0: 18 sonbaharında iktidarı bıraktıklarında ortada imparatorluk diye hiçbir şey kalmamıştı.
1: Ihınçak ve Taşnaklar'la anlaştılar. Padişaha karşı ortak eyleme geçme kararı. 1907 yılında Ermeni komiteler ile İttihat Terakki'ye bir araya getiren şey de Sultan Abdülhamit düşmanlığıydı. Meşrutiyeti ilan edelim. Beraber bir arada Osmanlı sınırlarında yaşayalım diyorlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti mensupları Osmanlıcıdırlar. Adından da belli olduğu üzere Osmanlı Devleti'nin sınırlar içerisinde bir bütün olarak yaşamasını isterler. Ama yöntem olarak Sultan Abdülhamit'ten farklı olarak kanuni esası seçimlerle bunu yapabileceklerini düşünürler. Ve padişaha karşı bir eyleme geçme konusunda da orduyu burada organize ederler.
2: Baktığımızda aslında İttihat Terakki'nin bu anlamdaki amacı, niyeti Osmanlı Devleti'nin bu içinde bulunduğu kötü türbülanstan, bu sıkıntılı dönemden çıkarmak. Fakat bunu yaparken de maalesef kırdılar, döktüler. Çok ciddi anlamda iç siyasete denge ayar vermeye çalıştılar, olmadı.
3: Şimdi Ermeni çetecilerle Jön Türkler işbirliği içinde.
4: Maalesef. Üstelik hünkârım, işbirliği içerisindeki Ermeni çetecilerin birçoğu Doğu vilayetlerinde katliam yapmış eşkıyalar.
3: İşte paşa, biz bu işbirliğini ifşa etmeliyiz. Biz de millete dönüp demeliyiz ki, ey milletim, Jön Türk namıyla bize muhalefet edenler kiminle iş tutuyor görün. Dünyanın emperyal sermaye sahipleri bir yanda, diğer yanda doğuda Ermeni Müslüman demeden katleden insan kasapları. İşte bunlarla ortaklığız. Bunlarla aynı masada, aynı hedefteler. Bizim bunu milletimize anlatmamız şart.
2: 1908 Jön Türk İhtilali'yle anayasal yönetime tam olarak geçtik ama kuvvetler ayrılığı ilkesi noktasında devletin gerçekten ilgili kurumlar tarafından idare edildiği bir vaka mı? Hayır. Bu duygularla devleti selamete çıkaracaklarını düşündüler ama maalesef dedikleri gibi olmadı. Aksine daha da olaylar sarmalı bizi Cihan abine kadar götürdü.
0: İttihat ve Terakki paşalarının çeşitli hülyalarıyla girilen Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok vatan toprağı elden gitti. Yüz binlerce Müslüman Türk evladı şehit düştü. Sultan Abdülhamit'i tahttan indiren İttihatçı paşalar 30 Ekim 1918'de Mondros Antlaşması'nı imza ettikten sonra ülkeyi terk etti.
1: Mondros mütarekesinden iki gün sonra İttihat Terakki yöneticileri Talat, Enver, Cemal Paşa, Bahattin, Şakir, Doktor, Abdullah, Azmi, Mithat Şükrü bunların hepsi bir Alman zırhlısıyla Avrupa'ya kaçmak zorunda kaldılar. Çünkü şimdi İstanbul'da hakim olanlar İngiltere ve Fransa'ydı ve bunlar savaş suçlusu olarak İttihat Terakki liderlerini, Harbiye Nazırı, Sadrazam, Dışişleri Bakanı bunlar yargılamak için geliyorlardı. Kaçmasalardı yargılanacaklar ve belki de idam edileceklerdi. Ama İngilizler ve Fransızlar bu işin peşini bırakmadılar tabii ki. Onları Berlin'de takip ettiler, Roma'da takip ettiler, Tiflis'te takip ettiler ve Ermeni komitacılarına da istihbarat bilgisi sağladılar. Şimdi Taşnaklar, Talat, Cemal, Enver Paşa'nın peşindeydiler ve bir taraftan da savaşa girdiğimizde sadrazam olan Said Halim Paşa'nın peşindeydiler. Tek tek adeta İngiltere'nin ve Fransa'nın maşası olarak kullanıldılar Ermeni komitacıları ve Talat Paşa'ya, Cemal Paşa'ya, Said Halim Paşa'ya, Bahattin Şakir'e suikast düzenleyerek onları şehit ettiler. Enver Paşa'nın ki daha farklı olacak tabii ki Orta Asya'da basmacılar harekatında Bolşeviklere karşı savaşırken şehit olacaktı. Ama bizim siyasi tarihimizdeki önemli suikastlerden bu Osmanlı paşalarına ve sadrazamlarına yapılan suikastları saymamız gerekiyor. Bunu Ermeniler gerçekleştirdi ve Avrupa'nın himayesi altında gerçekleştirdi.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmış, Sevr Antlaşması'yla da bu durumu hukuki hale getirmişlerdi. Ancak

0: Mustafa Kemal Paşa liderliğinde başlayan milli mücadele ile Sevr geçersiz kaldı. Kazanılan zafer 24 Temmuz 1923'te yeni bir paktı masaya getirdi. Barışı sağlamak için İsviçre'de Lozan Antlaşması imzalandı. 3 ay sonra 29 Ekim 1923'te ise Cumhuriyet ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk artık kurucu cumhurbaşkanıydı. Aldığı kararların ülkedeki yansımasını merak ediyordu. Halkın nabzını tutma gereği hissetti. Kafasındaki soru işaretlerine yanıt bulmak için yurt gezisine çıktı. Tarih 15 Haziran 1926. İzmirliler büyük bir heyecan içinde. Önemli bir misafiri ağırlama hazırlığındalar. Toplanan kalabalığın merakla beklediği isim Atatürk. Ancak kısa bir süre sonra bu heyecanlı bekleyiş yerini hayal kırıklığına bıraktı. Gazi bir gün daha Bursa'da kalacak, İzmir'i ertesi gün ziyaret edecekti. Takvimdeki bu değişikliğin nedeni ise sonradan anlaşılacaktı. 14 Haziran'da rotasını Ege'ye çeviren Atatürk, İzmir valisi Kazım Dirik'ten bir mesaj almıştı. Telgrafta, şahsı devletlerinize karşı tertip edildiği anlaşılan melun bir suikast teşebbüsü ortaya çıkarılmıştır, yazıyordu.
1: İstanbul'da iddiatçılar vardır. Mecliste her ne kadar partileri kapatılmış olsa da Paşa ile beraber hareket eden İstiklal Harbi'nin güçlü komutanlarının kurduğu bir partinin kalıntıları vardır. Zira kurdukları Terakkiperver Cumhuriyet Fırka bir yıl önce Şeyh Said İsyanı sebebiyle kapatılmıştır. Birinci meclisten kalan ikinci grupçular vardır. Dolayısıyla çok önemli güç odakları vardır. Burada suikastin görünürdeki tetikçileri Ziya Hurşit, genç bir mebus, onun bulduğu iki tetikçi ve ona yardım eden İzmir'de işte bir kayıkçı, bir çiftlik sahibi bir gruptur. Fakat arkasına baktığınızda, yargılamalara baktığınızda daha doğrusu, bu güç odaklarının, biraz önce saydığım güç odaklarının hemen hemen tamamının işin içinde gösterildiği bir olaydır. İçinde var mıdırlar? Tamamen yok da değillerdir aslında.
0: Saldırı için seçilen adres Kemeraltı'ydı. Plan yapılmış, suikastın krokisi bile çizilmişti. Atatürk'ün aracı daralan yola girdiğinde yavaşlayacak, bir tuhafiye dükkanında pusu kuran Ziya Hurşit ve arkadaşları ateş edip bomba atacaktı. Sonrasında ise çıkan kargaşadan yararlanıp Giritli Şevki'nin motoruyla Sakız Adası'na kaçacaklardı. Fakat işler istedikleri gibi gitmedi. Giritli Şevki'nin ihbarıyla rüzgar bir anda tersine dönmüştü.
1: İzmir suikastinin failleri kurulan İstiklal Mahkemesi'nde yargılandılar. İzmir'deki yargılamalarda suikaste birinci derecede rol almış tetikçiler, onun yakın yardımcıları, öyle söyleyeyim, onlar yargılanmışlar. Ankara İstiklal Mahkemesi'nde İttihat Terakki tarihi önünde son kez yargılandı. Bu yargılama sonucunda da İttihat Terakki'nin Dünya Harbi'nden sonra geride kalan en önemli isimleri, Doktor Nazım gibi, Maliyeci Cavit gibi, Yenibahçeli Nail gibi, Hilmi gibi isimler, 4 idam vardı zaten Ankara İstiklal Mahkemesi'nde. 4'ü de iddiaçların geride kalmış son 4 önemli ismidir. Onlar bu yargılama sonunda Ankara'da idam edilmişlerdir. Böylece iddiaçları organize edebilecek, iddiaçı gücü ayakta tutabilecek bütün unsurlar bu ikinci duruşma sonrası İzmir suikast bahanesiyle tümüyle ortadan kaldırılmıştır.
0: Yıl 1869. İngiliz sömürgesinin bir parçası olan Hindistan'da o yılın 2 Ekim günü. Milyonlarca üyesi olan çalışanlar kastına bir diğer adıyla Vaişya'ya yeni bir üye eklendi. Mohandas Karamçand Gandhi.
2: yaşadığı bölge ve insanları itibariyle daha çok yine Hint menşeli bir din olan Jainizm inanırlarının oluşturduğu bir topluluktu. Gandhi ilk ve orta öğrenimi sırasında ne ailesinin Hindu gelenekleri ne de yaşadığı toplumun Jainist felsefesinin farkında değildi. Ancak özellikle İngiltere'deki hukuk eğitimi sırasında Hinduların kutsal kitaplarından Bhagavad Gita ve bu kitabında özellikle felsefi doktrinleri, şiddetsizlik, kişilere zarar, canlı her türlü varlığa zarar vermeme felsefesinden etkilendiğini daha sonra kendisi de defalarca dile getirmiştir.
0: Hem kendi hayatını hem de Birleşik Krallığı değiştiren olayların başlangıcı 1888 tarihiydi. O yıl genç Mohandas, imparatorluğun başkentine University College London'a gitti. Yeni bir şehir, yepyeni bir yaşam. Ancak onun bu yeni hayata uyum sağlamak gibi bir niyeti yoktu. Değişime kapıları tamamen kapalıydı. Jainizm'den kopamamıştı. Etten ve alkolden uzak duruşu Gandhi'yi bir mücadeleye hazırlıyordu. Örgütçülük deneyimlerinde ilk olarak burada katıldığı Vejeteryanlar Derneği'nde yaşayacaktı.
2: Budizm ve Jainizmin Brahmanizm sonrası dönemde şiddetsizlik ve canlıların ölümüne karşı gelen felsefesi zaman içerisinde Hindu öğretilerinde vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. Dolayısıyla Hinduizm'de öldürülen bir canlının etinin yenmesi kesinlikle günah sayılmıştı. Tabii bununla paralel olarak da dinin içerisine yerleştirilmiş olan vejeteryanizm fikri de onun öğretisinin vazgeçilmez bir parçası olmuştu.
0: 1893'te diplomasını alınca rotasını imparatorluğun bir başka köşesine, Güney Afrika'ya çevirdi. Ayrımcılığın gerçek yüzüyle de burada karşılaştı. Beyazlara ayrılan birinci mevki bir kompartımanda seyahat ettiği için tokat yedi, trenden atıldı. Bir defasında da yargıç başındaki pagdiyi çıkarmasını istemiş, üstüne bir de onunla dalga geçmişti. İşte bu iki olay Gandhi için kırılma noktasıydı. 25 yaşındaki naif Hint, baskı ve ayrımcılığa karşı şiddete başvurmadan sivil direniş kararı aldı.
2: Güney Afrika'da çalışan Hintlilerin ve siyahların işte çalışma saat ücretinin beyazlara oranda 1/3 olması gibi durumlar Gandhi'nin içerisindeki insani duyguları depreştirmiş ve kısa süreli geldiği Güney Afrika'da çok uzun yıllar kalarak hem Güney Afrika'da yaşayan Hintlilerin sesi hem de sömürgecilik hareketi ve anlayışına karşı ilk baş kaldırı, belki de Hindistan'da daha sonra üstleneceği misyonun bir ön hazırlığı ve bir prototipi niteliğindeki bir dönem yaşamıştır.
0: 1915 yılına gelindiğinde Gandhi artık ana vatanındaydı. Hindistan'daki bağımsızlık hareketinin liderliğini de o üstlenmişti. Ülkesini baştan sona gezmiş, yüz binlerce insana hitap etmiş, hapse girip çıkmıştı. Peşinden sürüklediği kitleyi çatışmadan uzak tutan Gandhi, genel grev silahını kullanarak sömürgeciliği sona erdirecekti.
3: If England does not grant your demands, what course of action will you follow then?
4: Of course. Civil disobedience and all other phases of satyagraha are always at our disposal, but whether we shall resort to this weapon immediately or what other steps we shall take, I cannot judge at present.
3: If England does not grant your demand, are you prepared to return to jail again?
4: I am always prepared to return to jail.
3: Would you be prepared to die in the cause of India's independence?
4: It is a bad question.
2: Kendi ham maddesini İngiltere'ye peşkeş çekmektense ürettiği pamuğu halkının kendi işleyebileceği gücünü vererek ilk önce ip eğitme, ip üretme faaliyetiyle birlikte bir başkaldırı gösterdi. Bu pasif direnişin bir aslında örneğiydi. Ardından İngiltere'nin uyguladığı ağır vergiler ve aslında bir Hint kaynağı olmasına rağmen tuzu bile kendi menfaatleri çerçevesinde satamayan Hintlilere uyguladığı ağır vergiler karşısında günler süren bir tuz yürüyüşü hareketiyle halkını bilinçlendirmeye, harekete geçirmeye çalıştı. Dolayısıyla bu sivil itaatsizlik ve sivil direnişin ahimsa dediğimiz şiddetsizlikle birlikte ilişkilendirerek aslında bunu dinlerinin bir öğretisi ve gereği olduğunu Hindu halkının üzerinde empoze etmeye çalıştı ve nitekim başarılı oldu.
0: 79 yaşındaydı. Uzun soluklu, zorlu mücadelesi bedenini bir hayli yıpratmıştı. Kemikleri belirginleşmiş, zayıflıktan kol ve bacakları incecik kalmıştı. 1948 yılının 30 Ocak günü, vakit öğleden sonra, saat 5'i az geçiyordu. Gandhi, kendisini bekleyen toplulukla buluşmak için evden çıktı. Yardımcısı ve akrabasının desteğiyle yürümeye başladı. Avluyu geçip çimenlik dua alanına geldiklerinde saat 17:10'du. Kollarını yürümesine yardımcı olanların omzundan çekti. Avuçlarını birleştirip geleneksel Hindu selamı verdi. Kalabalık onu fark ettiğinde iki yana açılarak yol verdi. Gandhi gülümseyerek her zaman oturduğu ahşap platforma doğru ağır adımlarla ilerlemeye başladı. Ancak tam da o anda sıra dışı bir durum yaşandı birdenbire. Kalabalık arasında duran haki ceketli bir adam öne doğru atıldı. Barış mesajı verircesine avuçlarını birleştirdi. Gandhi'yi selamlarmış gibi eğildi. Sonra da yanına yaklaştı. Ceketinin cebinden tabancayı çıkardı. Üç el ateş etti. İlk mermi Gandhi'nin karnına, ikinci mermi kaburgalarına isabet etti. Üçüncüsü ise tam göğsüne saplandı.
2: İngilizler tarafından empoze edilen Müslümanlık ve Hinduizm ayrımcılığı ya da ayrılıklığının kaçınılmaz olduğunu gördükten sonra Gandhi Hinduların sempatisini toplayan bir siyasi yaklaşıma büründüğünü söyleyebiliriz. İşte bu yaklaşımın içerisinde kendisinin yine de ılımlı bir politika güttüğünü düşünen ve Müslümanlara karşı fazla toleranslı olduğunu düşünen radikal Hindular ya da milliyetçi Hindular Gandhi'ye diş bilemeye başlamışlardı. İşte bu sebeple Hindu bir milliyetçi tarafından öldürüldü ve yapılan yargılama 1948'de öldürüldü ve yapılan yargılama sonucunda 1949'da aslında koyu bir Hindu aileden gelen Nathuram Godse idam edildi.
0: Kıskançlık, çekememezlik, rekabet, var olmak için bir başkasını yok etmek. Tüm bu duygu ve düşünceler suikastların değişmeyen gerekçesiydi. Asya, Afrika, Avrupa, Amerika, hangi kıtada olursa olsun neden aynıydı? Gelişmemiş, az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi süper güç konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'nde de bilinen en eski o terörist taktiğe suikasta sıkça başvurdu.

0: Sadece üstünde yaşayanlar değil, dünyanın her yerindeki insanlar inandırılmıştı. Herkes Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rejimin demokrasi olduğunu sanıyordu. Peki ama neden? Demokrasinin beşiği, özgürlükler ülkesi dendiği için miydi bu inanç?
1: İlk başkan George Washington'ın gidin Alexandria'da Mount Vernon'a köle kabinleri var. Üçüncü başkana gidin yine Thomas Jefferson'a evine, Monticello'ya köle kabinleri var. Hatta ailesinin bir kısmı köleden gelmedir. Yanında çalışan köleden de çocukları olmuştur. Amerika'da iç savaşın asıl çıkma sebebi köleliktir. Yani bu kölelik devam edecek mi, etmeyecek mi? Kuzey eyaletleri istemiyor, güney de diyor ki biz batarız kölelik kalkarsa. Ve Amerika ikiye bölünüyor. Hatta savaşta dahil olan siyahilere söz veriliyor. Bu savaşa katılırsanız sizi serbest bırakacağız. Ya orada bile demokrasi mücadelesi veren tarafta bile yine kölelikten azat edilme vakası var ortada. Dolayısıyla bu bir maalesef gelenek olarak uzun yıllar gelmiş. Siz baktığınız zaman 2010'lara kadar bu bahsettiğim bazı eyaletler siyahi senatör seçmemişler. Bakın çok ciddi bir şey, 2010'dan bahsediyorum. Yeni yeni seçilmeye başladı. Yeni yeni bunlar kırılmaya başladı.
0: Söylemin gücüyle her ne kadar inandırılmaya çalışılsa da işin aslı başkaydı. Birleşik Devletler sadece mülk sahibi beyaz Hristiyanlar için demokrasi ve özgürlükler ülkesiydi. Köle sahipleriyle paranın gücünü elinde tutanların kurduğu iki hakim gücün kontrolünde oldu hep. Biri Cumhuriyet, diğeri ise Demokrat Parti. Her 4 yılda bir sandığa gidenler oligarşinin bu iki partisinden birine oy veriyordu. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle.
1: Thomas Jefferson'la birlikte aslında bugünkü Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin temeli atıldı. Democratic Republican Parti kuruldu. Yani Demokrat Cumhuriyetçi Parti kuruldu. Bu da bir müddet götürdü. Yani Andrew Jackson'a kadar istikamet bu doğrultudaydı. Fakat Andrew Jackson, John Quincy Adams'la olan seçiminde ona yapılan adaletsizlik karşısında, elektoral sistemden kaynaklanan adaletsizlik karşısında Demokrat Parti'yi kurdu. Demokrat Parti'nin karşısına Whig Partisi çıkıyor. O da uzun süre Demokrat Parti ile olayları dengeliyor. Velhasıl kelam adı üstünde yine iç savaş sırasında Abraham Lincoln'un kurduğu Republican Parti. Aslında tam Abraham Lincoln diyemeyiz ama ilk ciddi başkanı olmuştur. Republican Parti, Cumhuriyetçi Parti ortaya çıkıyor. Şimdi bakın çok enteresan bir şey. Cumhuriyetçi Parti oyları daha çok nereden alıyor? Abraham Lincoln, özgürlükçü bir adam, kölelik karşıtı bir adam, değil mi? Oyları kuzey eyaletlerden alıyor. Irkçılık karşısında, kölelik karşısında. Demokrat Parti oyları nereden alıyor? O zaman çık konuşuyorum, 1860'da. Hatta daha sonra da bir müddet böyle gitti. Güney eyaletlerden alıyor. Hala kölelik konusunda şeyler, ırkçı davranıyor Demokrat Parti. Şimdi gelin bugüne. Bütün resim bugüne çevirdi. Bugün daha çok insan haklarını, daha çok siyahi haklarını savunan parti hangisi? Demokrat Parti. Nereden oy alıyor? Daha sahil ve kuzeylerden. Cumhuriyetçi Parti tam tersi evrilmiş. Daha tutucu görünüyor. Daha bu konularda ırkçıya yakın bir noktada evrilebiliyor. Nereden oy alıyor? İç Amerika'dan ve bugünkü Güney Eyaletler'den. Peki ne oldu da kuruluşunda tam tersi olan sistematik bugün tam tersine evrildi? İşte burada ben Kennedy adını ortaya atarım. Kennedy çok kısa bir başkanlık yaptı ama oradaki formülasyonuyla birlikte aslında Demokrat Parti'nin şeklini değiştirdi. Ve Cumhuriyetçi Parti de onun karşısında bir tavır almak için diğer tarafta kendini buldu.
0: 22 Kasım 1963, günlerden Cuma. Yüzündeki gülümsemeyle fotoğraf karesine yansıyan bu kişi John F. Kennedy. Demokrat Parti'nin adayı olarak sandıktan zaferle çıkan

35. Amerikan Başkanı. Yanında eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte siyasi bir gezi için Dallas'ta. Dakikalar sonra bir suikast sonucu öldürülmesinden hemen öncesi. It appears as though something has happened in the motorcade group. Something, I repeat, has happened in the motorcade group.

0: John Fitzgerald Kennedy ya da en bilinen adıyla JFK. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın ilk kıvılcımının çakıldığı Büyük Tepeler Bölgesi anlamına gelen Massachusetts eyaletinin Brooklyn kentinde 29 Mayıs 1917'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını 1940 yılında Harvard Üniversitesi'nden mezun olarak tamamladı. Akademik alanda çalışmak ya da bir gazeteci olarak yükselmeyi hedefliyordu. Kariyer planlaması böyleydi. Ancak yaşananlar onu başka bir yola sürükleyecekti. Babasının siyasete atılması için yetiştirdiği abisi Joe, 2. Dünya Savaşı sırasında bombardıman uçağının infilak etmesiyle hayatını kaybetti. Durum böyle olunca da görev John'a düştü.
1: Aile, ah oğlumuz öldü, biz bu işten ayrılalım değil, hemen bir küçük kardeş olan JFK, yani John Fitzgerald Kennedy'yi ön plana çıkarıyorlar ve Marine Force'a yolluyorlar. Dediğim gibi önemli bir aile, çünkü Kennedy'nin hem annesi hem babası Fitzgerald'lar ve Kennedy'ler önemli bir ittifak Massachusetts'te. Yani anne tarafından da baba tarafından da önemli bir aile. Ve abisi önce Kennedy birden kendi ailenin yeni prensi olarak buluyor. Yakışıklı bir adam, karizmatik bir adam. Dediğim gibi iyi bir aileden geliyor, iki taraflı. Fakat abisi gibi sistem adamı değil çok Kennedy. Kennedy biraz daha farklı bir adam. Kennedy biraz daha hani İngilizce'de bir laf vardır, outspoken diye. Ağzına geleni bazen doğru bir diplomasiyle söyleyebilen bir adam. Fikirleri çok enteresan bir adam. Neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course. So let us begin anew. Remembering on both sides that stability is not a sign of weakness and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us instead of belaboring those problems which divide us.
0: 1947 ile 1953 yılları arasında 3 dönem Temsilciler Meclisi'nde görev yaptı. Halktan ve emekten yana bir siyasetçi tavrı sergiliyordu. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin yükseltilmesi, kiraların düşük tutulması, sosyal konut yapımı ve sosyal güvenlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini savunuyordu. John Kennedy'nin tüm bu söylemleri onu siyaset sahnesinde gün geçtikçe öne çıkarıyordu. Siyasi mesajları karşılık buluyor, 1952'de bu kez senatör olarak seçiliyordu.
1: Kennedy başkanlık niyetini, aile de Kennedy de girdiğinde önemli bir mevzu var yalnız. Kennedy Katolik. Şimdi Amerika'da, Amerika'nın kuruluşundan itibaren baktığınızda sistem aslında biraz da dinden kaçan insanların üzerine kurulmuş bir Amerika var. Çünkü o dönemde Avrupa'da ciddi bir din baskısı var. Kilise baskısı var. Şimdi Kennedy Katolik. Katolikler nereye bağlı? Roma Katolik Kilisesi'ne. Başında kim var? Papa. Bir siyasi kampanya başlıyor. Sen Amerikan Anayasası'na mı yoksa Papa'dan mı talimat alacaksın? Ayda şimdi bu başlı başına Amerikan siyasetinde yeni bir hadise. Fakat buna rağmen, ha bu arada rakibi de Nixon. Şimdi Nixon kim? Eisenhower'un başkan yardımcısı. İyi örgütlenebilen, Amerikan siyaset tarihinde çok önemli isimlerinden biridir. I hope that those who have so loyally supported them will join with me. This is an important election. In many ways the most important election in the history of this country. All of us in this room and across the country are united together in our devotion to this country. We wish to keep it strong and we wish to keep it free. It requires at this critical time the best of all of us. And I can assure all of you here who have reposed this confidence in me that I will be worthy of your trust. We will carry the fight to the people in the fall and we shall win.
0: Henüz 43 yaşındaydı. Yakışıklı, karizmatik, zengin ve genç bir aristokrat olarak tarif ediliyordu. Üstelik Pulitzer ödüllü bir yazardı. Babasının zorlamasıyla atıldığı siyaseti o da sevmişti artık. Bu yüzden var olanla yetinmiyor, daha fazlasını istiyordu. Gözü başkanlık koltuğundaydı. Ön seçimlerde rakiplerini ağır yenilgiye uğratmıştı. Bu iştahını daha da kabartıyordu. 1960 yılında Cumhuriyetçi aday Richard Nixon'a karşı seçim yarışına girdi. Yeni sınır söylemiyle çıkmıştı yola. Arzusu gerçek oldu. 113 bin oyluk farkla rakibini geride bıraktı. John F. Kennedy, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en genç ve aynı zamanda ilk Katolik başkanı olarak Beyaz Saray'ın yolunu tuttu.
1: Bir Katolik olarak o seçimi Nixon gibi bir siyasi deve kazanmak çok kolay bir iş değildi ve Kennedy bunu yaptı. Kennedy bu seçimi kazandı. Kennedy iktidara gelir gelmez bir kere karşısında çok önemli. Hani 3 seneye yakın bir zaman yaptı ama öyle önemli şeyler geldi ki adamın döneminde. Bir kere birincisi, Amerika siyahların, beyazların birbiriyle çatışmasının en büyük sahne olduğu yılları yaşıyor. Bir kere iç huzursuzluk var. İki, siyasi olarak Kruşev dönemi, Amerika ile Rusya'nın ve Soğuk Savaş'ın belki en gergin dönemi, iki ülkenin savaşa en yaklaştığı dönem. Üçüncü mesele, ülke içerisinde Kennedy'nin yaptığı reformlar, siyahlarla olan diyalogları, işçilerle olan diyalogları, sendikaları Kennedy'ye karşı çok ciddi anlamda beyaz iş dünyasını, zenginleri Kennedy'ye karşı ciddi anlamda tepkili bir hale getiriyor. Çünkü halka dönüp politikaları izliyor ve Kennedy'nin bu politikaları izlemesi Amerika'daki oturmuş düzeni ciddi anlamda rahatsız ediyor.
2: And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
3: John F. Kennedy'nin demokrat çizgisine, liberal çizgisine bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'ni ABD yapan, Kennedy'nin bizatihi kendi nosyonuyla, kendi terimleriyle konuşacak olursak Amerika'nın çokluk olgusudur. Amerika'nın çoğulculuk olgusudur ve bu çoğulculuk olgusunu sosyolojik konsolidasyon itibariyle ABD'nin gücü olarak görür. Kennedy de böyle görür. Liberal çizginin zaten ana aksı budur. Ana aksı budur. Dolayısıyla Kennedy esasen hem iç politikada hem dış politikada geliştirmek istediği, uygulamak istediği politikalar ile, yani normalde kendi ideolojik background'undan, kendi ideolojik sahiplerinden gelen politikalar ile karşısında bulduğu realite arasında çok büyük bir uçurum ve çok büyük bir makas buldu. Kennedy açısından bir defa en büyük zorluk burada başladı.

0: Fidel Castro yönetimini devirmeyi amaçlayan Domuzlar Körfezi çıkarması, Küba füze krizi, Apollo uzay projesi, Berlin Duvarı'nın inşa edilmesi. Bu ve benzeri pek çok olay onun başkanlığı döneminde gerçekleşti. O yıllarda Teksas'taki liberal ve muhafazakarlar arasındaki sürtüşme de doruğa çıkmıştı. Başkan Kennedy bu durumdan fevkalade rahatsızdı. Tartışmaları sonlandırmak için rotasını o noktaya çevirdi. Tarih 22 Kasım 1963. Günlerden Cuma. Yer, dizi ve kovboy filmleriyle bilinen Dallas. O gün yağmur gökyüzünden boşalmaya devam etse, tarihin akışı belki de farklı seyredecekti. Sağanağın kesilmesi FBI ajanlarının da en büyük korkusuydu zaten. Yağışın durması, Başkan Kennedy'nin üstü açık arabayla Dallaslıları selamlaması demekti. Yağmur devam ettiği takdirde ise üstü kapalı bir otomobile binecekti. Ancak umulan değil, endişe duyulan gerçekleşti. Öğleye doğru bulutlar dağıldı. Gün açıldı, güneş yüzünü gösterdi. Air Force One'dan inen Kennedy çifti üstü açık limuzinin arkasına oturdu. Önlerinde ise vali ve eşi vardı. Kortej saatte 25 kilometre hızla ilerliyordu. John ve Jacqueline Kennedy kendilerini selamlayan Dallaslılara neşe içinde karşılık veriyordu. Ve o an, saat tam 12.30. Duyulan silah sesine kalabalığın çığlığı eşlik etti.
1: There's numerous people running up the hill. Several police officers are rushing up the hill at this time. Stand by just a moment, please. I repeat, a shooting in the motorcade in the downtown area.

0: İlk kurşun Başkan Kennedy'nin ensesinden girip kravat düğümünün olduğu yerden çıktı. Rahatsızlığı nedeniyle kullandığı korse vurulduktan sonra öne doğru düşmesini engellemişti. Bu onu açık hedef yapmış, ikinci kurşun bu kez başına isabet etmişti. Otomobil o esnada hızlansa da diğer bir kurşun da Vali John Connally'nin sırtına saplandı.
1: Governor Connally was shot in the upper left chest, and the first unconfirmed reports say the president was hit in the head. President's wife Jackie Kennedy was not hurt.
0: Şoför son sürat Parkland Hastanesi'ne ilerledi. Başkan Kennedy hemen ameliyata alındı.
2: President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead.
3: From Dallas, Texas, the flash apparently official. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago.
4: I think it's one of the saddest things that's ever happened.
0: Başkan John Kennedy'nin ölümünden birkaç saat sonra, olayın gerçekleştiği noktanın yakınındaki bir binanın 6. katında silah bulundu. Çevredekilerin dikkatini çeken telaşlı biri gelen ihbarlar üzerine yakalandı. Bu kişi Lee Harley Oswald'tı.
5: Did you kill the president?
6: No, I have not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question.
0: Tüm şüpheler Oswald'ın üzerindeydi. Başkan Kennedy'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Ancak olayı tek başına gerçekleştirmediği yüksek sesle dillendiriliyordu. Ve suikast girişiminden bir gün sonra ilginç bir hadise cereyan etti. Cinayetin faili olarak suçlanan Lee Harley Oswald, Dallas Polis Müdürlüğü'nden çıkarıldığı sırada gece kulübü işletmecisi Jack Ruby tarafından öldürüldü.
7: Captain Prince.
8: He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's the man with a gun. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns.

0: There is no question about it. Oswald has been shot at point blank range, fired into his stomach.
1: He is shot.
2: He is shot.
3: Oswald.
2: It is Oswald. You are. Shot the man, or do you know?
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John F. Kennedy'nin suikast sonucu yaşamını yitirmesi, hemen ardından katil zanlısının da susturulması kafalarda birçok soru işareti bırakmıştı. Pentagon, FBI ve CIA'nin ortak bir planı olduğu da iddia edildi. Yardımcısı Lyndon Johnson'ın Amerikan başkanlığına atanması için hükümete gizli bir darbe yapıldığı da.
5: No memorial oration or eulogy could more eloquently honor President Kennedy's memory.
4: Aradan uzun yıllar geçti. Çok şey söylendi, yazıldı, çizildi. Yakın zamanda bu cinayete ilişkin gizli belgeler bile açıklandı. Ancak sonuç değişmedi. Kennedy suikastı üzerindeki esrar perdesi hala aralanamadı.
6: Küba'dan Castro devrimi sonrası kaçan bazı Kübalıları Florida'nın Tampa bölgesinde CIA yetiştiriyor. Paramiliter güçler olarak yetiştiriyor, eğitimler veriyor. Plan şu: Amerikan uçakları kalkacak, Domuzlar Körfezi diye tabir edilen yerdeki askeri bütün Küba, Fidel Castro'ya ait askeri yerleri bombalayacak. Bunlar bombalandıktan sonra biraz ortalık açılacak. Amerikan askeri değil, yetiştirilmiş o ülkenin insanı olan paramiliter güçler Domuzlar Körfezi'ne çıkarılacak. Ve netice itibariyle de onlar Fidel Castro'yu indirip darbe yapacak. Ve netice itibariyle Amerikan yanlısı yeni bir hükümet olacak. Plan bu. Kennedy onayı veriyor. Jetler kalkıyor. Gidiyor. Paramiliter güçler de bu arada şeylerle, botlarla Küba'ya yaklaşıyor. Zaten Key West'ten 90 mildir orası. Tam bu sırada Kennedy, sebebi birçok şekilde farklı yorumlanabilir, o da bambaşka bir konu, son dakika şeyleri geri çağırıyor, uçakları bombalamalı. Bunun üzerine oraya giden paramiliter güçler Fidel Castro'nun, artık uçak savar mı diyoruz ne diyoruz onlara, oradaki şeyler, tahkimat tarafından hepsi ortadan kaldırılıyor. Hani bana deseniz ki, dediğim gibi bunu kimse bilemez yapanlar dışında suikastın neden olduğunu. Ama bu kadar yıldır okuyorsun, bu kadar yıldır bunun üzerinde çalışıyorsun. Artık 40 tane farklı teori, 40 tane farklı kaynak okumuşuz. Nedir derseniz, benim içimde sanki bir, siyahi hareketlere büyük destek. İkincisi, işçi hareketlerinde işçi destekli. Yani patron değil, işçi destekli bir Kennedy. O müesses nizamın Domuzlar Körfezi operasyonu ile birlikte artık bardağa taşınması ve sadece Kennedy'nin kendisine değil, çok kısa bir müddet sonra da kardeşi RFK, yani Robert Fitzgerald Kennedy'ye, ona da Kaliforniya'da başkanlığa az kalmış, o da başkan seçilecekti, ona yapılan Sirhan Sirhan isimli bir Filistinli tarafından yapılan bir suikast var. O suikastın da yine detaylarına girdiğimizde Sirhan Sirhan'ın Amerikan istihbaratıyla olan diyalogları sonradan farklı şekillerde ortaya çıkıyor ve hapishanede bu arada. Dolayısıyla suikaste baktığınız zaman benim naizane kanaatim, kanaat de demeyelim de buna, hissim bu oldu.
7: Birçok komplo teorisi var, birçok istihbari izah var. Bu istihbari izahlar da henüz tam olarak tam bir noktaya işaret etmiyor. Yani Sovyetlere işaret eden bir boyut var, CIA'nin kendisine, derin devleti, ABD'nin CIA ve devlet yapılanmasının kendisine ilişkin çok ciddi iddialar var. Bir sürü şey var. Fakat son tahlilde benim gördüğüm, yani bu istihbarat veya komplo teorilerinin ötesinde benim gördüğüm, Kennedy suikastiyle birlikte ABD'deki iç ve dış dinamikler dünyayı da doğrudan etkileyecek şekilde daha negatif bir seyre doğru döndü. Yani bence çıkarmamız gereken, Kennedy suikastı açısından çıkarmamız gereken belki de en net fotoğraf bu.
4: 1783 yılında kuruldu Amerika Birleşik Devletleri. Bir demokrasi vardı hep. Vardı var olmasın ama orada geçerli olan köle sahiplerinin demokrasisiydi. Öyle ki bazı devlet başkanları bile köle sahibiydi. Kıtanın yerli halkları da soykırımlarla yok edilmişti. Hayatta kalanlarsa rezervasyon denilen alanlara hapsedilmişti. Afrikalı siyahlar adeta avlanıp gemilere yüklenerek yeni dünyaya taşınmıştı. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri

0: diye tabelalar vardı 1960'larda. Çok ağır bir şey. Hayvanlar ve siyahlar giremez diye bir tabelayı restoranın kapısına atmak ne demek? Bu ırkçılıktan da öte adını çok koyamadım. Başka bir şey.
1: 310 years, every day of which your and my mother and father worked for nothing. Not 8 hours a day. There was no union in that day. They worked from sun up until sundown. From can't see in the morning until can't see at night. They never had a day off. And on Sunday they were allowed to sit down and sing about when they die they wouldn't be slaves no more. When they die.
2: 70'li yıllar itibariyle toplu taşımada otobüslerde %75 beyazlara, %25 siyahlara ayrılan bir toplumsal yarış ayrışma ve yarıktan bahsediyoruz ve böylesi bir manzaradan bahsediyoruz. Yani bu çok simgesel olduğu için söylüyorum bunu. Yani meşhur Rosa Parks'ın 1960'lı yıllara damgasını vuran o otobüste uğradığı ayrımcılık, yani bir beyaza yer vermediği için otobüsten atılması, sonra buna direniş, oluşan kolektif bir direniş durumu ve nihayetinde de Martin Luther King ile birlikte Montgomery otobüs boykotu olarak başlayan ve devam eden süreçte bu boykotun ekonomik sonuçlarının ilgili toplu ulaşım sektörüne çok ciddi darbeler ve sektelere sebep olması dolayısıyla bundan geri adım atıldığı gerçeği bize şunu gösterdi. ABD'deki siyahi direniş hareketine şunu gösterdi. Evet, bir sonuç alınıyor ve bundan sonra bu sonucun alınması için daha fazla kolektif bir direniş başlatılması gerekiyor.
3: Little Rock, Arkansas and the first phase of the trouble. The white population are determined to prevent colored students from going to the school their own children attend. Picketing the school, they clash with the police. A near riot developed, so the police made a number of arrests among the ringleaders of the white pickets.
4: Irkçılıkla mücadele etmek için sivil haklar hareketi ortaya çıktı Birleşik Devletler'de. Eylemler yapıldı ve o gösterilerde en ön saflarda yer alanlardan biri El Hac Malik El Şahbaz. Daha çok bilinen ismiyle Malcolm X.
5: If you can't do for yourself what the white man is doing for himself, don't say you're equal with the white man. If you can't set up a factory like he set up a factory, don't talk that old equality talk. Who are you? You don't know. Don't tell me Negro, that's nothing. What were you before the white man named you a Negro? And where were you? And what did you have? What was yours?
4: Müslüman bir aktivistti. Özgürlük, eşitlik ve adaletin peşindeydi. Irkçılık ve İslam düşmanlığına karşı verdiği mücadeleyle tüm insanlığa ilham veren isimlerdendi. Dava ve özgürlük savaşçısıydı Malcolm X.
6: Are you still a Muslim yourself?
7: Oh yes, I'm a Muslim. I believe in the religion of Islam, which believes in brotherhood, complete brotherhood of all people. But at the same time that I believe in this brotherhood, I don't believe in forcing my desire for brotherhood upon those who aren't willing to accept it.
6: Of course, I think the Christians would say that they also believe in brotherhood. What did you say to that?
7: I'd say they believe in it, but don't practice it.
6: Well, that'd be a pretty good answer.
8: When black people who are being oppressed become impatient, they say that's emotional. Please. When black people who are being deprived of their citizenship, not only of their civil rights, but their human rights, become impatient, become fed up, don't want to wait any longer, then they say that's emotional.
0: Siyahi bir ailede doğuyorsunuz Amerika'da. Zaten bu başlı başına bir mücadele demek. Çünkü hakkınız olmadan doğuyorsunuz. Size gerekli haklar tanınmadan, gerekli haklar verilmeden büyüyorsunuz. Hep ikinci sınıf muamele görerek büyüyorsunuz. Bu başlı başına sizi zaten belli bir hak arayışına motive ediyor. Malcolm X'in ilk yılları bir kere anne, baba, oradaki ailedeki, hatta annesi akıl hastanesine kaldırılıyor. Dolayısıyla Malcolm X çok erken yaşta evlatlık veriliyor ve genç yaşlarında da hırsızlıktan içeri giriyor.
4: 1946 yılında henüz 20 yaşındayken cezaeviyle tanışmıştı. İslam Milleti adlı siyahi harekete de burada katılacak. 6 yıl sonra şartlı olarak tahliye edildiğinde Chicago'ya giderek hareketin lideri Eliyah Muhammed'i ziyaret edecekti.
0: Hapishanede İslam'la tanışıyor. Şimdi yalnız İslam'la tanışması

0: biraz farklıdır. Neden? Ne kadar buna İslam diyebilirim bilmiyorum. Aslında biliyorum da nezaketen söylüyorum. Çünkü tanıştığı kişi aslında ona bu yola sevk eden Elijah Muhammad. İşte Malcolm X de bu dönemde Elijah Muhammad'dan çok etkileniyor ve çok ayrılıkçı, çok sert, çok yıkıcı cümleleri var Malcolm X'in.
1: Cassius has been following the religion of Islam, Muslim religion, for the past 4 or 5 years. And he's always been the most likable, friendly person in the world. And I think you'll find that all Muslims who follow the Honorable Elijah Muhammad have the ability to make friends with everyone.
2: Where did this come from, the title of the Muslims being a hate group?
1: Well, the press, the anti-Muslim press, tried to paint that distorted image purposely to make most of the Negroes in this country afraid to be identified with it.
2: What is this?
1: But Cassius destroyed that image the other night when he was knocked out. And have always been a follower of the Honorable Elijah Muhammad and a practicer of the religion of Islam.
2: There is no such thing as a split between
1: no, you and Muhammad. The Honorable Elijah Muhammad taught me everything I know and made me everything I am.
3: Hitabet yeteneği, 1.90'ı aşan boyu ve heybetiyle etkileyiciydi. Kısa sürede sivrildi. Hareketin önderlerinden biriydi artık. Irkçılığa karşı kurulan direniş halkası onunla çok daha hızlı genişliyordu.
4: How did the man take your gun? Where is your history? How did the man wipe out your history? How did the man, what did the man do to make you as dumb as you are right now?
5: This is American justice. This is American democracy. And those of you who are familiar with it know that in America democracy is hypocrisy.
0: Elijah Muhammad son dönemlerinde kendi peygamber olduğu konusunda çok net konuşmaları var. Zinanın günah olduğu, kendi için sıkıntı olmadığını ifade etmeleri var. Dolayısıyla yani çok İslam'la örtüştürmenin mümkün olmadığı, aslında bir sekt diyelim Elijah Muhammad'ın başında olma bu grubu. Şimdi bir de ayrılıkçı. Mesela İslam dininin en temellerinden biri hiçbir ırkın, hiçbir ırka üstünlüğü yoktur Müslümanın. Müslümanlıktır esas olan. Şimdi Elijah Muhammad siyahların seçilmiş bir ırk olduğuna inanıyor. Bunu yapıyor ve beyazlara mavi gözlü şeytanlar diyor mesela. Dolayısıyla aslında ırkçılığı daha çok kim yapıyor derseniz Elijah Muhammad yapıyor. Beyazlara karşı yapıyor. Yani çok radikal. Fakat insan olgunlaştıkça, büyüdükçe, bazı şeyleri yaşadıkça görüyor. Malcolm X'in bir konuşması vardır. Kendimden bugün çok utandığım, neler dediğimi bilmediğim, bana birinin yürü deyince yürüdüğüm ve çok yanlışlar yaptığım, yanlış sözler söylediğim bir dönemim oldu hayatımda diyor. O dönemi kastediyor ve Elijah Muhammad'ın yanından, yani İslam ülkesinin, İslam toplumu, ne diyeceksek adını artık devam değiştiriyorlar çünkü o dönem, oradan ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra da kendini Sünni olarak tarif ediyor ve daha yumuşak bir Malcolm X buluyoruz.
6: Sir, what's the real reason why you two men split? Is it merely ideological or is it personality? What else?
7: Probably personality. It was not the statement that originally was given by the movement when we split. It's more personality than anything else.
8: When you went to Mecca, this is a very sacred and forbidden city. I tried to get to Mecca myself and certainly didn't make it, not being a Muslim. But how would they accept you as one? You're an American. There are few American Muslims.
7: This is true. And by being an American and not having not being able to speak the Arabic language, I did strike a snag, a very serious snag. But I was fortunate to have been pretty well known by the officials in Arabia, and they knew too that I had accepted Orthodox Islam. It had been highly publicized in the paper, and I became a guest of the state. I was a guest of who? A Prince Faisal, the present King Faisal.
9: Hacca gidince tabi Cidde'de Kral Faisal, o zaman Prens, Suudi Arabistan Kralı olacak daha sonra, onu karşılıyor, ağırlıyor. Oradaki eşitlikten, siyah beyaz insanların hacda beraberliğinden, yani eşit vatandaşlar olarak, eşit insanlar olarak Hazreti Peygamber'in veda hutbesinden çok etkileniyor. Daha sonra bu Sünni inancı çok daha pekişiyor ve onun üzerine devam ediyor. Tabii bu Nations of Islam içerisinde daha da derinleştiriyor meseleyi. Çünkü öbürlerinin anlayışı tamamen İslam'dan aslında uzak bir siyah ırkçılığına dayanan bir anlayış. Ama burada Malik bin Şahbaz veya Malcolm X

0: İşte bizim bildiğimiz hakikaten İslam'ın o bütün insanlara tarağın dişleri gibi eşit gören anlayışı ortaya çıkarınca bir, tabii onlar için bir tehlike bu. Büyük bir tehlike. Kendi şeylerini de kaybederler. Bu oradan suikast yolu açılmış oluyor kendilerince.
1: Hayal kırıklığı yaşamış, 1964 yılında ayrıldığı İslam Ümmeti Hareketi'ne karşı bir tutum almıştı. Bu yüzden de sürekli eleştiriyordu. Sadece bir yıl geçmişti aradan. Tarih 21 Şubat 1965. Yer New York Manhattan'daki Audubon Salonu. 400 kişilik dinleyici grubu, ırkçılığa ve İslam düşmanlığına karşı mücadele veren bir neferi, mücahidi bekliyordu. Hazırlığını tamamlayan Malcolm X kürsüye doğru geldi. Tam o anda kalabalık içerisindeki bir kişi, "Zenci, ellerini cebimden çek!" diye bağırdı. Zaman o anda durdu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken duyulan silah sesleri korku ve endişeyi daha da artırdı. Üç saldırgan kürsüdeki konuşmacıyı hedef almıştı. Yaşama şansına yer bırakılmamıştı. 21 kurşun isabet etmişti vücuduna. Malcolm X gelişip büyümesine katkı sunduğu hareketin üyeleri tarafından katledildi.

0: Assalamu alaikum.
1: Get your hand out of my pocket! Get your hand out of my pocket, nigga! Brother, get your hands out of my pocket!
0: Brother,
1: get your
0: hand out of my pocket! Brother, please, hold. Calm down, please.
1: Oh, my God, it's a bomb!
2: No, no! Malcolm X'in öldürülmesindeki, öldüren 3 kişi Elaya Muhammed'le çok yakın olan o İslam ülkesi grubunun fertleridir. Ne kadar Elaya Muhammed gidiyor bir basın toplantısı yapıyor, meşhur basın toplantısı. Benim alakam yok diyor, hiç bizle bir alakası yok diyor, bunlar kendi kendilerine sinirlendirip öldürmüş diyor. Ama açık söylemek gerekirse yani bütün oklar aslında o tarafı gösteriyor. Çünkü ayrıldıktan sonra Malcolm X, Elaya Muhammed'in o aşırı çarpık gidişatını çok eleştiriyor. Ama o suikastı aslında yine bir ırkçı tarafından, ama beyaz değil, daha farklı bir adam tarafından düzenlenmiş olma ihtimali çok çok daha yüksektir. Bugün ne kadar kendi reddetse de, ama öldürenlerin kim olduğu ortada biliniyor ve en yakın adamlar.
3: Could you trust a person who belonged to the group that you used to call the blue-eyed devils with information?
4: When
3: Could you trust his information?
4: When I referred to them as the blue-eyed devils, I was speaking for Elijah Muhammad. When I referred to them as a race of devils, I was speaking then for Elijah Muhammad. And I don't speak for Elijah Muhammad today. In fact, if Elijah Muhammad is the leader of the black people in this country, as he professes, then he should be concerned with the brutal treatment that our people are receiving in the state of Mississippi and send his well-trained fruit of Islam down there to protect our people instead of sending them out here in the street to attack former Muslims who don't want to go along with this program anymore.
5: Henüz 40 yaşına basmamıştı bile. Suikast sonucu koparıldı hayattan. Yaşam öyküsü ve mücadelesiyle Amerikan tarihine damga vurdu. Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır önermesi, bakışı ve gözlüğüyle hafızalara kazındı.
6: Despite religious, political, economic or educational or social differences, let us remember that we are not brutalized because we're Baptists, we're not brutalized because we're Methodists, we're not brutalized because we're Muslims, we're not brutalized because we're Catholics, we're brutalized because we are black people in America.
5: İç savaş, Amerikalı siyahilerin artık bir köle olmasının önüne geçmişti. Ama zincire vurulmamaları özgür oldukları anlamına gelmiyordu. Eğitim hakları sınırlıydı. Toplumsal hayatta gurur kırıcı yasaklar vardı. Beyazlarla aynı çeşmeden su içemiyorlardı mesela. Aynı restoranda yemek yemeleri söz konusu bile değildi. Otobüste arka koltukta oturmak zorundaydılar. Bu adaletsizliğe dur demek için harekete geçenlerden biri de Martin Luther King'ti.
7: I am happy to join with you.

0: today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
1: Şimdi Martin Luther King bir papaz. Çok iyi eğitimli bir adam. Irkçı değil, agresivlik savunmuyor. Barışçıl bir adam. Toplumcu bir adam, birlikte yaşamayı istiyor ve en büyük silahı hatipli. I have a dream diyen, bir hayalim var diyen. Şimdi tabii muazzam hadiseler içerisinde yer alıyor. Ve en önemlisi Georgia'da yavaş yavaş toplumu hareketlendirme noktasında ciddi konuşmaları var. Şimdi tekrar hatırlayalım, Kennedy'lerin de en yakın dostlarından biri haline geliyor. Kennedy'ler tarafından da çok destek alıyor. Kennedy'ler tarafından da yapmış olduğu hareket halkın beyaz siyah birçok kimse tarafından dikkat çekebiliyor.
0: I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
2: Kendisinden daha sonra oluşabilecek bir takım direniş örgütlerine de, direniş hareketlerine diyelim, direniş yapılanmalarına da rol model olabilecek bir tarzı var Martin Luther King'in. O da ne olursa olsun muhakkak sakin kalarak, şiddete başvurmayarak, sivil itaatsizlik üreterek ve kolektif direniş üreterek. Ve burada şöyle düşünün, siz hakkınız olan bir meselede sonuna kadar sakin, şiddete bulaşmadan bir eylemsellik gerçekleştiriyorsunuz. Karşınızdaki polis gücü bir takım illegal örgütlere de alttan işleterek ama aynı zamanda da açıktan polis gücü size şiddetle mukabele ediyor. Bu doğal olarak devletin, Amerikan devletinin bütün kamuoyu nezdindeki meşruiyetini zayıflatan, sizin de sivil hak mücadelenizin meşruiyetini artıran bir unsura dönüşmeye başlıyor.
3: Bir Hayalim Var adlı konuşması tüm dünyada yankı uyandırmış, kendisinden sonra gelecek birçok sosyal adalet savunucusuna ilham kaynağı olmuştu. Martin Luther King, Mahatma Gandhi'yi örnek almıştı kendine. Şiddete dayanmayan gösteriler düzenliyordu. Bu tutumu nedeniyle Nobel Barış Ödülü bile almıştı.
0: I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when 22 million Negroes of the United States are engaged in a creative battle to end the long night of racial injustice.
3: Yürüyüş ve yaptığı çalışmalar ırksal önyargıyı kırmada kısmen olumlu sonuç göstermişti. Ancak 1961 yılından itibaren Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın radarına girmişti. Hem dinleniyor hem de adım adım takip ediliyordu. Ve biri daha, James Earl Ray. O da Martin Luther King'in peşindeydi.
2: Amerikan devleti ve Amerikan polisiyle maalesef çok koordineli bir takım illegal örgütler, mesela Ku Klux Klan. Bu örgüt bir ırkçı bir illegal örgüt olarak bir bakıyoruz ki birçok siyahinin suikastini gerçekleştiriyor. Birçok siyasi cinayet gerçekleştiriyor. Farklı şiddet içerikli eylemler gerçekleştiriyor ve beraberinde Amerikan polisi ve devletiyle de aslında koordineli çalışıyor.
0: Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a highway, just be a trail. If you can't be the sun, be a star. For it isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Well, life for none of us has been a crystal stair, but we must keep moving. We must keep going. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, keep moving.
1: Martin Luther King'e ne zaman baksak hep bu yürüyüşlerin, protestoların içerisinde. Georgia'dan başlayan, fakat Amerika'nın her yerini sarsan, nerede bir yürüyüş var, nerede bir tepki koymak mevzu var, nerede bir eşlik arayışı var, Martin Luther King orada ve konuşmacı. Memphis'teki olay çok önemlidir. Çünkü Memphis'te

0: fabrikalarda öyle bir hadise oluyor ki beyazlar izne çıkıyor, maaşını almaya devam ediyor. Siyahlar izne çıkıyor, maaş yok. Memphis'te bu hadiseler vuku bulunca bir yürüyüş, bir organizasyon patlak veriyor. Martin Luther King de oraya gidiyor. Yine onlarla birlikte yürüyüş yapıyor, onlarla birlikte duruyor ve muazzam bir konuşması vardır. I have been at Mountain Top. O bölgenin adı Mountain Top. Ben orada bulundum diyor ve oradaki hadiseleri anlatan muazzam bir konuşması vardır. Irkçılığa vurur. Patron çalışan arasındaki yapılmaması gereken iki çift farklı çalışan ayrıma değinir. Amerika'nın gelişmesi için kardeşliğin ne kadar önemli olan yani muazzam bir konuşmadır. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
1: Tarih 4 Nisan 1968. Yer Amerika Birleşik Devletleri'nin Memphis kenti. King, sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoya öncülük etmek için gelmişti şehre. Lorraine Motel'ine yerleşmişti. Günün yorgunluğunu çıkarmak için yemek öncesi biraz hava almak istiyordu. Kaldığı odanın balkonuna yöneldi. Birazdan başına geleceklerden habersizdi. Balkonun yeşil parmaklığına yaslanmış, motelin park yerindeki şoförü ve arkadaşlarıyla konuşuyordu. James Earl Ray de yolun karşısındaki pansiyondaydı. Dürbünlü tüfeğiyle Martin Luther King'i hedef aldı. Sonra da tetiğe dokundu. Dr. King boynuna isabet eden tek kurşunla Lorraine Otel'in balkonunda yere yığıldı. Özgürlük savaşçısı için yaşam perdesi bir daha açılmamak üzere kapanmıştı artık.
2: Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings. He died in the cause of that effort. In this difficult day, in this difficult time for the United States, it's perhaps well to ask what kind of a nation we are and what direction we want to move in.
0: Martin Luther King Jr. neden öldü belli aslında. Martin Luther King Jr. Amerika'da alışılmış bir düzende. Yıllardır alışılagelmiş klasik bir düzende. CIA'lerin çok ezildiği bir yapı içerisinde canıyla, bütün her şeyle birlikte kendini ortaya koyarak büyük bir toplumsal duruş ortaya koyuyor. Hatta karısıyla bir konuşması vardı. Çok yakın zamanda bu insanlar beni öldürecek, haberin olsun. Çünkü hala siyahların toplumunda beyazla eşit olmamasına inanan çok ciddi bir güruh var. Ve bu güruh bunun söyleyen, öne çıkan insanların yaşamasını istemiyor. Aslında çok net Martin Luther King Jr.'daki olay.
3: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya karar verdi.
1: 70'li yıllara gelindiğinde Türkiye'de de durum pek iç açıcı değildi. 12 Mart muhtırasıyla 1971'de ikinci kez darbeye maruz kalmıştı Türkiye. Siyaset bir türlü güçlenemiyor, 1975'te kurulan koalisyon hükümetleri istikrarı sağlamaktan çok uzak kalıyordu. Üstüne bir de 1 Mayıs 1977'de kanlı olaylar yaşanmıştı. Karanlık ve karamsarlık ülkenin üzerine bir kabus gibi çökmüştü.

0: Her halükarda bugünkü parlamento kompozisyonu içinde uzun süreli ve etkin, tutarlı bir hükümet kurabilmenin güç olduğu belli.
1: Siyasi ortama baktığımızda dikiş tutmayan bir iktidar mekanizması, sürekli kurulan koalisyonlar, bozulan koalisyonlar, güven oyu alamayan hükümetler, devrilen hükümetler, birbirinden vekil transfer ederek kurulan hükümetler. Mesela bir 11'ler hadisesi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi 11 tane vekil transfer ederek hükümeti kurdu. 11 vekilin 11'ine de bakanlık verildi. Bu o dönemin siyasi istikrarsızlığını gösterir.
0: Çoğu Adalet Partisi'nden ayrılan 11 milletvekiliyle birlikte ben bir hükümet kurdum. Kurmalı mıydım, kurmamalı mıydım? Bu her zaman tartışılır. Niye kurdun diyenlerden çoğu o sıralarda aman ille kur, para lazımsa biz hanımlarımızın bileziklerini satıp para verelim diye beni baskı altına alıyorlardı. Oysa işin içine hiç para hesabı kesinlikle girmemişti.
2: NATO'nun en uç güneyindeki en uç ülke olarak yönetilebilir bir Türkiye pozisyonda bırakmak için bunların yapıldığını düşünüyorum. Yani geriye dönüp bakınca bu çok daha net görülüyor. 6000'i aşkın sağdan ve soldan insanların öldürüldüğü bir süreç yaşadık. Katliamlar, suikastler, özellikle üniversite öğrencileri ekseninde çok ciddi süreçler gelişti. Daha sonra bu biraz daha derinleşerek Alevi-Sunni çatışması üzerinden daha da sinir uçları kaşınmaya başladı. Sonra arkasından tabii 12 Eylül geldi. Yani zaten bakınca, yani geriye dönüp bakınca ya da 12 Eylül'ü yapan emir komuta zinciri içerisindeki askeri faşist cuntaya bakınca onlar da şunu söylüyorlar zaten. Türkiye'nin bu noktaya gelmesini, darbe yapılabilecek zeminin oluşması için biz bekledik diye bunu da kendileri ağızlarından dile getirdiler. Yani bir biçimde Türkiye 12 Eylül'e 70'lerin ortasından itibaren bir sürüklendi. Yani bilinçli bir şekilde sürüklendi.
1: Şunu kesinlikle söyleyebiliriz. 1924 Anayasası'nın bağımsızlıkçı ruhu 1960'ta kaldırılmıştır. Onun hani kaba şeyle söyleyelim, teşbih tahta olmaz. Onun ruhuna Fatiha da 12 Eylül 1980'de okunmuştur. 12 Eylül 1980 Türkiye'nin NATO'ya tam bağımlı hale geldiği, Batı bloğuna tam bağımlı hale geldiği tarihtir.
3: 1950'li yılların ortasında başlayan Türk-Yunan gerilimi de adada tansiyonu bir hayli yükseltmişti. 1974 yılına gelindiğinde adaya müdahale kaçınılmaz oldu. Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi.
4: 4 minutes past 6 and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. İleriye!
5: Bu aslında savaş için değil, barış için. Yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz.
3: Ancak bu girişim sonrası kıskaca alındı Türkiye. Yaşanan sıkıntılar doruğa çıktı. Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık yüzünü gösterdi. O dönem başbakanlık koltuğunda oturan Bülent Ecevit, ambargo ve yaptırımlar nedeniyle bazı diplomatik temaslar için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. 1976 yılının sıcak bir Temmuz günüydü. New York'taki toplantı için Waldorf Oteli'nin lobisinde bulunan Ecevit, ayaküstü sohbetler gerçekleştiriyordu. Fakat biri daha vardı orada. Ecevit'e suikast yapmak için bekleyen biri. Tasarladığı plan için şartlar olgunlaşmıştı. Bunun üzerine Rum asıllı Amerikan vatandaşı olan saldırgan silahına davrandı. Bülent Ecevit'i hedef aldı. Ancak amacına ulaşamadı. Durumu erken fark eden FBI ajanı sayesinde Ecevit bu suikasttan da yara almadan kurtulmuştu.
6: 10 feet away from where the former prime minister stood, a small man pulled a gun, a 25 caliber automatic. Security men and New York police wrestled the man to the ground.
5: Birdenbire karşımızda, yani şöyle bir iki mesafelik yerde bir tabanca ortaya çıktı karşımıza yönelik. Bir Rum orada bize karşı bir suikast işlemek

0: girişiminde bulundu.
1: In the back of the crowd, a small group of men unfurled what seemed to be a Greek Cypriot flag and shouted in Greek, "Kill him! Kill him!"
2: I think the closest people were as close as maybe 8 to 10 feet from him. At that time, with the crowd chanting and Mr. Etchebit attempting to give his address, I was looking and scanning the crowd, and I looked to my left and then back to my right. And as I turned to look back to the left, I saw a startling scene of an arm extended with an object in the arm pointed directly at Mr. Etchebit's head. At that time, I had an instinctive reaction was to lunge as I perceived the threat. And in jumping approximately 8 to 10 feet, I was fortunately and luckily able to grasp this arm extended with the gun. And then we fell to the floor and began to grapple on the floor with this potential assassin.
3: Amerika sürekli Türkiye'ye benim silahımı kullanamazsın, benim sınır çizdiğim sınırların dışına çıkamazsın diyen bir Türkiye vardı. Buna rağmen Bülent Ecevit ve Erbakan ortaklığındaki hükümet Kıbrıs'taki o çıkartmayı yaptıktan sonra da ciddi bir ambargoyla karşılaştık. Ama ambargo koyarken de aynı zamanda başka sinir uçlarını da harekete geçiren. Bir taraftan Rum lobisinin Amerika'da ve batıdaki Türkiye karşıtlığı, diğer taraftan Ermenilerin zaten geçmişten gelen bir öfkeleri ve kinleri vardı. Onu da devreye soktular. O suikastın arkasında böyle bir akıl yatıyor diye düşünüyorum.
4: Suikastçinin bir motivasyonu var. Kıbrıslı bir Rum. Türkiye'de Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmış. Dolayısıyla Türkleri düşman olarak görüyor. O emri veren başbakanı da düşman olarak görüyor. Fakat motivasyon yeterli değil ki. Eline silahı kim verdi? Kim o planı kurdu? Belli ki Ecevit suikastinde de, New York'taki suikastte de bir başka el var burada. Benim şahsi tahminim bunun Amerikalılar tarafından Türkiye'ye verilen bir işaret olduğu yönündedir. Çünkü siz en önemli şehrinizde NATO'nun en büyük müttefiklerinden biri, NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu temsil eden kişi, bir başbakan geliyor. Onu ağırlayacaksınız, devlet başkanınızla görüşecek ve bir suikastin önüne geçemiyorsunuz. Bu Amerika'nın kendi içinde yaşanan suikastleri de düşünürseniz, işte Kennedy suikastini, diğer suikastleri düşünürseniz bu çok inandırıcı gelmiyor. Belli ki Amerikan devleti içinde bu suikastçinin bazı bağlantıları var ama ilginç bir şekilde biz hala bunlara net olarak ulaşamıyoruz.
5: Ekonomik kriz, siyasi kutuplaşma, suikastlar ve terör gölgesinde seçime gidiyordu Türkiye. Sandık 5 Haziran 1977'de halkın önüne konulacaktı. Göz önünde ise 3 parti vardı. Bülent Ecevit gibi genç bir ismi siyaset sahnesine umudumuz şeklinde sunan CHP, milli görüş siyasetinin kurucusu Necmettin Erbakan'ın başında olduğu Milli Selamet Partisi ve Türkiye tarihinde ilk kez gazetelere siyasal reklam veren Süleyman Demirel başkanlığındaki Adalet Partisi yarış içerisindeydi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1977 seçim kampanyasını Gaziantep'te açıyorum. Bu yıl Türkiye'de onların silahları susturduğu yıl olacaktır.
7: Bu hiçbir zamanında sizi böylesine günün erken saatinde coşkunca karşıladığınız için size teşekkürlerimi sunuyorum.
5: 1977 seçimleri bir yeniliği beraberinde getirmişti. Seçim kampanyaları ve propaganda çalışmalarına reklam ajansları da dahil olmuştu artık. Demokrat Parti için Demir Kırat, Bülent Ecevit için Kara Oğlan, Süleyman Demirel içinse Çoban Sülü gibi yakıştırmalar yapılıyordu.

0: Parti genel başkanları arasında kıyasıya bir yarış vardı. İkna turuna çıkan liderler il il gezip oy istiyordu. Tarih 29 Mayıs 1977. Genel seçimlerden yaklaşık bir hafta önce. Seçim gezisi için İzmir'e giden Ecevit çiftini taşıyan uçak Çiğli Havaalanı'na iniş yapmıştı. Bülent Ecevit miting alanına parti otobüsüyle gidecekti. Uçaktan inip seçim için hazırlanan araca bineceği sırada uzun menzilden bir el ateş edildi. Gazlı bir kurşundu sıkılan. Doğrudan öldürme kastıyla sıkıldığı belliydi. Ecevit'i ıskalayan kurşun Robert Koleji'nden beri arkadaşı olan Mehmet İsyan'ın bacağına isabet etmişti. Eski bir başbakana Bülent Ecevit'e üstelik havaalanı içerisinde rahatlıkla ateş edilebilmişti. Cevaplanması gereken birçok soru belirmişti. Ecevit'e kim, neden ateş etmişti?
1: New York'takine göre daha açık bir manzara var karşımızda. Kanada'daki toplantıda, NATO toplantısı, Onur Öğmen'i çok sıkıştırıyorlar. Onur Öğmen Türkiye'yi temsil ediyor o zaman. Hem bu ambargo konusu hala gündemde. Sadece ambargo konusu da değil, Türkiye'den bazı tavizler, özellikle de Kıbrıs'la ilgili tavizler istiyorlar. Türkiye direniyor. Milli hakları çerçevesinde direniyor. Konumuz gene Ege adaları, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs. Yani bugün de değişmedi. O zamanki konuları konuşuyoruz gene. Aynı konular konuşuluyor. Bunun üzerine Onur Öğmen Sayın Ecevit'e bilgi verince, bizi burada çok sıkıştırıyoruz deyince, Bülent Ecevit basına da yansıyan şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki, bizi fazla sıkıştırırsanız duvarın öte yakasına geçeriz. Bakın bu çok kritik bir cümle. Duvar ne demek? Demir perde. Yani duvarın öbür yakasında da dünyanın bir başka ucu var, bir başka blok var. Sovyetler Birliği var, Doğu bloku var. Biz tutarız, onlarla işbirliği yaparız. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, en yüksek sivil irade o gün için, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğini sorgulamaya başlıyor. NATO üyeliğini sorguluyor. Siz nasıl müttefiksiniz diyor. Bugün soruyoruz ya, siz nasıl müttefiksiniz diyor. Bu açıklamadan sonra bu suikast geliyor. Onun için çok kritik. Yani bu ikisi arasında bu bağlantıyı kurmamız lazım.
2: İzmir'deki suikaste, Amerika'da uğradığı suikaste, işte birisinde örgüt yapı farklı olabiliyor. Kullanılan taşeronlar farklı olabiliyor. Ama ne olursa olsun hedefledikleri şey Türkiye'de kaotik bir ortam yaratmak. Başbakanınız yurt dışına gittiğinde saldırıya uğruyor diyorlar. İçeride güvenlik ortamı oluşturulmamış. Dolayısıyla 12 Eylül'e zemin hazırlamak için girişimlerden, faaliyetlerden birisi olarak düşünüyorum bu suikastlar silsilesini.
0: Suikastı kimin gerçekleştirdiği sorusu bir türlü yanıt bulmadı. Bülent Ecevit'in siyasi gücü bile olayı aydınlatmaya yetmedi. Çiğli saldırısı örtbas edildi.
3: Aldığım bilgilere göre Türkiye'de devlet içinde ama devletin denetimi dışında bir örgütlenme var deyip bundan duyduğum kaygıları anlattım. O arada tabii kontrgerilla açıklamaları geldi. Tabii kontrgerilladan kastedilen büyük bir olasılıkla o özel harp dairesinin sivil uzantısıydı.
4: Orada enteresan olan şey, o ateşi eden polisin ve kullandığı silahın ve kurşunun özelliğiydi. Türkiye'de başka hiçbir kurumda olmayan, sadece özel harp dairesinde olan bir silah ve mermi kullanılmıştı. Enteresan bir şekilde adresi belli olmasına rağmen sadece yanlışlık da oldu deyip geçiştirildi. Halbuki orada hedef Rahşan Ecevit'ti. Türkiye'nin daha çok karışmasını, o gerilimin daha da artmasını, hatta belki de planladıkları 12 Eylül'ün daha önce yapılmasına yol açmak için en tepedeki bir siyasi aktörün ya kendisine ya da büyük, ama da o dönem söylendiği kadarıyla Rahşan Ecevit'e yönelik bir suikasti. Ecevit de olabilirdi bu hedefin başında. Ama Allah'tan hedefe ulaşmadı. Ama orada tabii bizim açımızdan önemli olan bu suikastin üzerine gidip gidilmemesi. Suikastin adresi belli, ateş eden belli. Peki niye yapıldığı konusunda bir Türkiye bunun üzerine gidemedi. Arkasından Bülent Ecevit başbakan oldu, o da gidemedi. Yani o kendisi de bunu zaten söyledi, bu aziziyeti de söyledi. İşi çözümsüz bir şekilde bıraktılar. Niye? Çünkü

0: Kasım'da büyük ihtimalle değil, çok net bir şekilde özel harp dairesi eksenli Gladio ve bizdeki kontrgerilla vardı ve ABD vardı, CIA vardı.
1: Kaosun içine itilmişti Türkiye. Ülkenin dört bir yanında vuku bulan çatışma, suikast ve ölümlerin haberleri gazetelerin manşetlerini işgal ediyordu. 12 Eylül 1980 darbesine zemin hazırlamak için bir kardeş kavgasının fitili ateşlenmişti.
2: Ben böyle tabancayla vurdu, buramı vurdu. Annem güldü, babam da zaten öldü.
3: Alevileri, Sünnileri birbirine düşürdü. Sıkı yönetim hadiseden sonra ilan edildi.
1: Asıl adı Hamit Fendoğlu'ydu. İri yarıydı, pehlivandı, yiğitti. Hamido lakabını ona sadece arkadaşları değil, tüm Malatya takmıştı. 1950'de Adnan Menderes'in Demokrat Partisi ile girdi siyasete. 1960'ta da o kanlı darbeyle cezaevine, yani Yassı Adaya. Yıllarını siyasete verdi Hamido. Bir de memleketine, Malatya'ya. 1977 yılı geldiğinde belediye başkanı adayı olmaya karar verdi. Girdi seçimlere. Kazandı da.
4: Ben Malatyalıyım. Rahmetli Fendoğlu'nu çocukluğumda görme imkanım oldu. Çok sevilen bir insan. Adalet Partisi'nden milletvekiliydi. Fakat şehirde sağdan olsun, soldan olsun herkesin çok sevdiği, saygı duyduğu, hürmet ettiği bir siyasetçiydi. İyi de bir oy oranıyla belediye başkanı olmuştu.
1: Henüz 4 aylık belediye başkanıydı o korkunç gün geldiğinde. 1978 yılının 17 Nisan günüydü. Ankara'daki Emek Postanesi'nden gönderilen o paketi, üzerinde Yassıada'dan arkadaşı Kasım Önal'ın ismini görünce hiç tereddütsüz açtı. Kutuya anahtarı yerleştirdi, çevirdi. Bombayı fark etti ve sadece kaçın diye bağırabildi. O kutunun üzerine yattı, kendini torunlarına siper etti. Ama bomba güçlüydü. Kendisi, iki torunu ve ömrünün baharındaki gelini o an orada öldü. Acı, gözyaşı ve öfke. Bu duygulardı her suikasttan geriye kalanlar. Bir de cevaplanması gereken sorular. Kim işledi o cinayeti? Niçin? Hangi amaçla öldürdüler Hamit Fendoğlu'nu?
4: Arzu edilen şey şuydu. Malatya, Alevi ve Sünni kesimin bir arada yaşadığı bir şeydi. Sağ ve sol örgütler de var bu arada. Yani herkesin siyaset yaptığı bir ortam düşünün. Fendoğlu'nun öldürülmesi bir provokasyon ortamı yarattı. Hamit Fendoğlu mesela sanki solcular öldürmüş gibi bir dedikodu yayıldı şehirde. Oysa hiçbir örgüt üstlenmemişti. Bir anda şehir önce sağ sol, önce sağ sol. Arkasından Alevi Sünni çatışması çıktı. Ve bu çok hızlı oldu. Her şey 3 gün içinde oldu. 3 gün içinde, yani 4. gün şehre askeri birlikler gelmek zorunda kaldı. Askeri birliklerin müdahalesiyle olaylar önlenebildi.

Hamido cinayeti, o dönem çok büyük olay çıkıyor. Ordudan olaylara müdahale etmesi istendiğinde, sadece Malatya'daki değil, Çorum'da yaşananlar ve bölge yerlerde, yani Alevi nüfusla Sünni insanların bir arada yaşadıkları, yüzlerce yıldır sorunsuz yaşadıkları bölgelerde provokasyonlar yapılıyor. O kadar açık provokasyonlar olduğunu bugün görüyoruz ki bunların. Ama o ortam içerisinde bile iletişim araçları bugünkü değil, bugünkü gibi değil, çığ gibi büyüyen dedikodulardan bahsediyoruz. Ama temel hedef iki karşıt grubu sokakta karşı karşıya getirmek. Çünkü darbenin, darbe mekaniğinin en azından...

0: bugüne kadar yaşadıklarımız içerisinde böyle işlediğini görüyoruz. Ordu yönetime direkt el koyduğunda halka şunu izah etmeniz gerekiyor. Ne oldu da siz geldiniz? Ne derseniz deyin, Türk halkı sivil siyaseti destekler. Önümüzdeki silsile ortada. Askeri darbelerle kesilen bir süreç ve onun ardından halkın kitlesel oylarıyla iktidara gelen sağ partiler. Türkiye'nin siyasi kronolojisi bundan ibarettir. Bir şeyler koymanız gerekiyor ortaya. Alevilerle Sünnileri çatıştırmanız gerekiyor. Mesela Çorum'da. Başka bölgeye gidiyorsunuz, sağ sol büyük kentlerde sağ sol çatışması yaratmak zorundasınız. İstanbul, Ankara gibi kentlerde, özellikle üniversite çevreleri içerisinde. Darbeye zemin hazırlama faaliyetlerinin ürünleridir bunlar.
1: Ok yaydan çıkmıştı. Ardı arkası kesilmiyordu suikastların. Milliyet gazetesinin 25 yıl genel yayın yönetmenliğini yapan gazeteci Abdi İpekçi de hedefteydi.
2: Tarih 1 Şubat 1979. İstanbul'da yağmurlu bir kış günüydü. Abdi İpekçi saat 19.30'da gazete binasından çıkış yaptı. Otomobili kendisi kullanıyordu. Maçka'daki evinin yakınlarına geldiğinde trafik sıkıştı. Tam o sırada camdan bir silah uzandı kendisine. Ve sonra ardı ardına tetiğe basıldı. İpekçi'nin başı direksiyonun üzerine düştü. Araba cadde girişine kadar kaydı. Aydınlatma direğine çarpıp durdu. Hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Cinayetten sonra onlarca kişi tek bir eşkal verdi. Bu eşkal bilgisi Mehmet Ali Ağcan'ın tetikçi olduğunu işaret ediyordu.
3: Baskı ve sömürü düzenine karşı çıktığım için öldürdüm. İsyan ettiğim için öldürdüm. Hükümete karşı değil, düzene karşı olduğum için öldürdüm. Açıklayacağım tek şey, silahlı sağ veya sol eylemci olmadığım, bağımsız, tek başına bir terörist olduğumdur. Kesinlikle hayatımda hiçbir siyasal kuruluşa bile olmadı.
0: Abdi İpekçi de kişiliğine baktığınızda suikaste uğrayacak bir profili çok mu sert? Aksine uzlaşı temasını izleyen gazetecilerden birisi. Darbenin somut koşullarını oluşturmak üzere özellikle bu tarz isimlere saldırılır. Türkiye'de günümüzde buna yakın bir örnekleri de biliyoruz. Hrant Dink'in öldürülmesi. Hrant da ben aynı gazetede yazıyordum, Bir Gün gazetesinde. İçimizdeki en alımlı insanlardan birisiydi. Demokrattı, Ermeni lobisine karşı tavırları vardı. Ama toplumda çok öne çıkan, sembol olmuş isimlerden ziyade uzlaşının sembolü, herkesin kaybından üzüntü duyacağı hedefler seçmeniz gerekiyor. İstenilen etkiyi yaratmak için, toplumsal travma yaratmak için. Terörün daha yoğunlaşmış modeli diyebiliriz bu suikastler için. 150 kişinin öldüğü bir terör saldırısı elbette toplumda infial yaratıyor ama sembolleşmiş, herkesin bildiği, tanıdığı bir ismi tabii ki daha etkili sonuçlar yaratıyor. Abdi İpekçi cinayeti toplumdaki o bir arada yaşama iradesini kırmıştır. Yani umudunu kırmıştır. Her şey kötüye gidiyor ama toplumların kaybetmediği değerleri, ortak noktalarını hissetmeleri gerekir dönemden. Yoksa kaostur, kaotik bir süreçtir. Abdi İpekçi cinayeti de tam darbeden işte bir buçuk yıl önce gerçekleşiyor. Ve toplumda artık ya asker gelsin, bu iş bitsin algısını çok güçlü şekilde oturtuyor.
3: Kesinlikle hayır. Tek başıma düşündüm ve yaptım. Evinin önünde gelin.
1: Abdi İpekçi suikastının faili Mehmet Ali Ağca 11 Temmuz 1979'da yakalandı. Ancak yargılanma süreci devam ederken 23 Kasım günü cezaevinden kaçırıldı. Gıyabında devam eden yargılamada 28 Nisan 1980'de idama mahkum edildi. 13 Mayıs 1981'de ise Vatikan Meydanı'nda Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunması nedeniyle İtalya'da tutuklandı.
4: Pope John Paul II had been shot. A Turkish terrorist who had threatened to kill the Pope 2 years ago is being held tonight by Italian police, the main suspect in the shooting.
5: Ben bir İtalyan mahkemesinde yargılanmayı asla kabul etmeyeceğim. Bu yüzden hiçbir şeye cevap vermeyeceğim. Mahkeme bitmiştir derken benim için mahkeme bitmiştir diyorum.
1: Bu ülkede 19 yıl hükümlü kaldı. Ardından 3 Haziran 2000'de Türkiye'ye iade edildi.
6: Ben yaptım bunu. Vatikan hükümetiyle beraber yaptım bunu. ve burada her şeyi açıklamıyorum bakın.

0: Burada her şeyi açıklamam mümkün değil. Vatikan hükümetinden 40-50 bin dolar para aldım 4-5 ayda. Ya dedim İtalya'dan verin silah bana. Yok dediler, git başka Belçika'dan al, şuradan al, buradan al. Kafana göre bir yerden silah. Ben de gittim Avusturya'dan aldım silahı. Ben kendim satın aldım silahı. Bir arkadaşı kullandım. O kadar. Papa kendisine yapılan suikastın Vatikan hükümeti tarafından yapıldığını kesinlikle biliyordu. Ama bu korkunç hakikati asla açıklayamazdı yani. Yani korkunç bir şey yani, bu açıklamak mümkün değil yani. Olay bu yani.
1: Yurt dışına kaçırılıyor. Artık o kadar karmaşık hale getirdiler ki o işi. İşte işin içerisine Bulgar güçleri girdi. Bulgar polisi istihbaratı girdi. İşte Sovyet istihbaratı girdi. CIA'ya girdi. İşte oradan İtalya'ya gidiyor ve papayı vuruyor. Yani inanılmaz bir şey. Yani Türkiye'den bir meczup kalkacak. İşte o tetikçe kalkacak. Bulgaristan üzerinden İtalya'ya geçecek ve işte Vatikan'da Hristiyanlar, Katoliklerin ruhani lideri Papa'ya kurşun sıkacak. Yani akıl aldır gibi değil. Burada başka güçler olduğu çok açık, net bir şekilde. O zamanlar da zaten tartışıldı, konuşuldu. Şimdi de daha sonraki tarihte de gördük. Yani oradaki amaç büyük ihtimalle Polonya'daki Katolik kitleyi harekete geçirmek. Arkasında zaten Polonya'da karışıklıklar başladı. Birbiriyle ilişkili bir süreçti. Yani ABD'nin dünyayı dizayn etmek için üzerinden Türkiye'ye dayattığı, Türkiye'yi bir biçimde merkez seçtiği bir süreçti diye düşünüyorum. Yani Mehmet Ağaca da onun bir tetikçisiydi.
2: Kara bulutlar dolaşıyordu Türkiye'nin üzerinde. Kan dökülüyordu. Siyasi belirsizlik yıldırmıştı. Üstüne bir de ekonomik kriz eklenmişti. Daha da korkuncuysa sokaklar hiç güvenli değildi.

0: Abdi İpekçi suikastını Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapmış olan Gün Sazak'la Başbakanlık yapmış olan Nihat Erim cinayetleri takip etti. Tüm bu suikastlar 1979-80 yılları arasındaki bir yıllık süreçte gerçekleşti.
1: Cevat Yurdakul cinayeti, Doğan Öz cinayeti, Nihat Erim cinayeti, bunların tamamı şu sinyali üretmek içindir. Siz emniyet müdürü de olsanız, başsavcı da olsanız, hatta başbakan da olsanız bizim kurşunlarımız gelip sizi bulur. Nasıl bulur? Efendim işte birini öldürmek için bir sağ örgüt buluruz. Birini öldürmek için bir sol örgüt buluruz. Yani bizim taşeronumuz çok. Biz istediğimizi buluruz, tetiği ona çektiririz. Verilmek istenen mesaj budur. 12 Eylül darbesini askeri bir darbe olarak, daha sonra yaptığı uygulamalar itibariyle faşist bir askeri darbe olarak mahkum ediyoruz, yargılıyoruz ama şunu unutmayalım. 13 Eylül tarihi itibariyle ülkede neredeyse bir bayram havası vardı. Çünkü insanlar hani kaba tabirle 40 katır mı 40 satır mıdan kaçıp artık kendilerine bir liman bulmuş gibi seviniyorlardı. Güvenli bir limana kavuşmuş gibi seviniyorlardı. Onun için Türkiye'de son derece antidemokratik maddeler içeren 12 Eylül Anayasası çok büyük bir çoğunlukla %90'ın üzerinde bir evet oyuyla geçmiştir. İşte Türkiye'yi maalesef o pozisyona getirdiler. Türkiye'nin sivil siyasetçileri teslim olmak zorunda kaldılar. Türkiye'yi Amerika'ya bağlı bir askeri klik eline aldı. Bu Türkiye'de çok uzun yıllar sürecek yaralar açtı. Sivil siyasetimiz üzerindeki askeri vesayeti güçlendirdi. Kaldırılması, mücadele edilmesi çok daha zor bir hale getirdi. Ve en önemlisi 1923'te temelleri atılan bağımsızlık hedefinin Türkiye'nin gündeminden çıkmasına, Türkiye'nin bağımsızlıktan, tam bağımsızlıktan uzaklaşmasına yol açtı. İşte bütün o cinayetler temelde buna hizmet etti.

İngilizce baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Asala, Ermenistan'ın kurtuluşu için gizli Ermeni ordusuydu açılımı. 1975 yılında tanışıldı.

0: bu terör örgütüyle. Aynı yılın Ocak ayında Dünya Kiliseler Konseyi'nin Beyrut bürosuna yaptığı bombalı saldırıyla duyurdu adını. Ermeni diasporasının desteğiyle kurulmuştu. 70 ve 80'li yıllarda yurt dışında görev yapan Türk diplomatlara karşı silahlı ve bombalı saldırılar düzenlendi.
1: Ils étaient en effet plus de 100 personnes à se presser au comptoir de la Turkish Airlines.
2: Et je partais, mais j'ai vu un boom, une valise a explosé, il y a eu plein de flammes, de la fumée, les gens déchirés, le visage déchiré. Oui, mais j'ai vu la valise qui était par terre, qui flambait, les gens qui couraient partout.
3: Asala'nın kuruluş motivasyonu Türk düşmanlığıdır. Altına kendisine yazdığı alttaki ideolojik kurgusu da şudur. 1915'te Türkler Ermenilere bir kırım yaptı. Biz de bunun intikamını alacağız. Asala'nın tarihi boyunca yaptığı eylemlere bakarsanız neredeyse tamamı Batı coğrafyasında yapılmıştır. Ve tamamı sivillere yönelik yapılmıştır. Yani bizim diplomatlarımız da sivildir. Tamamı sivillere yönelik yapılmıştır. Hatta Asala'nın tarihinde biliyorsunuz Esenboğa Havalimanı gibi, Orly Havalimanı gibi siyasetle de hiç ilgisi olmayan, tamamen masum sivillerin öldürüldüğü katliamlar vardır. Kazıdığınızda hepsinin altından Batı'nın iki tane kolunun, bir istihbarat teşkilatlarının, iki siyasi yapılarının yardımı çıkar.

0: 15. Quatre hommes armés se présentent devant le consulat général de Turquie, ici au coin du boulevard Haussmann et de la rue de Courcelles. Première escarmouche avec les deux policiers postés devant l'immeuble. Mais les quatre hommes réussissent à pénétrer dans le consulat. Et là, une fusillade très nourrie éclate puisque les quatre hommes sont armés de pistolets mitrailleurs et on le verra plus tard, de grenades. Un gardien de la paix tire de l'extérieur et réussit, semble-t-il, à blesser un des assaillants.
1: ABD, Türkiye'yi kendi iradesiyle siyaset geliştirmesini engellemek için elinden geldiği her şeyi yaptı. Ama tabii sadece ABD değil, ABD eksenli Batı bloku. Yani bunun içinde Almanya da var, bunun içinde İngiltere de var, bunun içinde Fransa da var. Yeri geldiğinde başka birisi devreye girerek Türkiye'yi Asala üzerinden sürekli terörle, şiddetle boğuşan huzursuz bir ülke, kendi iç gelişmesine kafasını yoramayan, perspektif, dünyadaki yürüyüşüne perspektif çizemeyen bir Türkiye halinde tutmak. Asala buydu.
2: Asala'yı hedef alan karşı eylemler örgüte büyük darbe vurdu. Türkiye'nin örtülü operasyonlar yaptığı ve Asala militanlarının peşine düşerek etkisiz hale getirdiği iddia edildi. Ancak bu hiçbir zaman ispatlanamadı. Türkiye'de bunu kabul eden bir açıklama yapmadı. Asala, Ermeni halkından da aradığı desteği bulamayınca dağıldı.
3: Her zaman hedeflenen şey hayatta gerçek karşılığını bulmuyor. Toplumlar bilgisayar sistemlerinde olduğu gibi 0-1 üzerine çalışmıyor. Planlar tutmayabiliyor. Asala Türkiye'nin haklılığının ortaya çıkmasına bir vesile oldu aslında uluslararası arenada. Yani istenilen etkiyi vermedi, hatta ters tepti diyebiliriz. Eylemlerini de 80'lerin ortalarına kadar sürdürdükten sonra Türkiye'de böyle bir sürecin, böyle bir zeminin yaratılmayacağı, artık tasfiye edilmesi gerektiğine karar verildi. Ondan sonrasında biliyorsunuz PKK o süreci devraldı.

0: Ya yavrum
1: bak. Ya yavrum bak. Nasıl asa şey diyorlar. 10-15 lirası bir daha. Gör.
0: Anlamıyorlar. Anlamıyorlar delikanlılar. Çok geçtiler. Öldürdüler. Nasıl kıydılar. Kırılsın elleri.
2: Oğlum cekkine çocuk oğlum.
1: Hatta ölmüş çokları ölmüş.
0: Ben öldürüyorum. Şu patatları ki götüremem.

0: şey aldık. Silah aldık. Silah almak zorundaydık hatta.
1: Benim babam Ramazan. Biz köye gitmiştik. Geldiler. Babam akşam direğin çarşıdan gelirken onu tuttular. Götürdüler. Bağlarda onun ayaklarını bağlayarak öldürdüler.
0: Şu gördüğünüz çocuğun babası Türk milletine askerlik yapıyor Ankara Mamak'ta. Apocular onun askere gitmesini istemiyorlardı. Onun için şu gördüğünüz çocuğa 5 kurşun sıkarak öldürmek istediler.

0: bu mesele çözülecektir. Çözülmeye mahkumdur. Kürt milleti, Türk milleti diye bir ayrıma katiye gidemeyiz. Biz hepsine netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyoruz.
1: Şimdi bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim.
2: 18 Haziran 1988'de Cumhuriyet tarihinin en karanlık olaylarından biri yaşandı. Ankara'daki Atatürk Spor Salonu'nda ANAP'ın kongresi yapılıyordu. Salonun içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Turgut Özal kürsüye gelerek konuşmasını yapmaya başladı. Çok geçmeden salonda iki el silah sesi yankılandı.
3: Suikast girişiminde ben olayı takip ettim. Neden takip ettim? Silah sesleri, yani birinci silahtan sonra Özal'ın elini tuttu ve çöktü. Yüz hatlarından belli oluyor, yani mermiyi aldığı belli oluyor. Acısıyla oturdu. Sonra silah atışları başladı. Korumalar atış etmeye başladılar. Fakat benim oturduğum yer o suçlunun kaçtığı istikamet değil. Ters istikamet. Dolayısıyla oturmadım. Yani oturmadım. Olayı seyrettim. Müthiş takla atıyor adam. Bak, belki filmlerde görüyorsunuz. Müthiş takla atıyor, böyle dönerek gidiyor. Ona atış ediliyor. Sonra da yaralandı.
4: Özal kongrenin yapılacağı salona girdi. Doğrudan kürsüye çıktı. O büyük bir talih idi. Çünkü Özal'a Bakanlar Kurulu'nun önünde bir kendisine ve hanımına bir yer ayarlanmıştı. Oraya otursaydı iş felaketle bitebilirdi.
2: Saldırganın silahından çıkan mermiler mikrofonun ayağından sekip Özal'ın sağ el baş parmağına isabet etmişti. Özal korumaları tarafından kürsünün altına çekildi. Yol arkadaşları önüne geçerek etten duvar oluşturdu. Bu sırada salonda büyük bir panik yaşanıyordu.
5: Oradaydım, bakandım, ön sıralardaydım. Her şey önümüzde cereyan etti. Turgut Bey hiçbir paniğe kapılmadı. Ama suikastçi son derece profesyoneldi. Ateşini yaptıktan sonra nasıl yerde yuvarlandığını falan hepsini gördük ettik.
4: Özel yetiştirilmiş bir adam. Önümüzde bir adam. Kaldırdı tabancayı. Tak tak iki el ateş etti.
3: Bana o zaman başsavcının ve emniyetçilerin dediği, tabanca iki mermi atıyor. İki mermiden sonra dikiyor. Yani dikme tabir ederler silah atışta. Mermiyi dik duruma getiriyor, atmıyor. Bu dediler suikastı başkasının terdip ettiğini, bu böyle bir silah verdiklerini, iki mermiden sonra atış edemeyip korumaların bunu öldürmesi için yapıldı. Yani işte delil bırakmak istemediler.
2: Polisler ateş etmeye başladı. Ancak yerde yuvarlanan saldırgan mermilerden profesyonelce kaçıyordu. Sonunda eline ve koluna isabet eden 3 kurşunla yaralanınca yakalandı. Üzerinden de sahte bir kimlik çıktı. Gerçek adıysa Kartal Demirağ'dı. Özal olayın ardından koruma ekibinden bilgi alıyordu. Ancak yaşananlar karşısında şaşkındı. Türk siyasetinin cesur yüreği soğukkanlıydı. Peçeteyle yaralı elindeki kanı sildikten sonra tarihe geçen o konuşmayı yaptı.
1: Şu sözlerimin başında bilhassa belirtmek istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur.
3: Yaralandı, eline sardılar ve kalktı.

0: tarihi bir andır. Allah'ın verdiği canı ancak o alır dedi ve konuşmasına devam etti. Herkesin yapabileceği bir iş değil tabii yani. O anda konuşmaya devam etti.
1: Suikast girişiminin ardından soruşturma başlatıldı. Özal da defalarca suikast girişimi sırasında çekilen görüntüleri izledi. Kartal Demirağ'ın salonda yalnız olduğuna da inanmıyordu. Olay çok yönlü araştırıldı. Ancak çok ilginç bilgilere ulaşıldı.
2: Son derece soğukkanlı birisiydi. Ambulansta sordum, böyle bir çılgınlığı niye yaptın falan diyerekten. Dedi ki sizin göreviniz beni sorgulamak değil, beni tedavi etmektir dedi. Tamam dedim, ben seni tedavi ettireceğim, oraya götürüyorum ama bir yerde de bunu bilmek zorundayım dedi. Yani bunu neden yaptın, ettirdin? Gidin dedi, şunlara şunlara sorun dedi neden yaptığımı. Ben de o isimleri Turgut Bey'e verdim. Ama dedim ki efendim dedim, bu adam profesyonel birisi. Bizi tamamen şaşırtmış olmak için bunu söyleyebilir. En yakınınızın ismini de verir, bir başkasının ismini de verir.
0: Benim kanaatim, o suç işleyen şahsın ömür boyu takibi gerekirdi. Yani emniyetin özel olarak takibi gerekirdi. Bir müddet takip ettiler, sonra bıraktılar yakasını.
2: Rahmetli nedense bu olayın üstüne gitmedi. Belki gitseydi hani Türkiye'de nahoş durumlar ortaya çıkacaktı.
1: Kartal Demirağ kaldırıldığı hastanede ifadesi alınırken gazetecilerin karşısına çıkarıldı. Soğukkanlı bir şekilde psikolojik sorunları olduğunu, ölmek için saldırıyı gerçekleştirdiğini, Özal'da tam olarak hedef almadığını söylüyordu.
3: Kendi kendine öldüremedi.
4: Teşebbüs ettin mi?
3: Hayır, teşebbüs ettim otelde bir defa.
4: Tabancayla bu aldığın zaman. Sakladığım yerden aldığım tabancamda otel odasında intihar etmeyi denedim.
5: Savcım, arkadaşları ismini soracaklar. İsaade ediyor musunuz?
4: Ha, tabii.
5: İsmini söyleyebilir misin? Olayı neden gerçekleştirmek?
3: Olayı gerçekleştirmek diye bir durum yok. Hani işte biz anlatıyoruz Savcı Bey burada. Yani psikolojik ben rahatsız olduğum için intihar edecektim. Bir an şimdi düşündüm, Özal'ın dedim toplantısına gideyim. Orada atış edeyim. Beni de öldürsünler, ben de götüreyim. Yani Özal'ı öldürmek için değil de sadece bir atış etmek için yani.
1: Suikast girişimi senelerce araştırıldı. Özal, saldırının bazı çıkar çevreleriyle mafyanın işi olduğuna inanıyor. Çok güçlü bazı isimlerden şüpheleniyordu. Ancak hiçbir zaman isim vermedi. Ucu mafyaya, kaçakçılara ve İsviçre'de yaşayan bir takım çevrelere dayanan bir komplo teorisini çözmeye çalıştı. Bir süre sonra da olayın peşini bıraktı.
6: Onun bir detayı var, arkası var ama o bulunamadı. Maalesef bulunamadı. Hiç üstünde durmadı. Yani onu konu yapıp da sonradan tekrar tekrar hiç konuşmadık.
7: Ve zannediyorum ki olayı çözdü. Fakat uzatmak istemedi. Çünkü önceliğim ekonomi dedi. Eğer bu konunun üzerine gidersem konu derinleşecek. Derin devletli, dış çevreydi, iç çevreydi falan derken ekonomiye odaklanmamı kaybedeceğim dedi ve bildiği halde o konuyu kapattı. Ben böyle düşünüyorum.
8: Korkut dedi, biliyor musun dedi, şu işin arkasında şu varmış diye ismi verdi bana. Açık söyleyeyim, ben onun veriş şeklinden o kadar bunu ciddiye almadığını, yani küçümsediğini görünce peki ne yaptınız dedim. Ya dedi, üzerine gitmemeye karar verdim dedi, yani kendisi. Çünkü çok şey çıkacak bunun altından, yani ortalığı karıştıracak bir şey çıkacak.
1: Çıkarlara ulaşmanın yolu olarak tercih edilen, tarihin seyrini değiştirdiği gibi toplumların istikrarını bozan kanlı bir plandı suikast. 1980'li yıllara kadar çokça yaşandı. Sonda bulmayacaktı. 90'lı ve 2000'li yıllarda da çokça suikasta şahitlik edecekti dünya.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. ABD İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Tahran yönetimi de saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık veriyor. İran basını ABD'nin Huzistan eyaletindeki Ahvaz ve Ramşir'le Hürmüzgan'ın Sirik kentine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Huzistan Valiliği Ahvaz'ın bazı noktalarının füzelerle hedef alındığını açıkladı. Buçer eyaleti çevresinde de peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran basınına göre Şalamçeh sınır geçidinde düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Siran'da saldırılara ABD'nin Körfez'deki üslerini hedef alarak karşılık verdi. Hedefler arasında Kuveyt'teki Amerikan üssü de vardı. Kuveytli yetkililer İran'a ait İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran'ın hedef aldığı bir diğer nokta Irak'ın kuzeyindeki Erbil oldu. Çok sayıda kamikaze İHA ile düzenlenen saldırının Irak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü duyuruldu. Kızıldeniz'de de tansiyon yükseldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğunu iddia ettikleri iki petrol tankerini İHA ve füzelerle hedef aldı. Bu, Suudi petrol tankerlerine düzenlenen ilk saldırı oldu. Tahran'dan Washington'a çarpıcı suçlama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l-Fazıl Şikarçi, ABD'nin 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını ileri sürdü.
1: İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l-Fazıl Şikarçi'den Washington yönetimine çok sert suçlama geldi. Şikarçı, ABD 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığı iddiasında bulundu. Savaşın boyutunun sanılandan çok daha büyük olduğu görüşünü savundu. Tuğgeneral Şikarçı, ABD ve İsrail'in 2025'te 12 günlük çatışmalarda İran'ı bir hafta içinde çökerteceklerini ve ülkeyi parçalayacaklarını hesapladığını ileri sürdü. Ancak İran'ın Sadık Vaat 1 ve Sadık Vaat 2 operasyonlarıyla geniş bir hedef bankası oluşturduğunu ve savaşa hazırlık sürecini önceden tamamladığını söyledi.
0: Amerikan Başkanı Trump, İran'ın ağır darbe aldığını ve yeniden müzakere masasına dönmek istediğini ileri sürdü. Trump, Venezuela ile birlikte enerji piyasasının çoğunluğuna sahip olduğunu, bu sebeple Hürmüz'e ihtiyacı olmadığını söyledi.
2: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden çatışmaların gölgesinde Tahran yönetiminin yeniden müzakere arayışında olduğunu ileri sürdü. Trump'a göre İran henüz bir anlaşmaya hazır değil. Trump, Georgia eyaletinin Marietta kentinde düzenlenen etkinlikte konuştu. Gündeminde İran savaşı, petrol piyasaları ve Hürmüz Boğazı vardı.
2: Bildiğiniz gibi Venezuela'da zafer kazandık. Venezuela şimdi milyonlarca varil petrol üretmek için bizimle çalışıyor. Operasyonun maliyetini şimdiden defalarca çıkardık. Aynı şekilde İran'la da kazanıyoruz.
1: Trump, küresel enerji dengelerinde güçlü bir konumda oldukları görüşünü savundu. Hürmüz Boğazı'na bağımlı değiliz dedi.
2: Aslında Amerika ile Venezuela'yı bir araya getirdiğinizde dünya petrol piyasasının yaklaşık %62'sine sahibiz. Dolayısıyla boğazlara veya başka bir şeye ihtiyacımız yok. Hürmüz Boğazı'na da ihtiyacımız yok. Ancak bunu yapmamız gerektiği için yapıyoruz. Çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz.
1: Trump, ABD'ye

0: ABD-İran savaşını küçük bir çatışma olarak nitelendirdi.
1: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir anlaşma yapsalar, anlaşmadaki her şeyi değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller, ancak çok yakında hazır olacaklar.
0: Trump, petrol fiyatının düşmesi için de zaman istedi.
1: Wall Street'in dahileri anlaşma sağlandığını düşündü ve fiyatlar gerçekten çok düştü. Sonra biraz yükseldi. Ancak belki de göreve başladığımız zamankinden daha düşük bir seviyeye inecek. Bana biraz zaman tanıyın.
2: ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını yeniden zirveye taşıdı. Özellikle Almanya'da sürücüler akaryakıt için komşu ülkelere gitmeye başladı.
3: Orta Doğu'da yeniden alevlenen savaş petrol piyasalarını sarstı. ABD ile İran arasında yaşanan çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel enerji tedariğini zora soktu. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Boğaz'daki kriz Brent petrolü hızla yukarı taşıdı.
4: ABD ve İran arasındaki savaşın yeniden alevlenmesi ve Brent petrolün fiyatının 90 dolarları aşması Almanya'da ve Avrupa'da akaryakıt fiyatlarının yeniden sert bir şekilde yükselmesine neden oldu. Yaklaşık 1-1,5 aydır 2 euronun altında olan benzin ve dizel fiyatları yeniden 2 euroların üzerine çıktı.
3: Petroldeki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Ulaşım maliyetleri Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da rekor seviyelere ulaştı. Enflasyon baskısı arttı. Hem vatandaş hem de lojistik sektörü ağır maliyete karşı karşıya kaldı.
4: Almanya'da vatandaşlara bir kötü haber de hükümetten geldi. Mayıs ayında enerji vergisinde 17 sent litre başına indirim yapan hükümet tekrar enerji vergisinde bir indirimin planlanmadığını bildirdi.
3: Böylece 1 Temmuz'dan bu yana sürücüler litre başına yaklaşık 17 sentlik avantajı da kaybetti. Almanya 27 Avrupa Birliği ülkesi arasında akaryakıtın en pahalı 4. ülkesi konumunda. Yüksek fiyatlar nedeniyle Almanlar komşu ülkelere gitmeye başladı. Birçok sürücünün daha ucuz yakıt için Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne gittiği bildirildi.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir misafiri vardı. Erdoğan, İngiltere'deki İslamofobik eylemlere karşı başlattığı nefret etme, kek yap kampanyasıyla hoşgörü mesajı veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ve ailesini kabul etti. Joshua kabule Türk bayraklı tişörtle geldi.
1: Başkan Erdoğan 12 yaşındaki Harris'i kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İngiltere'de İslam karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ve ailesiyle bir araya geldi.
2: Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Erdoğan, Harris ve kardeşine hediyeler verdi. Onlar da yakından ilgilendi. Joshua Harris'in kabulde Türk bayraklı tişört giymesi dikkat çekti. Otizmli Harris'in başlattığı kampanya, farklı topluluklar arasında dayanışma ve hoşgörü mesajıyla dikkat çekmişti.
0: Özgür Özel'in yeni parti kararına CHP Genel Merkezi'nden ilk tepki geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özel ve beraberindeki isimleri CHP'yi bölmekle suçladı. Bu arkadaşlar koltukçu dedi. CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı.
3: Biz bu arkadaşları amiyane tabire KBB'ci demiştik. Yani bunlar kayyumcuydu, bunlar buttancıydı ve bunlar bölücüydü. Ama bu parti kurma sürecinde bir kere daha görüyoruz ki KBB'nin yanına bir harf daha eklememiz gerekiyor. O harf yine K. Yani bunlar koltukçu. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar.
1: Özgür Özel'i bölücü ve koltukçu olmakla suçladı. Etik eleştirisinde bulundu. Sözleri sertti.
3: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak bir başka siyasal partinin ilanı yapılmıyor.

0: yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Ahlaki olan arkadaşlar Sayın Özgür Özel'in bu grup toplantısını yapmadan önce istifa etmesi olurdu.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde MYK'yı yani A takımını topladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Özgür Özel'in kuracağı yeni parti de vardı.
0: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı yeni partiye kaç vekil ve belediye başkanı geçer sorusunu yanıtladı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret değil. Dolayısıyla bugün 80 milletvekili olursunuz, yarın 60 milletvekili, bir gün 10 milletvekiline düşersiniz. Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyette Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmayı tercih ediyorlar. İstifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Ve ben bir müddet sonra bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmek için büyük bir çaba sarf edeceklerini, çaba harcayacaklarını da şimdiden öngörüyorum.
2: Sarı üye istifalarına dair de konuştu.
0: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa. Sosyal medyada dile getirildiği gibi bir istifa furyası söz konusu değildir.
3: Özgür Özel'in yeni parti kuracağını ilan etmesinin ardından gözler belediye başkanlarına çevrildi. Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafını seçti. Karalar CHP'den ayrılmayacağını dile getirdi.
4: Geleceğiniz adres Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Gençlerin dostu, kadınların dostu Kemal Kılıçdaroğlu.
5: Zeydan Karalar tercihini yaptı. CHP'de kalacağım dedi. Özgür Özel'in yeni parti kurma kararı sonrası gözler Büyükşehir Belediye Başkanlarına çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni partiye katılmayacağını söyledi. Siyasi mücadelesini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdüreceğini dile getiren Karalar, CHP'de kalacağım, 54 yıllık CHP'liyim, benim isimlerle işim yok, mücadele Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli ifadesini kullandı. Zeydan Karalar 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yeni partiye geçmeyeceği, ancak CHP'de kalsa bile Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket etmeyeceği ifade edildi.
6: Bu konu artık kişiler arasında olmadığı açıkça anlaşılmıştır.
5: Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de CHP'de kalma kararı aldığı öğrenildi.
3: Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda etmiş, yeni parti kuracağını açıklamıştı. İşte bu gelişme Almanya'nın etkili yayın organı Der Spiegel'de kapak yapıldı ve yine hedefteye Türkiye vardı.
5: Özgür Özel parti kuracağını açıkladı, yabancı basın manşetlere taşıdı. Özgür Özel'in yeni parti kuracağına ilişkin açıklamasına yabancı basın büyük destek verdi. Alman Der Spiegel, Özgür Özel'in yeni partisini kapak yaptı. Türkiye yine hedefe konuldu. Dergi kapağında Türk muhalefet politikacısı Özel yeni bir parti kurdu başlığını kullandı. Spiegel kapağında ayrıca Türkçe, Türkiye'de demokrasi için yeni bir umut ifadesini de kullandı. Dergideki analizde Türkiye yine asılsız iddialarla hedefe konuldu. Öte yandan Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin de Özgür Özel'e tebrik mesajı gönderdiği bildirildi. Özgür Özel'in yurt dışı temaslarındaki açıklamaları daha önce de Türkiye'de tartışma konusu oldu. Gittiği programlarda ve verdiği röportajlarda Türkiye'ye yönelik eleştirilerini dile getiren Özel'e ilk tebrikler de Batı'dan gelmiş oldu.
3: Müzik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında İstanbul Eyüp Sultan İlçe Belediyesi'nden 3 isim gözaltına alındı.
2: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve el koyma kararı verildiği belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüp Sultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçatan ve Benan Esengül gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramayla el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 3 ismin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla halka dokunmayı ve yüz yüze buluşmayı önceleyen AK Parti, güvenli liman Türkiye temasıyla yaz dönemini yoğun mesaide geçirecek. AK Parti'nin A takımı yaz boyunca vatandaş buluşmalarıyla birlikte sahanın nabzını tutacak.

0: AK Parti'de yaz maratonu başlıyor. Teşkilat Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla sahada olacak. Vatandaşların talep ve önerileri tek tek rapor edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla halka dokunmayı ve yüz yüze buluşmayı önceleyen AK Parti, Güvenli Liman Türkiye temasıyla yaz dönemini yoğun mesaide geçirecek. Programlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle başlayacak. Tam kadro sahada olacak olan AK Parti, il ve ilçe teşkilatlarıyla vatandaş buluşmaları gerçekleştirecek.
1: Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği ilçelere, beldelere, köylere beraberce gittik.
0: Türkiye Yüzyılı hedeflerinin anlatılacağı toplantılarda milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları yer alacak. Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de illerdeki toplantılara katılarak sahanın nabzını tutacak. Toplantılarla vatandaşla birebir temas sağlanacak ve raporlar anlık olarak genel merkeze iletilecek. Vatandaş buluşmalarında Türkiye'nin bölgedeki istikrar ve güven veren konumu da ön planda olacak. Güvenli Liman Türkiye temasının vurgulanacağı toplantılarda bölgesel ve küresel meseleler de masada olacak.
1: Uzak yakın demedik, yağmur çamur demedik, güneş yaz, ayaz demedik. Türkiye'yi bir baştan diğer başa pek çok kez dolaştık.
0: AK Parti'nin A takımı Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve Terörsüz Türkiye Süreci gibi konularda vatandaşa bilgi verecek. Bu buluşmalarda esnaf ziyaretleri, ev buluşmalarıyla tüm kesimlerle temas sağlanacak.
2: Özellikle son 20 yılda savunma sanayine önemli yatırım yapan Türkiye şimdi yeni döneme hazırlanıyor. Silah sanayi artık birkaç şehir ve firmayla sınırlı kalmayacak. Savunma Sanayi Başkanlığı 81 şehirde KOBİ'leri, üniversiteleri ve teknoparkları kapsayan geniş tedarik zinciri kuracak. 2023'te asrın felaketinden etkilenen şehirlerde halihazırda başlayan yatırımlar Anadolu'da yaygınlaşacak.

0: biz Anadolu'daki irfanın, Anadolu'daki cesaretin, Anadolu'daki çevik yaklaşımın sektörümüze kazanç getireceğini de değerlendiriyoruz.
1: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

0: kendimizi aslında dünyada özellikle siyahlarımızla ispat ettik. Dünya pazarının %65'inin Türkiye'den sağlandığı, dünyada ilklerin yapıldığı ve başarıldığı bir ülke konumuna geldik.
1: Zirvede müttefik liderlerin övgüyle söz ettiği yerli ve milli savunma projelerinin ardından Savunma Sanayi Başkanlığı yeni dönem yol haritasını netleştirdi. Yol haritasının merkezinde kritik savunma teknolojilerinin yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi için ülke genelinde güçlü bir tedarik ve üretim ekosistemi kurulması yer alıyor.

0: Bu kapsamda motor teknolojilerinden mikroçiplere, radar sistemlerinden hava savunma ağlarına kadar kritik alanlarda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Yeni dönemin en önemli adımlarından biri de savunma sanayi üretiminin birkaç büyük firma ve şehirle sınırlı kalmaması olacak. Depremden etkilenen şehirlerde zaten çalışmalarını artıran Savunma Sanayi Başkanlığı bu sefer Anadolu'nun her yerinde yatırımlarını hızlandıracak. Depremden ağır yara alan Malatya'ya yeni yatırımların gelmesi de gündemde.
1: İlk önce tabii Malatya'da Aselsan'ın elektronik kart üretimi üzerine bir tesis oldu, faaliyete geçti. Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'ın uçak yapısalları üzerine yaptığı bir tesis oldu. Dünyanın dört bir yarına uçak parçaları üreten bir hale geldi Maraş'taki tesisimiz.
0: Kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesi için 81 şehirdeki KOBİ'leri, üniversiteleri, teknoparkları kapsayan geniş bir tedarik ekosistemi oluşturulacak.
1: Hatay'da Roketsan'ın şimdi inşaat süreci inşallah tamamlanıyor. Bir mühimmat üretim tesisi olacak.
0: Böylece savunma sanayinde ihtiyaç duyulan teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretim kapasitesi artırılacak. Üretim süreçleri hızlanacak ve sektörün krizlere karşı dayanıklılığı güçlenecek. Aynı zamanda istihdamında öne açılacak.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dijital dönüşümünde kritik öneme sahip 35.300 metrekare alana inşa edilecek TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelini attı. Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak diyen Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için de tarif verdi.
3: Abdülkadir Uraloğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyoruz efendim.
4: Yükselen veri merkezimizde tamamlandığında 35.300 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden birisi olacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelini attı.
4: Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak. İnşallah yapım çalışmalarımızı yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Gölbaşı Veri Merkezimizi 2028 yılının başında hizmete almayı planlıyoruz.
0: Bakan Uraloğlu, TürkSat'ın 6 aktif uydusuyla dünya uydu operatörleri arasında güçlü bir konumda yer aldığını belirtti.
4: Tüm TürkSat uydularımız 5,5 milyar nüfusa, yani yaklaşık 8,3 milyar olan dünya nüfusunun 3'te 2'sine hitap etmektedir. Özellikle %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TürkSat 6A'yı hizmete alarak da Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık.
0: TürkSat 6A üzerinden Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede yayın hizmeti sunuyoruz diyen Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A projesiyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
4: İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde TürkSat 6A'yı başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacağız. Bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz. 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyeti

0: niyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun aynı zamanda taşıyıcısı da olacaktır. Ya Allah, bismillah.
1: Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans programının ilk kez öğrenci kabulüne açılacağını duyurdu. Yeni bölümler yapay zeka, biyoteknoloji, dijital oyun, mobil güvenlik gibi teknoloji alanlarına odaklanıyor. Adaylar yeni bölümleri 2026 YKS tercih kılavuzunda inceleyebilecek.
2: Son 3 yılda yapay zeka ve dijital tabanlı alanlarda çok önemli adımlar attığımızı da gayet kamuoyu yakından takip etmektedir.
3: Üniversitelerde yeni dönem başlıyor. Talep görmeyen bölümler kapanıyor. Yerlerini ise yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı yeni programlar alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceği duyuruldu. Açıklama Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan geldi.
2: Ülkemizin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gitmiş bulunuyoruz.
3: 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans, 9 ön lisans, toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Geleceğin mesleklerine yönelik bölümler yapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi, havacılık, otomasyon ve dijital dönüşüm gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Yeni programlarla birlikte yükseköğretim sistemi istihdam temelli bir yapıya doğru yeniden şekilleniyor. Yeni açılan bölümler gençlerin tercih listelerinde üst sıralara yükseliyor. Öğrenciler bu alanları tercih ederek savunma sanayisi, havacılık, yazılım ve veri teknolojileri gibi kritik sektörlerde görev almayı hedefliyor.
4: Yapay zeka mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Şu anda TÜSAŞ'ta aday mühendislik sürecindeyim. Büyük projelerde rol almak istiyorum.
3: Yüksek öğretimdeki dönüşüm yeni programlarla sınırlı değil. Öğrenciler laboratuvar, staj ve sektör işbirlikleriyle daha eğitim sürecinde iş hayatına hazırlanma şansı elde edebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, son 3 yılda yapay zeka, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve tarım teknolojileri başta olmak üzere 70'e yakın yeni programın açıldığını söyledi. Yapay zeka ile ilgili program sayısının ise 171 üniversitede 785'e ulaştığını açıkladı.
2: Bu tablo gençlerimizin geleceğin mesleklerine ne kadar bilinçli bir şekilde yöneldiğini açıkça göstermektedir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, E-Devlet uygulamasının ve dijitalleşmenin önemini rakamlarla anlattı. Bakan Işıkhan, E-Devlet üzerinden en fazla kullanımın SGK hizmetleri olduğunu söyledi. Öyle ki 2026 yılının ilk 6 ayında SGK hizmetlerine 756.197.688 erişim sağlandı.
5: İşçimizin, emekçimizin hakkının korunması her zaman öncelikli meselemiz olmuştur.
3: Türkiye Aralık 2008'de E-Devlet'le buluştu. Hem zamandan hem de nakitten tasarruf sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, E-Devlet uygulamasının ve dijitalleşmenin önemini rakamlarla anlattı. E-Devlet kapısı üzerinden en çok kullanılan uygulamaların SGK hizmetleri olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, dijitalleşme sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulduğunu belirtti. E-Devlet üzerinden gerçekleşen SGK hizmetleri kullanımının oranı %9,8 olarak kayıtlara geçti. En fazla tıklama alan uygulama ise 288.340.199 tıkla SGK tescil ve hizmet dökümü oldu. 2026 yılının ilk 6 ayında 758.197.688 tıklanmayla vatandaşlarımıza hızlı ve kesintisiz hizmet sağladık diyen Bakan Işıkhan rakamları paylaştı. Bu süreçte E-Devlet üzerinden 108.942.202 kez normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim sorusuna yanıt arandı. 61.487.628 tıklamayla vatandaşlar emekli aylıkları ve emekli aylık ödemelerine ilişkin E-Devlet'ten bilgi aldı. Genel sağlık sigortası ve prim borcu sorgulama işlemi sayısı ise 19.927.205 olarak kayıtlara geçti.

0: Ahbap soruşturması ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 9 kişi tutuklanmış, böylece tutuklu sayısı 28'e çıkmıştı. Gün içinde ise ajanslara bir son dakika bilgisi düştü. Asrın felaketinde devlet kurumlarını karalama yarışına giren ve Ahbap'a bağış çağrısında bulunan isimler soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Bakın o isimler kimler?
1: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
2: Sevgili Hayip Levent, bak sana bir şey söyleyeceğim. Sana ne kadar yapıyorlarsa al arkadaşım bu parayı.
3: Ahbap soruşturması spiker, sanatçı ve avukatlara uzadı. Birbirinden ünlü isimler ifadeye çağrıldı. Operasyonlarda bugüne dek yardım paralarıyla kumar ve bahis oynayan Ahbap kurucusu Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil, asistanı ve para trafiğinin başrolü Yeliz Kaya, avukat ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ece Güner, Babala TV'nin sunucusu sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, TÜRMOB'un eski başkanı aynı zamanda CHP'nin parti meclisi üyesi Emre Kartaloğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
4: Türkiye'nin en güvendiği adam seçildi.
5: Ben böyle bir şey düşünmüyorum.
6: Ya da bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
3: Soruşturmada bugün yeni bir aşamaya geçildi. 6 Şubat depremlerinde 7 milyar liranın üzerinde bağış toplayan Ahbap Derneği'ne destek veren, devlet kuruluşlarına değil de adeta Ahbap'a milyonların akması için açıklamalarda bulunan göz önündeki isimlerin ifadelerinin alınmasına karar verildi. İfadeye ilk olarak çağrılanlar spikerler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter oldu. Spiker Ece Üner 6 Şubat depremleri sırasında canlı yayında Ahbap'a yönelik eleştirilere karşı çıkarak Haluk Levent'in 850 milyon liranın hesabını tek tek açıklayacağım sözleri üzerine neden böyle bir hesap vermek zorunda kalsın? Ahbap da bizim, AFAD da bizim ifadelerini kullanmıştı. Spiker Fatih Portakal deprem döneminde tutuklanan Oğuzhan Uğur'la ortak yayın yapmış, izleyicilere Ahbap'a bağış çağrısında bulunmuştu.
2: Sevgili Hayip Levent, bak sana bir şey söyleyeceğim. Sana ne kadar yapıyorlarsa al arkadaşım bu parayı. Çünkü AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
3: Avukat Feyza Altunsa sosyal medya hesabından Ahbap'ın yardım faaliyetlerini destekleyen ve bağış çağrılarını paylaşan isimler arasında yer almıştı. Altun, Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum şeklinde skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Şarkıcı Gökhan Özoğuz, felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken paylaştığı videoda "Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum" deyip devlet kurumlarını hedef almış, bağışların Ahbap'a akması için seferber olmuştu.
7: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
3: Şimdi gözler o isimlerin soruşturma kapsamında neler söyleyeceğine çevrildi.
0: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği tahmin edilen kenevirle çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Yönetmen Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Yıllar sonra cinayet şüphesiyle tekrar açılan Gülistan 9 soruşturmasında çarpıcı bir açıklama

0: geldi. Önemli bilgilerin yer aldığı o açıklama Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Gülistan'ın korucular tarafından gömüldüğü bilgisi paylaşıldı.
1: Sence kız nerede öldürüldü?
2: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
3: Önce kayıp süsü verildi, ardından intihar etti dendi. Yıllar sonra gelen itiraflarla cinayet şüphesi güçlendi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin korucular tarafından gömüldüğüne dair delillere ulaştı.
4: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sönel bize.
3: Cinayet şüphesiyle tekrar açılan Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Türkay Sonel'le birlikte 12 şüpheli cezaevinde.
2: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
3: Soruşturmada genç kızın hastane kayıtları ve cep telefonu verilerinin silindiği ortaya çıkmıştı. 5 şehirde düzenlenen operasyonda sağlık çalışanları, korucular ve eski vali Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
5: Gülistan Doku kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine direndiği için şiddete uğramıştı.
3: Soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından çarpıcı bir açıklama geldi. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğüne yönelik önemli delillere ulaşılmıştır dendi.
2: Birini gömmek istesen insanların gözünden uzak görürsün.
4: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
0: Adalet Bakanlığı Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kıyafetlerde DNA incelemesi yapılmadığı iddialarını yalanladı. Açıklamada çok sayıda biyolojik örnek alınarak DNA analizlerinin yapıldığı vurgulandı.
6: Rojin Kabayiş soruşturmasında DNA örneği alınmadığı iddiası Adalet Bakanlığı'nca yalanlandı. DNA analizleri tek tek anlatıldı. Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve biyolojik inceleme yapılmadığı öne sürülmüştü.
7: Adalet Bakanlığı Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneğinin alınmadığı bilgisinin doğru olmadığını ifade etti.
6: Bakanlık çok sayıda biyolojik örnek alınarak hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kapsamlı biyolojik inceleme ve DNA analizlerinin yapıldığını bildirdi. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Ailenin cinayet iddiaları üzerine soruşturma yeniden başlatılmıştı.
0: İstanbul Sarıyer'de 4 gündür haber alınamayan Sibel Gül yalnız yaşadığı dairesinde ölü bulundu. Gül'ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
8: 4 gündür haber alınamıyordu. Yalnız yaşadığı dairesinde ölü bulundu. İstanbul Sarıyer'de bir apartmanda oturan 41 yaşındaki Sibel Gül'ün dairesinden kötü koku geliyordu. Üstelik komşuları 4 gündür kendisini hiç görmemişti. 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Kapı içeriden kilitli olduğu için daireye camdan giren itfaiye ve polis ekibi yatak odasında Sibel Gül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Masanın üzerinde de Gül'ün kimliği, kendisinin yazdığı değerlendirilen bir not kağıdı ve 15 boş ilaç kutusu bulundu. Yalnız yaşayan Gül kendi yaşamına mı son verdi yoksa öldürüldü mü? Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belli olacak.
0: Harun Baran arkadaşlarıyla birlikte gittiği Maltepe sahilinde serinlemek için denize girdi. Ancak girer girmez su içinde batmaya başladı. Yardım çığlıklarını önce arkadaşları duydu ama suya girmeye cesaret edemedi. Talihsiz gencin yardımına sahilden geçen motokuryeler koştu. Onu sudan çıkardı. Baran hemen hastaneye kaldırıldı ama yaşam mücadelesini kaybetti.
9: Kafasına göre Demiş ben denize gireceğim. Yüzmeyi biliyorum. Atlamış direkt boğulmuş yani.
3: Yüzmek için denize girdi, bir daha geri dönemedi. Boğulma

0: Tehlikesi geçiren genç yaşam mücadelesini kaybetti.
1: Oralar çok derin. Yani evet insanlar giriyor ama açılmıyor. Yavaşça taşların yanında yüzüyor geliyor. Bu direkt atlayınca artık geri dönüş olmamış.
0: 18 yaşındaki Harun Baran'ı ölüme götüren süreç Maltepe sahilinde yürüyüş yaparken denize girilmeyen bir noktadan yüzmek istemesiyle geldi.
1: Sahilde gezerken denize atlayacağını söylemiş, yüzmeyi bildiğini söylemiş ama orada zaten pek denize girilmiyor. Atlamış.
0: Denize atlamasıyla sulara gömülmeye başlayan talihsiz gencin yardım istemesi bir oldu.
1: Hemen müdahale edecek kimse yokmuş da. Varmış ama kimse cesaret edememiş. 2-3 kişi motorcu arkadaş yardım etmiş. Onlar çıkarmış.
0: Sudan çıkarılan Baran'a ilk müdahale yürüyüş yapan bir doktordan geldi. İlk müdahalenin ardından Harun Baran hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
1: Orada doktorlar da denk gelmiş. Masaj da yapmışlar. Hastaneye götürdüler. Geri dönüş olmadı. Bir gün saat 12'de vefat etti. Annesi babası perişan.
0: Hayatını kaybeden Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Van'a gönderildi.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde 24 yıl önce 16 yaşındayken evden ayrılan Döndü Karaçoban'dan bir daha haber alınamadı. Yıllardır belirsizlik içinde yaşayan ailesi faili meçhul dosyalarının yeniden değerlendirilmesiyle birlikte umutlandı. Yakınları dosyanın yeniden açılarak Karaçoban'ın akıbetinin aydınlatılmasını istiyor.
3: Daha 16 yaşındaydı. Evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. O günden sonra Döndü Karaçoban'dan bir daha haber alınamadı.
4: Fazla durmadık burada. Bir ay kadar durduk. Çocuk kayboldu.
3: Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Karaçoban için kayıp başvurusu yapıldı. Arama çalışmaları başlatıldı. Ancak herhangi bir ize ulaşılamadı. Yıllar sonra faili meçhul dosyalarının yeniden ele alınması aileyi de yeniden umutlandırdı.
4: Adalet Bakanımızdan umutluyuz.
3: Aile tek beklentilerinin Döndü Karaçoban'ın akıbetinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu söylüyor.

0: Darphane 6 ayda yaklaşık 10 milyon altın bastı. Çeyrek altın 6 milyona yaklaşan üretimle açık ara ilk sırada yer aldı. Basılan Zinet Cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 23 ton 887 kilo 240 gram oldu.
1: Darphane matbaası durmadı. 6 ayda tam 10 milyona yakın altın bastı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin üretim rakamlarını paylaştı. En fazla basılan çeşit zinet çeyrek oldu.
2: Güvenli liman altında yatırımcıların en çok tercih ettiği altın çeşidi belli oldu. Darphane 6 aylık dönemi içerisinde 10 milyona yakın altın basarken bunların yaklaşık %60'ı 6 milyondan fazlası görmüş olduğunuz gibi çeyreklerden oluştu. Yani yatırımcı en çok çeyreğe yatırımını yaptı.
1: Çeyreği 898.835 yarım, 1.288.413 tam, 44.702 iki buçukluk ve 315'lik zinet altını takip etti. Böylece zinet altınlarının toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 grama ulaştı. Cumhuriyet altınında da üretim hız kesmedi. En fazla basılan sikke altın birlik Cumhuriyet altını oldu. Farklı ebatlarda 1.362.011 sikke Cumhuriyet altını basıldı. Toplam ağırlıksa 9 ton 322 kilogram 489,9 gram olarak kayıtlara geçti. Reşat altınına ilgi de devam etti. Yılın ilk 6 ayında 12.302 adet reşat altını basımı onaylandı.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Çelikan ilçesine bağlı Gölbağ köyünde 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan köy evlerini paylaştı. Adıyamanlı hemşerilerimiz çok beğendi notunu da düştü.

0: babalığından fazlasını yap.
1: Çat Barajı manzarasında yeni yaşam başladı. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman'da 31.423 konut, 9.088 köy evi, 2.855 iş yeri olmak üzere toplam 43.366 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Çelikan ilçesine bağlı Gölbağ köyünde de 32 köy evi tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çat Barajı manzarasına karşı inşa edilen evleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında depremzede Hamdi Demirtaş'ın devlet babalığından fazlasını yaptı sözlerine yer veren kurum, Adıyamanlı hemşehrilerimiz çok beğendi, asrın inşasıyla yeniden ihya ettiğimiz Gölbağ köyümüz nasıl olmuş ifadelerini kullandı.
0: Devlet babalığından fazlasını yaptı.
1: Yeni evlerini gezen hak sahipleri de memnuniyetlerini dile getirdi.
2: Yapmış ki nasıl olacak dedin ya.
3: Ya mümkün değil ama ben ya bir kenara atamam ya.
2: Cumhurbaşkanımız üzerinde durdu. Kurum üzerinden durdu.
0: Yani beklediğimizden fazlası karşımıza çıktı. Kocaman dağlar yardı misal, denizler yardı.
4: Doğa sisteminde toplu iadelere ilişkin sayma ve doğrulama merkezleri kuruldu. Yeni uygulamayla birlikte toplu iade yapanlara ambalaj başına 50 kuruş ödenecek. Bireysel olarak depozito otomatlarını kullananlarsa günlük 200 adet sınırı dahilinde ambalaj başına 1 lira almaya devam edecek.
5: 200'den fazla. 200 olacak burada.
6: Burası için.
5: En güzel olur.
1: Doğa sisteminde yeni dönem başladı. Sayma ve doğrulama merkezleri hayata geçirildi.
7: Burada sistem en güzeli. 200 olması daha iyi. Hem burada daha sistem daha hızlı ilerler.
1: Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren depozitosu olmayan ambalajlar sistemine geçildi. Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito yönetim sistemi uygulamasında yüksek miktarda ambalaj iadesi yapanlar için yeni düzenleme yapıldı.
8: Doğa cihazlarına ilk günden beri inanılmaz büyük bir rağbet var. Öyle ki milyonlarca pet şişe bu sayede geri dönüştürüldü. Ancak doğa cihazlarının önünde bunun gibi sıralar görmek de mümkün. Artık yeni düzenlemeyle birlikte bu sıraların önüne geçilecek. Öyle ki artık 200'den fazla pet şişesi olan kişiler toplu iade noktasına gidip orada iade yapacaklar.
5: Herkes 600 tane getiriyor. 400 tane getiriyor. 3-4 telefonla içeride yatırıyorlar.
7: İşte 300-500 getiriyor arkadaki adam. 10 dakikada işini yapacaksa bu adam 3 saat beklemek, 5 saat çoluğunu çocuğunu bırakanlar var. Ne bileyim hastasını evde bırakanlar var.
1: Yeni uygulamayla 200'den fazla ambalajın toplu iadesinde teşvik bedeli ambalaj başına 50 kuruş olarak uygulanacak. Doğa makinelerinde mevcut uygulamaysa günlük 200 ambalaj sınırı ve ambalaj başı 1 lira depozito iadesi sürecek.
5: 200'den fazla. 200 olacak burada.
6: Burası için.
5: En güzeli olur.
7: Burada sistem en güzeli. 200 olması daha iyi. Hem burada daha sistem daha hızlı ilerler.
1: Hayata geçirilen bu yeni adım geri kazanım süreçlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sunmayı amaçlıyor.
4: Yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli trenle Uzun Köprü, Halkalı Uzun Köprü yolculuğu başladı. Tren bölgesel yolcu taşımacılığında hizmet kalitesini daha da arttıracak.

0: makinist kabin koltuğuna geçti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk elektrikli tren yeni rotasında ilk seferine çıktı.
1: Daha önceden bindim Adapazarı treninde. Gayet güzel bir tren. Mesafeler gayet geniş, çok rahat, koltukları rahat.
2: Çok güzel olmuş ama önemli olan da bizler temiz tutalım. Ha, tek taraflı olmalı. Bak ne kadar güzel değil mi? Tam da Türkiye'ye yakışan bir şey.
0: Uzunköprü Halkalı Uzunköprü güzergahında yaklaşık 20 yıldır 5 vagonlu trende hizmet veriliyordu. Artık seferler yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli trenle yapılacak.
3: Çok çok iyi. Şimdi bununla ilk defa yolculuk yapacağım. Gidenler var, giden büyüklerimiz var, kardeşlerimiz var, hanım var, çocuklar gittiler. Yani anlatmaya değer.
1: Milli elektrikli tren özellikle

0: Çorum'da düzenlenen 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında sergilenen klasik otomobiller ziyaretçileri geçmişe götürdü. Hürriyet Meydanı'nda görücüye çıkan yarım asırlık araçlar yoğun ilgi gördü.
1: Şu tam bana göre. Hepsi çok güzel.
2: Çorum'da festival coşkusu klasik otomobillerle renklendi.
3: Çorum'da 38.si düzenlenen Hitit Fuarı'nda nostaljik arabalar görücüye çıktı. Çorum caddeleri, sokakları adeta nostaljiye büründü. 1965-70 yıllarından günümüze kadar gelmiş eski araçlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
1: Eski arabalar daha güzel bence.
3: Hangisini en çok beğendin?
1: Şuradaki sarı BMW M3 eski.
3: Sarı arabayı.
1: Sarı M3 çok güzel.
2: Otomobil tutkunları nostalji dolu anlar yaşadı.
3: En çok hangisi hoşuna gitti?
4: En çok buradaki hoşuma gitti.
3: Yeşil araba mı?
4: Evet.
5: Çok güzel, çok güzel görünüyorlar. En güzeli bence sarı olan.
2: Birbirinden özel klasik otomobiller, tasarımları ve dönemlerine özgü detaylarıyla meydanı adeta açık hava müzesine dönüştürdü.
6: 56 modelden 75 modele kadar çeşitli marka ve modellerde araçlarımızı getirdik. Ankara'dan sürerek geldik buraya festivale katılmak için.
3: Nostaljik arabalarda en büyük ilgiyi 66 model işte bu araba gördü. Amerika menşeli, kelebek camlarından aynalarına kadar tüm parçaları orijinal. Fiyatı ise birazcık dudak uçuklatıyor.
6: 8.2 litre 510 beygir.
3: Geçmiş dönemde en çok tercih edilen araçlar içerisinde bulunuyor. Evet. Ne bu arabanın fiyatı?
6: Yaklaşık 300 bin dolar falan ediyor.
3: Peki şimdi kelebek camlar var, otomatik vites. Geçmişte de vardı bunlar.
6: Tabii ki. O kelebek camların bile bir özelliği var. Mesela uzun yolda giderken kelebek camlarını ayarladığınız zaman kendinize doğru doğal bir klima etkisi yaratıyor.
3: Rahat mı arabanın içerisi?
6: Gayet rahat. Yani bir oda bir salon gibi geniş bu. Amerikan arabaların özelliği bu. Ferah.
0: Kahve artık sadece bir içecek değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Tüketim rakamları rekor kırarken uzmanlar doğru kahve tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Peki doğru kahve tüketimi nasıl olmalı? Yanıtını uzmanına sorduk.
2: Bir fincan kahve kimi için güne başlamanın, kimi içinse dostlarla yapılan sohbetlerin vazgeçilmezi.
7: 2010'lu yılların başında kişi başına 350-400 gram olan kahve tüketimi bugünlerde yaklaşık 2,5 kilograma kadar ulaştı. Son yıllarda rekor seviyeye çıkan bu artış değişen tüketim alışkanlıklarını da gözler önüne seriyor.
8: Kahve satışlarında gerçekten büyük bir artış oldu.
9: Kahve içen yorulmaz derler. Günde 4 tane Türk kahvem var.
2: Peki her gün tükettiğimiz kahve sanıldığı kadar zararlı mı? Yoksa doğru tüketildiğinde vücuda fayda mı sağlıyor?
10: Zararından çok faydası var. Eski zamanlarda kahveyi ilaç olarak kullanmışlar. Bazı çalışmalarda özellikle diyabete, kalp hastalığına, damar hastalığına iyi geldi. Hatta kanseri azalttığına dair ipuçları da vardır.
11: Bilmiyorum, ben şeyin faydasını görmedim kahvenin.
7: Artık bir fincan kahve yalnızca bir içecek değil, buluşmaların, molaların ve günlük yaşamın da önemli bir parçası.
12: Seviyorum kahveyi. Kaldığım zamanda bile içiyorum.
13: Akşama kadar 3 tane içiyorum.
2: Kahvenin ne kadar tüketildiği kadar nasıl tüketildiği de önem taşıyor. Uzmanlar sade içilen kahvenin en sağlıklı tercih olduğunu belirtiyor.
10: Şekerle ve ilave tatlandırıcılarla tükettiğiniz zaman özellikle eklediğimiz yağlı süt, süt tozu gibi gıdalar eklendiği zaman toplamda aldığınız kalori miktarı çok artıyor. Dolayısıyla sade tüketilmesini günde 2 veya 3 fincan veya bardak tüketilmesini öneriyoruz.
12: 2-3 kere içiyorum soğuk kahve.

Şimdi sizleri tarihte kısa bir yolculuğa çıkaracağız. İstanbul Beyoğlu'ndaki 116 yıllık Mısır Apartmanı ile tanıştıracağız ve bülteni noktalayacağız.

0: günde yüzlerce kişi geçiyor Mısır apartmanının önünden. Kimi biliyor hikayesini, kimi de onu yalnızca bir apartman zannediyor. Ama o adeta 116 yıl boyunca hafızasını canlı tutan bir tarih kitabı. İçinde barındırdığı hikayelerle birlikte.
1: Apartmanı İstanbul'un ilk betonarme binalarından biri burası. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin tam ortasında yer alıyor ve 1905 yılında Abbas Halim Paşa tarafından Ermeni asıllı bir mimara yaptırılıyor ve 1910 yılında da inşaat tamamen bitiyor. Özellikle bu binada kimler yaşamamış ki? İşte bu sorunun cevabını da gelin sizi tarihte bir yolculuğa çıkaralım ve orada anlatalım.
0: Binada yaşayan en önemli isimlerin başında İstiklal Marşı'nı kaleme alan ünlü şair Mehmet Akif Ersoy geliyor.
1: Mehmet Akif Ersoy Mısır'daki sürgün hayatının son yıllarında hastalanır ve Türkiye'ye dönmek zorunda kalır. İşte Türkiye'ye geldikten sonra yakın dostu Abbas Halim Paşa ona Mısır apartmanındaki bu daireyi tahsis eder ve Mehmet Akif Ersoy yaklaşık 6 ay boyunca hayatının son günlerini bu dairede geçirir. Arkadaşları hasta yatağında ziyaretlerini buraya yapar.
0: Mehmet Akif Ersoy hakkında Mısır Apartmanı isimli bir roman yazan yazar Sevda Arslan, Ersoy'un burada geçirdiği günleri A Haber mikrofonlarına anlattı.
2: Tekrar Türkiye'ye dönüp yine vefalı Abbas Halim Paşa'nın yaptırdığı bu binada son 6 ayını burada geçiriyor. Sevdiği dostlar bile selam vermeye korkuyorlarmış. Hani iletişime geçersek bizim de başımıza bir sıkıntı gelir diye. Ve burada hasta yatağında yatarken o arkadaşları, dostları sık sık biri girer, biri çıkarmış, ziyaretine gelirmiş. İçinden bir gün şöyle tuzaklarını kıpırtatmış. Demiş ki meğer dostlarım beni seviyormuş. Hani Mehmet Akif sevenler bile gizli sevmiş.
0: Ersoy 6 ay sonra hastalığıyla verdiği mücadeleyi kaybetti. Mısır apartmanının kapısına bir cenaze arabası ve 4 görevli asker geldi. Ancak onu ziyarete gelen üniversite öğrencilerinin gönlü bu sessizliğe razı olmamıştı. Sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecektir diyen ünlü şair, o öğrencilerin omzunda saygıyla Beyazıt Camii'ne kadar taşındı. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal diye seslendiği Türk bayrağına sarıldı. Ev şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı hatıra evi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Gözlüğü, saati, yazdığı kitaplar meraklılarını bekliyor.
1: Mısır Apartmanı'nda yaşayan diğer ünlü bir isimse yazar Mithat Cemal Kuntay'dı. İşte bu fotoğrafta 1924 yılında Kuntay'ın dairesinde çekilmiş. Masada kimler yok ki? Mehmet Akif Ersoy, Abdülhak Hamit Tarhan ve daha birçok önemli isim. İşte o önemli isimler bu sofrada. Özellikle Mehmet Akif Ersoy'un 1924 yılında yayınlanan Asım isimli eseri için buluşmuşlar.

0: bilirsin.
1: Mısır Apartmanı bir dönemse ünlü modacıların adresi olmuştu. Buradaki bazı daireler atölye olarak kullanılıyordu ve o atölyelerin ziyaretçileri arasında ise Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Safiye Ayla gibi ünlü isimler de vardı.
2: Apartman yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Şu anda içinde restoranlar, sanat galerileri ve yapım şirketleri bulunuyor. Ama 116 yıl geçse de ihtişamıyla görenleri etkilemeye devam ediyor.

6 Perşembe sabahından günaydın sevgili izleyenler. Sabah ajansıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları, dünden bugüne yansıyan haberleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim, meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına İstanbul'u esir aldı resmen. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekenler vardı. Zor anlar yaşadı vatandaşlar. Ekranlarınıza geliyor. İşte o kara bulutların fırtınanın ilk geldiği anlara dair İstanbul semalarındaki görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bir hücre gibi görünüyor gördüğünüz üzere. İşte o noktalarda çok şiddetli fırtına ve yağış etkisini gösterdi. Şöyle bakalım hemen yine vatandaşların zor anlar yaşadığı anlara ilişkin görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. İşte bu noktada Esenler'de kayda geçti bir çatının düşme anına dair. İşte bakın çocuklar da sokakta oyun oynarken, vatandaşlar yine kaldırımda yürürken çok tehlikeli bir facianın da aslında yaşandığını görebiliyoruz. Çok şükür ki yaralanan olmadı ama bazı noktalarda yaralanan vatandaşlar da vardı. Birazdan haberimizde paylaşacağız sizlerle. Esenler'de çok çarpıcıydı bu görüntü. Bir anda zaten fırtına etkili oldu. Bir anda ağaçlar devrildi, çatılar düştü. Hakikaten İstanbul çok ilginç anlara sahne oldu. Yine son görüntüye de bakalım hemen. Burada da vatandaşlar bir piknik alanı gibi bir noktada otururken bir anda bastıran yağış ve fırtınayla birlikte ağaç devrilmesi görüntüleri kayda geçti. Birçok noktada ağaçların devrildiğini gördük. Bakın tam caddenin ortasına devrildiğine, sahillerde aynı şekilde o korkunç görüntüler kayda geçti. Şimdi bir haberimize de bakalım dilerseniz. O topladık o haberleri de sizin için. Ve orada neler yaşandı meteorolojinin uyarıları ardından akşam saatlerinde etkisini artıran o fırtınaya dair ekranlarınıza taşıyalım. Bizden.

0: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Mega kenti dakikalar içinde kara bulutlar kapladı. Çevrede yoğun bir toz bulutu oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bu görüntüler fırtınanın en çok etkilediği yerlerden biri olan Bakırköy'den. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapattı. Cadde çift yönlü trafik akışına kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Burası Esenler. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada bir binanın çatısı yerinden sökülerek rüzgarın etkisiyle sokağa düştü. O sırada sokakta oynayan çocuklarla yoldan geçen bir kişi çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çatının sokağa düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kentte kötü hava şartları nedeniyle uçaklar iniş yapmakta zorlandı ve havada tur atmak zorunda kaldı. Bu görüntülerde Güngören'den. Kuvvetli fırtına nedeniyle reklam ve saç panolar yerinden koparak cadde ve sokaklara savruldu. Bazı panolar park halindeki araçların üzerine düşerek hasara neden oldu. Üsküdar'da da fırtına nedeniyle İBB'nin üniversite tercih çadırı uçtu. Bir kişi yaralandı. Küçükçekmece'de fırtınadan etkilenen noktalardan biriydi. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle karşıdaki 2 apartmana savruldu.
1: Fırtınadan sonra camdan baktım karşıdaki binanın bütün çatıları üstümüze doğru geldi.
0: Çatı parçaları apartmanların son katındaki dairelerin tavanlarını delerek içeri girdi. Dairelerde hasara yol açan olayda yaralanan olmadı. Maltepe'de de fırtına nedeniyle dalları kırılan

0: Naç iki katlı binaya yaslandı.
1: Efendim, Türkiye genelinde anlık hava durumu nasıl? Gelin hemen bir canlı haritamızdan bakalım. Sonrasında gün içindeki tahminleri de değerlendireceğiz. Öncelikle şu an için İstanbul'dan sonra yine Marmara bölgesinde ve yine İç Anadolu bölgesinin batı kısmında, Batı Karadeniz'in kıyılarında yağışın etkili olduğunu görüyoruz. Şu an için baktığımızda yağışın daha da etkisini gösterdiği, aynı zamanda fırtınanın da etkili olduğu noktalarda özellikle Sakarya ve Batı Karadeniz kıyılarını görebiliyoruz efendim ekranlarınıza yansıyan görüntülerde. Yine Balıkesir, Kütahya, Eskişehir noktasında da yine yağışların etkili olduğu şu an için görünüyor. Şöyle yine haritamızın biraz daha güneyine baktığımızda Antalya'da yine biraz daha dağlık kesimlerde, Torosların iç kesimlerinde de yağışların etkili olduğunu görebiliyoruz sevgili izleyenler. Anlık durum böyle. Yine şiddetli fırtınaların da etkili olduğu noktalar var. Bir de bakalım bugün neler bekleniyor. Hemen şöyle haritamızdan ekranlarınıza getirelim. Günlerdir etkisini gösteren bir sıcaklık ve bunaltıcı sıcaklar vardı. Hava adeta tersine döndü. Uzmanların yaptığı açıklamada şu 3-4 gün biraz sonbahar havası yaşayacağız yönünde. Sıcaklıklar biraz daha bunaltıcı etkisini kaybedecek gibi görünüyor. Şöyle baktığımızda bugünkü beklenen havada da yine Marmara bölgesinde yağış bekleniyor efendim. Yine İstanbul'da, Kocaeli'de, Sakarya'da, Bursa'da, Balıkesir'de yağışın etkili olabileceğini görebiliyoruz. Yine Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyı hattında da yağışlar etkili olacak gibi görünüyor. Yine Ankara'da ve çevre illerde de bazı noktalarda yağışın etkili olabileceğini görüyoruz. Ama diğer taraftaysa Ege'de yine yüksek sıcaklıklar seyrediyor. Ege'nin yine kuzeyinde, Balıkesir'de, Kütahya'da yağış etkili oluyor bazı noktalarda. Ancak kıyı hattına baktığımızda yine 34-35 dereceleri görüyor. Önceki günlere göre biraz daha iyi. Çünkü 40'ın üzerinde seyrediyordu Ege bölgesindeki sıcaklık. Ancak şu an için 34-35 bekleniyor gün içindeki sıcaklık. Akdeniz'e baktığımızda Akdeniz'in biraz daha orta kesimlerinde bazı noktalarda havanın yine daha bulutlu olduğu ve yağmurun beklentisi olduğunu da söyleyelim. Ancak kıyı hattında özellikle Antalya, Mersin gibi noktalarda 41 dereceyi buluyor sıcaklıklar efendim. Hemen şöyle bakalım yine Doğu Karadeniz'de şu an için özellikle en uç kesimde Artvin, Rize bölgesinde daha yağışın etkili olduğunu görebiliyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde de Kars, Ardahan noktasında bazı noktalarda yağış etkili oluyor ama onun dışında Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine yüksek sıcaklıkların hakim olduğu bilgisini de sizinle paylaşabiliriz. Artık sıcaklıklar 3-4 gün azalacak. Belki biraz da can suyu olabilir diyebiliriz. Hava biraz daha tersine dönüyor. Hafta sonu planı yapan milyonlarca kişiyi de ilgilendiriyor aslında. Yeni tahminlerde kuzeybatıdan Türkiye'ye giriş yapan bir sistem vardı. Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşüne yol açacağı da belirtildi. Onu da paylaşalım. Yine bazı bölgelerde de termometrelerin kısa sürede yaklaşık 10 derece gerilemesi bekleniyor. Meteorolojide özellikle kuvvetli yağış görülecek iller için de peş peşe uyarılarda bulundu. Bu uyarıları da dikkate alarak hafta sonu planlarınızı yapmanızda fayda var diyelim biz de Perşembe gününden. Efendim ne yazık ki havaların durumunu paylaşıyoruz ancak yaz aylarında sıklıkla paylaştığımız bir diğer haberlerde orman yangınları. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bölgede bir mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Enerjisi düşürülen yangına ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor. Yine bir tarafta Antalya, Aydın, Afyonkarahisar ve Çanakkale'den de yangın haberleri geldi. Bakalım efendim son durumu.
2: Kıvılcımla başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesi Gökovacık mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına gün boyunca havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildi.
3: Yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Tabi sabaha kadar tüm birimlerimiz mücadeleye devam edecek. Toplam 417 personel şu anda burada görev yapıyor. Allah'a şükür can kaybımız yok. Tedbir amacıyla İnlice mahallemizi boşalttık.
4: Fethiye İnlice yangının

0: Alevlerin enerjisi yaklaşık 6 saat sonra düşürebildi. Orman bölgesinin içerisindeki işte bu noktada birçok alan yandı. Günün ilk ışıklarıyla bilanço ortaya çıkacak. Fakat şu anda birçok ağacın için için yandığını görüyoruz. Bazı evlerde alevlerden zarar gördü. İşte o evlerden bir tanesindeyiz şu anda. Bu evinde tam yanında bir depo vardı. Depo işte görmüş olduğunuz gibi alevlerden tam bu noktaya geldiğinde alevlerden etkilenmiş bir şekilde gözüküyor ve alevlerin ısısıyla yangının ısısıyla yan evin görmüş olduğunuz gibi sıvaları dökülmüş ve camları da patlamış durumda.
1: Evet, burası depoydu. İçerisinde işte bahçe malzemeleri, bu tarz. Yani Allah'tan hani canımıza bir şey olmadı. Çok şükür ufak sorunlarla atlattık.
2: Bölgede 417 personel, 126 arazöz, dozer ve iş makinesiyle yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor. Çanakkale Esenler Mahallesi'ndeki hobi bahçelerinin arkasında bulunan tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin yerleşim alanına ulaşmaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yangında hobi bahçelerindeki bir baraka zarar gördü. Yangın saatler süren çalışmayla söndürüldü. Bir yangın haberi de Antalya'nın Kepez ilçesinden geldi. Çamlıca mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangına 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale edildi. Yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Aydın'ın Kuyucak ilçesiyle Afyonkarahisar'da çıkan yangınlara da ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
3: Sevgili izleyenler, Ankara'da dün sabah eğitim uçuşu yapan helikopter düştü kazada. Emekli pilot Albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı. Olayla ilgili hem adli hem de teknik soruşturma başlatıldı.
4: Acı haber sabah saatlerinde geldi. Eğitim helikopteri düştü. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Olay Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı temelli mevkiinde meydana geldi. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'la Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu eğitim uçuşu için helikopterle havalandı. Bir süre sonra kaza kırıma uğrayan helikopter temelli mevkiinde düştü.
5: Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Özellikle helikopter enkazının çevresinde oldukça sıkı bir güvenlik tedbiri alındı.
4: Sağlık ve kurtarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise hastaneye kaldırıldı. Helikopterin düşüş nedeniyle ilgili teknik inceleme başlatıldı.
5: Hava muhalefetinden dolayı mı düştü, yoksa bir pilotaj hatası mı vardı, yoksa teknik bir arızadan kaynaklı bir kaza kırım mı? Bunların hepsi yapılacak araştırmadan sonra netleşecek.
4: Ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili iki savcının görevlendirildiğini açıkladı.
3: Efendim, saatlerimizi 6.12 yaptık. Yazılı basınla devam edelim. Bakalım gazeteler hangi manşetlere gündemine taşımış. Sabah gazetesiyle de başlayalım. 23 Temmuz 2026 Perşembe manşetinde Mavi Vatan'da oyun bozan adım başlığını, manşetini görüyoruz sabahta. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji haritasını yeniden çiziyor. Bu adımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan planlar duvara çarparken Türkiye Avrupa'ya uzanacak enerji koridorunun merkezi haline gelmiş olacak. Siyonist İsrail ve Yunanistan'da da oruç reis paniği ortaya çıktı. Zaten ne zaman bir gelişme olsa Yunanistan'da ve İsrail'de bu tarz endişeleri her zaman ekrana taşıyoruz efendim. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğalgaz hattı projesi de bir taraftan ekranlarınıza yansıyor. Anamur'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanan o hattın da yine burada resmedildiği halini görüyoruz. Birazdan daha da detayları paylaşacağız diyelim. takvimle devam edelim. Takvimin manşetinde çocuklara koruma kalkanı başlığını görüyoruz. Devlet çocukları koruma seferberliği başlatıyor. Bundan böyle her aileye bir rehber, her çocuğa bir risk anketi geliyor. 15 yaşın altına da sosyal medya kapıları kapatılıyor. Yeni önlemleri de tek tek sıralamış Takvim Gazetesi. 15-18 yaşa müebbet geldi aynı zamanda suça

denen çocuklarla ilgili efendim, onu da yine paylaşacağız. Önemli bir haber, ilerleyen dakikalarda takvimin manşetiyle birlikte detaylandıracağız biz de. Devam edelim Yeni Asır'la. Yeni Asır'ın manşetinde gözünüz aydın başlığını görüyoruz. Bakalım hemen ayrıntılara. İklim değişikliğinin her geçen yıl daha fazla hissedildiği ülkemizde su kaynaklarının verimli kullanımının önemi de arttı. Kuraklık sebebiyle geçtiğimiz yaz maruz kaldığımız su kesintileri bu yöndeki yaptırımları hız kazandırmış durumda. Ege bölgesinin önemli tarım ve turizm merkezlerinden Aydın'da hayata geçirilecek 67 kilometrelik Kuşadası Söke İshale Hattı'nın devreye alınmasıyla 300 binden fazla vatandaş 2050 yılına kadar su sorunu yaşamayacak yazıyor ayrıntılarda. Susuzluk olmayacak, 2050'ye kadar yaşanan ve atılan bir güvence var. O yüzden de manşeti gözünüz aydın olmuş Aydın sebebiyle. Bakalım hemen Türkiye'ye devam edelim. Türkiye'nin manşetinde soygunun yolunu açanlar ifade verdi dün biliyorsunuz. Can dostları ise ahbabı sattı. Türkiye'nin manşeti de böyle. Deprem sonrası devleti karalayıp ahbaba bağış çağrısı yapan 5 isim savcılıkta çark etti diyor. İşte isimleri de burada görüyorsunuz efendim. Tek tek adliyede ifadelerini verdiler ve sırtlarını döndüler ahbaba. Lanetleyenler bile vardı. Bakacağız biz yine detaylara. Devam edelim. Sıradaki gazetemiz Türk'ün olacak. Türk'ün manşetinde kilit aktör Türkiye başlığını görüyoruz. Avrupa'nın güvenliği Ankara'nın elinde. NATO Ankara zirvesiyle birlikte aslında bir kez daha bu durum hatırlatıldı. Kilit aktörün Türkiye olduğu. Türk'ün de biraz daha detaylandırmış. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da değişen güvenlik dengelerini ele alan bir analize göre askeri kapasite, gelişen savunma sanayi, diplomatik girişimleri ve bölgesel etkisiyle Türkiye NATO'nun geleceğinde kilit aktörlerden biri haline gelmiş durumda. Stratejik önemi daha da arttı. Özellikle bölgemizde yaşanan savaşlarla birlikte Türkiye'nin de o duruşu önemliydi. Boğazların tek hakimi şu anda Karadeniz'e de yeni bir denge unsuru haline geldi. Akşama bakalım hemen. Akşamın manşetinde kandırıldık, aldatıldık. Az evvel yine Türkiye'nin manşetindeki haberi de görüyoruz. Deprem döneminde ahbaba bağış çağrıları yapan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter kandırıldıklarını, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söylediler. Gökhan Özoğuz, büyük hayal kırıklığına uğradım dedi. Haluk Levent'e, Oğuzhan Uğur'a ya da ahbaba para göndermedim. Soruşturmanın içeriğini öğrenince de hayal kırıklığına uğradım diyor. Duyguları suistimal ettiler demiş. Öykü Serter'in açıklaması böyleydi. Bilsem o açıklamayı yapmazdım diyor Ece Üner'de. Ahbaba yardım çağrısında bulunmuştu biliyorsunuz deprem zamanında. Hepsi şu anda pişmanlıklarını ve hayal kırıklıklarını dile getiriyorlar. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'in manşetinde iş siyaseti görüyoruz. Yeni partide ince hesaplar. Özgür Özel'in kuracağı yeni partide ince hesaplar devrede. Mutlak butlan kararının Yargıtay'a dönme ihtimali değerlendiriliyor. Bu durumda kaleyi boş bırakmamak için milletvekili olmayan parti meclis üyeleri de nöbetçi olarak CHP'de kalacak. Başkanlar CHP'de kalıyor. Örgütü kim kuracak? Aslında bir taraftan da sorulan soru bu. Genel merkez binası da hazır. Sözcüsü de çok sert konuşmuş efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Birazdan paylaşacağız iş siyaset kısmına geçtiğimizde bizde. Milliyet'e bakalım son olarak. Vakıflar el yakacak. Başlık bu şekilde. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri bu yıl %59'a varan oranlarda artmış durumda sevgili izleyenler. Ücretler Oxford ve Cambridge'le yarışır hale geldi. En pahalı programlar tıp, diş hekimliği ve hukuk olurken yıllık ücretler 3 milyon 740 bin TL'ye kadar da yükselmiş. Burada da aslında kalem kalem paylaşılmış vakıf üniversitelerinin ücretleri. Ücretsiz eğitime de ilgi artıyor haliyle. OBP de yine karıştırmış. Şimdi YKS sonuçlarının açıklamasıyla birlikte okuldan alınan puanın önemi de artıyor. Çünkü o da eklendikten sonra tercih puanı ortaya çıkıyor. Ancak işte vakıflarda ya da işte özel liselerde o puanlarda bazı haksızlıklar olduğu düşünülüyor. Bu sebeple de en çok bu konu şu anda gündem olmuş durumda. Haksızlık ya da haksız rekabet yarattığına dayanarak. Almanya'da
Amerika'daki okullara bakıldığında da 10 bin dolar civarındaymış ama şu anda bizimkiler onları neredeyse geçmiş durumda. Paylaşacağız birazdan gazetelerimizdeki ana başlıkları sizlere aktardık. Dünyadan gelişmelere bakacağız efendim. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Tahran yönetimi de saldırılara Körfez'deki Amerika Birleşik Devletleri üstleri

0: hedef alarak karşılık veriyor. İran basınından gelen bir açıklama vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Huzistan eyaletindeki Ahvaz ve Ramşir'le Hürmüzgan'ın Sirik kentine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Huzistan Valiliği Ahvaz'ın bazı noktalarının füzelerle hedef alındığını açıkladı. Buser eyaleti çevresinde de peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran basınına göre Şalamçeh sınır geçidinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. İran'da saldırılara Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki üslerini hedef alarak karşılık verdi. Hedefler arasında Kuveyt'teki ABD üssü de vardı. Kuveytli yetkililer İran'a ait İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran'ın hedef aldığı bir diğer nokta Irak'ın kuzeyindeki Erbil olduğu, çok sayıda kamikaze İHA ile düzenlenen saldırının Irak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü duyuruldu. Kızıldeniz'de de tansiyon yükseldi sevgili izleyenler. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a ait olduğunu iddia ettikleri iki petrol tankerini İHA ve füzelerle hedef aldı. Bu Suudi petrol tankerlerine düzenlenen ilk saldırı oldu. Evet, yaşanan son gelişmeler böyleydi. Trump'ın yine açıklamaları oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın ağır darbe aldığını ve yeniden müzakere masasına dönmek istediğini ileri sürdü. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela ile birlikte enerji piyasasının çoğunluğuna sahip olduğunu ve bu sebeple Hürmüz'e ihtiyacı olmadığını da söyledi.
1: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden çatışmaların gölgesinde Tahran yönetiminin yeniden müzakere arayışında olduğunu ileri sürdü. Trump'a göre İran henüz bir anlaşmaya hazır değil. Trump, Georgia eyaletinin Marietta kentinde düzenlenen etkinlikte konuştu. Gündeminde İran savaşı, petrol piyasaları ve Hürmüz Boğazı vardı.
1: Bildiğiniz gibi Venezuela'da zafer kazandık. Venezuela şimdi milyonlarca varil petrol üretmek için bizimle çalışıyor. Operasyonun maliyetini şimdiden defalarca çıkardık. Aynı şekilde İran'la da kazanıyoruz.
2: Trump, küresel enerji dengelerinde güçlü bir konumda oldukları görüşünü savundu. Hürmüz Boğazı'na bağımlı değiliz dedi.
1: Aslında Amerika ile Venezuela'yı bir araya getirdiğinizde dünya petrol piyasasının yaklaşık %62'sine sahibiz. Dolayısıyla boğazlara veya başka bir şeye ihtiyacımız yok. Hürmüz Boğazı'na da ihtiyacımız yok. Ancak bunu yapmamız gerektiği için yapıyoruz. Çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz.
2: Trump, ABD-İran savaşını küçük bir çatışma olarak nitelendirdi.
1: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir anlaşma yapsalar, anlaşmadaki her şeyi değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller, ancak çok yakında hazır olacaklar.
2: Trump, petrol fiyatının düşmesi için de zaman istedi.
1: Wall Street'in dahileri anlaşma sağlandığını düşündü ve fiyatlar gerçekten çok düştü. Sonra biraz yükseldi. Ancak belki de göreve başladığımız zamankinden daha düşük bir seviyeye inecek. Bana biraz zaman tanıyın.
0: Evet, Trump'ın açıklamaları böyleydi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını belirterek ya herkesin güvende olacağını ya da hiç kimsenin güvende olmayacağını söyledi. Bakalım Kalibaf'ın açıklamalarına da oldukça önemli. Savaşın denklemi net, ya hepimiz ya hiçbirimiz dedi Kalibaf. Bizim petrol satamadığımız bir bölgede hiç kimse petrol satamayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvenliğimiz güvende olmayacak. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği Amerikan güçlerinin bölgede bulunmamasına bağlıdır. Boğaz'daki durumun savaş öncesine dönmeyeceğini de defalarca söyledik dedi İran Meclis Başkanı. Hatta yapılan diğer açıklamalarda da göze göz bir stratejileri olduklarını söyledi. Yani Amerika Birleşik Devletleri saldırmaya devam ettikçe aynı şekilde karşılık vereceklerini söylüyorlar. Kalibaf'ın da yine X'ten yaptığı açıklamalarda.

Böyleydi efendim. Şimdi yine Orta Doğu gündemiyle devam edeceğiz ve her zaman biz burada gerçekleri aktarıyoruz Gazze konusunda efendim. Gazze'de yaşananları 7 Ekim 2023'ten bu yana her zaman olduğu gibi ekranlarınıza taşıyoruz. Şimdi son duruma bakacağız. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Son zamanlarda da bunun şiddeti daha da artmış durumda. Ekim 2023'ten bu yana 73.305 Filistinli hayatını kaybetti. 173.918 Filistinli de yaralandı. Bakın ekranlarınıza da bir taraftan getiriyoruz. Sonra ateşkes oldu biliyorsunuz. Çok da sürüncemeli ve çok kırılgan bir ateşkes. Ateşkesti. 10 Ekim 2025'te ateşkes imzalandı ancak ateşkesten bu yana da ihlal ediyor. Her zaman olduğu gibi işgalci İsrail ordusu Lübnan'da da aynısını yaşadık. Hala Gazze'de de yaşanmaya devam ediyor. Ateşkesten bu yanaysa 1180 can kaybı yaşandı sevgili izleyenler. 3810 kişi yaralandı. 802 kişi enkazdan çıktı ve hepsinin cansız bedeni enkazdan çıktı elbette. Ne yazık ki bilanço çok ağır. Hala da devam ediyor. Gazze'de yaşananları da biz de ekranlarınıza taşıyoruz. İşgali de genişletiyor. Sadece Gazze ile sınırlı kalmıyor. Batı Şeria'da da meskun mahal çatışmaları devam ediyordu. Ancak daha da o noktada işgalci İsrail ordusunun bulunması artmaya başladı. Yeni bölgeleri gasp etmek için 7 el koyma kararı çıkardılar. Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu kararlı İsrail ordusunun 89 dönümden fazla Filistin toprağına da el koyduğunu duyurdu.

0: Gazze'de soykırım yapan İsrail, Batı Şeria'da da işgalini genişletiyor. İsrail ordusu, yasa dışı yerleşimcileri korumak için Batı Şeria'da yeni topraklara el koyup bölgede terör estiriyor.
1: Tüm köye saldırdılar. Yaklaşık 40 İsrailli vardı. Bunlardan 6'sı buradaydı. Bu eve doğrudan saldırdılar. Yangın çıkarmaya çalıştıkları bu odada 20 günlük bir bebek de dahil olmak üzere başka çocuklar da vardı. Diğerleri ise camiyi ateşe vermeye çalıştı.
0: İsrail, Filistin topraklarında işgali genişletmek için 7 el koyma kararı çıkardı. Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, Ramallah, Kudüs ve Nablus vilayetlerini kapsayan 7 askeri kararla toplam 89 dönüm 514 metrekarelik Filistin toprağına el konulduğunu bildirdi. Ayrıca alınan karar, İsraillilerin kaçak yerleşim noktalarının çevresindeki tampon bölgelerin tamamlanmasını da hedefliyor. Batı Şeria'daki İsrailli istilacıların nüfusu 1 milyon sınırına yaklaştı. İsrailliler seçtikleri bölgelerde geçici yapı kuruyor, İsrail ordusu ise onları korumak bahanesiyle asker gönderiyor. İsraillilerin uyguladığı baskı sonucu da Filistinliler göç etmek zorunda kalıyor. Boşalan alanlara aşama aşama işgalci İsrailliler yerleşiyor.
2: Efendim, ekranlarınıza gelen o küçük kız çocuğunun, Leyla'nın durumunu hatırlayacaksınız. Bir cinayetten bahsetmiştik. Bir gerekçeli karar var, yeni gelişme. Ağrı'da 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin amca Yusuf Aydemir'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Katil zanlısının Leyla'yı bir süre sakladığı, öldürüp cesedini serin bir ortamda beklettiği ve daha sonra da dere kenarına bıraktığı gerekçeli kararda yer aldı.

Leyla Aydemir cinayetinde amcanın planı gerekçeli kararda ortaya çıktı. 3 yaşındaki Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de ailesiyle gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş. 18 gün sonra dere kenarında cansız bulunmuştu. Cinayete ilişkin yargılanan amca Yusuf Aydemir çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Leyla'nın kaybolmadığı, belli bir süre rızası dışında alıkonulduğu ve öldürüldükten sonra bilinçli olarak bir dere yatağına bırakıldığı kaydedildi. Mahkeme Leyla'nın 26-27 Haziran'dan önce öldürüldüğü, ardından aramalar azalana kadar cesedin

0: serin bir yerde bekletildiği kanaatine vardı. Denetimler azalınca ise amcanın cesedi traktörüyle dere yatağına bıraktığı da gerekçeli kararda yer aldı. Deliller arasında dikkat çeken bir ayrıntı da telefon kayıtları oldu. Yusuf Aydemir'in internetinin Leyla'nın kaybolduğu günden bulunduğu güne kadar kapalı olduğu, ceset bulununca yeniden aktif edildiği tespit edildi.
1: Ne yazık ki bir kadın cinayeti haberi paylaşacağız sizinle. Karabük'te yaşayan Yusuf Berber, dini nikahlı eşi Tutku Burcu Köseoğlu'na bıçakla saldırdı. Genç kadın hayatını kaybetti. Zanlı da gözaltına alındı.
0: Genç kadını bıçaklayarak öldürdü. Karabük'te yaşayan 48 yaşındaki Yusuf Berber, dini nikahlı eşi Tutku Burcu Köseoğlu'yla tartışmaya başladı. Berber o sırada 3 çocuğunu evden çıkardı. Gerginlik kavgaya dönüştü. 29 yaşındaki kadını bıçaklayan adam yaşamına son vermeye çalıştı. İhbar üzerine eve giden ekipler Tutku Burcu Köseoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Katil zanlısı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yusuf Berber'in suç kaydının kabarık olduğu, kadına şiddet suçundan dolayı da hapis yattığı öğrenildi.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul'da iş yerlerini hedef alıp dehşet saçan suç çetesine ağır bir darbe indirildi. Tetikçilerin saldırı öncesi ve sonrasındaki tüm dijital izlerini süren polis operasyon için düğmeye bastı. 6 şüpheli gözaltına alındı.
2: İstanbul'un Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde Haziran ve Temmuz aylarında iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılar aydınlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 10 kişilik yeni nesil suç örgütü deşifre oldu. Örgüt üyelerinin saldırı öncesi iş yerlerinin konumunu ve fotoğraflarını paylaştığı tespit edildi. Saldırı anı ve sonrasına ait videoları birbirine gönderen ikisi 18 yaşından küçük 10 örgüt üyesi tek tek belirlendi. İstanbul polisi harekete geçti. Eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 kişi yakalandı. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen örgüt üyelerinden ikisi tutuklandı, dördü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Efendim, şimdi ekranlarınıza yansıyan bu görüntüler de İzmir'de kayda geçti. Bir binanın dış cephesini boyayan 2-3 kardeş halatı kopan iskelenin çökmesi sonucu yaralandı. Yürekleri ağza getiren o anlarda güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: İskelenin halatı koptu, 3 kardeş ölümle burun buruna geldi. İzmir'in Balçova ilçesinde 3 kardeş 9 katlı bir binanın dış cephesini boyuyordu. Kardeşlerden ikisi iskelenin üzerindeydi, diğeri ise altında yürüyordu. O sırada halatı kopan iskele 7. kattan büyük bir gürültüyle üzerine düştü. İskeledeki 2 kardeş ise havada asılı kalmıştı. Sonradan üzerlerine düşen parçalarla biri yere çakıldı, diğeri savruldu. Bina sakinleri hemen yardıma koştu. Yaralanan 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ağır.
1: Efendim, şimdi yurdun farklı noktalarında meydana gelen trafik kazalarından yine acı haberler geldi. Mersin'de tırın çarptığı hafif ticari araçtaki anne ve oğlu hayatını kaybetti. Kütahya'da devrilen otobüste 31 kişi yaralandı. Ordu'da ise bir otomobil uçuruma yuvarlandı.
0: Tır hafif ticari araca çarptı. Anne ve oğlu hayatını kaybetti. Kaza Adana-Gaziantep otoyolu Tarsus Doğu gişeleri yakınında meydana geldi. Abdülbesim Ülgen idaresindeki tır aynı istikamette seyreden hafif ticari aracı arkadan çarptı. Savrulan araçta arka koltukta oturan anne ile oğlu Harun İpek hayatını kaybetti. Sürücüyle birlikte yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bu görüntülerse Kütahya'dan. İstanbul Kuş

0: Adası seferini yapan yolcu otobüsü Kütahya yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 31 kişi ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kütahya-Afyon-Karahisar karayolu, otobüsün kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Bir kaza haberi de Ordu'dan geldi. Samsun'dan Ordu yönüne doğru ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptıktan sonra yaklaşık 30 metreden deniz kenarına uçtu. Sürücü yaralı olarak kurtuldu.
1: İç siyasetle devam edelim efendim şimdi. Özgür Özel yeni partisini duyurduktan sonra kurmaylarıyla ilk toplantısını yaptı. Kurucular listesinde tartışmalı isimler var. Aralarında rüşvet ve yolsuzluk dosyalarında adı geçen isimleri görüyoruz çünkü. Bu da eleştirileri beraberinde getirdi haliyle. Zeydan Karalarsa CHP'de kalacağını açıklayan ilk isim oldu. Ankara'daysa gözler Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumda.
2: Kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Girelim arkadaşlar.
3: Yeni partisini CHP kürsüsünden böyle ilan etti Özgür Özel. Kürsüden indi, yol haritasını çizmek için harekete geçti. İlk olarak il başkanlarıyla buluştu, ilk talimatı da onlara verdi.
4: Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz.
3: Özgür Özel yeni partisi için Ankara'da bir otele adeta kamp kurdu. Kurmaylarıyla toplantı üstüne toplantı yapıyor.
5: Binayla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. Aylık kira ödemesini Ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş. Bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız.
3: Parti henüz resmen kurulmadı ama kurucular kurulu listesinde yer alacağı iddia edilen isimler dikkat çekiyor. Yolsuzluk ve rüşvet dosyalarında adı geçen milletvekilleri Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın yer aldığı söyleniyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
3: CHP'li vekiller de tarafını seçmeye başladı.
7: Yeni partimiz Türkiye'ye hayırlı olsun. Asıl mücadele yeni başlıyor.
8: Kolay bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak ama bazen de mecbur kalıyorsunuz.
3: Kulislere göre CHP çatısı altında kalmaya devam edeceğini açıklayan ilk isim, İçişleri Bakanlığı'nın görevinden uzaklaştırdığı eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Ankara'da Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ne yapacakları ise merak konusu.
9: Mansur Bey asla Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmeyeceğine adım kadar emin. Erdal Beşikçioğlu asla partiyi terk edeceğine inanmıyorum.
3: CHP'de vekil savaşı da kızışmış durumda. Özel'in meclisteki veda konuşmasına 80 civarında milletvekili katıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmek için meclise gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise 12 vekilin karşıladığı görüldü. Özel'e grup toplantısına katılan 80'in üzerinde vekil destek verirse doğrudan meclisin yeni ana muhalefet partisi konumuna yükseliyor. Böyle bir senaryoda CHP sandalye sayısıyla mecliste 4. parti konumuna sürükleniyor. Yeni parti açıklamasının ardından çok sayıda partilinin CHP üyeliğinden ayrılmak için e-devlet sistemine giriş yaptığı ve yaşanan yoğunluk dolayısıyla sistemde erişim sorunları olduğu da iddialar arasında.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararları kapsamında Yükseköğretim Kurulu üyelikleriyle 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kontenjanından YÖK üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Sızmaz'la Profesör Doktor Mürteza Bedir seçildi. Ayrıca üniversiteler arası kurul tarafından belirlenen Profesör Doktor Kemal Şenocak ve Profesör Doktor İlhan İlkılıç da YÖK üyeliğine atandı. Resmi gazetede yayımlanan diğer

0: Cumhurbaşkanlığı kararıyla 8 üniversitenin rektörlüğüne de yeni isimler getirildi. Sevgili izleyenler, hacı adaylarının merakla beklediği kura Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Geçtiğimiz yıllara göre hazırlıkların önceden yapılabilmesi için bu yıl biraz erken alınan kurada 84.942 hacı adayı kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.
1: Bekle, bekle, bekle. Bugünü bekledik. 5 sene sonra Cenab-ı Allah bizi de çağırdı. Ne mutlu, ne mutlu yani.
2: Çıkmış abinin çıktı.
3: Kimi yıllardır süren mukaddes toprak hasretinin sona ermesine ağladı.
4: Size çıktı mı?
5: Aha, çıkmış diyor. 15 senedir yazılmışız. Çok güzel bir duygu.
6: 15 senedir bekliyoruz. 8 kişiyle yazırdık, 4 kişi kaldık.
5: Ne mutlu. Allah herkese nasip etsin.
3: Kimi ise ümitlerini gelecek yıla bıraktığı için gözyaşı döktü.
7: Çok üzüldük, çıkmadı. Hayallerimiz yıkıldı.
8: Milyonlarca hacı adayı için beklenen gün geldi, çattı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi için adaylar sabahın erken saatlerinde salona akın etti.
9: Ben çok mutluyum, inşallah çıkar. 12 seneden beri bekliyoruz. Rabbim nasip eder inşallah. Gözümü ekrandan alamıyorum.
10: Arkadaşım için geldim.
8: Arkadaşınız için mi heyecanlısınız?
10: Evet. Evet.
8: Ve nefesler tutuldu. Hacı adayları isimlerinin açıklanacağı listeyi dev ekranda büyük bir heyecanla takip ediyor. Hayırlı olsun.
11: Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
8: Neler hissediyorsunuz?
11: Gayet mutluyuz, sevinçliyiz. 16 yıldan sonra çıktı elhamdülillah.
3: 1.878.046 hacı adayının yer aldığı kurayla 84.942 hacı adayı kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.
12: Kurada çıkan vatandaşlarımız oldu, çıkamayanlar oldu maalesef. Malum Türkiye'ye tanınan bir kota var. Kotanın üzerinde çok fazla talep var.
13: Hanıma gidelim. Hanım çok bekledi. Tabii birlikte gideceğiz. 16 yıl önce yazmıştık. Şimdi nasip oldu.
14: 16. yılda çıktı. Allah herkese nasip etsin. Ama çok ağladım. Bu yıla kadar 16 yıldır ağladım yani.
3: Kura'da ismi çıkmayanlarsa salondan hüzünle ayrıldı.
15: Çıkmadı yavrum, çıkmadı. Sen inşallah.
3: Hacı adayları sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Kesin kayıtlar 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında E-Devlet'ten gerçekleştirilecek. Hacı adaylarının yolculukları 17 Nisan 2027'de başlayacak.
0: Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan LPG tankeri Trabzon'un Sürmene açıklarına çekildi. Gemi onarımının ardından görevine devam edecek.
16: Drone saldırısına uğradı, tamir için tersaneye çekildi. LPG tankeri 16 Temmuz'da Karadeniz açıklarında drone saldırısına uğradı. Saldırıda geminin baş taraf tankında yangın çıktı. Geminin yardım talebi üzerine Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye yangın söndürme romorkörü sevk edildi. Zamanında yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü. Saldırının ardından tamir için Trabzon'a getirilen gemi 17 Temmuz'da Sürmene ilçesi açıklarına demirledi. Gasnero isimli LPG tankeri tersanede tamir edildikten sonra seyrine devam edecek.
0: İstanbul'da bir anda ortaya çıkan çekirgeler mega kentte gündemin ilk sıralarına oturdu malum. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar çekirge istilasından bahsetmenin doğru olmadığını söyledi. Parıldar tarımda çekirgeden kaynaklanan bir zararın yaşanmadığını da altını çizdi.
16: İstanbul'da çekirge istilası var mı? Bu soruya İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar cevap verdi. Müdahale gerektiren bir durumun olmadığını söyledi.
17: İstanbul'umuzda hali hazırda herhangi bir çekirge istilasından bahsetmek mümkün değil.
16: Son günlerde sosyal medyada paylaşılan çekirge görüntüleri İstanbulluları tedirgin etti. İl Tarım ve Orman Müdürü endişelenecek bir durum olmadığını belirtti.
17: Özellikle Çanakkale'den başlayarak Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

0: Bütün il müdürlerimizle ve orada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı il ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel arkadaşlarımızla sahada 7 gün 24 saat kontrol yapıyoruz, izleme yapıyoruz ve değil İstanbul'da diğer illerimizde de herhangi bir çekirge istilasından bahsetmemiz söz konusu değil. Bunun altını tekrar çizerek ifade etmek istiyorum.
1: Son günlerde görülen çekirgeler bölgenin doğal yapısına ait.
0: Bizim her gördüğümüz çekirgeyi de zararlı böcek diye, zararlı çekirge diye atfetmemiz, tanımlamamızda çok ciddi bir hata. Bazı türleri vardır çekirgelerin, bizim dostumuz olan çekirgelerdir. Özellikle zararlarla, börtü böceklerle beslenerek aynı zamanda da doğanın kendi dengesini bulmasında da çok ciddi bir faktördür. Tarım alanlarımızda herhangi bir ekonomik zarar eşiği söz konusu değil. Biz popülasyon takibini yapıyoruz. Dönemsel anlamda bu popülasyonlarda değişiklik olması muhtemeldir. Çok doğaldır ve zaman içerisinde de bu dengesini sağlayacaktır.
2: Efendim, yaylalarda yaz mesaisiyle birlikte başlayan kuzu ve koyun kırkımı başladı. Yıllarca yastık ve yorganların en kıymetli malzemesi olan kuzu yünü alıcı bulamayınca ya imha ediliyor ya da doğaya gelişigüzel bırakılıyor. Bu durum konusunda da uzmanların uyarıları var.
1: Bir zamanlar altın değerindeydi. Şimdi imha ediliyor. Değerini yitiren yün hem üreticiyi üzüyor hem de doğayı kirletiyor. Erzurum yaylalarında yaz mevsimiyle birlikte kuzuların ilk kırkımı başladı. Sıcaktan korunmaları ve parazitlerden arınmaları için kuzular tek tek kırkılıyor. 3 ila 6 aylık kuzulardan elde edilen ince yün bir zamanlar yastık ve yorgan yapımında tercih edilirken bugün eski değerini kaybetti.
2: Bundan 4 yıl önce 7 güzel adamın hayattaki son üyesi Rasim Özdenören ebediyete uğurlanmıştı. Türk edebiyatına sunduğu katkı ve geride bıraktığı eserlerinin yanında kişiliğiyle de her kesimin sevgi ve saygısını kazanan Rasim Özdenören'in portresini taşıyacağız şimdi ekranlara.

0: davranıştan ziyade o bir anı ifade etmeye gayret ettim.
1: Kendi ifadesiyle hayatı boyunca sadece bir anı anlatabilmenin peşinde oldu. Belki de Türk Edebiyatı'nın unutulmaz isimleri arasında yer almasını bu çabasına borçluydu. Zihninde tasarladıkları kalemine yansıdı. Kalemine yansıyanlar da bir kuşağın düşünce dünyasına. Yedi güzel adamın son temsilcisi. Gül yetiştiren adam Rasim Özdenören.
2: Nitekim bize ortaokulda Türkçe derslerimizde, daha sonra lisede edebiyat derslerimizde bir hikaye nasıl yazılır veya bir hikayenin bir hikayenin şablonu nasıldır sorusunun cevabını serim, düğüm, çözüm veya sonuç diye açıklanırdı. Fakat benim kafamdaki hikayenin bu şablonla ifade edilmesi mümkün değil. Ben çünkü bir anın hikayesini anlatmak istiyordum. Bir insanın bir gülümseme anını acaba anlatabilir miyim? Bir gözyaşının döküldüğü anda insanın hissettiği şeyler nelerdir? Nasıl bir yaşantısı vardır?
1: Rasim Özdenören 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta hayata merhaba dedi. Ondan sadece birkaç saat sonra ikizi şair Alaeddin Özdenören dünyaya geldi.
2: Anlattıklarına göre ben ölü dünyaya gelmişim. Yani doğduktan sonra ağlamamışım ben.

0: İkiz idilerse de çok farklı kişiliklerdi. Ama her ikisinde de ortak olan ve yazılarına, özellikle Rasim abinin yazılarına çok fazla yansımamış olan bir özellikleri vardı. Müthiş bir mizah duygusu.
1: Maraş'ta eğitim hayatına başlayan Büyük Usta, babasının memur olmasından dolayı eğitimine farklı şehirlerde devam etmek zorunda kaldı. Çocuk yaşta farklı kültürlerle yoğrulmak, usta yazarın kalemini güçlendiren en büyük kazanım olacaktı ileride.
2: Kelimesiz olarak konuşuyor birbiriyle, kelimesiz olarak sırrını ifşa ediyor, kelimesiz olarak sırrını paylaşabiliyor.
0: Evet.
1: Tarihler 1955'i gösteriyordu. Babası Hakkı Bey emekli olunca aile tekrar Maraş'ın yolunu tuttu. Genç Rasim eğitimine memleketinde Kahramanmaraş Lisesi'nde devam edecekti. Lise sıralarında Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan ve Ali Kutla ile tanıştı. Bu arkadaş grubu bir başlangıcın, yedi güzel adamın doğuşunun habercisiydi. Arkadaşlarının edebiyata olan yoğun alakası genç Rasim'in de ilgisini çekiyordu. Öyle ki ilk öyküsünü de Ali Kutlay'ın yoğun ısrarı üzerine yazacak ve eline aldığı kalemi hayatının sonuna kadar hiç bırakmayacaktı.
2: Öykü yazarak başladım yazmaya. İlk yazdığım öykü aslında beni öykü yazmaya sürükledi. O da şuydu. Bir soğuk bir kış günü. Biz giyinmiş, kuşanmışız. Efendim, ayağımızda şosunlarımız var yahut botlarımız var. Karnımız tok, sırtımız pek. Evden Malatya'dayız bu arada. Dışarıya çıktığımda öyle fakir bir çocuk gördüm. Bu karlı, kışlı, kıyamet gününde yalın ayaktı çocuk. O çok bana dokundu. Onun öyküsünü yazmalıyım diye.
1: Usta kalemin günleri yazmakla geçiyor, elinden kalemi düşürmüyordu. Edebiyat tutkunu arkadaş grubuyla Maraş Lisesi'nin yayın organı Hamle dergisini 1958 yılında yeniden çıkarmaya başladı. Rasim Özdenören 1958 yılında yaşamını şekillendiren Kahramanmaraş Lisesi'nden mezun oldu. Artık onun için hayata atılma vaktiydi. Gönlündeki meslek gazetecilik olsa da annesinin yoğun isteğini kırmayan Rasim Özdenören İstanbul'un yolunu tuttu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt oldu. Eğitimi devam ediyordu. Lakin usta kalemin aklı hala gazetecilikteydi. Gönlünün sesine kulak veren Özdenören 1962 yılında Gazetecilik Enstitüsü'ne kayıt yaptırdı. Aynı yıl 7 Güzel Adam'ın Sezai abisiyle, yani Sezai Karakoç'la tanışma fırsatı yakaladı. Bu tanışma Özdenören'in edebiyata olan bakış açısının ve düşünce yapısının şekillenmesine yol açacaktı.
2: Kendiliğinden oluştu ve bunlar 7 rakamıyla sınırlı değil. Bazen işte Sezai abimizin dediği gibi 2'ye kadar indirildiği oluyor. 8'e 9'a çıkaranlar var. Hiç önemli değil. Yani belli bir gruptur ama ana kitle daima bellidir. O 7 kişinin arasındadır ana kitle.
1: Yine o dönemde George Orwell'ın ünlü eseri Hayvan Çiftliği'nin çevirisini üstlenen Özdenören, edebiyat camiasında tanınır hale geliyordu. 1965 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra ona asıl ün kazandıran çalışmada yer alacaktı. İstiklal Gazetesi'nde edebiyat sayfasının editörlüğü.
0: Köşe yazarlığı bir tür deneme yazarlığıydı aslında Rasim abi için. Yani onun yazılarını klasik, bugün anlaşılan anlamıyla veya o gün de öyle, o gün anlaşılan anlamıyla da alışılageldik köşe yazılarından sayamayız. Onlar birer denemeydi. Nitekim daha sonra pek çoğu da kitaplaştırıldı.
1: Büyük Usta'nın ilk öykü kitabı olan Hastalar ve Işıklar 1967 yılında okuyucularıyla buluştu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek Ankara Barosu'nda staj yapmaya başladı ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak işe girdi. 1969'da Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaaddin Özdenören'le birlikte Edebiyat Dergisi

0: sesini çıkardı.
1: Ankara'da Bülbül Dereci Caddesi'nde Erdem abinin, Ahmet Beyazıt'ın kardeşinin birlikte kaldıkları dairede Edebiyat Dergisi'nin bütün mizampaj işleri orada yapılırdı. Eskiden bilgisayar falan yok. İşte prova baskıları alınır, böyle kağıtlara yapıştırılarak mizampaj kağıtları üzerinden. Bunları Ahmet Beyazıt çok güzel yapardı. O evde o işler sırasında da tabii sohbete vesile olurdu.
0: Ve bir yıl sonra yüksek lisans için Amerika'nın yolunu tuttu. Lakin 12 Mart 1971 muhtırası olunca tezini tamamlayamadan yurda geri döndü. Yurda döndükten sonra tanıştığı Ayşe Çalkaya ile dünya evine girdi. Bu mutlu evlilikten Ömer Uyuran ve Merve isimlerinde iki çocuğu oldu. Tarihler 1976'yı gösterirken 7 güzel adam bir dergi çıkarmaya karar verdi. Ve böylece Mavera dergisinin hikayesi başlamış oldu. Dergi yayınlandığı dönemde okuyucuların yoğun ilgisini çekti.
1: O dönem gerçekten dergilerin hep birlikte çok canlı bir edebiyat ve sanat aktualitesi oluşmasına katkıda bulundukları bir dönemdi.
0: Özden Ören'in başarıları bununla da sınırlı kalmayacaktı. Çok sesli bir ölüm öyküsünden uyarlanan aynı isimli televizyon filmi Prag Televizyon Ödülleri yarışmasında jüri özel ödülüne layık görüldü. Bu ödül TRT'nin uluslararası arenada aldığı ilk ödül olarak da kayıtlara geçti.
2: Ölüm ne ki baba? Ölüm ne ki baba?
3: Ölüm hiçlik değil, yokluk değil, sönmek değil. İnsanın öz yurduna terhisidir. Bir tebdili mekandır o.
0: 1978'de Devlet Planlama Teşkilatı'ndan istifa eden büyük usta Gül Yetiştiren Adam kitabını kaleme aldı. Ve o tarihten sonra Gül Yetiştiren Adam olarak anılmaya başlandı. Usta kalem yazılarında modern dünyanın oluşturduğu tahribata özü ve gerçek kimliği koruma şiarıyla eleştirel yaklaştı.
4: Rasim ağabey ömrünü, düşüncesini söze, sözünü eyleme dönüştürmek için harcamış, bu uğurda emek vermiş, eser vermiş, gerçek bir mücadele adamıydı.
1: Rasim Özden Ören hep yazacağı, asıl yazacağı kitabın temrinlerini yaptı bence. Hastalar bu ışıklarda, denemelerinde, Gül Yetiştiren Adam'da, onlar hep bir ön hazırlık kitaplarıydı gibi algıladım ben.
0: 7 güzel adam, 7 güzel usta, 7 güzel insan ve yaprak dökümü. Ebediyete ilk yolculuk eden 1987 yılında Cahit Zarifoğlu oldu. Ardından Akif İnan, Erdem Bayazıt ve öz kardeşi Alaeddin Özden Ören. Gül Yetiştiren Adam teker teker veda ediyordu can dostlarını. Dostlarının yokluğunu kağıt ve kalemle doldurmaya çalışıyordu. Eserleri toplumda büyük beğeni toplayan Rasim Özden Ören, 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü'ne, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Ve 23 Temmuz 2022, 7 Güzel Adam'ın son usta kalemi Rasim Özden Ören, tedavi gördüğü Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu ve aramızdan ayrıldı. Büyük usta Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi. 82 yıllık hayatına sığdırdığı eserleriyle, bıraktığı edebi mirasıyla Türk edebiyatına ışık tutmaya devam ediyor.
5: Nüanstan ziyade o bir anı ifade etmeye gayret ettim.

0: İyi sabahlar efendim, tekrar hoş geldiniz. Sabah Ajansı'na gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatimizde A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında efendim. Yurttan haberlerle başlayacağız şimdi. Bir kaza haberi Kırıkkale'den geldi. Kırıkkale'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Osman Gazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda otomobille motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde uzman çavuş olan motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Efendim, Kayseri'de de polis aracının karıştığı kazada ikisi bekçi, üç kişi yaralandı. Koca Sinan ilçesinde seyir halindeki otomobil polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve yan yatan polis aracının sürücüsüyle beraberindeki bekçi ve diğer araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Efendim, Bursa'da da bir operasyon vardı. Uyuşturucu operasyonu düzenlendi ve düzenlenen bu uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Bursa Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Eve adrese operasyon düzenleyen jandarma yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği tahmin edilen kenevirle çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Yönetmen Akay'la müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Devam edelim şimdi gündemin diğer önemli başlıklarıyla. Ahbap Derneği soruşturmasında yine her geçen gün gelişmeler var. Yeni yeni isimler ekleniyor çünkü. Haberciler Fatih Portakal, Ece Üner, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifade için Çağlayan Adliyesi'ndeydi dün. Ünlü isimler Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadeleri de ortaya çıktı.
1: Ahbap soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma çok yönlü devam ediyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verilmiş ve böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselmişti. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Söz konusu isimler Ahbap Derneği'ne verdikleri destekle biliniyor. Özoğuz, Serter ve Üner savcılıkta ifade vermek için adliyeye geldi. Öte yandan Gökhan Özoğuz, 6 Şubat depremleri sırasında burada devlet yok, sadece ahbap var açıklamasını yapmıştı.
2: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz, onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var, oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
1: Özoğuz soruşturma başladığında ise sosyal medya hesabından "Ah ahbap, vah ahbap, hep böyle mi olacak bu işler, bir kere de şaşırsak şu memlekete" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. Ünlü isimlerin ifadeleri de ortaya çıktı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter, Ahbap Derneği ile para veya ticaret

0: ticari ilişkileri olmadığını savundu. İlk olarak Ece Üner deprem döneminde yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu belirtti.
1: Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. O dönemde yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Eğer iddialar doğruysa Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum.
0: Özoğuz'sa ifadesinde tutuklu Haluk Levent'le herhangi bir bağının olmadığını, deprem döneminde yalnızca yardım çağrılarını paylaşmak amacıyla sosyal medyada Ahbap dahil birçok kurumu etiketlediğini söyledi. Son olarak Öykü Serter ise insanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir dedi.
1: Ahbap'a para yatırmadım, kimseyi yönlendirmedim. İnsanların zor durumlarından menfaat sağlayan her türlü eylemin karşısındayım.
2: Efendim, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gelin şimdi hemen bir bölgeye gidelim son durumu öğrenmek için. A Haber muhabiri Sefer Ayça'yı takip ediyor ilk andan itibaren. Sefer, günaydın, hoş geldin yayına. Arkanda yine dumanların olduğunu görebiliyorum. Son durum nedir yangında?
3: Teşekkürler Merve. Sesler duyuluyor. Hava araçları başladı günün ilk ışıklarıyla. İşte şu anda helikopterler, uçaklar devrede ve İnlice'deyiz. İnlice'de gün ağardı ve günün ağarmasıyla birlikte bilanço da ortaya çıktı. Ne yazık ki çok sayıda ağaç burada kül olmuş durumda ve birçok evde az hasarlı da olsa bazıları hasarlı. Şimdi günün ilk ışıklarıyla biz de burada o evlerden bir tanesindeyiz. Bir evin yanındayız. Kameraman arkadaşım İsa Mustafa Eraslan'la birlikte işte bu evde bir anda alevlerin yaklaşmasıyla burada bir depo var. Evlerin tam depoya kadar gelmiş alevler işte bu noktada. Şu anda durduğu yer burası. Fakat evin tabii yan tarafı ve depo ya tamamen yanmış. İçindekilerden kullanılmaz hale gelmiş durumda. Ve şu anda İsa'nın gösterdiği ısıdan dolayı işte buradaki kaplamalar cam patlamış ve depodaki hiçbir eşya şu anda kullanılmayacak hale gelmiş durumda. Evet, dün yangın saati 14'te başladı. 14'ten sonra da tabii çalışmalar Orman Muğla Orman Bölge Müdürü ekipleri de çalışmalarına başladılar. Hem havadan hem karadan yaklaşık 14 helikopter 5 uçakla devreye alındı havadan. İşte ama dediğimiz gibi rüzgar çok fazla ve Temmuz rüzgarları ve nem de %15'e inince bilanço ne yazık ki fazlalaştı. Metrekare olarak da baktığımızda şu anda birçok alan ben de sabahın ilk ışıklarıyla görüyorum. Evet, birçok alan şu anda kül olmuş durumda. Bazı evler, orman içindeki evlerin bazı yerleri, bazı bölümleri zarar görmüş durumda. Şimdi sabahın dediğimiz gibi ilk ışıklarıyla helikopterler tekrardan başladılar. Yani bugün şu saate kadar 126 araç, 5 uçak, 14 helikopter, 126 araç. Araç sayısı her dakika fazlalaşıyor. Bütün bölgelerden gelenler var. Bir bölümde soğutma çalışmaları, bir bölümde de çok sarp bir arazi. O bölümdeki sarp arazideki oradaki alevler bazen yükselince tabii helikopterler ve uçaklar da devreye giriyor. Yeni Mahalle'de, burada İnice'de Yeni Mahalle'de bir tedbir alınmıştı. Oradaki evler boşaltılmıştı ama onlar da vatandaşlar tedbirli bir şekilde evlerine girdiler. Evet, bugünler çok önemli Merve. Isı çok fazla, 44-45 derecelere kadar çıkıyor. Bu sıcaklık gece de 39 derecelerde burası ve nem de %15'e inince buradaki hava sıcaklığıyla birlikte en ufacık bir kıvılcım işte orman yangınına sebep verebiliyor. Helikopterler dedik, işte helikopterler artık havada, bu saatten itibaren de gün boyu çalışacaklar. Bu bölgedeki tüm en ufacık bir alevi de söndürünceye kadar da bu noktada olacaklar. Uçaklar da öyle. Bir bölümde uçaklar çalışıyor, bir bölümde helikopterler ve bu çalışma gün boyu devam edecek. Temennimiz gün içerisinde İnlice orman yangının Fethiye'deki bu orman yangının tamamen kontrol altına alınmış olması. Çok fazla bir duman var burada. İşte bu aralıklarla şu anda burada evler var. Bu evler dediğimiz gibi bazıları yangından, alevlerden zarar görmüş durumda. Toparlamak istersek dün öğlenden bu yana devam ediyordu yangın ve şu saat itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış yerler var ama çok sert bir arazide araçların

0: Sadece dozerlerin gittiği, iş makinelerinin gittiği arazide helikopterler tarafından söndürülmeye çalışılan yerler var. Bunu da altını çizelim. İlerleyen dakikalarda iyi haber vermek istiyoruz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım Merve.
1: Sefer Ayçe, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Haber nöbetinde sana da kolaylıklar dileyelim efendim. O kadar yoğun dumanın arasında da aslında bu yayınları gerçekleştirmek de kolay olmuyor. Sen de kendine dikkat et diyelim. Yine paylaşacağız efendim son durumu. Dileriz ki tamamen kontrol altına alındığı bilgisini paylaşırız sizinle. Gazetelerle devam edeceğiz. Sabaha bakacağız efendim. Sabahın özellikle sür manşetindeki oruç tut şampiyon ol haberiyle de başlayalım dilerseniz. İspanyol oyuncular Olmo, Garcia ile Yamal'ın fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını artırmak için Dünya Kupası öncesi düzenli aralıklarla oruç tuttuğu öğrenildi sevgili izleyenler. 3 yıldızda büyük zaferi imza attı biliyorsunuz Dünya Kupası'nda adından sıkça söz ettirdiler. 19 yaşındaki Yamal da özellikle Ramazan ayında da orucunu tuttuğunu hiç aksatmadığını paylaşmış. Bu bana güç veriyor demiş. Şimdi onların da elbette uzmanları var, beslenme uzmanı şöyle söylüyor: oyuncular için her şeyi Dünya Kupası'na göre odakladık. Antrenman yoğunluğunun daha düşük olduğu, fiziksel yükün azaldığı günlerde oruç uyguladık diyor. Bu vücudun enerjiyi gerçekten ihtiyaç duyduğu anda daha verimli kullanmasına yardımcı oluyor. Gluteni de iltihaplanmayı yol açan etkisi neredeyse azalıyor bu sayede demiş efendim. Önemli bir başlık aslında, orucun da faydalarını Dünya Kupası'nda o yıldız isimlerle birlikte bir kez daha görmüş olduk. Manşetiyle devam edelim hemen. Sabahın manşetinde Mavi Vatan'da oyun bozan adım başlığını görüyoruz. Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanan doğalgaz hattı için Navtex ilan etti. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji haritasını da bu sayede yeniden çiziyor. Bu adımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan planlar duvara çarparken Türkiye Avrupa'ya uzanacak enerji koridorunun merkezi olmuş olacak efendim. 97 kilometresi denizde olmak üzere 101 kilometrelik doğalgaz hattı tamamlandığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenli ve kesintisiz enerjiye ulaşmış olacak. Elbette bu projeden de yine Türkiye'deki gelişmelerden de rahatsız olan iki ülke var ki onlar da Yunanistan ve İsrail. Siyonist İsrail ve Yunanistan'da da oruç reis paniği var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz adımı Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi basınında yankılandı. Demişler ki Nomisma demiş, Türkiye Yunanistan'ın yapamadığını yaptı diyor. Hellas Journal, Türkiye'nin 101 kilometrelik zırhı oruç reis yola çıktı demiş. Mariv de Türkiye Akdeniz'i sarsıyor, bölgede dengeleri değiştiren hamle diye basında yer almış. Hemen sol taraftaki haberle devam edelim. Başkan Erdoğan'ı görüyoruz. Mini kahramanı misafir etti. Başkan Erdoğan, nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Ve burada da yine Haris'le birlikte o fotoğraf karesini de ekranlarınıza taşıyoruz. Camileri ziyaret eden Joshua büyük bir ilgi gördü. Ailesiyle birlikte de dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldim. Son haberi paylaşalım. Sabahta emek hırsızı Google başlığı dikkat çekiyor. Habercilerin içeriklerini telif ödemeden kullanan ve davalık olan Google, dijital yayıncıları da kızdırdı. Google'ın yapay zeka uygulamasında içerik özeti sunması haber sitelerinin tıklanma oranlarını düşürdü. Reklam gelirleri azalan dünya medyası içerikleri engellemeye hazırlanıyor diyor haberin detaylarında. Evet efendim, Sabah gazetesindeki başlıkların bir kısmını sizlere aktardık. Devam edelim şimdi. En düşük emekli maaşını 20 bin liradan 23.552 liraya yükselten düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri de tamamlandı. Peki 3.552 liralık fark hesaplara ne zaman yatacak? Bunun cevabını bekliyoruz. Yasalaşacak paket trafikte aday sürücüler için de yeni kurallar getirecek. Artık makas atan, drift yapan veya alkollü araç kullanan aday sürücülerin ehliyeti doğrudan iptal edilecek ve süreç en baştan başlayacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Milyonlarca emeklinin beklediği haber sonunda geldi. En düşük emekli aylığını 20.000 liradan 23.552 liraya yükselten kanun teklifinin mecliste görüşmeleri tamamlandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emeklileri %17,76 zam aldı. En düşük emekli aylığı alanlar hariç zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı.
1: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
0: Kök maaşı 16.250 lira ve altında olanların sıfır zam tehlikesini ortadan kaldırmak için düğmeye basan AK Parti'nin teklifiyle en düşük emekli aylığı 3.552 lira artışla 23.552 lira oldu. Meclisten geçen teklifin resmi gazetede yayımlanmasının ardından 20.000 lira alan emeklilerin hesaplarına 3.552 liralık farkların da ayın son haftası yatırılması bekleniyor. Paketle ayrıca aday sürücülere ihlallerde sıfır tolerans dönemi başlıyor. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması, drift ve makas atmak, yayalara ilk geçiş hakkı vermemek ve emniyet kemeri takmamak gibi kurallardan herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi durumunda aday sürücülerin ehliyeti artık iptal edilecek. Aday sürücü belgesi iptal edilenler artık süreci baştan tamamlamak zorunda. Yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırıp teorik ve direksiyon sınavlarına girecek. Psikoteknik değerlendirmeden geçecek. Psikiyatri uzmanından sürücülüğe engel bir durum bulunmadığına ilişkin rapor alacak. Tüm trafik cezalarını ödeyecek. Varsa bekleme veya geçici geri alma süresini tamamladıktan sonra yeniden başvuru yapabilecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Efendim, halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek istenen kaçak ilaçlara geçit verilmiyor. Polis Fatih'te bir adrese düzenlediği operasyonda 98.632 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirdi. İki şüpheli de gözaltına alındı.
4: Kaçak tıbbi ilaçla halkın sağlığıyla oynayanlara darbe indirildi. İstanbul Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 98.632 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi. Fatih'te bir adreste kaçak tıbbi ilaç bulunduğu ihbarı alan polis harekete geçti. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kanser, diyabet ve epilepsi tedavisinde kullanılan 98.632 tablet ilaca el konuldu.
3: Sevgili izleyenler, şimdi kan donduran bazı iddialardan bahsedeceğiz. Gülistan Doku soruşturmasında yıllar sonra cinayet şüphesiyle tekrar açılan Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir açıklama geldi. Önemli bilgilerin yer aldığı o açıklama Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Gülistan'ın korucular tarafından gömüldüğü bilgisi paylaşıldı.
5: Sence kız nerede öldürüldü?
6: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
0: Önce kayıp süsü verildi, ardından intihar etti dendi. Yıllar sonra gelen itiraflarla cinayet şüphesi güçlendi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin korucular tarafından gömüldüğüne dair delillere ulaştı.
7: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sönel bize.
0: Cinayet şüphesiyle tekrar açılan Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Türkay Sonel ile birlikte 12 şüpheli cezaevinde.
6: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
0: Soruşturmada genç kızın hastane kayıtları ve cep telefonu verilerinin silindiği ortaya çıkmıştı. 5 şehirde düzenlenen operasyonda sağlık çalışanları, korucular ve eski vali Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
8: Gülistan Doku kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine direndiği için şiddete uğramıştı.
0: Soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından çarpıcı bir açıklama geldi. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğüne yönelik önemli delillere ulaşılmıştır dendi.
6: Birini gömmek istesen insanların gözünden uzak görürsün.
9: Benim kızım bir mezarı olsun, ben bir fatiha okuyacağım.

0: Adalet Bakanlığı Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kıyafetlerde DNA incelemesi yapılmadığı iddialarını yalanladı. Açıklamada çok sayıda biyolojik örnek alınarak DNA analizlerinin yapıldığı vurgulandı.
1: Rojin Kabayeş soruşturmasında DNA örneği alınmadığı iddiası Adalet Bakanlığı'nca yalanlandı. DNA analizleri tek tek anlatıldı. Kabayeş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve biyolojik inceleme yapılmadığı öne sürülmüştü.
2: Adalet Bakanlığı Rojin Kabayeş'in kıyafetlerinden DNA örneğinin alınmadığı bilgisinin doğru olmadığını ifade etti.
1: Bakanlık çok sayıda biyolojik örnek alınarak hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kapsamlı biyolojik inceleme ve DNA analizlerinin yapıldığını bildirdi. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Ailenin cinayet iddiaları üzerine soruşturma yeniden başlatılmıştı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir misafiri vardı. Erdoğan, İngiltere'deki İslamofobik eylemlere karşı başlattığı "Nefret etme, kek yap" kampanyasıyla hoşgörü mesajı veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'le ailesini kabul etti. Joshua kabule Türk bayraklı bir tişörtle geldi.
3: Başkan Erdoğan 12 yaşındaki Harris'i kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İngiltere'de İslam karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı "Nefret Etme, Kek Yap" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ve ailesiyle bir araya geldi. Erdoğan, Harris ve kardeşine hediyeler verdi. Onlar da yakından ilgilendi. Joshua Harris'in kabulde Türk bayraklı tişört giymesi dikkat çekti. Otizmli Harris'in başlattığı kampanya, farklı topluluklar arasında dayanışma ve hoşgörü mesajıyla dikkat çekmişti.
0: Dünyadan gelişmelerle devam edelim. Şimdi efendim, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar şiddetlenmeye devam ediyor. İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden 4 Amerika Birleşik Devletleri askerinin cenazesi ülkeye götürüldü. Ve yine orada bir tören düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katıldı törene. Trump cenazeleri asker selamıyla karşıladı.
1: İran'ın saldırılarında ölen ABD askerleri için tören düzenlendi. İran'la yaşanan çatışmalarda Ürdün ve Irak'ta ölen Amerikan askerlerinin naaşları Dover Hava Üssü'ne getirildi. ABD bayraklarına sarılı tabutlar askeri törenle uçaktan indirildi. Trump beraberindeki ABD'li yetkililerle birlikte asker selamıyla cenazeleri karşıladı. ABD Genelkurmay Başkanı Daniel Kane, Savunma Bakanı Pete Hexit ve üst düzey askeri yetkililer de törendeydi. ABD ordusu, Ürdün'de yaşamını yitiren askerlerin hava savunma birliklerinde görev yaptığını bildirdi. Irak'ta bir ABD askeri de İran'a ait İHA'dan kalan patlayıcı mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 ABD askerinin naaşı düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmaları için ailelerine teslim edildi.
0: İran'ın nükleer programına karşı savaş açan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın nükleer programına yeşil ışık yaktı sevgili izleyenler. Amerikan basınına göre Trump, Riyad'da nükleer işbirliği anlaşmasını imzaladı. Üstelik anlaşmada nükleer silah geliştirilmesinin engelleyecek herhangi bir kısıtlama da olmadığı paylaşıldı.
1: İran'a izin vermeyen ABD, Körfez'deki müttefikinin nükleer kapısını araladı. ABD ve Suudi Arabistan nükleer enerji konusunda büyük bir ortaklığa imza atıyor.

0: İddiaların kaynağı Wall Street Journal. İsmi açıklanmayan bir Amerikan yetkiliye dayandırılan haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'la nükleer anlaşmayı onayladığı öne sürüldü. 30 yıl yürürlükte kalacak 10 milyarlarca dolarlık anlaşmayla Washington yönetimi, Suudi Arabistan'ın sivil nükleer programını geliştirmesine destek verecek. Anlaşmada nükleer silah geliştirilmesini engelleyen herhangi bir kısıtlama ise yok. Habere göre ABD'li şirketler Suudi Arabistan'da nükleer enerji altyapısı kuracak ve program üzerinde nüfuz sahibi olacak. Böylelikle zenginleştirilmiş uranyumun kötü amaçlı kullanımı engellenecek. Anlaşmanın gelecek günlerde Kongre'ye sunulması bekleniyor.
1: Karadeniz'de de sular durulmuyor sevgili izleyenler. Ticaret hatları alev alev yanıyor. Ukrayna'ya ait 10 kargo gemisi ve bir petrol tankeri peş peşe düzenlenen saldırıların hedefi oldu. Karadeniz son iki günün en ağır deniz saldırılarına sahne oldu sevgili izleyenler. Görüntüleri de taşıyoruz ekranlarınıza. Ukrayna'nın insansız hava aracı ve uzun menzilli füze saldırılarında başarılılık oranının artmasıyla Rusya'da enerji krizi baş göstermiş durumda. Petrol ve doğalgaz tesislerini hedef alan saldırılar akaryakıt sektöründe de ciddi aksamalara sebep oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Rus enerji tesislerine yönelik İHA saldırılarının sebep olduğu hasarın görüntülerini paylaştı. Zelenski paylaşımında barışa ihtiyaç var, Ukrayna Rus tarafına her türlü öneriyi sundu, onları diplomasiye yönelmeye zorlamalıyız ifadelerini kullandı.

0: Sevgili izleyenler, Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği ASEAN'ın Dışişleri Bakanları Filipinlerin başkenti Manila'da toplandı. Alınan kararla birlikte Türkiye ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildi. Peki bu ortaklık Türkiye'de ticareti ve ekonomik anlamda ne gibi katkı sağlayacak? Ayrıntılara bakalım şimdi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politika hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. O hamlelerden biri de Türkiye'nin artık ASEAN diyalog ortağı olması.
2: Hem bizim ihracatımızı arttıracak hem de niteliğini değiştirecek ve Türkiye lehine sonuçlar üretebilecek bir potansiyel olduğunu ifade edebilirim.
1: Filipinlerin başkenti Manila'da 59. ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. 10 Asya ülkesinin Dışişleri Bakanları katıldı toplantıya. Türkiye, Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildi.
2: Türkiye'nin ASEAN nezdinde sektörel diyalog ortaklığından diyalog ortağı statüsüne geçmiş olması aslında Türkiye'nin Asya pazarına olan ilgisini bir nebze daha fiili duruma geçirmiştir. Çünkü 700 milyonluk bir pazardan ve yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz.
1: Bu hamleyle Türkiye, Asya Pasifik bölgesindeki siyasi, ekonomik ve stratejik hareket kabiliyetini güçlendirmeyi hedefliyor.
2: Başta savunma sanayi olmak üzere müteahhitlik ortaklıkları, altyapı imkanları olmak üzere de Türkiye'nin gelişen alanlarına çok ciddi bir katkı sağlayabilme potansiyeli var. Çünkü üye ülkelerin son dönemde başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere yeni satın alımlar yapmaya çalıştığını biliyoruz ki Türkiye'nin o bölgeye de ihracatı devam ediyor.
1: Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2010 yılında 6,5 milyar dolar düzeyindeyken 2025 itibarıyla 16 milyar dolara ulaştı. Malezya, Vietnam, Endonezya, Tayland ve Singapur Türkiye'nin bölgedeki başlıca ticaret ortakları arasında yer alıyor. ASEAN diyalog ortakları arasında ise yeni katılan Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, İngiltere gibi ülkeler yer alıyor.
0: Efendim, acı bir haber paylaşacağız şimdi sizinle. Görüntüler Şanlıurfa'da kayda geçti. Freni boşalan hafriyat kamyonu sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Feci kazada küçük kız hayatını kaybetti.
3: Freni boşalan kamyon 6 yaşındaki Zeynep'i hayattan kopardı.

0: Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında hafriyat kamyonu yokuş yukarı durduğu sırada freni boşaldı. Tonlarca ağırlıktaki araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaymaya başladı. O sırada arkadaşlarıyla sokakta oynayan 6 yaşındaki Zeynep Demir kamyonun altında kaldı. Araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: İstanbul'da el freni çekilmesi unutulan otomobiller harekete geçti ve tabii sonucunda da yürekler ağza geldi. Kazaları son anlarda gösterilen refleks önledi. İşte saniye saniye o görüntüler.
2: El freni çekilmeyen araçlar peş peşe kazalara davetiye çıkardı. Faciaya ramak kalan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Korku dolu anların ilki Sultan Gazi'deydi. Durağa gelip aracını park eden taksi şoförü el frenini çekmeyi unuttu. Sürücünün araçtan inmesinin ardından taksi yokuş aşağı geri doğru kaymaya başladı. Durumu fark eden çevredeki sürücüler harekete geçti. Koşarak hareket halindeki taksiye ulaşan bir sürücü kapıyı açıp içeri atladı. El frenini çekerek taksiyi güvenli bir şekilde durdurmayı başardı. İkinci olayın adresi Esenler'di. Aracını park etmek isteyen sürücü dubayı kaldırmak için otomobilden indi. O sırada otomobil geri doğru kaymaya başladı. Büyük panik yaşayan sürücü yolcu kapısından içeri atladı. El frenini son anda çekerek arkadaki park halindeki araca çarpmasını engelledi. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerse Eyüp Sultan'da kaydedildi. Yol kenarına park eden sürücü, araçtan indikten hemen sonra otomobil bu kez ileri doğru hareket etmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran sürücü vakit kaybetmeden yeniden araca bindi. El frenini çekerek aracı durdurdu. Peş peşe meydana gelen bu olaylar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi ve o anlardan geriye yaşanan panik kaldı.
1: Aydın'da 18 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte nehre giderek akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'dan ne yazık ki acı haber geldi. Küçük çocuğun cansız bedeni 94 saat sonra kaybolduğu yerin 3 kilometre ötesinde bulundu.
3: Nehirde kaybolan çocuktan acı haber geldi. 11 yaşındaki Şahin'in cansız bedeni bulundu. 18 Temmuz'da Aydın'ın İncirliova ilçesinde gittikleri piknikte arkadaşlarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde top oynayan 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'la 11 yaşındaki Şahin Özdağ kaçan topu almak isterken akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Can pazarının cep telefonuna yansıdığı görüntüler de ortaya çıktı. ...32 dalgıç, 6 bot ve yaklaşık 90 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine saatler sonra ulaşılmıştı. Kayıp Özdağ'ı bulmak için arama alanı Didim ve Söke sınırına kadar genişletilerek 15 kilometrelik alanda yürütüldü. Günler sonra Şahin Özdağ'dan da acı haber geldi. Arama çalışmalarının 4. gününde Özdağ'ın cansız bedeni kaybolduğu yerin 3 kilometre ötesinde bulundu.
1: İstanbul Avcılar'da cadde ve sokaklarda sürü halinde dolaşan başıboş yılkı atları hem sürücüler hem de mahalle sakinleri için endişe kaynağı oldu. Boş arazilerde otlayan, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek arayan atların sokaklara kadar inmesi tehlikeyi daha da artırdı.

0: sürü halinde dolaşıyorlar. Sürücü adaylarını zor durumda bırakıyorlar. Bir anda yola fırlayan başıboş atlar kazaya davetiye çıkarıyor.
1: Sürücü adaylarımızın güzergahının üzerinde sahipsiz olduğunu düşündüğümüz atlar dolaşıyor. Uzun bir süredir de dolaşıyorlar. Dolayısıyla sürücü adaylarımıza arabayı verdiğimizde bu atlar tehlike oluşturuyor. Birkaç tehlike de atlattık. Yolda birden önümüze fırladılar.
2: Geçen de aşağıdaki sokakta Hasan Ulan Caddesi'nde neredeyse araca vuracaklar.
0: Bu görüntüler hipodromdan değil İstanbul Avcılar'dan. Caddeleri ve sokakları mesken tutan başıboş atlar hem sürücüleri hem de mahalleliyi tedirgin ediyor.
1: Ben şey düşündüm yani, bu hayvanlar niye bu kadar sahipsiz, niye kimse bunlara su vermiyor? Hayvan burada yatıyor, ölü gibi yatıyordu yani mesela.
3: Korkan da var ama ne yapacaksın, ta geliyor bak. Bir tanesi daha geliyor.
4: Mesela sorun yaratıyor bunlar.
3: Yaratıyor tabii. Trafikte de olsa, çocuklarda olsa bilemezsin ki.
0: Mahalle sakinleri ise insanların ve hayvanların güvenliği için başıboş atların toplanıp doğal yaşam alanlarına götürülmesini istiyor.
5: Bence olması gerekmiyor yani böyle yerlerde. Böyle. Daha çiftlik tarzı yerlerde olması gerekiyor.
6: Sevgili izleyenler, doğa uygulamasında yeni bir uygulamaya başlandı. Makinelerin önünde kuyruk oluşmaması için ambalaj başına verilen 1 liralık teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. Bu sayede fazla ambalaj iade etmek isteyenler depozito makinelerinin önünde yoğunluk oluşturmayıp sayma ve doğrulama merkezlerine gidebilecek.
7: Saatlerce bekleyen insanlar var. İlk 200'de 1 lira. Sonraki 200'de bence de mantıklı.
0: Ambalajını at, paranı al döneminde teşvik bedeli değişti. Doğa sisteminde artık fazla ambalaja 1 lira değil 50 kuruş iade edilecek.
8: Büyük çapta olanlar için her gün bu çile çekilmez. Olabilir tabii. Saatlerce beklemez. Götürür, toptan verir.
0: 1 Temmuz itibariyle başlayan doğa sistemi sayesinde 22 günde milyonlarca ambalaj toplandı. Depozito iade makinelerinin olduğu yerlerde büyük yoğunluk vardı.
9: Burada kavgalar oluyor. Adam 200 tane günlük limiti kullanmak için burada kocaman bir gününü yiyor.
10: Şimdi 15 kişi bekliyor, buraya 100 kişi oluyor bir anda.
11: Üstünde doğa logosu olan ambalajları uygulamayla birlikte iade cihazına atıp şişe başına, yani ambalaj başına 1 lira alabiliyorsunuz. Bunda bir değişiklik yok, ancak artık toplu iadelerde ufak bir değişiklik olacak.
9: Bunlar doluyor, alan yok. İnsanlar boşu boşuna bekliyor.
11: İki kişilik bir aile işte bu koca torbayla geliyor. Arkamızdaki poşetlerde ise yüzlerce şişe daha var. İşte bu yüzden buraya gelenler uzun süre sıra beklemek zorunda kalıyor. Toplu iade yapmak isteyenler ise artık toplu iade merkezlerine gidip şişe başına 50 kuruşa iade yapabilecek.
10: Şu an talep çok fazla. Yani bence 50 kuruşa düşerse değmez, çünkü bu sıcakta kim uğraşacak, 33 derece hava ya.
12: Daha önce vatandaşlık TC kimlik numarasıyla gelen insanlarımız vardı. Getiriyordu 1000 tane, 800 tane, 600 tane, neyse 200'ün üzerinde olan rakamlarla. Burada bu kadar insan bekliyor.
0: İşte tam da bu yüzden yeni düzenleme sayesinde toplu iade işlemleri için makinelerde sıra bekleyen kişi sayısının azalması, artan iade talebine de yanıt verilmesi hedefleniyor.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Çilikhan ilçesine bağlı Gölbağ köyünde 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan köy evlerini paylaştı. Adıyamanlı hemşerilerimiz çok beğendi, notunu da düştü.
13: Devlet babalığından fazlasını yaptı.
14: Çat Barajı manzarasında yeni yaşam başladı. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman'da 31.423 konut, 9.088 köy evi, 2.855 iş yeri olmak üzere toplam 43.366 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Çelikan ilçesine bağlı Gölbağ köyünde de 32 köy evi tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çat Barajı manzarasına karşı inşa edilen evleri sosyal medya hesabından paylaştı.

0: Paylaşımında depremzede Hamdi Demirtaş'ın devlet babalığından fazlasını yaptı sözlerine yer veren kurum, Adıyamanlı hemşehrilerimiz çok beğendi, asrın inşasıyla yeniden ihya ettiğimiz Gölbağ köyümüz nasıl olmuş ifadelerini kullandı.
1: Devlet babalığından fazlasını yaptı.
0: Yeni evlerini gezen hak sahipleri de memnuniyetlerini dile getirdi.
2: Yapmış ki nasıl ne olacak dedin ya.
3: Ya mümkün değil ama ben ya bir kenara atamam ya.
2: Cumhurbaşkanımız üzerinden durdu. Kurum üzerinden durdu.
1: Yani beklediğimizden fazlası karşımıza çıktı. Kocaman dağlar yağardı misal. Denizler yağardı.
4: Dünyadan bir haber paylaşalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde askeri tatbikatta korku dolu anlar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri deniz piyadelerine ait MV-22 Osprey alevlere teslim oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki Mesa Gateway Havalimanı'nda ortak askeri tatbikat sırasında yerde bulunan MV-22 hava aracı motor çalıştırma esnasında alev aldı. İlk belirlemelere göre yangın uçağın sağ motor bölümünde çıktı. Mürettebat acil durum prosedürünü uygulayarak motoru durdurdu ve uçağı saniyeler içinde güvenli şekilde tahliye etti. Alev alev yanan uçağa itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri deniz piyadeleri olayın nedenine ilişkin teknik inceleme başlattı. ...24 Haziran'da yaşanan çifte felaket Venezuela'da 5.346 cana mal oldu. Kurtarma çalışmalarının 23. gününde enkazdan bir mucize çıktı. Canlı kurtarma ihtimali sıfıra yakındı ama ekipler yine de duydukları miyavlamanın peşinden gitti. İşte sonrasında yaşananlar.
5: Merhaba, bana kazıcıyı getirin.
6: 23. günde enkazdan bir mucize çıktı.
5: Ver bakalım patini. Seni çıkaracağız. Fenerini ödünç alabilir miyim?
6: Luli miyavlayarak duyurdu sesini ekiplere. Tünel açan, metal kesen, moloz kaldıran kurtarma timi sonunda ona ulaştı. Şaşkın bakışlar arasında enkaz altından çıkan kedi, kırık ve yorgun kalplerde bir tebessüm sağladı. Sahibine de kavuşan tasmalı kedi nasıl bir badire atlattığının farkında değildi. Mucizevi kurtuluşu sonrası çevredeki herkes onu sevmeye geldi.
4: Efendim ekranlarınıza geliyor şimdi. 4 tane bebek var küvözde. Dünyaya henüz gelmiş bebekleri küvözde görmek insana dair en ağır sınavlardan biri kuşkusuz. Ama şimdi izleyeceğiniz 4 bebek aslında bir mucize. Hem de 15 milyonda bir görülen bir mucize.
7: These four little babies were...
8: 400 bebeklerin döllenen tek yumurtanın 4'e bölünmesiyle dünyaya gelmesi inanılmaz. 15 milyonda bir ihtimalden bahsediyoruz.
6: Milyonda bir değil 15 milyonda bir ihtimal Avustralya'da gerçek oldu.
8: Avustralya'da daha önce yaşandığını sanmıyoruz. Dünyada nadir vakalar olabilir.
6: Jenita ve Jortam da tek yumurta dördüzünün ne demek olduğunu henüz bilmiyordu.
8: Anneye büyük sürpriz oldu. Zaten 4 çocuk vardı. Hatta birini hala emziriyordu. Dördüz olduğunu öğrenince tam anlamıyla şoke oldular.
6: Zaten 6 kişi olan ailenin 10 kişiye çıkacağını öğrendiklerinde duyduklarına inanamadılar.
8: Çok riskli bir hamilelikti. Tek yumurta ikizinde bile plasenta tek olunca komplikasyon ihtimali artıyor.
6: Doktor Alexa Bendel onlarla bizzat ilgilendi. Anne 25 haftalık hamileyken hastaneye yattı. 28 hafta 4 günlük olunca sıra sezaryene geldi.
8: Onlar çok özel. Bu büyük aileyle ilgilendiğimiz için çok heyecanlıyız.
6: Anne 4 kız bebekten birine onları sağ salim dünyaya getiren doktorunun adını verdi.
4: Efendim saatlerimiz 7.40.

45'e gösteriyor. Gazetelerle devam edelim. Bakacağımız gazete Türkiye olacak. Türkiye'nin hemen manşetindeki haberle de başlayalım dilerseniz. Can dostları ahbabı sattı. Soygunun yolunu açanlar ifade verdiler dün. Deprem sonrası devleti karalayıp ahbaba bağış çağrısı yapan 5 isim savcılıkta çark etti. Sırtlarını döndüler diyor üst başlıkta. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında spikerler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, sanatçı Gökhan Özoz ve sunucu Öykü Serter ifade verdi. Depremde devletten fazla güveniyorum ve Haluk sana ne gönderiyorlarsa al arkadaşım mesajlarıyla ahbaba yardım çağrısı yapan 5 isim soruşturma açılınca Haluk Levent'i karalama yarışına girdiler. Yüz milyonların kumara yatırıldığı ortaya çıkınca Ece Üner, Özoz ve Serter savcılıkta çark etti. İfadelerinde ahbaba tek kuruş vermediklerini öne sürdüler. Dostlarını tek kalemde silen isimlerden Üner, kandırıldım, lanetliyorum derken Özoz hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Serter ise ahbabın önü kesiliyor algısıyla öfke halinde tweet attığını savundu geçmişte yazdıkları için. Evet, hemen altındaki habere bakalım. İran'ın uranyum depoladığı dağ Trump'ın hedefinde, kazma savaşı büyütür diyor. Amerika Birleşik Devletleri yeraltı nükleer tesislerinin olduğu kazma dağını vuracağını açıkladı. İran'sa tehdit etti. Bakalım neler yaşanacak Orta Doğu'da da. Evet efendim, Türkiye'deki haberleri de yine paylaştık. Öne çıkan başlıkları devam edelim yurttan haberlerle. Rize'de 15. Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivali renkli anlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen Formulas tahta araba yarışları yerli ve yabancı konuklara heyecan dolu anlar yaşattı.

0: bir yanda Formula S heyecanı, diğer yanda horon ve doyasıya eğlence.
1: Farklı kültürlerle birlikte olmak güzel oluyor. Farklı dansları görmek çok güzel oluyor. Eğlenceli, güzel, farklı bir aktivite. Biz çok eğlenerek geliyoruz.
0: Rize'nin Ardeşen ilçesinde 15. Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivali vardı. Etkinlik Formülaz yarışlarına da ev sahipliği yaptı. Bu kez piste tahta arabalar çıktı.
2: Rize'nin kültüründe yıllardır, belki de asırlık bir gelenek tahta araba. Yeni adı Formülaz ve Rize'de 15.'si düzenleniyor bu yarışlar ve yerinde takip ediyoruz. Renkli görüntüler, o sıcak görüntüler ve kazanan kim olacak hepsini göstereceğiz.
3: 15. Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivali bu yılda başlamış bulunmakta. Tabii geleneksel hale getirdiğimiz tahta arabası yarışmasıyla başlıyoruz.
2: Hangi ülkeler?
3: Valla Bulgaristan, Kolombiya, Azerbaycan, Gürcistan, Adige, Osetya, İran, Didim'den Türk ekibimiz var, Ankara'dan Türk ekiplerimiz var. Sağ olsunlar, bizleri yalnız bırakmadılar ve güzel bir renk cümbüşü oluşturduk.
0: 12 ülkeden gelen 24 yarışmacı 300 metrelik parkurda birincilik için kıyasıya mücadele etti.

0: Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Arkası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Samsun, Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gölbaşı, Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tami de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla.

0: Oh be! Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
1: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Hangi Kredi.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7, ileri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Sen de katıl derim, katılım evim.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Cephesini boyayan üç kardeş halatı kopan iskelenin çökmesi sonucu yaralandı. Yürekleri ağza getiren o anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
11: İskelenin halatı koptu, üç kardeş ölümle burun buruna geldi. İzmir'in Balçova ilçesinde üç kardeş 9 katlı bir binanın dış cephesini boyuyordu. Kardeşlerden ikisi iskelenin üzerindeydi, diğeri ise altında yürüyordu. O sırada halatı kopan iskele 7. kattan büyük bir gürültüyle üzerine düştü. İskeledeki iki kardeş ise havada asılı kalmıştı. Sonradan üzerlerine düşen parçalarla biri yere çakıldı, diğeri savruldu. Bina sakinleri hemen yardıma koştu. Yaralanan üç kardeş hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ağır.

Sevgili izleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli fırtına akşam saatlerinde etkili oldu. Fırtına sebebiyle bazı noktalarda ağaç devrilmesi ve çatı uçması yaşanırken bazı araçlarda zarar gördü. Şimdi o anları da ekranlarınıza taşıyoruz. İlk olarak ekranlarınıza gelen görüntülerde işte o fırtınanın geldiği anlara ilişkin görüntüler. İstanbul semalarında kara bulutların hakim olduğunu görüyoruz. Bir hücre şeklinde o noktada fırtına geçişleri yaşandı, oldukça şiddetliydi. Peki iç kesimlere bakalım şimdi. Dışarıdan görüntüsü böyleydi. Peki şehrin içine nasıl yansıdı? İşte bu noktada Esenler'den gelen bir görüntü ekranlarınıza geliyor sevgili izleyenler. Burada bir çatı uçması söz konusu. Sokakta çocuklar oynuyor, kaldırımdan bir hanımefendinin yürüdüğünü görüyoruz. Tam o esnada araçların da üstüne, hatta kıl payı da o hanımefendinin üstüne gelmesinden son anda kurtuluyor. İşte o facia anları da ekranlara böyle kayda geçti. Birçok noktada yine çatı düşmesi olayları da, uçması olayları da yaşandı. Onlardan bir tanesi de Esenler'de kayda geçmişti. Şimdi sıradaki görüntümüze bakalım. Sadece çatılar uçmadı, ağaçlar da devrildi sevgili izleyenler. İşte bu görüntüler kayda geçti. Kimi zaman sokak aralarında, kimi zaman da sahillerde fırtına anlarına şahitlik ettik. Onlardan bir tanesi işte sahilde ekranlara geliyor. Yine çatı uçmaları, yanı sıra sokak aralarında ve insanların yine piknik için oturduğu bazı alanlarda da ağaçların devrildiği görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Meteoroloji uyarmıştı. Uyarının ardından akşam saatlerinde etkisini artırdı fırtına. İstanbul'u esir aldı adeta. İşte az evvel ekranlarınıza getirdik. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Neler yaşandı bakalım şimdi.

0: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Mega kenti dakikalar içinde kara bulutlar kapladı. Çevrede yoğun bir toz bulutu oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bu görüntüler fırtınanın en çok etkilediği yerlerden biri olan Bakırköy'den. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapattı. Cadde çift yönlü trafik akışına kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Burası Esenler. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada bir binanın çatısı yerinden sökülerek rüzgarın etkisiyle sokağa düştü. O sırada sokakta oynayan çocuklarla yoldan geçen bir kişi çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çatının sokağa düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kentte kötü hava şartları nedeniyle uçaklar iniş yapmakta zorlandı ve havada tur atmak zorunda kaldı. Bu görüntülerde Güngören'den. Kuvvetli fırtına nedeniyle reklam ve saç panolar yerinden koparak cadde ve sokaklara savruldu. Bazı panolar park halindeki araçların üzerine düşerek hasara neden oldu. Üsküdar'da da fırtına nedeniyle İBB'nin üniversite tercih çadırı uçtu. Bir kişi yaralandı. Küçükçekmece'de fırtınadan etkilenen noktalardan biriydi. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle karşıdaki 2 apartmana savruldu.
1: Fırtınadan sonra camdan baktım karşıdaki binanın bütün çatıları üstümüze doğru geldi.
0: Çatı parçaları apartmanların son katındaki dairelerin tavanlarını delerek içeri girdi. Dairelerde hasara yol açan olayda yaralanan olmadı. Maltepe'de de fırtına nedeniyle dalları kırılan ağaç 2 katlı binaya yaslandı.
2: Efendim, havanın notlarına bakalım şimdi. Günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı bir sıcak vardı. Şimdi o sıcakların ardından hava adeta tersine dönüyor diyebiliriz. Uzmanlar hatta bu hafta için, özellikle 3-4 günü için bir sonbahar havası yaşanacağını söylüyorlar. Hafta sonu planı yapacak olan milyonlarca kişiyi de ilgilendiriyor elbette. Gelin şöyle bir haritamızdan bakalım. Bölge bölge bugün havalar nasıl olacak? Öncelikle Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara'da özellikle sevgili izleyenler, İstanbul ve çevresinde yağış beklendiği bilgisini sizinle paylaşıyoruz.

0: konuşalım. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'a baktığımızda 29 derece civarında seyrediyor. Ancak ara ara yine Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir çevresinde de yağış geçişlerinin olacağı bilgisini de paylaşalım. Şöyle Karadeniz hattına bakalım hemen. Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz hattında da özellikle kıyı kesimlerinde yağışın etkili olacağını söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda 27-26, kuzeyde biraz daha 30-32'leri de görebiliyoruz. Sıcaklıkların değişkenlik gösterdiğini görüyoruz. Ancak yağışlara dikkat edilmesi gerektiğini paylaşalım. Şöyle bakalım hemen İç Anadolu bölgesinde de ara ara yağışların etkili olduğunu, özellikle Ankara ve çevresinde yağışların etkili olduğunu görebiliyoruz. Genellikle az bulutlu, açık görünüyor. 30-33-25-27 civarında seyrediyor şu anda İç Anadolu bölgesindeki havalarda. Ege'de yine yüksek sıcaklıklar hakim sevgili izleyenler. Aydın, İzmir 34-35 derecelere kadar gidiyor. Yine Muğla'da, Aydın'ın iç kesimlerinde 39 dereceleri kadar buluyor. Antalya'ya bakalım. Akdeniz'de de yine yüksek sıcaklıklar hakim. Yine Toroslar bölgesinde bazı noktalarda yağışlar olabilir. 41 dereceyi görüyor Antalya'da. Hemen diğer tarafı da ekranlarınıza getirelim. Doğu Karadeniz'de de yağış hakim. Özellikle o noktada Artvin'de, yine Rize'de kuvvetli yağışların olacağı bilgisini paylaşalım. Buradan da uyarılarımızı yapalım. Doğu Karadeniz'de de yine kuzey hattında var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yine oldukça sıcaklıkların hakim olduğunu görüyoruz. 40, 41, 38 civarında seyrediyor sıcaklıklar. Sevgili izleyenler, şimdi yaz aylarıyla birlikte ne yazık ki her zaman söylüyoruz, sizinle paylaştığımız olaylar, haberler orman yangınları oluyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Büyük ölçüde şu an için kontrol altına alındı ama son durumu bir öğrenelim. A Haber muhabiri Sefer Ayça ilk andan itibaren takip ediyor bölgedeki yangını. Hemen bir bakalım şu anda son durum ne? Kontrol altına alınan noktalar da vardı. Soğutma çalışmaları da devam ediyordu Sefer. Senden dinleyelim son durumu.
1: Teşekkürler Merve. Evet, son durum senin de belirttiğin gibi büyük ölçüde kontrol altına alındı. Olduğumuz bölgelerde artık alevler yok. Sadece tepelerde tam Sarp Vadide alevler var. Ama sabahın ilk ışıklarında hava kuvvetleri de şu anda başladılar çalışmalarına. Helikopterler, uçaklar havada. Şimdi kameraman arkadaşım İsa olduğumuz bölgesi gösterecek ve bu bölge içerisinde ne kadar çok fazla alanın yandığını sabahın ilk ışıklarında görmeye başladık. Dün karanlıktı, gece karanlıktı, belli olmuyordu ama ne yazık ki sabahın ilk ışıklarında, bir sabah başladığında bir korku filmini andıran görüntüler var. Görmüş olduğunuz gibi tütüyorlar, ince ince de tütmeler devam ediyor. İşte solda evler var, aralıklı evler var burada. İşte o evin bir tanesinin önündeyiz şu anda. Kameraman arkadaşım İsa ile birlikte o eve de girelim. O evde ne yazık ki tamamen içerideki eşyalar kullanılmaz hale gelmiş. Bakın burası şu anda alevlerin geldiği nokta. İsa şunu gösterelim, alevlerin geldiği nokta ve içeri girdiği nokta. Şu, bu noktadan alevler gelip işte görmüş olduğunuz gibi tamamen burası, alevler bu noktayı, evin bulunduğu bölgeleri resmen yutmuş diyebiliriz. Çünkü bakın evin içerisine şu anda haber farkıyla size bunu aktarıyoruz. Evin içerisindeki tüm eşyalar kullanılmaz hale gelmiş. Bir tüp görüyorum, o tüp de patlamış ve o ya ısınma için kullanılıyordu ya da bir katalitik sobanın, evet katalitik sobanın tüpü, o da patlamış durumda. Bu bölümdeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale gelmiş durumda. İsa Mustafa Eraslan'ın görüntüleriyle şu anda haber farkıyla Fethiye İnlice'deki yüksek tepelerdeki evlerin bir tanesindeyiz şu anda. Tamamen görmüş olduğunuz gibi kül olmuş durumda ve o evden kalan geriye hiçbir şey, eşya kullanılmayacak durumda. Şu anda 417 personel yapıyordu görev ama gitgide sayı arttı tabii ki. Helikopterler şimdi bakın İsa oradan görebiliyorsa o bölgeyi de soğutmaya devam ediyor. Bambilerin aldıkları 5 tonluk, daha fazla aldıkları diğer helikopterler 10 tonluk su alabiliyorlar ve bu bölgedeki tüten yerleri de soğutma çalışmalarını yapıyorlar Merve. Evet, alana baktığımızda çok geniş bir alan. Bilanço ağır tabii ki bu noktada gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bu noktada bulunduğumuz evde hiçbir eşya kullanılmayacak hale gelmiş. Burada bir tekneyi görüyorum. Burada geçerken tabii biz çok

0: Eşyanın parçaları kalmış bir tekne var. Bu tekne de buraya getirilmiş. O da artık kullanılmayacak hale gelmiş. Yanındaki ağaçlar tamamen yanmış. Hava güçleri başladı dedik. Uçaklar, helikopterler havada. Dün 14 helikopter, 5 uçak havadaydı. 126 araç çalıştı. Canla başla işte bu rüzgarın etkisiyle süren yangını söndürmek için, İnlice'deki yangını söndürmek için canla başla çalışıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptıkları başarılı çalışmalarla yangın şu anda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sarp arazi var yukarılarda, onun araçların giremediği, birçok araçların giremediği sarp araziler var. Oradaki de bağıra sarı tüten alevler var. Onlar da tahmin ediyoruz ki öyle saatlerinde tamamlanmış olacak. Ve şunu da söyleyelim, rüzgar izin verdi Merve. Şu anda deyim yerinde ise yaprak kımıldamıyor Fethiye'de. Dün çok fazla rüzgar vardı. İşte bu rüzgarın etkisiyle de yangın, alevler yükselmeye devam etti. İşte helikopter oradaki görmüş olduğunuz gibi şu anda Orman Bölge Müdürlüğü'nün helikopteri tüten yerlerdeki, tehlike arz eden yerlerdeki bulunduğu bölgeye Bambisinden 5 tonluk suyu boşalttı. Ve sol tarafta bakın şu anda arazözleri görüyorsunuz. Arazözler hazır bekliyorlar. Ufacık bir alev daha çıktığında orada da hemen göreve devam edecekler. Ekipler tabii ki yorgun. Yani dün saat 14'ten bu yana yangını söndürmek için çaba gösteriyorlar. Toparlamak istersek işte o evlerden bir tanesindeydik haber farkıyla. Bir yanan, ne yazık ki diyelim, yanan evi sizlere gösterdik, aktardık seyircilerimize. Dileriz ki öğle saatlerinde rüzgar başlamaz, yangın tamamen kontrol altına alınmış olur diyelim. Söz tekrardan sana bırakalım Merve.
1: Sefer Ayçe'ye teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ne yazık ki manzara hiç de iç açıcı değil efendim. Gördüğünüz gibi tahliye edilen evler var, yanan evler de vardı. Ancak şu an için kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının da devam ettiği bilgisini sizinle paylaşalım. Gazetelere bakalım. Saatlerimizi 8.12 yaptık. Takvimle devam edelim dilerseniz. Takvimin sürmanşetindeki spor haberleriyle başlayalım. Fener'de mutluluk, diğer taraf haftada Bruno için sabırlı bekleyiş başlıklarını görüyoruz. Aktaralım hemen. Hazırlık kampında 3'te 3 yapan Fenerbahçe'nin ilk resmi maçında Gurney'i 2-1 futbolla yenmesi taraftarların yüzünü güldürdü. Sarı lacivertlilerin İsmail Kartal yönetiminde oynadığı akıcı oyun, ön alan baskısı ve üretkenlik gelecek için camiayı umutlandırdı diyor. Diğer tarafta da Bruno için sabırlı bekleyiş. Galatasaray Bruno Fernandes için pusuya yattı. Manchester United'la kriz yaşayan Portekizli Yıldız'la ilgili gelişmeleri yakından izleyen yönetim teklif için doğru zamanı bekliyor diyor ayrıntılarda. Hemen takvimin manşetiyle de devam edelim. Çocuklara koruma kalkanı. Devlet çocukları koruma seferberliği başlatıyor. Bundan böyle her aileye bir rehber, her çocuğa bir risk anketi geliyor. 15 yaşın altına da sosyal medya kapıları kapatılıyor. İşte o yeni önlemler kısa kısa hemen paylaşmış Takvim Gazetesi manşetinde biz de aktaralım. Aile rehberliği ilk başlık. Her ailenin tıpkı aile hekimi gibi bir aile rehberi olacak. Detoks kampları var. Gençlerin ekran bağımlılığından kurtulması için dijital detoks kampları kurulacak. E-Devlet'ten takip. Risk grubunda bulunan çocuklar E-Devlet üzerinden anında tespit edilecek. Yaş sınırı 15 yaşından küçüklere sosyal ağ hizmeti sunulması yasaklanacak. Hane ziyaretleri var. 4000 gençlik çalışanı riskli aileleri evinde ziyaret edecek. Okullarda e-nabız üzerinden ruh sağlığı ve öfke kontrolü anketleri yapılacak. Yüksek riskli çocukların psikiyatri randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak, direkt sevk edilecek. Ve sanal polis siber zorbalığı engellemek için sanal polisler de görev yapacak. 15-18 yaşa da müebbet geldi. Bu da beklenen bir gelişmeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 15-18 yaş arası çocuklara müebbet yolu açan ve ihmalkar anne babalara yönelik cezaları iki katına çıkaran teklifi kabul etti. Oldukça önemli. Bakanlık verilerine göre de suç tekrarlama oranı okul kavgalarında düşük kalırken hırsızlık suçlarında da yüksek seyrediyor. Evet, bu konudaki önlemler de artırılıyor çocuklara koruma kalkanıyla birlikte. Son haberimiz.

0: Ve bakalım efendim, saklayıp sütle beslemiş. Ağrı'da 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in katledilmesine ilişkin amca Yusuf Aydemir'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının şok edici detayları ortaya çıktı. Gerekçeli karar açıklandı sevgili izleyenler. Tespitlere göre amca küçük Leyla'yı bir süre alıkoyuyor, sütle besliyor. Sonra belirlenemeyen bir yöntemle öldürerek cesedini de soğukta bekletiyor. Jandarmanın aramaları azalınca da traktörle gidip dereye bırakıyor yeğenini. 3 yaşındaki küçücük o güzel Leyla Aydemir efendim. Evet, haberin detayları da böyleydi. Takvimden bazı önemli başlıkları sizinle paylaştık. Devam edelim dünyadan haberlerle. Orta Doğu yine karıştı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Her geçen gün tansiyon daha da artıyor. Tahran yönetimi de saldırılara Körfez'deki Amerika Birleşik Devletleri üslerini hedef alarak karşılık veriyor. İran basınından açıklamalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Huzistan eyaletindeki Ahvaz ve Ramşir'le Hürmüzgan'ın Sirik kentine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Huzistan Valiliği Ahvaz'ın bazı noktalarının füzelerle hedef alındığını açıkladı. Buşer eyaleti çevresinde de peş peşe patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran basınına göre Şalamçeh sınır geçidinde düzenlenen saldırıda 2 kişi de hayatını kaybetti. İran'da saldırılara Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki üslerini hedef alarak karşılık verdi her zaman olduğu gibi. Hedefler arasında yine Kuveyt'teki Amerika Birleşik Devletleri üssü vardı. Kuveytli yetkililerden açıklamalar geldi. İran'a ait İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini söylediler. İran'ın hedef aldığı başka bir nokta daha vardı. O da Irak'ın kuzeyindeki Erbil'di. Çok sayıda kamikaze İHA ile düzenlenen saldırının Irak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü duyuruldu. Kızıldeniz'de de bir taraftan devam ediyor. Orada da tansiyon yükseliyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğunu iddia ettikleri iki petrol tankerini İHA ve füzelerle hedef aldı. Bu Suudi petrol tankerlerine düzenlenen ilk saldırı olarak da kayda geçti. Gördüğünüz gibi tansiyon yine hiç olmadığı kadar yüksek Orta Doğu'da, Hürmüz'de ve Körfez'de. Şimdi Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendeb Boğazı'na da sıçraması, küresel enerji arzı ve deniz taşımacılığında da yeni aksama ve maliyet artışı endişelerini de güçlendirdi sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden çatışmaların Hürmüz'deki ticari gemi geçişlerini durma noktasına getirdiğini biliyoruz. Sık sık paylaşıyoruz, üzerine konuşuyoruz. Şimdi buna bağlı olarak da petrol fiyatlarında yükselişler devam ediyor. Küresel enerji arzında da kriz beraberinde geliyor. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Babülmendeb Boğazı'nda da tansiyonu artırmış durumda. Az evvel de paylaştık. Husiler, Suudi Arabistan'ın İran'daki bir cenaze töreninden dönen Husi liderini taşıyan uçağı hedef almak amacıyla Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Bunun üzerine de misillemede bulunan Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Havalimanı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Ve bunun üzerine de boğazlardaki krizler daha da artmış durumda. Hürmüz Boğazı, Babülmendeb, diğer tarafta da Ümit Burnu'nu görüyoruz efendim. Bakalım nasıl devam edecek bu krizler. Sevgili izleyenler, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Amerika Birleşik Devletleri hükümetine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama emrini uygulama çağrısı yaptı. Oldukça önemli bir çağrıydı. Mamdani, kendi yönetiminin böyle bir yetkisi bulunmadığını ancak federal hükümetin söz konusu emri yerine getirmesi gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı'nın işlediği suçları da tek tek saydı Mamdani. Netanyahu bir savaş suçlusudur dedi.
1: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır.
2: ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi öncesi soykırımcı Netanyahu krizi devam ediyor. New York Belediyesi

0: Belediye Başkanı Zohran Mamdani bir kez daha Washington yönetimine seslendi. Netanyahu'nun tutuklanmasını talep etti. Mamdani, New York yönetiminin Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını ancak bu kararın uygulanması noktasında federal hükümetin sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Mamdani, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendirdi. Gazze'deki sivil kayıplardan ve insani krizden sorumlu olduğuna dikkati çekti.
1: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır.
0: Mamdani, Netanyahu'nun işlediği suçları tek tek sayarak tepki gösterdi.
1: 73 binden fazla insanın ölümünden, hayatta kalanların anestezi olmadan amputasyona maruz kalmasıyla on binlerce çocuğun sakat kalmasından, yeni doğan hastanelerin ve yardım merkezlerinin hedef alınmasından, yeni doğanların yaşama şansından bile mahrum bırakılmasından sorumludur. Gıda ve insani yardımın onlara ulaşmasını engelleyerek sayısız insanı aç bırakmıştır. Yüzlerce yardım görevlisi ve gazetecinin vurularak öldürülmesinden sorumludur.
0: ABD Başkanı Donald Trump'tansa Netanyahu'ya açık destek geldi. ABD topraklarında bulunduğu sürece tutuklanmayacağını söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2024 yılında Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Savaşı sürecindeki iddialar sebebiyle tutuklama emri çıkarmıştı. İsrail yönetimi ise kararı reddetmiş, suçlamaların siyasi nitelik taşıdığı görüşünü savunmuştu.
2: Ve Gazze, İsrail ablukası altındaki Gazze'de savaşın tetiklediği haşere ve kemirgen istilasına karşı kapsamlı bir ilaçlama kampanyası başlatıldı. Birleşmiş Milletler ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle desteklenen çalışma, kentteki sağlık risklerini biraz olsun azaltmayı hedefliyor.
3: İsrail'in saldırılarıyla büyük yıkımın yaşandığı Gazze'de hijyen krizi derinleşti. Soykırım, İsrail bombaları ve ablukasının gölgesinde Gazze şeridinde yaşam koşulları ağırlaşıyor. Su kıtlığı ve temizlik imkanlarının neredeyse tamamen ortadan kalkması, haşere ve kemirgen popülasyonunu hızla artırdı. Salgın hastalıklar da hızla yayılıyor. Çöken sağlık sistemi nedeniyle hastalıklarla mücadele etmek ve tedaviye ulaşmak her geçen gün daha da zor.
4: Gazze şeridinin kemirgenlere özel yaklaşık 100 ton böcek, haşere ve sivrisinekle mücadele için gerekli birçok malzemeye ihtiyacı var.
3: Yaşam koşullarını bir nebze de olsa rahatlatmak için Birleşmiş Milletler kuruluşları ve sivil toplum örgütleri çözüm bulmak için kolları sıvadı. Gazze'nin orta kesimindeki Deir el-Belah'ta İsrail'in evlerinden ettiği Filistinlilerin yaşadığı kamplar ve yerleşim alanlarında haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.
4: Bu etkinlik çok önemli çünkü Gazze şeridinin tüm şehirlerinde kemirgenlerin ve böceklerin yayılmasından kaynaklanan sağlık ve çevre zararlarını hafifletmeye yönelik bir girişim. Halka umut vermek, onların bu zor koşullarda direnmelerine yardımcı olmak için bu tür yardımların daha fazla sağlanmasını talep ediyoruz.
3: Ekipler çadır çadır gezip ilaçlama yaparken bir yandan da Gazzelileri hastalıklardan korunma yöntemleri konusunda bilgilendiriyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne olumlu sinyaller vermesinin ardından Atina'da endişe büyüyor. Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Yanis Bassois F-35 sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
4: İlerletmek istedikleri programların Kaan ve benzeri projelerle ilgisi var. F-35'lere tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
3: F-35'leri Milli Savaş Uçağı Kaan programını geliştirmek için kullanacaklar dedi. Yunanistan'da yükselen Türkiye endişesini gözler önüne serdi.
4: Eğer F-35 veya başka bir uçak alırlarsa bunu sadece uçurmak için almayacaklar. İlerletmek istedikleri programların Kaan ve benzeri projelerle ilgisi var. F-35'lere tersine mühendislik yapmak istiyorlar. Amerikalılar bunu anladı. Aynı şeyi F-16 Viper'lar için de yapmak zorundayız.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve katsa yaptırımlarının kaldırılması için yeşil ışık yaktı. Bu gelişmeler o günden beri Atina'da endişeyle takip ediliyor. Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Yannis Batsoys, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin F-35 süreci hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ankara'nın uçakları tersine mühendislikle Kaan programını geliştirmek için kullanacağını öne süren Batsoys, Türk savunma sanayini de övdü.
4: Türkiye'nin önemli bir savunma sanayisi var. Çinlilerin yıllar önce yaptığını yapmak istiyorlar. Çinliler o zamanlar hiçbir şey yapmıyordu. Şimdi her şeyi yapıyorlar. Ve hatta çok daha iyisini yapıyorlar. Türkler de şu an bu yolda ilerliyor.
3: Batsoys, Yunanistan-İsrail ittifakına Türkiye'nin bölgesel ilişkileri geliştirerek cevap verdiğini de kaydetti.
4: Türkiye zaten kendi ittifakını kurdu. Türkiye, Katar ve Pakistan eksenini oluşturdular.
2: Milli Savunma Bakanlığı Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Akya torpidosunun hedef gemiyi tam isabetle vurduğu o görüntüleri paylaştı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akya torpidosu test atışında gemiyi ikiye böldü. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan Akya kendini bir kez daha kanıtladı. Görüntüler 11 Haziran'da icra edilen Deniz Kurdu tatbikatından. Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını yeni bir boyuta taşıyan tarihi bir atış gerçekleştirildi. TCG Sakarya denizaltısından ateşlenen milli ağır sınıf torpido Akya, açık denizde konumlandırılan hedef gemiyi hiçbir mermi isabet etmeden saniyeler içinde ortadan ikiye böldü. Gelişmiş teknik yetenekleri bünyesinde barındıran Akya fırlatıldıktan sonra ince bir fiber optik kablo vasıtasıyla hassas bir şekilde yönlendiriyor. Terörsüz Türkiye sürecine bakalım şimdi, çünkü yeni dönem başlıyor. Sürecin yol haritası olacak yasal çerçeve yasa için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turunu tamamladı. Kameralar karşısına geçti. Partiler arasında anlayış birliği var diyen Kurtulmuş, üzerine basa basa çerçeve yasanın genel ya da şahsa dair özel bir af içermeyeceğine vurguladı.
5: Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş iki gün süren siyasi parti turunu tamamladı. Sürecin bundan sonraki yol haritasını açıkladı.
5: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması, artık Türkiye'de Türk-Kürt kardeşliğinin ila nihaya kıyamete kadar ilan edilmesi, zihinlerde ve gönüllerde teröre artık hiçbir şekilde yer bırakılmaması, mücadelenin olacaksa sadece bir siyasi rekabet şeklinde olmasını sağlayacak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz.
6: Kurtulmuş, çerçeve yasada anlayış birliği var açıklamasında bulundu.
5: Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor.
6: Hedef, meclis tatile girene kadar çerçeve yasanın yasalaşması.
5: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
6: Peki Özgür Özel'in kuracağı yeni parti sürece dahil edilecek mi?
5: Bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de, grup başkan vekili Sayın Murat Emir'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm.
2: Siyasetle devam edelim. Sabah Ajansı'na Özgür Özel'in yeni parti kararına CHP Genel Merkezi'nden ilk tepki geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özel ve beraberindeki isimleri CHP'yi bölmekle suçladı. Bu arkadaşlar koltukçu dedi. 4 il başkanı daha görevden alındı.
7: Biz bu arkadaşları amiyane tabirle KBB'ci demiştik. Yani bunlar kayyumcu.

0: putlarıydı. Bunlar buttancıydı ve bunlar bölücüydü. Ama bu parti kurma sürecinde bir kere daha görüyoruz ki KBB'nin yanına bir harf daha eklememiz gerekiyor. O harf yine K. Yani bunlar koltukçu. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar.
1: Özgür Özel'i bölücü ve koltukçu olmakla suçladı. Etik eleştirisinde bulundu. Sözleri sertti.
0: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Ahlaki olan arkadaşlar Sayın Özgür Özel'in bu grup toplantısını yapmadan önce istifa etmesi olurdu.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde MYK'yı yani A takımını topladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Özgür Özel'in kuracağı yeni parti de vardı.
0: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı yeni partiye kaç vekil ve belediye başkanı geçer sorusunu yanıtladı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret değil. Dolayısıyla bugün 80 milletvekili olursunuz, yarın 60 milletvekili, bir gün 10 milletvekiline düşersiniz. Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyette Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmayı tercih ediyorlar. İstifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Ve ben bir müddet sonra bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmek için büyük bir çaba sarf edeceklerini, çaba harcayacaklarını da şimdiden öngörüyorum.
1: Sarı üye istifalarına dair de konuştu.
0: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa. Sosyal medyada dile getirildiği gibi bir istifa furyası söz konusu değildir.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında İstanbul Eyüp Sultan İlçe Belediyesi'nden 3 isim gözaltına alındı.
1: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve el koyma kararı verildiği belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüp Sultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçatan ve Benan Esengül gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramayla el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 3 ismin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.
3: Evet efendim, manşetimiz de belli. Döndü kara çobana ne oldu? Mersin'in Tarsus ilçesinde 24 yıl önce 16 yaşındayken evden ayrılan döndü kara çobandan bir daha haber alınamadı. Yıllardır belirsizlik içinde yaşayan ailesi faili meçhul dosyaların yeniden değerlendirmesiyle birlikte umutlandı. Yakınları dosyanın yeniden açılarak kara çobanın akıbetinin aydınlatılmasını istiyor.
4: ...24 yıl önce, daha 16 yaşındaydı, evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. O günden sonra döndü kara çobandan bir daha haber alınamadı.
5: Fazla durmadık burada, bir ay kadar durduk, çocuk kayboldu.
4: Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan kara çoban için kayıp başvurusu yapıldı. Arama çalışmaları başlatıldı, ancak herhangi bir ize ulaşılamadı. Yıllar sonra faili meçhul dosyalarının yeniden ele alınması aileyi de yeniden umutlandırdı.
5: Adalet Bakanımızdan umutluyuz.
4: Aile tek beklentilerinin döndü kara çobanın akıbeti.

0: Sinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu söylüyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta eğlenmek için bir sitede arkadaşlarıyla buluşan genç çıkan kavga sonrası 16. kattan düşerek can verdi. Şüpheli ölümle ilgili gencin 4 arkadaşı gözaltına alındı.
0: Eğlenmek için buluşmuşlardı ama iddia o ki çıkan kavga sonrası 16. kattan düştü. Emirhan Yıldız ve 4 arkadaşı İstanbul Esenyurt'taki bir sitede buluştu. Amaçları eğlenmekti. Tanıkların ifadesine göre tartışma sesleri duyuldu. İddiaya göre çok geçmeden de Emirhan Yıldız 16. kattan düştü. 28 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Emirhan Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emirhan'ın ölümüyle ilgili evdeki 4 arkadaşı gözaltına alındı.
1: Harun Baran arkadaşlarıyla birlikte gitti. Maltepe sahilinde serinlemek için denize girdi. Ancak girer girmez su içinde batmaya başladı. Yardım çığlıklarını önce arkadaşları duydu ama suya girmeye cesaret edemedi. Talihsiz gencin yardımına sahilden geçen motokuryeler koştu. Onu sudan çıkardı. Baran hemen hastaneye kaldırıldı ama yaşam mücadelesini kaybetti.
2: Kafasına göre demiş ben denize gireceğim. Yüzmeyi biliyorum. Atlamış direkt boğulmuş yani.
3: Yüzmek için denize girdi, bir daha geri dönemedi. Boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam mücadelesini kaybetti.
2: Oralar çok derin. Yani evet insanlar giriyor ama açılmıyor. Yavaşça taşların yanında yüzüyor geliyor. Bu direkt atlayınca artık geri dönüş olmamış.
3: 18 yaşındaki Harun Baran'ı ölüme götüren süreç Maltepe sahilinde yürüyüş yaparken denize girilmeyen bir noktadan yüzmek istemesiyle geldi.
2: Sahilde gezerken denize atlayacağını söylemiş, yüzmeyi bildiğini söylemiş ama orada zaten pek denize girilmiyor. Atlamış.
3: Denize atlamasıyla sulara gömülmeye başlayan talihsiz gencin yardım istemesi bir oldu.
2: Hemen müdahale edecek kimse yokmuş da. Varmış ama kimse cesaret edememiş. 2-3 kişi motorcu arkadaş yardım etmiş. Onlar çıkarmış.
3: Sudan çıkarılan Baran'a ilk müdahale yürüyüş yapan bir doktordan geldi. İlk müdahalenin ardından Harun Baran hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
2: Orada doktorlar da denk gelmiş. Masaj da yapmışlar. Hastaneye götürdüler. Geri dönüş olmadı. Bir gün saat 12'de vefat etti. Annesi babası perişan.
3: Hayatını kaybeden Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Van'a gönderildi.
1: Efendim bu kadarına da pes dedirten bir olayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Muğla'da sokak ortasında fenalaşan genci gören bir kişi yardım edecekmiş gibi yaklaşarak cebindeki parayı çaldı. Gencin şikayeti üzerine yakalanan şüpheli tutuklandı.
4: Yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını böyle boşalttı. Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Sokakta yürüyen bir genç aniden fenalaştı, baygınlık geçirip yere yığıldı. O sırada yoldan geçen bir kişi genci fark etti. Yanına gidip omzuna dokundu. Adam ambulansı aramak yerine etrafta dolaşıp keşif yaptı, ardından harekete geçti. Gencin hareket etmediğini görünce cebindeki cüzdanı çıkardı. İçindeki yaklaşık 6000 lirayı alıp bölgeden uzaklaştı. Yerde yatan genç bir süre sonra çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen genç cüzdanındaki paraların olmadığını anlayınca şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasından kimliği belirlenen hırsız tutuklandı.
1: Bu kez olayların adresi İstanbul. Fatih'te 4 kilo altın çalıp kaçan hırsızların soygunu 2 ay öncesinden planladıkları ortaya çıktı sevgili izleyenler. Çantacı dükkanı açan iki hırsız piknik

0: yaparken yakalandı.
1: Düzene kurup 4 kilo altını çalan firariler piknikte yakalandı. İstanbul Fatih'te 17 Temmuz'da yaşandı hırsızlık olayı. Ama planlar aylar öncesinden yapılmıştı. Dolandırıcılar adım adım ilerledi. Soygun için önce çantacı dükkanı açıldı. Esnaf kimliğine bürünen hırsız 2 ay boyunca da peruk taktı. Güven kazandıktan sonra sıra planın son aşamasındaydı. Düzene kazırdı. İki kuyumcudan sipariş ettiği toplam 4 kilo altını kasaya koyuyorum diyerek delikten çuvala attı. Diğer şüpheli düzenekten altınları alıp iş anından çıktı. Para çekmeye gidiyorum diyen dolandırıcı bir daha geri dönmedi. 4 kilo altının çalındığı hırsızlığın ardından polis harekete geçti. Şüphelilere ait ilk ize ormanlık alanda rastlandı. Gözlük, peruk ve yanmış cep telefonu bulundu. Çalışmalarını derinleştiren polis iki şüpheliyi Büyükçekmece sahilinde piknik yaparken yakaladı.
0: Türkiye'nin en yaygın uluslararası hizmet ağına sahip bankası Ziraat Bankası, küresel büyüme stratejisi kapsamında Arnavutluk'taki ilk şubesini başkent Tiran'da hizmete açtı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, yeni şubenin Türkiye ile Arnavutluk arasındaki dostluğun ve ekonomik ortaklığın güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.
2: Ziraat Bankası küresel büyüme stratejisine bir halka daha ekledi. Banka, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yeni şubesini hizmete açtı. Böylece Ziraat Bankası'nın Balkanlarda faaliyet gösterdiği ülke sayısı 6'ya, dünya genelindeki ülke sayısı ise 23'e yükseldi. Arnavutluk Başbakanı Edirama, Ziraat Bankası'nın Türkiye ekonomisinin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirterek, bankanın Arnavutluk'ta faaliyete başlamasının finans sektörüne değer katacağını ve rekabeti güçlendireceğini söyledi. Rama, bu yatırımın Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ilişkileri daha da ileri taşıyacağını vurguladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakarsa, yeni şubenin Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ortaklığın güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.
3: Arnavutluk şubemizin açılışıyla birlikte yalnızca yeni bir hizmet noktasını faaliyete geçirmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile Arnavutluk arasındaki köklü dostluğu, karşılıklı güvenin ve her geçen gün gelişen ekonomik işbirliğinin geleceğine duyduğumuz inancı da somut bir yatırımla ortaya koyuyoruz.
2: Çakar, şubenin Balkan ülkeleri arasındaki ticaret, yatırım ve finansman akışını hızlandıracağını belirterek, Ziraat Bankası'nın Türkiye'nin dış ticaret işlemlerinin yaklaşık %20'sini tek başına gerçekleştirdiğini ve uluslararası ağını büyütmeye devam edeceğini ifade etti.
0: Efendim, doğanın gücü bir kez daha kameralara yansıdı. Ekranlarınıza geliyor. Çin'de kaydedildi bu görüntüler. Kasırga ve hortum iki otomobili kağıt gibi havaya savurdu. Korku dolu anlar, bakın kameralara nasıl yansıdı.
4: Kasırganın ortasında hortum çıktı. Ağaçlar kökünden söküldü, otomobiller savruldu. Görüntülerin adresi Çin'in Zhejiang eyaleti. Doğanın öfkesi kameraya böyle yansıdı. Bölgede etkili olan kasırga dehşeti yaşattı. Oluşan dev hortum bir otomobili metrelerce havaya, bir diğerini ise yana savurdu. Ağaçları da kökünden söken kasırga geride ağır hasar bıraktı. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Zhejiang'daki olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı etkilemeye devam edeceği uyarısında bulunuldu.
0: Efendim, son 24 saati dünyada yaşananlara bakacağız. Sırada Dünya Raporu var.

Şiddetli fırtına adamı havaya savurdu. Görüntüler Çin'den. Kuvvetli fırtınaya hazırlıksız yakalanan bir kişi savrulmamak için dükkanın tentesine tutundu. Ancak hiç beklemediği anda rüzgar tenteyle birlikte adamı havaya savurdu. Bir süre havada asılı kalan adam daha sonra yere çakıldı. Bu görüntülerde Hindistan'dan. Aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi. Sel önü

0: Eline gelen her şeyi yıktı. Onlarca dükkanı sürükleyip götürdü. Selden geriye büyük yıkım kaldı. ABD'yi fırtına vurdu. Kentucky eyaletinde şiddetli kasırgada iki hortum oluştu. Hortumların birleşmesiyle yıkımın boyutu büyüdü. Devam eden afette çok sayıda ev yıkıldı. Enkaz parçaları havada savruldu. Meteoroloji uzmanları ani sel baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Japonya'daki bu akvaryumda su samurları çalışanlara yardım ediyor. Günün sonunda oyuncaklarını toplayarak alanlarını temizliyorlar. Ödül olarak da su samurlarına buz küpleri veriliyor. Bu eşsiz görüntüler ise Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Pingtian Gölü'nden. Gökyüzü ve ufkun birleşimi araçların sanki bulutların üzerinde süzülüyormuş gibi görünen bir optik yanılsama sunuyor. 15 milyonda bir görülen bir mucize yaşandı. Avustralya'da 34 yaşındaki Jenitar Naamoana, doğal yolla gerçekleşen tek yumurta dördüzü gebeliğin ardından 4 kız bebek dünyaya getirdi. 15 milyonda bir görülen bu nadir doğum hem Avustralya'da hem de uluslararası tıp çevrelerinde büyük ilgi gördü. Prematüre olarak dünyaya gelen 4 kız bebek doğumun ardından yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. Hem annenin hem de bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Tek öneme sahip 35.300 metrekare alana inşa edilecek TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelini attı. Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak diyen Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için de tarih verdi.
3: Abdülkadir Uraloğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyoruz efendim.
4: Yükselen veri merkezimizde tamamlandığında 35.300 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden birisi olacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelini attı.
4: Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak. İnşallah yapım çalışmalarımızı yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Gölbaşı Veri Merkezimizi 2028 yılının başında hizmete almayı planlıyoruz.
0: Bakan Uraloğlu, TürkSat'ın 6 aktif uydusuyla dünya uydu operatörleri arasında güçlü bir konumda yer aldığını belirtti.
4: Tüm TürkSat uydularımız 5,5 milyar nüfusa, yani yaklaşık 8,3 milyar olan dünya nüfusunun 3'te 2'sine hitap etmektedir. Özellikle %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TürkSat 6A'yı hizmete alarak da Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık.
0: TürkSat 6A üzerinden Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede yayın hizmeti sunuyoruz diyen Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A projesiyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
4: İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde TürkSat 6A'yı da başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacağız. Bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz. 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun aynı zamanda taşıyıcısı da olacaktır.

0: Haber Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Fitch Ratings kıdemli direktörü Eric Arispe Morales, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanamayacağını yakından izlediklerini söyledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital.

0: Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya

0: Haydi kaçırmayın. Haydi Kredi.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
8: Gelecek seninle gelecek.
7: Medipol.
8: Gelecek.
9: İstanbul Medipol Üniversitesi.
7: Medipol.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
13: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Bağlantıyla başlayalım. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'inde aralarında bulunduğu 30 kişinin adliyeye sevk edildiği bilgisi var. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Kadir Mercan hazır. Bizi bekliyor. Kadir, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
16: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 31 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 30 kişi gözaltına alınmıştı ve bulunduğumuz dakika itibariyle İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri son buldu. Rutin bir sağlık kontrolünden geçirildiler ve bulunduğumuz dakikada İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapıldı. Peki bu dakikadan sonra ne olacak? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. İlk önce gözaltına alınan kişiler savcı huzurunda bir ifade verecek. Sonrasında ise savcılık talepleri doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Bu işlemlerin de yaklaşık 7-8 saat kadar sürmesi bekleniyor. Sulh ceza hakimliği kararının da yine gece yarısını bulması bekleniyor. Çünkü gözaltına alınan şüpheli sayısı oldukça fazla. Öte yandan soruşturmanın detaylarına da bakacak olursak aslında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki suçlamalar ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamaları var. Öte yandan soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da hem tanık beyanları var hem de etkin pişmanlık ifadeleri var dosyanın içerisinde ve özellikle Veli Ağbaba'yla yakınlığı bilinen Turgut Koç'un vermiş olduğu ifade de çok önemli. Çünkü kendisi belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın verdiğini ifade ediyor ve şu sözlerle bunu ifade ediyor. Başkan benden bu araç ihale işi olduğu için para istedi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Akmeşe yolunda İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim. Söz konusu altınlar poşet içerisinde.

0: Bu altınların kapalı çarşıdan aldığım bir kısmını çevremden, bir kısmını ise Adem Ok ve Fatih Yaşar'dan aldığımı hatırlıyorum. Fatma Kaplan daha sonradan firma ile sözleşme süresini uzatmadı. İhale süresiyle sınırlı tuttu. Daha sonra da borç olarak verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım dedi. Vermiş olduğu ifadesinde Turgut Koç. Söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle de artık Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, Ömer Akın, Gökhan Ercan, Leyla Kıran'ın da aralarında olduğu toplam 30 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde savcılık ifade işlemleri başlayacak. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Aydın Baytar'a, Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür edelim. Son durum böyle. Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu vardı. Operasyonda yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınan isimler. Bursa İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen jandarma yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği tahmin edilen kenevirle çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Yönetmen Akay ile müzisyen kardeşi gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürüldü. Bu kez Ege'ye uzanacağız. Muğla'da Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgedeki son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Sefer Ayça hazır. Bölgede bizi bekliyor. Maalesef kötü bir haberin detayını verecek. Ama iyi bir gelişme var mı diye sorayım Sefer. Hoş geldin yayına.
2: Teşekkürler Cansın. İyi yayınlar diliyorum ama dediğim Sinde Birtin gibi maalesef haberler bu noktada görüntü olarak çok kötü. Yani dün başladığı yangın saat 14'te şu saate kadar da bir bölümde devam ediyor. Bir bölümde kontrol altına alınmış durumda ama yukarı Sarp tepelerde aralıklarla çıkan alevler var. Onlar da arkamda görmüş olduğunuz helikopterlerle söndürülmeye çalışıyor. Şimdi İnlice'deyiz. Kameraman arkadaşım İsa ile birlikte İnlice'de sabahın ilk ışıklarında İşte bilanço ortaya çıktı. Ne yazık ki korku filmlerini aratmayan bir görüntü. Şu anda işte helikopter sağ tarafta, oradaki yanan yerlerin ve alevlerin çıktığı bazı noktaları da söndürüyor. Bazı noktalarda da tütmeler var. O tütmelerinde bir an önce rüzgar çıkmadan, çünkü rüzgar izin verdi. Dün çok fazla bu saatlerde rüzgar vardı ve rüzgarın etkisiyle de yangın zaten büyüdü. Bu bölümde işte görmüş olduğunuz gibi bazı evler var. Evlerin bir bölümlerinde az hasar var ama şu anda İsa ile bulunduğumuz evde çok fazla hasar var. Ev tamamen kül olmuş durumda. İşte evin içerisine girdiğimizde bakın hiçbir eşya, bütün eşyalar tamamen kül olmuş durumda. Hepsi yanmış. Şu anda tekne şeklinde burada bir havuz var. O havuzda tamamen kullanılmaz halde. Evin içindeki malzemelere baktığımızda ise buradaki malzemelerin de Cansın tamamen küle döndüğünü görüyoruz. Alevler tamamen bu evin içerisindeki tüm parçaları yutmuş durumda. Buradaki bir tüpü görüyorum. Tüp de alevlerin etkisiyle patlamış bir katilik sobadan dolayı da hala evin içerisindeki bazı şeyler tütüyor. Dün 417 personel bu alanda görev yaptı. 126 araç, 5 uçak var havada, 14 helikopter. Şimdi helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla başladılar çalışmalarına. Bambilerinden bu alandaki tütenleri, çıkan alevleri de söndürmeye çalışıyorlar ama dediğim gibi çoğunlukla kontrol altına alındı ama resmi bir açıklama şu ana kadar henüz gelmedi, tamamen kontrol altına alındı diye. Ama büyük bir bölümü bu alanda çıkan yangında kontrol altına alınmış durumda. İşte dediğimiz gibi şu anda alanı görüyorsunuz. Şu an tekne şeklinde bir havuz var evde. Bu havuzda ne yazık ki tamamen küle dönmüş durumda. Ormanın içerisine baktığımızda şu anda bir helikopteri karşı tarafta, İsa'dan rica edeceğim, bakın bambisine su almış bir şekilde arka taraftaki alana, sağ taraftaki ve bizim arkamızdaki alana bambisindeki 5 tonluk suyu boşaltıyor. Evet, bazı noktalarda gördükleri tüten yerleri rüzgar başlamadan şu anda Bamisindeki 5 tonluk suyu almış bir şekilde birazdan bu noktaya boşaltacak. Onun gördüğü, kaptanın gördüğü bir nokta var herhalde ki o bölgeye geldi. O bölgedeki de soğutma çalışmalarına destek veriyor. Uçaklar da destek veriyor sabahın ilk ışıklarından itibaren ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi buradaki helikopter. Biraz önceki alanda bir tutma var ki o noktaya ikinci helikopter geldi. O

alandaki alevi bir an önce söndürmek için. Cansın dün saat 14'te başladı yangın. İşte en tehlikeli günler, evet, o noktadaki Bamis'ten suyu da boşalttı, onu da ekranlarınıza getirdik. En tehlikeli günler şu anda Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde en tehlikeli günler. Nem %15'e düşmüş durumda ve sıcaklıklar, nemin etkisiyle de hissedilen sıcaklıklar 44-45 dereceye kadar çıkabiliyor ve bu noktada işte görmüş olduğunuz gibi yangınlarda birçok evi buradaki zarar verdi. İnlice yangınında bir evde tamamen kül olmuş durumda. İşte evin içerisindeki görüntüler, tüten hala bir ağacı sağ tarafta, İsa şu anda görüyorsunuz. Tüten ağacı söndürülmeye çalışmış ama dediğim gibi artık bu nokta içerisinde yukarıda da ev var. Yukarıdaki evin bir kapı kısmında bir az bir zarar var. Böylelikle böyle bazı evlerin alevlerin rüzgarın etkisiyle de evler görmüş olduğunuz gibi zarar görmüş durumda. Personel yaklaşık bu noktada 417 personel görev yapıyor. Daha da personel sayısı artıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri canla başla dünden bu yana uyumadan gece gündüz mücadelelerini sürdürüyorlar. Biz de onlarla birlikte işte haber farkıyla size buradaki evi gösterdik. Yanan evi, tamamen yanan evi gösterdik. Dediğimiz gibi dağınık bir yerleşim alanı var bu İnlice'de. Dağınık yerleşim alanında da görmüş olduğunuz bazı evler rüzgarın etkisiyle, alevlerin etkisiyle şu anda yanmış durumda ve aşağıya da baktığımızda ormanda birçok nokta artık kullanılmaz hale gelmiş durumda, kül olmuş durumda. Evet, İnlice'de dün akşam saatlerinde bir mahallede tedbir amaçlı boşaltıldı ama şu saat itibariyle mahalle sakinleri evlerine döndüler. Buradaki tabii yetkililerin söylediği vatandaşlar ve turizm odaklı misafirler burada olduğu için de, burada vatandaşlar ve misafir odaklı olduğu için de çalışıldı. Güvenlikleri sağlandı. Yetkililerin açıklamaları böyleydi. Tedbir amaçlı bir mahalle boşaltılmıştı. Riskli günler sürüyor. Yaklaşık bir gün daha burada riskli gün var. Çünkü cuma günden itibaren bu noktada da tabii ki hava soğuyacak. Dereceler yaklaşık 6-7 derece bu noktada da düşecek ama birkaç, 2 gün daha bu noktada nem düşük. Yetkililerin uyarıları, orman içerisinde hiçbir şey yakmayın, mümkünse ormana girmeyin ve en ufacık bir kıvılcım bu noktada alevlere, işte bu manzaraya dönüşebiliyor Cansın. Şimdi arkamdaki Chinook helikoptere ve Chinook'lar da çalışmaya başladı. Onların aldıkları su miktarı daha da fazla. Yaklaşık 10 ton su alıyor Chinook'lar. Görmüş olduğunuz gibi o da İsa gösterecek. Şimdi o noktada arka taraftaki sarp arazide vadinin içinde o noktalara araçlar, arazözlerin giremediği noktalara Chinook'lar, helikopterler ve uçakların attığı sularla tabii ki oradaki alevlerde söndürülmeye çalışılıyor şu anda ama bazı noktalarda tamamen sönmüş durumda. Bunu da belirtelim. İşte bir helikopter daha şu anda geliyor. Arka tarafta deniz var, Fethiye sahili var. Aldıkları bombilerini sularla şu anda size helikopter İsa Mustafa Yaraslan'ın görüntüleri aktarıyoruz. Bu noktada gördükleri, kaptanlar gördükleri yerde, tespit ettikleri yerde hemen yaklaşık 5 tonluk suyunu bambilerinden boşaltıyorlar. Bu, dediğimiz gibi bugünler riskli günler, çok dikkatli olmakta fayda var. Evet, uçaklarda arkamda yangın uçağı da geldi. İşte bu noktaya bakın. O noktanın evin üzerine boşalttı. Orada da bir önlem aldı. Yani soğutma çalışmalarını da devam ediyorlar. Artık en ufacık bir tütme bile onlar için olması istenmiyor. Bunu tedbir alıyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nün helikopterini şu anda gösteriyoruz sizlere. En ufacık bir tütme artık göz ardı edilmiyor burada. O bölgedeki o tüten yerde hemen söndürülüyor. İşte Chinook helikopteri görüyorsunuz. 10 tonluk su var onda. 10 tonluk suyu da arka bölümde, o arka bölümde önemli riskli yerde çalışıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi 5 tonluk bambileriyle gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterleri görmüş olduğunuz gibi bu noktada soğutma ve şu andaki tüten yerleri söndürmeye çalışıyorlar. Yukarı alanlara baktığımızda şu anda orada da ne yazık ki tüten yerler var. O bölgedeki tüten yerlerin aleve dönüşmemesi için de Cansın şu anda helikopterler o bölgeye
soğutma çalışmaları yapıyorlar. Çünkü sıcaklık yavaş yavaş

0: artmaya başladı. Akşam sabah serinliği vardı ama sıcaklık gitgide artmaya başladı ve bu noktada da şu anda bulunduğumuz noktada da görmüş olduğunuz gibi bir evin içerisinde bir ev tamamen kül olmuş durumda. Evin içerisini tekrardan göstermek isterseniz bakın hiçbir nokta artık kullanılmaz hale gelmiş durumda. Şu anda tekneyi görüyorsunuz. Bu tekne havuz şeklinde bir tekne yapılmış evde. O havuz kullanılmaz halde. Onun yanında evin içerisindeki malzemeler tekrardan baktığımızda şu anda evin içerisinde hiçbir malzeme gösteriyor şu anda İsa'nın görüntüleriyle izliyoruz. Hiçbir malzeme kullanılmaz halde. Yangın tabii buradaki bütün evdeki malzemeleri, kullanılacak malzemeleri alevler yutmuş. Buradaki şömine, buradaki oturma odası grupları, hepsi sobalar ve buradaki televizyon. Birçok artık kullanılmaz ve tanınmaz hale gelmişler. Bulaşık makinesindeki, şu andaki bulaşık makinesinin yangın ve alevlerle ne hale geldiğini size haber farkıyla bu evi gösteriyoruz. Evet, görüntüler şu anda bulunduğumuz yangından sonra kalan İnlice mahallesindeki üst tepedeki evlerin özel şu andaki evlerin içerisinde yanmış evi gösteriyoruz. 417 personel sağdı demiştik. 126 araç iş makinesi devamlı çalıştılar. Şu anda bulunduğumuz sağ noktada bakın ekipler bekliyor. O noktaya baktığımızda İsa'dan rica edeceğim. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri teakkuzda şu anda. Dün saat 14'ten bu yana çalışmalarını sürdürüyorlar ve hazır bir şekilde orada bekliyorlar. Ormanın içinde de dediğimiz gibi yaklaşık 417 bu personel sayısı 60'tır. Bölgeden gelen ekipler de var. Bölgeden gelen ekiplerle birlikte yaklaşık 500 personel sahada. Yani ormanın içinde arkamdaki arazinin içerisinde, sarp arazinin içerisinde çok sık orman var. Bunu da belirtelim. Şimdi soğutma çalışmaları, helikopterlerin bu kadar çok fazla ve cinikların çalışmasının sebebi de bunu da aktaralım. Çok sık orman var. Şimdi dileğimiz bu saatten sonra rüzgarın başlamaması. Şu anda baktığımızda deyim yerindeyse burada yaprak kımıldamıyor. Ama dün buralarda tabii ki bir fırtınalı esen bir rüzgar vardı. İşte o yangın bu yüzden çok fazla burada zayiat verdi. Çok fazla burada zarar gördü. Bütün ormanı görmüş olduğunuz gibi korku film sahnesine çevirdi. Evet, toparlamak istersek haber farkıyla sizlere yanan buradaki evi gösterdik. Buradaki şu andaki son durumu gösterdik ama dileriz ki önümüzdeki saatlerde iyi haber verelim. Tamamen kontrol altına alındığını haberini verelim ve rüzgarın başlamamasını dileyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Cansın.
1: Sefer, çok teşekkür ediyorum. Sana da İsa Mustafa Eraslan'a da yangın bölgesindeler son durumu aktardılar. Sefer'in dileklerine katılmamak mümkün değil. Bu arada Gülistan Doku soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Dün biliyorsunuz valinin eşi gözaltına alınmıştı. Şimdi sıcak gelişmeyi son dakika bilgisi olarak vereceğiz. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan incelemeler sürüyor. O inceleme sonrası iki kişinin daha Ankara'da gözaltına alındığı bilgisi var. Ankara'da istihbarat şefimiz Arzu Fidan verdi telefon hattında. Arzu, günaydın, hoş geldin yayına. Biliyor muyuz kim olduklarını, detayı seni dinleyelim.
2: Cansın, günaydın. Evet, sen de söyledin aslında. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme olduğunu ifade etmekte fayda var. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde dikkat çeken yazışmalar tespit edilmiş olduğu şu an için öğrenildi. Ankara'da bu sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda soruşturma kapsamında iki şüpheli hakkında bir gözaltı işleminin başlatılmış olduğunu belirtelim. Dediğimiz gibi soruşturmada yeni bir gelişmeydi bu ve konuyla ilgili yapılan açıklamada Tuncay Sonel ile İhraç Polisi'nin memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirilmiş olduğu belirtildi ve soruşturma kapsamında şüpheliler Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışındaki iki şüpheliye yönelik bu sabah erken saatleri de Ankara'da eş zamanlı bir operasyonun başlatılmış

0: olduğunu biliyoruz. Bir kez daha ekran başındaki izleyenlerimiz için belirtecek olursak, soruşturma kapsamında toplamda iki şüphelinin Ankara'da gözaltına alınmış olduğunu ifade etmiş olalım. Yine Tuncay Sönel ile İhraç Polis Memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme ve değiştirme suçları kapsamında değerlendirilmiş olduğunu söyleyelim ve özellikle şu an için Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonda iki şüpheli hakkında bir gözaltı işleminin söz konusu olduğunu söyleyerek sözü tekrar sana bırakalım. Cansın.
1: Arzu, teşekkür ediyorum. Şimdi Tunceli'de 2020'de 5 Ocak'ta kayıp diye biliniyor Gülistan. Az önce ekranı taşıdığımız o görüntüler son görüntüleri. Yıllar sonra bir cinayet şüphesiyle, bu arada ailenin gerçekten canhıraş bir mücadelesi ve aslında ellerindeki en büyük done de Gülistan'ın kullandığı telefon hattının annenin üzerine olması. O da olmasa vay hallerine. Şimdi cinayet şüphesiyle tekrar açılan Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı açıklamalar da geliyor. Önemli bilgilerin yer aldığı o açıklama Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Gülistan'ın korucular tarafından gömüldüğü bilgisi paylaşıldı.
2: Sence kız nerede öldürüldü?
3: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
4: Önce kayıp süsü verildi, ardından intihar etti dendi. Yıllar sonra gelen itiraflarla cinayet şüphesi güçlendi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin korucular tarafından gömüldüğüne dair delillere ulaştı.
5: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sönel bize.
4: Cinayet şüphesiyle tekrar açılan Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Türkay Sonel ile birlikte 12 şüpheli cezaevinde.
3: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
4: Soruşturmada genç kızın hastane kayıtları ve cep telefonu verilerinin silindiği ortaya çıkmıştı. 5 şehirde düzenlenen operasyonda sağlık çalışanları, korucular ve eski vali Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
6: Gülistan Doku kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine direndiği için şiddete uğramıştı.
4: Soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından çarpıcı bir açıklama geldi. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğüne yönelik önemli delillere ulaşılmıştır dendi.
3: Birini gömmek istesen insanların gözünden uzak görürsün.
7: Benim kızım bir mezarı olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
1: Türkiye imzalanan anlaşma sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çift yönlü doğalgaz boru hattının inşası için harekete geçmiş durumda. Akdeniz'de hattın dönüşeceği bölgede 30 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildi.
8: Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz.
9: Türkiye, Kıbrıs'a doğalgaz boru hattı için kritik bir adım attı. Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte ilerleyen Türkiye, adaya boru hattı çekilmesi için Ağustos ayı sonuna kadar Navtex ilan etti. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 30 Ağustos'a kadar hattın inşa edileceği noktalarda çalışmalar yapacak. Çift taraflı hizmet verebilecek olan hattın inşası için çalışmalar 10 Temmuz'da imzalanan mutabakat zaptıyla başlamıştı.
8: Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz.
9: Mersin Anamur'la Girne'nin doğusunda yer alan Teknecik arasında inşa edilecek hat çift yönlü tasarlandı. Hatla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğalgaz taşınacak. Ayrıca gelecekte Doğu Akdeniz'de çıkarılacak doğalgazın Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya taşınması da mümkün.
1: Şimdi döşenecek bu hatlar şu an itibariyle, yani tarihsel olarak da farklı bir önem taşıyor. Biliyorsunuz günlerdir, aylardır Hürmüz'ü, Babil Mendebi konuşuyoruz. Herkes alternatif, bütün dünya bir rota arayışı içerisinde. Şimdi bu ayrıca bir başlık. Bir yandan da Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denizin altından bağlayacak, birbirine bağlayacak bu doğalgaz boru hattı için artık imzalar atıldı dedik. Anadolu

0: Adaya su taşıyan Ankara bu kez de enerji denklemini doğrudan etkilemiş olacak. Bu da aslında bunun önemli bir başlığı. İnşa edilecek bu boru hattında adanın kuzeyini ihya etmekle kalmayacak. Gelecek dönemde başka ihtimaller için de Ankara'nın şimdiden pozisyon almasını ve bölgede aslında başka güç dengelerini değiştirmiş olacak. Türkiye'den Kıbrıs'a uzanacak boru hattının 101 kilometre olması planlanıyor. Ekranda da görüntü var. 97 kilometresi denizden, yaklaşık 101 kilometreden bahsediliyor. Çift yönlü olması kullanımı daha da uygun hale ve avantajlı hale getirecek. Yine Anamur Girne arasında olması, karadan da 4 kilometre ilerlemesi bekleniyor. Tabii bu da önemli. Tekneciye uzanacak hat, çift yönlü. 2028'de hayata geçecek. Denizin altından geçecek doğalgaz boru hattı projesi de bölgesel enerji denklemini ve altyapı entegrasyonunu Ankara lehine şekillendirecek. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne olumlu sinyaller vermesinin ardından Atina'da endişe büyüyor. Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı F-35 sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
1: İlerletmek istedikleri programların Kaan ve benzeri projelerle ilgisi var. F-35'lere tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
2: F-35'leri Milli Savaş Uçağı Kaan programını geliştirmek için kullanacaklar dedi. Yunanistan'da yükselen Türkiye endişesini gözler önüne serdi.
1: Eğer F-35 veya başka bir uçak alırlarsa bunu sadece uçurmak için almayacaklar. İlerletmek istedikleri programların Kaan ve benzeri projelerle ilgisi var. F-35'lere tersine mühendislik yapmak istiyorlar. Amerikalılar bunu anladı. Aynı şeyi F-16 Viper'lar için de yapmak zorundayız.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve katsa yaptırımlarının kaldırılması için yeşil ışık yaktı. Bu gelişmeler o günden beri Atina'da endişeyle takip ediliyor. Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Yannis Batsois, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin F-35 süreci hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ankara'nın uçakları tersine mühendislikle Kaan programını geliştirmek için kullanacağını öne süren Batsois, Türk savunma sanayini de övdü.
1: Türkiye'nin önemli bir savunma sanayisi var. Çinlilerin yıllar önce yaptığını yapmak istiyorlar. Çinliler o zamanlar hiçbir şey yapmıyordu. Şimdi her şeyi yapıyorlar. Ve hatta çok daha iyisini yapıyorlar. Türkler de şu an bu yolda ilerliyor.
2: Batsois, Yunanistan-İsrail ittifakına Türkiye'nin bölgesel ilişkileri geliştirerek cevap verdiğini de kaydetti.
1: Türkiye zaten kendi ittifakını kurdu. Türkiye, Katar ve Pakistan eksenini oluşturdular.
0: Şimdi dün yayından çıktığımız dakikalarda son dakika bilgisi olarak gelmişti. Tam net bilgiler yoktu. Ankara'dan gelen o haber, Sincan ilçesi temelli mevkiinde R-44 tipi eğitim helikopteri araziye düştü. Kazada emekli pilot albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava kuvvetlerinden binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma için iki Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildi.
2: Ankara Sincan'da eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Helikopterin boş bir tarlaya düşmesi sonucu pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Diğer pilotsa yaralandı.
3: Ankara'nın Sincan ilçesi temelli mevkiinde R-44 eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. İçindeki iki pilot yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralı pilotlardan biri ise hayatını kaybetti.
2: Olay Ankara-Eskişehir Karayolu'nun temelli mevkiinde sabah saatlerinde yaşandı. R-44 tipi eğitim helikopteri henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer hava kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisine ise devam ediliyor.
3: Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Özellikle helikopter enkazının çevresinde oldukça sıkı bir güvenlik tedbiri alındı. Alınan tedbirlerle birlikte tabii ki helikopterin neden kaza kırıma uğradığına ilişkin soruşturma da hızlıca başlatılmış oldu.
2: Acı olayın ardından ilk açıklama Ankara Valiliği'nden geldi.

0: geldi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen il jandarma komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir denildi. Kazayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın çok yönlü olarak incelendiğini duyurdu ve ekledi. Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise başsağlığı mesajı paylaştı. İnceleme süreçlerinde yer alacaklarını kaydetti. Devletimizin ilgili tüm kurumları koordinasyon halinde çalışmakta olup, gerekli tüm inceleme ve değerlendirme süreçleri hassasiyetle yürütülmektedir, dedi.
1: Amerika'nın Arizona eyaletinde askeri tatbikatta korku dolu anlar yaşandı. Detaylarına bakalım. Amerikan deniz piyadelerine ait bir hava aracı alevlere teslim oldu. Ekranlara yansıyor görüntüler. Amerika'nın Arizona eyaletinde ortak askeri tatbikat sırasında yerde bulunan MV-22B hava aracı motor çalıştırma esnasında alev alıyor. İlk belirlemelere göre yangın uçağın sağ motor bölümünde çıktı. Mürettebat acil durum prosedürünü uygulayarak motoru durdurdu ve uçağı saniyeler içinde güvenli şekilde tahliye etti. Alev alev yanan uçağa itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Amerika İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor biliyorsunuz. Tahran yönetimi de saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık veriyor. İran basını Amerika'nın Uzizistan eyaletindeki Ahvaz ve Ramşir'le Hürmüzgah'ın Sirik kentine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ahvaz'ın bazı noktalarının füzelerle hedef alındığı açıklandı. Buşer eyaleti çevresinde de peş peşe patlama sesleri vardı. İran basınına göre Salamçe sınır geçidinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran'da saldırılara Amerika'nın Körfez'deki üslerine hedef alarak karşılık vermeye devam ediyor. Farklı bölgelerde hedefler arasında yine Kuveyt vardı. Kuveyt'teki Amerikan üssü. Kuveytli yetkililer İran'a ait İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran'ın hedef aldığı bir diğer noktada Irak'ın kuzeyindeki Erbil'di. Orada da çok sayıda kamikaze İHA ile düzenlenen saldırılar vardı. Ve Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğunu iddia ettikleri iki petrol tankerine İHA ve füzelerle hedef aldı. Bu saldırı ayrıca bir önem taşıyor çünkü bu Suudi petrol tankerlerine yapılan ilk saldırı oldu. Anlayacağınız Körfez'de durum çok ciddi. Bir yandan da Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmesi konuşuluyor. İran saldırılarında hayatını kaybeden 4 Amerikan askerinin cenazesi ülkeye götürüldü. Trump törene katıldı. Cenazeleri asker selamıyla karşıladı.
0: İran'ın saldırılarında ölen ABD askerleri için tören düzenlendi. İran'la yaşanan çatışmalarda Ürdün ve Irak'ta ölen Amerikan askerlerinin naaşları Dover Hava Üssü'ne getirildi. ABD bayraklarına sarılı tabutlar askeri törenle uçaktan indirildi. Trump beraberindeki ABD'li yetkililerle birlikte asker selamıyla cenazeleri karşıladı. ABD Genelkurmay Başkanı Daniel Kane, Savunma Bakanı Pete Hexit ve üst düzey askeri yetkililer de törendeydi. ABD ordusu Ürdün'de yaşamını yitiren askerlerin hava savunma birliklerinde görev yaptığını bildirdi. Irak'ta bir ABD askeri de İran'a ait İHA'dan kalan patlayıcı mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 ABD askerinin naaşı düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmaları için ailelerine teslim edildi.
1: Türkiye NATO zirvesi sonrası savunma diplomasisinde peş peşe kritik adımlar attı. Somali, Mısır, Suriye ve Pakistan'la yapılan üst düzey temaslar, Ankara'nın farklı stratejik bölgelerde askeri iş

0: Kendini eş zamanlı güçlendirdiğini ortaya koydu.
1: NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık.
2: Türkiye, NATO zirvesinin hemen ardından savunma diplomasisinde dev bir taarruza başladı. Ankara, Afrika boynuzundan Doğu Akdeniz'e, Güney Asya'dan Levant'a uzanan devasa bir coğrafyada aynı anda çok kritik askeri hamlelere imza atıyor. İlk kritik hamle meclisten geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı.
3: Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
2: Mehmetçik, Somali'nin deniz yetki alanları da dahil olmak üzere stratejik noktalarda güvenliği sağlamaya devam edecek. Tezkere öncesinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de bölgeyi ziyaret ederek Somalili askerlerle bir araya gelmişti. Ankara'da diplomasi trafiği durmak bilmedi. Mısır Savunma Bakanı Korgeneral Eşref Salem Zahir Türkiye'ye geldi. Tarihi bir savunma işbirliği niyet mektubu imzalandı. Hemen ardından Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir'le Ankara'da yeni bir askeri işbirliğinin temelleri atıldı. Denizlerde de gövde gösterisi vardı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Gururumuz TCG İstanbul'un sancak gemisi olduğu bir görev grubuyla tam 18 yıl sonra Suriye'ye 4 yıldızlı tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi.
0: En düşük emekli maaşını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselten düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri tamamlandı. Peki 3 bin 552 liralık fark hesaplara ne zaman yatacak?
1: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
4: Milyonlarca emeklinin beklediği haber sonunda geldi. En düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselten kanun teklifinin mecliste görüşmeleri tamamlandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emeklileri %17,76 zam aldı. En düşük emekli aylığı alanlar hariç zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı.
5: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
4: Kök maaşı 16.250 lira ve altında olanların sıfır zam tehlikesini ortadan kaldırmak için düğmeye basan AK Parti'nin teklifiyle en düşük emekli aylığı 3.552 lira artışla 23.552 lira oldu. Meclisten geçen teklifin resmi gazetede yayımlanmasının ardından 20 bin lira alan emeklilerin hesaplarına 3.552 liralık farkların da ayın son haftası yatırılması bekleniyor. Paketle ayrıca aday sürücülere ihlallerde sıfır tolerans dönemi başlıyor. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması, drift ve makas atmak, yayalara ilk geçiş hakkı vermemek ve emniyet kemeri takmamak gibi kurallardan herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi durumunda aday sürücülerin ehliyeti artık iptal edilecek. Aday sürücü belgesi iptal edilenler artık süreci baştan tamamlamak zorunda. Yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırıp teorik ve direksiyon sınavlarına girecek. Psikoteknik değerlendirmeden geçecek. Psikiyatri uzmanından sürücülüğe engel bir durum bulunmadığına ilişkin rapor alacak. Tüm trafik cezalarını ödeyecek. Varsa bekleme veya geçici geri alma süresini tamamladıktan sonra yeniden başvuru yapabilecek.
0: Coğrafi işaretli Çorum sarımsağından hasat başladı. Muhabir arkadaşımız Murat Onur bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Sözü hemen sana bırakalım.
6: Teşekkür ederim Cansın Elvacı. Bizler de sizlere Çorum'un Üyük köyünden günaydın diyelim, iyi yayınlar dilerim. Mis gibi buram buram sarımsaklar tarlada hasat ediliyor. Biraz kokusu var ama tam bir şifa deposu diyebiliriz. Tarım işçileri sabah 5 itibariyle Üyük köyünde tarlalara giriyorlar.

0: Ve o meşhur coğrafi işaretli Çorum sarımsağını hasat ediyorlar. Herkes Kastamonu sarımsağını bilir belki ama Çorum sarımsağı Kastamonu sarımsağına fark atmış diyebiliriz. Çünkü bunun aroması daha farklı. Şimdi Mehmet abi yanımda. Mehmet abi bir taraftan da o bağlanan sarımsakları topluyor. Abi kolay gelsin, bereketli olsun.
1: Oğlum, hoş geldiniz, teşekkür ederim.
0: Şimdi nedir bu yük sarımsağının özelliği, Çorum sarımsağının özelliği?
1: Aroması yüksek. Taraf ömrü çok uzun. Rengi, kalitesi ve çok tercih ediliyor.
0: Nerelere gönderiyorsunuz?
1: 81 ili 81'inden de tüccarlar geliyor. Perakende gönderdiklerimiz de var. Tercih ediliyor. Geri dönüşler çok iyi.
0: Şimdi raf ömrü uzun olduğu için işte Çorum sarımsağı tercih ediliyor. Tabii tarım işçileri de sabahtan geliyorlar. İki türlü bağlama şekli var. Bir örgü yapıyorlar, bir de normal demet haline getiriyorlar. Mesela şimdi burada ablamıza kolay gelsin diyelim. Günaydın, kolay gelsin.
2: Günaydın, sağ ol abi.
0: Şimdi abla kaçta başlıyoruz tarlada?
2: Biz sabah 8'de başlıyoruz. Akşam 5'te bırakıyoruz.
0: Peki şu an örgü mü yapıyorsun?
2: Yok, şimdilik normal bağlıyorum.
0: Bu elimdeki?
2: Örgü, bu örgü. Evet, hepsini öyle bağlamıyoruz. Biraz o ağır oluyor, bu çabuk oluyor. Onun için böyle yapmıyoruz hepsini.
0: Peki kaç kişi çalışıyor şu an?
2: Şu an 9 kişiyiz.
0: Tarlada?
2: Evet.
0: Peki sarımsak lezzetli mi abla? Sen yemeklere katıyor musun?
2: Katıyorum, çok lezzetli. Çok güzel sarımsağı var. Aroması çok güzel buranın sarımsağının. Ben yıllardır burada çalışıyorum, abiyle çalışıyoruz. Hı hı. Çok güzel, çok güzel sarımsak yetiştiriyor.
0: Efendim, tarım işçileri aralıksız bir şekilde bu şekilde sarımsakları örgü ya da demet yapıyor. Sonrasında bakın arka tarafta traktörler bekliyor. Burası yaklaşık bir 4 dekar arazi. Dekar başına da yaklaşık 1 ton 300 kilo civarında bir sarımsak elde ediliyor. Yani verim bu sene aslında oldukça güzel. Geçtiğimiz yıllarda 800-900 1 ton civarındaydı ama bu sene toprak verimli bir şekilde İşçiler de aralıksız çalıştığı için sarımsak hasatında verimde artmış durumda. Türkiye'nin 81 iline bu sarımsaklar gönderiliyor. Kastamonu sarımsağı mı yoksa Çorum'un Üyük köyüne ait bu sarımsak mı? Vallahi aroması olarak Türkiye Patent Kurumu tarafından da yine Çorum'un Üyük köyüne ait bu sarımsaklar tescillenmiş ve aroması en yüksek oranda sarımsak Çorum'un Üyük köyüne köyünde yetiştirilen bu sarımsaklar denilmiş. Tarım işçileri tabii sıcak, hava oldukça sıcak Çorum'da, yaklaşık bir 35-40 derece sıcaklıkta sabah erken saatlerde işte ellerine sarımsakları alıyorlar. Biraz önce aslında Cansın Elvacı söyledim ya, hafif bir kokusu var ama tam bir sağlık şifa deposu. Mehmet abi, sağlık için çok faydalı sarımsak.
1: Bunu sağlıkçılar söylüyor, bizim söylememize gerek yok. Biz yetiştiriciyiz ama yani gerçekten çok faydalı. Yani saymakla bitmeyecek kadar faydası oldu. Sağlıkçılar tarafından tescillenmiş.
0: Peki şimdi sizin kendinize ait kaç dekar araziniz var sarımsakta?
1: Ben 15 dönüm dekar ektim.
0: Şimdi ben dedim ki 1 ton 300 kilo civarında bir yani sarımsak.
1: Bu yıla özel öyle ama ortalaması 1 tondur ama bu yıl yağışların da bol olması baharın. 1 tonu geçti, 1-200-1-300 var, rahatlıkla olacak inşallah.
0: Efendim şu anda bakın sarımsaklar tek tek tarım işçileri tarafından demet yapılıyor. Şimdi aslında bunun ekimi Şubat ayında başlıyor.
1: Şubat'ın sonu Mart başı ideal ekim zamanı, biz öyle yapıyoruz.
0: 4-5-6 ay içerisinde de hasat mı?
1: Yok, 4-4,5 ayda hasata gelir.
0: Peki bunun aslında ata tohumundan
1: yap- Ata tohumu tabii ki, yani bu yıllardır bizim çocukluğumuzdan beri, ben 60 yaşındayım, ata tohumundan ürettiğimiz. Orijinal, evet. Çin ya da başka bir menşei, değişik bir şey yok. Ata tohumundan. Çok dayanıklı. Aroması çok yüksek. Bunu biraz önce dedim taş köprü ayıp olmaz ama taş köprülerin kendisi tescilliyor aromasının daha yüksek olduğunu. Yani bu rakım farkından kaynaklı olabilir. Topraktan olabilir. Onu bilmiyorum ama yani taş köprüyle mukayese edilecek bir sarımsak.
0: Peki şimdi bunun ekimi de aslında çok farklı. Dişlerden söküyorsun. Nasıl, bir tane gösterir misin abi bana? Hemen şu dişten bir tane alalım. Toprak şöyle hafif bir yarılıyor. Evet. Değil mi?
1: Bu şekilde toprağı böyle, tabii bir traktörle şey açıyoruz. Şu şekilde.
0: Bir dişi dikiyoruz. Böyle bir top aynen. Sarımsak.
1: Şu bir diş. Bu bir top sarımsak. Bu şekilde dikip kapattığımız zaman bu dikim bu. Dikim bu.
0: Yaklaşık 4,5 ay sonra da hasat oluyor.
1: Takriben 120-130 günde hasat oluyor.
0: Peki, kolay gelsin, bereketli olsun.
1: Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz.
0: Efendim şu anda bakın sarımsak

0: Rengini de gösterelim şöyle sizlere. Organik olduğu buradan da aslında anlaşılabiliyor. Efendim, Çorum'un Üyük köyündeyiz. Çorum'un Üyük köyünde tarım işçileri sarımsak hasatı gerçekleştiriyor. Onlara kolay gelsin diyelim. Bereketli bir sezon bu sezon. İnşallah daha çok bereket alırlar topraklarından. Çünkü çiftçilerimiz üretmeye çalışmaya devam ediyor Cansın Elvacı. Bizler de A Haber ekipleri olarak Çorum'un Üyük köyündeydik. Buradan yayınımızı gerçekleştirdik. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
1: Halil İbrahim Yel'e, Murat Onur'a ve oradaki emekçilere teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Bereketli olsun diyelim. Şimdi bir haber paylaşalım. 24 Haziran'da yaşanan çifte felaket Venezuela'da 5346 cana mal olmuş durumda. Kurtarma çalışmalarının 23. gününde enkazdan bir mucize çıktı. Canlı kurtulma ihtimali sıfıra yakındı ama ekipler yine de duydukları bir miyavlama sesinin peşinden gitti. İşte sonrası.
2: Merhaba, bana kazıcıyı getirin.
3: 23.
4: günde enkazdan bir mucize çıktı.
2: Ver bakalım patini, seni çıkaracağız. Fenerini ödünç alabilir miyim?
4: Luli miyavlayarak duyurdu sesini ekiplere. Tünel açan, metal kesen, moloz kaldıran kurtarma timi sonunda ona ulaştı. Şaşkın bakışlar arasında enkaz altından çıkan kedi, kırık ve yorgun kalplerde bir tebessüm sağladı. Sahibine de kavuşan tasmalı kedi nasıl bir badire atlattığının farkında değildi. Mucizevi kurtuluşu sonrası çevredeki herkes onu sevmeye geldi.
1: İstanbul Avcılar'da cadde ve sokaklarda dolaşan yılkı atları hem sürücüler hem de mahalle sakinleri için endişe kaynağı olmuş durumda.
4: Sürü halinde dolaşıyorlar. Sürücü adaylarını zor durumda bırakıyorlar. Bir anda yola fırlayan başıboş atlar kazaya davetiye çıkarıyor.
5: Sürücü adaylarımızın güzergahının üzerinde sahipsiz olduğunu düşündüğümüz atlar dolaşıyor. Uzun bir süredir de dolaşıyorlar. Dolayısıyla sürücü adaylarımıza arabayı verdiğimizde bu atlar tehlike oluşturuyor. Birkaç tehlike de atlattık. Yolda birden önümüze fırladılar.
3: Geçen de aşağıdaki sokakta Hasanlıhan Caddesi'nde neredeyse araca vuracaklar.
4: Bu görüntüler hipodromdan değil İstanbul Avcılar'dan, caddeleri ve sokakları mesken tutan başıboş atlar hem sürücüleri hem de mahalleliği tedirgin ediyor.
5: Ben şey düşündüm yani, bu hayvanlar niye bu kadar sahipsiz, niye kimse bunlara su vermiyor? Hayvan burada yatıyor, ölü gibi yatıyordu yani mesela.
6: Korkan da var ama ne yapacaksın, ta geliyor bak. Bir tanesi daha geliyor.
7: Mesela sorun yaratıyor bunlar.
6: Yaratıyor tabii. Trafikte de olsa, çocuklarda olsa bilemezsin ki.
4: Mahalle sakinleri ise insanların ve hayvanların güvenliği için başıboş atların toplanıp doğal yaşam alanlarına götürülmesini istiyor.
8: Bence olması gerekmiyor yani böyle yerlerde. Daha çiftlik tarzı yerlerde olması gerekiyor.
1: Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk fırkateyni TCG İstanbul'da yüzlerce personel mavi vatan için omuz omuza çalışıyor. Ancak bu ekibin içinde dikkat çeken özel bir isim var. Geminin tek kadın subayı olan Aymina Bahçekapılı.

0: deniz subayı olmak isteyen bir kadının karşısındaki tek engel kendisidir. Zorluklardan çekinmeyin, kendinize güvenin. Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır.
1: Her an göreve hazır bir savaş gemisi. Şimdi rotamızı TCG İstanbul'a çeviriyoruz. Ancak anlatacaklarımız yalnızca bir savaş gemisi değil, bu gemide görev yapan tek kadın teğmen olan Almine Bahçekapalı'nın hikayesini ekranlarınıza taşıyacağız.
0: TCG İstanbul gemisinde görev yapan tek kadın subay benim. Harekat bölümünde olduğum için geminin tüm harekatlarından ve faaliyetlerinden sorumluyum aslında. Bunların planlamasından ve icrasından. Aynı zamanda gemideki personelin eğitiminden sorumluyum.

0: Savaş döneminde su üstü temaslarını kimliklendirme ve angajman planlamaları yapma konusunda da yine görevlerim bulunmakta. Bir kadın subay olarak savaş gemisinde görev yapmak benim için gerçekten çok gurur verici. Erkeklerden farklı bir avantajı ya da zorluğu yok benim için. Yalnız az sayıda olmak tabii ki bazı durumlarda beni zorlayabiliyor. Ama bunu da silah arkadaşlarımın desteğiyle kolaylıkla aşıyorum.
1: Denizin üstünde yükselen büyük bir sorumluluk. Çelikten yapılan bir savaş gemisi, disiplinli saatler ve vatan nöbeti.
0: En çok motive eden olay NATO tatbikatlarına katıldığımızda yurt dışı liman ziyaretleri yaptık. Bu ziyaretlerde ülkemi temsil edeceğim bazı faaliyetlere katıldım. Bu faaliyetlerde gerçekten motive olduğumu hissettim ve bundan sonraki meslek hayatımda da bu tarz görevlerde rol almak istiyorum tabii ki.
1: Zorlu eğitimler, uzun mesailer ve büyük bir sorumluluk. Peki bu büyük mücadele nasıl başladı?
0: Benim mücadelem aslında bundan 5 yıl önce başladı. Harp okuluna girmemle beraber. Üniversite tercih sürecimde birçok seçeneğim olmasına rağmen harp okulunu tercih ettim. Çünkü kendimi gerçekten buraya ait hissettiğimi fark ettim aslında. Zorlu bazı dönemlerden geçmeme rağmen ne için yorulduğumu ve ne için çalıştığımı kendime hatırlatıyorum. Böylelikle odaklanmış bir şekilde görevime devam ediyorum.
1: Denizde görev almak yalnızca dalgalarla mücadele etmek anlamına gelmiyor. Disiplin, ekip ruhu ve her an göreve hazır olmak. İşte savaş gemisinde görev almanın perde arkası.
0: Deniz subayı olmak mesleğin çok ötesinde aslında bir yaşam tarzı. Zaman yönetimi konusunda usta olmak zorundasın. Kriz anlarında en hızlı şekilde kötü de olsa bazı kararlar alabilmek, risk alıp bunun sonuçlarına katlanabilmek bu mesleğin gerçekten %80'ini oluşturuyor.
1: TCG İstanbul'da zaman çok farklı akıyor. Her nöbet, her karar ve her sorumluluk büyük bir önem taşıyor.
0: Gemide çoğu iş bir imece usulüyle yürüdüğünden dolayı olaylara çok yönlü bakabilmek ve aynı anda birçok farklı işle ilgilenebilmek subayların her gün her dakika yapmak durumunda oldukları rutin bir iş aslında. Birkaç yıl önce bunu en iyi annem açıklamıştı aslında. Dışarıdan bir göz olarak en iyi o beni gözlemlemişti çünkü. Askeri ortamın beni nasıl değiştirdiğini, daha ciddi ve sabırlı birine dönüştüğümü, bazı durumlarda daha olgun kararlar alabildiğimi söylemişti.
1: Vatan nöbeti kimi zaman karada, kimi zaman da denizin ortasına tutuluyor. TCG İstanbul'da görev yapan Aymina Teğmen de bu görevi başarıyla yerine getiriyor.
0: Bu yolu seçmemin sebebi aslında kendimi buraya ait hissetmemdi. Ailem de bu kararı aldıktan sonra bana hep destek oldu. Bugün de onların benimle gurur duyuyor olması en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri. Onların benimle gurur duyduğunu en çok harp okulunu ikinci olarak bitirdiğimde, mezuniyet törenimde ismimin okunup kürsüye çağrıldığım anda hissettim. O an gerçekten benim için unutulmazdı.
1: Bugün sizi izleyen ve ileride deniz kuvvetlerini tercih etmek isteyen gençlere neler söylemek istersiniz?
0: Deniz subayı olmak isteyen bir kadının karşısındaki tek engel kendisidir. Zorluklardan çekinmeyin, kendinize güvenin. Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında ihracatın arttırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 57 ülkeyle 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
9: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
10: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
9: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
5: Reklam.
4: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Samsun, Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gölbaşı, Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Reklam.
14: Vakıf Yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
18: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politika hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. O hamlelerden biri de Türkiye'nin artık ASEAN diyalog ortağı

0: olması.
1: Hem bizim ihracatımızı arttıracak hem de niteliğini değiştirecek ve Türkiye lehine sonuçlar üretebilecek bir potansiyel olduğunu ifade edebilirim.
0: Filipinlerin başkenti Manila'da 59. ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. 10 Asya ülkesinin dışişleri bakanları katıldı toplantıya. Türkiye, Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildi.
1: Türkiye'nin ASEAN nezdinde sektörel diyalog ortaklığından diyalog ortağı statüsüne geçmiş olması aslında Türkiye'nin Asya pazarına olan ilgisini bir nebze daha fiili duruma geçirmiştir. Çünkü 700 milyonluk bir pazardan ve yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz.
0: Bu hamleyle Türkiye, Asya Pasifik bölgesindeki siyasi, ekonomik ve stratejik hareket kabiliyetini güçlendirmeyi hedefliyor.
1: Başta savunma sanayi olmak üzere müteahhitlik ortaklıkları, altyapı imkanları olmak üzere de Türkiye'nin gelişen alanlarına çok ciddi bir katkı sağlayabilme potansiyeli var. Çünkü üye ülkelerin son dönemde başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere yeni satın alımlar yapmaya çalıştığını biliyoruz ki Türkiye'nin o bölgeye de ihracatı devam ediyor.
0: Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2010 yılında 6,5 milyar dolar düzeyindeyken 2025 itibarıyla 16 milyar dolara ulaştı. Malezya, Vietnam, Endonezya, Tayland ve Singapur Türkiye'nin bölgedeki başlıca ticaret ortakları arasında yer alıyor. ASEAN diyalog ortakları arasında ise yeni katılan Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, İngiltere gibi ülkeler yer alıyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
3: Saatler 14'ü gösterdiğinde ise para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit bıraktı. Faiz kararının yanında karar metninde yer alacak mesajlar da piyasalar için oldukça önemli. Jeopolitik gelişmelerin metinde nasıl yankı bulacağı merak konusu. Enflasyon gelişmelerine dair satır başları da yakından izlenecek başlıklar arasında. Karar metnindeki mesajlar gelecek dönem para politikası çerçevesi açısından sinyal etkisi niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük bir misafiri vardı dün. Erdoğan, İngiltere'deki İslamofobik eylemlere karşı başlattığı nefret etme, kek yap kampanyasıyla hoşgörü mesajı veren 12 yaşındaki otizmli Harris ve ailesini kabul etti.
4: Başkan Erdoğan 12 yaşındaki Harris'i kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İngiltere'de İslam karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ve ailesiyle bir araya geldi.
5: Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Erdoğan Harris ve kardeşine hediyeler verdi. Onlar da yakından ilgilendi. Joshua Harris'in kabulde çok bayraklı tişört giymesi dikkat çekti. Otizmli Harris'in başlattığı kampanya farklı topluluklar arasında dayanışma ve hoşgörü mesajıyla dikkat çekmişti.
3: Özgür Özel yeni partisini duyurduktan sonra kurmaylarıyla ilk toplantısını yaptı. Kurucular listesinde tartışmalı isimler var. Aralarında rüşvet ve yolsuzluk dosyalarında adı geçen isimler var. Bu da eleştirileri beraberinde getirmiş durumda. Zeydan Karalar ise CHP'de kalacağını açıklayan ilk isim oldu. Ankara'da ise gözler Mansur Yavaş'a çevrildi.
6: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Yürüyelim arkadaşlar.
7: Yeni partisini CHP kürsüsünden böyle ilan etti Özgür Özel. Kürsüden indi, yol haritasını çizmek için harekete geçti. İlk olarak il başkanlarıyla buluştu, ilk talimatı da onlara verdi.
8: Bugüne kadar onlar bizi
5: Hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz.
7: Özgür Özel yeni partisi için Ankara'da bir otele adeta kamp kurdu. Kurmaylarıyla toplantı üstüne toplantı yapıyor.
8: Binayla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. Aylık kira ödemesini Ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız.
7: Parti henüz resmen kurulmadı ama kurucular kurulu listesinde yer alacağı iddia edilen isimler dikkat çekiyor. Yolsuzluk ve rüşvet dosyalarında adı geçen milletvekilleri Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın yer aldığı söyleniyor.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına, hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
7: CHP'li vekiller de tarafını seçmeye başladı.
10: Yeni partimiz Türkiye'ye hayırlı olsun. Asıl mücadele yeni başlıyor.
11: Kolay bir şey değil. Nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak ama bazen de mecbur kalıyorsunuz.
7: Kulislere göre CHP çatısı altında kalmaya devam edeceğini açıklayan ilk isim, İçişleri Bakanlığı'nın görevinden uzaklaştırdığı eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Ankara'da Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ne yapacakları ise merak konusu.
12: Mansur Bey asla Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmeyeceğine adım kadar emin. Erdal Beşikçioğlu asla partiyi terk edeceğine inanmıyorum.
7: CHP'de vekil savaşı da kızışmış durumda. Özel'in meclisteki veda konuşmasına 80 civarında milletvekili katıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmek için meclise gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise 12 vekilin karşıladığı görüldü. Özel'e grup toplantısına katılan 80'in üzerinde vekil destek verirse doğrudan meclisin yeni ana muhalefet partisi konumuna yükseliyor. Böyle bir senaryoda CHP sandalye sayısıyla mecliste 4. parti konumuna sürükleniyor. Yeni parti açıklamasının ardından çok sayıda partilinin CHP üyeliğinden ayrılmak için e-devlet sistemine giriş yaptığı ve yaşanan yoğunluk dolayısıyla sistemde erişim sorunları olduğu da iddialar arasında.
3: Adalet Bakanlığı Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kıyafetlerde DNA incelemesi yapılmadığı iddialarını yalanladı. Açıklamada çok sayıda biyolojik örnek alınarak DNA analizlerinin yapıldığı vurgulandı.
0: Rojin Kabayiş soruşturmasında DNA örneği alınmadığı iddiası Adalet Bakanlığı'nca yalanlandı. DNA analizleri tek tek anlatıldı. Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve biyolojik inceleme yapılmadığı öne sürülmüştü.
13: Adalet Bakanlığı Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneğinin alınmadığı bilgisinin doğru olmadığını ifade etti.
0: Bakanlık çok sayıda biyolojik örnek alınarak hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kapsamlı biyolojik inceleme ve DNA analizlerinin yapıldığını bildirdi. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Ailenin cinayet iddiaları üzerine soruşturma yeniden başlatılmıştı.
3: Arda 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin amca Yusuf Aydemir'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Katil zanlısının Leyla'yı bir süre sakladığı, öldürüp cesedini serin ortamda beklettiği ve daha sonra dere kenarına bıraktığı gerekçeli kararda yer aldı.

Leyla Aydemir cinayetinde amcanın planı gerekçeli kararda ortaya çıktı. 3 yaşındaki Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de ailesiyle gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş. 18 gün sonra dere kenarında cansız bulunmuştu. Cinayete ilişkin yargılanan amca Yusuf Aydemir çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Leyla'nın kaybolmadığı, belli bir süre rızası dışında alıkonulduğu ve

0: öldürüldükten sonra bilinçli olarak bir dere yatağına bırakıldığı kaydedildi. Mahkeme Leyla'nın 26-27 Haziran'dan önce öldürüldüğü, ardından aramalar azalana kadar cesedin serin bir yerde bekletildiği kanaatine vardı. Denetimler azalıncaysa amcanın cesedi traktörüyle dere yatağına bıraktığı da gerekçeli kararda yer aldı. Deliller arasında dikkat çeken bir ayrıntı da telefon kayıtları oldu. Yusuf Aydemir'in internetinin Leyla'nın kaybolduğu günden bulunduğu güne kadar kapalı olduğu, ceset bulununca yeniden aktif edildiği tespit edildi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili siyasi parti liderlerini ziyaret etti. Yasaya ilişkin detaylar konuşuldu. Peki ziyaretler nasıl geçti? Bundan sonraki yol haritası nasıl olacak? Bu soruların yanıtını alacağız. Ankara'ya gidiyoruz. Muhabir arkadaşım Mert Acaylıoğlu Ankara Büro'da hazır, bizi bekliyor. Mert, günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Cansu Elbacı, terörsüz Türkiye sürecinde artık sona gelindiğini söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak olan yasal düzenlemeler öncesi, ki bu hususta komisyon çalışmaları bilindiği üzere devam ediyordu. Hatta bir ortak rapor hazırlanmıştı. Bu kapsamda parti temsilcileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bir araya gelmiş, görüşmeler gerçekleştirmişti. Numan Kurtulmuş tatile girmeden, meclis tatile girmeden bu işi bitireceğiz dedi ve önümüzdeki hafta sürece ilişkin son çalışmaların komisyona geleceğini belirtti. Yani yasal düzenlemeler aslında önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde çıkması beklenmekte. Bu kapsamda tabii ki ne yönde olacak, çerçevesi ne olacak? Numan Kurtulmuş genel bir af yok dedi aslında. Geçici süreliğine yapılacak bir çalışmadan bahsetti. Genel af, şahsa özel bir af olmayacak dedi. Zaten daha önce biz özellikle parti grup başkan vekilleriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde de belirli bir süre verileceği bu hususta belirtilmişti. 3 ay, 6 ay, 9 ay gibi bir parametre ortaya konulacak ki bunu aslında son haliyle birlikte daha net bir şekilde göreceğiz. Bunun üzerine de çünkü tartışmalar devam ediyor. O süreç zarfı içerisinde silah bırakma ve teslim olma süreçlerini daha net bir şekilde göreceğiz. Numan Kurtulmuş özellikle komisyon çalışmalarında ve rapor hazırlanırken ortak bir çalışma olduğunu belirtmişti. Yine genel kurula geldiğinde de süreç benzer bir çalışmayla birlikte, ortaklıkla birlikte, birlikte yapılacak adımlarla birlikte bu hususun geçmesini beklediklerini dile getirdi. Tabii ki oldukça önemli, müşterek bir çalışma yürüteceğiz. Yasal düzenleme zaruri hale geldi. Süreç yasasında sona gelindi mesajları var. Bütün sorumluluğun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu belirtti ve tüm partilerin ve geniş kapsamlı bir katılımla birlikte bu süreci sona erdirmeye çalışacağız dedi. Tabii ki birazcık daha geri gidelim. Süreç nasıl başlamıştı? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yine mecliste yapmış olduğu grup toplantısındaki çağrısıyla başlamış. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı aslında bu süreci bir devlet politikası haline getirmişti. Daha sonra İmralı'dan gelen bir çağrıyla birlikte bilindiği üzere silah bırakma süreçlerine ve tabii ki örgütün lağvedilmesine, tasfiye edilmesi süreçlerine şahitlik etmiştik. Daha sonra tabii ki yasal düzenlemeler noktasında ne gibi adımlar atılacağı konuşulmaktaydı. Aslında Numan Kurtulmuş da tüm bu süreci özetlemiş durumda. Asıl olan niyet, istikametin belli olduğu noktaya ulaşmaktır. İnşallah partiler çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacaklardır diyor. Ki şunu da belirtelim, meclis bilindiği üzere daha erken kapanıyordu. Ancak tabii ki bu süreçlerin tamamlanması, hızlı bir şekilde bu konunun çözüme kavuşması ve daha sonraki sahadaki durumun net bir şekilde görülmesi için yasal düzenlemelere yetişmesi noktası da bu önümüzdeki 1-2 hafta oldukça kritik. Bizler de takip edeceğiz. Bakalım o maddeler içerisinde ne olacak? Çünkü kısa bir metinden söz ediyoruz. Çok geniş kapsamlı değil aslında. Edinilen bilgiye göre teklif, yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 12 maddeden oluşuyor. Hem geçici süreliği ne olacak hem de 12 maddeden oluşacak kısa, net bir madde olacak aslında 12 madde içeriği ve bu şartlar içerisinde örgütün daha net bir şekilde aslında tasfiyesini, silah bırakmasını görmüş olacağız. Yasal çerçeve içerisinde ifade ettiğimiz gibi bu 1-2 haftalık süreç oldukça kritik olacak. Bizler de takip edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da. Bu arada Amerikan Başkanı Trump'tan benzer açıklamalar gelmeye devam ediyor İran'a dair. Trump diyor ki İran diyor ağır darbe aldı ve yeniden müzakere masasına dönmek istiyor. Aslında çok uzun süredir Trump bunu söylüyor. İran bunu yalanlıyor. Bu arada Trump Amerika'nın Venezuela ile birlikte enerji piyasasının çoğunluğuna sahip olduğunu, bu nedenle Hürmüz'e ihtiyacı olmadığını söyledi.
3: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor.

0: Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden çatışmaların gölgesinde Tahran yönetiminin yeniden müzakere arayışında olduğunu ileri sürdü. Trump'a göre İran henüz bir anlaşmaya hazır değil. Trump, Georgia eyaletinin Marietta kentinde düzenlenen etkinlikte konuştu. Gündeminde İran savaşı, petrol piyasaları ve Hürmüz Boğazı vardı.
0: Bildiğiniz gibi Venezuela'da zafer kazandık. Venezuela şimdi milyonlarca varil petrol üretmek için bizimle çalışıyor. Operasyonun maliyetini şimdiden defalarca çıkardık. Aynı şekilde İran'la da kazanıyoruz.
1: Trump, küresel enerji dengelerinde güçlü bir konumda oldukları görüşünü savundu. Hürmüz Boğazı'na bağımlı değiliz dedi.
0: Aslında Amerika ile Venezuela'yı bir araya getirdiğinizde dünya petrol piyasasının yaklaşık %62'sine sahibiz. Dolayısıyla boğazlara veya başka bir şeye ihtiyacımız yok. Hürmüz Boğazı'na da ihtiyacımız yok. Ancak bunu yapmamız gerektiği için yapıyoruz. Çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz.
1: Trump, ABD-İran savaşını küçük bir çatışma olarak nitelendirdi.
0: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir anlaşma yapsalar, anlaşmadaki her şeyi değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller, ancak çok yakında hazır olacaklar.
1: Trump, petrol fiyatının düşmesi için de zaman istedi.
0: Wall Street'in dahileri anlaşma sağlandığını düşündü ve fiyatlar gerçekten çok düştü. Sonra biraz yükseldi. Ancak belki de göreve başladığımız zamankinden daha düşük bir seviyeye inecek. Bana biraz zaman tanıyın.
2: İran'ın nükleer programına karşı savaş açan Amerikan Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın nükleer programına yeşil ışık yaktı. Amerikan basınına göre Trump, Riyad'la nükleer işbirliği anlaşmasını imzaladı.
3: İran'a izin vermeyen ABD, Körfez'deki müttefikinin nükleer kapısını araladı. ABD ve Suudi Arabistan nükleer enerji konusunda büyük bir ortaklığa imza atıyor. İddiaların kaynağı Wall Street Journal. İsmi açıklanmayan bir Amerikan yetkiliye dayandırılan haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'la nükleer anlaşmayı onayladığı öne sürüldü. 30 yıl yürürlükte kalacak 10 milyarlarca dolarlık anlaşmayla Washington yönetimi, Suudi Arabistan'ın sivil nükleer programını geliştirmesine destek verecek. Anlaşmada nükleer silah geliştirilmesini engelleyen herhangi bir kısıtlamaysa yok. Habere göre ABD'li şirketler Suudi Arabistan'da nükleer enerji altyapısı kuracak ve program üzerinde nüfuz sahibi olacak. Böylelikle zenginleştirilmiş uranyumun kötü amaçlı kullanımı engellenecek. Anlaşmanın gelecek günlerde Kongre'ye sunulması bekleniyor.
2: New York Belediye Başkanı Mamdani, Amerikan hükümetine İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama emrini uygulama çağrısı yaptı. Kendi yönetiminin böyle bir yetkisi bulunmadığını, ancak federal hükümetin söz konusu bu emri yerine getirmesi gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı'nın işlediği suçları da tek tek saydı Mamdani. Netanyahu bir savaş suçlusudur dedi.
4: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır.
1: ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi öncesi soykırımcı Netanyahu krizi devam ediyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani bir kez daha Washington yönetimine seslendi. Netanyahu'nun tutuklanmasını talep etti. Mamdani, New York yönetiminin Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını, ancak bu kararın uygulanması noktasında federal hükümetin sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Mamdani, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendirdi. Gazze'deki sivil kayıplardan ve insani krizden sorumlu olduğuna dikkati çekti.
4: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır.
1: Mamdani, Netanyahu'nun işlediği suçları tek tek sayarak tepki gösterdi.
4: 73 binden fazla insanın ölümünden, hayatta kalanların anestezi olmadan amputasyona maruz kalmasıyla on binlerce çocuğun sakat kalmasından, yeni doğan hastanelerinin ve yardım merkezlerinin hedef alınmasından, yeni doğanların yaşama şansından bile mahrum bırakılmasından sorumludur. Gıda ve insani yardımın onlara ulaşmasını engelleyerek sayısız insanı aç bırakmıştır. Yüzlerce yardım görevlisi ve gazetecinin vurularak öldürülmesinden sorumludur.
1: ABD Başkanı Donald Trump'tansa Netanyahu'ya açık destek geldi. ABD topraklarında bulunduğu sürece tutuklanmayacağını söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2024 yılında Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Savaşı sürecindeki iddialar sebebiyle tutuklama emri çıkarmıştı. İsrail yönetimi ise kararı reddetmiş, suçlamaların siyasi nitelik taşıdığı görüşünü savunmuştu.
2: Özellikle son 20 yılda savunma sanayine önemli yatırım yapan Türkiye şimdi yeni döneme hazırlanıyor. Silah sanayi artık birkaç şehir ve firmayla sınırlı kalmayacak. Savunma Sanayi Başkanlığı 81 şehirde KOBİ'leri, üniversiteleri ve teknoparkları kapsayan geniş tedarik zinciri kuracak.

0: biz Anadolu'daki irfanın, Anadolu'daki cesaretin, Anadolu'daki çevik yaklaşımın sektörümüze kazanç getireceğini de değerlendiriyoruz.
1: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Kendimizi aslında dünyada özellikle SİHA'larımızla ispat ettik. Dünya pazarının %65'inin Türkiye'den sağlandığı, dünyada ilklerin yapıldığı ve başarıldığı bir ülke konumuna geldik.
1: Zirvede müttefik liderlerin övgüyle söz ettiği yerli ve milli savunma projelerinin ardından Savunma Sanayi Başkanlığı yeni dönem yol haritasını netleştirdi. Yol haritasının merkezinde kritik savunma teknolojilerinin yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi için ülke genelinde güçlü bir tedarik ve üretim ekosistemi kurulması yer alıyor.

0: Bu kapsamda motor teknolojilerinden mikroçiplere, radar sistemlerinden hava savunma ağlarına kadar kritik alanlarda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Yeni dönemin en önemli adımlarından biri de savunma sanayi üretiminin birkaç büyük firma ve şehirle sınırlı kalmaması olacak. Depremden etkilenen şehirlerde zaten çalışmalarını artıran Savunma Sanayi Başkanlığı bu sefer Anadolu'nun her yerinde yatırımlarını hızlandıracak. Depremden ağır yara alan Malatya'ya yeni yatırımların gelmesi de gündemde.
1: İlk önce tabii Malatya'da Aselsan'ın elektronik kart üretimi üzerine bir tesis oldu, faaliyete geçti. Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'ın uçak yapısalları üzerine yaptığı bir tesis oldu. Dünyanın dört bir yarına uçak parçaları üreten bir hale geldi Maraş'taki tesisimiz.
0: Kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesi için 81 şehirdeki KOBİ'leri, üniversiteleri, teknoparkları kapsayan geniş bir tedarik ekosistemi oluşturulacak.
1: Hatay'da Roketsan'ın şimdi inşaat süreci inşallah tamamlanıyor. Bir mühimmat üretim tesisi olacak.
0: Böylece savunma sanayinde ihtiyaç duyulan teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretim kapasitesi artırılacak. Üretim süreçleri hızlanacak ve sektörün krizlere karşı dayanıklılığı güçlenecek. Aynı zamanda istihdamında öne açılacak.
2: Asrın felaketini unutmak ne mümkün? Tabii o noktada çalışmalar da tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ilk andan bu yana sahada olan isimlerin başında geliyor. Kurum, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Gölbağ köyünde 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan bu köy evlerini paylaştı. Biliyorsunuz bu köy evlerinde ilk yapıldığı anlarda arkadaşlarımız içerisinden yayınlar yapmışlardı. Bu arada Murat Kurum bu

0: köy evlerini paylaşırken bir de not düştü. Adıyamanlı hemşehrilerimiz çok beğendi notu.
1: Devlet babalığından fazlasını yap.
2: Çat Barajı manzarasında yeni yaşam başladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman'da 31.423 konut, 9.088 köy evi, 2.855 iş yeri olmak üzere toplam 43.366 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Çelikan ilçesine bağlı Gölbağ köyünde de 32 köy evi tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çat Barajı manzarasına karşı inşa edilen evleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında depremzede Hamdi Demirtaş'ın devlet babalığından fazlasını yaptı sözlerine yer veren kurum, Adıyamanlı hemşehrilerimiz çok beğendi, asrın inşasıyla yeniden ihya ettiğimiz Gölbağ köyümüz nasıl olmuş ifadelerini kullandı.
1: Devlet babalığından fazlasını yap.
2: Yeni evlerini gezen hak sahipleri de memnuniyetlerini dile getirdi.
3: Yapmış ki nasıl ne olacak dedin ya.
4: Ya mümkün değil ama ben ya bir kenara atamam ya.
3: Cumhurbaşkanımız üzerinde durdu. Kurum üzerinden durdu.
1: Yani beklediğimizden fazlası karşımıza çıktı. Kocaman dağlar yardı misal. Denizler yardı.
0: İhsan Memiş bizi bekliyor. Hemen bir selam verelim. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
5: Cansın Hanım günaydın, iyi yayınlar dilerim. Hoş buldum, sağolunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. Şimdi tabii sizi görünce altını konuşmamak ne mümkün ama önce Merkez Bankası bugün bir karar açıklayacak. Evet. İsterseniz önce birlikte bir piyasalardaki durumu yorumlayalım sizinle. Tabii. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz ve nasıl bir etkisi olacak?
5: Saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel kanısı ve beklentisi faizlerde bir değişiklik etmeyeceği yönünde. Malum petrol fiyatları yüksek, bölgede savaş var ve dolayısıyla petrol fiyatları yükselen ortamda bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler faizlerde bir değişiklikte gitmemesi bekleniyor. Bu ortamda metini yakından takip edeceğiz. Tabii ki petrol fiyatlarına atıfta bulunacaklar, buradaki risklerden atıfta bulunacaklar ama yılın son çeyreğine kadar bence bütün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başta olmak üzere bütün merkez bankalarının faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini ben tahmin ediyorum. Beraberinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bunu yakından takip edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları özellikle savaşa dair, Kafkaslardaki savaşa dair, petrol fiyatlarının yükselişine dair vereceği mesajlar da piyasalar açısından oldukça önemli olacaktır. Dün altın tarafında, gümüş tarafında ve beraberinde petrol tarafında yükselişler gördük. Bunlar sadece tepki yükselişleriydi. Ons altın 4160 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda 4106 dolar seviyesinde. İşte 4000-4200 dolar aralığındaki seyriğine takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın TL fiyatı dün yine ons altından destek alarak yükselmişti. 6300 lira seviyesine kadar yükselmişti. Şu an gram altın TL fiyatı 6236 lira seviyesinde. Burada da ons altını takip eden bir gram altın var karşımızda. Altın fiyatları bu kadar sert bir şekilde dalgalanıyor. Belirsizlik devam ediyor. Trump'ın açıklamaları devam ediyor. Dolayısıyla da Türkiye'de altın tercihleri, yatırım refleksleri, yatırımcıların taleplerinde ciddi bir değişim var. Darphane'nin üretimine yakından baktık. Darphane Genel Müdürlüğü yılın ilk yarısında yine sarrafiye ürün dediğimiz, ziynet altın dediğimiz ürünlerde ciddi bir ürün basmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Türkiye'de yine altın güvenli liman ve fiziki olarak alınıyor. 9 milyon 200 bin adetten fazla ziynet altını basılmış. Bunun birincisi çeyrek altın. 6 milyon küsürden fazla çeyrek altın basılmış. Tabii bu listenin içinde gram altın yani 24 ayar paketli gram altın olmadığı için ben özellikle şunu belirtmek isterim. Birincilik aslında gram altında. İkincilik çeyrek altında. Üçüncülük cumhuriyet altında. Ziynet sıralaması böyle. Ama bileziklere baktığımız zaman da yine ajda bilezik dediğimiz bu bilezikler tahtını diğer bileziklere bırakmadı.
0: Bu işçilik olayı girmediği için mi çok tercih ediliyor bu ajdalar?
5: Bu ajdalar hafif olduğu için, işte ince modeli olduğu için, çok kaba görünmediği için genelde hanımefendilerin tercihi. Sizin bilek ölçünüz muhtemelen incedir.
0: Evet, çok Cansın ince Hanım. Benim bileğim. Çok ince. Evet. Çocuk saatleri takabiliyorum.
5: Evet, şimdi ben size bir şey göstermek istiyorum burada. Şimdi elimde iki adet

0: Bilezik var. Bu annelerinizin taktığı geniş, normal boyuttaki bilezikler. Şimdi yeni nesil gelinlerin bilekleri bu kadar inceldi. Yani 6-4 boydan 5-8 boya kadar inceldi. Şu düğün öncesi diyetleri bırakmak lazım. Şu aradaki farkı şöyle gösterebilirim. İç içe koyduğunuz zaman. Şimdi anne bilezikleri içindeki de şu andaki yeni evlenen gelinlerin bilezikleri. Bu kadar ölçüler küçülmeye devam ediyor. Sadece şeyden değil, yani bilezikten değil, alyanslara bakın. Normal annelerimizin alyanslarıyla yeni nesil gelinlerimizin bu şekilde parmak
1: O
0: ölçüleri
1: kadar
0: ciddi
1: fark
0: anlamda
1: var mı yahu?
0: küçüldü.
1: Yüzükte
0: Evet,
1: daha çok
0: 9
1: belli
0: numara.
1: oldu.
0: Evet, 9 numara, 10 numara. Normalde işte 15, 17, 18 numaraydı ölçüler. 9-10 numaraya kadar düştü. İşte bu yeni evlenecek gelinlerimiz diyet yapıyor düğünden önce. Biz de diyoruz ki altının da diyeti olur mu? Evet, oluyor. Yani burada da alışkanlıklarda değişiklikler var. Yeni neslin bünyesi zayıf ve bünyesi zayıf olduğu için de özellikle düğünden önce gelinlerimizle diyet yaptığı için o parmak ölçüleri küçülüyor, bilek ölçüleri küçülüyor. Annelerimizin taktığı alyanslar, bileziklerin boyutları yeni nesle göre çok çok küçülmeye başladı. Ama şöyle bir heves içinde olmasınlar erkekler, beyler. Nasıl olsa boylar küçüldü, gramlar da düşmüştür, ucuza alırız falan diye düşünmesinler. Orada fiyat aynı kalıyor, gram aynı kalıyor.
1: Evet, konuya benim bileğimden girmeniz iyi oldu tabii. Şimdi bir şunu da sorayım. Yeni bir enstrüman eklense sepete diyorsunuz ya, çeşitlilik olsun. Yine küçük yatırımcı için soruyorum ben tabii ki.
0: Tabii ki.
1: Bu sene itibarıyla gümüşü çıkardınız, onu biliyorum. Sizi takip edenler de
0: Evet.
1: biliyor. Onu geride bıraktık. Yeni bir şey ekler misiniz sepete? Var mı böyle
0: Şöyle.
1: bir durum?
0: Ocak ayında çıkarmıştık sepetimizden gümüşü. Şu anda ekledik çünkü tam teknik olarak böyle o 122 dolarlardan geldi buraya, 50-60 dolar bandında seyrediyor. Gümüş yine 2027 ve 2028 yılında hazırlık yapanlar için ben önemsiyorum. Gümüş yine sepete ekleyebilirler. Tabii ki altın gümüşten ziyade borsayı çok ihmal etmemek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Borsa iyi bir yatırım piyasasıdır. Borsada yine birikimleri çeşitlendirerek, mesela örnek verelim, 100 bin lira paranız var. Bunun hepsiyle tek bir hisse senedi almaktan ziyade böyle 5 tane hisse senedi, 20'şer bin liralık 5 tane hisse senedi almak, uzun vadeli bir strateji belirlemek burada önemli. Borsayı ben bu yıl ve önümüzdeki yıl önemsediğimi söyleyebilirim Cansu Hanım.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ
1: Sağolunuz.
0: olun.
1: Kolay gelsin size de. Görüşmek üzere. İslam
0: Sağ
1: Memiş
0: olun.
1: bizimle birlikteydi. Şimdi Çin'den bir haber var sırada. Çin'de kasırga etkili. Hortum çıktı. İki otomobil de havaya savurdu. O korku dolanlara bakalım.
2: Kasırganın ortasında hortum çıktı. Ağaçlar kökünden söküldü, otomobiller savruldu. Görüntülerin adresi Çin'in Cijiang eyaleti. Doğanın öfkesi kameraya böyle yansıdı. Bölgede etkili olan kasırga dehşeti yaşattı. Oluşan dev hortum bir otomobili metrelerce havaya, bir diğerini ise yana savurdu. Ağaçları da kökünden söken kasırga geride ağır hasar bıraktı. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Cijiang'daki olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı etkilemeye devam edeceği uyarısında bulunuldu.
1: Amerika ile İran arasında karşılıklı saldırılar Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını yeniden zirveye taşımış durumda. Özellikle Almanya'da sürücüler akaryakıt için komşu ülkelere gitmeye başladı.
3: Orta Doğu'da yeniden alevlenen savaş petrol piyasalarını sarstı. ABD ile İran arasında yaşanan çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel enerji tedariğini zora soktu. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Boğaz'daki kriz Brent petrolü hızla yukarı taşıdı.
4: ABD ve İran arasındaki savaşın yeniden alevlenmesi ve Brent petrolün fiyatının 90 dolarları aşması Almanya'da ve Avrupa'da akaryakıt fiyatlarının yeniden sert bir şekilde yükselmesine neden oldu. Yaklaşık 1-1,5 aydır 2 euronun altında olan benzin ve dizel fiyatları yeniden 2 euroların üzerine çıktı.
3: Petroldeki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Ulaşım maliyetleri Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da rekor seviyelere ulaştı. Enflasyon baskısı arttı. Hem vatandaş hem de lojistik sektörü ağır maliyete karşı karşıya kaldı.
4: Almanya'da vatandaşlara bir kötü haber de hükümetten geldi. Mayıs ayında enerji vergisinde 17 sent litre başına indirim yapan hükümet tekrar enerji vergisinde bir indirimin planlanmadığını bildirdi.

0: Böylece 1 Temmuz'dan bu yana sürücüler litre başına yaklaşık 17 sentlik avantajı da kaybetti. Almanya 27 Avrupa Birliği ülkesi arasında akaryakıtın en pahalı 4. ülkesi konumunda. Yüksek fiyatlar nedeniyle Almanlar komşu ülkelere gitmeye başladı. Birçok sürücünün daha ucuz yakıt için Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne gittiği bildirildi.
1: Gazze'de zulüm devam ediyor. İsrail ordusunun 89 dönümden fazla Filistin toprağına el koyduğu duyuruldu.
2: Gazze'de soykırım yapan İsrail, Batı Şeria'da da işgalini genişletiyor. İsrail ordusu, yasa dışı yerleşimcileri korumak için Batı Şeria'da yeni topraklara el koyup bölgede terör estiriyor.
3: Tüm köye saldırdılar. Yaklaşık 40 İsrailli vardı. Bunlardan 6'sı buradaydı. Bu eve doğrudan saldırdılar. Yangın çıkarmaya çalıştıkları bu odada 20 günlük bir bebek de dahil olmak üzere başka çocuklar da vardı. Diğerleri ise camiyi ateşe vermeye çalıştı.
2: İsrail, Filistin topraklarında işgali genişletmek için 7 el koyma kararı çıkardı. Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, Ramallah, Kudüs ve Nablus vilayetlerini kapsayan 7 askeri kararla toplam 89 dönüm 514 metrekarelik Filistin toprağına el konulduğunu bildirdi. Ayrıca alınan karar, İsraillilerin kaçak yerleşim noktalarının çevresindeki tampon bölgelerin tamamlanmasını da hedefliyor. Batı Şeria'daki İsrailli istilacıların nüfusu 1 milyon sınırına yaklaştı. İsrailliler seçtikleri bölgelerde geçici yapı kuruyor, İsrail ordusu ise onları korumak bahanesiyle asker gönderiyor. İsraillilerin uyguladığı baskı sonucu da Filistinliler göç etmek zorunda kalıyor. Boşalan alanlara aşama aşama işgalci İsrailliler yerleşiyor.
1: Ankara'da 11 milyon 900 bin dekarlık ekili alanıyla Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri Ayaş'ın domatesinden Polatlı'nın coğrafi işaretli soğanına. Haymana'da ilk kez hasadı yapılan sarımsaktan buğday ve çelçe kadar pek çok ürün başkentin bereketli topraklarında yetişiyor. Arkadaşımız Burcu Özdur'un hazırladığı, Uğur Koçan görüntülediği Ankara'nın tarım reçetesi ekranlara gelecek.

Kurak bozkırın ortasında emekle yeşeren milyonlarca dekar tarım arazisi. Türkiye'nin en verimli tarım havzalarından biri Ankara. Ankara, Konya ve Şanlıurfa'nın ardından Türkiye'nin en büyük 3. ekilebilir tarım alanına sahip. Yaklaşık 11,9 milyon dekarlık ekili alanıyla başkent, yalnızca devletin değil, tarımın da başkenti. Toprağın hikayesini, tohumdan sofraya uzanan yolculuğu, A Haber ekranlarında Ankara'nın tarım reçetesiyle anlatıyoruz.

0: Fatih Sayaç'tan alınır.
1: Hazır gelen sera domatesi de maalesef bu kokuları bulamıyoruz.
2: Ankara'nın sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir kısmını Ayaş karşılıyor. Özellikle domates denilince akıllara ilk Ayaş geliyor.
3: Yaz sıcaklarıyla birlikte başkentin en renkli hasatlarından biri. Ayaş'ın kokusuyla, tadıyla ünlü domatesleri dalından tek tek toplanıyor.
4: Arkasının bak böyle şey olması, damgası olması lazım.
5: Ne anlama geliyor bu?
4: Bu domatesin şey Ayaş olduğu belli. Yani Ayaş olduğu buradan belli. Bak şöyle mesela. Bak gördün mü? Her Ayaş domatesimiz böyle. Kabuğu çabuk soyulur onu. Onu 2 günde tüketeceksin Ayaş domatesini. 2 günde tüketeceksin. Ama lezzet açısından çok fazla. 40 sene sakladı eşim bu tohumu. Ailece çoluğum çocuğum. Mesela herkes altın var ama ben çocuklarıma tohum koymayı çok seviyorum. Allah'ım bana uzun ömür versin. Yani son nesiliz artık biz.

0: aylarca suyun altında sabırla büyüyen çeltik pirince dönüşüyor. Başkentin beyaz altını uzun ve zorlu bir emeğin sonunda sofralara ulaşıyor.
1: Üreticinin beyaz altını çeltik aylarca su altında bekledi, olgunlaştı, istenilen nem seviyesine ulaştı. Şimdi ise tanesinden ayrılıyor.
2: Çeltik çok zor bir süreç. Çok bitirmesi, ona sıcak suyundan durması, büyütmek, çocuk yurdu gibi sanki ya. Bu kadar zor bir süreç. Ama verimli bir irat bakarsan, bakmazsan o da sana bakmaz. Fakat bereketli bir mahsul. Çeltik bakımı zor ama pirinç olarak yemesi çok basit. Yemesi kolay ama onu yetiştirmek, onu o duruma kadar getirmek, şuradan ben sana göstereyim. Şu çeltiği bu arada getirmek bayağı bir sıkıntı yaratır. Bu da insanoğlunun gücüyle oluyor yani.
3: Taşa döverdi. Bir tane su tam bölerdi. Birisi götürürdü. Ondan sonra da iki tane direnci bağına çalardı. Boyuna döverlerdi böyle böyle. Ondaki kalbi içinden atarlardı. Şimdi kolaylık.
0: Bir tane pirincin ardında aylar süren emek var.
4: Eskiden diyorum şey yoğdum. Böyle bir çel yoğdum. O düzenden bataşı yaparlardı. Hayvanlarla yap. Şimdi ne var kızım kız? Şimdi bir şey yok. Kucaklardı, kucak yapardık. Arkamıza vurduk da dışarıya çıkardık. Dışarıda taşa vurduk. Tayacılar o güne atardı. İki tane tayacı var. Tak tak atarlardı. Şimdi ne var?
1: 40 yıl aradan sonra gerçekleştiriliyor bunlar.
4: Evet,
1: ne izledim?
4: Evet. Çok iyi, çok, çok. Çok memnunuz. Biz de memnun olarak yapıyoruz.
5: Yani elma gibi yeniyor, öyle değil.
0: Şimdi Rota, Türkiye'nin soğan deposu Polatlı. Her 3 soğandan birine ev sahipliği yapan verimli ovalar. Yıl boyunca üretimin hiç durmadığı tarlalar.
1: Soğan ihtiyacının önemli bir kısmı Ankara'nın Polatlı ilçesinden karşılanıyor. Polatlı ilçesinde yılda yaklaşık 400 bin ton soğan hasat ediliyor.
6: 3. ayda ekilişe başlıyoruz, ta 10. ayın sonuna kadar, 11. aya kadar soğanı söküyoruz, kesiyoruz, çuvalıyoruz.
1: Polatlı soğanının ayrıcalığı ne? Diğer soğanlardan nasıl ayrılıyor Polatlı soğanı?
6: Polatlı soğan tescilli bir soğan. Kaliteli bir soğan. Yazlığı tatlı olur. Kışlı biraz acı olur, dayanıklı olur. Depoluk mal olur. Onu 3. ay 4. aya kadar depoda muhafaza ediyoruz biz.
7: İlk sene bir 60 dönüm ekmiştik. Bu sene 270 dönüm ektik. İnşallah daha çoğaltmayı düşünüyoruz.
8: Sarımsak topluyorum. Tarlaya bir saat 5.30'da geliyoruz. 3'te kalkıyoruz akşam. 5.30'da başlıyoruz. Saat 2'ye kadar 8 saat tarlada sarımsak topluyoruz.
0: Tarımda yeni bir sayfa. Haymana'da sarımsak hasadı yapıldı. Deneme olarak başlayan üretim şimdi yüzlerce dönüme yayılmış durumda.
1: Kasım ve Aralık ayında ekimi gerçekleştirilen işte bu sarımsakların şimdilerde başkent Ankara'da ilk defa hasadı yapılıyor. Sepetlere alınan bu sarımsaklar sonrasındaysa ilgili yerlere gönderiliyor.
7: Buranın iklimi sarımsağa daha uygun olduğu için, nem olmadığı için araması daha kaliteli çıkıyor. Ve çok yüksekte verim alıyoruz biz. Toprak aramız hiç ekilmediği için, yeni ekildiği için daha kaliteli verim alıyoruz biz.
0: Ve Bozkır'ın altın başakları. Yaz aylarında biçer döverlerin sesiyle tarlalar hareketleniyor.
1: Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Ankara'nın Haymana ilçesinde Temmuz ve Ağustos tarihleri arasında biçer döverler tarlaya giriyor ve yılda 250 ila 500 ton arasında buğday hasadı yapılıyor.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. 1 gram altını bile kapınıza getiren
5: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
9: Sen de katıl derim, katılır.
3: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
0: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: olmaz. Bilgi olmadan da zaten hayatımızı bir noktada sürdürmemiz zorlaşır. Biz de bu nedenle akademik aslında programımızın yanında beceri temelli bir program uyguluyoruz kendi okullarımızda. Burada hem problem çözen hem çözüm üreten sürece adapte olan öğrenciler yetiştiriyoruz. Evet. İlkokul zaten bunun en önemli basamağı. Yani ilkokulda eğer biz bunları kazandırırsak daha sonraki yıllarda öğrencilerimiz hayata daha kolay bir şekilde alışıyor. Bu sebeple böyle bir değişim var şu an ilkokullarda. Böyle bir dönüşüm gerçekleşiyor.
1: Evet. Şimdi eskiden bilgiye ulaşmak esas olandı. Şimdi doğru bilgiye ulaşmak ve doğru bilgiyi işlemek
0: hayata
1: esas olan.
0: Hayata entegre etmek aslında.
1: Bundan hayatı dolayı kullanmak. Bu dönüşüm kaçınılmaz.
0: Evet,
1: aslında.
0: Aynen
1: bu şekilde
0: öyle,
1: özetleyebiliriz doğru. Herhalde. Hı-hı. Peki Tahir Hocam, sizinle devam edelim. Yapay zeka hayatın her alanına girdi. Reel sektöre baktığımızda bir dönüşüm söz konusu ki eğitim sektörü de bunlardan bir tanesi. Sizce okullar çocukları geleceğin mesleklerine hazırlayabiliyorlar mı veya okullar geleceğin mesleğinin ne olduğunu biliyorlar mı? Çünkü öngörüde bulunmak da artık çok zor bir hale geldi. Çok hızlı bir şekilde her şey değiştiği için geleceğin mesleği, yani 5 yıl önce yazılım diyorduk ama şimdi bunu konuşmuyoruz.
2: Tabii şimdi aslında söylediğiniz şey çok değerli. Şöyle en son söylediğiniz şey, geleceği öngörmek neredeyse imkansız. Ben sadece şunu söylüyorum. Diyorum ki şöyle bir gözlerinizi kapatıp 5 yıl öncesine gidin. Pandemiyi hatırlayın. Pandeminin hemen işte hiç unutmuyorum 13 Mart Cuma günü biz çocuklarımızı tatile gönderdik o sene ve uzun bir süre okullarımızı açmadık. Bizler de evde bir yaşam idame ettirdik. Bambaşka bir dünyanın kapıları açtı. Aslında başlayan dijital dönüşüm, dijital devrim orada iyice zirveye çıktı. Teknolojik araçlar aslında yaygındı. Çok yaygın bir şekilde uzun zamandır biz hayatımızın içerisinde kullanıyoruz. Yapay zekada son yıllarda artık hayatın ve iş dünyasında her alanda içine girdi. Bizler de kullanıyoruz. Hepimiz kullanıyoruz. Bazen bir asistan olarak, bazen bir arkadaş olarak, bazen pratik bir düşünceyi hemen elde etmek için kullanıyoruz. Bu konuda da ben şunu söylüyorum, yani geleceği tahmin etmek çok çok zor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 Future of Jobs raporu var. Ben onu son görüşmelerimde ve toplantılarımda çok sıkça dile getiriyorum. Bu rapor çok çarpıcı bir gerçeği aslında ortaya koyuyor. Bu rapora göre 2030 yılına kadar mevcut şu an var olan iş kollarının yaklaşık %22'si güncellenecek. 170 milyon yeni iş kolu ortaya çıkacak ve 92 milyon iş ya tamamen kaybolacak yahut da dönüşecek. Başka bir yöne doğru evrilecek. Tabii burada biz çocuklarımızı hayata hazırlarken aslında şu an hangi iş kollarına veya hayatta hangi alanlara hazırladığımızı bilmiyoruz. Az önce söylediğim şey çok değerliydi. Bizim ilk sorumuzda konuştuğumuz şey aslında çocuklarımıza kazandırdığımız bazı beceriler onların yeni dünyada kendini var etmesini imkan tanıyacak. Yani kendine işte uyum becerisi noktasında eğer çocuğun becerisi yüksekse yeni gelişen iş kollarına çok hızlı bir şekilde adaptasyon sağlayabiliyorsa ya da iletişim becerisi yüksekse ya da işte takım çalışmasına yatkınsa bu konuda çocuğun yeni dünyada başarılı olması çok daha önemli olacak. Ben yapay zeka veya teknolojik araçlar aslında eğitimin rakibi değil. Eğitimdeki dönüşümü hızlandıran araçlardan bir tanesi ve biz kendi okullarımızda da çocuklarımıza bu teknolojik araçları, işte yapay zekayı onların hem problem çözme, işte proje üretme, teknolojik okur yazarlık, yapay zeka okur yazarlığı noktasında verdiğimiz eğitimlerle çocuklarımızın aslında teknolojiyi ve yapay zekayı daha rahat kullanmasına imkan tanıyoruz ve kendine bu konuda katkı yapmasına, yeni dünyaya hazırlanmasına imkan tanıyacak bir eğitimden geçmesini sağlıyoruz. Bence az önce de söylediğimiz şey çok önemliydi. Okullarımız, çocuklarımız geleceğe hazırlarken aslında bilinmez bir geleceğe hazırlıyoruz. Olması gereken en önemli becerilerden bir tanesi en başta da söylediğimiz gibi uyumlanma becerisiydi. Ve bunun evet. yanında teknolojik okuryazarlık, yapay zeka okuryazarlığı, problem çözme, işte takım çalışması ve iletişim becerisi de bunların başında geliyor.
1: Bir bilinmeze hazırlandıkları için yeniliğe sürekli açık olacaklar ve kendilerini sürekli geliştirecekler. Dolayısıyla uyum sağlayacaklar

0: Bu sebeple aslında temel amacımız belli başlı becerileri kazandırmak olmalı. Ben müsaadeniz olursa biraz kendi kurumumuzda bu konuda yaptığımız çalışmalardan bahsetmek isterim. Mesela işte Tahir hocam az önce dedi ki işte eleştirel düşünebilen, yaratıcı olabilen, sorgulayan, takım çalışması yapan. Şimdi bunları biz bir eğitim modeli oluştururken düşündük, dedik ki nasıl yerleştirebiliriz, bu becerileri nasıl kazandırabiliriz? Biliyorsunuz zaten bakanlığımızın oluşturduğu bir ders programı var. Bunun yanına ek olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Ve bazı dersler, farklı dersleri ortaya koyduk. Mesela işte eleştiren, sorgulayan nesiller, öğrenciler yetiştirebilmek için çocuklarla felsefe derslerimiz var bizim. Anaokulundan başlıyor bu, 4. sınıfın sonuna kadar devam ediyor. Burada amaç sorgulamak, irdelemek biraz da. Biraz daha bilinçli tüketici olmayı, sorumluluk kazandırmayı hedeflediğimizde finansal okuryazarlık, dijital okuryazarlık, sistema projeleriyle hem disiplinler arası bağlantı kurabilen, hem üreten, araştıran, orası dersleriyle, orası yaklaşımıyla hem kendi dilinde, ana dilinde hem de en az bir yabancı dilde kendini ifade edebilen, iletişim, etkili iletişim kurmayı beceren öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz ve bunların hepsinin toplamında yaşamı boyunca aslında ona eşlik edecek, rehberlik edecek yaşam becerilerine sahip olmasını hedefliyoruz. Çünkü ilkokul bunlar için az önce de dediğim gibi bir basamak. Yani bunları ilkokulda yaparsak, ilkokulda bu becerileri kazandırırsak biz ileride hangi mesleğe sahip olacak ya da bu meslek var olacak mı, yok olacak mı diye düşünmemize gerek kalmayacak. Çünkü biz temelde kazandırmamız gereken şeyleri kazandırmış oluyoruz ve bu şekilde mezun etmiş oluyoruz.
1: Evet, peki. Hocam sizinle devam edelim. Şimdi hep şöyle bir eleştiri var. Yani çocukların olumsuz gelişimiyle ilgili hep teknoloji hedef alınıyor günümüzde, yani dijital çağda. Yanlış yere mi odaklanıyoruz? Yani teknolojiye mi odaklanıyoruz? Asıl odaklanmamız gereken yer teknolojinin doğru kullanımı mı?
2: Çok doğru özetlediniz aslında. Yani şu odaklandığımız yer gerçekten bence çok yanlış. Teknolojik araçlar bu çağda artık hayatın ayrılmaz bir parçası. Az önce de pandemiden bahsettik. Kullandığımız telefonlarımızda bile ben hep sorarım veli seminerlerimde. Hatırlayan var mı acaba bilmiyorum ama bundan 6 yıl önce, 5 yıl önce cep telefonlarınızda kaç tane uygulama vardı? Şu an kaç tane uygulama var? O zaman 4 tane varsa, 5 tane varsa şu an onun 4 katı, 5 katı büyüklüğünde bir kullanıma erişti. Hayatın bir gerçeği teknolojik araçlar ve teknolojik cihazlar veya teknolojinin bizim hayatımıza getirdiği yenilikler. Teknoloji tek başına ne iyidir ne de kötüdür. Önemli olan aslında söylediğiniz gibi onu nasıl kullandığımızdır. Pasif tüketim amacıyla kullanılan teknoloji çocukların gelişimi tabii ki olumsuz etkiler. Ancak üretim, araştırma, tasarım ve öğrenme amacıyla kullanılan teknolojik araçlar veya dijital araçlar çok güçlü bir eğitim aracına dönüştürür. Biz bu konuda hem öğrencilerimizi sadece tüketen bir birey olarak değil de üreten bireyler olmasını hedefliyoruz. Evet. Ve kendi okullarımızda da kodlama, robotik, yapay zeka uygulamaları, dijital tasarım, proje geliştirme gibi özel süreçlerle ilgili olarak bilgilendirmeler yapıyoruz. Aileleri de bu süreçlere dahil ediyoruz. Çünkü bu çağın ayrılmaz bir parçası teknolojik araçlar ve dijital araçlar. Evet. Bunları hayatımızdan çıkarmamız mümkün değil. Çocuklarımızın ekran başında geçirdiği süreden çok ekran karşısında aslında ne yaptığına odaklanmalıyız diye burada söylesem sanırım yeterli olur.
1: Peki. Tahir hocam, Buse hocam, çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Sayın seyirciler, eğitim dünyasını noktalandırıyoruz. Bu bölümümüzde Girne Koleji Eğitim Direktörü Tahir Altuğ ve Girne Koleji İlkokul Eğitim Koordinatörü Buse Er bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Kısa bir bilgi.
5: Türkiye'nin ilk festivali Atatürk tarafından 1931'de Beylerbeyi Sarayı'nda düzenlenen Balkan Oyunları Festivali olmuştur. İlk tiyatro festivali ise devlet tiyatroları tarafından 1959 yılının Mayıs ayında Antalya Aspendos'ta düzenlenmiştir.

Kısa bir bilgi. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimle hemen başlayacağız. Muhabir arkadaşlarım farklı noktalarda haber nöbetlerini hazırlar. Hemen onların bulunduğu noktalara ve gündemin önemli başlıklarına bir bakalım. Gülistan doku soruşturmasında iki kişi daha gözaltına alınmış durumda. Bugünün sıcak gelişmelerinden biri bu. Mert Hacıalioğlu Ankara'da detayları aktaracak. Özgür Özel yine Batı'nın desteğini alma peşinde. Bu kez de Alman Der Spiegel'e kapak oldu Özel. Fatih Yılmaz Almanya'dan canlı yayında olacak. Ve milli mücadelenin kilit taşı olan Erzurum Kongresi'nin 107. yılı törenlerle kutlanıyor. Yüksel Akalan Erzurum'da bizi bekliyor. Aşırı sıcaklar söz edeceğiz. Bilinçsiz klima kullanımı hastalığı beraberinde getiriyor. Muhabir arkadaşım Hasan Zeytezim yoğunluğun olduğu acil serviste bizi bekliyor. Detayları aktaracak. Diyarbakır'daki Hevsel bahçelerinde erik hasadı başladı. Sinan Yılmaz'la Diyarbakır'da hazır. Hemen başlayalım. Malatya'dan bir deprem haberi daha geldi. 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi var. Geçtiğimiz günlerde de Battalgazi ilçesi 5 ile sallanmıştı. Malatya'ya gideceğiz. Bölgedeki son durumu alacağız. Mehmet Türel bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Geçmiş olsun. Nedir son durum?
1: Evet, Malatya'da deprem hareketliliği sürüyor. Maalesef 6 Şubat depremlerinden sonra birçok 5 ve üzeri deprem yaşamıştı Malatya. En son geçtiğimiz 19 Temmuz'da yine 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Battalgazi bölgesinde Gülümuşağı'nda. Bugün saatler 10.26'yı gösterirken bu kez Akçadağ'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bilindiği üzere Malatya, DAF ve KAF fay hatlarının üzerinde çaprazında yer alan bir şehir. Ki deprem uzmanları 6 Şubat depremlerinden sonra özellikle Malatya'yı işaret etmiş ve sıkça depremler yaşanabileceğini ifade etmişti. Şu anda bizler de Malatya sokaklarında ise görüyorsunuz kameraman arkadaşım Malatya sokaklarını ekrana taşıyor ki bugünkü deprem aslında şehir merkezinde çok hissedilmedi. Biraz kırsal bölgelerde yer alan Malatyalılar, vatandaşlarımız depremi hissettiğini ifade ettiler. Tekrar edeyim, 10.26'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akçadağ merkezli olarak ki 11 kilometre yerin altında olduğu ifade ediliyor. Az önce ifade ettiğim gibi Malatya'da ve KAF'ın tam ortasında yer alan bir şehir. Bundan dolayı artçı depremleri sıkça yaşayan bir şehir ve bugün de yaşanan depremin yine artçı bir deprem olduğunu ifade etti uzmanlar diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür edelim. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu saat 14'te yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar tabii ki yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Yılın 5. faiz kararı için gözler artık Merkez Bankası'na çevrildi. Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde de para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişime gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit bıraktı. Faiz kararının yanında karar metninde yer alacak mesajlar da piyasalar için oldukça önemli. Jeopolitik gelişmelerin metinde nasıl yankı bulacağı da merak konusu. Enflasyon gelişmelerine dair satır başları da yakından izlenecek. Karar metnindeki mesajlar gelecek dönem para politikası çerçevesi açısından sinyal etkisi niteliği taşıyacak. Ve yakından takip edilen günün o sıcak gelişmelerinden

0: Mahkemesi Gülistan Doku soruşturması, tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan incelemeler sürüyor. İki kişinin daha gözaltına alındığı kararı geride bıraktığımız saat diliminde haber merkezimize ulaşmıştı. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Mert Acalioğlu hazır. Mert, hoş geldin yayına. Detayları senden dinleyelim.
1: Cansu Delbacı, gözaltına alınan o iki kişiden birinin bilişim uzmanı olduğu raporlarda yer almış durumda. Tabii ki oldukça sıcak bir gelişme. Dün Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin 15 kişi gözaltına alınmıştı. Biri de dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşiydi hatta. Bugün de iki kişi gözaltına alındı. Neden alındı? Telefon görüşmeleri yapmıştı bazı kişilerle. WhatsApp yazışmaları yapmıştı. Özellikle eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in polis memuru Gökhan Ertok'la yapmış olduğu yazışmalar deşifre edildi, ortaya çıkarıldı ve bu yazışmaların mahiyetinde suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksul kılma, kasten yaralama, yağma, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirme gibi birçok suç var bu kapsamda. Bunlar tespit edildi bu yazışmalardan. Daha sonra ise gözaltı kararları çıktı. Ankara'da iki isim gözaltına alındı. Emre Ezertaş ve Sefa Karasu. Bunlardan birinin özellikle bilişim alanında faaliyet gösterdiği, çalıştığı ortaya çıkmış durumda. Tabii ki yapılacak adreslerdeki arama ve incelemelerde ortaya çıkacak materyaller ve tabii ki bu kişilerin şahsi dijital materyallerinden elde edilecek veriler neyi gösterecek? Bu aslında soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Özellikle o dijital verilerin yok edilmesi, ortadan kaldırılması gibi noktalarda acaba bu bilişim alanında çalışan şüphelilerin bir dahli var mı? Bunlara bakılacak. Dün 15, bugün 2, toplam 17 kişi gözaltında. Bilindiği üzere Gülistan Doku Tunceli'de 2020 yılında kendisinden bir anda haber alınamamıştı. Daha sonra ise aslında yürütülen bir soruşturmadan söz etmekteydik. Kasten öldürme, cinsel saldırı gibi birçok aslında suç isnatları da var. Bunları önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde göreceğiz. Ancak özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek geçmişte belirli dosyaların tekrardan gündeme getirilmesi ve aydınlatılması noktasında özel bir birim kuruldu demişti. Bu birimde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu minvalde Gülistan Doku'nun şüpheli ölümüne ilişkin, aslında ölümüne ilişkin ne gibi bir sonuç çıkacak, bunu da göreceğiz. Öte yandan bilindiği üzere firari bir isim var. Amerika'da kırmızı bültenle aranıyordu. Hatta Amerika'da yakalanmıştı. Onun da iadesi noktasında bir adım atılacak mı? Takibimiz sürüyor. Gelişmeler bu yönde. Son olarak dosyaya ilişkin Ankara'da iki gözaltı var. Bunlardan birinin de bilişim alanında çalışması oldukça dikkat çekici. Özellikle verilerin yok edilmesi noktasında neler yaptı ya da yapmadı, bunu göreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum. Diğer yandan İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindekiler adliyeye sevk edildiler. İstanbul, İzmit, Antalya, Kırıkkale ve Ankara'da eş zamanlı yapılan operasyonlar vardı. Gözaltına alınan şüpheliler 3 gün boyunca İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. İşlemleri tamamlanan isimler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Gizli tanık ve etkin pişmanlık ifadelerine dayandırılan dosyada ihaleyi kazanan firmalarla belediye yetkilileri arasında akrabalık bağlarının bulunduğu, iş yapan şirketlerden komisyon alındığı ve belediye başkanının eşinin ihale ve personel süreçlerine doğrudan müdahale ettiği öne sürülüyor. Aralarında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi İlker Ulusoy'un da yer aldığı 31 şüpheli örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla adliyede hakim karşısına çıkacak. Özgür Özel'in yeni parti kuracağını ilan etmesinin ardından gözler belediye başkanlarına çevrilmiş durumda. Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafını seçti. Karalar CHP'den ayrılmayacağını dile getirdi.
2: Geleceğiniz adres Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Gençlerin dostu, kadınların dostu Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Z Zeydan Karalar tercihini yaptı. CHP'de kalacağım dedi. Özgür Özel'in yeni parti kurma kararı sonrası gözler büyükşehir belediye başkanlarına çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni partiye

0: katılmayacağını söyledi. Siyasi mücadelesini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdüreceğini dile getiren Karalar, CHP'de kalacağım, 54 yıllık CHP'liyim, benim isimlerle işim yok, mücadele Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli ifadesini kullandı. Zeydan Karalar 38. olağan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yeni partiye geçmeyeceği, ancak CHP'de kalsa bile Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket etmeyeceği ifade edildi.
1: Bu konu artık kişiler arasında olmadığı açıkça anlaşılmıştır.
0: Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de CHP'de kalma kararı aldığı öğrenildi.
2: Şimdi Özgür Özel açıklamasını yaptı. Yeni parti çalışmaları başladı. CHP'den ayrıldı. Türkiye'yi her bulduğu fırsatta Batı'ya şikayet eden, oradan randevu almaya çalıştığını biliyoruz Özgür Özel'in. Bu kez Alman Der Spiegel kapağına taşındı gündem. Hedef de yine Türkiye vardı. Detayları bir öğrenelim. Muhabir arkadaşım Fatih Yılmaz hazır. Bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
3: Teşekkürler Cansın Yalvacı. Alman medyası yine Türkiye'nin iç siyasetine yönelik tartışmalı kapaklarıyla gündemde. İfade ettiğiniz Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel Özgür Özel'i kapağına taşıdı. Hem Almanca hem de Türkçe hazırladığı kapakta Özel için Türkiye'de demokrasi için yeni bir umut ifadesini kullandı. Ki Özgür Özel'in daha yeni partinin resmi kurulumunu bile yapmadan bu şekilde bir kapakla çıkması tabii ki ilginç bulundu. Der Spiegel'in kapağı yabancı medya organlarının Türkiye'nin iç siyasetine etki etmeye çalıştığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özgür Özel'in son dönemde siz de ifade ettiniz Avrupa başkentlerinde yaptığı görüşmelerde, yabancı gazetelere verdiği, medya kuruluşlarına verdiği röportajlarda sık sık Türkiye'yi şikayet ediyordu. İşte bu şikayetlerin ardından Der Spiegel'in bu kapağının gelmesi tartışmaları alevlendirmiş durumda. Ancak dikkat çeken tek gelişme bu değildi. Almanya'da iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'de açık bir şekilde Özgür Özel'e destek açıklaması yayınladı. Açıklamada Özgür Özel ve onunla birlikte hareket eden milletvekilleri tebrik edildi. Bu açıklama da bir siyasi partinin bu açıklaması da yabancı siyasi aktörlerin Türkiye'deki siyasi tartışmalara doğrudan mesaj verdiği yönündeki değerlendirmeleri de güçlendirdi. Hemen hatırlatalım, Sosyal Demokrat Parti'nin daha önce de Türkiye'ye yönelik özellikle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık açık muhalefete destek verdiğini ve bunun da çok büyük tartışmalara neden olduğunu tekrar hatırlatalım. Uzun yıllardır Türkiye'ye yönelik eleştirel yayınlarıyla bilinen bir dergi Der Spiegel. Hem Der Spiegel'in bu kapağı hem de Almanya'daki bir koalisyon ortağı bir partinin bu son açıklaması Türkiye'nin iç siyasetine yön verme ve seçmenin siyasi tercihlerini etkilemeye yönelik girişimler olarak değerlendiriliyor diyelim. Cansın Elbacı, sözü tekrar size bırakalım.
2: Fatih Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yurda dönelim. Milli mücadelenin kilit taşı olan Erzurum Kongresi'nin 107. yılı törenlerle kutlanıyor. Bölgeye gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Yüksel Akalan hazır. Bizi bekliyor. Yüksel, günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: Günaydın Cansın Elbacı. Senin de ifade etmiş olduğun gibi aslında Türk milletinin bağımsızlık yolunda kaderini değiştiren en önemli dönüm noktalarından birisi olan Erzurum Kongresi'nin 107. yılı şehirde çeşitli etkinliklerle anılmaya, kutlanmaya devam ediliyor. Bizler de şu an itibariyle tarihi kongrenin gerçekleştirildiği kongre binasının bahçesindeyiz. Tabii sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli etkinlikler yapılmıştı. İlk olarak kortej yürüyüşü gerçekleşti ve ellerinde Türk bayraklarıyla 7'den 70 şey genci yaşlısı kongre binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından burada ise şu an itibariyle hem o dönemin hangi şartlarda bu tarihi kongre nasıl gerçekleştirildi o anlatılıyor. Bir taraftan şiirler okunuyor ve an itibariyle de yine Mehteran takımı gösterisi düzenlenecek. Tabi büyük bir heyecan var diyebiliriz Erzurum'da, çünkü Türk milletinin bağımsızlık yolunda dönüm noktalarından birisiydi Erzurum Kongresi'nin gerçekleştirilmesi ve önemli kararlar alındı. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz, manda ve himaye asla kabul edilemez kararlarının alındığı tarihi Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümündeyiz. Şu an itibariyle de Mehteran takımı gösterisini düzenleyecek. Aslında Erzurum Kongresi yalnızca bir şehirde gerçekleştirilen toplantı değildi. Bugün üzerinde yaşadığımız bağımsız Türkiye'nin temellerinin atıldığı, milletin kendi kendine, kendi kaderine sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıydı. 23 Temmuz 1919'da başlayan kongre

0: Anadolu'nun farklı vilayetlerinden gelen delegeler katıldı ve kongreye Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlık etti ve yine etkinlikler kapsamında da tarihi kongre binasında temsili canlandırmada gerçekleştirilecek ve o gün itibariyle o gün kongrede yaşananlar adeta burada yeniden hayat bulacak diyebiliriz tabii. Yine kongrede önemli kararlar alındı demiştik. Manda ve himaye düşüncesinin kabul edilmeyeceği vurgulandı. Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararlılığının belirleyeceği anlayışı güç kazanmıştı. Bu kararlar daha sonrasında Sivas Kongresi'ne ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecine uzanan tarihi yolun en önemli kilometre taşlarından birisi oldu. Ve bugün itibariyle de çeşitli etkinliklerle Erzurum'da gerçekleştirilen tarihi kongrenin 107. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle şehirde büyük bir coşkuyla kutlanıyor diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Cansın Avcı.
1: Yüksel Akalan'a, Enes Özcan'a teşekkür edelim. İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden 4 Amerikan askeri cenazesi ülkelerine götürüldü. Amerikan Başkanı Donald Trump da katıldı törene. Trump cenazeleri asker selamıyla karşıladı.
2: İran'ın saldırılarında ölen ABD askerleri için tören düzenlendi. İran'la yaşanan çatışmalarda Ürdün ve Irak'ta ölen Amerikan askerlerinin naaşları Dover Hava Üssü'ne getirildi. ABD bayraklarına sarılı tabutlar askeri törenle uçaktan indirildi. Trump beraberindeki ABD'li yetkililerle birlikte asker selamıyla cenazeleri karşıladı. ABD Genelkurmay Başkanı Daniel Kane, Savunma Bakanı Pete Hexit ve üst düzey askeri yetkililer de törendeydi. ABD ordusu Ürdün'de yaşamını yitiren askerlerin hava savunma birliklerinde görev yaptığını bildirdi. Irak'ta bir ABD askeri de İran'a ait İHA'dan kalan patlayıcı mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 ABD askerinin naaşı düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmaları için ailelerine teslim edildi.
1: Amerika'nın Arizona eyaletinde askeri tatbikatta korku dolu anlar yaşandı. Amerikan deniz piyadelerine ait hava aracı alevlere teslim oldu. Amerika'nın Arizona eyaletinde havalimanında ortak askeri tatbikat sırasında yerde bulunan MV-22B hava aracı motor çalıştırma sırasında alev aldı. İlk belirlemelere göre yangın uçağın sağ motor bölümünde çıktı. Mürettebat acil durum prosedürünü uygulayarak motoru durdurdu ve uçağı saniyeler içinde güvenli şekilde tahliye etti. Alev alev yanan uçağı itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Amerikan deniz piyadeleri olayın nedenine ilişkin teknik inceleme başlattı. Amerika tarafından kaçırılan eski Venezuela lideri Maduro ve eşinin yargılama sürecinde ilk duruşma tarihi belli oldu. New York Federal Mahkemesi'nde uyuşturucu kaçakçılığı davasında 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak.
3: ABD tarafından ülkesinden kaçırılan eski Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores için tarihe geçecek yargılamanın zamanı belli oldu. Maduro çifti New York'ta 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak. ABD savcılığı New York'ta tutuklu olan Maduro ve eşini devlet gücünü kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı ağını desteklemekle suçluyor. Çift tüm suçlamaları reddediyor. Maduro'nun avukatları davanın düşürülmesi için devlet başkanı dokunulmazlığı argümanını gündeme getirmeye hazırlanıyor. Avukatlar ABD operasyonunun ve yargılama sürecinin hukuki dayanağına da itiraz ediyor. ABD güçlerinin operasyonuyla Venezuela'dan çıkarılarak New York'a götürülen Maduro ve eşi Cilia Flores süreci siyasi saldırı olarak nitelendiriyor. Washington ise operasyonun uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları kapsamında yürütüldüğü görüşünü savunuyor. Maduro davası sadece bir ceza davası olarak değil, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin merkezindeki en kritik süreçlerden biri olarak görülüyor. New York Federal Mahkemesi'ndeki dava bölgesel dengeler ve Venezuela'nın geleceği açısından yakından takip ediliyor. Yıllarca Venezuela'nın başında kalan Maduro için şimdi gözler New York'taki tarihi duruşmaya çevrildi.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
4: Ukrayna'nın doğusundaki Rus işgalciler yine Ukrayna dronlarının hedefi oldu. Patlama kaçmaya çalışan askerleri de vurdu. Göçmen polisi karşıtı bir saldırgan devlet ofisini kundaklamaya kalktı. Benzini döküp bina girişine ateşe verdikten hemen sonra yakalandı. Neyse ki alevler kontrol altına alındı da amacına ulaşamadı. Cincinnati'de kalkış sırasında uçağın kuyruğu piste sürttü. Yolcular ölümden döndü. Neyse ki ekip facia yaşanmadan sağ salim inmeyi başardı. Sicilya'da orman yangınları kontrolden çıkmaya başladı. Şimdi yerleşim yerleri de tehdit altında. Şili'de sel sebebiyle nehir taştı. Heyelan başladı. Panik saniye saniye arttı. Afganistan'da da sel bir otelle evlere zarar verdi. Heyelanın gelişi kabus gibiydi. Hindistan'da da musonun sonuçları benzerdi. Akıntı araçları oyuncak gibi sürükledi. İtfaiye 4 Temmuz'dan bu yana kayıp bir köpeğin peşindeydi. Onu nehirde yüzerken buldular ve sağ salim kurtarmayı başardılar. Çin sahil güvenliği ve Filipin donanması tartışmalı bölgede bir kez daha karşı karşıya geldi. Çatışma tehlikesi yerini kürekli sopalı coplu kavgaya bıraktı. Filipinli denizciler yaralandı. Katil balina normalde avladığı yunuslarla oyuncak gibi oynadı. Çinliler metronun sakin saatlerini kargo taşımada kullanarak dünyaya bir kez daha ders verdi.
1: Aşırı sıcaklarda bilinçsiz klima kullanımı hastalığı beraberinde getiriyor. Bu nedenle son dönemde çocuk acil servislerinde özellikle bir yoğunluk var. Peki nelere dikkat edeceğiz? Bu sorunun yanıtını alacağız. Muhabir arkadaşım Hasan Zeytezim hazır. Konuyla birlikte bizi bekliyor. Günaydın. Hoş geldin yayına. Sözü hemen size bırakayım.
5: Cansın Evbacı, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk ve kolaylıklar diliyorum. İfade etmiş olduğunuz gibi özellikle yaz aylarında klima kullanımında oldukça artış var ve bu artışlarda maalesef ki hastalıkları beraberinde getiriyor. Ancak tabii ki yanlış klima kullanımı hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Şimdi konunun uzmanı yanımızda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor öğretim üyesi Mehmet Fatih Fakirullahoğlu. Hocam teşekkür ediyorum öncelikle.
6: Merhabalar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
6: Evet, bu konuda şunu söyleyebiliriz ki son zamanlarda biliyorsunuz havalar gerçekten sıcak.
5: Evet.
6: Ve bebeklerin, çocukların en sevmediği ortamlardan birisi sıcak havalar. Sıcak havalarda özellikle beslenmeleri bozulabiliyor, huzursuz olabiliyor ve uyku düzensizliğini çok sık görüyoruz. Biz bu sıcak havalarda doğru klima kullanımının bebekler için, çocuklar için faydalı olduğunu düşünüyoruz.
5: Evet.
6: Şöyle ki özellikle geçişlerde çok önemli. Direkt sıcak bir ortamdan ani soğuk bir ortama girmekten ziyade o geçiş aralıklarının daha az farklı olması önemli. 6-8 derece bu açıdan önemli. Klima ortamının dış ortama göre 6-8 derece daha soğuk olması bizim için kabul edilebilir bir oran. Özellikle terli bir şekilde soğuk ortama girmemek lazım. Bunun dışında bebeklerde ve çocuklarda yine klimanın direkt çocuğun üzerine üflememesi bizim için en önemli nokta. Çünkü bu vücut fizyolojisini bozarak virüslerin yine aynı şekilde bakterilerin daha kolay üreyebilmesini sağlıyor. Klimanın düzenli bakımı en önemli nokta. Polen filtreleri, toz filtrelerin düzenli temizlenmesi bu açıdan çok önemli. Doğru klima kullanımı olduğu sürece çocuklar ve bebekler klimalı ortamda kalabilirler. Hasta bireyler ortamda varsa, öksürüyorsa, aksırıyorsa klima işte burada bu virüslerin, bakterileri daha hızlı yayılması.

0: kalmasını, aynı ortamda sirkülasyonla sürekli aynı maruziyete kalmasını sağlayabiliyor. O yüzden klima kullanılan ortamın özellikle sürekli hava değişiminin yapılması bizim için altı noktalardan bir tanesi.
1: Mesela şimdi artık havalar bayağı sıcak. 30 dereceleri geçiyor. 5 dakika dışarıda yürüdüğümüz zaman boncuk boncuk terliyoruz ve kendimize aracı atıyoruz. Evet. Ve araçta klimayı sonuna kadar açıyoruz. 18 derece hatta 14 derecelere kadar indiriyoruz. Bu bizi hasta eden etkenlerden bazıları olabilir
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Bu konuda özellikle aileleri uyarıyoruz. Özellikle yolculuk yapacak olan aileleri, tatile çıkacak aileleri o konuda uyarıyoruz. Araçtan inerken çıkış ortamıyla araç ortamı arasında belirgin bir fark olmaması lazım. Onu iyi ayarlamak lazım. 6-8 derece tolere edilebilir bir fark. Ama onun dışında direkt soğuk ortamdan direkt sıcak ortama. Direkt sıcak ortamdan 18-14-16 derecelere geçişler bebekler için özellikle sağlıklı bir geçiş değil.
2: Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor öğretim üyesi Mehmet Fatih Fakirullah oldu. Yayın konuğumuz oldu ve özellikle klima kullanımına dikkat çektik diyelim. Sözü size bırakalım.
3: Hasan Zahit Ezim'e, Mehmet Tekin'e ve değerli konuğumuza teşekkür edelim. Aydın'dan bir haber paylaşalım. 18 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte nehre girerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'dan maalesef acı haber geldi. Küçük çocuğun cansız bedeni 94 saat sonra kaybolduğu yerin 3 kilometre ilerisinde bulundu.
4: Nehirde kaybolan çocuktan acı haber geldi. 11 yaşındaki Şahin'in cansız bedeni bulundu. 18 Temmuz'da Aydın'ın İncirliova ilçesinde gittikleri piknikte arkadaşlarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde top oynayan 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'la 11 yaşındaki Şahin Özdağ kaçan topu almak isterken akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Can pazarının cep telefonuna yansıdığı görüntüler de ortaya çıktı. ...32 dalgıç, 6 bot ve yaklaşık 90 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine saatler sonra ulaşılmıştı. Kayıp Özdağ'ı bulmak için arama alanı Didim ve Söke sınırına kadar genişletilerek 15 kilometrelik alanda yürütüldü. Günler sonra Şahin Özdağ'dan da acı haber geldi. Arama çalışmalarının 4. gününde Özdağ'ın cansız bedeni kaybolduğu yerin 3 kilometre ötesinde bulundu.
3: Erzurum'da bir binanın 7. katından düşen halı mağaza çalışanın başına isabet etti. O anlar park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı. Olay Yakutiye ilçesindeki Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın 7. katından düşen halı o sırada kaldırımda olan mağaza çalışanının başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan mağaza çalışanı sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Halının mağaza çalışanının başına düştüğü anlar işte böyle park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı. Dünyaya henüz gelmiş bebekleri kuvözde görmek insana dair en ağır sınavlardan biri. Ama şimdi izleyeceğiniz 4 bebek aslında bir mucize. Hem de 15 milyonda bir görülen bir mucize.
5: These four little babies were...
6: 400 bebeklerin döllenen tek yumurtanın 4'e bölünmesiyle dünyaya gelmesi inanılmaz. 15 milyonda bir ihtimalden bahsediyoruz.
7: Milyonda bir değil 15 milyonda bir ihtimal Avustralya'da gerçek oldu.
5: We don't think it's ever happened.
6: Avustralya'da daha önce yaşandığını sanmıyoruz. Dünyada nadir vakalar olabilir.
7: Jenita ve Jortam da tek yumurta dördüzünün ne demek olduğunu henüz bilmiyordu.
5: Oh yeah, I think this was a big surprise.
6: Anneye büyük sürpriz oldu. Zaten 4 çocukları vardı. Hatta birini hala emziriyordu. Dördüz olduğunu öğrenince tam anlamıyla şoke oldular.
7: Zaten 6 kişi olan ailenin 10 kişiye çıkacağını öğrendiklerinde duyduklarına inanamadılar.
6: Çok riskli bir hamilelikti. Tek yumurta ikizinde bile plasenta tek olunca komplikasyon ihtimali artıyor.
7: Doktor Alexa Bendel onlarla bizzat ilgilendi. Anne 25 haftalık hamileyken hastaneye yattı. 28 hafta 4 günlük olunca sıra sezaryene geldi.
6: Onlar çok özel. Bu büyük aileyle ilgilendiğimiz için çok heyecanlıyız.
7: Anne 4 kız bebekten birine onları sağ salim dünyaya getiren doktorunun adını verdi.
3: Amasya'da taksicilik yapan Turgut Aktaş yaşlanınca işi bırakmaya karar verdi. Aktaş şoför aramak yerine direksiyonu 3 çocuk annesi gelinine emanet etti.
2: Direksiyonu kayınpederinden devraldı. Erkek şoförleri aratmadı.
8: Kadınlar bence elini nereye atar sonrası ekstra daha güzelleşiyor diyebilirim.
2: Amasya'da yaşayan Turgut Aktaş yaşı ilerleyince 15 yıldır yaptığı taksi şoförlüğünü bırakmaya karar verdi. Aktaş şoför aramak yerine ekmek teknesini gelini Merve Aktaş'a emanet etti. 39 yaşındaki 3 çocuk annesi Aktaş direksiyona oturdu. Amasya'nın ilk kadın taksi şoförü oldu.
9: Kayınpederimden kalan bana bir miras. Taksimiz göz bebeğimiz. Ekmek kapısı burası. Kimisi hani bayan şoför mü oluyor falan diyor ama gayet de gurur duyuyorum. Sonuçta alnımızın teriyle para kazanıyoruz.
10: ...15 senedir de taksicilik yapıyoruz. Artık gözüm almadığı için gelin kızıma verdim.
2: Her sabah erken saatlerde kayınpederine ait Tugay mevkiindeki taksi durağına giden Aktaş... ...kısa sürede müşterilerin beğenisini kazandı.
9: Özellikle bayanlar numaram alıyor. Öğrencilerden çok fazla arayanlar var.
11: Otogara gideceğiz abi.
9: Tamam.
3: İtalya Emniyet Genel Müdürü A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türk polisinin Avrupa'nın genel güvenliğine paha biçilemez katkılar sağladığını vurguladı.
12: Türkiye ile işbirliğimiz son derece güçlü. Türk polisi ülkesinde etkin bir kontrol mekanizmasına sahip. Bu nedenle işbirliği bizim için büyük önem taşıyor.
13: İtalya Emniyet Genel Müdürü Vittorio Pisani, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türk polisinin yüksek bir denetim ve kontrol kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Ankara'da yürüttükleri ortaklığın kendileri için hayati bir değer taşıdığını belirten İtalyan Emniyet Müdürü, Türk polisinin Avrupa'nın genel güvenliğine de paha biçilmez katkılar sağladığının altını çizdi.
12: İşbirliği son derece mükemmel. Çünkü Türk polisinin tüm birimleri kendi toprakları üzerinde harika bir denetim etkinliğine sahip. Dolayısıyla onların işbirliği bizim için çok önemli. Türkiye ile işbirliğimiz son derece güçlü. Türk polisi ülkesinde çok etkin bir kontrol mekanizmasına sahip.
13: İtalya Emniyet Müdürü özellikle Avrupa'ya yönelik düzensiz göç güzergahında Türk güvenlik güçlerinin hayati bir rol oynadığını ifade etti.
12: Türkiye ile işbirliği yapmak her zaman mükemmeldi. Çok uzun yıllar önce Türkiye'den ayrılan Suriyeli göçmenlerin gemileri varken bu işbirlikleri başladı. Oradan itibaren geliştirilen işbirliği yıllar boyunca mükemmel bir şekilde devam ediyor.
3: Şimdi bir haber daha taşıyacağız ekrana. 24 Haziran'da yaşanan çifte felaket biliyorsunuz Venezuela'da deprem sonrası birçok ülkeden de yardım gitti. Arama çalışmaları sürüyor ama zaman geçtiği için bir yandan tabii umutlar da tükenmiş durumda. Ancak bir sesin izini sürdü arama kurtarma ekipleri, bir miyavlama sesinin sonrasında mucize yaşandı.
14: Merhaba, bana kazıcıyı getirin.
7: 23. günde enkazdan bir mucize çıktı.
14: Ver bakalım patini. Seni çıkaracağız. Fenerini ödünç alabilir miyim?
7: Luli miyavlayarak duyurdu sesini ekiplere. Tünel açan, metal kesen, moloz kaldıran kurtarma timi sonunda ona ulaştı. Şaşkın bakışlar arasında enkaz altından çıkan kedi, kırık ve yorgun kalplerde bir tebessüm sağladı. Sahibine de kavuşan tasmalı kedi nasıl bir badire atlattığının farkında değildi. Mucizevi kurtuluşu sonrası çevredeki herkes onu sevmeye geldi.
3: İstanbul Avcılar

0: Da fırtına nedeniyle uçan reklam panosu bir kişinin üzerine düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. Etkili olan fırtına sırasında bir reklam panosu uçtu ve yere düştü. Pano çıkan ani rüzgarla birlikte tekrar havalandı ve bir kişinin üzerine uçtu. Panonun altında kalan kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Bu kadarına da pes dedirten bir olayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Muğla'da sokak ortasında fenalaşan bir genci gören bir kişi yardım edecekmiş gibi yaklaşarak cebindeki parayı çaldı. Gencin şikayeti üzerine yakalanan şüpheli tutuklandı.
1: Yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını böyle boşalttı. Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Sokakta yürüyen bir genç aniden fenalaştı, baygınlık geçirip yere yığıldı. O sırada yoldan geçen bir kişi genci fark etti. Yanına gidip omzuna dokundu. Adam ambulansı aramak yerine etrafta dolaşıp keşif yaptı, ardından harekete geçti. Gencin hareket etmediğini görünce cebindeki cüzdanı çıkardı. İçindeki yaklaşık 6000 lirayı alıp bölgeden uzaklaştı. Yerde yatan genç bir süre sonra çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen genç cüzdanındaki paraların olmadığını anlayınca şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasından kimliği belirlenen hırsız tutuklandı.
0: Doğa uygulamasında yeni bir dönem başladı. Makinelerin önünde kuyruk oluşmaması için bir önlem. Ambalaj başına verilen 1 liralık teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. Bu sayede fazla ambalaj iade etmek isteyenler depozito makinelerinin önünde yoğunluk oluşturmayacak. Sayma ve doğrulama merkezlerine gidebilecek.
2: Saatlerce bekleyen insanlar var. İlk 200'de 1 lira. Sonraki 200'de bence de mantıklı.
3: Ambalajını at, paranı al döneminde teşvik bedeli değişti. Doğa sisteminde artık fazla ambalaja 1 lira değil 50 kuruş iade edilecek.
4: Büyük çapta olanlar için her gün bu çile çekilmez. Olabilir tabii. Saatlerce beklemez. Götürür, toptan verir.
3: 1 Temmuz itibariyle başlayan doğa sistemi sayesinde 22 günde milyonlarca ambalaj toplandı. Depozito iade makinelerinin olduğu yerlerde büyük yoğunluk vardı.
5: Burada kavgalar oluyor. Adam 200 tane günlük limiti kullanmak için burada kocaman bir gününü yiyor.
6: Şimdi 15 kişi bekliyor, buraya 100 kişi oluyor bir anda.
7: Üstünde doğa logosu olan ambalajları uygulamayla birlikte iade cihazına atıp şişe başına, yani ambalaj başına 1 lira alabiliyorsunuz. Bunda bir değişiklik yok, ancak artık toplu iadelerde ufak bir değişiklik olacak.
5: Bunlar doluyor, alan yok. İnsanlar boşu boşuna bekliyor.
7: İki kişilik bir aile işte bu koca torbayla geliyor. Arkamızdaki poşetlerde ise yüzlerce şişe daha var. İşte bu yüzden buraya gelenler uzun süre sıra beklemek zorunda kalıyor. Toplu iade yapmak isteyenler ise artık toplu iade merkezlerine gidip şişe başına 50 kuruşa iade yapabilecek.
6: Şu an talep çok fazla. Yani bence 50 kuruşa düşerse değmez, çünkü bu sıcakta kim uğraşacak? 33 derece hava ya.
8: Daha önce vatandaşlık TC kimlik numarasıyla gelen insanlarımız vardı. Getiriyordu 1000 tane, 800 tane, 600 tane, neyse 200'ün üzerinde olan rakamlarla. Burada bu kadar insan bekliyor.
3: İşte tam da bu yüzden yeni düzenleme sayesinde toplu iade işlemleri için makinelerde sıra bekleyen kişi sayısının azalması, artan iade talebine de yanıt verilmesi hedefleniyor.
0: Kripto para piyasasında yeniden yükseliş rüzgarı esiyor. Bitcoin 66 bin dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek seviyesine ulaştı.
9: Kripto para piyasasında yükseliş yeniden hız kazandı. Bitcoin 66 bin dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek seviyelerine çıktı.
10: Bu hafta başında Brent petrolün 90 doların üzerinde açılıyor olması yine bir tedirginlik yarattı. Acaba Bitcoin'in ne yapacağı konusunda, nasıl bir davranış izleyeceği konusunda merak uyandırdı. Ama Bitcoin bu hafta başından itibaren ciddi anlamda tabii ki kurumsal ETF süreçlerinin de artı değerle katmasıyla birlikte 66 bin dolar seviyesinde.
9: Bitcoin'deki yükselişte en önemli etken Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine yönelik güçlü para girişleri oldu. Yabancı basınında yer alan haberlere göre spot ETF'ler üst üste 6 işlem gününde net yatırım çekti. Kurumsal yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi fiyatları yukarı taşıyan başlıca unsur olarak öne çıktı. Piyasalardaki iyimserliği destekleyen bir diğer gelişme ise ABD'de kripto para sektörüne yönelik düzenlemelerde yaşanan ilerleme oldu. Düzenleyici çerçevenin netleşeceğine yönelik beklentiler yatırımcıların risk iştahını arttırdı. Teknik görünüm de yükselişi destekliyor. Bitcoin'in 65 bin dolar direncini geride bırakmasının ardından alımların güç kazanması bekleniyor. 67 bin dolar seviyesinin aşılması halinde 70 bin doların yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
0: Diyarbakır'daki Efsel Bahçeleri'nde erik hasadı başladı. Detayları alacağız. Muhabir arkadaşımız Sinan Yılmaz ve konuğunda.
11: Diyarbakır'da meyve ve sebzelerin hasadı hala devam ediyor. Şu anda Sur ilçesindeyiz. Tarihi Hevsel Bahçeleri'nde yayınımızı gerçekleştiriyoruz. 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi Hevsel Bahçeleri. Şimdi erik hasadını ekranlara taşıyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım ekranlara taşıyor. Yanımızda da üretici Hidayet Hoca var. Kolay gelsin öncelikle.
12: Sağ olun, teşekkür ederim.
11: Evet, kendisi tabii emekli bir öğretmen. Emekli olduktan sonra kendini tarıma verdi, toprağa verdi ve Sur ilçesinde Hevsel Bahçeleri'nde buranın aslında artık müdavimi diyebiliriz. Kolay gelsin öncelikle.
12: Sağ olun, teşekkür ederim.
11: Hayırlı bir hasat diliyorum. Bereketli olsun.
12: Sağ olun, sağ olun.
11: Evet, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
12: Vallahi ben söyle 9 yaşından beri bu bahçenin içindeyim. Ama bu meyveyi bir son emekli olduktan sonra tamamen yani kendimi bu işe verdim. O da bir 10 yıl içinde.
11: Bize peki erikleri anlatabilir misiniz? Artık hasada başladınız. Bu eriklerin özelliği nedir? Kaç yıllık ağaçlar?
12: Bunlar 6 yaşında ağaçlar. Şu anda Anceli Kadir galiba bunun ismi. Bu son yıllarda Türkiye'ye geldi. Yani fazla bir şey geçmişi Türkiye'de yok. Ama müthiş bir verimi olan bir ağaç. Çok güzel verim tutuyor. Birçok yerde de mesela dallar kırıldı yani.
11: Maşallah. Gerçekten şu anda ekranlara taşıyalım. Birçok erik ağacının dalları kırıldı. İnanılmaz bir verim var. Gerçekten hem çiftçiler hem de üreticiler bu anlamda oldukça mutlu, oldukça heyecanlı. Hocam kaç çeşit erik var burada?
12: Burada bir ara 7 çeşit erik saymıştım yani. Papaz eriği var, yeşil, yani tamamen yeşil olarak yenilen. Bir de can eriği var. O da acı bir tadı var yeşilken. Ondan sonra çok güzel bir şeyi oluyor, bir tadı oluyor. Onun tadı bundan daha güzel. Bu erik var. Ondan sonra siyah erikler var. Kavun eriği var. Ondan sonra Anjola diye bir erik çeşidi var. O daha çıkmamış. Bu yanda bak, görüyorsun o yeşil olan.
11: Evet, maşallah hocam. Gerçekten.
12: Bu da dalları yani bayağı. Bu aslında en kalitelisi bu erik.
11: Bak, hangisi hocam?
12: Bu Anjola.
11: Evet hocam, bunun da dalı kırılmış. Yerine kadar inmiş, görüyorsunuz değil mi? O kadar Hevsel Bahçeleri o kadar verimli ki burada 8000 yıldır kesintisiz bir tarım var. Sebze, meyve, aklınıza gelebilecek her meyve burada yetişiyor. Burada erik yetişiyor, şeftali yetişiyor. Sebze, meyve aklınıza gelebilecek, yani çay veya portakal, muz dışında diğer ürünler Hevsel Bahçeleri'nde yetişiyor. Yayın konuğumuza çok teşekkür edip söz tekrardan size bırakalım.
0: İstanbul asırlardır büyük medeniyetlerin buluştuğu şehir olarak varlığını hala koruyor. Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi şehir Yeditepe üzerinde şekillendi. Her biri ayrı bir hikaye, ev sahipliği yapan o tepeleri ve geçmişten günümüze taşıdığı kadim mirası ekranlara taşıyacağız.

0: Çemberli Taş, Fatih, Edirne Kapı, Süleymaniye, benim bildiğim bu kadar.
1: Şamlıca Tepesi, Topkapı,
2: Fatih, ondan sonra Yavuz Selim. Yani Suriçin'deki Yeditepe'den bahsediyorsa genel olarak mı? Benim bildiğim Suriçin'de eski İstanbul Yeditepe'den oluşur yani.
3: Şehirlerin en güzeli, kıtaları birbiriyle buluşturan, imparatorluklara başkentlik yapan, her taşıyla ayrı bir hikaye anlatan, peygamber övgüsü almış eşsiz bir medeniyet. Yeditepe üzerine inşa edilen kadim ve Müslüman şehir İstanbul. Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler der Necip Fazıl Kısakürek Canım İstanbul şiirinde. İşte Yeditepe'nin üzerine kurulan bir şehirden bahsediyoruz. Peki bu Yeditepe neresi?
4: Çamlıca biliyoruz tepe olarak. Yeditepe bence büyük camilerin olduğu tepeler diye düşünüyorum.
5: Süleymaniye mi?
6: Çamlıca Tepesi aklıma geliyor. En büyük tepe orası. Kule var orada. Cami var orada. Çok mükemmel, çok güzel.
7: Geçen yarışmada çıkmıştı. Edirne Kapı'nın olduğu yer. Evet, tepe olmasa da orası şaşırtmıştı. Evet. Orası Edirne Kapı'da şeylerden biri, tepelerden biri.
8: Çamlıca Tepesi, Sultanahmet, Fatih.
9: Yani buraya yakın Pierre Loti'yi biliyorum. Belki oraya yakın bir yer olabilir.
2: Tepe, Yavuz Selim Tepesi, Fatih Tepesi.
10: Doğru ama buralara kendine has sembollerle yapılar inşa etmiş. Mesela birinci tepeyi Ayasofya yapmış. İkinci tepenin olduğu yere Çemberli Taş yapmış. Yaklaşık 1300 yıl Doğu Roma'nın bu yedi tepeli şehirde kurduğu sembolleri yeni fetheden Osmanlı'da 1453'te beraber Fatih Sultan Mehmet'le beraber kendine has bir dokuyla aslında tezyin ediyor.
1: Ne bileyim yani yedi tepesi olduğunu biliyoruz tabii de çok saçma değil mi? 61 yaşındayım. 60 seneden beri İstanbul'dayım. Bunlardan haberim yok. Ben boşuna yaşamışım.
11: Yani herkes gel Çamlıca diyor ama Çamlıca değilmiş onu biliyorum.
3: Yedi tepeli şehrin ilk tepesi Sarayburnu. Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii bölgesinde yükselen bu tepe bir başka deyimle İstanbul'un kalbi.
10: Ayasofya'yı alıyor, amacına uygun camiyi kibir yapıyor Osmanlı ama Ayasofya'nın hemen karşısında bir Sultanahmet Camii yaparak birinci tepenin süsünü Sultanahmet Camii yapıyor.
3: İkinci tepedeyiz. Çemberli Taş Roma'nın tarihi simgelerinden biri. Osmanlı Devleti ise bu tarihi dokuya Nuri Osmaniye Camii ile kendi mührünü vurdu.
10: Çemberli Taş'ın olduğu yerin hemen yanına Nuri Osmaniye, 3. Osman'ın nuru anlamına gelir. Aynı zamanda Osmanlı'nın nuru, devlet-i aliyeyi. Ali Osman veya devleti Ali Osman diye de geçer. Şimdi 3. Osman'ın nuruyla süslüyor, Nuri Osmaniye yapıyor.
3: Üçüncü tepe olan Bayezid Tepesi'ndeyiz şimdi de. Bayezid Tepesi'nin içerisinde hem Bayezid Meydanı hem de Süleymaniye Camii bulunuyor. Gelenlere ise eşsiz bir manzara sunuyor. Bayezid Tepesi yalnızca tarihi eserleriyle değil, Kapalı Çarşı ile, İstanbul Üniversitesi ile ve Bayezid Camii ile yüzyıllardır şehrin en canlı merkezlerinden biri. Ve dördüncü durağımız Fatih Tepesi. Fatih Sultan Mehmet Han'dan hatıra bu tepe içerisinde hem Fatih Camii'yi hem de Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini bulunduruyor.
10: Dördüncü tepenin olduğu yer ilginçtir. Havariyun Kilisesi diye geçiyor. Romalıların normalde hükümdarlarının gömüldüğü bir tepe ve Fatih Sultan Mehmet şehri fethettiğinde bu Havariyun Kilisesi'nin kalıntıları kalmış. İşte bu metruk kalıntıların üzerine Fatih kendi Sultan Mehmet Külliyesi'ni yapıyor ve bugün Fatih Sultan Mehmet Külliyesi de Dördüncü Tepe'nin tezyini oluyor.
3: Halic'in eşsiz manzarasıyla Yavuz Sultan Selim Tepesi bizleri karşılıyor. Burası adını Yavuz Sultan Selim Han'dan alıyor. İstanbul'un hem tarihi dokusunu hem de hakim konumunu beraberinde bulunduruyor. Halice Hakim Yavuz Sultan Selim Camii İstanbul'un en yüksek noktalarından birinde baş gösteriyor. Şehrin süliyetine yön veren bu eser Osmanlı'nın klasik dönem mimarisinin en önemli örnekleri arasında yer alıyor. Altıncı tepenin en dikkat çekici özelliği ise bir sultan tarafından değil, sultan kızının eseriyle süslenmiş olması. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mihrimah Sultan Camii, Edirne Kapı'nın en görkemli yapılarından biri olarak İstanbul silüetine ayrı bir zarafet katıyor.
10: Yedinci tepe ise Cerrah Mehmet Paşa ile

0: süslenmiş. İşte bu Yeditepe'den mütevellit artık Osmanlı bu eski şehir dokusunu kendine has külliyelerle değerlendirmiş oluyor.
1: İstanbul'da Yeditepe demek, yedi ayrı hikaye demek. Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan bu eşsiz miras yalnızca taş ve topraktan ibaret değil. Medeniyetlerin bıraktığı izlerin de en güçlü tanığı. İstanbul, yedi tepesiyle geçmişi bugüne taşımaya, tarihi her gün yeniden anlatmaya devam ediyor.
0: Burayı zamanı verene adıyor aslında Osmanlı. Hani zamanı verene külliye ile bir armağan gönderiyor. Mevla'ya adıyor. Ve bu külliyelerde bilabeder, halka dönük aşevler oluyor, sebiller oluyor, hanlar oluyor, hamamlar oluyor. Buralarda yalnızca namaz kılınan mekanlar, mescitler değil, medreseler oluyor. Ve buralarda hem ruhu besleyen hem bedeni besleyen yerlerde aslında şehrin o en güzel noktalarını devletin kendi kudretinin, gücünün gösterildiği yerlere dönüştürmüş oluyor.

0: и...
1: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini bildirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
11: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil Budur hissi.
2: Reklam.
4: A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içi...

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Olizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Biz bu arkadaşları amiyane tabire KBB'ci demiştik. Yani bunlar kayyumcuydu, bunlar buttancıydı ve bunlar bölücüydü. Ama bu parti kurma sürecinde bir kere daha görüyoruz ki KBB'nin yanına bir harf daha eklememiz gerekiyor. O harf yine K. Yani bunlar koltukçu. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar.
6: Özgür Özel'i bölücü ve koltukçu olmakla suçladı. Etik eleştirisinde bulundu. Sözleri sertti.
5: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Ahlaki olan arkadaşlar Sayın Özgür Özel'in bu grup toplantısını yapmadan önce istifa etmesi olurdu.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde MYK'yı yani A takımını topladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Özgür Özel'in kuracağı yeni parti de vardı.
5: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar.
6: CHP sözcüsü Müslim Sarı yeni partiye kaç vekil ve belediye başkanı geçer sorusunu yanıtladı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret değil. Dolayısıyla bugün 80 milletvekili olursunuz, yarın 60 milletvekili, bir gün 10 milletvekiline düşersiniz. Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyette Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmayı tercih ediyorlar.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: İlerletmek istedikleri programların Kaan ve benzeri projelerle ilgisi var. F-35'lere tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
9: F-35'leri Milli Savaş Uçağı Kaan programını geliştirmek için kullanacaklar dedi. Yunanistan'da yükselen Türkiye endişesini gözler önüne serdi.
8: Eğer F-35 veya başka bir uçak alırlarsa bunu sadece uçurmak için almayacaklar. İlerletmek istedikleri programların Kaan ve benzeri projelerle ilgisi var. F-35'lere tersine mühendislik yapmak istiyorlar. Amerikalılar bunu anladı. Aynı şeyi F-16 Viper'lar için de yapmak zorundayız.
9: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve katsa yaptırımlarının kaldırılması için yeşil ışık yaktı. Bu gelişmeler o günden beri Atina'da endişeyle takip ediliyor. Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Yannis Batsois, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin F-35 süreci hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ankara'nın uçakları tersine mühendislikle Kaan programını geliştirmek için kullanacağını öne süren Batsois, Türk savunma sanayini de övdü.
8: Türkiye'nin önemli bir savunma sanayisi var. Çinlilerin yıllar önce yaptığını yapmak istiyorlar. Çinliler o zamanlar hiçbir şey yapmıyordu. Şimdi her şeyi yapıyorlar. Ve hatta çok daha iyisini yapıyorlar. Türkler de şu an bu yolda ilerliyor.
9: Batsois, Yunanistan-İsrail ittifakına Türkiye'nin bölgesel ilişkileri geliştirerek cevap verdiğini de kaydetti.
8: Türkiye zaten kendi ittifakını kurdu. Türkiye, Katar ve Pakistan

0: Senin oluşturdular.
1: Bandaki maçta polikali.
2: İyi günler. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 12 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Rojin Kabeiş'in cep telefonu incelenmek üzere Çin'e gönderilmişti. O konuyla ilgili gelişme var. O gelişmenin detaylarıyla başlayalım. A Haber muhabiri Nazlı Timur bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
3: Evet, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabeiş'in ölümünün aydınlatılmasına yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor. Tabii sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Çin'e gönderecekti telefon. En kritik nokta aslında burada Rojin Kabeiş'in cep telefonunun açılmamasıydı. Rojin Kabeiş'in cep telefonu açılsaydı belki de genç kızın ölümünün nedeni belli olacaktı. Tabii yapılan soruşturma kapsamında cep telefonu öncelikle İspanya'ya gönderildi. Burada tabii açılmamıştı. Nisan'ın sonunda ise cep telefonu açılmak üzere Çin'e gönderildi. Ama ne yazık ki burada da açılamadı cep telefonu. Cep telefonu Çin üretimi olduğu için açılamadı. Tabii açılamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de açıldığı zaman buradaki yaşanılan ya da mesajlaşan ya da konuşmaların silinmemesi yönünde. O yüzden cep telefonu açılamıyor. Öncelikle bunu ifade edelim. Tabii ne olmuştu? Rojin Kabeiş'in vücudundan iki erkeğe ait iki ayrı DNA'ya rastlanmıştı. Şüphelilerden DNA örnekleri alınmaya devam ediyor. En önemli noktada cep telefonu, ama az önce ifade ettiğimiz gibi Çin'de de ne yazık ki cep telefonu açılmadı. Ama tabii çalışmalar devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü size bırakalım.
2: Orhan Ana, Nazlı Timur'a teşekkür edelim. Son durum böyle. Ankara'ya gidelim. Gündemin en önemli başlıklarından biri. CHP'de kritik saatler neden? Özgür Özel kapalı bir grup toplantısı düzenliyor. Kendisine yakın isimlerle konuşacak. İkna edilemeyen kişiler mi var? Yeni partiye gidecek olanlar var mı yok mu? Gitmeyenler de çokça konuşuluyor. İlter Yeşiltaş muhabir arkadaşım hazır. Bizi bekliyor. İlter hoş geldin yayına. Merak ediyorum nedir son durum?
4: Cansın Elbacı hareketli yine Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geride bıraktığımız saatlerde, saatler tam 11'i gösterdiğinde kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Tabii ki yeni parti için imzalar toplanmaya devam ediyor. Yeni partiye dair değerlendirmelerde bulunuluyor nihayetinde. Dün itibariyle aslında yeni partinin kurucular kurulunu oluşturacak olan milletvekilleri imza vermeye başladılar. Tabii ki şu ana kadar kaç imza toplandı buna dair bir bilgi yok, ama yine şu anda Cumhuriyet Halk Partisi grubunda ikinci katta imzalar toplanmaya devam ediliyor. İmzalar toplandıktan sonra tabii ki yeni partinin kuruluşu için somut adım atılacak. Yani kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek. İmzalar tamamlanabilirse eğer Cuma günü kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilebileceği ifade ediliyor. Aksi halde pazartesi günü veya önümüzdeki hafta başka bir gün yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Peki kaç milletvekili yeni partide yer alacak? Bu da tabii ki merak ediliyor. Bugünkü kapalı grup toplantısına 80 civarında milletvekili katıldı. Yani bu milletvekillerin artık yeni partinin kurucular kurulunda olacağını söyleyebiliriz net olarak. Zaten bu milletvekilleri de dediğimiz gibi dün itibariyle yeni parti için imza vermeye başlamışlardı. Bu imzalar tamamlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Gece geç saatlere kadar da imza verme işlemi devam ediyor. Çünkü tek bir sayfaya aslında imza atılmıyor. 10 sayfalık bir imza var nihayetinde bir partiden ayrılıp yeni bir parti kurulacak. Buna dair de tüm evraklarda milletvekilleri tarafından imzalanıyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra da yeni parti kurulmuş olacak. Belediye başkanlarının ilk etapta yeni partiye geçmeleri beklenmiyor. Cemil Tugay örneğin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etmişti. Yeni parti için istifa etti şeklinde yorumlar yapılıyordu ki zaten kendisinin de mesajları bu yöndeydi, ancak yoluna bağımsız olarak devam edecek. Mansur Yavaş da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyor, ama CHP'de kalıyor olması Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket edecek anlamına gelmez şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. O da yeni partiye şimdilik en azından geçmeyecek. Belediye başkanları ile ilgili süreç bu şekilde.

0: işleyecek ama dediğimiz gibi artık milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri CHP'den ayrılacak ve yeni parti kurulacak. Yeni partinin genel merkezinin de Gelecek Partisi'nin eski genel merkezi olması bekleniyor. Süreç dinamik, biz de takip ediyoruz. Aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki İlter, senden gelecek yeni haber olursa yine konuşuyor oluruz. Teşekkür ediyorum. Sana da Uğur Koçak'a da kolaylıklar diliyorum. Bu arada Manisa'dan bir haber var. Onu da paylaşalım. Manisa'da iki minibüsün çarpıştığı yönünde bir haber. Maalesef ölü ve yaralılar var. Manisa Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsüyle panelvanın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre kazada bir kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Kaza yerinden görüntüler ve ekiplerin ilk müdahalesi ekrana yansıyor. Çok sayıda ekibin de bölgeye sevk edildiğini görüyoruz. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde, ardından da sedyelerle ambulanslara taşındığı anlara şahit oluyoruz. Manisa Turgutlu Karayolu'nun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir minibüsle bir panelvan çarpışıyor. Ve sonrasında yaşananlar ekranda. Kazada ilk belirlemelere göre de bir kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 10 kişi de çevre hastanelere sevk edilmiş durumda. Bir kez daha Ankara'ya uzanacağız. Memur maaş farkı ödemeleri 24 Temmuz'da yarın yatırılmaya başlanacak. A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi telefon hattında. Arzu, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
2: Cansın, evet, aslında memur emeklisi, dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ödemesinin tarihleri artık kesinleşmiş durumda. Sen de ifade ettiğin gibi enflasyon farkları Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamayla birlikte yarın itibariyle artık hesaplarda olacak. Yine 1 ve 14 Temmuz arasında oluşacak maaş farklarının %6,09 olduğunu söyleyelim. Emekliler elbette enflasyon farklarının ne kadar tuttuğunu da bu doğrultuda hesaplamaya başlamıştı. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Yine enflasyon farklarının 24 Temmuz, yani yarın itibariyle artık hesaplara geçeceğini ifade etmiş olalım. Ne kadar alacaklar? Yine bir kez daha söyleyelim, %6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemelerin hesaplarda olacağını ifade etmiş olalım. Yine SGK'dan gelinen bilgi doğrultusunda özellikle aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere bir aylık maaş farkı tutarında yine aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan birinci grupta baktığımızda Mayıs, Haziran, Temmuz döneminde aylık alanlara bir aylık maaş farkı tutarında. İkinci gruba baktığımızda Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı tutarında. Üçüncü gruba baktığımızda ise Temmuz, Ağustos ve Eylül döneminde aylık alanlara 3 aylık maaş farkı tutarında aylık farkının tahakkuk ettirilmiş olduğunu söyleyelim. Bu kapsamda 2.491.370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 milyar lira oldu. Şu an için açıklanan veriler içerisinde bu bilgilerin de yer aldığını söyleyelim. Bir kez daha ifade edecek olursak, memur emeklisi, dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ödemesinin tarihi netleşmiş oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre enflasyon farkının 24 Temmuz, yani yarın itibariyle artık hesaplara geçmeye başlayacağını da bu noktadan ifade ederek şimdilik söz tekrar size bırakalım. Cansın Eyvacı.
1: Arzu, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kurallarının çekilişi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapıldı. 2027 yılında 84.942 kişi hacca gidecek nasip olursa. Peki hac takviminde süreç nasıl işleyecek? Kural sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte tüm detaylar.

0: 11 yıldır bekliyoruz. Hepimize nasip etsin. Bekleyenlere herkese nasip etsin o toprağı.
1: İnşallah çıkar da gideriz.
2: Binlerce hacı adayının meraklı bekleyişi son buldu. 2027 yılında kutsal topraklara gidecek hacı adayları belli oldu. Gelecek yıl 84.942 kişi hacca gidecek.
3: Noter huzurunda 2027 yılı hac kurasını gerçekleştirecek, önümüzdeki yıl Rabbimizin evine misafir olacak kardeşlerimizi belirleyeceğiz.
4: 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının salonda merak

0: bekleyişi de devam ediyor. Adaylar burada dillerinde duayla o dev ekranda isimlerini görmek için bekliyorlar.
1: Hac kurallarının çekilişi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapıldı.
2: 2027 yılı hac kurasını Allah'ın izniyle, Allah'ın ismiyle Bismillah diyerek başlatıyoruz.
1: Adaylar sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve canlı yayından takip etti.
3: Umutla bekliyoruz.
4: Duygu anlatmak çok zor. O mübarek topraklara gitmek, Allah'ın huzuruna gitmek, Kabe-i Muazzama'yı görmek, Hacer-i Esved'e dokunmak çok farklı bir duygu bunlar. Bunlar anlatılmayacak ayrı bir duygular bunlar.
1: Kura heyecanının ardından sonuçlar E-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca sonuçlar adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kura'da hak kazanan adayların kesin kayıtları 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında yine E-Devlet üzerinden yapılacak. Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs-15 Haziran arasında gerçekleşecek.
5: Allah herkese nasip etsin.
6: Dur, yavaş,
5: Rabbim herkese nasip etsin.
6: Yavaş, yavaş. Yani Rabbim herkese nasip etsin. En iyi şekilde yapabilmeyi.
7: Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği, ASEAN'ın dışişleri bakanları Filipinlerin başkenti Manila'da toplandı. Alınan kararla birlikte Türkiye, ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildi. Peki bu ortaklık Türkiye'de ticari ve ekonomi anlamda ne anlam ifade edecek, ne sağlayacak? Detaylar haberimizde.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politika hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. O hamlelerden biri de Türkiye'nin artık ASEAN diyalog ortağı olması.
8: Hem bizim ihracatımızı arttıracak hem de niteliğini değiştirecek ve Türkiye lehine sonuçlar üretebilecek bir potansiyel olduğunu ifade edebilirim.
1: Filipinlerin başkenti Manila'da 59. ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. 10 Asya ülkesinin Dışişleri Bakanları katıldı toplantıya. Türkiye, Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildi.
8: Türkiye'nin ASEAN nezdinde sektörel diyalog ortaklığından diyalog ortağı statüsüne geçmiş olması aslında Türkiye'nin Asya pazarına olan ilgisini bir nebze daha fiili duruma geçirmiştir. Çünkü 700 milyonluk bir pazardan ve yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz.
1: Bu hamleyle Türkiye, Asya Pasifik bölgesindeki siyasi, ekonomik ve stratejik hareket kabiliyetini güçlendirmeyi hedefliyor.
8: Başta savunma sanayi olmak üzere müteahhitlik ortaklıkları, altyapı imkanları olmak üzere de Türkiye'nin gelişen alanlarına çok ciddi bir katkı sağlayabilme potansiyeli var. Çünkü üye ülkelerin son dönemde başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere yeni satın alımlar yapmaya çalıştığını biliyoruz ki Türkiye'nin o bölgeye de ihracatı devam ediyor.
1: Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2010 yılında 6,5 milyar dolar düzeyindeyken 2025 itibarıyla 16 milyar dolara ulaştı. Malezya, Vietnam, Endonezya, Tayland ve Singapur Türkiye'nin bölgedeki başlıca ticaret ortakları arasında yer alıyor. ASEAN diyalog ortakları arasında ise yeni katılan Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, İngiltere gibi ülkeler yer alıyor.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük bir misafiri vardı. Erdoğan, İngiltere'deki İslamofobik eylemlere karşı başlattığı nefret etme kek yap kampanyasıyla hoşgörü mesajı veren 12 yaşındaki otizmli Harris ve ailesini kabul etti.
9: Başkan Erdoğan 12 yaşındaki Harris'i kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İngiltere'de İslam karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ve ailesiyle bir araya geldi.
10: Sayın Cumhurbaşkanım,
9: Erdoğan, Harris ve kardeşine hediyeler verdi. Onlarla yakından ilgilendi. Joshua Harris'in Kabul'de Türk bayraklı tişört giymesi dikkat çekti. Otizmli Harris'in başlattığı kampanya farklı topluluklar arasında dayanışma ve hoşgörü mesajıyla dikkat çekmişti.
7: Rusya'dan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı kuru yük gemisi Karadeniz'de drone saldırısına uğradı. Saldırıda bir makine personeli yaşamını yitirirken 3 mürettebatta yaralandı. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Selman Kutlu hazır. Detayları bize aktaracak. Selman hoş geldin yayına. Nedir son durum?
10: Hoş bulduk, teşekkür ederim yayınlar. Evet, maalesef öncelikle şunu belirteyim, o saldırı sonrasında bir mürettebat hayatını kaybetti. Az önce cansız bedeni gemiden çıkarıldı. 3 de yaralı var. Biz şu anda o geminin önündeyiz. Rusya'nın Taval Limanı'ndan kömür yükü taşıyor Trabzon'a bu gemi ve Türk bayraklı olduğunu da belirteyim. Meyve Reyhan Sarı adlı kuru yük gemisi. O drone saldırısı gece 1 saatlerinde gerçekleşti. 2 drone saldırısı gerçekleştirdi. İddialar Ukrayna'ya ait drone görüntülerinin olduğu, zaten siz de izliyorsunuz. Ukrayna tarafından da bu görüntüler, saldırı anının görüntüleri de paylaşıldı. İlk defa haber ekranlarında izliyorsunuz. Evet, o ilk drone gördüğünüz gibi baca bölümüne isabet ediyor. Hemen yanı ise kaptan köşkeğin üst tarafta, alt tarafı ise mürettebatın yaşam alanı. Yani ikinci drone ise tamamen bu noktada hedef alındı diyebiliriz. Tabii ki buradaki çalışmalar şu anda devam ediyor. Olay yeri incelemeleri Trabzon Limanı'nda çalışmalarına devam ediyor. Biz şu anda tabii ki gemi kaptanının yanına doğru gidiyoruz. Olayı yakından yaşayan Bülent Çamözü'nün olayın detaylarını anlatacak bize. Hemen Bülent Bey'e de soralım. Evet Bülent Bey, öncelikle geçmiş merhaba olsun dileyim. Gerçekten şu anda tam kaptan köşkünün altı tabii ki olayın yaşanıyor. Neler yaşadınız akşam? Neler oldu?
11: Gece bu sabah saat 1 civarı drone saldırı, ya da drone ya da hava aracı bilmiyoruz. Füze ya da onu
10: aslında
11: bilmiyoruz.
10: Şöyle biraz açığa gidelim. Kameraman da o tam vurulma noktasını da rahatlıkla gösterebilsin. Olayların yaşandığı yeri, özgür de aslında isabet aldığı noktayı tam olarak şimdi size gösterecek. Bakın derin bir çukur açılmış orada. Biz de Bülent Bey'den devamını alalım.
11: Ya gece 1 civarı saldırı oldu. Hava aracı ne olduğunu bilmiyoruz. Füze ya da drone gönderdi. İki tane drone'dan eminiz, belki sayısı fazla. Bir tanesi bacaya isabet ediyor, diğeri de yaşam halinde tam göğsün olduğu kısma isabet ediyor. Alarmlar falan çaldı, herkes işte en alt kısma, emniyet açısından kaçmamız gerekti, kaçtık, toplandık. Toplanmada sayım yapıldığında bir kişinin eksik olduğunu fark edildi. Ama o kişiye tabii bu durumda ulaşma imkanımız olmadı. Hem aşırı bir duman vardı, zehirli bir gaz salıyordu, hem de yani imkan verecek bir durumumuz yoktu.
10: Onu da soracağım. Özellikle şu an ekipler çalışırken de dikkatimi çekti. Zehirli bir gaz dediniz. Halen daha o içeriden çıkanlar rahat nefes alamıyor.
11: Yani bu bir ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece gelen, gemiye gelen atli tip söyledi. Askeri bir mühimmat vuran, yani askeri bir bomba mıdır nedir?
10: Şu anda Özgür de göstersin. Bakın olay yeri incelemeleri, tam o vurulma yerinde de incelemelerine devam ediyorlar. Bir yandan.
11: Yani biz ilk saldırıda iki tane yaralımız vardı. Onları aşağıya indirdik. Onların bakımları yapıldı. Aşağı yukarı saldırının etkisiyle ya köprüsüne falan çıkamadığımız için saat 5'e kadar. 5'ten sonra da yardım istedik. Sonra Türk Radyo sayesinde sahil güvenlikle irtibata geçildi. Sonra yaralılarımızın ikisini Samsun'a doğru yola çıktık. Samsun'da teslim ettik. Onların durumlarının iyi olduğunu biliyoruz. Bir tane kaybımız vardı. Vurulan kısımdaki kamerada duran şahıs. Onu ulaşamadığımız için, ölü ya da kayıp bilemediğimiz için ulaşamadık. Uğraştık. Saat 5'ten sonra da kamerasına geldik ama girilme şansı yok. Enkaz halinde. Onunla yanaştık. Trabzon Limanı'na yanaştığımızda onu şu anda bilirkişi, atli tip uzmanları mevta inceleyecekler.
10: Ben şunu soracağım. İnşallah. Özellikle sanki yaşam alanı çok iyi bir ezberlenmiş bir şekilde Kaptan Köşk'ün orası mı hedef alınmış durumda?
11: Yani bu öyle bir saldırı ki yani sadece bizim gemi değil başka gemilerin de vurulduğunu biliyoruz. Yani yaşam mahalli bütün gemilerde aynı. Yaşam mahallinden vuruyorlar. Bizim şansımıza iki tane oldu.

0: birisi birisi köprü üstünün altı, yani ikinci kat diye geçiyoruz, B katı diye geçiyor. Diğeri de bacanın orası. Yani biz bunu yaşadık. Başkaları daha farklı yaşıyor ama hedeflerin genelde yaşam mahalli olduğunu, insan öldürme olduğunu yani diyorum yani. Çünkü yani araştıranlar görür, videoların hepsinde yaşam mahallini vuruyorlar. Yani kreinler dururken yaşam mahallini vuruyorlar. İnsan hedefi yapılan bir atış diye tahmin ediyoruz yani. İnsan hayatını direkt hedefliyorlar.
1: Evet, çok geçmiş olsun ve başınız sağ olsun diliyorum tekrardan. Evet, Kaptan Bülent Bey gerçekten o yaşadıkları anı, korkuyu anlattı bize ama şunu belirteyim. Olay yeri inceleme ekipleri kaptanın da söylediği gibi drone saldırısı sonrasında yoğun bir gaz, ağır bir koku var dedi. Burada da dikkat ediyoruz. O olay yeri inceleme ekipleri gerçekten, şimdi biraz daha geri gelirse Özgür tam o içerideki o delikten olay yeri inceleme ekiplerini de görecek. Gaz maskeleriyle kullanıyorlar çünkü ağır bir koku var. Bazen dışarıda vurabiliyor. Bu da o drone'da bir kimyasal olma riski de bulunduğu gösteriyor. Tabii ki sahil güvenlik ekipleri hemen bölgeye ulaşarak öncelikle yaralıları alıyorlar ve Trabzon limanına getiriliyor gemi. Geminin makine dairesinde herhangi bir problem olmadığı için güvenli bir şekilde buraya getiriliyor ve şu anda da çalışmalar burada. Bakın görünüyor aradan hemen o beyaz giymiş olay yeri inceleme ekipleri. Orası ikinci drone'un isabet ettiği yer. Gece saatleri zaten o mürettebat orada toplanıyordu. İlk vurma, bacanın vurulmasının ardından orada bir merdiven boşluğu var. Tam hareket halindeyken ikinci drone o bölgeyi vuruyor ve maalesef 3 mürettebatımız yaralı, bir mürettebatçı hayatını kaybetti. Biz gelişmeler oldukça Trabzon'dan size aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
2: Selman, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Amerikan hükümetine İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama emrini uygulama çağrısı yaptı. Kendi yönetiminin böyle bir yetkisi bulunmadığını, ancak federal hükümetin söz konusu emri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
3: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır.
4: ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi öncesi soykırımcı Netanyahu krizi devam ediyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani bir kez daha Washington yönetimine seslendi. Netanyahu'nun tutuklanmasını talep etti. Mamdani, New York yönetiminin Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını, ancak bu kararın uygulanması noktasında federal hükümetin sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Mamdani, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendirdi. Gazze'deki sivil kayıplardan ve insani krizden sorumlu olduğuna dikkati çekti.
3: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır.
4: Mamdani, Netanyahu'nun işlediği suçları tek tek sayarak tepki gösterdi.
3: 73 binden fazla insanın ölümünden, hayatta kalanların anestezi olmadan amputasyona maruz kalmasıyla on binlerce çocuğun sakat kalmasından, yeni doğan hastanelerinin ve yardım merkezlerinin hedef alınmasından, yeni doğanların yaşama şansından bile mahrum bırakılmasından sorumludur. Gıda ve insani yardımın onlara ulaşmasını engelleyerek sayısız insanı aç bırakmıştır. Yüzlerce yardım görevlisi ve gazetecinin vurularak öldürülmesinden sorumludur.
4: ABD Başkanı Donald Trump'tansa Netanyahu'ya açık destek geldi. ABD topraklarında bulunduğu sürece tutuklanmayacağını söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2024 yılında Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Savaşı sürecindeki iddialar sebebiyle tutuklama emri çıkarmıştı. İsrail yönetimi ise kararı reddetmiş, suçlamaların siyasi nitelik taşıdığı görüşünü savunmuştu.
2: Şimdi geride bıraktığımız dakikalarda bile bölgeden vurulan yerlerin haberleri geliyor. Körfez'den bahsediyorum. Amerika-İran savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Trump'tan açıklamalar geldi. Trump diyor ki Hürmüz çok da benim umurumda değil. Çünkü Venezuela ile Amerika zaten petrol akışının büyük noktasında sahibi, alana sahip. O yüzden Hürmüz'e çok ilgilenmiyorum. Ama İran bir an önce bizimle görüşmek ve bir araya gelmek istiyor açıklamasını yaptı. Bir yandan da dedi ki bunları söylerken, eğer

0: Hormuz Boğazı'nda olası bir saldırı olursa İran'a da yanıt veririm. Bir köprü veya enerji santralini vururuz dedi. Ekber Karabağ muhabir arkadaşım İran'da hazır, bizi bekliyor. Ekber, günaydın, hoş geldin yayına. Trump bu ve benzeri açıklamalar yaparken İran'dan ne gibi yanıtlar geliyor? Bölgedeki son durum ne? Senden dinleyelim.
1: Cansel Bey, müsaadenle öncelikle bölgedeki son durumu bir özetleyeyim. 12 gündür arka arkaya bölgedeki saldırılar devam ediyor. Ve yeni bir gelişme de yaşandı. Amerikan medyasının iddiasına göre son saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri ordusu B-1 bombardıman uçağı İran'a karşı kullandı. Söz konusu uçağın İngiltere'den kalktığına ilişkin basında haberler yer almaktadır. İngiltere'den de Tahran Konsolosluğu'nun elçiliğinden de gelen bir açıklamada işte bölgedeki güvenlik gerekçesiyle diplomatik personelin İngiltere Tahran'dan tahliye ettiğini belirtti. Bu B-1 bombardıman uçağıyla tam olarak İran'da hangi noktaların vurduğuna ilişkin kesin bir bilgi söz konusu değil. Sentonlar da bu kapsamda herhangi bir açıklama yapılmadı. Amerika Birleşik Devletleri daha önce bu uçakları İran'ın nükleer tesislerini vurmak için kullanmıştı. Tabii Donald Trump'ın az önce sen belirttiğin üzere ciddi tehditleri İran'a karşı söz konusu oldu. İran'ın bölgede tankerleri, gemileri hedef alırsa İran'ın altyapısını vuracağını belirtti. Devrim muhafızlarından gelen, sabaha karşı gelen açıklamada Hürmüz'den geçmeye çalışan bir geminin mayını alana çarparak infilak ettiği, diğer iki geminin ise bu durumu görerek bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Donald Trump'ın dediğim üzere işte İran'ın altyapısını vuracağını söylemişti. İranlı yetkilileri ise eğer böyle bir durum yaşanırsa benzeri bir şekilde bölgenin elektrik ya altyapısını işte aynı zamanda doğal gaz, petrol ve diğer tesislerini vuracaklarını belirttiler. İran işte göze karşı göz politikası uyguluyoruz açıklamasında bulundu. Cansel Halvacı ilginçtir. Biz tam bu Körfez'i bahsederken, Hürmüz Boğazı'nı bahsederken bugünden itibaren bölgede yeni bir cephe de açılmış oldu. İşte Babul Mendeb, Kızıldeniz ve Husilerin kontrol ettiği alan. O bölgeden de gelen açıklamalara göre Husiler gece saatlerinde Suudi Arabistan'la bağlantı olan iki petrol tankerine saldırı yaptıklarını belirttiler ve buna da gerekçe olarak pazartesi gününden Suudi Arabistan'a karşı uyguladıkları ambargoyu işte gerekçe gösterdiler. Ablukayı daha doğrusu gerekçe gösterdiler ki malum pazartesinden itibaren işte söz konusu grup böyle bir adım atma kararı almıştı. Suudi Arabistan en az bir petrol tankerinin vurulduğunu doğruladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde o petrol tankerinde ciddi anlamda yangınların çıktığını görülmektedir diyor. Resulsan bakıyor.
0: Ekber, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Amerika ile İran arasındaki bu karşılıklı saldırılar Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını yeniden zirveye taşıdı.
2: Orta Doğu'da yeniden alevlenen savaş petrol piyasalarını sarstı. ABD ile İran arasında yaşanan çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel enerji tedariğini zora soktu. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Boğaz'daki kriz Brent petrolü hızla yukarı taşıdı.
3: ABD ve İran arasındaki savaşın yeniden alevlenmesi ve Brent petrolün fiyatının 90 dolarları aşması Almanya'da ve Avrupa'da akaryakıt fiyatlarının yeniden sert bir şekilde yükselmesine neden oldu. Yaklaşık 1-1,5 aydır 2 euronun altında olan benzin ve dizel fiyatları yeniden 2 euroların üzerine çıktı.
2: Petroldeki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Ulaşım maliyetleri Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da rekor seviyelere ulaştı. Enflasyon baskısı arttı. Hem vatandaş hem de lojistik sektörü ağır maliyete karşı karşıya kaldı.
3: Almanya'da vatandaşlara bir kötü haber de hükümetten geldi. Mayıs ayında enerji vergisinde 17 sent litre başına indirim yapan hükümet tekrar enerji vergisinde bir indirimin planlanmadığını bildirdi.
2: Böylece 1 Temmuz'dan bu yana sürücüler litre başına yaklaşık 17 sentlik avantajı da kaybetti. Almanya 27 Avrupa Birliği ülkesi arasında akaryakıtın en pahalı 4. ülkesi konumunda. Yüksek fiyatlar nedeniyle Almanlar komşu ülkelere gitmeye başladı. Birçok sürücünün daha ucuz yakıt için Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne gittiği bildirildi.
0: Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına İstanbul'da esir aldı. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, cadde ve sokaklarda yürümekte güçlü.

0: çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Mega kenti dakikalar içinde kara bulutlar kapladı. Çevrede yoğun bir toz bulutu oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bu görüntüler fırtınanın en çok etkilediği yerlerden biri olan Bakırköy'den. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapattı. Cadde çift yönlü trafik akışına kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Burası Esenler. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada bir binanın çatısı yerinden sökülerek rüzgarın etkisiyle sokağa düştü. O sırada sokakta oynayan çocuklarla yoldan geçen bir kişi çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çatının sokağa düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kentte kötü hava şartları nedeniyle uçaklar iniş yapmakta zorlandı ve havada tur atmak zorunda kaldı. Bu görüntülerde Güngören'den. Kuvvetli fırtına nedeniyle reklam ve saç panolar yerinden koparak cadde ve sokaklara savruldu. Bazı panolar park halindeki araçların üzerine düşerek hasara neden oldu. Üsküdar'da da fırtına nedeniyle İBB'nin üniversite tercih çadırı uçtu. Bir kişi yaralandı. Küçükçekmece'de fırtınadan etkilenen noktalardan biriydi. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle karşıdaki 2 apartmana savruldu.
1: Fırtınadan sonra camdan baktım karşıdaki binanın bütün çatıları üstümüze doğru geldi.
0: Çatı parçaları apartmanların son katındaki dairelerin tavanlarını delerek içeri girdi. Dairelerde hasara yol açan olayda yaralanan olmadı. Maltepe'de de fırtına nedeniyle dalları kırılan ağaç 2 katlı binaya yaslandı.
2: Şimdi durum bu. Balkanlardan gelen yağışlı hava İstanbul'u etkisi altına alacak. Özellikle cumartesiye dikkat çekiliyor. Son durumu öğreneceğiz. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen konuyla birlikte bizi bekliyor. Sözü hemen onlara bırakalım.
3: Teşekkürler Cansın Elvacı. İyi yayınlar dileyelim. Evet, uzmanların günler öncesinden uyarıları vardı ve dün de aslında bunu hissettik diyebiliriz. Öyle ki yaz ortasında kış mevsimi yaşandı. Uçan çatılar ve devrilen birçok ağaç olmuştu ki şu an havanın biraz daha iyi olduğunu söyleyelim. Ancak rüzgar etkisini hala devam ettiriyor. Şimdi daha detaylı konuşacağız. Bizleri neler bekliyor? Meteoroloji mühendisi Adil Tek yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Merve Hanım.
3: Evet, aslında sizlerle de konuşmuştuk. Günler öncesinden uyarılar vardı. Dün de bunun etkisini tamamen hissettik aslında İstanbul'da. Neler söylemek istersiniz bize, neler bekliyor?
4: Önce dünden başlamak istiyorum. Dün Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir hava vardı. Aslında bir soğuk cephe geçişi oldu. Ki öncesinde İstanbul'da sıcaklık değerleri dün öğle saatlerinde, hatta o yağış ve fırtına öncesine kadar 36-37 derecelere kadar çıkmıştı. O kuzeyden gelen serin hava yağış ve fırtına hücrelerini beraberinde oluşturdu. Öncelikle Trakya'da Kırklareli ve Edirne civarında başlayan yağışlar Tekirdağ'ın kuzey ilçeleri ve İstanbul'un da daha çok kuzey ilçelerinde, batısında ve kuzey ilçelerinde kendini gösterdi. Anadolu yakasında da sadece Beykoz ve Şile gibi ilçelerde görüldü yağışın şekli. Kısa süreli konvektif yağışlar şeklindeydi ama sistem çok hızlı geçti. Yaklaşık İstanbul'un batısından doğusundan çıkışın arasındaki süre yaklaşık 1,5 saat kadar bir süreydi. Ama tabii İstanbul'un kuzeyinde her ne kadar yağışlar bırakmış olsa da İstanbul'un öbür güney ilçelerinde çok kuvvetli rüzgar ve fırtına oluşturdu. Bu rüzgarın değeri saatte zaman zaman 80-90 kilometreye kadar çıktı ki sizin de belirttiğiniz gibi çatıların uçmasına ve ağaçların sökülmesine sebebiyet verdi. Bu sistem hızlı bir şekilde yurdun orta ve doğu kesimlerine doğru kaydı. Yani Karadeniz'e, Batı Karadeniz'e doğru kaydı ve Batı Karadeniz'de şu saatler itibariyle devam eden yağışlar var. Çok kuvvetli yağışlar değil. Karadeniz üzerinden yurdu terk etmiş oldu. Şu anda İstanbul'da Üsküdar'da sahildeyiz. İstanbul'da sıcaklık değerleri düne göre yaklaşık bir 10-12 derece düşmüş vaziyette. Sıcaklık 24

0: saatte 26 derece arasında değişiyor. Poyraz'dan esen rüzgar var. O rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 40 kilometrelere kadar özellikle kuzey kesimlerde çıkıyor ki bu yüzden valilik kuzey ilçelerin bazılarında denize girişleri yasakladı ki önümüzdeki 3-4 gün boyunca bugün de dahil olmak üzere ki nereler buralar? Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile gibi ilçelerde denize girişler yasaklandı. Bu neden kaynaklı? O kuvvetli rüzgar denizde yüksek dalga oluşturuyor. O yüksek dalgalarla birlikte çeken akıntı diye adlandırdığımız yapı meydana geliyor ve burada boğulma olaylarının riskini oldukça fazlalaştırıyor. Önümüzdeki günlerde de yarın birazcık kuzey kesimlerde hafif yağışları görüyor olacağız İstanbul'da ama İstanbul esas dikkat edilmesi gereken gün cumartesi. Cumartesi güne çok dikkat.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Son dönemde kullanımı hızla artan zayıflama iğneleri, hatta dün haplarının çıkacağını konuşmuştuk. Bu kez bu iğneler kaçakçılık operasyonuyla gündemde. Kaçakçılık suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri iki havalimanında şüphelileri adım adım takip etti. Valizlere gizlenmiş yüzlerce zayıflama iğnesi ele geçirildi. Şüphelilerin yurt dışından ucuza temin ettikleri ilaçları Türkiye'de yüksek karla piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlendi. Üstelik soğuk zincir koşullarında taşınması gereken bu ürünler uygun muhafaza edilmeden ülkeye sokulmaya çalışılıyordu. Düzenlenen operasyonlarla hem kaçak ticaretin hem de ürünlerin kontrolsüz şekilde piyasaya sürülmesinin önüne geçildi. Ancak tehlike bununla sınırlı değil.
3: Yurt dışından ucuza getirilip Türkiye'de yüksek karla satılacaktı. Polis kaçakçıları adım adım takip etti. Yapılan aramalarda valizlerden yüzlerce zayıflama iğnesi çıktı. Üstelik tehlike sadece kaçak olmaları değil, soğuk zinciri bozup insan sağlığıyla oynamak da istediler. Son dönemde zayıflama iğnelerine ilgi arttı. Fırsatçılar da bu talebi kazanca çevirmek istedi. Orta Doğu ülkelerinden temin edilen yüzlerce zayıflama iğnesi kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışıldı. Şüpheliler havalimanında X-ray kontrolünden geçti. Risk analizinde şüpheli yoğunluk tespit edilince ekipler düğmeye bastı.
4: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işte bu zayıflama iğnelerini kaçak yollarla Türkiye'ye getirenleri adım adım takip etti ve o takip sonucunda 7 ayrı operasyonla 7 şüpheli yakalandı.
3: Valizlerin içindeki gizli bölmeler teker teker söküldü. Aramalarda kilo vermek isteyenlerin gözde ilacı olan yüzlerce zayıflama iğnesi ele geçirildi. Skandal bundan ibaret değil. İğnelerin uygun koşullarda yani soğuk zincir bozulmadan saklanması gerekiyordu. Ancak kaçakçılar insan hayatını hiçe saydı. Yurt dışında 4 ila 6 bin liraya topladıkları iğneleri burada 2-3 kat fiyatına satacaklardı. Hem milyonluk vurgun yapacak hem de halk sağlığını tehlikeye atacaklardı. Polisin dikkati sayesinde o zehir tacirlerine geçit verilmedi. İğnelere piyasaya sürülmeden el konuldu.
4: Bu zayıflama iğnelerini reçete olmadan almak mümkün. İşte fırsatçılar da tam olarak bunu hedef aldı. Aslında bu zayıflama iğneleri doktor kontrolünde kullanılmalı. Ama gelin görün ki ikinci el satış sitelerinde bu zayıflama iğnelerin satışı var.
3: İşte o ilanlardan biri. Bir tane kullanıldı, 3 tane kaldı notuyla 7500 liraya satışa sunuldu. Üstelik alıcılar ürünün orijinalliğini, saklama koşullarını veya sağlık risklerini sorgulamadan fiyat pazarlığı yapıyor. Yani kaynağı belirsiz, soğuk zinciri korunup korunmadığı bilinmeyen bu iğneler tek tıkla satın alınabiliyor. Uzmanlar uyarıyor. Soğuk zinciri kırılmış, kaynağı belirsiz ve reçetesiz satılan bu ürünlerin organ yetmezliğinden ölüme kadar ağır sonuçları olabilir.
2: Bundan 4 yıl önce 7 Güzel Adam'ın hayattaki son üyesi Rasim Özdenören ebediyete uğurlanmıştı. Türk edebiyatına sunduğu katkı ve geride bıraktığı eserlerinin yanında kişiliğiyle de herkesimiz sevgi ve saygısını kazanan Rasim Özdenören'in portresi gelecek ekranlarınıza.

0: davranıştan ziyade o bir anı ifade etmeye gayret ettim.
1: Kendi ifadesiyle hayatı boyunca sadece bir anı anlatabilmenin peşinde oldu. Belki de Türk Edebiyatı'nın unutulmaz isimleri arasında yer almasını bu çabasına borçluydu. Zihninde tasarladıkları kalemine yansıdı. Kalemine yansıyanlar da bir kuşağın düşünce dünyasına. Yedi güzel adamın son temsilcisi. Gül yetiştiren adam Rasim Özden Ören.
2: Nitekim bize ortaokulda Türkçe derslerimizde, daha sonra lisede edebiyat derslerimizde bir hikaye nasıl yazılır veya bir hikayenin bir hikayenin şablonu nasıldır sorusunun cevabını serim, düğüm, çözüm veya sonuç diye açıklanırdı. Fakat benim kafamdaki hikayenin bu şablonla ifade edilmesi mümkün değil. Ben çünkü bir anın hikayesini anlatmak istiyordum. Bir insanın bir gülümseme anını acaba anlatabilir miyim? Bir gözyaşının döküldüğü anda insanın hissettiği şeyler nelerdir? Nasıl bir yaşantısı vardır?
1: Rasim Özden Ören, 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta hayata merhaba dedi. Ondan sadece birkaç saat sonra ikizi şair Alaeddin Özden Ören dünyaya geldi.
2: Anlattıklarına göre ben ölü dünyaya gelmişim. Yani doğduktan sonra ağlamamışım ben. Ama doğumda hazır bulunan dayımın hanımı, o da böyle bir çocuk kaybetmiş. Çocuk dünyaya geldiğinde ağlaması falan olmayınca bu ölü demişler ve ölü muamelesi yapılmış. Halbuki kendisi anne, bu çocuğun tabanını jiletle yararsanız kan devranı başlar ve bu çocuk canlanır.
3: Rasim abiyi ikizi Alaaddin abiden ayrı düşünemem ben. Her ne kadar ikiz idilerse de çok farklı kişiliklerdi. Ama her ikisinde de ortak olan ve yazılarına, özellikle Rasim abinin yazılarına çok fazla yansımamış olan bir özellikleri vardı. Müthiş bir mizah duygusu.
1: Maraş'ta eğitim hayatına başlayan büyük usta, babasının memur olmasından dolayı eğitimine farklı şehirlerde devam etmek zorunda kaldı. Çocuk yaşta farklı kültürlerle yoğrulmak, usta yazarın kalemini güçlendiren en büyük kazanım olacaktı ileride.
2: Kelimesiz olarak konuşuyor birbiriyle, kelimesiz olarak sırrını ifşa ediyor, kelimesiz olarak sırrını paylaşabiliyor.
3: Evet.
1: Tarihler 1955'i gösteriyordu. Babası Hakkı Bey emekli olunca aile tekrar Maraş'ın yolunu tuttu. Genç Rasim eğitimine memleketinde Kahramanmaraş Lisesi'nde devam edecekti. Lise sıralarında Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan ve Ali Kutlay ile tanıştı. Bu arkadaş grubu bir başlangıcın, yedi güzel adamın doğuşunun habercisiydi. Arkadaşlarının edebiyata olan yoğun alakası genç Rasim'in de ilgisini çekiyordu. Öyle ki ilk öyküsünü de Ali Kutlay'ın yoğun ısrarı üzerine yazacak ve eline aldığı kalemi hayatının sonuna kadar hiç bırakmayacaktı.
2: Öykü yazarak başladım yazmaya. İlk yazdığım öykü aslında beni öykü yazmaya sürükledi. O da şuydu. Bir soğuk bir kış günü. Biz giyinmiş, kuşanmışız. Efendim, ayağımızda şosunlarımız var yahut botlarımız var. Karnımız tok, sırtımız pek. Evden Malatya'dayız bu arada. Dışarıya çıktığımda öyle fakir bir çocuk gördüm. Bu karlı, kışlı, kıyamet gününde yalın ayaktı çocuk. O çok bana

0: Onun öyküsünü yazmalıyım diye.
1: Usta kalemin günleri yazmakla geçiyor, elinden kalemi düşürmüyordu. Edebiyat tutkunu arkadaş grubuyla Maraş Lisesi'nin yayın organı Hamle Dergisi'ni 1958 yılında yeniden çıkarmaya başladı. Rasim Özdenören, 1958 yılında yaşamını şekillendiren Kahramanmaraş Lisesi'nden mezun oldu. Artık onun için hayata atılma vaktiydi. Gönlündeki meslek gazetecilik olsa da annesinin yoğun isteğini kırmayan Rasim Özdenören, İstanbul'un yolunu tuttu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt oldu. Eğitimi devam ediyordu. Lakin usta kalemin aklı hala gazetecilikteydi. Gönlünün sesine kulak veren Özdenören, 1962 yılında Gazetecilik Enstitüsü'ne kayıt yaptırdı. Aynı yıl, Yedi Güzel Adam'ın Sezai abisiyle, yani Sezai Karakoç'la tanışma fırsatı yakaladı. Bu tanışma, Özdenören'in edebiyata olan bakış açısının ve düşünce yapısının şekillenmesine yol açacaktı.
0: Kendiliğinden oluştu ve bunlar yedi rakamıyla sınırlı değil. Bazen işte Sezai abimizin dediği gibi ikiye kadar indirildiği oluyor. 8'e 9'a çıkaranlar var. Hiç önemli değil. Yani belli bir gruptur ama ana kitle daima bellidir. O 7 kişinin arasındadır ana kitle.
1: Yine o dönemde George Orwell'ın ünlü eseri Hayvan Çiftliği'nin çevirisini üstlenen Özdenören, edebiyat camiasında tanınır hale geliyordu. 1965 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra ona asıl ün kazandıran çalışmada yer alacaktı. İstiklal Gazetesi'nde edebiyat sayfasının editörlüğü.
2: Köşe yazarlığı bir tür deneme yazarlığıydı aslında Rasim abi için. Yani onun yazılarını klasik, bugün anlaşılan anlamıyla veya o gün de öyle, o gün anlaşılan anlamıyla da alışılageldik köşe yazılarından sayamayız. Onlar birer denemeydi. Nitekim daha sonra pek çoğu da kitaplaştırıldı.
1: Büyük Usta'nın ilk öykü kitabı olan Hastalar ve Işıklar, 1967 yılında okuyucularıyla buluştu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek Ankara Barosu'nda staj yapmaya başladı ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak işe girdi. 1969'da Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören'le birlikte Edebiyat Dergisi'ni çıkardı.
2: Ankara'da Bülbül Dereci Caddesi'nde Erdem abinin, Ahmet Beyazıt'ın kardeşinin birlikte kaldıkları dairede Edebiyat Dergisi'nin bütün mizampaj işleri orada yapılırdı. Eskiden bilgisayar falan yok. İşte prova baskılar alınır, böyle kağıtlara yapıştırılarak mizampaj kağıtlar üzerinden. Onları Ahmet Beyazıt çok güzel yapardı. O evde o işler sırasında da tabii sohbete vesile olurdu.
1: Ve bir yıl sonra yüksek lisans için Amerika'nın yolunu tuttu. Lakin 12 Mart 1971 muhtırası olunca tezini tamamlayamadan yurda geri döndü. Yurda döndükten sonra tanıştığı Ayşe Çalkaya ile dünya evine girdi. Bu mutlu evlilikten Ömer Uyuran ve Merve isimlerinde iki çocuğu oldu. Tarihler 1976'yı gösterirken Yedi Güzel Adam bir dergi çıkarmaya karar verdi. Ve böylece Mavera Dergisi'nin hikayesi başlamış oldu. Dergi yayınlandığı dönemde okuyucuların yoğun ilgisini çekti.
2: O dönem gerçekten dergilerin hep birlikte çok canlı bir edebiyat ve sanat aktualitesi oluşmasına katkıda bulundukları bir dönemdi.
1: Özdenören'in başarıları bununla da sınırlı kalmayacaktı. Çok Sesli Bir Ölüm öyküsünden uyarlanan aynı isimli televizyon filmi Prag Televizyon Ödülleri yarışmasında jüri özel ödülüne layık görüldü. Bu ödül, TRT'nin uluslararası arenada aldığı ilk ödül olarak da kayıtlara geçti.
3: Ölüm ne ki baba? Ölüm ne ki baba?
4: Ölüm hiçlik değil, yokluk değil, sönmek değil. İnsanın öz yurduna terhisidir. Bir tebdili mekandır o.
1: 1978'de

0: Devlet Planlama Teşkilatı'ndan istifa eden büyük usta Gül Yetiştiren Adam kitabını kaleme aldı ve o tarihten sonra Gül Yetiştiren Adam olarak anılmaya başlandı. Usta kalem yazılarında modern dünyanın oluşturduğu tahribata, özü ve gerçek kimliği koruma şiarıyla eleştirel yaklaştı.
1: Rasim ağabey ömrünü, düşüncesini söze, sözünü eyleme dönüştürmek için harcamış, bu uğurda emek vermiş, eser vermiş, gerçek bir mücadele adamıydı.
2: Rasim Özdeneren hep yazacağı, asıl yazacağı kitabın temrinlerini yaptı bence. Hastalar bu ışıklarda, denemelerinde, Gül Yetiştiren Adam'da, onlar hep bir ön hazırlık kitaplarıydı gibi algıladım ben.
0: Yedi güzel adam, yedi güzel usta, yedi güzel insan ve yaprak dökümü. Ebediyete ilk yolculuk eden 1987 yılında Cahit Zarifoğlu oldu. Ardından Akif İnan, Erdem Bayazıt ve öz kardeşi Alaeddin Özdenören. Gül Yetiştiren Adam teker teker veda ediyordu can dostlarını. Dostlarının yokluğunu kağıt ve kalemle doldurmaya çalışıyordu. Eserleri toplumda büyük beğeni toplayan Rasim Özdenören, 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü'ne, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Ve 23 Temmuz 2022, 7 Güzel Adam'ın son usta kalemi Rasim Özdenören, tedavi gördüğü Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu ve aramızdan ayrıldı. Büyük usta Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi. 82 yıllık hayatına sığdırdığı eserleriyle, bıraktığı edebi mirasıyla Türk edebiyatına ışık tutmaya devam ediyor.
3: Nüanstan ziyade o bir anı ifade etmeye gayret ettim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Fitch Ratings kıdemli direktörü Eric Arispe Morales, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanamayacağını yakından izlediklerini söyledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tami de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: arası. Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun.

0: İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar cevap verdi. Müdahale gerektiren bir durumun olmadığını söyledi.
1: İstanbul'umuzda hali hazırda herhangi bir çekirge istilasından bahsetmek mümkün değil.
0: Son günlerde sosyal medyada paylaşılan çekirge görüntüleri İstanbulluları tedirgin etti. İl Tarım ve Orman Müdürü endişelenecek bir durum olmadığını belirtti.
1: Özellikle Çanakkale'den başlayarak Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bütün il müdürlerimizle ve orada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı il ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel arkadaşlarımızla sahada 7 gün 24 saat kontrol yapıyoruz, izleme yapıyoruz ve değil İstanbul'da diğer illerimizde de herhangi bir çekirge istilasından bahsetmemiz söz konusu değil. Bunun altını tekrar çizerek ifade etmek istiyorum.
0: Son günlerde görülen çekirgeler bölgenin doğal yapısına ait.
1: Bizim her gördüğümüz çekirgeyi de zararlı böcek diye, zararlı çekirge diye atfetmemiz, tanımlamamızda çok ciddi bir hata. Bazı türleri vardır çekirgelerin, bizim dostumuz olan çekirgelerdir. Özellikle zararlılarla, börtü böceklerle beslenerek aynı zamanda da doğanın kendi dengesini bulmasında da çok ciddi bir faktördür. Tarım alanlarımızda herhangi bir ekonomik zarar eşiği söz konusu değil. Biz popülasyon takibini yapıyoruz. Dönemsel anlamda bu popülasyonlarda değişiklik olması muhtemeldir. Çok doğaldır. Ve zaman içerisinde de bu dengesini sağlayacaktır.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ahbap soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma çok yönlü devam ediyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verilmiş ve böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselmişti. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Söz konusu isimler Ahbap Derneği'ne verdikleri destekle biliniyor. Özoğuz, Serter ve Üner savcılıkta ifade vermek için adliyeye geldi. Öte yandan Gökhan Özoğuz, 6 Şubat depremleri sırasında "burada devlet yok, sadece ahbap var" açıklamasını yapmıştı.
4: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
0: Özoğuz soruşturma başladığındaysa sosyal medya hesabından "ah ahbap, vah ahbap, hep böyle mi olacak bu işler, bir kere de şaşırsak şu memlekete" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. Ünlü isimlerin ifadeleri de ortaya çıktı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter, Ahbap Derneği ile para veya ticari ilişkileri olmadığını savundu. İlk olarak Ece Üner, deprem döneminde yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu belirtti.
5: Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. O dönemde yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Eğer iddialar doğruysa Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum.
0: Özoğuz'sa ifadesinde tutuklu Haluk Levent'le herhangi bir bağının olmadığını, deprem döneminde yalnızca yardım çağrılarını paylaşmak amacıyla sosyal medyada Ahbap dahil birçok kurumu etiketlediğini söyledi. Son olarak Öykü Serterse, "insanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir" dedi.
5: Ahbap'a para yatırmadım, kimseyi yönlendirmedim. İnsanların zor durumlarından menfaat sağlayan her türlü eylemin karşısındayım.
3: Türkiye'nin haber.

Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 23 Temmuz Perşembe, sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık kanalda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Sefer Ayçe Muğla'dan canlı yayında. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yolunu ayırdı. Milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının ne yapacağına bakacağız. İlker Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 30 kişi adliyeye sevk edildi. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan inceleme sonrası Ankara'da iki şüpheli daha gözaltına alındı. Yüksel Akalan Erzurum'dan canlı yayında. İstanbul'da fırtına nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Hasan Zahit Ezim İstanbul'dan canlı yayında. Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanda çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İlhan Tahsin Yunanistan'dan canlı yayında. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi karşılıklı saldırılarla sürüyor. Ekber Karabağ İran'dan canlı yayında. Bolu'da pehlivanlar er meydanına çıktı. Oğuzhan Gültekin Bolu'dan canlı yayında ve ajansı başlıyor.

0: Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı yaptı. Önemli açıklamalar var. Notlarsa A Haber muhabiri Damla Kuşkapan'da.
1: Bizler şu anda Roketsan'ın Dalağan tesislerindeyiz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını bu hafta burada gerçekleştirdi ve yerli ve milli gururlarımızı sizler de şu anda görüyorsunuz. Aslında arkamızda kıtalar arası menzili olan Typhoon Block 4'ten Spear'e, Atmaca füzesinden SİHA'ların vazgeçilmezi MAM serisine kadar onlarca füzeyi bu noktada görüyoruz bizler de. Bu sergi salonu öncelikle 7 Nisan'da Başkan Erdoğan tarafından açıldığının altını çizelim. Hatta Başkan Erdoğan burada hipersonik Typhoon'un Block 4 versiyonu imzalamıştı. Aynı zamanda şu an bulunduğumuz Lalahan harp başlığı tesisinin ise Avrupa'nın en büyük harp başlığı tesisi olma unvanı da taşıdığını belirtelim. Dilerseniz MSB notlarına geçelim. Eurofighter'lardaki son durum toplantının gündemindeydi ilk olarak. Malum Eurofighter Typhoon tedarik süreci devam ediyor. İngiltere, Katar, Umman'dan Eurofighter alacağız. Toplam sayının da 56'yı bulması bekleniyor ilerleyen dönemlerde. Bakanlık 2026 yılı Ağustos ayı içinde uçuş ve bakım personelinin Birleşik Krallığa gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlere başlanmasının planlandığını duyurdu. İmzalanan sözleşme kapsamında ilerleyen yıllarda da Birleşik Krallığa yine uçuş ve bakım personeli gönderilmeye devam edileceğini belirtti. Bir diğer önemli konu Hava Harp Okulu'ndaki öğrenci vefatı, yine konuşulan konu başlıklarından bir toplantıda. Bakanlık Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikatın büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünün altını çizdi. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedeni belirleyecek adli tıp sonucu için rapor beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır bilgisini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı. Bu süreçte hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayımlı değerlendirilmelerden kaçırılması için büyük bir önem arz etmektedir uyarısında da bulundu bakanlık. Bu nedenle resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara itibar edilmemesi yine bakanlık tarafından rica edildi. Dilerseniz terörle mücadele verilerinden de bahsedelim. Son bir haftada 6 PKK'lı terörist teslim oldu. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi elbette. Hudutlarda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 466 kişi yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 6.485 oldu. Bu yıl içinde engellenen kişi sayısı da 42.776'ya ulaştı. Bizler Roketsan'ın Lalahan tesislerindeydik ve burada aslında Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısını dinlemiş olduk. Hem de Roketsan'ın füze teknolojilerini ekranlarınıza getirdik diyelim ve söz sizlere bırakalım.
0: Milyonlarca memur emeklisi, dul ve yetimlere enflasyon farkı ödemelerinin tarihi belli oldu. Enflasyon farkları yarın hesaplara yatıyor. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktaracak.
2: Can Okanar, evet, aslında memur emeklisi, dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ödemesinin tarihi netleşmiş durumda şu an itibariyle. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına baktığımızda enflasyon farklarının yarın itibariyle artık hesaplarda olacağını ifade edelim. Peki ne kadar alacaklar, ödemelerinde ne kadar bir fark görecekler, hemen bakalım. Özellikle 1 ve 14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 olarak yansıyor. Bu da %0,9'luk enflasyon farkıyla birlikte aslında maaşlara 13.500 liraya varan ödemelerin artık hesaplara yatmış olacağını ifade etmiş olalım yarın itibariyle. Bu kapsamda aslında emekli, malul, vazife malul, dul ve yetim aylığı alanların 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan farklarının aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek yarın itibariyle artık hesaplarında olacağını söylemiş olalım. Buna göre baktığımızda yine aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere bir aylık aylık maaş farkı tutarında bir aylık farkın tahakkuk ettirilmiş olduğunu ifade edelim. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olan kişilere baktığımızda ise Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde aylık alanlara bir aylık maaş farkı tutarında, Haziran, Temmuz ve Ağustos döneminde aylık alanlara iki aylık maaş farkı tutarında, bu noktada Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı döneminde aylık alanlara da 3 aylık maaş farkı tutarında aylık farkının tahakkuk ettirilmiş olduğunu bir kez daha bu noktadan ifade etmiş olalım. Bu kapsamda aslında baktığımızda 2.491.370 kişiye ödenecek maaş farkı tutarının da 14,5 milyar liraya tekabül etmiş olduğunu da söylemiş olalım. Bu kapsamda yine baktığımızda aslında SSK ve Bağkur emeklilerine baktığımızda gelir ve aylık almakta olan kişilerin aylıklarında zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlamış olacağını da ifade etmiş olun. Bir kez daha ifade edecek olursak ekran başındaki yeni izleyenlerimiz için, memur emeklisi yine dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ödemesinin tarihleri artık netleşmiş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamayla birlikte aslında enflasyon farklarının yarın itibariyle artık hesaplarda bulunacağını da ifade ederek şimdilik sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
0: Gürcistan 9 soruşturmasında tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan inceleme sonrası Ankara'da iki şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmada başka gelişmeler de var ve bu gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktaracak. Evet, ses bağlantımızda bir sıkıntı var. Başka bir haberle devam ediyoruz. O da gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan süreci bölünmeyle sonuçlandı. Özgür Özel yolunu ayırdı. Milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları acaba ne yapacak? Kimler CHP'den istifa edecek? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Kulis bilgileri ve daha fazlası A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ta.
3: Can Okunar, yeni parti için milletvekilleri imza vermeye başladılar. Yeni partinin kurucular kurulu zaten milletvekillerinden oluşacak. Dün itibariyle öğleden sonra milletvekillerinden imzalar toplanmaya başlandı. Bugün de kapalı grup toplantısı vardı saat 11'de. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in başkanlığında milletvekilleri bir araya geldi. Ve dün imza veremeyen milletvekilleri de bugün imza vermeye devam ediyorlar. Tabii ki kaç milletvekilinin yeni partide yer alacağı merak ediliyor. Bugünkü kapalı grup toplantısına 80 civarında milletvekili katıldı ve bu milletvekilleri de dediğimiz gibi imza vererek kurucular kurulunda yer alacaklar. Peki ne zaman başvuru yapılacak İçişleri Bakanlığı'na, yeni partinin kuruluş dilekçesi bakanlığa verilecek? Bugün imzalar tamamlandıktan sonra milletvekillerin toplu halde

0: istifa etmeleri bekleniyor. Geç saatlerde dahi olsa tabi imzalar yetiştirilebilirse toplu halde istifa edilecek ve yeni parti artık kurulmuş olacak. İçişleri Bakanlığı'na Cuma günü veya önümüzdeki hafta eğer yetiştirilebilirse teknik detaylar Cuma günü veya önümüzdeki hafta Pazartesi günü kuruluş dilekçesi verilecek. Resmi olarak artık yeni parti kurulmuş olacak. Belediye başkanlarının ilk etapta yeni partiye geçmeleri beklenmiyor. İl başkanları, yani daha doğrusu Özgür Özel'le birlikte hareket eden il başkanlarının büyük bir bölümü zaten Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınmıştı. Bazılarının da ihracı isteniyor. O isimlerin yeni partinin il başkanları olarak görevlendirilmeleri bekleniyor. Dün de Salı günü Özgür Özel il başkanlarıyla da buna dair bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'na gözler çevrilmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu aslında kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmasın dedi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da Özgür Özel'in dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaması gerektiğini ifade etmişlerdi. Ancak nihayetinde böyle bir ayrılık yaşanıyor. Peki bu süreçte Özgür Özel'le birlikte hareket eden milletvekilleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir teması oldu mu? Partide kalın şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu bir yaklaşım ortaya koydu mu? Bir görüşme oldu mu buna dair? Dün CHP Genel Merkez kaynaklarıyla yaptığımız görüşmede şöyle dediler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir milletvekiliyle partiden ayrılmaması yönünde görüşme yapmadığını ifade ettiler kesin bir dille ve şu yorumu yaptılar. 103 yıllık CHP geleneğine gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesi kullanıldı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da daha sonra yeni parti kurulduktan sonra bir kısmının birkaç ay sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönebileceklerini ifade ettiler. Beklentilerinin bu yönde olduğunu dile getirdi CHP Genel Merkez kaynakları. Kemal Kılıçdaroğlu peki siyasal çalışmalarını bundan sonra nasıl yürütecek? Sahaya inecek Kemal Kılıçdaroğlu, onu da öğrendik. İl gezilerine başlayacak. Örneğin İzmir'e gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak nitelendirilen bir kent. İzmir'e gidecek Kemal Kılıçdaroğlu. Antalya'ya, Adana'ya, Osmaniye'ye, Gaziantep'e ziyaretlerde bulunacak ve siyasi çalışmalarını bu şekilde sürdürecek ve nihayetinde ez cümle artık Cumhuriyet Halk Partisi bölünmüş durumda. Bir yanda yeni parti ki artık kuruluş dilekçesi birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Diğer yanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte siyasi yolculuklarını sürdürecekler. Biz de takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Filenin Sultanları 2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Filenin Sultanları 3-1 mağlup etti ve Sultanlar yarı finalde Çin-ABD karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan inceleme sonrası Ankara'da iki şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurmuştuk. Soruşturmada başka gelişmeler de var ve bu gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktaracak.
2: Evet Cana Konak, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken önemli gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tunceli Jandarma Komutanlığı'nda işlemler devam ederken bu sabah itibariyle 2 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer 13 kişinin ise yine İl Jandarma Komutanlığı'nda yasak ekiplerince ifade alınma işlemlerinde devam ettiğini belirtelim. Tabi adliyeye sevk edilen şahıslar oldukça önemliydi çünkü Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Gülistan Doku'nun cansız bedenini organize bir şekilde gömüldüğü ya da yok edildiğine dair ciddi tespitler bulunmuştu ve bu da güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirildiği belirtilmişti. Bugün itibariyle o güvenlik korucularından birisi ve aynı zamanda hafriyat şirketi sahibinin şüphelilerin işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Diğer bir hususta yine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki veriler açığa çıktı ve bu verilerde İhraç Polis Memuru Gökhan Artok'la

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki veriler açığa çıktı ve bu verilerde ihraç polis memuru Gökhan Artok'la olan yazışmaları da

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki veriler açığa çıktı ve bu verilerde ihraç polis memuru Gökhan Artok'la olan yazışmaları da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki veriler açığa çıktı ve bu verilerde ihraç polis memuru Gökhan Artok'la olan yazışmaları da

0: yaşanmaktadır. Amerikan medyasının iddiasına göre Axios bu gece yaşanan çatışmalarda Amerika Birleşik Devletleri ordusunun ilk kez B-1 bombardıman uçakları kullandığını öne sürdü. Bu konuyla ilgili Sentinel'dan da iyi yandan resmi bir açıklama yapılmasa da söz konusu bombardıman uçağının İngiltere'den kalktığına ilişkin basında haberler yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri daha önce İran'ın nükleer tesislerini imha etmek için bu tip bombardıman uçaklarını kullanmıştı. Esasında ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde bunun işte emarelerini vermişti ve İran'a karşı İran'ın altyapısına yönelik ciddi saldırılar yapacaklarını ifade etmişti. İran ordusundan gelen açıklamaya göre İran'da ABD'nin saldırılarını misilleme olarak geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi yine aynı şekilde işte Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'i hedef almış oldu. Diğer taraftan İran devrim muhafazalarından gelen açıklamada gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan, Hürmüz'ün güney kısmından geçmeye çalışan bir geminin, bir petrol tankerinin infilak ettiği, alev çıktığı, diğer iki geminin ise bu durum karşısında bölgeden uzaklaştığı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında İran'ın bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda gemileri hedef alırsa İran'ın altyapısını hedef alacaklarını söylemişti. Bu söylemin hemen ardından İran'daki birçok yetkili buna tepki gösterdi. Böyle bir durumun yaşanması durumunda İran'ın da bölge ülkelerinin altyapısını özellikle elektrik ve işte petrol, gaz altyapısını vuracağına ilişkin İran'ın yetkililerden açıklama geldi. Hatta İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı göze karşı göz politikası uyguluyoruz dedi. Az önce Filipinler'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio, Abbas Irakçı'nın bu ifadesine karşılık biz de göze karşı baş uygulaması işte politikasını uyguluyoruz. İran yaptıklarından dolayı büyük bir bedel ödeyecek ifadelerini kullandı. Canan Kora, senin de az önce altını çizdiğin üzere biz tam Hürmüz'ü konuşurken bölgede yeni bir başka bölgede de gerilim başladı. İşte Babılman'da Kızıl işte Deniz etrafında gelen açıklamalara göre Hulusilerin sözcüsü gece Suudi Arabistan'la bağlantılı iki petrol tankerine yönelik saldırılar yaptıklarını duyurdu ve bu saldırıların insansız hava araçları ve füzelerle yapıldığını öne sürdüler. Suudi Arabistan en azından bir gemilerine yönelik saldırı yapıldığını doğruladı ve sosyal medyadaki görüntülere bakıldığında söz konusu petrol tankerinde ciddi manada işte yangının çıktığını ifade edebiliriz. Hulusiler pazartesi gününden itibaren Suudi Arabistan limanlarına yönelik deniz ablukası uygulamasını başlattıklarını ifade ettiler. Esasında Tahran yönetimi geçtiğimiz günlerde eğer saldırıların boyutu genişlerse İran'ın yeni cepheler açabileceğini ve Babıl Mendeb'de de yeni bir cephe açacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Ve İran'ın bir şekilde bu bölgedeki uyarısının bugünkü saldırıyla birlikte hayata geçtiğini söyleyebiliriz. Can Okunası son olarak şunu belirteyim ki Irak Başbakanı Ali Zeydi az önce Tahran'a geldi. Tahran'dan önce de birkaç gün önce Washington'a giderek orada Trump'la görüşmüştü. Özellikle Trump'la görüşmesi İran tarafından ciddi bir şekilde eleştirilmişti. İranlı yetkililer bu ziyaretin zamansız olduğunu ve söz konusu kişinin Irak Başbakanı'nı tecrübesiz birisi olarak ifade etmişlerdi. Özellikle söz konusu ziyarette yani Trump'la Zeydi arasındaki yapılan ziyarette Irak'taki tüm silahların ordunun elinde tutulması ve diğer grupların elindeki silahların alınması hususunun altına vurgu yapılmıştı ki bu savaş boyunca bu gruplar savaşta İran'a destek vererek Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedeflerine yönelik saldırılar yapmıştı.
1: İstanbul Avcılar'da dünkü şiddetli fırtınada yerinden koparak uçan reklam panosu bir vatandaşın üzerine düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Reklam panosu vatandaşın üzerine uçtu. Talihsiz adam ölümden döndü. İstanbul Avcılar'da etkili olan fırtınada rüzgarın şiddetine dayanamayan reklam panosu yerinden koparak savruldu. Dev pano sokakta yürüyen bir vatandaşın üzerine düştü. Talihsiz adam panonun altında kaldı. Sıkışan adam çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Erzurum'da binanın 7. katından düşen halı mağaza çalışanının başına isabet etti. Halının düşme anı kameraya yansıdı.

0: kafasına halı düştü. Neye uğradığını şaşırdı. Görüntüler Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kayda geçti. Bir binanın 7. katından düşen halı o sırada kaldırımda bekleyen mağaza çalışanının başına isabet etti. Başka bir halı da kaldırımda yürüyen adamın önüne düştü. Adam panikle kaçtı. Başına aldığı darbeyle hafif yaralanan mağaza çalışanı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Halının düştüğü anlar park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.
1: Hatay'da oltayla balık tutan Erhan Aktürk, denizde bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. 40 yaşındaki adam hiç düşünmeden suya atlayarak çocuğu kurtardı.
2: Boğuluyor, aynen.
0: Saniyeler içinde suya girdi, boğulmak üzere olan çocuğu böyle kurtardı.
3: Ben niye derinlerde yüzmeye çalıştım? Yüzmeyi bilmiyorum.
0: 40 yaşındaki Erhan Aktürk, Hatay Arsuz'da oltayla balık tutuyordu. Amatör balıkçı o sırada bir çocuğun denizde çırpındığını fark etti.
2: Yüzmeyi biliyor musun?
0: Genç adam hiç düşünmeden suya daldı, kısa sürede çocuğun yanına ulaştı. Erhan Aktürk boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kıyıya çıkardı. O anlar amatör balıkçının vücut kamerasına yansıdı.
3: Sen niye derinlerde yüzmeye çalışıyorsun? Yüzmeyi bilmiyorum. Bana bak. Muhammed iyi misin?
0: Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
3: Bir daha annem baban olmadan denize gelmesin, tamam mı? Oğlum burası derin, niye giriyorsun?
1: Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 30 kişi adliyeye sevk edildi. Notlar A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'da.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon pazartesi sabahı yapılmıştı. Bu kapsamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet ile birlikte toplamda 30 kişi gözaltına alındı. Bu sabah saatleri itibariyle de artık İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri son buldu ve bulunduğumuz Çağlayan Adliyesi'ne getirildiler. Bulunduğumuz dakika itibariyle de savcılık ifadelerinin başladığını belirtelim. Soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da hem tanık beyanları hem de etki pişmanlık ifadeleri kapsamında soruşturmanın başlatıldığını söyledi başsavcılık ve dosyaya da Veli Ağababa'yla yakınlığı bilinen Turgut Koç'un da ifadesi girmiş durumda. Turgut Koç vermiş olduğu ifadesinde belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında şu cümleleri kullanıyor. Başkan benden bu araç ihale işi olduğu için para istedi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Akmeşe yolunda İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altın borç verdim. Söz konusu altınlar poşet içerisindeydi. Bu altınları kapalı çarşıdan aldım. Bir kısmını çevremden, bir kısmını ise Adnan Ok ve Fatih Yaşar'dan aldığımı hatırlıyorum. Fatma Kaplan daha sonradan firmayla sözleşme süresini uzatmadı. İhale süresiyle sınırlı tuttu. Daha sonra borç olarak verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım dedi. Vermiş olduğu ifade kapsamında işte bu ifadede yine İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması dosyasının içerisine girmiş durumda. Söylemiş olduğumuz gibi pazartesi günü İzmit merkezli 5 farklı ilde yapıldı operasyon. Operasyonun yapıldığı gün gözaltına alınan sayısı 27 idi. Fakat bulunduğumuz gün itibariyle o sayı 30'a çıkmış durumda. Halen daha dosyada bir firarın olduğunu söyleyelim. Onun da yakalama çalışmaları devam ediyor. Bulunduğumuz dakika itibariyle savcılık işlemleri halen daha devam ediyor. Akşam saatlerine kadar, geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor savcılık ifadelerinin. Savcılık ifadelerinin ardından da savcılık talepleri doğrultusunda nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. O sevk işlemlerinin sonucu da yeni günün ilk saatlerinde olacak gibi duruyor. Çünkü gözaltı sayısı hayli fazla. Bir yandan da adli tatil olduğundan dolayı sürenin biraz daha uzayabileceğini söyleyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.

0: Bakanına kadar.
1: İspanya ve Fransa orman yangınlarına teslim oldu. Fransa'nın Giron bölgesinde ikisi itfaiye eri, 3 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da ise şimdiye kadar 32 bin hektardan fazla alan küle döndü.
2: Aşırı sıcaklar sonrası Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Burası Fransa. Tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya olan ülkenin Var vilayetinden yükselen alevler kısa sürede geniş alanlara yayıldı. Binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Yangınlar nedeniyle 2000'den fazla ev elektriksiz kaldı. 5 kasabada 100'den fazla ev yangından etkilendi. Yaklaşık 10 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Yangında acı haberler de geldi. Aralarında itfaiye erlerinin de olduğu can kayıpları yaşandı. Fransa'da yılbaşından bu yana 42 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı. Kül olan bölgenin büyüklüğü Paris'in yaklaşık 4 katına ulaştı. Yetkililer bu yıl yangın sezonunun normalden çok daha erken başladığını açıkladı. Yangınların %90'ının insan kaynaklı olduğu belirtildi.
3: Sakinlere henüz evlerine dönmeleri talimatı verilmedi. Yangın dağınık olarak devam ediyor. Etkilenen bölgeye girip eve dönmek güvenli değil.
2: Ve yangınlarla mücadele eden diğer bir Avrupa ülkesi İspanya. Ülkede etkili olan yangınlar korkunç boyutlara ulaştı. Şimdiye kadar 32 bin hektardan fazla alan küle döndü. Yangınlar nedeniyle 34 yerleşim yeri tahliye edildi. Kavurucu sıcakların etkili olduğu İspanya'da termometreler 40 dereceye dayandı. Düşük nem ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.
3: Hava bizim tarafımızda değil ama mücadeleye devam edeceğiz.
2: Bazı bölgelerde alevler kısmen kontrol altına alınırken tahliye edilenlerin eve dönüşlerine izin verildi. Ancak İspanya genelinde yangın riskinin en yüksek seviyede olduğu uyarısı yapılıyor.
1: Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar Yunanistan'da çalışma hayatını vurdu. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkmasıyla gün içinde 13 ile 17 saatleri arasında açık alanlarda çalışmak yasaklandı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcü neden karşımızda?
4: Teşekkür ederim Can Okanar. Evet, senin de belirttiğin gibi Yunanistan'da kavurucu sıcaklar devam ediyor. Termometreler bazı yerlerde 42 dereceye gösterdi. Dolayısıyla da bunun üzerine hükümet yetkilileri devreye girdi ve 13-17 saatleri arasında açık alanlarda çalışmak yasak. Özellikle bu zaten açık alanlarda çalışan tarım işçileri çalışıyor, onlara bir yasak yok da borto kuryeler, özellikle işte dışarıda çalışanlar, yeni inşaatlarda çalışanlar bu saatler arasında çalışmaları yasaklandı. Alevler tabii ki devam ediyor. Yunanistan'da yangınlar da var. Hafta başından bugüne kadar 60 yangın çıktı Yunanistan genelinde. Bu sabah, dün gece ve bu sabah Batı Selanik'te 2 yangın çıktı. Dolayısıyla da bu yangınlara 120 itfaiye eri, 33 araç, bununla birlikte 7 uçak, 3 helikopter müdahale etti. Dün çok önemli bir toplantı vardı Merkez Selanik'te. Kuzey Yunanistan Bakanı 60 belediye başkanını toplayarak açık alanlarda kesinlikle işçilerin çalışmasına taviz verilmemesi gerektiğini ve dolayısıyla da tespit edilirse cezai işlemlerin de uygulanacağı belirtiliyor. Baktığımız zaman alevler Korint bölgesini de Atina, yani Korint bölgesinde devam ediyor. Kilimli Adası'nda devam ediyor. Acilen yangınlara müdahale ediliyor. Bunun yanı sıra Yunanistan Avrupa Birliği fonlarından almış olduğu fonlarla 7-24 sürekli olarak bütün yangınları gece gündüz kontrol ediyor dronlarla, lazer sistemleriyle. Nerede bir yangın çıkarsa anında müdahale ediyor. Ancak itfaiyecilerin, itfaiye erlerinin ve itfaiye teşkilatının işini zorlaştıran oldukça sert esen bölgesel rüzgarlar, bu da işleri daha çok karmaşık hale getiriyor. Dolayısıyla da çıkan yangınlar, tabii ordu da teyakkuzda, hemen Chinook helikopterleri kalkıyor ve onlar da sepetleriyle müdahale nokta atışlarıyla alevlerin büyümesini tabii ki önlüyorlar. Baktığımız zaman şu anda tehlike arz eden bir yangın yok Yunanistan'da, ancak hava sıcaklıkları o kadar hava termometre o kadar sıcak ki şu anda Gümülcine'de dahi 38 dereceyi gösteriyor. Bu Atina'da daha da çok, Korint bölgesi,

0: Epir bölgesinde adalarda özellikle 41-42 dereceyi kadar termometreler çıktığı görüldü diyelim. Sözü İstanbul'da şimdilik size bırakalım Can Okanat.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı yeni parti hakkında açıklamalarda bulundu. İlter Yeşiltaş ayrıntılarla Ankara'dan telefon attığımızda.
2: Can Okular, MHP lideri Devlet Bahçeli yeni partiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şu soru yöneltildi MHP lideri Devlet Bahçeli'ye. CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Dolayısıyla bir diğer tartışma konusu da kaç milletvekilinin gideceği kadar mal varlıklarının da nasıl paylaşılacağı, sizin bu konudaki yorumunuz nedir sorusu yöneltildi MHP lideri Devlet Bahçeli'ye. Ve Devlet Bahçeli de o soruya şöyle yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri var, zaten var. Ve kaç milletvekilinin gideceğiyle ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor dedi MHP lideri. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödenen 1 milyar 815 milyon liradan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Bu cümlesi oldukça önemliydi. Madem diyor ki MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Yeni partiye dair yaptığı değerlendirme bu şekildeydi.
1: Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamla taksici arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Yaşlı adama yumruk atarak yere düşüren taksi şoförünün ehliyeti iptal edildi. 180 bin lirada ceza kesilen taksicinin aracı 2 ay trafikten men edildi.
3: Trafikteki tartışma kavgaya dönüştü. Taksici attığı yumrukla yaşlı adamı yere düşürdü. Kameralara yansıyan olay Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı. Yolun karşısına geçen yaşlı adam burası yaya geçidi mi diye soran taksiciye iddiaya göre küfretti.
4: Abi yapma ya, abi! Abi yapma ya!
3: Elindeki poşetle taksiciye vurmaya çalıştı. Taksici ise yumruklarla karşılık verdi. Yaşlı adam aldığı yumruk darbeleriyle yere düştü. Arbede anları hem cep telefonu hem de taksinin kamerasına yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan taksi şoförünün ehliyeti süresiz iptal edildi. Aracı 2 ay trafikten men edilirken 180 bin lirada para cezası kesildi.
1: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsüyle panel van çarpıştı. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
3: Minibüste panel van çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kaza Şehzadeler ilçesi Manisa Turgutlu Karayolu'nda yaşandı. Karaoğlanlı'dan Manisa yönüne dönüş için manevra yapan özel halk minibüsü kavşakta kapalı kasa panel vanla çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 4'ü ağır 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
1: İzmir'de bir binanın dış cephesini boyayan 3 kardeş halatı kopan iskelenin çökmesi sonucu yaralandı.

0: Yürekleri ağza getiren o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: İskelenin halatı koptu, üç kardeş ölümle burun buruna geldi. İzmir'in Balçova ilçesinde üç kardeş 9 katlı bir binanın dış cephesini boyuyordu. Kardeşlerden ikisi iskelenin üzerindeydi, diğeri ise altında yürüyordu. O sırada halatı kopan iskele 7. kattan büyük bir gürültüyle üzerine düştü. İskeledeki iki kardeş ise havada asılı kalmıştı. Sonradan üzerlerine düşen parçalarla biri yere çakıldı, diğeri savruldu. Bina sakinleri hemen yardıma koştu. Yaralanan üç kardeş hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ağır.
0: İstanbul'da fırtına nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahit İzim'den alacağız.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü aslında İstanbul'u özellikle Marmara bölgesini günler öncesinden uyarmıştı. Zira dün, bugün ve yarın İstanbul'da şiddetli fırtına olacağı uyarısında bulunulmuştu ki geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde çok kısa bir süre de olsa İstanbul akşam vakti adeta sarıya bürünmüştü ve şiddetli bir rüzgar yaşanmıştı. O şiddetli rüzgar şu anda etkisini gösterse de az önce sizin ifade etmiş olduğunuz gibi İstanbul'un 3 ilçesinde denize girmek plajlarda yasaklandı. Peki hangileriydi bu 3 ilçe? Beykoz'da, Arnavutköy'de ve Sarıyer'de. Beykoz ve Sarıyer'de denize girmek bugün akşama kadar yasak. Yarından itibaren yasağın kalkacağını ifade edelim. Ancak Beykoz'da Karadeniz kıyısına daha fazla yakın olmasının sebebiyle o noktada rüzgarın da şiddetli olma sebebiyle yaklaşık 5 gün boyunca denize girmenin yasak olacağını ifade edelim. İstanbul'da termometreler şu anda 23 dereceyi gösteriyor. Ancak cumartesi gününe baktığımız zaman yaklaşık 22 derece olacağını, 20 derece olacağını ifade edelim ve yağış olasılığının da %75 olacağını söyleyelim. Ancak önümüzdeki hafta içi itibariyle, pazartesi günü itibariyle tekrardan mevsim normallerinin üzerine çıkılacağı gözüküyor. Meteoroloji uygulamalarından yaklaşık salı gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklığı tekrardan 28 ila 29 derece o bantlarda seyredecek. Ancak bugün itibariyle şu anda rüzgarlı bir hava hakim ve bu rüzgarlı hava yaklaşık cumartesi gününe kadar devam edecek diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek istenen kaçak ilaçlara geçit verilmiyor. İstanbul Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda 98.632 tablet kaçak ilaç ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
1: Kaçak tıbbi ilaçla halkın sağlığıyla oynayanlara darbe indirildi. İstanbul Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 98.632 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi. Fatih'te bir adreste kaçak tıbbi ilaç bulunduğu ihbarı alan polis harekete geçti. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kanser, diyabet ve epilepsi tedavisinde kullanılan 98.632 tablet ilaca el konuldu.
0: Tekirdağ Çorlu'da bir apartman dairesinde meydana gelen iki kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı doğalgaz patlamasında bina önünde sohbet eden 3 kişinin ölümden döndüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi.
3: Dairede meydana gelen patlama iki kişiye mezar olmuştu. Üç kişinin daha ölümden son anda kurtulduğu ortaya çıktı. 3 Temmuz gecesi Tekirdağ Çorlu'da 7 katlı bir binanın en üst katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle aynı katta bulunan bitişik 3 dairede de hasar oluştu. Pencerelerin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Vatandaşlar evlerini tahliye etti. Alevler ekipler tarafından söndürülürken patlamanın

0: şiddetiyle bahçeye düşen bir kişi olay yerinde, bir vatandaş da hastanede hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı sırada binanın önünde bulunan üç kişinin de ölümden döndüğü görüntüler ortaya çıktı. Bina önünde sohbet eden 3 kişi meydana gelen patlamayla birlikte alana düşen beton parçalarından son anda kurtuldu. Yapılan incelemeler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi.
1: Bolu'da pehlivanlar Er Meydanı'na çıktı. A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin aktaracak.
2: Evet, şu anda tabii ki tabiatın kalbi Bolu'dayız. Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Samat köyündeyiz. Burada aslında her yıl bir köy bayramı adı verilen bir şenlik düzenleniyor. Tabii ki bu şenlikte kazanlarda pilavlar pişiriliyor, etler pişiriliyor. Bu pişirilen etler, pilavlar köy halkıyla tabii ki bu görmüş olduğunuz açık alanda yeniliyor. Ardından da öğle namazıyla birlikte dualar ediliyor. Pehlivanlar Er Meydanı'nda ter döküyor, boy gösteriyor. Biz de şu anda tabii ki bu köydeyiz. Henüz tabii ki güreşler başlamadı. Dediğimiz gibi öğle namazından sonra başlayacak ama şu anda bulunduğumuz bu alanda tabii ki kazanlar içerisinde pişirilen pilavlar, etler tüm köy ahalisiyle birlikte açık havada yeniliyor. Bizim de yanımızda şu anda Samat köyünden Kadir Dursun var. Kendisine özellikle bu gerçekleşen bayrama ilişkin bilgiler alacağız. Kadir Bey, merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Kadir Bey, tabii ki bu her yıl düzenlenen bir şenlik. Aslında evet. Siz köy bayramı olarak adlandırıyorsunuz. Evet. Bunu Erenler neden?
3: Erenler Bayramı diye geçiyor. Yani geçmiş tarihini bilen yok. Biz manavlar olarak bu tarihin yani geçmişini bilmiyoruz.
2: Çok uzun zamandır yapılıyor o zaman.
3: Zamandan beri biz de geleneğimizi devam ettiriyoruz. Böyle köy bayramları olsun, işte güreşler olsun. Yani bu bayram bilmiyorum yani 300 yıldır, 500 yıldır vardır.
2: Siz geleneksel olarak tabii ki dededen toruna aktararak bu işi devam ettiriyorsunuz. Peki pilav ve et yapılıyor burada. Köylüler yine tabii ki bu alanda oturup bu pilavın, bu etin tadını çıkarıyorlar ama bunun yapılmasındaki amaç nedir? Neden böyle bir şey yapılıyor?
3: Ya bu Erenler Bayramı işte bir türbe gibi bir erenlerimiz var. Hı hı. Onların adına düzenlenen bir bayram. Yani geçmişten gelen bir bayram. Biz de böyle bir şeylere inandığımız için... Hı hı. Biz de devam ettiriyoruz.
2: Peki güreşler var tabii ki, oldukça eğlenceli anlar yaşayacağız önümüzdeki dakikalar içerisinde. Evet, güreşlerle ilgili bahsedecek olursak kaç yaşından başlatıyorsunuz? Kaç yaşına kadar devam ettiriyorsunuz?
3: 5 yaşından 55 yaşına kadar burada herkes güreşebiliyor. Hı hı. Gücü yeten yetene, öyle diyeyim yani, herkes güreşebiliyor.
2: Eğlenceli dakikalar bizleri bekliyor ama çok teşekkür ediyoruz sizlere Kadir Bey. İyi eğlenceler diliyoruz. Sağ olun.
3: Geldiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Sağ olun. Evet, görmüş olduğunuz gibi aslında tabii ki şu anda hali hazırda hala arkamda kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş sizlere göstersin. Bu köy bayramında kazanlarda pişen, odun ateşinde pişen bu pilavlar, bu etler vatandaşlara burada dağıtılmaya devam ediyor. Özellikle şu anda camiden çıkan vatandaşlar da buraya gelip pilavlarını, etlerini alıp önce görmüş olduğunuz bu alanda yiyecekler. Ardından da tabii ki Er Meydanı'na doğru hep beraber köy ahalisi hareket edecek. Orada da dediğimiz gibi Kadir Bey'in de bizlere bahsettiği gibi 5 yaşından 55 yaşına kadar bütün bütün tabii ki güreşçiler, bütün yiğitlerimiz Er Meydanı'nda ter dökecekler. Orada birbirleriyle güreşecekler. Tabii ki güreş de bizler için ata sporu. O da bizim için oldukça önemli. Diyelim, sözü Mudurnu Samat Köyü'nden tekrar sizlere bırakalım.
1: Mersin'de yıllar önce bir çobanın tesadüfen keşfettiği mağara bugün doğa severlerin rotaları arasında. 12 milyon yıllık geçmişiyle Aynalı Gelindire mağarasını keşfeden Cafer Uğurhan bu eşsiz mirasın gönüllü rehberliğini yapıyor.
0: ...24 yıl önce daha 16 yaşındaydı. Evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. O günden sonra döndü kara çobandan bir daha haber alınamadı.
4: Fazla durmadık burada. Bir ay kadar durduk. Çocuk kayboldu.
0: Bir oklu kirpinin peşine düştü. Attığı adımlar

0: Yıllar milyonlarca yıllık doğa hazinesini ortaya çıkardı. 1999 yılında tesadüfen bir çoban tarafından keşfedilen Aynalı Gilindere Mağarası, Mersin'in en önemli doğal mirasları arasına girdi.
1: Çoban Cafer Uğuran, işte şu arkamda gördüğünüz oyukta kirpinin girmesi sonucu o da beraberinde giriyor ve aynı zamanda dünyanın 8. harikası olan Aynalı Gilindere Mağarası'nı keşfediyor.
2: Biz çobancılık yaparken kirpinin kayalıklara doğru gittiğini gördüm. Arkasından biraz da merak olduğu için arkasından gittim. Kayal orbuğuna girdi. Biz de arkasından girdik. Girdik ve ben girdim ama böyle bir güzellik tabii karşılaşacağımı bilmiyordum. Bu güzelliği görünce...
3: Nedir o güzellik?
2: O güzellik şimdiki meşhur Gilindere Aynalı Göl mağaramız. Öyle bir güzel bir yer ki yani gördüğün zaman kendini böyle bir yani... Başka bir dünyada buldum. Dedim ki ya böyle bir güzellik olamaz. Bu nasıl bir güzellik? Nasıl bir... Her şey ışıl ışıl, pırıl pırıl. Yani kır karamilerin bir zamanki anlattıkları efsaneler gibi oldu. Yani kendimi dedim her de başka bir yere, Allah'ım ben nereye girdim? Nasıl bir yere girdim? Öyle bir yani güzel ki öyle bir anlatılmaz. Onu yaşamak lazım. Gerçekten yaşamak lazım.
0: Yaklaşık 12 milyon yıllık geçmişe sahip mağara, sarkıtları, dikitleri, travertenleri ve mağara incileriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
4: Muhteşem doğanın gücüne, olağanüstülüğüne hayran kaldım.
5: Vallahi çok mağara gezdim ama bayağı büyük, harika sanat eseri gibi bir şey yani.
6: Rabbimin yarattığı her şey güzel olduğu gibi burası da çok güzel.
1: Ya bir çoban tarafından tesadüf.
6: İnanılmaz güzel, inanılmaz güzel.
0: Koruma altındaki mağara jeolojik geçmişin izlerini taşırken her yıl binlerce doğa severi ağırlıyor.
1: Mağaranın içerisinde nem oranı ise 80'i buluyor, sıcaklık ise 50 derecenin altında. Aynı zamanda Aynalı Gilindere Mağarası yerli ve yabancı ziyaretçilerin de uğrak noktası oluyor.
2: 2013'ten sonra bura artık turizme kazandırıldı. Şu anda milli parklar şey yapıyor, çalıştırıyor. Orman Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'ndan devraldı. Burada hiçbir şekilde tarihi eser olmadığı için, hep doğal olduğu için Orman Bakanlığı devraldı. Şu anda Orman Bakanlığı işletmeye devam ediyor.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Google, arama sonuçlarında devreye aldığı yapay zeka destekli haber özetleri nedeniyle dünya devleriyle karşı karşıya geldi. İçerikleri telif ödemeden kullanan Google'ın bu hamlesiyle organik trafikleri bıçak gibi kesilen Reddit, Reuters ve Politico gibi yayıncılar isyan bayrağını çekti. Ciddi reklam geliri kaybına uğrayan yayıncılar içeriklerini Google'a tamamen kapatmayı masaya yatırdı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Garanti BBVA.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
7: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok

0: Dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tamide çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ve 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ve 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo hatırlatıyor.
4: Trafik kazası sonrasında ilk yardımı gerçekleştirecek kişinin öncelikle olay yerini değerlendirip oluşabilecek farklı olumsuzlukları önleyebilmek adına güvenlik önlemleri alması ve en hızlı şekilde acil yardım servisine haber vermesi gerekir. Kaza sonucunda ezikler, batıcı ve delicilerle oluşan yaralar, kesik yaralar, kırılmalar gibi olumsuzluklar meydana gelmektedir. İlk yardım konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler bu tür durumlarda müdahaleden kaçınmalıdır.
0: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
7: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurtdışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Gözler bu hafta piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişti. Para Politikası Kurulu birazdan saat 14 itibariyle yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek ve gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak kuşkusuz. Stratejist Cüneyt Baksoy stüdyomuzda, hoş geldiniz. Üzeyir Doğan da, ekonomist Üzeyir Doğan da uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Siz de hoş geldiniz Üzeyir Bey. Şimdi bekliyoruz.
1: Hoş bulduk Can Bey.
0: İyi evet, saatin 14 olmasını ama şu 2 dakika içerisinde bir beklentinizin ne olduğunu öğreneyim.
2: Bekle göre devam edecek. Çünkü petrol şu an 93 dolara
0: sabit
2: geldi.
0: Kalacak yani.
2: Sabit kalacak. Açıklamalara konsantre olacağız diye düşünüyorum.
0: Evet, sizin beklentiniz nedir Üzeyir Bey?
1: Ben de ağırlıklı olarak aynı durumun korunacağı kanaatindeyim. Çünkü bir önceki toplantıda daha böyle beklentilerde yine iyileşme olmasına rağmen Merkez Bankası beklemeyi tercih etmişti. Bu toplantıda da duruşunu koruyacağı kanaatindeyim ben de.
0: Anlıyorum. Evet, peki sabit bırakırsa piyasalar ne olacak? Para piyasaları, altın, dolar?
2: Nötr. Zaten fiyatların içine girdi belli oran.

0: anda. Hı hı. Burada şu önemli, yani Merkez Bankası'nın bir önceki toplantısında evet beklegör yaptı ama Eylül ve sonrası için bir faiz indirim mesajı da piyasa algıladı, öyle de yorumladı. Beraber de konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Ama şimdi tekrar petrolün beklenmeyen şekilde yüksek seyre gelmesi beklentileri de değiştirdi. O yüzden piyasa şu an hani Merkez Bankası'ndan adımları beklerken bir yandan da önümüzdeki hafta gözlerini Fed'e dikecek.
1: Evet. Heyecanlı bir gün değil yani.
0: Heyecanlı ama bunu bir hafta perspektif olarak düşünmek lazım. Tam piyasa yönünü Fed'den sonra netleştirecek.
1: Anlıyorum. Evet, yani savaş bitti bitiyor falan durumundayken birdenbire
0: özellikle
1: yeniden
0: NATO'dan
1: başa dönüldü.
0: Sonra.
1: Evet, yeniden başa dönüldü. O başa dönülünce de acaba ülkeler buna hazırlıklı mıydı? Ekonomiler buna hazırlıklı mıydı? O da bilinmiyor. Yani ben bilmiyorum.
0: Hazırlıklı olmalarını çok net biliyoruz. Hazırlıklı olmaları da mümkün değil böyle bir petrol fiyatlamasına karşı. Çünkü biz 80'li 90'lı senelerde petrol şoku üzerinden büyük krizler gördük.
1: Evet.
0: Amerika'da enflasyon %20'lere çıktığını, ardından bir stagflasyon sürecini, Paul Volcker dönemini gördük. Şimdi dünya belki konjonktür farklı ama an itibariyle hem dolar yüksek, dolar endeksi, hem ABD tahvil faizleri yüksek FED'den dolayı, bir de yüksek petrol fiyatlaması piyasa üzerinde baskı kuruyor. Merkez bankaların işini zorlaştırıyor. Kamu harcamalarında maalesef baskılıyor, arttırmasına sebep oluyor. Özel bir dönem ama takipte kalacağız tabii. Bu arada toplantı sonrası Merkez Bankası beklentileri bizim için önemli ama reel sektör, üretim, sanayici için de ayrı çalışmanın Merkez Bankası politikaları dışında yapılması da önemli olacaktır.
1: Evet, son dakika haberi de geldi. Evet, beklentiler doğrultusunda Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. Hemen Üzeyir Bey'e dönelim. Evet, Üzeyir Bey, yorumunuz nedir bu durumla
2: yani
1: ilgili olarak?
2: Malumun ilanı oldu aslında. Beklenen buydu. Merkez Bankası bekleneni yaptı. Oldukça sade bir de toplantı notunu gördük yine. Burada genel itibariyle baktığımızda aslında bir önceki toplantının yapıldığı tarihte 11 Haziran'da petrol fiyatları 120 dolardan 90 doların altına inmişti ve inme eğilimi de düşme eğilimi de devam ediyordu. Böyle bir atmosferde Merkez Bankası kararını değiştirmezken hani risklere yine atıfta bulunuyordu. Ki daha sonra petrol fiyatları 70 dolara kadar da çıktı. Ve o dönem azalan risklerden biraz daha bahsediyordu. Ama geldiğimiz noktada petrol fiyatlarının tekrar artması, bu taraftaki enerji fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girmiş olması Merkez Bankası'nın kararına da tekrar girdi. Tüm bunlara rağmen Merkez Bankası iş talepteki zayıf sevgin belirgenleştiğini işaret ediyor ki bunu aslında birçok veride de görüyoruz. Yani o tarafta yavaşlama söz konusu. Bu toplantıda çıkan özette şu: talep kaynaklı enflasyondan ziyade özellikle maliyet kanalı tarafından gelecek enflasyonist baskıları takip ettiğini ifade ediyor Merkez Bankası. Bu da aslında şuna bir işaret. Yani gelecekte olası bir faiz indirimi vesaire süreci maliyet kanalına da belki destek verebilir ama talep tarafında belirgin bir zayıflık var. Yani sorun talebin kuvvetli olmasından değil, bu sefer de maliyetlerin artmasından kaynaklı bir enflasyon vurgusu biraz daha ön plana çıkmış gibi geliyor bana. Bununla mücadele etmek de gerçekten zor. Sonuçta bu maliyetler tarafında enerji fiyatları başta olmak üzere ki şu anda maliyetleri en çok etkileyen husus orası. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Yani dünyada belirlenen bir fiyatlama, dünyanın etkisinde kaldığı bir fiyatlama. Buradaki gelişmeleri takip etmeyi de görmeyi istemiş daha doğrusu Merkez Bankası. Orada ilerleyen dönemde tekrar bir anlaşma sağlanır. Petrol fiyatlarında tekrar belki 70 dolarlı rakamlara gelecek olursak bir sonraki toplantıda Merkez Bankası belki bir faiz indirimini, yani haftalık, en azından gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya geçişin önünü açabilir gibi gözüküyor. Ama şu andaki metne baktığımda ben bu jeopolitik riskler azalmadığı müddetçe bu mevcut duruştan taviz verilmeyecek. Yani bu şekilde bir süreci devam ediyor olacağız. Diğer taraftan bu özellikle iş talepteki seyrin belirgin bir şekilde zayıflamış olmasını ifade etmesi de yani ilerleyen dönemde eğer maliyet kaynaklı bu baskı devam edecek olursa buna ilave bir faiz artırılacak.

0: dışında yapmayacağının da bir işareti bence. Yani Merkez Bankası bir süre bekle gör konumunda devam ediyor olacak. Eğer arzu ettiğimiz petrol fiyatlarındaki düşüş sağlanırsa bunun aksiyon tarafı biraz daha gecelik fonlamadan belki haftalık fonlamaya dönmek, yani 40 yerine 37'den fonlamayı başlatmak, belki enflasyon hedeflerine ulaşılır. Yıl sonuna doğru dünyada iktisadi ekonomik büyümenin yavaşlaması, küresel merkez bankalarının başta Fed olmak üzere belki bir faiz indirimi kanalını açarsa, ki şu anda öyle bir tablo yok, o zaman bu faiz indirimlerinde yıl sonunda belki sınırlı da olsa bir faiz indirimi de yapabilir gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi şu anda bekle gör daha olası senaryo gibi gözüküyor bir süre daha.
1: Peki. Dönelim Cüneyt Baksoy'a. Açıklama geldi. Bu açıklamadaki önemli vurgular nelerdir? Onları paylaşalım izleyicilerimizle. Bir de tabii açıklamanın tercümesini de rica edeceğiz sizden.
2: Şimdi az önce üzerinde dediği detaylar var. Detayların haricinde de birkaç önemli noktaya da değinmiş Merkez Bankası. Özellikle Haziran ayında bir iyileşme gördük enflasyonda ve biz bunun düşen petrol fiyatlarının kalıcı olması durumunda kalıcı olmasını ve dezenflasyon sürecine hani daha tren şeklinde geri dönüşü bekliyorduk. Fakat diyor ki Merkez Bankası o Haziran'daki iyileşme bir miktar ara bir iyileşme olarak kalacak. Temmuz'da tekrar bir fiyat eğiliminde yükseliş beklentisi hakim. Jeopolitik hislerden dolayı, elde olmayan sebeplerden dolayı. Yani meali petrol yüksek kaldıkça ben bu sürece cevap vermek zorundayım. Çünkü kurdaki, tahvil tarafındaki, toplamda finansal piyasalardaki istikrarı korumak da benim görevim diyor. Yani enflasyonla mücadele görevi tanımı içerisinde ama finansal istikrar, yani kur, tahvil ve piyasa dengesini de korumak Merkez Bankamızın görevi içinde. Petrol dediği gibi üzerin tam kalıcı bir iyileşme gösterene kadar tekrar 70 dolarlar seviyesi en azından. Hani ehvenişer 70-80 dolar bandına geri gelene kadar Merkez Bankası bu duruşunu koruyacak. Burada ifadeyi de koruyor. Eksiklaşma ifadesini. Gerekli görürsek kur veya finansal istikrara dair süreçte faiz artışı da gerçekleştirebiliriz o koşullarda diyor. Fakat bunu söylerken hani üzerinde dediği gibi ancak koşullara bağlı olarak söylediği için de üretim tarafındaki süreci de Merkez Bankamızın takip ettiğini, orada bir eğilim düşüşü var, arz tarafında da bir zayıflama var, bunu da takip ediyor Merkez Bankamız. Hani elde olsa belki Merkez Bankası bugün 37'ye dönecek sadeleşmeyle politika faizine. Ondan sonra da kademe kademe yıl sonuna kadar en azından bir 35'lerin altına gelip manevra alanı da verecek bankacılık sistemine, kredilere döngüsü adına, ama şu an o imkanlar yok ve Merkez Bankası da ne gerekiyorsa onu yapıyor. Şimdi artık gözümüz tabii Fed'de olacak. Az önce belirttiğim gibi Fed'in kararları, çünkü global tarafta hem tahvil hem faiz maliyeti hem dolar sürecini netleştirdiği için doların global seyrini, orada ek bir duruş gerekir mi, ona da bakacağız. Bir de yönlendirmeler de gördük son dönem, üzeri de takip etmiştir, siz de bakıyorsunuz mutlaka. Bazı kurumlardan, özellikle TL taraftaki pozisyonların kapatılması, global kurumlardan bahsediyorum ve oradaki sürecin takip edileceği şeklinde yorumlar da vardı. Bunlar da sanki bir Merkez Bankası toplantısı öncesi bir yönlendirme gibi okunabilir. Merkez Bankası'na bir hani öncül bir yönlendirme gibi okunabilir, ama bizim dediğimiz gibi bir yandan rekabetçi kur deniyor, bir yandan kredilere ulaşım kolaylığı deniyor. Merkez Bankası eli rahatlayana kadar mevcut politikalar içinde sanayi, üretim ve istihdamı destekleyecek ek tedbirleri de almamız çok önemli ve kıymetli hale geldi. Bir de yapısal reformlar var. Çünkü enflasyonda katı kısım bir türlü düzelmiyor. Evet. İşte o kira, konut dediğimiz, hizmet sektörü dediğimiz, gıda dediğimiz, hatta eğitime, sağlığa uzattığımız perspektif, oradaki iyileşmeyi sağlayacak reformlar da bu dönemde artık çok kıymetli hale geldi. Çünkü biz petrolün düşüşünü beklemek yerine petrol düşene kadar gerekli adımları atmamız oldukça kıymetli olacak. Tabii izleyip göreceğiz.
1: Evet, Merkez Bankası'nın açıklamasında da bir cümle var. Veriler enflasyonda geçici yükselişe işaret ediyor şeklinde.
2: Ama bu trend mi olur? Onu takip edeceğiz tabii.
1: Doğru. Üzeyir Bey, biraz önce arkadaşımız ekrana verdi.

0: Brent petrol %4 küsur yükselişte $98 yükselmiş. Bu fiyat $98'ın kısa vadede 70'lere inmesini bekler misiniz?
1: Yani aslında gündem çok hızlı değişiyor. Geçmişte de hatırladığımız gibi yani hem çıkışında hem inişinde. Ama hani derler ya, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek geldi. Piyasa $70 çok hızlı gitmişti ve orada ağzı yandı ve tekrar $90'ın üstünü gördük. Bir dahaki trendde muhtemelen daha yavaş bir düşüş silsilesi de görebiliriz. Ve savaş biraz daha belki uzun zamana dayanabilir ve yeni dengeler daha yukarılarda oluşabilir. Biz açıkçası bu savaş başlamadan önce $60 civarındaki petrol fiyatları, hani savaşla birlikte çok hızlı $120 çıkması da şaşırtıcıydı. $120'dan $70'a inmesi de aynı derecede şaşırtıcıydı. Yani kötümserlik de çok hızlı pompalandı. İyimserlik de fazla coşkuya sebebiyet vermişti. Şu an biraz piyasalarda bunun yatışmasını görüyor olacağız. Ama iyimser senaryoda bile 70 ile $80 arasındaki bir petrol fiyatı bence merkez bankalarına rahat nefes aldırabilecek aralık. Yani $70 ve altındaki rakamları konuşmak için çok erken. Yani böyle bir beklentim, açık söylemek gerekirse, şu aşamada yok. Yani ama $70-$80 aralığında yeniden müzakere masasına oturulması, görüşmelerin başlaması, bir uzlaşı kapısının açılması o ihtimali yeniden canlandırabilir. Ama o ihtimal olmuyorsa, yani bir görüşme trafiği tekrar başlamazsa, maalesef 90 belki $100 da tekrar buralarda görüyor olacağız ya da $100 üstündeki rakamları da görüyor olacağız. Şu anda risk ikinci senaryoda, yani yukarıda 90'ları geçtik, belki %100'leri de test etme ve geçme senaryosu şu anda biraz daha artmış durumda. En kötü senaryo ne olur derseniz, en kötü senaryo genellikle bu tarz dönemlerde coşku ya da panik esnasında fiyatlar bir seviyeyi görüp oradan düzeltme yaptıktan sonra daha sağlıklı fiyat hareketleriyle orayı test etmek ister. Yani $120 görmüştük, o bölgeyi tekrar test etme isteği Brent'in en kötü senaryo olur. Hele ki o $120 geçilecek olursa dünya ekonomileri ciddi bir resesyonla da karşı karşıya kalabilir. Bence en büyük risk bu. Yani bu risk de çok düşük ihtimal değil. Belki ana senaryo değil ama hani ana senaryonun altına konulabilecek risklerden biri de bence burası. Buna göre belki bir senaryo hazırlamak gerekiyor. Özellikle gerek Merkez Bankası'nın gerek maliye yönetiminin hani muhasebede ilkelerde ilk sıralarda geçen ilkelerden biri ihtiyatlılık ilkesidir. İhtiyatlı davranıp en kötü senaryoya göre kendisini hazırlaması ve yani daha iyisi olursa öpüp başına koyması gerekiyor tabiri caizse. O nedenle riskler maalesef biraz daha tehdit edici boyutta. Ekonomileri de, enflasyonu da hem bizim ölçeğimizde hem dünyanın genelinde izleyip göreceğiz. Ama dediğim gibi kısa vadede bir uzlaşı trafiği tekrar başlamazsa hani kötü günler geride kaldı diyoruz ama daha kötü günler de bizi bekliyor olabilir. Bu olasılığı da çok dışlamamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi çarşıyı karıştıran İran-ABD arasındaki savaş bir şekilde sona erecek. İnşallah. Bir şekilde sona erecek ama bitmeyecek dünyanın derdi. Çünkü bakıyoruz Rusya ile Ukrayna arasında iyice kızıştı bu sefer.
2: Hakikaten.
0: Bunun devamı var. Bunun devamı kimse istemez kuşkusuz. NATO ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesi ihtimali uzak bir ihtimal gibi görünmekle beraber ne olacağı da kestirilemez. Dolayısıyla hadi birini hallettik, yeni mesele çıktı. Diğer taraftan İran savaşını bitirdikten sonra Trump'ın Küba ile ilgili bazı emelleri var. Ben kibar bir ifadeyle söylüyor, özgürleştireceğim diye de aslında tamamen işgal edecek Küba'yı.
2: Küba halkına sorulmuş mu tabii o da?
0: Ha, evet, o da var. Bir de tabii Küba halkı, yani geleneksel olarak devrimci bir halk. Yani buna mutlaka silahla karşılık verecektir, direnecektir. Bir şeye benzemeyecek.
2: Venezuela
0: yani.
2: Gibi olmayacak.
0: Venezuela gibi olmayacak. Yeni bir sivilce dünyanın üzerinde Başka hangi ülkeler var onları da bilemiyoruz. Uzak Doğu karma karışık. O da bir mesele. Dolayısıyla biz böyle 80 dolarlarda falan gideceksek petrol fiyatlarında işimiz iş vallahi.
2: İşte zorluk orada. Yani söylemeye çalıştığım da o. Yani bizim petrol fiyatlarını düşmesini bekleme lüksümüz de yok. Onun için Merkez Bankası kendi görevini yaparken bizim mutlaka ekonomiyi ayakta tutacak, üretim motivasyonunu koruyacak, bir arz şokuna bizi götürmeyecek adımlarla, İslam tarafını da koruyacak adımlarla yola devam etmemiz gerekiyor. Ha, bunun için mutlaka tabii ek kaynak gerekiyor. Bir yabancı girişi dışında kalıcı uzun vadeli yatırımları da içeren bir portföy girişi. Bunu sağlayacak bir hikaye var mı? Türkiye'nin bu hikayesi var. Birçok noktada bunu anlatabiliriz ama bunu hayata geçirmek için tabii global bir iş daha gerekir. Dediğim bütün olaylar bütün yatırımcıların güncesinde. Hatta ben bir şey söyleyeyim. Yüksek ABD tahvil faizleri, yüksek petrol ve dolar endeksindeki yükseliş bir dönemi hatırlatıyor baktığımız zaman. 2008 krizi öncesi dönem. Aynı dönem. O zaman petrol hatta 150 dolarmış. Tahviller yine buradaymış. Dolar endeksi yine belli bir seviyedeymiş. Ve sonrasında yaşananları hepimiz gördük.
0: Evet.
2: Şimdi aynı noktaya evrilmemesi için bir de ABD erken seçim var.
0: Ya bir de o var.
2: Trump'ın öyle ya da böyle oradan bir kazanım elde etmesi gerekiyor. Çünkü kamuoyunda bir eksiklik yaşandı kendi desteği noktasına. Bunu geri kazanması gerekiyor. Bu da belki savaşı bitirecek olan, hep söylüyorum, yüksek petrol risk ama her şeyi normalleştirme gücü olan yüksek petrol fiyatıdır. Çünkü hiçbir ülke buna dayanamaz. Ama tabii orada endişe verici olan nokta şöyle de tamamlamak lazım. İran'ın sözünü ciddiye almak lazım. Benim petrol satamadığım yerde kimse petrol satamaz demiş. Şimdi bir de bunun içine dediğin gibi Rusya denkleme katılırsa, bu denklemi çözmek için hakikaten bir kalıcı, barışsal bir yaklaşım gerekiyor. Yoksa biz petrol de ekonomi de derken bambaşka şeyleri de konuşmak zorunda kalır mıyız da bir tarafa koymak lazım. Zaten altın ana trendindeki hareketin de bir sebebi bu.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Üzeyir Bey, son söz size kaldı ama kısaca lütfen.
1: Evet, yani biraz önce bahsettiğim gibi riskler devam ediyor. Tüm dünyada bu riskler devam ediyor ve bu risklerin getirdiği en önemli şey Amerika'da faizlerin yüksek olması ve doların değerlenmesi. Dolar değerli kaldıkça ve faiz yüksek olduğu müddetçe de diğer riskli gördüğümüz yatırım araçlarının tamamında ciddi problem var. Yani hisse senetleri başta olmak üzere, değerli metaller başta olmak üzere birçok üründe ciddi bir problem var. Bunu bir süre daha bu şekilde izliyor olacağız kanaatimce.
0: Evet, çok teşekkürler. Stratejist Cüneyt Paksoy ve ekonomist Üzeyir Doğan bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir dahaki faiz kararına yine bekleriz. Evet, devam ediyor ajans. Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun istifa kararı alan hiçbir milletvekiliyle temasa geçmediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretleri için sahaya ineceğini açıkladı.
3: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir milletvekiliyle partiden ayrılmaması yönünde görüşme yapmadığı öğrenildi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilini telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurguladı.
5: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
4: 103 yıllık CHP geleneğine gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkez kaynakları arınma olarak ifade edilen sürecin örgütlerde tamamlandığını söyledi. İl başkanlıkları ile ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek MYK toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta MYK üyeleri vatandaşla buluşacak.
6: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
3: mu?
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte milletvekilleri de sahaya çıkacak.

0: Genel Merkez tarafından il il görevlendirme yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
1: Türkiye'de son yıllarda suç işleyen çocuk sayısında artış yaşanırken 4553 çocuğun cezaevinde olduğu öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki okul saldırılarıyla ilgili olarak kurulan araştırma komisyonuna göre çocuklar en çok adam yaralama suçu işliyor.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni kanun teklifiyle suça karışan çocuklara yönelik cezalar artırılıyor. Teklifin görüşmeleri sırasında paylaşılan resmi verilerse dikkat çekti. Teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında çocuk suçluluğuna yönelik bilgi veren Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Türkiye'de geçen yıl 412 bin suç sayısı için 187 bin 300 çocuk hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini de verdi.
1: Gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallemizde korku oluşturan, silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz.
0: Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Yasin Aydın da 16 Temmuz itibarıyla cezaevlerinde bulunan çocuk sayısının 4553 olduğunu anlattı. Bunların 3141'inin tutuklu, 1412'sinin ise hükümlü olduğunu söyledi. 1 Temmuz itibarıyla denetimli serbestlikte olan çocuk sayısı ise 10700. Öte yandan mecliste okul saldırılarıyla ilgili kurulan araştırma komisyonunda sunum yapan Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Berkay Altuğ, soruşturma dosyalarında 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklara ilişkin suç türlerini açıkladı. 12-15 yaş aralığında 2025 ve 2026 yıllarına bakıldığında ilk sırada kasten yaralamanın geldiğini ifade eden Altuğ, geçen yıl hırsızlık ikinci sıradayken bu yıl hakaret öne çıkıyor. Tehdit ve mala zarar vermede dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor ifadelerini kullandı.
2: ABD Başkanı Trump, İran'ın ağır darbe aldığını ve yeniden müzakere masasına dönmek istediğini ileri sürdü. Trump, ABD'nin Venezuela ile birlikte enerji piyasasının çoğunluğuna sahip olduğunu, bu sebeple Hürmüz'e ihtiyacı olmadığını söyledi.
3: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden çatışmaların gölgesinde Tahran yönetiminin yeniden müzakere arayışında olduğunu ileri sürdü. Trump'a göre İran henüz bir anlaşmaya hazır değil. Trump, Georgia eyaletinin Marietta kentinde düzenlenen etkinlikte konuştu. Gündeminde İran savaşı, petrol piyasaları ve Hürmüz Boğazı vardı.
3: Bildiğiniz gibi Venezuela'da zafer kazandık. Venezuela şimdi milyonlarca varil petrol üretmek için bizimle çalışıyor. Operasyonun maliyetini şimdiden defalarca çıkardık. Aynı şekilde İran'la da kazanıyoruz.
4: Trump, küresel enerji dengelerinde güçlü bir konumda oldukları görüşünü savundu. Hürmüz Boğazı'na bağımlı değiliz dedi.
3: Aslında Amerika ile Venezuela'yı bir araya getirdiğinizde dünya petrol piyasasının yaklaşık %62'sine sahibiz. Dolayısıyla boğazlara veya başka bir şeye ihtiyacımız yok. Hürmüz Boğazı'na da ihtiyacımız yok. Ancak bunu yapmamız gerektiği için yapıyoruz. Çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz.
4: Trump, ABD-İran savaşını küçük bir çatışma olarak nitelendirdi.
3: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir anlaşma yapsalar, anlaşmadaki her şeyi değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller, ancak çok yakında hazır olacaklar.
4: Trump, petrol fiyatının düşmesi için de zaman istedi.
3: Wall Street'in dahileri anlaşma sağlandığını düşündü ve fiyatlar gerçekten çok düştü. Sonra biraz yükseldi. Ancak belki de göreve başladığımız zamankinden daha düşük bir seviyeye inecek. Bana biraz zaman tanıyın.
2: Tayland'ın

0: Narathiwat eyaletinde terör saldırısı oldu. Güvenlik kontrol noktasına silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti. Aralarında 3 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 sivil yaralandı.
1: Kamyonet ve motosikletle güvenlik noktasına yaklaştılar. Askerleri kurşun yağmuruna tutup kayıplara karıştılar. Terör saldırısı bu kez Tayland'ı kana buladı. Siyah giyimli bir grup ülkenin güneyindeki Narathiwat eyaletinde bir güvenlik kontrol noktasını gözüne kestirdi. Ellerinde ağır silahlar ve el yapımı patlayıcılarda bulunan teröristler motosiklet ve araçlarla girdikleri kontrol noktasına ateş açtı. Saldırganlar daha sonra el yapımı bombaları güvenlik noktasına fırlatarak sırra kadem bastı. Saldırıya hazırlıksız yakalanan 5 asker hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Tayland hükümeti teröristleri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Ülkenin Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Chanvirakul ise saldırıyı kınadı. Başbakan ayrıca saldırıda yaşamını yitiren askerlerin ailelerine ve yaralılara tazminat verileceğini açıkladı.
0: Kuraklığın etkisini artırdığı İngiltere'de su tasarrufu için yeni önlemler devreye alındı. Hortum kullanımı yasaklanırken bahçe sulama, araç yıkama gibi faaliyetler de kısıtlandı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Alparslan Düven'de.
2: Can O'Connor, Londra'nın su sağlayıcı şirketi olan Thames Water, yaşanan olağanüstü sıcak ve kurak ilkbaharın ardından su kaynaklarını korumak amacıyla 10 milyon abonesini kapsayan bir hortum kullanma yasağı kararı aldı. Dün yürürlüğe giren daha doğrusu uygulama ve kısıtlama kapsamında bahçe veya hobi bahçelerinin sulanması, araç yıkanması, şişme havuz veya yüzme havuzlarının doldurulması ve pencerelerin temizlenmesi amacıyla hortum kullanılması yasaklandı. Toplamda 16 milyon müşteriye su ve atık su hizmeti sunan şirket, kısıtlamaların sadece içme suyu tedariki sağladığı müşterileri kapsayacağını açıklamış durumda. Şirket tarafından yapılan açıklamada bölgenin ortalama yağış miktarının sadece %40'ını aldığı ve bu yıl kayıtlara geçen en yüksek sayıda gün boyunca 34 derece ve üzeri sıcaklıkların yaşandığını da ifade etti ve müşterilerin içme, yemek pişirme, yıkanma ve hijyen gibi temel gereksinimleri için su kullanmaya devam edebileceğini, kova ve sulama kabı kullanımının ise serbest olduğu belirtilmiş durumda. Sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle ciddi hareket kısıtlılığı bulunan müşteriler bu uygulamadan muaf tutulacak. Diğer yandan şirket verilerine göre su kullanımı şu anda Thames Valley ve Home Countries bölgelerinde normalin %10, Londra'da ise %7 üzerinde seyrediyor. Bu artış günlük ekstra 100 milyon litre su kullanımına da denk geliyor. Thames Water Stratejik Su Kaynakları Direktörü bu kararın su kaynaklarını ve çevreyi korumak adına zorunlu olarak alındığını ifade etmiş durumda Can O'Connor.
0: Ve sırada dünya raporu var.

Şiddetli fırtına adamı havaya savurdu. Görüntüler Çin'den. Kuvvetli fırtınaya hazırlıksız yakalanan bir kişi savrulmamak için dükkanın tentesine tutundu. Ancak hiç beklemediği anda rüzgar tenteyle birlikte adamı havaya savurdu. Bir süre havada asılı kalan adam daha sonra yere çakıldı. Bu görüntülerde Hindistan'dan. Aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi. Sel önüne gelen her şeyi yıktı. Onlarca dükkanı sürükleyip götürdü. Selden geriye büyük yıkım kaldı. ABD'yi fırtına vurdu. Kentucky eyaletinde şiddetli kasırgada iki hortum oluştu. Hortumların birleşmesiyle yıkımın boyutu büyüdü. Devam eden afette çok sayıda ev yıkıldı. Enkaz parçaları havada savruldu. Meteoroloji uzmanları ani sel baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Japonya'daki bu akvaryumda su samurları çalışanlara yardım ediyor. Günün sonunda oyuncaklarını toplayarak alanlarını temizliyorlar.

0: Ödül olarak da su samurlarına buz küpleri veriliyor. Bu eşsiz görüntülerse Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Pingtian Gölü'nden. Gökyüzü ve ufkun birleşimi araçların sanki bulutların üzerinde süzülüyormuş gibi görünen bir optik yanılsama sunuyor. 15 milyonda bir görülen bir mucize yaşandı. Avustralya'da 34 yaşındaki Jenitar Naamuana, doğal yolla gerçekleşen tek yumurta dördüzü gebeliğin ardından 4 kız bebek dünyaya getirdi. 15 milyonda bir görülen bu nadir doğum hem Avustralya'da hem de uluslararası tıp çevrelerinde büyük ilgi gördü. Prematüre olarak dünyaya gelen 4 kız bebek doğumun ardından yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. Hem annenin hem de bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
1: Halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek istenen kaçak ilaçlara geçit verilmiyor. İstanbul Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda 98.632 tablet kaçak ilaç ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
2: Kaçak tıbbi ilaçla halkın sağlığıyla oynayanlara darbe indirildi. İstanbul Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 98.632 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi. Fatih'te bir adreste kaçak tıbbi ilaç bulunduğu ihbarı alan polis harekete geçti. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kanser, diyabet ve epilepsi tedavisinde kullanılan 98.632 tablet ilaca el konuldu.
1: Şanlıurfa'da freni boşalan hafriyat kamyonu sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Feci kazada küçük kız yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesinin feryadı yürekleri yaktı.
2: Freni boşalan kamyon 6 yaşındaki Zeynep'i hayattan kopardı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında hafriyat kamyonu yokuş yukarı durduğu sırada freni boşaldı. Tonlarca ağırlıktaki araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaymaya başladı. O sırada arkadaşlarıyla sokakta oynayan 6 yaşındaki Zeynep Demir kamyonun altında kaldı. Araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Hatay'da balık tutan Erhan Aktürk, denizde bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. 40 yaşındaki adam hiç düşünmeden suya atlayarak çocuğu kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
3: Boğuluyor, aynen.
0: Saniyeler içinde suya girdi, boğulmak üzere olan çocuğu böyle kurtardı.
3: Ben niye derinlerde yüzmeye çalışıyorum? Yüzmeyi bilmiyorum.
0: 40 yaşındaki Erhan Aktürk Hatay Arsuz'da oltayla balık tutuyordu. Amatör balıkçı o sırada bir çocuğun denizde çırpındığını fark etti.
3: Yüzmeyi biliyor musun?
0: Genç adam hiç düşünmeden suya daldı. Kısa sürede çocuğun yanına ulaştı. Erhan Aktürk boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kıyıya çıkardı. O anlar amatör balıkçının vücut kamerasına yansıdı.
3: Sen niye derinlerde yüzmeye çalışıyorsun? Yüzmeyi bilmiyorum. Bana bak. Muhammed iyi misin?
0: Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
3: Bir daha annem baban olmadan denize gelmiyorsun, tamam mı? Oğlum burası derin, niye giriyorsun?
1: İstanbul'da el freni çekilmesi unutulan otomobiller harekete geçti. Tabii sonucunda yürekler ağza geldi. Kazaları son anlarda gösterilen refleks önledi. İşte saniye saniye o görüntüler.

0: El freni çekilmeyen araçlar peş peşe kazalara davetiye çıkardı. Faciaya ramak kalan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Korku dolu anların ilki Sultan Gazi'deydi. Durağa gelip aracını park eden taksi şoförü el frenini çekmeyi unuttu. Sürücünün araçtan inmesinin ardından taksi yokuş aşağı geri doğru kaymaya başladı. Durumu fark eden çevredeki sürücüler harekete geçti. Koşarak hareket halindeki taksiye ulaşan bir sürücü kapıyı açıp içeri atladı. El frenini çekerek taksiyi güvenli bir şekilde durdurmayı başardı. İkinci olayın adresi Esenler'di. Aracını park etmek isteyen sürücü dubayı kaldırmak için otomobilden indi. O sırada otomobil geri doğru kaymaya başladı. Büyük panik yaşayan sürücü yolcu kapısından içeri atladı. El frenini son anda çekerek arkadaki park halindeki araca çarpmasını engelledi. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerse Eyüp Sultan'da kaydedildi. Yol kenarına park eden sürücü, araçtan indikten hemen sonra otomobil bu kez ileri doğru hareket etmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran sürücü vakit kaybetmeden yeniden araca bindi. El frenini çekerek aracı durdurdu. Peş peşe meydana gelen bu olaylar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi ve o anlardan geriye yaşanan panik kaldı.
1: Sırada yurttan haber turu var.
0: Eğlenmek için gitti, çıkan kavgada 16. kattan düşüp can verdi. 28 yaşındaki Emirhan Yıldız'ın şüpheli ölümüne ilişkin 5 arkadaşı gözaltına alındı. Uzatılan dala tutundu, suyun içinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Trabzon Uzungöl'de dere kenarında fotoğraf çektiren iki Arap turist suya düştü. Biri sürüklenerek gözden kayboldu. Cansız bedeni metrelerce uzaklıkta bulundu. Diğeri ise son anda uzatılan dala tutunarak hayatta kalmayı başardı.
2: Çok şiddetli bir ses çıktı. Ben uçak düştü gibi geldi bana.
0: Önce uçak düşüyor sandı, ardından üzerine doğru uçan otomobili gördü. 30 metrelik uçurumdan düşen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
2: Otomobilin gökyüzünde uçtuğunu gördüm.
0: Ordu'daki kazada araç sürücüsü mucize eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
3: Arabadan kendisi indi zaten. Herhangi bir şeysi yoktu.
0: Trafikte tartıştığı yaşlı adamı tek yumruk darbesiyle yere serdi, aracına binip yoluna devam etti. Antalya'da kayda geçen o anların ardından taksi şoförü gözaltına alındı. 180 bin lira para cezası kesilen taksi şoförünün ehliyeti, aynı ihlali daha önce de yapmış olması nedeniyle ömür boyu iptal edildi. Sakin adımlarla eve dönüyordu. Birdenbire karşısına ayı ailesi çıktı. Var gücüyle koşup canını zor kurtardı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde anne ayı ve yavrusunun kovaladığı adam büyük korku yaşadı.
2: Şurada gözüken çukurdan kaçmak amaçlı sağa doğru manevra yaptım. Beni hiç dinlemeden direkt aşağı inip darp etti beni.
0: İzmir'de yoldaki çukur nedeniyle yavaşlayan motosikletli arkasından gelen otomobil sürücüsü tarafından tekme tokat darp edildi. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Darp edilen genç otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.
2: Arabaya binmeden önce beni tehdit etti. Sonrasında arabasına binip zaten kaçıp gitti.
0: Drift attı, hız sınırlarını zorladı. Tüm bunları sosyal medya hesabından da paylaştı. Ordu'da siber suçlarla mücadele ekiplerinin radarına giren o sürücü kısa sürede yakalandı. 165 bin lira idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 60 günlüğüne el konuldu.
1: Kayseri'deki Ağırnaz yeraltı şehri ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi alan yer altındaki yaşam izlerini gün yüzüne çıkarıyor. Ayrıntıları haber muhabiri Yağmur Aksu aktaracak.
4: Türkiye'nin zengin tarihi sadece yeryüzünde bulunan yapılardan ibaret değil. Bastığımız toprakların altında da bir tarih yatıyor ve o tarihlerden biri ise şu anda

0: Bulunduğumuz Melikgazi ilçesine bağlı Arnaz yeraltı şehri rehberimiz yanımızda Ahmet Bektaş. Tabii çok özel bir yer burası. Aynı zamanda geçmişte bugünü birleştiren yerlerden birisi. Tabii. Nedir buranın sırrı?
1: Haber öncelikle teşekkür ediyoruz. Ülkemizin kültürüne büyük katkı sağladıkları için. Aslında burası Koramaz Vadisi yeraltı şehri. 21 yıldır ziyarete açık olan bir yer. İnsanlarımız halen buraya ziyarete, yazın serin, kışın sıcak olması insanlar dehşetten diliyor geçtiğinde. Tünelleri var içerisinde 40 metre kadar. Kilisesi var. Oyma kilise, erken kilise, yaratıyor münayet kilisesi var. Mutfak, su sarnıcı içerisinde odaları 11 tane, 12 tane kadar odası var. Dehlizler içerisinde, nişler, dolaplar içerisinde, eğitim odaları içerisinde. Şu anda insanlarımız buraya her haftanın son günlerinde, daha hafta içerisinde gruplar, turlar, öğrenciler buraya halen ziyarete geliyorlar.
0: Tabii 12 odası mı vardı burada?
1: Evet, 12 odası var buranın içerisinde.
0: Şu anda evet içeride giriyoruz şu anda. Tabii dar bir yolu var burada. İbrahim Türkmen ekranlara getiriyor. Tabii ziyaret yakınına uğrayan yeraltı şehrinde içeri girdiğimiz anda o serinliği hissedebiliyoruz.
1: Şu anda artı 4-5 derece bir hava var. Buzdolabının havası gibi. Kış aylarında dışarı soğuk olduğu için içeri tabii yaz aylarında ılıman serindir. Kış aylarında ılımandır. İşte gördüğünüz geniş bir hol var. Ziyaretçilerimiz buraları geziyorlar gördüğünüz gibi. Halen her gün akşama saatimiz gelene kadar mesai saatine kadar yüzlerce insanlar burada ziyaret ediyorlar. Kayseri dışından, Kayseri içerisinden Arnaz'a büyük gelip giden ziyaretçilerimiz var.
0: Evet, aslında Arnaz'daki yerleşimin geçmişi en az 3000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Evet, tabii yeraltı şehrinin bazı bölümlerinin milattan önceki dönemleri oluşturulduğu, daha sonra farklı medeniyetler tarafından genişletildiği değerlendiriliyor.
1: Tabii ki buralarda erken Hristiyanlık dönemi de var. Zaman zaman sığınak barınak savunmadan bahsettik. Tabii ki burada erken Hristiyanlık dönemi diye geçer tarihte. Antik çağ diye geçer bu yeraltı şehirleri. İşte Kayseri'de olan işte Derevenk Vadisi, Koramaz Vadisi, Sovanlı Vadisi gibi aynı yerleşimler. Bu Koramaz Vadisi de UNESCO'ya girmiş bir yerleşim, ne kadar mağara olduğunu bilmiyoruz. Sivil mimarinin altı içerisinde, özel mülkiyetler içerisinde ne kadar yeraltı şehirlerin olduğunu bilmiyoruz. Sadece 2005'ten beri ziyarete açık olan yeraltı şehrimizi milyonlarca insan ziyaret etmişler. Hala günümüzde ziyaret etmeye devam ediyorlar.
0: Birçok medeniyeti aslında evet. Buluşturan yeraltı, evet. Arnaz yeraltı şehri ise özellikle burada ziyaretçiler ağırlamaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin adresi ise Arnaz evet. Yeraltı şehri oluyor. Evet. Koramaz Vadisi'nde muhteşem tarihe tanıklık etmek istiyorsanız Arnaz herkesi bekliyoruz. Diyelim size bırakalım.
2: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın saatler sonra kontrol altına alındı. A Haber ekibinden Sefer Ayçe gelişmelerle, ayrıntılarla karşımızda.
3: Mustafa Eraslan'ın görüntüleri de şu anda görüyorsunuz. Dün başlamıştı yangın ve bu saat itibariyle tamamen söndürülmüş olarak görüyoruz. Bakın ekipler hala çalışmalarını yerden sürdürüyorlar. 600 personel görev yaptı. Hem havadan hem de karadan. 126 araç vardı. 5 uçak, 14 helikopter. İşte bu helikopter de görev yaptı. Bu helikopterin de bombilerinden su atıldı. İşte yanan yerleri görüyorsunuz. Bazı evler zarar görmüş. Bazı evlerin yan yerleri, bazı evlerin içi zarar görmüş durumda. İşte bu alanlar tamamen şu anda kül olmuş durumda. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yangın söndürme helikopterindeyiz. A Haber Parkı'yla sizlere bunu gönder aktarıyoruz. Dün başlamıştı yangın ve bu saat itibariyle tamamen söndü. Şimdi bu alana geldiğimizde ekipler hala çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangının büyük olduğu, yanan yerlerin olduğu gibi biz ekipler teyakkuz halinde hala 24 saattir görev yapıyorlar. Ve görevleri hala bitmiş değil. Burada yaptığı işte alanda, en yüksek alanda da görevlerini sürdürüyorlar. Volkan Kuyar'ın büyük bir mücadele vardı. Burada iki büyük yangın vardı. 700 hektar alan zarar görmüştü. Gözükür Milas yangınları plançosu açıklandığında yanan tek bir metrekare orman bir imarı açılmayacak dendi. İşte bu alanda yetkililerin açıklaması da böyle. Evet, burada son bir haftada meydana giren Milas ve Gözükür orman yangınları toplam 774 hektarlık alan zarar gördü. Orman Genel Müdürü yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu dikkat çekti. Ve yanan hiçbir orman alanı imara açılmayacak dedi, altını çizdi. Biraz da Bozüyük'te çıkmıştı yangın. 494 hektarlık orman alanı yanmıştı. 200 hektar alan özel mülkiyet, orman dışı alandı. Göcek'te, İmlice'de, Fethi

işte görmüş olduğunuz alanlarda yaklaşık 180 hektar ormanlık alan zarar gördü. 200 hektarı ise orman dışı alan eklendi. Yangına, dün çıkan yangına 6 dakika içinde ekipler müdahale ettiler. Ve canla başlı bir çalışmayla ekiplerin mücadelesinde sonuç verdi. İşte yanan alanları zarar gören evleri de biliyorsunuz İsa'dan görüntüleriz. Şu anda size aktarıyorum. Birçok alan var. İşte 200 hektarlık alan Göcek'te Fethiye İlkçe sınırındaki yangında 200 hektarlık alan kül olmuş durumda. Ekipler hala aşağıda görevlerini sürdürüyorlar. İşte biz yangın helikopterindeyiz. A Haber ekibi olarak şu anda kameraman arkadaşım İhsan Mustafa Eraslan'la birlikte yanan yerleri tek tek sizlere aktarıyoruz. İşte yetkililerin açıkladığı bu ormanların yandığı bölgede hiçbir hektar imara açılmayacağı, tekrar altını çiziyorum, ekipleri görüyorsunuz aşağıda. Yaklaşık 600 kişilik bir ekip canla başla mücadeleyle. Ekipler hala havada, bakın şu anda uçak var havada. O uçağı görüyorum. Tabii zaten uçağa düşen uçaklar hala havada çalışıyor. Evet, helikopterler çalışıyor. Bambilerinden soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir helikopterin yanında şu anda yavaş yavaş biz de yaklaşıyoruz. En üst tepedeki, yangının en üst düzeyde olduğu yerlere doğru gidiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi çok sert bir arazi. Sarp arazinin en tepesine kadar rüzgarın etkisiyle bugünler çok tehlikeli günler. Nemin en düşük olduğu, hava sıcaklığının en yüksek olduğu günler. Ve bugünler yetkililerin söylediği, ormanda hiçbir çalışma yapılmayacak, hiçbir inşaat çalışması yapılmayacak. En ufak bir çalışma bile şu anda yasaklandı, tamamen yasak. İşte şu anda helikopter diğer arka tarafa geçti. Oradaki söndürme çalışmalarına devam katılıyor. Rüzgar kuzeyden esen, saati şu an 25 kilometrelik bir rüzgar var. Dün çok fazla rüzgar vardı. Bozoyuk yangınında 100 kilometrelik bir rüzgar esti. Biraz da önce gün yine 100 kilometrelik, saat 100 kilometrelik bir rüzgar vardı. Evet, helikopteri tekrardan buradan görüyoruz. İnsan şu anda helikopter tam karşımızda en yüksek tepeye Bambisi'nden 5 tonluk suyu attı. Büyüme potansiyeli olan bir yangındı. Baktığımızda şu anda büyüme potansiyeli olan bir yangın gözüküyor. Çünkü çok sert bir arazi. Bakın, yangının geldiği yerleri şu anda size gösteriyoruz. Büyüme potansiyelinin en yüksek olduğu yerlerde rüzgar saatte 50-75 km hızla esiyordu. Nem çok düşüktü. İşte ekiplerin başarısı, rüzgarı izin vermesi ve ekiplerin başarısı ile canlı başla çalışan ekipler, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, diğer ekipler şu anda yangını tamamen söndürdüler. Dediğim gibi altını çiziyorum, büyüme potansiyeli olan bir yangındı ve şu anda tamamen baktığımızda her yerde ekip var. Bakın, her alanda arazözler var. Her bir noktada yayılmış durumda. Ve işte bir araziye geliyoruz. O arazide tamamen yanmış. Evin bir tanesi, evin zarar görmüş. Bir eve şu anda zarar görmemiş evin bir bölümü. Arazi, zeytinlikler özellikle baktığımda şu anda görüyorum. Zeytinlikler yanmış durumda. Rüzgar bu noktada durmuş. Evet, rüzgar şu anda baktığımızda çok az bir kilometreyle esiyor. Yaklaşık 25 kilometreyle esiyor. Dün bu alanda çok rüzgar vardı. İşte rüzgarın etkisiyle yangın bir anda birçok noktada görmüş olduğunuz gibi. Helikopterle bu alanı gerçekten dolaşmak da oldukça zor. Ve bu yangını söndürmek de oldukça zor. Ve helikopterlerin, hava kuvvetlerinin, hava güçlerinin büyük başarısıyla hem rüzgara karşı hem de neme karşı, hava sıcaklığına karşı bu rüzgarı, bu yangını söndürmek gerçekten oldukça zordu. Şu anda gördüğüm alan gerçekten çok büyük. Ve bu alanda baktığımızda bu alanın sönmesi gerçekten büyük bir çaba gerektiriyordu. Ve bu çabayı Orman Bölge

0: güvenlikleri başarıyla tamamladılar. Tekrar altını çizdiğim gibi olması, büyümesi an meselesi olan bir yangındı. Ve dün gece saatlerinde, geceden itibaren enerjisi azaldı. Akşam üzeri azaldı. Gece saatlerinde de tamamen enerjisi azalmıştı. Ama sabah hava güçleri tekrardan başladılar çalışmaları. Bazı yerler, bakın şimdi insandan rica edeceğim, bazı yerlerde biraz tütmeler var. O tütmeleri de helikopterler ev yerindeyse afiyet diyor, hemen gelip oraya bambilerinden 5 tonluk suyu boşaltıyorlar. Çığlıklar havadaydı. Çığlıklar da 10 ton su alıyor. Çığlıklar da görev yaptı. Helikopterler görev yaptı. 14 helikopter, 5 uçak, çığlıklar görev başındaydı. Ve bu alandaki yangını tamamen söndürdüler. Alan oldukça geniş. 200 hektarlık bir alan. Gerçekten çok zor bir arazi. Sert bir arazi. Baktığımızda şu anda gözüken yanan yerleri, işte bu tepenin en üzerine kadar yangın gelmiş. Birçok alanı, alan, ormanlık alan zarar görmüş. Birçok evde de hala arazözler bekliyor. Alanda arazözler bekliyor. Ve işte size tamamen A Haber farkıyla sizlere aktardık. Yangının biraz Göcek'teki, Göcek İndice yangının aktardık. Evet, toparlamak istersek Göcek yangını tamamen söndürdü. 200 hektarlık alan zarar gördü. A Haber farkıyla tüm alanları size gösterdik dedim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla TÜİK verilerine göre Haziran'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %22, yıllık %2,9 artarak 194.740'a ulaştı. Yeni kayıtların yaklaşık yarısını motosikletler oluştururken, yılın ilk yarısında kaydedilen otomobillerde hibrit ve elektrikli modellerin toplam payı %49,4 oldu. Toplam taşıt sayısı 34,5 milyonu aştı. Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan, yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel

0: Biz Anadolu'daki irfanın, Anadolu'daki cesaretin, Anadolu'daki çevik yaklaşımın sektörümüze kazanç getireceğini de değerlendiriyoruz.
1: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Kendimizi aslında dünyada özellikle SİHA'larımızla ispat ettik. Dünya pazarının %65'inin Türkiye'den sağlandığı, dünyada ilklerin yapıldığı ve başarıldığı bir ülke konumuna geldik.
1: Zirvede müttefik liderlerin övgüyle söz ettiği yerli ve milli savunma projelerinin ardından Savunma Sanayi Başkanlığı yeni dönem yol haritasını netleştirdi. Yol haritasının merkezinde kritik savunma teknolojilerinin yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi için ülke genelinde güçlü bir tedarik ve üretim ekosistemi kurulması yer alıyor.

0: Bu kapsamda motor teknolojilerinden mikroçiplere, radar sistemlerinden hava savunma ağlarına kadar kritik alanlarda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Yeni dönemin en önemli adımlarından biri de savunma sanayi üretiminin birkaç büyük firma ve şehirle sınırlı kalmaması olacak. Depremden etkilenen şehirlerde zaten çalışmalarını artıran Savunma Sanayi Başkanlığı bu sefer Anadolu'nun her yerinde yatırımlarını hızlandıracak. Depremden ağır yara alan Malatya'ya yeni yatırımların gelmesi de gündemde.
1: İlk önce tabii Malatya'da Aselsan'ın elektronik kart üretimi üzerine bir tesis oldu, faaliyete geçti. Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'ın uçak yapısalları üzerine yaptığı bir tesis oldu. Dünyanın dört bir yarına uçak parçaları üreten bir hale geldi Maraş'taki tesisimiz.
0: Kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesi için 81 şehirdeki KOBİ'leri, üniversiteleri, teknoparkları kapsayan geniş bir tedarik ekosistemi oluşturulacak.
1: Hatay'da Roketsan'ın şimdi inşaat süreci inşallah tamamlanıyor. Bir mühimmat üretim tesisi olacak.
0: Böylece savunma sanayinde ihtiyaç duyulan teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretim kapasitesi artırılacak. Üretim süreçleri hızlanacak ve sektörün krizlere karşı dayanıklılığı güçlenecek. Aynı zamanda istihdamında önü açılacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir.
0: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için sona yaklaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yasanın içeriği ve kapsamı konusunda bilgi verdi.
3: Çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Kısa bir metin olacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
0: Numan Kurtulmuş, grubu olan partilerin temsilcileriyle görüşme yaptı. Süreç yasası için uzlaşma aradı.
3: Bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
0: Görüşmelerini tamamladıktan sonra da kameraların karşısına geçti. Yasal düzenlemenin içeriğine ilişkin ipuçları verdi Kurtulmuş.
3: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırdığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyim. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili

0: bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
1: Kurtulmuş partilerin müşterek bir çalışma yürüteceğini kaydetti.
0: Partiler hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlayacaklardır.
1: Asıl olan niyet dedi Kurtulmuş. İstikametin belli olduğunu söyledi. Edinilen bilgiye göre teklif yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
4: ABD'yi savaşa yeniden dönmesi için Mossad başkanı mı ikna etti sorusu akıllarda. Yanıtı ise İrfan Sapmaz'da olacak. İran'ın son saldırılarındaki ölümcül darbeler Çin ve Rusya'nın Tahran yönetimine yeni mühimmat desteği ihtimalini akıllara getirdi. İran'ın yeni saldırı modeli öncekilerden neden farklı? Ekber Karabağ, İran'dan canlı yayında. Ve efendim Avrupa yeniden sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Fransa'da sıcaklar nedeniyle 5700 kişi hayatını kaybetti. Ömer Aydın Fransa'dan son durumu aktaracak. İstanbulluları ise sağanak bekliyor. Uzmanlar cumartesi gününe dikkat çekiyor. Detayları Merve Özmen ve konuğundan alacağız. Ve efendim Ajans Gün İçi başlıyor. Evet, Rojin Kabayış soruşturmasıyla başlayalım. Van'da üniversite okurken kaybolan ve 18 gün sonra göl kıyısında ölü bulunan Rojin Kabayış'ın cep telefonu incelenmek üzere Çin'e gönderilmişti efendim. Konuyla ilgili bir gelişme var. Detayları bize Van'da bulunan A Haber muhabiri Nazlı Timur aktaracak. Nazlı, kolaylıklar dileyelim. Nedir son detaylar?
5: Teşekkürler. Bana geldikten 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabayış'ın ölümünün aydınlatılmasına yönelik soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor. Tabii soruşturma kapsamında her geçen gün ayrıntı, her geçen gün yeni gelişmeler de tabii öne çıkıyor. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla, girişimiyle Rojin Kabayış'ın açılamayan cep telefonu az öncesinde ifade ettiğiniz gibi önce İspanya'ya, daha sonra ise Çin'e gönderildi. Yapılan teknik incelemelerin ardından ne yazık ki Çin'de de telefon açılamadı, telefona ulaşılmadı. Tabii bu bilgiler oldukça önemli. Telefon açıldıktan sonra genç kızın acaba bir cinayete mi kurban gitti, yoksa genç kız suda boğularak mı hayatını kaybetti? Açılacak olan telefon belki de bunu gözler önüne serecek. Bizler tabii konuyu takip ediyoruz. Rojin Kabayış'ın vücudundan iki erkeğe ait iki ayrı DNA'ya rastlanmıştı. Bununla ilgili de yine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma devam ediyor. 400 üzerinde DNA örnekleri alındı fakat herhangi bir bulguya rastlanmadı. En kritik nokta ise cep telefonu. Cep telefonu şu anda Van'da ve yapılacak olan incelemeler de devam edecek. Gerek jandarma kriminal ekipleri gerek de Van Emniyeti tarafından detaylı olarak soruşturma devam ediyor. Tabii bizler de konuyu takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça an be an aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü Van'dan size bırakalım.
4: Nazlı Timur'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz değerli izleyenler. Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği tahmin edilen kenevirle çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Yönetmen Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Efendim, Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonu açıldı demiştik bültenimizin başında. Telefonda yapılan inceleme sonrası Ankara'da iki şüpheli daha gözaltına alındı. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Yüksel Akalan takip ediyor süreci. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
6: Evet Sümeyye Gaffaroğlu, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken tabi sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in telefonundaki mesajlara ulaşıldı ve bu mesajlarda dikkat çeken ayrıntılar bulunuyordu. Polislikten ihraç polis memuru Gökhan Ertoğlu olan yazışmalarında bir şahsın sosyal medyada kendi aleyhinde yapmış olduğu yorumların ardından bu şahsın bilgilerini Gökhan

0: Gökhan Ertuğ'a gönderdiği ve ardından Gökhan Ertuğ'un da bu şahsı yağma ve darp şeklinde yine alıkoyduğu da ortaya çıktı ve bu fotoğrafları yeniden Tuncay Sonel'e gönderdiği ve eski vali Tuncay Sonel'in de teşekkür ederim kardeşim şeklinde yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Tabi bu mesajların ortaya çıkmasının ardından Ankara'da operasyon gerçekleştirildi ve iki şüpheli gözaltına alındı. Şu an itibariyle gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Bir diğer yandan da geçtiğimiz günlerde 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin de yine Tunceli Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor. Bugün itibariyle iki şüphelinin adliyeye sevk edildiğini belirtelim. Tabii bu iki şüpheliden birisi güvenlik korucusu, diğeri ise hafriyat şirketi sahibiydi. Özellikle de bu iki şahsın Gülistan'da Okun'un cansız bedeninin organize bir şekilde gömüldüğü ya da ortadan yok edildiğine yönelik ciddi tespitler ve deliller olduğu belirtilmişti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bu yönde açıklama yapılmıştı. Bugün itibariyle iki şahıs adliyeye sevk edildi. Onların da adliyedeki işlemleri devam ediyor. Tabi bir diğer taraftan da yine Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de an itibariyle gözaltındaki işlemlerinde devam ettiğini belirtelim. Soruşturmada her geçen dakika, her geçen gün aslında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Özellikle de tutuklu Tuncay Sonel'in dönemin Tunceli valisinin suç örgütü liderliğine varacak şekilde başka suçlarının da yine incelemelerde soruşturma kapsamındaki detaylarda ortaya çıktığını da görebiliyoruz. Ve polislikten ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la birlikte yapmış olduğu suçlamalarla ilgili aynı zamanda kişi hürriyetinden alıkoyma, kasten yaralama, darp ve cebir suçlarından da şu an itibariyle soruşturmanın daha da genişlediğini de belirtelim. Toparlayacak olursak Gülistan 9 soruşturmasında Tunceli'de bulunan 15 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Bugün itibariyle 2 kişi adliyeye sevk edildi ve bu adliyeye sevk edilen kişiler de Gülistan Doku'nun cansız bedeninin organize bir şekilde gömüldüğü yönünde ciddi delil ve tespitlerin bulunduğu güvenlik korucusu ve hafriyat şirketi sahibi oluşturuyor. Diğer bir yandan da Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerinden itibariyle adliyedeki işlemlerinin de devam ettiğini belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
1: Yüksel Akalan'a çok teşekkür ediyoruz. Gülistan 9 soruşturmasına ilişkin son detayları paylaştı. Devam edelim efendim. Bu kadarına da pes yedirten bir olayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Muğla'da sokak ortasında fenalaşan genci gören bir kişi yardım edecekmiş gibi yaklaşarak cebindeki parayı çaldı. Gencin şikayeti üzerine yakalanan şüpheli tutuklandı.
2: Yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını böyle boşalttı. Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Sokakta yürüyen bir genç aniden fenalaştı, baygınlık geçirip yere yığıldı. O sırada yoldan geçen bir kişi genci fark etti. Yanına gidip omzuna dokundu. Adam ambulansı aramak yerine etrafta dolaşıp keşif yaptı, ardından harekete geçti. Gencin hareket etmediğini görünce cebindeki cüzdanı çıkardı. İçindeki yaklaşık 6000 lirayı alıp bölgeden uzaklaştı. Yerde yatan genç bir süre sonra çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen genç cüzdanındaki paraların olmadığını anlayınca şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasından kimliği belirlenen hırsız tutuklandı.
1: Sevgili izleyenler, Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi. Peki riskli bölgeler nereler? İstanbul fayında değişiklik var mı? Soracağız efendim uzmanına. Profesör Doktor Şükrü Ersoy ile konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Hocam deprem ülkesiyiz, biliyoruz ancak unutuyoruz. Ama yaşanan artçılar, depremler hatırlatıyor. Bu sabah Malatya Akçadağ'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5 gün önce de Battalgazi'de yine Malatya'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Fay haritası da güncellendi. Bizim de merak ettiklerimiz var. 2013 yılında 485 diri fay varmış. 2026 haritasında 700'e yükseldiğini biliyoruz ama bu güncelleme Türkiye'nin deprem risk tablosunu nasıl değiştiriyor? Risk artıyor mu hocam? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Önce şunu söyleyeyim. Paniklemeye gerek yok. Türkiye'nin deprem riski değişmedi. Aynı. Sadece yapılan son, yani son 13 yıldan beri yapılan

0: yapılan çalışmalardan sonra Türkiye'de deprem oluşturabilir faylar daha görülür hale geldi. Çünkü 2023 depremlerinden sonra özellikle Hatay Kahramanmaraş çevresindeki faylarda yapılan yoğun incelemelerde buralar çok netleşti. Yani bölgesel, Türkiye genelinde bölgesel olarak söyleyecek olursak Batı Anadolu'daki faylarda bazı gelişmeler var. Biliyorsunuz Sındırgı civarında yıllarca, aylarca süren depremler yaşanmıştı. Bu çevredeki faylar daha belirgin olmak üzere çizildi. Doğu Anadolu'da aynı şekilde, Güneydoğu Anadolu'da ve Kahramanmaraş depremlerinin olduğu bölgedeki faylar daha netleşti. Yani önce şunu açıklayalım. Türkiye deprem diri fay haritası MTA tarafından hazırlanmakta ama AFAD tarafından da desteklenmekte. MTA çok önceki yıllardan beri, 1992'lerden beri sürekli çalışmalarla güncelliyor. En son güncellemesi 2019'daydı. O süreden bu yana geçen süre 13 yıl. Bu sürede yine Türkiye'de jeoloji mühendisleri çalışıyor. Bunların hepsi saha çalışmalarına dayanıyor. Öncelikle onu da söyleyelim. Türkiye diri fay haritası daha görünür hale geldi. Kaldı ki bir aşama daha kaydediyoruz. Şöyle ki bu deprem parçalarının, yani 5.5'tan büyük deprem oluşturabilir fayların deprem üretme tekrarlanma aralıklarını da artık öğrenmeye başladık. Yani bu deprem 250 yılda bir bu fay 250 yılda bir deprem oluşturur gibi. Marmara bölgesine buradan gelecek olursak, Marmara bölgesindeki çalışmalar zaten 1999 depremlerinden sonra çok yoğun yapılmıştı çalışmalar. Dünyanın en iyi bilinen denizlerinden bir tanesi artık Marmara. Çünkü orada her ne kadar konunun amacında olmayan Türkiye Petrolleri bile bütün verilerini açmıştı. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin seyir hidrografinin gemileriyle, ardından da uluslararası Fransızların gemileriyle Marmara Denizi'nin tabanı çok iyi araştırılmış. Buradaki faylar ortaya konmuştu. Bu yeni 2026'daki MTA'nın hazırlamış olduğu diri fay haritası bunun üzerine pek bir şey koyması mümkün değil. Ama tabii çalışmalar devam ediyor. Bu da Marmara'nın deprem riskini değiştirmiyor. Yine bir Marmara ile depremle ilgili bir riskimiz halen var. Çünkü tarihsel dönemler içerisinde çok yıkıcı depremler var. Şimdilerde de Marmara çevresindeki 10 ili, özellikle de 18 milyon nüfusa varan İstanbul'u ve yapısı da onu düşündüğümüzde bu tehlike görünür ve ciddi bir tehlike. O yüzden bu tehlikeyi bertaraf etmenin en iyi yollarından biri kentsel dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar. Ama bu çalışmalar Türkiye'de çok iyi gidiyor aslında şu sıralar. Şunu söyleyeyim, belki televizyonda bir 10 yıl sonra sizinle şunu konuşacağız. Türkiye'nin deprem tehlikesi kalmadığını konuşabiliriz. Çünkü bu deprem tehlikesi konusunda yapılacaklar o kadar net ve belli ki, bunlar yapıldığı takdirde insanların canını kaybetmesi mümkün değil ve bizim milli servetimizi kaybetmemiz mümkün değil. Artık bu yolda ilerliyoruz. Kurumlarımız da olsun, kentsel dönüşüm projeleriyle gecikmişlik var mı? Elbette var. Ama artık bunları bertaraf etmek için hızlı bir kentsel dönüşüm projesi var. MTA diri fay haritası da Türkiye deprem tehlike haritasına eşlik ediyor. Yani o olmadan o olmaz. Önce faylarımızı bileceğiz, tehlikemizi bileceğiz ki riskimiz nedir onu anlayalım. Ona göre projeler geliştirelim. Şu anda onlar yapılıyor. İyi yoldayız. Yani paniklemeye gerek yok. İyi yoldayız. İyi çalışmalar yapılıyor. Bu bizim deprem tehlike riskimizi değiştirmedi. Aynen devam ediyor. Aynen titizlikle çalışmalara devam etmemiz gerekiyor.
1: Şükrü Hocam, ben de bu güncelleme umut verici mi, uyarıcı mı diye soracaktım aslında size ama umut verici olduğunu ifade ediyorsunuz. Geliştikçe, güncellendikçe aslında ona göre de hazırlığımızı yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli katkınızdan ötürü sağ olun yayına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun hocam. Evet efendim, devam edelim. Şimdi dünya gündemiyle devam edeceğiz. Ajans gün içine ABD ve

0: İran hattında saldırılar aralıksız sürüyor. Çatışmaların yeniden alevlendirilmesiyle birlikte Orta Doğu'da tansiyon zirvede. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 12. saldırı dalgasını yaptığını açıkladı. İran ise Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerini hedef alarak karşılık veriyor.
1: ABD-İran hattında şiddetli çatışmalar sürüyor. Tahran yönetimi bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam ederken Washington İran'a karşı 12. saldırı dalgasını gerçekleştirdi. İran basını ABD'nin Huzistan eyaletindeki Ahvaz ve Ramşir'le Hürmüzgan'ın Sirik kentine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Huzistan valiliği Ahvaz'ın bazı noktalarının füzelerle hedef alındığını açıkladı. Buşer eyaleti çevresinde de peş peşe patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a karşı 12. gece üst üste bir dizi hava saldırısı daha gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD güçleri, deniz kuvvetleri, füze ve insansız hava aracı depolama tesisleri dahil olmak üzere İran'ın askeri hedeflerine saldırı düzenledi.
2: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir anlaşma yapsalar, anlaşmadaki her şeyi değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller, ancak çok yakında hazır olacaklar.
1: ABD merkezli haber sitesi Axios yetkililere dayandırdığı haberinde Washington'ın devrim muhafızları ordusuna ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçaklarını kullanmaya başladığını öne sürdü. Öte yandan İran saldırılara ABD'nin Körfez'deki üslerini hedef alarak karşılık veriyor. Ürdün ve Bahreyn'e fırlatılan füzelerin yanı sıra hedefler arasında Kuveyt'teki ABD üssü Ali Es Salim de vardı. Devrim muhafızları bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığını iddia etti. Üsten yükselen duman uzak mesafelerden görüntülendi. İran'ın hedef aldığı bir diğer nokta Irak'ın kuzeyindeki Erbil oldu. Çok sayıda kamikaze İHA ile yapılan saldırının Irak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü duyuruldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medyada yaptığı paylaşımla savunma doktrinimiz nettir. Göze göz, İran'a yönelik altyapımızda dahil olmak üzere her türlü saldırı güçlü ve kararlı bir yanıtla karşılanacaktır ifadelerini kullandı. Kızıldeniz'de de tansiyon yüksek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğunu iddia ettikleri iki petrol tankerini İHA ve füzelerle hedef aldı. Bu, Suudi petrol tankerlerine düzenlenen ilk saldırı oldu. İsabet alan saldırıda tankerler adeta alev topuna dönüştü.
0: Efendim, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD hükümetine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama emrini uygulama çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı'nın işlediği suçları tek tek sayan Mamdani, Netanyahu bir savaş suçlusudur dedi.
3: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır.
4: ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi öncesi soykırımcı Netanyahu krizi devam ediyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani bir kez daha Washington yönetimine seslendi. Netanyahu'nun tutuklanmasını talep etti. Mamdani, New York yönetiminin Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını ancak bu kararın uygulanması noktasında federal hükümetin sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Mamdani, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendirdi. Gazze'deki sivil kayıplardan ve insani krizden sorumlu olduğuna dikkati çekti.
3: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır.
4: Mamdani, Netanyahu'nun işlediği suçları tek tek sayarak tepki gösterdi.
3: 73 binden fazla insanın ölümünden, hayatta kalanların anestezi olmadan amputasyona maruz kalmasıyla on binlerce çocuğun sakat kalmasından, yeni doğan hastanelerin ve yardım merkezlerinin hedef alınmasından, yeni doğanların yaşama şansından bile mahrum bırakılmasından sorumludur. Gıda ve insani yardımın onlara ulaşmasını engelleyerek sayısız insanı aç bırakmıştır. Yüzlerce yardım görevlisi ve gazetecinin vurularak öldürülmesinden sorumludur.
4: ABD Başkanı Donald Trump'tansa Netanyahu'ya açık destek

0: geldi. ABD topraklarında bulunduğu sürece tutuklanmayacağını söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2024 yılında Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Savaşı sürecindeki iddialar sebebiyle tutuklama emri çıkarmıştı. İsrail yönetimi ise kararı reddetmiş, suçlamaların siyasi nitelik taşıdığı görüşünü savunmuştu.
1: Avrupa aşırı sıcakların 3. dalgasıyla karşı karşıya değerli izleyenler. İspanya'da termometrelerin 47 dereceleri görmesi bekleniyor. Fransa'da ise sıcaklar nedeniyle yaz ayının başından bu yana 5700 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntıları alacağız ve son durumu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Ömer Aydın bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Hiç yaşanmamış sıcaklıklar yaşandı. Avrupa'da Fransa ve Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz'de şimdiye kadar hiç görülmemiş sıcaklıklar yaşanıyor. İspanya'dan gelen veriler normalin 4 derece üzerinde bir sıcaklık yaşandığını ortaya koyuyor. İspanya'da 32 bin hektardan fazla bir orman yangını meydana geldi ve binlerce kişinin sıcaklığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği açıklandı. Fransa'da da yine benzer bir durum söz konusu. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Sadece şu an yayınımızı yapmış olduğumuz Strasbourg bölgesinde normalin %39'u kadar bir son 2 ay içerisinde ölü sayısının arttığına dair bir bilgi paylaştı Bölge Sağlık Müdürlüğü dün yaptı bu açıklamayı. Tabii Fransa genelinde bu rakamın 10 bini aşacağına dair tahminler de söz konusu. Çünkü kesin rakamlar değil. Bir taraftan sıcaklar Temmuz ayının ilk yarısında aşırı sıcaklar söz konusuydu. Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde. Bunun dışında Avrupa genelinde yeni bir sıcak hava dalgasının geldiğine dair uyarılar söz konusu. 47 dereceye varan sıcaklıklar söz konusu. İspanya'da, İtalya'da özellikle Sicilya adasında, Sicilya bölgesinde orman yangınları söz konusu. 1000'e yakın yangında mücadele edildiğine dair yetkililerin yaptığı açıklamalar mevcut. Fransa'da devam eden, özellikle ülkenin batısında Bordeaux bölgesindeki Gironde bölgesinde Bordeaux şehrinde içerisinde bulunduğu Gironde bölgesinde orman yangınları devam ediyor. İki itfaiye eri geride bıraktığımız günlerde yangın sırasında hayatını kaybetmişti. Şu dakikalarda bu bölgede tahliyeler devam ediyor. 11'e yakın kişinin tahliye edildiği bilgisini de verelim. Fransa'da ölü sayıları artıyor. Avrupa'nın başka ülkelerinde, özellikle Akdeniz'e kıyısı bulunan Avrupa ülkelerinde sıcaklıklar aşırı derecede arttı. Buna bağlı olarak da orman yangınları devam ediyor. Yangında mücadelede hükümetlerin çaresiz kaldıklarına dair medyaya düşen analizler, yorumlar söz konusu. Sadece Avrupa'nın güney bölgelerinde değil, Almanya, Hollanda, Belçika gibi bölgelerde, Fransa'nın kuzeyinde, İskoçya'da bile olağan dışı bir şekilde hem sıcaklıklar hem de orman yangınlarının arttığına dair raporlar geliyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Avrupa'daki sıcaklıklara ilişkin son detayları paylaştı efendim. Yeniden yurttayız. Merkez Bankası faizi %37 seviyesinde sabit tuttu. Peki bu karar sonrası gözler piyasalara çevrildi elbette. Son durumu öğrenelim. Hasan Zaytezin ve konuğu bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
3: Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve %37 oranında sabit tuttu. Peki bu durum piyasalara nasıl işledi? Yayın konuğum var, altın ve döviz uzmanı Adnan Kapukaya. Efendim teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız için.
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Şu an bize piyasalardan bahsedebilir misiniz?
4: Tabii, Merkez Bankası açıkladı. Zaten sabit tutacağı belliydi. Dövizde bir hareket yoktu. Çünkü sıkılaştırma programına devam edecek. Çünkü dünyada enflasyon yükselişe geçti şu anda petrolden dolayı. Piyasalarda tamamen gözü zaten petrolde. Yani bir iki hafta evvel baktığımda petrol 70 dolardı. Bir güvercin konuşuluyordu. Acaba FED faizleri düşürür mü, pas mı geçer derken ayın 29'a dönecek

0: günden. Muhtemelen Şahin'e dönecek. Bir faiz artışıyla karşılaşacağız bu sene. Kesinlikle gözüküyor şu anda. Altında çıkışına bir baskıladı. Özellikle doların sabit kalması, altının 6.30'lardan 6.20'nin altına gelmesi satışlara devam gözüküyor ama 4.000 onslardan bir Çin merkez bankası alımlarıyla karşılaştı piyasalar. O piyasalar aslında bir destek vermişti ama onlar da izliyorlar zaten. Petrol yükselmesi. Demek ki savaşın bir uzun sürece yani 8 ay 1 sene belki sürecek. Belki Kasım'a doğru petrol 120 dolar olabileceğini söylüyorlar. Bu da Trump için bir sıkıntı olacaktır. Sonuçta seçim var. Kaybettiği zaman piyasalar nasıl karşılaşacak? Arabistan, İran'da gerginliği devam ediyor. Şu an İsrail seçse o hafta sonu gene gergin geçecek. Petrol şu anda 98 dolar. Yani son 1,5 haftada şöyle %40'lık bir yükseliş var. Zaten Körfez ülkeleri petrol düşüğünde stokladılar. Yani altın satıp petrol stokluyorlar. Çünkü petrolde oyun bitmeyecek. O belli oldu. Para kaynağı Trump'ın orasıydı. Düşüşler suni oluyor. Çünkü artık 110 üzerini görme ihtimalimiz kuvvetlenmeye başladı. Artık merkez bankaları özellikle müdahale edebiliyorlar. Stoklarından harcama yapıyorlar petrol ama geçici olacaktır bu. Yani tekrar 110 dolar gündeme gelecektir yakın zamanda. Aşağıda 85-90 dolar gene kuvvetli olacaktır. Şu anda baktığımız zaman Hindistan ve özellikle Çin'in halkın altın almadığı gözüküyor. Kapalı çarşıda altın olan talep çok zayıf. Yani geçen sene altında 1 kilo altın 10 bin dolar işlik varken bugün eksi 200 dolara düştü. Çok durgun piyasalar. Genel piyasalarda bir durgunluk var. Dolayısıyla insanlar bir altına bir talep yok. Zaten altın çıkarken bizim halkımız dönemde altın çok sevdiği için yükselirken alıyor. Evet. Düşerken bir görüyorsunuz. O kalabalıklar ortada yok. Çeyreğe baktığımız zaman onların altında. Grama baktığımızda o da 100 TL yakın. Şu anda bir düşüş var. 6 TL olan bant onsa kuvvetli bir TL. TL bazında. 6.30, 6.50 seviyesi gibi kuvvetli bir destek çıkacak ama eğer Fed'in ağzından Kevin Burrush'un bir Şahin açıklaması ve bir faiz gündeme gelirse 4.000 onsları kırıp hani 3.800 onslarla da karşılaşabiliriz. Bu da TL bazında altında hani 5.70'li rakamlara gelme riskimiz var.
1: O risk devam ediyor yani.
0: Devam ediyor, hiçbir zaman kaçmadı. O da borcu olanlar, yatırım yapmak isteyenler kademeli alım yapılabilir. Şu anda zaten dolar altın düşüşünü destekliyor. Yani fazla yukarı gitmiyor. Bugün dolarda yıl sonu belki şeyden dolayı 48-50 civarında olacağını düşünüyoruz. Sene sonu altının 5.77 bandı olduğunu düşünüyoruz ama hani artık yavaş yavaş dip noktaları gelmeye başlayacak aslında altın. Bu 5.70'ler falan bize göre dip nokta. 48'ler çok yüksek bir kademeydi. Biz onu söylemiştik. Yani bu kalabalık hayra ilamet değil. İnsanlarda bir panik vardı. Çünkü insanlar bir yatırım yapıyorlardı ama kredi çeken çok var. Evini satan var. Arabasını satan var. Yüksekten aldılar. Şimdi zararına satmak isteyenler de geliyor. Ev fiyatlarında ufak da olsa bir hareketlenme olması ihtimali var. Sonuçta yabancının Türkiye bakışı olumlu. Piyasalarda şu anda dövizde zaten bir sakinlik. Onda bir sıkıntı yok. Gayet iyi. Çünkü Merkez Bankası'nın gerçekten güzel kontrol altına aldı. Sıkılaştırma programı çok güzel gidiyor. Piyasalarda bir istikrarlı devam ediyor ama piyasaların biraz canlanması lazım. Yani çünkü çarşı gerçekten bomboş. Kapanan dükkanlar var şu anda. İnşallah ilerleyen zamanda iyi olur diye düşünüyoruz. Normalde geçen sene bu zamanlarda altın Temmuz, Ağustos'ta 1 kilo altın 10 bin dolar işlik vardı. Ciddi bir rakam. Bugün eksi 200 dolara kadar düşmüş durumda. Muhtemelen Ağustos ayında bir ufak da olsa bir hareket olacağını düşünüyoruz. Ondan dolayı biraz izleyeceğiz. Ben teşekkür ederim.
1: Altın ve döviz uzmanı Adnan Kapukaya yayın konuğumuz oldu ve işte faiz kararının açıklanmasından sonraki piyasalardaki son durumu izleyicilerimize aktardık diyelim. Kapalı çarşıdan sözü stüdyomuza bırakalım.
2: Hasan Zahitezin ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz ve siyasetten gelişmelerle devam ediyoruz efendim ajans gün içine. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'den ayrılarak kurulacak yeni partiye de hazine yardımı verilmesi gerektiğini açıkladı. MHP lideri yeni partiye 1 milyar 815 milyon TL'den milletvekili sayısına göre pay verilmesi gerektiğini söyledi. Özgür Özel cephesinden de açıklama var. Bakalım detaylara.
3: Yani bunlar kayyumcuydu, bunlar buttancıydı ve bunlar bölücüydü. Ama bu parti kurma sürecinde bir kere daha görüyoruz ki KBB'nin yanına bir harf daha eklememiz gerekiyor. O harf yine K. Yani bunlar koltukçu. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar.
4: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim.
5: Mutlak putlan kararının ardından Özgür Özel son grup toplantısında veda mesajı verdi. Özel yeni partinin kurulacağını duyurmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli kurulacak yeni partinin CHP'den geçecek milletvekili oranına göre hazine yardımı alması gerektiğini söyledi. 2026 yılı için CHP

0: HDP'ye verilen 1 milyar 815 milyon liralık paydan, geçecek milletvekili sayısına göre yeni partiye de ödeme yapılması gerektiğini belirtti Bahçeli. CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Geçecek milletvekili sayısına 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz mal varlığının nasıl taksim edileceği hususudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor, CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyar liradan, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi. Özgür Özel cephesinden de Bahçeli'nin açıklamasına ilk yorum geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği kapalı grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
1: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir.
2: Değerli izleyenler, Özgür Özel'in yeni parti kararına CHP Genel Merkezi'nden ilk tepki geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Özel ve beraberindeki isimleri CHP'yi bölmekle suçladı. Bu arkadaşlar koltukçu dedi ve 4 il başkanı daha görevden alındı.
3: Biz bu arkadaşları amiyane tabirle KBB'ci demiştik. Yani bunlar kayyumcuydu, bunlar butlancıydı ve bunlar bölücüydü. Ama bu parti kurma sürecinde bir kere daha görüyoruz ki KBB'nin yanına bir harf daha eklememiz gerekiyor. O harf yine K. Yani bunlar koltukçu. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar.
4: Özgür Özel'i bölücü ve koltukçu olmakla suçladı. Etik eleştirisinde bulundu. Sözleri sertti.
3: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Ahlaki olan arkadaşlar Sayın Özgür Özel'in bu grup toplantısını yapmadan önce istifa etmesi olurdu.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde MYK'yı yani A takımını topladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Özgür Özel'in kuracağı yeni parti de vardı.
3: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar.
4: CHP sözcüsü Müslim Sarı yeni partiye kaç vekil ve belediye başkanı geçer sorusunu yanıtladı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret değil. Dolayısıyla bugün 80 milletvekili olursunuz, yarın 60 milletvekili, bir gün 10 milletvekiline düşersiniz. Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyette Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmayı tercih ediyorlar. İstifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Ve ben bir müddet sonra bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmek için büyük bir çaba sarf edeceklerini, çaba harcayacaklarını da şimdiden öngörüyorum.
4: Sarı üye istifalarına dair de konuştum.
3: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa. Sosyal medyada dile getirildiği gibi bir istifa furyası söz konusu değildir.
2: Sevgili izleyenler, sürücü belgelerine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Buna göre ilk kez ehliyet alacaklar artık 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu ve konuğu aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
6: Teşekkürler Sümeyye Gaffaroğlu. Bizler şu anda Ankara'da Bahçeli Evler'de bir sürücü kursundayız. Neyi konuşacağız? Mecliste kabul edilen o 7 maddeyi ilk kez sürücü belgesi alacak adaylar için önemli çalışmalar geldi. İhlal yaptıkları takdirde bazı müeydiyeler olacak. Bu hatta sürücü belgelerinin iptaline kadar gidebiliyor. Yanımızda da burada bulunan kurs müdürü Zeynep Atak var. Hoş geldiniz.

0: Merhabalar, siz hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bir kanuni düzenleme yapıldı, yasalaşmış durumda, 7 madde kabul edildi. Öncelikli olarak ilk kez sürücü belgesi alanlar, ki onları da aslında siz eğitiyorsunuz. Neler söylersiniz, nasıl bir süreç işleyecek?
0: Şimdi bu yeni torba yasayla beraber yaptırımları bir hayli yükselttiler. Şöyle anlatabiliriz, en önemli konulardan başlayalım. Öncelikle 75 ceza puanı ile ehliyet 2 yıllık aday sürücü dediğimiz, ehliyetini hala 2 yıl içerisinde almış olan adaylı sürücüler 75 ceza puanını açtıkları vakit ehliyetleri tamamen iptal edilecek.
1: Yani aslında bu 2 yıllık süreçte ehliyet sahibi değiller, adaylar değil mi?
0: Sürücü zaten diyoruz, stajyer sürücü, aday sürücü. Bu 75 ceza puanını nasıl yapıyor? İşte yaya geçidi ihlali, emniyet kemeri takmamak gibi, işte dönüş kurallarına uymamak gibi her ihlalin bir ayrı puanı oluyor ve 75'i aştığı zaman ehliyeti iptal ediliyor. Ehliyeti iptal ediliyor demek tekrar bütün sınavlara baştan girecek. Bütün teorik sınav ve direksiyon aşamalarını tekrar geçip baştan tekrar aday bir sürücü olarak yeniden ehliyetini alması gerekiyor anlamına geliyor bu. Bunun yanı sıra alkolle alakalı da bir düzenleme yapıldı. 0,20 promilli aşan bütün sürücülerin ehliyetleri artık iptal ediliyor. Bu da çok önemli, üzerinde durulması gereken bir konu. Bunda da aynı dediğim gibi bir önceki gibi ehliyet tamamen iptal ediliyor ve sürece aday baştan başlamak zorunda kalıyor. Bunun yanı sıra işte makas atmak, drift atmak gibi konularda da artık bir elimizde bir düzenleme var. Bunun tespit edildiği ilk defada, yani bunun bir puan değil, doğrudan ehliyet alınacak adayların. Onun dışında kırmızı ışık ihlali mesela çok önemli bir konu. 3 kez ihlal tespit edildiğinde yine adayın ehliyeti alınacak ve süreç baştan başlayacak.
1: Belirli ihlallerde 3 tekrar söylüyor. Maddelere biz de baktık. Özellikle işte yaya kaldırımından geçmek, onu belirttiniz aslında. Emniyet kemeri takmama, dönüş kurallarına uymama. Bunu 3 kez iptal ederse ehliyet baştan mı
0: oluyor? Ehliyeti baştan alıyor. Bütün süreci baştan geçiriyor.
1: Yani tekrardan sizin yolunuzu tutacak.
0: Bize gelecekler.
1: Burada bir belge, sağlık raporu isteniyor sanırım, doğru mu?
0: Evet. Aile hekimlerinden alınıyor bu sağlık raporu. Sürücü olur sağlık raporu diye geçiyor. Onu aile hekimlerinden kolaylıkla alabiliyorlar. Gerekirse doktor eğer gerekli gördüğü durumlarda da, özel durumları varsa, psikolojik veya görme veya duyma gibi, uzman doktora yönlendiriyor. Oradan da bir olur alınıp bize o şekilde başvurabiliyorlar.
1: Yani psikiyatri belgesi istenebilir.
0: Eğer ki geçmişinde nabzında veya kayıtlarında aldığı bir psikolojik ilaç varsa örneğin, aile hekimi alıp onu uzman bir psikiyatra gitmesini isteyebilir ve uzman görüşü almasını isteyebilir. Çoğunlukla da istiyorlar zaten.
1: Peki, bu oldukça önemliydi. Peki ne gibi sınavlara tabi tutuyor? Şu anda arkamızda bir makine çalışıyor. Aslında bu bahsedilen 7 maddeyi birazcık özetledik. Serkan Öztürk o makineyi gösterirken ne gibi eğitimler alıyorlar ki ihlal yapsınlar? Yapmamaları gerekiyor. Her şeyi aslında ucu bucağına anlatıyorsunuz.
0: Tabii ki. Şimdi bu süreç iki aşamalı. Önce teorik aşaması var bunun ve uygulama aşaması var. Teorik aşamada gördüğünüz gibi motor dersi için, motor derslerinde araç içerisindeki o mekaniği gösteren bir şeyimiz var, modelimiz var. Bunun üzerindeki parçalar tanıtılıyor. Trafik dersi var, trafik adabı dersi var. Trafikte nasıl davranılması gerektiği anlatılıyor. Trafik levhaları anlatılıyor. Bir de ayrıca ilk yardım konusunda eğitim alıyor adaylarımız. Onun ardından doğrudan aktif trafiğe alıp direksiyon eğitimlerini veriyoruz. Belirli bir parkur var. O parkurda o sürüş, o hataları yapmadan sınavı geçip ehliyetini almaya hak kazanıyor.
1: Peki, eskisi gibi kolay değil değil mi?
0: Hiç değil. Teorik sınav belki bir tık kolay gelebilir ama uygulama sınavında çok katı kurallar var. U dönüşü yapılıyor, L park, paralel park gibi belirli kurallar çerçevesinde ve belirli çizgileri aşmadan yapacak şekilde adayın sınavı geçmesine ancak bu şekilde mümkün oluyor. Genel trafikteki uyumuna, kural uyumlarına bakılıyor. Kırmızı ışık ihlali mesela kırmızı bir hata oluyor. Ya da emniyet kemerini takmadan sınava arabaya bindiğiniz anda o sınavdan kalıyorsunuz. Çok ciddi kurallar var. Aslında böylesi çok daha iyi. İnşallah ilerleyen dönemlerde de serbest güzergah planlamaları olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın inşallah, biz de bunu bekliyoruz. Yani sürücü adayları gerçekten aktif bir şekilde sınavlarını ve çalışmalarını, öncelikle çalışmalarını, daha ardından sınavlarını bildiğimiz hepimizin var olduğu trafik içerisinde yapacak. Ama tabii bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdilik...

0: Belirli bir güzergah içerisinde ilerliyoruz.
1: Son bir soru soracağım. Trafikte aslında ihlal bir kişinin canına mal olabiliyor. Trafik hayattır, bu yüzden diyoruz. Bu kadar sıkı eğitimler veriyorsunuz. Ancak hala ihlal varsa bu yeni düzenlemeler uygun mu sizce?
0: Kesinlikle uygun. Zaten bahsettiğimiz konular, bu trafik canlı bir varlık biliyorsunuz. Burada emniyet kemeri takmamak, yaya geçidini ihlal etmek gibi basit görünen birçok kişinin de hayatta, günlük hayatında yaptığı hatalar aslında insanların canına, hayat kalitesine mal oluyor. Dolayısıyla mesela alkollü araba kullanmak üzerine konuşmuyorum bile zaten. Alkollü araç kesinlikle, yani bu konudaki kısıtlama 0.20 değil, 0 olmalı. Yani kesinlikle buna tolere edilmemeli. Burada insan hayatı söz konusu, insanın hayat kalitesi söz konusu, bir toplumun kalitesi söz konusu. Yani trafik o toplumun kalitesini gösterebiliyorsunuz, o trafiğin düzeni diyelim. Dolayısıyla bu trafik kurallarına yapılan, daha doğrusu trafik ihlallerine yapılan bu yaptırımların mümkün olduğunca daha da arttırılması, cezaların daha da yükseltilmesi bizim bu trafikte sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için, bu yoğun trafikte yaşayabilmemiz için çok önemli. O yüzden
1: teşekkür ederim.
0: Olduğunu düşünüyorum.
1: Ben çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Evet, Zeynep Atak değerli görüşlerini paylaştı. Düzenleme bu yöndeydi. Bir not daha vereyim. Haziran ayı verilerinde başkent Ankara örneğin trafik kazalarında liderdi. İstanbul'u geride bıraktı. İşte bu tür ihlaller de trafikteki can ve mal kayıplarına da sebep olabiliyor. O nedenden dolayı kısıtlamaların daha da artması yönünde de bir talebi de dinledik diyelim. Ve sözü yeniden size bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
2: Mert Acaylıoğlu ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Erzurum'da binanın 7. katından düşen halı mağaza çalışanının başına isabet etti. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
3: Kafasına halı düştü. Neye uğradığını şaşırdı. Görüntüler Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kayda geçti. Bir binanın 7. katından düşen halı o sırada kaldırımda bekleyen mağaza çalışanının başına isabet etti. Başka bir halı da kaldırımda yürüyen adamın önüne düştü. Adam panikle kaçtı. Başına aldığı darbeyle hafif yaralanan mağaza çalışanı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Halının düştüğü anlar park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.
2: Sırada Eğitim Dünyası programı var.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Genel izleyici için uygundur.
6: A Haber ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Eğitim dünyasıyla karşınızdayız. Tabii üniversite sınavı bitti. Tercih süreci de başladı. Öğrenciler için çok kritik bir süreç. En az üniversite sınavının kendisi kadar kritik bir süreç. Biz de bu programımızda bu süreci konuşacağız. Bu bölümümüzdeki konuğumuz Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Sözen. Efendim hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
6: Şununla başlamak isterim. Şimdi Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi %100 İngilizce eğitim veren bir kurum. Bu anlamda öğrencileri akademik hayata nasıl hazırlıyorsunuz? Şunu da eklemek istiyorum. Yabancı Diller Yüksek Okulunuz Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 5 yıllık akredite aldı. Bu öğrenciler için ne anlam ifade ediyor?
7: Öncelikle çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı, üniversitemizi tanıtma imkanı verdiğiniz için. Üniversitemiz %100 İngilizce eğitim yapan bir kurum. Birkaç programımız Türkçe eğitim veriyor. Bunun yanı sıra birçok programımızda %100 İngilizce eğitimi veriyoruz. Tabii ki bu eğitim bölgemizde, Çukurova bölgemizde bizim için önemli. Bizim üniversitemiz için gerçekten ön plana çıkarabileceğimiz bir durum. Dolayısıyla yabancı dilleri yüksek okulumuz da bu son yıl 5 yıl akredite olarak verdiğimiz eğitimin bir kalite süreci olduğunu, verdiğimiz ders içeriklerinin uygunluğunu

0: Sınav sistemimizin uygunluğunu ve öğrenci yetiştirme programımızın çıktılarının uygun olduğunu ve kalite alacak seviyede bir yüksekokul olduğumuzun bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. Gerçekten bu durumda öğrencilerimiz tam akredite olduğumuz için yüksek yabancı dil eğitimini aldıkları belgelerle bu belgelerin de yaptığımız sınavlarla bu belgelerimizin bir tanınırlığı olduğu anlamına taşıyor.
1: Evet. Peki şunu da konuşalım. Uygulamalı mühendislik eğitimi modeliniz var. Bu modeli biraz açalım. Hangi noktalarda klasik staj uygulamasından evet. ayrılıyor ve mezun öğrencileri reel sektöre nasıl adapte ediyor?
0: Evet. Uygulamalı mühendislik eğitimi biliyorsunuz son yıl bu yıl içerisinde saygıdeğer YÖK Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar hocamın eğitim süresinin kısaltılması ve uygulamalı mühendislik eğitimine geçilmesiyle ilgili son yılda yaptığı konuşmalardan sizler de tanık oldunuz. Biz zaten bu programı 6 programda uyguluyoruz. Öğrencilerimiz uzun dönem staj dediğimiz eğitimlerinin son yarı yılında anlaşmalı olduğumuz, üniversitemizin anlaşmalı olduğu iş yerlerinde eğitimlerini görüyorlar. Dolayısıyla hem uygulama becerisi kazanıyorlar, teorik bilgileri aldıkları teorik bilgileri uygulamaya dönüştürme açısından son derece önemli buluyoruz. Ve bu programı birçok mühendislik programına da yaymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hatta şu andaki eğitim sistemimizde 7+1 dediğimiz bir sistem uyguluyoruz. 7 yıl üniversitemizde bir yarı yılda öğrencilerimiz iş yerlerinde geçiriyorlar. Tabii ki bunu 6+2'ye dönüştürme YÖK Başkanımızın önderliğinde gelişen 6+2'ye dönüştürme için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Müfredatlarımızı yenilemeye çalışıyoruz. 7+1 uygulamasının ise hem öğrenci açısından iş yerlerinde kazandığı tecrübeleriyle o iş yerinde iş bulma avantajını da sağladığı için öğrencilerimiz açısından da son derece yararlı görüyorum.
1: Peki şimdi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini de konuşalım ki ülkemizin bu alanda son yıllarda özellikle önemli başarıları var ve bu fakültede yeni bölümler açtınız. Havacılık Yönetimi, İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği ve Hava Trafik Kontrolü gibi bölümler söz konusu. Bu vizyonu biraz konuşalım. Bu bölümlere merakı olan ve bu bölümleri tercih etmeyi düşünen öğrencilere neler söylersiniz? YÖK tarafından Havacılık ve Uzay alanında İhtisas Üniversitesi evet. ilan edildiniz aynı zamanda. Bu üniversitenizin akademik kapasitesini evet. nasıl etkiliyor?
0: Evet. Üniversitemizde 5 büyük fakültemiz var. Bunlardan bir tanesi de Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi. Burada Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümümüz vardı tek olarak. Geçen eğitim öğretim yılı içerisinde 3 bölüm daha ilave edildi bu fakültemize. Dolayısıyla biz Çukurova bölgesinde havacılık alanında İhtisas Üniversitesi olarak misyonumuz gereği bu fakültemizi büyütme çabası içerisine girdik ve Türkiye'de üçüncüsü olan İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Hava Trafik Kontrolörlüğü Bölümü, Havacılık Yönetimi bölümlerini açarak bu bölgede istihdamı daha da geliştirmek arzusundayız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın Türkiye 100 yılı vizyonu çerçevesinde savunma sanayi teknolojimizdeki gelişmelerin havacılık ve uzay alanında iş gücüne ihtiyacımız olduğunu belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Biz de bu iş gücüne destek olabilmek için elimizden gelen gayretleri sarf ederek daha da büyütmeye çalışıyoruz. Şu anda uluslararası pilotaj eğitimi olsun, uçak tamir ve bakım onarım teknisyenliği gibi bölümleri de düşünüyoruz. Bu bölümlerle de uluslararası Kazakistan olabilir, Gürcistan olabilir. Bu üniversitelerle yakın temaslar kurarak üniversitemizin havacılık alanındaki misyonu

0: pozisyonunu daha da artırmayı düşünüyoruz.
1: Bilişim teknolojileri meslek yüksekokulu bünyesinde açtığınız, hayata geçirdiğiniz tabi programlar da var. Kurumsal bilişim uzmanlığı, yapay zeka operatörlüğü. Bu bölümlere öğrencilerin ilgisi nasıl ki? Yapay zeka aslında aktif olarak son 2-3 yıldır aslında aktif olarak hayatımıza ve kullanıyoruz. Bu anlamda öğrencilerin ilgisi nasıl?
0: Evet. Geçen eğitim öğretim yılında %100 doluluk kapasitesine ulaştık. Üniversitemizdeki her program en az %100 dolu, hatta bir kısmı %102 doluluk oranına ulaştı. Meslek Yüksekokulumuz da bunlardan bir tanesi. Şu anda 4 programımız vardı. Geçen yarı yıl açtığımız 2 programla 6 programla şu anda eğitim öğretime devam ediyoruz ve ilk mezunlarımızı bu yıl verdik. Söylediğiniz gibi kurumsal bilişim uzmanlığı, yapay zeka operatörlüğü bölümlerimiz %100 dolu. Gerçekten yapay zeka alanında biliyorsunuz son yıllarda müthiş bir gelişme var bilim dünyasında. Tabii ki bu gelişmeler 4 yıllık fakültelerin yanı sıra 2 yıllık ön lisans programlarının da gelişeceği anlamını taşıyordu. Yine YÖK Başkanımızın vizyonuyla açtığımız bu 6 program %100 doluluk oranına ulaşarak bu yıl ilk defa mezunlarımızı da vererek iş dünyasına açtık. Ayrıca bu Bilişim Meslek Yüksekokulumuzun şöyle bir avantajı da var. YÖK ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası'nın da Meslek Yüksekokulumuza büyük destekleri bulunmakta. Dolayısıyla buradaki istihdamı bölgesel olarak düşündüğümüzde de istihdam açısından da hem ticaret odası hem sanayi odasının katkılarını üniversitemizde oldukça hisseder duruma geldik.
1: Peki şimdi bir Adanalı olarak Adana'nın ne kadar zengin bir mutfağa sahip olduğunu çok iyi biliyorum. Bu anlamda gastronomi bölümünde konuşalım. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü. UNESCO yaratıcı şeyler ağı hedefi ne aşamada, önce onu sorayım ve bu bölüm, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü Adana'nın zengin gastronomi mirasını nasıl bilimsel bir zemine taşıyor?
0: Evet. Adana şehir olarak biliyorsunuz gastronomi şehri aslında, ama bunu tescillendirebilmek için 2 yıldır UNESCO'ya başvuruları var. Tabii ki sadece gastronomi mutfakta olmuyor. Bunun bilimsel çalışmaları da gerektiriyor. Biz de bu bilimsel çalışmalara destek olmak, Adana'nın gastronomi şehri olmasına destek olmak amacıyla geçen yıl açtığımız gastronomi ve mutfak sanatları bölümüne 22 öğrencimiz almıştık. Bu yılda inşallah yine öğrenci talebinde bulunduk. Yine kontenjanımız mevcut. Öğretim üyelerimizi tamamladık. Şu anda Adana'da gerçekten bu UNESCO gastronomi şehirleri etiketini alabilmek için bizim üniversite olarak hem buna desteğimiz olacak, hem de şu anda çalışmaları devam eden ve eğitim öğretime yetiştirmeye çalıştırdığımız gastronomi ve mutfak sanatları merkezimizin açılışıyla Adana'ya bu konuda büyük destek vereceğimizi düşünüyorum. Hem bilimsel çalışmalarla destekte bulunacağız, hem de uygulama, yeni ürünlerin geliştirilmesi. Adana biliyorsunuz Çukurova tarım olarak çok zengin bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede yetişen farklı ürünleri de gastronomi mutfağımızda değerlendirecek öğrencilerimiz ve bilim adamlarımız. Gerçekten Adana'ya bu konuda katkı sunacağımızı düşünüyorum.
1: Şimdi YÖKAK akreditasyonuyla Avrupa'da geçerlilik kazandınız. Bu anlamda mezunlarınıza uluslararası sahada ne gibi avantaj sağlıyor bu durum?
0: Evet. Geçen yıl Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2 yıllık akredite edildik. İnşallah bunu 5 yıla tamamlamaya gayret ediyoruz. Gelecek yıl Şubat ayında tekrar değerlendirmeye gireceğiz. Bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii ki Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun tarafından akredite edilmemiz Avrupa Akreditasyon Birliği'nde bizim Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji

0: Avrupa'da geçerli diplomalar alacak öğrencilerimiz. Bu yönden de öğrencilerimize büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum.
1: Peki burayı biraz detaylandıralım istiyorum. Avrupa üniversiteleri girişimiyle öğrencilerinize ve akademisyenlerinize hangi işbirlikleri ve fırsatları sağlıyorsunuz?
0: Evet. Şu anda yürüttüğümüz Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye'de iki üniversite tarafında yürütülen projeleri var. Birisi Boğaziçi Üniversitesi, diğeri de Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. 11 farklı ülkeyle, 11 farklı üniversiteyle yürüttüğümüz Creative Euro diye bir projemiz var. Bu projemiz kapsamında Mayıs ayında 11 farklı rektörü ve ekiplerini üniversitemizde ağırladık. Uluslararasılaşma anlamında üniversitemize büyük katkılar sunmakta bu projemiz. Tabii ki başka projelerimiz de var ama önemli olan bütçesiyle ve 11 farklı üniversiteyle yaptığımız işbirlikleri çerçevesinde hem öğretim üyeleri hem öğrencilerimizin bir hareketlilikleri söz konusu. Dolayısıyla bu ülkelerdeki kazanımlarını bizlere, bizim üniversitedeki öğrencilerimize taşımaları için büyük bir fırsat yarattığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla hem öğretim üyelerimizi hatta idari personelimizi bile bu anlamda bu hareketlilikle 11 ülkeye gönderiyoruz. Biz de farklı ülkelerden misafirler kabul ederek hem işbirlikleri hem yeni programlar açılması hem lisansüstü eğitim çalışmalarında ortak çalışmaları yürütebilmek amacıyla yeni programlar açmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu üniversitemizin aslında uluslararasılaşma anlamında geliştirdiği büyük bir proje. Bu anlamda da yani Çukurova bölgesinde bir yerimizin olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Peki. Adnan Bey çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen senenin ilk yarısında 1718 ton olan hamsi dış satımı bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Frekans gün içi kuşağında yeni saat değil. Saatlerimiz artık 16 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Siyasetten başlıklarla başlayalım yeni saatimize. Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları Kılıçdaroğlu'nun istifa kararı alan hiçbir milletvekiliyle temasa geçmediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretleri için sahaya ineceği açıklandı.
1: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir milletvekiliyle partiden ayrılmaması yönünde görüşme yapmadığı öğrenildi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar

0: Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilini telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurguladı.
1: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
0: 103 yıllık CHP geleneğine gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkez kaynakları arınma olarak ifade edilen sürecin örgütlerde tamamlandığını söyledi. İl başkanlıkları ile ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek MYK toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta MYK üyeleri vatandaşla buluşacak.
1: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte milletvekilleri de sahaya çıkacak. Genel Merkez tarafından il il görevlendirme yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
2: Ve CHP'de bugün 80 milletvekilinin istifası bekleniyor. Özgür Özel'in yeni partisi içinse imza veriliyor. Peki imza sayısı kaça ulaştı? Kuruluş dilekçesi ne zaman verilecek? Gelişmeleri alacağız. İlter Yeşiltaş bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Sümeyye Gaffaroğlu artık yeni parti için eli kulağında diyebiliriz. Milletvekilleri imza vermeye devam ediyorlar. Yeni partinin kurucular kurulu milletvekillerinden oluşacak. Dün itibariyle Özgür Özel'le birlikte hareket eden milletvekilleri imza vermeye başladılar. Yine bugün sabah saatlerinden itibaren de milletvekillerinden imzalar toplanmaya devam ediliyor. Saatler 11'i gösterdiğinde kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. O toplantının ardından da milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi grubuna çıktılar. Şu anda bile imza verme işlemleri devam ediyor. Bazı milletvekilleri de Özgür Özel'le, Özgür Özel'in makamında görüşüyorlar. İmza işlemi, imzalar toplandıktan sonra milletvekillerinin toplu halde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeleri bekleniyor. Ve önümüzdeki hafta veya Cuma günü eğer yetiştirilebilirse yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu milletvekilleri istifalarını verdikten sonra yeni partiye geçecekler ve yeni partinin kuruluş dilekçesinin de yarın İçişleri Bakanlığı'na verilebileceği ifade ediliyor. Hatta yarın için güçlü ihtimal cümlesi de kuruluyor Özgür Özel cephesinde. Bunu ifade etmiş olalım. Tabii kaç milletvekili geçecek veya daha doğrusu 90'a yaklaştı, 90'ı buldu dedik imza sayısının. Peki milletvekilleri, diğer milletvekilleri ne yapacak? Buna dair de yine şunu söyleyebiliriz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan tecrübeli isimler Gürsel Erol, Oğuz Kansalıcı, Engin Altay gibi isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacaklar. Oğuz Kansalıcı geride bıraktığımız saatlerde aldığı karara dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi dedi ve Özgür Özel yönetimine yönelik de bazı eleştirilerde bulundu Oğuz Kansalıcı. Şöyle söyledi: olan biten bölünmenin ötesine geçmiştir. Dağılma emareleri görülmektedir. Bunun adı Özgür Özel'in söylediği gibi karpuzla karpuz sapının ayrışması değildir. Kaygım odur ki ortada kabuğu çatlayan bir nar vardır. Dağılma emareleri dün değil, Özgür Özel genel başkanken başlamıştır. Ayrılığın fikir babaları partiden kopuşu akıllarına çok önceden yerleştirmişlerdi dedi Oğuz Kansalıcı. Yaklaşımı bu şekilde oldu. Artık dediğimiz gibi nihayetinde bir tartışma var. Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni bir parti çıkıyor. Buna dair itirazlar var. Ancak nihayetinde Özgür Özel ve onu destekleyen milletvekilleri de yeni bir yola çıkıyorlar. Ve dediğimiz gibi yarın büyük ihtimalle yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek ve Özgür Özel'le birlikte hareket eden milletvekilleri de toplu olarak istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacaklar. Biz de süreci takip ediyoruz. Evet,
2: İlter Yeşiltaş'a çok teşekkür ediyoruz. CHP'deki son durumu aktardı bizlere. Sevgili izleyenler, Türkiye'de son yıllarda suç işleyen çocuk sayısında artış yaşanırken 4553 çocuğun cezaevinde olduğu öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki okul saldırılarıyla ilgili kurulan araştırma komisyonuna göre çocuklar en çok

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni kanun teklifiyle suça karışan çocuklara yönelik cezalar artırılıyor. Teklifin görüşmeleri sırasında paylaşılan resmi verilerse dikkat çekti. Teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında çocuk suçluluğuna yönelik bilgi veren Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Türkiye'de geçen yıl 412 bin suç sayısı için 187 bin 300 çocuk hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini de verdi.
1: Gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallemizde korku oluşturan, silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz.
0: Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Yasin Aydın da 16 Temmuz itibarıyla cezaevlerinde bulunan çocuk sayısının 4553 olduğunu anlattı. Bunların 3141'inin tutuklu, 1412'sinin ise hükümlü olduğunu söyledi. 1 Temmuz itibarıyla denetimli serbestlikte olan çocuk sayısı ise 10700. Öte yandan mecliste okul saldırılarıyla ilgili kurulan araştırma komisyonunda sunum yapan Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Berkay Altuğ, soruşturma dosyalarında 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklara ilişkin suç türlerini açıkladı. 12-15 yaş aralığında 2025 ve 2026 yıllarına bakıldığında ilk sırada kasten yaralamanın geldiğini ifade eden Altuğ, geçen yıl hırsızlık ikinci sıradayken bu yıl hakaret öne çıkıyor. Tehdit ve mala zarar vermede dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor ifadelerini kullandı.
2: İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de aralarında olduğu 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın.
0: CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ağı bir bir aşağı çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüpheliyle etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi'ndeki ihlaller inceleme konusu oldu. Akrabalara verilen ihaleler, komisyon adı altında alınan paralar ve başkan eşine verilen kadro belirleme yetkisi gibi birçok usulsüzlükler tespit edildi. Şüpheliler örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet almakla suçlanıyor.
2: Efendim, dünya gündeminden başlıklarla devam edelim ajans gün içine. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ağır darbe aldığını ve yeniden müzakere masasına dönmek istediğini ileri sürdü. Trump, ABD'nin Venezuela ile birlikte enerji piyasasının çoğunluğuna sahip olduğunu, bu sebeple Hürmüz'e ihtiyacı olmadığını söyledi.
4: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden çatışmaların gölgesinde Tahran yönetiminin yeniden müzakere arayışında olduğunu ileri sürdü. Trump'a göre İran henüz bir anlaşmaya hazır değil. Trump, Georgia eyaletinin Marietta kentinde düzenlenen etkinlikte konuştu. Gündeminde İran savaşı, petrol piyasaları ve Hürmüz Boğazı vardı.
4: Bildiğiniz gibi Venezuela'da zafer kazandık. Venezuela şimdi milyonlarca varil petrol üretmek için bizimle çalışıyor. Operasyonun maliyetini şimdiden defalarca çıkardık. Aynı şekilde İran'la da kazanıyoruz.
5: Trump, küresel enerji dengelerinde güçlü bir konumda oldukları görüşünü savundu. Hürmüz Boğazı'na bağımlı değiliz dedi.
4: Aslında Amerika ile Venezuela'yı bir araya getirdiğinizde dünya petrol piyasasının yaklaşık %62'sine sahibiz. Dolayısıyla boğazlara veya başka bir şeye ihtiyacımız yok. Hürmüz Boğazı'na da ihtiyacımız yok. Ancak bunu yapmamız gerektiği için yapıyoruz. Çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz.
5: Trump, ABD-İran savaşını küçük bir çatışma olarak nitelendirdi.
4: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz...

0: Henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir anlaşma yapsalar, anlaşmadaki her şeyi değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller, ancak çok yakında hazır olacaklar.
1: Trump, petrol fiyatının düşmesi için de zaman istedi.
0: Wall Street'in dahileri anlaşma sağlandığını düşündü ve fiyatlar gerçekten çok düştü. Sonra biraz yükseldi. Ancak belki de göreve başladığımız zamankinden daha düşük bir seviyeye inecek. Bana biraz zaman tanıyın.
2: İşgalci İsrailliler bir kez daha işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mabedin yıkılışı gününü bahane eden Tel Aviv yönetimi Müslümanların ilk kıblesini Filistinlilere kapattı. 1300'den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya girerek ayin yaptı.
3: İşgalciler önde, İsrail askerleri arkasında. Yüzlerce fanatik Yahudi bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Müslümanların ilk kıblesi yine fanatik Yahudilerin işgaline sahne oldu. Mabedin yıkılışı günü bahanesiyle İsraillilerin Mescid-i Aksa'da ayin yapacağı açıklandı. Müslümanlarınsa Aksa'ya girişine kısıtlama getirildi. Uygulama sabah namazında başladı. Müslümanlar zorla Mescid-i Aksa'dan çıkarıldı. Onlarca kişi namazı eski şehir sokaklarında kıldı.
4: Namazda ikinci rekattaydık. Namaz sırasında onlar bize saldırdı ve dövdü.
3: Filistinliler Mescid-i Aksa'dan çıkarılınca baskın başladı. 1300'den fazla işgalci Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrail polisi de onların korumalığını yaptı. Fanatik Yahudiler Harem-i Şerif'e daldı. Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin düzenledi. Aşırı sağcı ve ırkçı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de oradaydı. Provokatif açıklamalarda bulundu.
4: İsrail devleti buranın ev sahibidir. Daha yapacak çok işimiz var ve ilerlemeye devam edeceğiz.
3: Kudüs Valiliği baskını kınayarak statükonun ihlali olduğuna vurgu yaptı. Baskınlarla Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünün hedef alındığına vurgu yapıldı.
2: Değerli izleyenler, ABD ve İsrail arasındaki ilişki en gergin dönemlerinden birini yaşarken kritik bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli haber sitesi Axios, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın yeni direktörü Roman Goffman'ın görevine başlamasıyla ilk ziyaretini ABD'ye yaptığını yazdı. Goffman'ın ABD'li yetkililerle İran'ı görüştüğünü öne sürdü. Bu ABD'yi savaşa İsrail mi ikna etti sorularını da elbette beraberinde getirdi. Ayrıntıları konuşacağız. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim. Evet Turgut Alp Boyraz, şimdi Axios'un bu iddiasına baktığımızda G.D. Vance'in söylemlerinin haklılığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Acaba bu saldırılara İsrail mi ikna etti soruları yeniden akıllara geliyor. Siz nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
5: Öncelikle istersen J.D. Vance'in, yani Trump'ın başkan yardımcısının ne dediğini izleyicilere hatırlatalım ki çok net anlaşılsın. J.D. Vance ilk kez bir ABD başkan yardımcısı gibi üst düzey bir pozisyonda açık bir şekilde İsrail'i Amerikan siyasetini manipüle etmekle eleştirmiş. Parayla lobiler uygulayarak ABD siyasetine yön vermekle eleştirmiş ve İran'la Amerika arasında varılan bu mutabakatın da, şu an çöken mutabakatın da çökmesi için çaba sarf ettiğini söylemişti. Tam da sizin söylediğiniz bu ziyaret bu bağlamda gerçekleşmiş olmalı. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik hem içeride bulunan kongrede, senatoda, medyada vesaire bütün lobilerini kullanıyor. Kendi çıkarları doğrultusunda Amerikan siyasetini yönlendirmek için, hem de işte İsrail'den yapılan bu ziyaretlerle vesaire. Bu sır değildi aslında ama hani Amerikan başkan yardımcısının ağzından bunun söylenmesi ve İsrail'in bu şekilde eleştirilmesi de Amerika'da yükselen bir trende işaret ediyor aslında. Amerika'da yükselen bu trend ne? Mega, yani Amerika'yı yeniden büyük yap, ya da America First, önce Amerika söylemlerine denk geliyor. Bu söylemin karşısında da önce İsrail değil önce Amerika söylemi var, yani içerik olarak da böyle. Amerika kendi çıkarlarını düşünmek zorunda, İsrail'in çıkarlarını kendi çıkarlarından öne koymamak zorunda gibi bir taban da yükseliyor. İşte New York Belediye Başkanı da bunu söylemişti. Bu bağlamda muhtemelen bütün bunlar gerçekleşiyor. İsrail kendi politikası doğrultusunda, kendi çıkarları doğrultusunda Amerika'yı elbette ki şüphesiz etkilemeye çalışıyor. Zaten daha savaşın ilk başında da ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio demişti ki biz İran'a

0: saldırmasaydık bile İsrail vuracaktı. Dolayısıyla biz de girmek durumunda kaldık gibi bir ifade kullanmıştı. Bu yapılan, varılan, şu an çöken İran ile ABD arasındaki mutabakattan rahatsız olduğunu da İsrail gizlememişti. İsrailli bakanlar, Netanyahu'nun kabinesindeki insanlar Trump'a hakarete, küfre veren sözler söylemişlerdi. Hani normal gazetecileri, sosyal medyayı söylemiyorum. Trump'a yönelik Netanyahu'nun bakanları bile bunu söylemişti. Bir başka konuşmasında da Trump'ın yardımcısı J.D. Vance İsraillilere ekledi ki, şu hatırlatmada bulunmuştu, şu yerde bulunmuştu. Demişti ki dünyada işte size sempatiyle bakan, daha hala bir olumlu yönde bakan güçlü ülke lideri Trump kaldı. Başka kimse yok. Sizin kendinizi koruduğunuz silahların üçte ikisi buradan Amerika'dan geliyor. Amerikalılar bunun parasını ödüyor. Amerikalı insanların eliyle yapılıyor. Ben olsam bunun kıymetini bilir. Başkan Trump'a karşı daha dikkatli bir dil kullanırım diye İsrailleri eleştirmişti. Yani devam ede gelen bir gerilim var. Böyle bir durum var. İsrailliler şu ana kadar bu çatışmaların yeniden başlamasından bu yana savaşa dahil olmadı. Ancak bu mutabakatın çökmesinden son derece memnun olduklarını biliyoruz. Ve bunun geliştirmesini de ümit ediyorlar. Sizin başta değindiğiniz bu yeni Mossad liderinin Amerika'ya yaptığı ziyaret de bu çabalar kapsamında olmuş olmalı. Bütün bunlar olurken belki birkaç cümle, şu an bu mutabakatın çökmesinden dolayı ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar yoğun devam ediyor. İran'ı anlattı zannederim arkadaşımız. İran'ın da bunlara misilleme olarak bölge ülkelerine hedef aldığını söyleyebiliriz. Bölge ülkelerindeki ABD üslerine hedef aldığını söylüyor. Benim şu an bulunduğum Ürdün'e son 24 saat içerisinde iki kez İran'dan saldırı düzenlendi. Ürdün ordusu dedi ki, 6 İHA atıldı. Bunları havada imha ettik. 4 de balistik füze atıldı dedi. Bunları da havada imha ettik dedi. Bir hasar oluşmadı dedi. İzleyicilere şunu da hatırlatalım. Geçen cuma günü Ürdün'de benim şu an bulunduğum Amman'ın 100 kilometre kadar kuzeydoğusunda bulunan Muvaffaket Salti hava üssüne düzenlenen İran saldırısında 3 Amerikan askeri ölmüştü. 11'i de yaralanmıştı. Bununla birlikte Ürdün'le birlikte Bahreyn ve Kuveyt'i yoğun bir şekilde İran'ın hedef aldığını görüyoruz. İran-Irak arasındaki bir geçiş noktasına, sınır kapısına Amerika'nın düzenlediği saldırıya misillem olarak bir saat kadar önce veya iki saat kadar önce Kuveyt ile Irak arasındaki bir geçiş noktasına da Kuveyt tarafına da İran saldırı düzenledi. Yani İran şunu söylüyor, diyor ki göze göz dişe diş, sen benim petrol tesisimi vurursan ben bölgede senin müttefikin olan birinin petrol tesisini vururum. Sen benim köprümü vurursan onun köprüsünü vururum. Sen benim sınır noktamı vurursan onun sınır noktasını vururum. Bana düzenlediğin askeri saldırılara karşılık senin bölgedeki üslerine hedef alırım diyor. Şu an içinde kısa vadede buna bir diplomatik çözüm gözükmüyor. Hı hı. Piyasalar allak bullak, petrol fiyatları yükselmiş durumda, Hürmüz Boğazı kapalı. Buna ek olarak bir de Kızıldeniz tarafında Yemen'deki İran müttefiki Husilerin Babül Mendeb Boğazı'nı Suudi Arabistan petrol gemilerine kapatması eklendi. Yani çifte bir blokaj var şu anda enerji piyasalarının üzerinde. Hem bölge ülkeleri hem enerji piyasaları son derece tedirgin. Bir diplomatik çözüm umudu da en azından kısa vadede ufukta maalesef gözükmüyor diyerek söz sana bırakayım.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz Orta Doğu'daki son duruma ilişkin detayları paylaştı ve ayrıca Axios'un iddiasını da değerlendirdik. Sağ olun efendim yayınımıza katıldığınız için. Devam edelim. Bu arada Tahran'dan da iddialar var. Tahran'dan Washington'a çarpıcı bir suçlama geldi efendim. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğ General Ebulfaz Şikerçi, ABD'nin 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını ileri sürdü.
2: İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğ General Ebulfaz Şikerçi'den Washington yönetimine çok sert suçlama geldi. Şikerçi, ABD 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığı iddiasında bulundu. Savaşın boyutunun sanılandan çok daha büyük olduğu görüşünü savundu. Tuğ General Şikerçi, ABD ve İsrail'in 2025'te 12 günlük çatışmalarda İran'ı bir hafta içinde çökerteceklerini ve ülkeyi parçalayacaklarını hesapladığını ileri sürdü. Ancak İran'ın Sadık Vaat 1 ve Sadık Vaat 2 operasyonlarıyla geniş bir hedef bankası oluşturduğunu ve savaşa hazırlık sürecini önceden tamamladığını söyledi.
1: Değerli izleyenler, bir de İran'a gidelim.

0: İran'dan son durumu alalım. İran'ın son saldırıları Körfez ülkelerini zor durumda bıraktı. Peki İran nokta atışı saldırıları nasıl gerçekleştiriyor? Çin ve Rusya İran'a askeri istihbarat desteği mi sağlıyor? Tüm bunların ayrıntılarını, yanıtlarını alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktaracak, bizi bekliyor. Hoş geldiniz yayına Ekber Karabağ. Nedir son detaylar? Bu sorularımın yanıtları neler? Çin ve Rusya destek mi sağlıyor İran'a sence?
1: Şöyle söyleyeyim, esasında Batı medyasının, Amerikan medyasının iddiası bu yöndedir. Çünkü İran'ın çok ciddi bir şekilde, az önce de Urdu'ndaki arkadaşın anlattığı üzere, yani nokta atışlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin işlerini hedef alıyor. Ve son bu 12 günde 4 Amerikan askeri hayatını kaybetti. O 100'ün üzerinde de yaralı söz konusu. Bu yüzden Amerikan medyasında ciddi bir tartışma söz konusu. İşte İran bu Amerikan üslerini nasıl bulabiliyor? Nasıl onları çok ince bir şekilde hedef alabiliyor? Ki iddia da şu yöndedir ki İran'ın özellikle Çin'den veya Rusya'dan, özellikle Rusya'dan bu kapsamda uydu desteği aldığına ilişkin iddialar söz konusu. Ve tabii ne İran tarafından ne söz konusu ülkeler tarafından bu iddiaya ilişkin bir herhangi bir açıklama yapılmadı. Ve yapılması da beklenmiyor. Yani bu ülkelerin kalkıp da evet biz bunu yapıyoruz demesi de görülmüyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump son Çin ziyaretinde yaptığı açıklamada Çin'in işte İran'a yardım yapmayacağını ifade etmişti. Böyle bir meseleyi gündeme getirmişti. Donald Trump'ın az önce bir açıklaması söz konusu oldu. Hürsüle'yle ilgili ki malum biliyorsunuz işte Hürmüz'den sonra bugün itibariyle özellikle bir başka cephede işte hareketliliğe başladı. O da Adan Körfezi, yani Husilerin kontrol ettiği sular olduğunu ifade edebiliriz. Ki Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine yönelik Husiler saldırı yaptıklarını ifade etti. En az birini Suudi Arabistan yönetimi kabul etti. Hatta bu konuyla ilgili bazı görüntüler de medyada yayınlandı ki ciddi bir şekilde o petrol tankerinde alevlerin çıktığı görünmektedir. Ki Husilerin sözcüsü Yahya Seri'den gelen açıklamada İşte bunu Suudi Arabistan'a pazartesi gününden itibaren uyguladıkları deniz kuşatması kapsamında yaptıklarını ifade etti. Tabii Husilerin bu saldırısı çok ülke tarafından kınandı. Özellikle dikkat çeken bir ülke var. O da Pakistan'dır. Pakistan'la biliyorsunuz Suudi Arabistan arasında bir müttefiklik sözleşmesi söz konusu. Hatta Pakistan'dan Husilere de uyarı geldi. Eğer Pakistan'ın çıkarlarına yönelik bir saldırı olursa Pakistan'ın ciddi bir şekilde buna karşılık vereceği ifade edildi. Az önce de ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. İşte Donald Trump bu açıklamasında Husileri İran'ın aracı, vekili olarak tanımladı. Eğer bu yöndeki saldırılar devam ederse işte hem Husileri ve hem de işte İran'ı bundan sorumlu tutup cezalandıracaklarını ifade etti. Tabii Hürmüz'de de gergin bir vaziyet devam etmektedir. Gece İran'ın anlattığına göre gemilerden biri işte mayına çarptı ve diğer iki gemi de bu bölgeden uzaklaştı. Ne kadar Sentkom bu bölgenin açık olduğunu, yani Hürmüz'ün açık olduğunu söylese de gemi geçişlerine bakıldığında bunun söz konusu olmadığını ve çok az sayıda geminin bu bölgeden geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi son olarak da bir meseleye değinmek istiyorum. Dün gecesi saldırıda Amerikan medyasının iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri ordusu B-1 bombardıman uçağı kullandı ve bu uçaklarında İngiltere'den havalandığı iddia etmektedir. Az önce İran Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı ve İngiltere'nin bu tavrını çok ağır işte ifadelerle kınadı.
0: Ekber Karabağ'a çok teşekkür ediyoruz. Bölgedeki son duruma ilişkin detayları paylaştı. Efendim bu arada Çin ve Tayvan arasında da gerilim tırmanıyor. Çin bu kez de Tayvan Boğazı'nda 2 gün sürecek gerçek mühimmatlı tatbikata başladı. Peki Tayvan buna ne yanıt verecek? Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Sümeyye Gafaroğlu, Çin denizlerinde sıcak gündem var. Bir yandan Çin-Rusya tatbikatı geçtiğimiz haftalarda tamamlanırken diğer yandan Filipinlerle gerginlik devam ediyor ve bugün yapılan bir duyuruda Fujian tarafında 2 gün sürecek ve gerçek mühimmatlı askeri eğitim tatbikatının başladığı duyuruldu. Tatbikatın yapıldığı bölge Dongshan Adası çevresi. Burası Çin ana karasının Tayvan'a yakın noktalarından biri olması nedeniyle stratejik öneme sahip. Faaliyet Çin Deniz Güvenliği İdaresi'nin yayımladığı seyir güvenliği duyurusuyla ortaya çıktı. Çin Savunma Bakanlığı veya ordusu tarafından bu tatbikatın Tayvan'a yönelik özel bir mesaj olduğu yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Tatbikat kapsamında belirlenen deniz bölgesine girişlerin sınırlandığı ve gerçek mühimmat kullanıldığı bildirildi. Eğitim faaliyetlerinin sabah 6 ile akşam 6 arasında süreceği de duyuruldu. Çin resmi medyasında konuyla ilgili henüz bir gelişme, bir bilgi yok, ancak Hong Kong medyasında bunu okuyabiliyoruz. Tayvan Boğazı çevresinde her askeri hareketlilik bölgedeki hassas güvenlik dengeleri nedeniyle de yakından takip ediliyor. Tayvan tarafı ise Çin'in askeri faaliyetlerini gerilimi artıran adımlar olarak değerlendiriyor ve gelişmeleri de yakından takip ettiklerini duyurdular. Tatbikat bugün başladı. Yarın Çin saatiyle akşam 6'da sona ereceğini de duyurmuş olalım. Gerçek mühimmatların kullanıldığı bilgisini de hatırlatalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
0: Mehmet Zeyre'ye çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim. Türkiye imzalanan anlaşma sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çift yönlü doğalgaz boru hattı inşası için harekete geçti. Akdeniz'de hattın döşeneceği bölgede 30 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildi.
3: Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz.
4: Türkiye, Kıbrıs'a doğalgaz boru hattı için kritik bir adım attı. Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte ilerleyen Türkiye, adaya boru hattı çekilmesi için Ağustos ayı sonuna kadar Navtex ilan etti. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 30 Ağustos'a kadar hattın inşa edileceği noktalarda çalışmalar yapacak. Çift taraflı hizmet verebilecek olan hattın inşası için çalışmalar 10 Temmuz'da imzalanan mutabakat zaptıyla başlamıştı.
3: Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda, 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz.
4: Mersin Anamur'la Girne'nin doğusunda yer alan Teknecik arasında inşa edilecek hat çift yönlü tasarlandı. Hatla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğalgaz taşınacak. Ayrıca gelecekte Doğu Akdeniz'de çıkarılacak doğalgazın Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya taşınması da mümkün.
0: Efendim, Navtex ilanı Yunanistan'ı endişelendirdi. Peki Atina'da şu an neler konuşuluyor? Ayrıntıları alalım. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizi bekliyor. İlhan Tahsin, hoş geldiniz yayına. Söz sizde.
5: Hoş bulduk Sümeyye. Neler konuşulmuyor ki, neler yazılmıyor. Tabii Sayın Bakan Alparslan Bayraktar Beyefendi'nin yapmış olduğu bu açıklama Atina'da geniş yankı buldu. Sadece Atina değil, baktığımız zaman tüm Yunanistan'da şu anda Oruç Reis konuşuluyor ve 2020'de yaşanan kriz tekrar mı yaşanacak diyor Atina. Baktığımız zaman tabii ki şimdi bu doğalgaz boru hattının yavru vatana bağlanması, Anamur'dan efendime söyleyeyim Tekneci'ye kadar gitmesi endişe ediyor Yunanistan ve Güney Kıbrıs. İsrail çok daha fazla endişe ediyor. Çünkü Atina basını bugün onu yazıyor. Biz İsrail'e güvendik. İsrail bir enerji konusunda bizi Doğu Akdeniz'in kralı yapacaktı. Ancak baktığımız zaman Türkiye biz konuşurken bunu yapmaya devam ediyor. Neyi söylemek istiyorum? Atina aslında şunu söylüyor. Biz konuşurken İsrail'le Güney Kıbrıs'ta olur mu olmaz mı ESMET falan derken, onu bunu derken ESMET projesi, ancak Türkiye projeyi yapımına başladı bile. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hamlesi bir kez daha hem İsrail'i hem Yunanistan'ı hem bölgede onlara destek veren, sözde enerji projelerine dahil olmak isteyen 3'liler 5'liler bir harekette, bir hamleyle tuş oldular adeta. Çünkü böyle bir şey beklemiyorlardı. Yani şimdi bir de Oruç Reis'in bu 101 kilometrelik güzergah boyunca denizin dibinde, tabii 97 kilometresi denizin dibinde ve diğerleri de 3 kilometresi, 1,5 ve 1,5 dışarıda. Dolayısıyla şimdi bu sadece adaya, yavru vatana doğalgaz göndermekle kalmayacak. Her ne kadar öyle görünse de tabii ki KKTC'nin ihtiyaçları karşılanacak. İlk aşamada ancak baktığımız zaman Türkiye'nin şimdiye kadar almış olduğu bu gemilerle Doğu Akdeniz'de yapacak olan araştırmalar neticesinde elde edilecek zengin doğalgaz yataklarından Avrupa'nın enerjisini Avrupa'yı enerjiyle tedarik etmek üzere yapılan bir proje. İşte Yunanistan bunu tam da bu noktada anladı. Dolayısıyla şimdi burada Yunanistan teyakkuza geçmiş durumda. 15 savaş gemisini

0: de bu projeye Aksaz'dan hareket ederek bundan sonra eşlik edeceği yazılıp çiziliyor, iddia ediliyor. Önümüzdeki günlerde Sümeyye oldukça konuşulacak. Çünkü bu gerçek anlamda hakikaten mat bir hareket diyebileceğimiz bir harekettir Türkiye tarafından Doğu Akdeniz'de yapılan. Başkaları konuşuyor ancak Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi ve bakanlar durmadan çalışıyor. Şu an ekranlarda görüldüğü gibi diyelim, sözü size bırakalım.
1: İlhan Tahsin'e çok teşekkür ediyoruz. Yunanistan'dan detayları paylaştı bizlerle. Devam edelim efendim ajans gün içine. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dijital dönüşümünde kritik öneme sahip 35.300 metrekare alana inşa edilecek TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelini attığı, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak diyen Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için de tarih verdi.
2: Abdülkadir Uraloğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyoruz efendim.
3: Yükselen veri merkezimizde tamamlandığında 35.300 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden birisi olacak.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelini attı.
3: Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak. İnşallah yapım çalışmalarımızı yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Gölbaşı Veri Merkezimizi 2028 yılının başında hizmete almayı planlıyoruz.
4: Bakan Uraloğlu, TürkSat'ın 6 aktif uydusuyla dünya uydu operatörleri arasında güçlü bir konumda yer aldığını belirtti.
3: Tüm TürkSat uydularımız 5,5 milyar nüfusa, yani yaklaşık 8,3 milyar olan dünya nüfusunun 1/3'üne hitap etmektedir. Özellikle %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TürkSat 6A'yı hizmete alarak da Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık.
4: TürkSat 6A üzerinden Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede yayın hizmeti sunuyoruz diyen Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A projesiyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
3: İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde TürkSat 6A'yı başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacağız. Bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz. 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun aynı zamanda taşıyıcısı da olacaktır. Ya Allah, bismillah.
1: Değerli izleyenler, halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek istenen kaçak ilaçlara geçit verilmiyor. İstanbul Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda 98.632 tablet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
5: Kaçak tıbbi ilaçla halkın sağlığıyla oynayanlara darbe indirildi. İstanbul Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 98.632 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi. Fatih'te bir adreste kaçak tıbbi ilaç bulunduğu ihbarı alan polis harekete geçti. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kanser, diyabet ve epilepsi tedavisinde kullanılan 98.632 tablet ilaca el konuldu.
1: Balkanlardan gelen yağışlı hava İstanbul'u etkisi altına alacak. Yağış etkili olmaya başladı mı peki? Detayları A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve konuğu aktaracak.
6: Evet, meteoroloji uzmanlarının günler öncesinden uyarıları vardı. Öyle ki özellikle hafta sonuna dikkat çekmişlerdi. İstanbul'u yaz ortasında kış mevsimi bekliyor denmişti. Peki detayları nelerdir? Şimdi daha detaylı konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Meteoroloji mühendisi Adil Tek. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
6: Evet hocam, aslında sizlerle de daha önceki günlerde konuşmuştuk. İstanbul'u şiddetli rüzgar ve yağışın beklediğine dair öngörüleriniz vardı. Bizleri neler bekliyor?
7: Dün hızlı geçen bir sistem vardı. O İstanbul'da artık etkisini kaybetti. Bugünden sonra artık yarın

0: gelecek olan yağışlar var. O yağışlar kuzey ilçelerde çok kuvvetli olmayan zayıf yağış geçişi olacak ki yarın öğleden sonraki saatlerde bu yağış geçişini görüyor olacağız. Yine esas yağışın ve İstanbul'u bekleyen en büyük riskin cumartesi günü olduğunu söyleyebiliriz. Cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli yağışla birlikte fırtına da etkisini gösterecek ve aynı zamanda da sıcaklıklar düşüyor. Yani önceki gün 35-36 derecelere kadar çıkan sıcaklıklar İstanbul'da cumartesi günü 18-19 derecelere kadar düşecek. Yani 17-18 derecelik önceki günden bu yana bir düşüş oluşmuş olacak ki bu da zaten İstanbullulara şunu dedirtecek. Yaz gününde kış havası, yaz gününde böyle bir hava olur mu? Evet, kuzeyden gelen kutupsal kökenli soğuk hava İstanbul'da etkisini gösterecek. Sıcaklıklar en fazla 22 dereceye kadar çıkıyor. Cumartesi günü kuvvetli Poyraz'ın esen rüzgarın şiddetiyle zaman zaman 80-90 kilometreye kadar çıkacak. O yüzden de bu valilik İstanbul'un kuzey ilçelerinde denize girişleri yasaklamış vaziyette. Pazar günü de bu serin hava devam ediyor ama yağış cumartesi kadar etkili olmayacak. Biraz daha etkisini düşürmüş olacak. Daha çok pazar günü sabah saatleri Anadolu yakasında kendini gösterecek. Yağışlar İstanbul'da. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıkların tekrar arttığını göreceğiz. Yani önümüzdeki iki gün boyunca İstanbullular o hafta sonu serin bir havanın etkisinde kalmış olacak.
1: Evet, aslında dün bu şiddeti biz hissetmiştik. Öyle ki İstanbul'un birçok bölgesinde de yine fırtına ve çatı uçmaları meydana gelmişti. Hafta sonu olacak olan yağışta tekrar dünküne benzer bir şey mi olacak?
0: Evet, hafta sonu gözüken yağışlar da dünkü gibi kuvvetli yağışlar olacak gözüküyor. Dünkü yağışlar daha çok İstanbul'un kuzey ilçelerindeydi. Cumartesi günkü yağışlar ise İstanbul geneliyle birlikte tabii ki ülkenin batı ve orta kesimlerinde de bu yağış etkisini gösteriyor olacak. Özellikle Batı Karadeniz'de de cumartesi günü için dikkat çekmek gerekiyor. Daha önce Batı Karadeniz'de sel olmuş yerlerin cumartesi günü tekrar sel riski çok yüksek olarak öngörüyoruz ve dolu yağışının olacağını da tahmin ediyoruz gökyüzü ve yıldırımla birlikte. Yani hafta sonu yurdun kuzey batı kesimlerindeki yağışlar daha fazla ama yağış genel olarak yurdun batısına, yani Ege, Akdeniz'de iç kesimler, iç Anadolu, buralarda yağış alacak yerler arasında gözüküyor. Soğuk ve mevsime göre serin bir hafta sonu ülkenin kuzey ve batı kesimleri bekliyor.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Yargıtay devre tatili sözleşmelerinde cayma hakkı kullanıldıktan sonra ücret iadesinin ne zaman yapılacağına dair önemli bir karar aldı ve kanun yararına bozma kararını açıkladı. İşte emsal niteliğindeki kararın ayrıntıları.
3: Yargıtay devre tatil sözleşmelerinde cayma hakkını kullanan tüketiciler için emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Resmi gazetede yer alan karara göre davacı olan tüketici, devre tatil üyelik sözleşmesinin imzalandığı gün 15 bin lira ödediği devre tatil sözleşmesinden yasal süre içinde cayma hakkını kullandı ve noter ihtarnamesiyle bunu davalı şirkete bildirdi. Satış yapan davalı firma noter kanalıyla gönderilen cayma ihtarnamesine rağmen ücreti davacı tüketiciye ödemedi. Davalı icra takibine itiraz edince dava açıldı. Davalı şirketse 7 Kasım 2023 tarihinde davacının ödemiş olduğu bedeli kredi kartına iade ettiğini, bu iadeye ilişkin banka dekontlarının dava evraklarına eklendiğini, bundan dolayı da davanın reddine ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etti. İlk derece mahkemesi ise kanundaki 90 günlük sürenin dolmadan icra takibinin başlatıldığını öne sürerek davayı reddetti. Yargıtay ise tüketicinin 14 günlük cayma hakkını esas alarak ilk derece mahkemesinin 90 günlük süreye ilişkin kararını kanun yararına bozdu.
2: Ve kadın girişimcilere destek paketi büyüyor. Kendi işini kurmak ya da e-ticarette adım atmak isteyen kadınlara milyonlarca liralık finansman kapısı açıldı. Kredi finansman desteği kapsamında 1 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği veriliyor.
4: Türkiye'de kendi işini kurmak isteyen kadın girişimciler için devletin sunduğu desteklerin kapsamı genişliyor. E-ticarete adım atmak isteyen kadınlar, KOSGEB Ticaret Bakanlığı, Kamu Bakanları ve Kalkınma Ajanslarının sağladığı finansman ve teşvik programlarından yararlanabiliyor. Kadın girişimcilere yönelik en önemli desteklerin başında KOSGEB'in girişimci destek programı geliyor. Program kapsamında kadın girişimcilere pozitif

0: Yatırımcılık uygulanıyor ve iş kurma ile iş geliştirme süreçlerinde ilave destekler sunuluyor. Kredi finansman desteği kapsamında 1 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği veriliyor. İş geliştirme desteğinde ise girişimcilere 1 milyon 500 bin liraya kadar geri ödemeli finansman sağlanıyor. Kadın girişimciler için bu üst limite 150 bin lira ek destek verilerek toplam destek tutarı 1 milyon 650 bin liraya çıkarılıyor. Destekler yalnızca finansmanla sınırlı değil. İşletmelerin personel giderleri, makine ve teçhizat alımları, yazılım yatırımları, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarımla sınai mülkiyet haklarına yönelik harcamaları da destek kapsamına alınıyor.
1: Efendim, leblebinin başkenti olarak bilinen Çorum'da düzenlenen en iyi leblebi yarışması onlarca leblebi ustasını aynı çatı altında buluşturdu. Katılımcılar en iyi leblebi yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktaracak.
2: Evet, leblebi deyince ilk aklımıza gelen ilk tabii ki Çorum. Çorum'da Hitit Fuarı Festivali düzenleniyor. O kapsamda da en güzel leblebi seçilecek. Jüri üyeleri şu anda o leblebileri değerlendiriyor. Çok kıymetli, çok değerli yayın konuğumuz var. Halil İbrahim Aşkın, kendisi Çorum Belediye Başkanı. Sayın Başkanım, çok güzel bir Hitit Festivali Fuarı ve leblebi yarışması.
3: Tabii dünyanın en iyi leblebisi, Türkiye'nin en iyi leblebisi elbet Çorum. Ama Çorum içerisinde acaba en iyisi hangisi? Gerçekten şu an kimin yerinde olmak istemezsiniz deseniz ben jüri üyelerinin yerinde olmak istemezdim. Çünkü jüri üyeleri şu kadar güzelliği, bu kadar birbirinden leziz leblebileri ayırıp da hangisini birinci yapacak? Tabii Çorum Belediye Başkanı olarak benim gözümde tüm leblebici esnafımız birinci. Ama şöyle bir baktığımız zaman da tartışmalar jüri üyelerinin birbirleriyle olan o İstişareleri devam ediyor. 25 tane leblebi esnafımız, leblebici esnafımız şu an burada. İnşallah hak eden kazansın. Çünkü bu çok kıymetli ve önemli. Çorum leblebisi zaten dünyada birinci.
2: Peki şimdi jüri üyeleri lezzetini, kızarma oranını, iriliğini hepsini değerlendiriyor değil mi?
3: Tabii ki bu tek başına bir şey değil. Nohut her yerde yetişiyor Murat Bey ama o nohuta şahsiyet kazandırma işi özellikle Çorum'da. Şimdi Mimar Sinan'ın kullandığı malzemeyle başka mimarların kullandığı malzemeler aynı. Aynı taştan bütün mimarlar bir şeyler yapıyor. Ama yüzyıllardır herkes Mimar Sinan'ın eserlerini ifade ediyor ve onlar bir sanat eseri. Bu anlamda da leblebi sadece bizim için bir iş değil, bir sanat ve bu anlamda da biraz önce de jüri üyelerimizden 60 yıllık 70 yıllık bu işi yapanlara sordukları zaman bu sanatı kimden öğrendiniz diye soruyorlar. Çünkü bu bir sorunda leblebi demek bir sanat demek ve leblebi sadece bir yiyecek de değil. Coğrafi işareti var bir kere. Çorum'a tescilli bir gastronomi ürünümüz. Çorum gastronomi alanında da çok önemli ataklar içerisinde. Ama leblebinin arkasında ahi geleneğimiz var. Esnafımızın sabrı var. Bir üretim kültürümüz, gastronomi kültürümüz var. Ama en çok ne varsa derseniz leblebide Çorumların sevgisi ve muhabbeti var. Muhabbeti, sevgisi en çok hangi ustamız nohuta yansıtmışsa da inşallah o da birinci olacak.
2: Evet, şöyle bir Halil İbrahim arka tarafa dönüp izleyen Çorumlu misafirlerimizi de bir gösterebilirsin. Onlar da heyecanlansın.
3: Büyük bir heyecan var çünkü bu çok önemli 38.sini düzenliyoruz. Her festivalimizin en önemli alanlarından bir tanesi leblebi yarışmaları. Birinci olan esnafımız dükkanın önüne işte 38. Hitit Fuar ve Festivali birincisi yazıyor. Ve bu şekilde de bir güven ortamı oluşmuş oluyor ve biz adeta esnafımızı da tescillemiş oluyoruz. Bu anlamda bu yarışma çok kıymetli. Zaten Murat Bey bir de 1370'lerde 1390'larda Şeyh Murat Gazi Hazretleri ilk leblebinin tohumlarını, leblebinin bugüne gelen serüvenini Çorum'da başlatıyor. Bu anlamda da Çorum 600-700 yıllık neredeyse leblebi geleneğinin böyle her gelenin bir şey ilave ettiği ve nihai olarak da lezzetiyle, görüntüsüyle birçok sağlık bakımından da çok kıymetli. Özellikle o mide asidi falan olanlar için doktorlar öneriyor. Bu anlamda da sağlık saat bakımından da çok kıymetli. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği, kullandığı bir ürün leblebi. Leblebi herkese tavsiye ediyoruz. O zaman ama en de... iyi leblebi nerede yenir Murat Bey?
4: Çorum'da.
3: Çorum'da yenir. Çünkü Çorum'un havası, suyu, insanı önemli. Esnafımızın o güler yüzüyle çıkıp gelsinler.
4: Leblebi yesin.
3: Tatsınlar.
4: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Doktor Halil İbrahim Aşkın Çorum Belediye Başkanı da söyledi. Çorum'da aslında her leblebi güzel. Hani bir türkü var ya, leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, her yerini beğendim diyor. Leblebinin birazcık boyu kısa diyor ama o da lezzetli efendim. Bizler de Çorum'daydık. Leblebi yarışmasının sonucu birazdan açıklanacak ama hepsi şu anda biz de tadına baktık. 10 numara gerçekten diyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
1: Türkiye'nin turizm başkenti Antalya 2026 yaz sezonunda yeni bir rekora daha imza attı. Antalya Valiliği'nin açıkladığı verilere göre 1 Ocak 23 Temmuz döneminde hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısı 6,5 milyonu aştı.
0: Antalya 2026 sezonunda da Akdeniz'in en çok tercih edilen tatil destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor. Yılın ilk 7 ayında kente hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 6.5 milyonu aşarak yeni bir eşiği geride bıraktı.
5: Antalya'nın turizm pastasından çok daha büyük bir pay alması, Antalyalı kardeşlerimizin ekonomik olarak daha müreffeh bir yaşam sürmesi adına turizm alanında tarihin en önemli çalışmalarını hayata geçirmeyi, dünyanın dört bir yanında Antalya'yı tanıtmayı sürdüreceğiz.
0: Antalya Valiliği'nin açıkladığı verilere göre 1 Ocak 23 Temmuz döneminde kente gelen yabancı ziyaretçilerde Temmuz ayı ile birlikte belirgin bir hızlanma yaşandı. Antalya'ya en fazla turist gönderen ülkeler arasında Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya ilk sıralarda yer aldı. Okulların tatil olması ve Avrupa'da yaz izinlerinin başlamasıyla birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor. Sektör temsilcileri güçlü rezervasyon akışı sayesinde Antalya'nın yıl sonunu 17 ila 18 milyon yabancı turistle kapatabileceğini öngörüyor. Turizmde hareketlilik sadece otelleri değil, restoranlardan esnafa, ulaşımdan perakendeye kadar birçok sektörü de canlandırıyor.
1: Rize'de 15. Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivali renkli anlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen Formulas tahta araba yarışları yerli ve yabancı konuklara heyecan dolu anlar yaşattı. 12 ülkeden 24 yarışmacının mücadele ettiği yarışlarda kadınlarda Kolombiya, erkeklerde ise Türkiye birinci oldu.

0: yanda formülas heyecanı, diğer yanda horon ve doyasıya eğlence.
1: Farklı kültürlerle birlikte olmak evet. Güzel oluyor. Farklı dansları görmek çok güzel oluyor. Eğlenceli, güzel, farklı bir aktivite. Biz çok eğlenerek geliyoruz.
0: Rize'nin Ardeşen ilçesinde 15. Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivali vardı. Etkinlik Formülaz yarışlarına da ev sahipliği yaptı. Bu kez piste tahta arabalar çıktı.
2: Rize'nin kültüründe yıllardır belki de asırlık bir gelenek tahta araba. Yeni adı Formülaz ve Rize'de 15.'si düzenleniyor bu yarışlar ve yerinde takip ediyoruz. Renkli görüntüler, o sıcak görüntüler ve kazanan kim olacak hepsini göstereceğiz.
3: 15. Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivali bu yılda başlamış bulunmakta. Tabii geleneksel hale getirdiğimiz tahta arabası yarışmasıyla başlıyoruz.
2: Hangi ülkeler?
3: Valla Bulgaristan, Kolombiya, Azerbaycan, Gürcistan, Adige, Osetya, İran, Didim'den Türk ekibimiz var, Ankara'dan Türk ekiplerimiz var. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar ve güzel bir renk cümbüşü oluşturduk.
0: 12 ülkeden gelen 24 yarışmacı 300 metrelik parkurda birincilik için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada kadınlar kategorisinde Kolombiya, erkekler kategorisinde ise Türkiye zaferi elde etti. Formülaz heyecanı renkli görüntülerle sonlandı.
4: Ve Ajans Gün İçi kuşağını burada noktalıyoruz. Saat başında Merve Türkay yeni gelişmelerle karşınızda olacak. A Haber'de kalın. Hoşçakalın efendim.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: CV Enerji Güneş Paneli.

0: değerleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bir
3: adım
2: önde. Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ve 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ve 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk 7 maddesi kabul edilen kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yeni kurallar öngörülüyor. Buna göre belirli trafik ihlallerini yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Yeniden sürücü belgesi alabilmek için psikoteknik değerlendirme, psikiyatri muayenesi ve sürücü kursunu yeniden tamamlama şartı aranacak.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayat

0: ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ve 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için. A Haber.

0: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğru hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşıyor. Ajans Akşam'a doğru'na başlayabiliriz. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Muhabir arkadaşlarım sahadalar, sizleri bekliyorlar. Önemli gelişmeler var. Çok önemli ayrıntılarını paylaşacaklar sizlerle. Ana başlıklarımıza bakalım bu saat dilimi içerisinde. Saat 17'de ana başlıklarımız neler olacak? Muhabir arkadaşlarımız hangi konuların detaylarını anlatacaklar? İlki ünlü yönetmen Ezel Akay, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Kardeşiyle birlikte, kardeşi Eren Kazım Akay'la birlikte gözaltına alındı. Evinde ise bir uyuşturucu üretim düzeneği çıktı. O görüntüleri birazdan ekranlarınıza taşıyacağız ve detaylarına bakacağız. İlk ifadesini verdi mi? Ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından geçtiğimiz Ocak ayında bir operasyonla ülkesinden hukuksuz bir şekilde kaçırılan Venezuela'nın eski lideri Nicolas Maduro ve eşinin yargılanma sürecinde ilk duruşma tarihi de belli oldu. Ne zaman yargılanacak Maduro? Ne zaman yeniden hakim karşısına çıkacak? Buna da bakacağız. Ve İspanya ve Fransa orman yangınlarına teslim olmuş durumda. Orman yangınlarına müdahale edilemiyor. Orman yangınları söndürülemiyor. Rüzgarın da etkisiyle çok geniş alanlara yayılıyor. Ölüm haberleri peş peşe geliyor. Fransa'da ölü sayısı 3'e yükselmiş durumda. İspanya'da binlerce hektar alan küle döndü. Bakacağız Avrupa'daki orman yangınlarına. Hatay'da bir olay meydana geldi. Oltayla balık tutan bir kişi denizde bir çocuğun çırpındığını görüyor. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark ediyor. Ve adam hiç düşünmeden suya atlıyor elbette. Çocuğu kurtarıyor. O anları da ekranlarınıza getireceğiz. Haydi buyurun başlayalım. Bugün Perşembe. Her Perşembe olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı'nın rutin olan bilgilendirme toplantısı vardı. Roketsan tesislerinde gerçekleşti o toplantı bugün. Toplantıda Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin'in vefatına ilişkin şu an adli tıp raporunun beklendiği belirtildi ve bu süreçte varsayıma dayalı ifadelerden kaçınılması gerektiği uyarısı yapıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Aynı zamanda gündemde Eurofighter Typhoon uçakları da vardı. Eurofighter'ların tedarik sürecine ilişkin de bilgi verdi bakanlık. Terörle mücadele, hudut güvenliği, bunlara ilişkin son durumda paylaştı.
1: Yerleşkesinde gerçekleştirdiğimiz
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Ankara'nın Lalahan ilçesindeki Roketsan tesislerinde gerçekleştirdi. Bakanlık toplantıda Yalova'daki 18. Ana Üst Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren

0: Hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Bilgin'in ölümüyle ilgili idari ve adli soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.
1: Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedeni belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmektedir. Önemli rica olunur.
0: Toplantıda Eurofighter Typhoon tedarik sürecine ilişkin de değerlendirme yapıldı.
1: Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sadi olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.
0: Öte yandan terörle mücadele konusu da toplantıda görüşüldü. Bu kapsamda geçen hafta içinde 6 PKK'lı terörist teslim oldu. Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.485 olurken bu yıl içinde engellenen kişi sayısı da 42.776'ya ulaştı.
2: Şimdi Tekirdağ'da bir dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti bu patlamada. İki kişinin de yaralı olduğunu biliyoruz. O doğal gaz patlamasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri var. Binanın önünde o esnada sohbet eden üç kişi de ölümden dönüyor o anlarda. Şimdi yapılan incelemeler sonrasında bina ağır hasarlı. Dolayısıyla binanın yıkılmasına karar verildi.
0: Dairede meydana gelen patlama iki kişiye mezar olmuştu. Üç kişinin daha ölümden son anda kurtulduğu ortaya çıktı. 3 Temmuz gecesi Tekirdağ Çorlu'da 7 katlı bir binanın en üst katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle aynı katta bulunan bitişik 3 dairede de hasar oluştu. Pencerelerin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Vatandaşlar evlerini tahliye etti. Alevler ekipler tarafından söndürülürken patlamanın şiddetiyle bahçeye düşen bir kişi olay yerinde, bir vatandaş da hastanede hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı sırada binanın önünde bulunan 3 kişinin de ölümden döndüğü görüntüler ortaya çıktı. Bina önünde sohbet eden 3 kişi meydana gelen patlamayla birlikte alana düşen beton parçalarından son anda kurtuldu. Yapılan incelemeler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi.
2: Ardahan'da da iki araç zincirleme kazaya karışıyor. 4 kişi hayatını kaybediyor o kazada. 2 kişi yaralanıyor. Görüntüler var. Kaza sonrasına ilişkin görüntüler ekranlarınızda. Feci bir kaza. Ardahan-Ardahan-Uç Karayolu'nun Yalnızçam mevkiinde meydana geliyor bu kaza. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 2 araç kaza yapıyorlar. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk ediliyor. Kazada araçlardaki 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybediyor. Yaralanan 2 kişinin hastanede tedavisine devam edildiği bilgisi var. 4 kişinin hayatını kaybettiği bir kaza Ardahan'da yaşandı. Bu yaz, bu sene herhalde havalar tam da ısınmadan Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan, hayatlarını kaybeden insanların haberleri gelmeye başlamıştı. 72 yaşında bir kadın daha hayatını kaybetti. Ve bu sene kene sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Tokat'ın Almus ilçesinde yaşandı bu defa bu hadise, Gökköy'de. Şehriban Öztürk'e yaklaşık bir hafta önce kene tutunmuş ve Şehriban Öztürk bir süre sonra rahatsızlanınca Tokat Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Öztürk daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne sevk edilmiş. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle

yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış. Fakat bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamış. Yakınları tarafından teslim alınan Öztürk'ün cenazesi Almus ilçesi Gökköy'de toprağa verildi ve ne yazık ki kene sebebiyle, Kırım-Kongo kanamalı ateşi sebebiyle yazın başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı böylelikle 11'e yükseldi. Meteoroloji uyarmıştı günler öncesinden. Dün bir anda hava soğudu İstanbul'da. Trakya'da da öyle. Doğu Marmara'da da biraz etkili oldu. Büyük bir fırtına başladı. Cumartesi günü de fırtınanın etkili olacağı belirtiliyor. Hatta daha sert. Şimdi dünden görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. Dolayısıyla cumartesi günü için de bundan daha sert olacağı için fırtına ve yağışın bir anlamda uyarmak için de sizlerle paylaşıyor olacağız bu görüntüleri.

0: çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Mega kenti dakikalar içinde kara bulutlar kapladı. Çevrede yoğun bir toz bulutu oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bu görüntüler fırtınanın en çok etkilediği yerlerden biri olan Bakırköy'den. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapattı. Cadde çift yönlü trafik akışına kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Burası Esenler. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada bir binanın çatısı yerinden sökülerek rüzgarın etkisiyle sokağa düştü. O sırada sokakta oynayan çocuklarla yoldan geçen bir kişi çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çatının sokağa düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kentte kötü hava şartları nedeniyle uçaklar iniş yapmakta zorlandı ve havada tur atmak zorunda kaldı. Bu görüntülerde Güngören'den. Kuvvetli fırtına nedeniyle reklam ve saç panolar yerinden koparak cadde ve sokaklara savruldu. Bazı panolar park halindeki araçların üzerine düşerek hasara neden oldu. Üsküdar'da da fırtına nedeniyle İBB'nin üniversite tercih çadırı uçtu. Bir kişi yaralandı. Küçükçekmece'de fırtınadan etkilenen noktalardan biriydi. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle karşıdaki 2 apartmana savruldu.
1: Fırtınadan sonra camdan baktım karşıdaki binanın bütün çatıları üstümüze doğru geldi.
0: Çatı parçaları apartmanların son katındaki dairelerin tavanlarını delerek içeri girdi. Dairelerde hasara yol açan olayda yaralanan olmadı. Maltepe'de de fırtına nedeniyle dalları kırılan ağaç 2 katlı binaya yaslandı.
2: Ve ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucudan gözaltına alındı. Bursa İnegöl'deki evinde arama yapılıyor. Şimdi birazdan görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ev adeta bir üretim merkezine çevrilmiş durumda. Bir fabrika gibi iklimlendirmeler yapılmış, banyo dahil pek çok alanda. Işıklandırmalar yapılmış. Özel bir üretim merkezi gibi. Bu görüntüler de paylaşıldı. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Erşan Karaca da bizi bekliyor. Olayın detaylarını konuşacağız. Bunlar ticari yapılmak üzere mi üretiliyor? Bunlar satılmak üzere mi? Kullanılmak üzere mi? Sadece böyle bir ölçeğe göre amaçları var mı? Nasıl değerlendiriliyor? İlk ifadesini verdi mi Ezel Akay? Konuşacağız tüm bunları. Erşan Karaca bizi bekliyor. Erşan, şimdi o görüntülerde ekrana gelecek. Yani kamuoyunu şok eden görüntüler. Çünkü ev adeta bir üretim merkezine, bir fabrikaya döndürülmüş gibi. Nasıl başladı? Nasıl tespit edilmiş? Bir oradan başlayalım seninle istersen.
3: İyi akşamlar ve yayınlar diyorum Merve Türkay. Dilerseniz operasyon nasıl başladı ondan bir başlayalım. Sonrasında ise operasyon şu anda seyri nereye doğru devam ediyor onu bir konuşacağız. Aslında operasyon oldukça önemli bir operasyon. Bursa'da gerçekleştirildi. Jandarma ve aynı zamanda İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan bir uyuşturucu operasyondu. Öncesinde gidelim isterseniz. Öncesinde bir vakitte aslında vaktini tam olarak net bir şekilde bilgi veremeyiz. Fakat yaklaşık

0: bir takip diyelim. Jandarmanın ve aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu bir fiziki ve teknik bir takip sonucunda yönetmen Ezel Akay hakkında bir aslında bir uyuşturucu soruşturması için düğmeye basılmıştı ve ikisi yani kardeşiyle birlikte geride bıraktığımız günün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Peki operasyonun detaylarında neler var? Önemli detayları sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi uyuşturucu operasyonlarında normalde ev içerisinde arama yapıldığı zaman gramaj usulünde bir uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Jandarma personeli tarafından. Fakat bu sefer hem kök keneviri'den bahsedeceğiz hem de aynı zamanda uyuşturucunun kilogram cinsinden bahsedeceğiz. Öncesinde ele geçirilen uyuşturucuya bir bakalım. 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 1 kilo 131 gram toz kenevir ele geçirildi. Banyo dahil çeşitli odalarda kurulmuş ultraviyole yani uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan alet, edevat ve ekipman evin birçok noktasında görülüyor aslında şu anda ekrana verdiğimiz üzere. Banyo dahil çeşitli odalara kurulmuş ultraviyole ışıktan bahsetmiştim. Aynı zamanda operasyona katılan narkotik köpeği takibinde yer aldığı aramada uyuşturucu maddeler ve üretimine yardım sağlayacak alet, edevat ele geçirildi. Peki gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ve kardeşi hakkında şu anda son durum ne? Biliyoruz ki dün gece gözaltına alınmışlardı ve şu anda mahkemeden gelecek olan o kararı ve aynı zamanda ifadesini bizler de bekliyoruz Merve Türkay.
1: Ayşe, şimdi o görüntüler de ekranda. Ezel Akay'ın burası evi zannediyorum ki, İnegöl'deki evi. Senin de bahsettiğin o düzene kurulmuş evin farklı odalarına böyle saksılar içerisine yerleştirilmiş banyoda kırmızı ışıklar var, mavi ışıklar var. Bunlar tespit ediliyor, ardından operasyon düzenleniyor. Bir de sanıyorum poşetin içinde o bitkilerin kurumuş hali var. Yani o uyuşturucu maddeye dönüştürülme halleri muhtemelen naylon poşetlerinin içerisinde. Ve bunlar tespit ediliyor. İlk ifadesi var mı? Mesela burada bir ölçek var mı? Yani bu kadar fazla, bu kadar yoğun uyuşturucu madde ele geçirildiği, bunun ticaretinin yapıldığını mı ihtimalini uyandırıyor? Bununla ilgili bir araştırma var mı?
0: Evet Merve Türkay, aslında soruşturmanın derinleşmesini ve farklı bir yöne gitmesini sağlayan ekipmanlar ele geçirildiği zaman işte o bizlere gelen görüntülerde anlaşılıyor ki evin içerisi aslında sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bir üretimhaneye çevrilmiş durumda. Şimdi burada içeride bulunan dediğimiz gibi ultraviyole ışıklar ve aynı zamanda iklimlendirme sistemleri bu uyuşturucuyu sadece tüketmek değil aynı zamanda üretip satmak da anlamına geliyor. Şimdi burada aslında önemli bir detay var. Şimdi polis aslında bahsettiğim gibi teknik ve fiziki bir takip başlatıyor.
1: Giriyor ondan şu an polis. Ise, kırmızı ışık, pembe bir ışık var ve saksılarca bitki var orada.
0: Evet, şimdi orada yakalanan bitkiler de aslında şöyle, orası aslında bir üretim tesisine çevrilmiş durumda. Şu anda soruşturmanın kısmını değiştiren de o. Kullanmak için mi yoksa satış için mi? İşte buradaki evin içerisindeki kurulan bu düzenek vardı. Evin aslında bulunan yeri de banyo. Şimdi banyo uyuşturucu yapılmak için, uyuşturucu üretmek için oraya aslında bir yer olarak ayarlamışlar. Bu uyuşturucu maddesini de hızlı bir şekilde, seri bir şekilde üretmek için ultraviyole ışıklarını ve aynı zamanda iklimlendirme sistemlerini kullanarak burada hem gramajı hem de salonda aynı zamanda kullanımı artırmak, bir, belki de satışı artırmak için kullanılıyor.
1: Orada bir desk var, bir masa gibi bir şey var. Onun üzerinde de işte böyle bir takım aletler var. Sanıyorum bu üretimin destekleyici bir şeyleri mi? Çünkü masanın üzeri de o epey kalabalık. Tartılar var, plastik şişeler var. Yani bir ev gibi de değil açıkçası burası. Hani yaşam alanı gibi de görünmüyor. Sadece birkaç kanepe var, bir de televizyon var, televizyon ünitesi var. Onun dışında hani burası gerçekten çok karanlık bir yer gibi de görünüyor.
0: Aslında burası şöyle, Merve Türkay, benim de izlediğim kadarıyla burası aslında bir üretimhaneye çevrilmiş durumda. Yani bunu satmak için mi yoksa sadece kendileri kullanmak için mi yapıyorlardı? Bunlar gelecek olan ifadelerde aslında yer alacak. Soruşturmada buna göre yön değiştirecek. Evin içerisinde hassas burunlu köpekler arama yaparken dikkatimizi çeken bir durum vardı. Evin her bölgesinde uyuşturucu maddeler var. yani kullanıma hazırlanmış veya satışa hazırlanmış olan uyuşturucu maddeler ele geçiriliyordu. Hassas burunlu köpekler de aynı zamanda içeride arama yaptığı zaman görmüş olduğunuz gibi aslında görüntüleri de var onların. Evin birçok yerinde, gardıropta, çekmecede, dolap içerisinde kullanıma hazır uyuşturucu maddeleri ele geçirdiler. Merve Türkay.
1: Kardeş de sanıyorum gözaltına alınmış, yönetmen Ezel Akay'ın, değil mi? Aynı suçtan mı? Yani birlikte mi üretim yapıyorlarmış?
0: Evet, o da... Aslında şöyle bahsetmek istiyorum sizlere, bu konu hakkında kesin bir karar, yani kesin bir bildiri elimizde şu anlık yok. Fakat

0: yine aynı soruşturma kapsamında, aynı evde yaşadıkları için aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtmiş olalım. Son olarak ifade edelim ki aslında önemli bir başlık var. Kendisi bir yönetmen. Avukatlar ve aynı zamanda sanatçı camiasından nasıl açıklamalar gelecek, onları da bizler bekliyoruz. Çünkü birçok ünlü filmin aynı zamanda yönetmeni ve oyuncusu kendisi Merve Türkay.
1: Evet. Erşen çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı? Çok çarpıcı görüntüler çünkü. Hiç sıradan bir ev değil. Senin de dediğin gibi adeta bir üretim merkezi. Her noktaya köpekler aşırı tepki gösteriyorlar ve açılan her çekmeceden, kaldırılan her kapak altından kilolarca poşetlerin içine stoklanmış uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Var mı eklemek istediğin bir şey?
0: Evet Merve Türkay, aslında bu soruşturma başlamadan önce Ezel Akay'ın öncesine bir gidelim. Aslında dosyaları oldukça kabarık, ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Bunların başlıkları şu an için elimize ulaşmadı ama hakkında birkaç suç duyurusu ve aynı zamanda birkaç dosyanın da olduğunu belirtmiş olalım. Şu anda ifadeler devam ediyor. Sağlık kontrolünden geçtiler Akay kardeşler ve aynı zamanda bizler de gelecek olan, Bursa'dan gelecek olan gelişmeleri sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim Merve Türkay ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Erşen Karaca. İşte detaylar böyle, görüntüler de her şeyi anlatıyor. Bugün gözaltı gerçekleşti yönetmen Ezel Akay'a ve de kardeşine. Evindense işte gördüğünüz gibi belki de kilolarca uyuşturucu madde çıktı ve dahası ev değil, yani bir yaşam alanı değil orası, bir üretim merkezi adeta. Ahbap soruşturması ile ilgili de bu arada bugün yeni bir gelişme var. Soruşturma kapsamında 6 kişi daha ifadeye çağrıldı bugün. Ünlü isimler, onlar da gazeteciler. Bakalım detaylarına. Haluk Levent'in yöneticisi olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme var. 6 kişi daha ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı, zaten o soruşturma devam ediyor, derinleştiriliyor. İşte o soruşturma kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, sanatçı Şahan Gökbakar, sanatçı Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır, gazeteci Ruşen Çakır ve gazeteci Özlem Gürses de ifadeye çağrıldılar. İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal dün ifadeye çağrılmıştı bu isimler. İstanbul Adliyesi'ne gelmişlerdi ve savcıya ifade vermişlerdi. Bugün de az evvel aktardığım isimler, Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan isimler Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses oldu. Bir kaza haberi var sırada. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel bir halk otobüsüyle bir panel van çarpışıyor. O kazada bir kişi ne yazık ki hayatını kaybediyor, 10 kişi de yaralı.
2: Minibüste panel van çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kaza Şehzadeler ilçesi Manisa Turgutlu Karayolu'nda yaşandı. Karaoğlanlı'dan Manisa yönüne dönüş için manevra yapan özel halk minibüsü kavşakta kapalı kasa panel vanla çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4'ü ağır 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in yeni parti kurması artık an meselesi denebilir. Özgür Özel her an yeni partiyi kurduğunu açıklayacak. Şimdi partinin kurucular kurulu oluşturulacak. Milletvekillerinden imzalar toplandı. İsimler henüz net değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafı bu isimler kamuoyunda dolaşıyor. Özellikle sosyal medyada spekülasyon yapılıyor deniyor. CHP'de Özgür Özel tarafıysa bu isimlerin net olarak Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye geçeceğini ifade ediyorlar. Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı ise partiden ayrılmayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından net bir açıklama yaptı Oğuzkan Salıcı ve olan biten bölünmenin ötesine geçmiştir artık dedi. Özgür Özel'in söylediği gibi karpuzla karpuzun sapının ayrışması değildir bu konu. Kaygım odur ki ortada kabuğu çatlayan bir nar var dedi.
3: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirdik. Grup yönetimince alınması gereken

0: mecburi kararlar oy birliğiyle alındı.
1: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Milletvekillerinden imza toplandı. Gözler yeni partinin kuruluş dilekçesinin verileceği tarihe çevrildi.
0: Yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir.
1: Emir sık sık genel merkezi hedef aldı.
0: Milletvekili grubumuzda da herkes görecek ki bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
1: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Resmi işlemlerin sürdüğünü dile getirdi. Yakın bir tarihte partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim edileceğinin sinyalini verdi.
0: Her türlü hukuki başvuruyu yaptık. Her türlü siyasi başvuruyu yaptık. Ama yaptığımız her bir girişim genel merkezde fiili işgal durumunda olan bir avuç kifayetsiz muhterisin koltuk hırsı dolayısıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
1: Aralarında Gürsel Erol, Engin Altay ve Oğuz Kağan Salıcı'nın da olduğu CHP'nin tecrübeli isimleri partiden ayrılmayacak. Salıcı sosyal medya hesabından duyurdu kararını. Partimdeyim dedi, CHP'nin dağılma riskine dikkat çekti. Olan biten bölünmenin ötesine geçmiştir. Dağılma emareleri görülmektedir. Bunun adı Özgür Özel'in söylediği gibi karpuzla karpuz sapının ayrışması değildir. Kaygım odur ki ortada kabuğu çatlayan bir nar vardır. Dağılma emareleri dün değil Özgür Özel genel başkanken başlamıştır. Ayrılığın fikir babaları partiden kopuşu akıllarına çok önceden yerleştirmişlerdi ifadesini kullandı.
2: Şu ana muhalefet partisindeki artık açıkça bu ayrılma süreciyle ilgili bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki yeni kurulacak partiye hazine yardımı verilmelidir dedi. Yeni partiye yani Özgür Özel'in partisine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen 1 milyar 815 milyon liralık o ödenekten milletvekili sayısına göre pay verilmesi gerekiyor. Yani 135 milletvekili var şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ne kadarı yeni partiye geçecekse o pay bölünmeli ve o ödenek o partiye verilmelidir dedi. Özgür Özel cephesinden de konuyla ilgili bir açıklama var.
3: Bunlar kayyumcuydu, bunlar buttancıydı ve bunlar bölücüydü. Ama bu parti kurma sürecinde bir kere daha görüyoruz ki KBB'nin yanına bir harf daha eklememiz gerekiyor. O harf yine K. Yani bunlar koltukçu. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar.
4: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim.
1: Mutlak putlan kararının ardından Özgür Özel son grup toplantısında veda mesajı verdi. Özel yeni partinin kurulacağını duyurmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli kurulacak yeni partinin CHP'den geçecek milletvekili oranına göre hazine yardımı alması gerektiğini söyledi. 2026 yılı için CHP'ye verilen 1 milyar 815 milyon liralık paydan geçecek milletvekili sayısına göre yeni partiye de ödeme yapılması gerektiğini belirtti Bahçeli. CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Geçecek milletvekili sayısına 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz mal varlığının nasıl taksim edileceği hususudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor, CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyar liradan, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi. Özgür Özel cephesinden de Bahçeli'nin açıklamasına ilk yorum geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği kapalı grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
0: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu bölünme Der Spiegel dergisinin de konusu oldu.

0: Almanya'da etkili bir yayın organı. Türkiye'nin iç siyasi konularına da merakı malumunuz. Şimdi yine bu haberi bile Türkiye'ye hedef alarak yaptı.
1: Özgür Özel parti kuracağını açıkladı, yabancı basın manşetlere taşıdı. Özgür Özel'in yeni parti kuracağına ilişkin açıklamasına yabancı basın büyük destek verdi. Alman Der Spiegel, Özgür Özel'in yeni partisini kapak yaptı. Türkiye yine hedefe konuldu. Dergi kapağında Türk muhalefet politikacısı Özel yeni bir parti kurdu başlığını kullandı.
2: Domates üreticisinin narenciye üretici.
1: Spiegel kapağında ayrıca Türkçe, Türkiye'de demokrasi için yeni bir umut ifadesini de kullandı. Dergideki analizde Türkiye yine asılsız iddialarla hedefe konuldu. Öte yandan Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin de Özgür Özel'e tebrik mesajı gönderdiği bildirildi.
2: AK Parti katkıyı.
1: Özgür Özel'in yurt dışı temaslarındaki açıklamaları daha önce de Türkiye'de tartışma konusu oldu. Gittiği programlarda ve verdiği röportajlarda Türkiye'ye yönelik eleştirilerini dile getiren Özel'e ilk tebrikler de Batı'dan gelmiş oldu.
0: Ve emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların zam farklarının 24 Temmuz'da ödeneceği açıklandı. Hemen bakalım. Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü ve dul ve yetim aylığı alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri artık 24 Temmuz'u itibariyle, yani Cuma günü itibariyle hesaplarına yatırılmaya başlanacak. SGK'dan yapılan açıklamaya göre 4C emekli sandığı kapsamında emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Tekrar etmiş olalım. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplamda 14,5 milyar TL ödeme gerçekleştirilecek. Ve faiz oranları, Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Sabit bıraktı faizleri Merkez Bankası. Bu açıklamanın detaylarına göre merakla bekleniyordu faiz kararı. Ve faizi %2.40 mevduat faizini, %2,25 marjinal fonlama faizini de %2.65'te Merkez Bankası sabit bırakma kararı aldı. Temmuz ayı faiz kararını açıkladığında politika faizi beklentilerine paralel olarak da %37'de sabit bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nden faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurulun politika faizinin %37'de sabit kalmasında karar verildiği bildirildi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının %40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranının da %35,5'ta sabit tutulduğu bildirildi. Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir ifadesine yer verildi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini de sabit bıraktı Avrupa Merkez Bankası. Ve İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim ülkelerin Merkez bankalarının faiz kararlarını da etkiliyor. Petrol fiyatlarını da etkiliyor. Tüm dünyanın ekonomisini de etkiliyor. Ve gitgide tırmanacak mı? Herkesin aklında bu soru var. Artık nihai bir karara varılacak mı? Bu soruların yanıtları aslına bakarsanız sahadan gelen cevaplara göre olumsuz. Çünkü saldırılar aralıksız olarak devam ediyor. Çatışmaların yeniden alevlendirilmesiyle birlikte Orta Doğu'da tansiyon zirveye çıkmış durumda. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 12. saldırı dalgasını yaptığını açıkladı. CENTCOM bu açıklaması. İran'sa Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. İşte karşılık veriyor. Süreç gitgide tırmanıyor.
1: ABD-İran hattında şiddetli çatışmalar sürüyor. Tahran yönetimi bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam ederken Washington İran'a karşı 12. saldırı dalgasını gerçekleştirdi. İran basını ABD'nin Huzistan eyaletindeki Ahvaz ve Ramşir'le Hürmüzgan'ın Sirik kentine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Huzistan valiliği Ahvaz'ın bazı noktalarının füzelerle hedef alındığını açıkladı. Buşer eyaleti çevresinde de peş peşe patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a karşı 12. gece üst üste bir dizi hava saldırısı daha gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD güçleri, deniz kuvvetleri, füze ve insansız hava aracı depolama tesisleri dahil olmak üzere İran'ın askeri hedeflerine saldırı düzenledi.
3: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir anlaşma yapsalar, anlaşmadaki her şeyi değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller, ancak çok yakında hazır olacaklar.
1: ABD merkezli haber sitesi Axios, yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington'ın devrim muhafızları ordusuna ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçaklarını kullanmaya başladığını öne sürdü. Öte yandan İran saldırılara ABD'nin Körfez'deki üslerini hedef alarak karşılık veriyor. Ürdün ve Bahreyn'e fırlatılan füzelerin yanı sıra hedefler arasında Kuveyt'teki ABD üssü Ali Es Salim de vardı. Devrim muhafızları bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığını iddia etti. Üsten yükselen duman uzak mesafelerden görüntülendi. İran'ın hedef aldığı bir diğer nokta Irak'ın kuzeyindeki Erbil oldu. Çok sayıda kamikaze İHA ile yapılan saldırının Irak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü duyuruldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medyada yaptığı paylaşımla savunma doktrinimiz nettir. Göze göz, İran'a yönelik altyapımızda dahil olmak üzere her türlü saldırı güçlü ve kararlı bir yanıtla karşılanacaktır ifadelerini kullandı. Kızıldeniz'de de tansiyon yüksek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğunu iddia ettikleri iki petrol tankerini İHA ve füzelerle hedef aldı. Bu, Suudi petrol tankerlerine düzenlenen ilk saldırı oldu. İsabet alan saldırıda tankerler adeta alev topuna dönüştü.
0: Tıpkı Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta ve de İsrail arasındaki savaşta ölüm sayıları eksik bildiriliyor deniyor. İşte bazı ajanslar var bunları açıklayan, gerçek sayıları ortaya koyan. Tabii onlar da şüpheli. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 askerin hayatını kaybettiği açıklaması gelmişti. Resmi olarak geldi. Hayatını kaybeden askerlerin cenazesi de ülkeye götürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hava üssünde düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump da katıldı ve Donald Trump askerlerin cenazelerini asker selamıyla karşıladı.
1: İran'ın saldırılarında ölen ABD askerleri için tören düzenlendi. İran'la yaşanan çatışmalarda Ürdün ve Irak'ta ölen Amerikan askerlerinin naaşları Dover Hava Üssü'ne getirildi. ABD bayraklarına sarılı tabutlar askeri törenle uçaktan indirildi. Trump beraberindeki ABD'li yetkililerle birlikte asker selamıyla cenazeleri karşıladı. ABD Genelkurmay Başkanı Daniel Kane, Savunma Bakanı Pete Hexit ve üst düzey askeri yetkililer de törendeydi. ABD ordusu Ürdün'de yaşamını yitiren askerlerin hava savunma birliklerinde görev yaptığını bildirdi. Irak'ta bir ABD askeri de İran'a ait İHA'dan kalan patlayıcı mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 ABD askerinin naaşı düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmaları için ailelerine teslim edildi.
0: Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'nın ardından ağırlıklı olarak İtalya ve Fransa'da orman yangınları başlamıştı. Sonrasında İspanya'dan haberler gelmeye başladı. Zaten haberler gelir gelmez yüzlerce hektarlık alanın küle döndüğü haberi de hemen ardından geliyor. Yangın çok hızlı ilerliyor. Müdahale etmekte çok zorlanıyor. Özellikle Fransa. Yangınlara 3 ölüm haberi geldi şu ana kadar. İkisi itfaiye eri, hayatını kaybedenlerden. Ne yazık ki İspanya'dan da çok kötü haberler geliyor. Sadece 2 günde 200 hektardan fazla alan küle dönmüş durumda İspanya'da.
1: Aşırı sıcaklar sonrası Avrupa orman yangınları ile mücadele ediyor. Burası Fransa. Tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya olan ülkenin Var vilayetinden yükselen alevler kısa sürede geniş alanlara yayıldı. Binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Yangınlar nedeniyle 2000'den fazla ev elektriksiz kaldı. 5 kasabada 100'den fazla ev yangından etkilendi. Yaklaşık 10 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Yangında acı haberler de geldi. Aralarında itfaiye erlerinin de olduğu can kayıpları yaşandı. Fransa'da yılbaşından bu yana 42 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı. Kül olan bölgenin büyüklüğü Paris'in yaklaşık 4 katına ulaştı. Yetkililer bu yıl yangın sezonunun normalden çok daha erken başladığını açıkladı. Yangınların %90'ının insan kaynaklı olduğu belirtildi.
4: Sakinlere henüz evlerine dönmeleri talimatı verilmedi. Yangın dağınık olarak devam ediyor. Etkilenen bölgeye girip eve dönmek güvenli değil.
1: Ve yangınlarla mücadele eden diğer bir Avrupa ülkesi İspanya. Ülkede etkili olan yangınlar korkunç boyutlara ulaştı. Şimdiye kadar 32 bin hektardan fazla alan küle döndü. Yangınlar nedeniyle 34 yerleşim yeri tahliye edildi. Kavurucu sıcakların etkili olduğu İspanya'da termometreler 40 dereceye dayandı. Düşük nem ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.
4: Hava bizim tarafımızda değil ama mücadeleye devam edeceğiz.
1: Bazı bölgelerde alevler kısmen kontrol altına alınırken tahliye edilenlerin eve dönüşlerine izin verildi. Ancak İspanya genelinde yangın riskinin en yüksek seviyede olduğu uyarısı yapılıyor.
0: Her gün bu haberi veriyoruz. Yani İstanbul'daki kavga haberleri ama neredeyse 20 milyonluk bir kent düşünün. Bu görüntüler o kadar fazla tanıklık ettiğimiz görüntüler ki haberleştiriyoruz dolayısıyla. Pek çok noktada kağıthanede, bahçeli evlerde, sokak ortasında büyük kavgalar, çocukların gözü önünde, parklarda, marketlerde. Sadece birkaçını ekranlarınıza taşıyacağız şimdi.
1: Biri çocuk tartışmasıyla başladı. Diğeri karpuz fiyatı yüzünden sokağa taştı. İlk görüntüler İstanbul Kağıthane'den. 13 yaşındaki kızına bir kadın tarafından tokat atıldığını öne süren anne hızla tartışmaya girdi. Kadınların sözlü tartışmasına eşleri de dahil olunca park bir anda boks ringine döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Burası da bahçeli evler. Müşteriyle market çalışanı arasında çekirdekli ve çekirdeksiz karpuzların fiyat etiketinin karışması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma market dışına taştı. Çalışanlarla müşteri sokak ortasında birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Şimdi Gülistan doku soruşturmasında cinayet bile diyemiyoruz, kayıp haberi de diyemiyoruz. Gülistan doku soruşturması. Çünkü Gülistan'ın ne olduğu hala belli değil. Dosya yeniden açılmıştı biliyorsunuz. Çok önemli bir gelişme yaşandı bugün. Tutuklu zaten o dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner. Telefonundaki bazı yazışmalar ortaya çıktı. İncelemeler devam ederken ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmaları var. Farklı bir isimle kaydedilmiş. Numara da başkasının üzerine, Tuncay Sonel'in üzerine değil. Fakat kendisinin kullandığı telefon olduğu tespit edilmiş emniyet tarafından. Şöyle, eski valinin kendisi aleyhine paylaşımda, sosyal medyada paylaşımda bulunan kişileri yakalattırıp işkence yaptırdığı belirleniyor. Gelişmeler sonrasında bu olayla ilgili Ankara'da iki kişi daha gözaltına alındı bu arada. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve artık hayatta olmadığına kesin gözüyle bakılan Gülistan Doku soruşturmasında işte bu gelişme çok önemli. Bu yazışmalar da ekranlarınızda. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'e ait telefon incelemeye alındı. Silinmiş mesajlar geri getirildi. WhatsApp üzerinden mesajlaşmalar var. Tuncay Sonel'in kendisi aleyhinde paylaşımda bulunan kişileri eski polis memuruna şikayet ettiği ifade ediliyor. Ve eski polis memuru bu kişileri bulup, Gökhan Ertok ismi, ihraç edilmiş bu arada. Bu isimleri bulup sözde işkence ederek, hatta birinin fotoğrafı var, arkadan elleri kelepçeli, yüzü kan içerisinde. İşkence yapıldığı anlaşılıyor. Fotoğrafların Tuncay Sonel'e gönderiliyor. İşte bu konuyla ilgili iki şüpheli daha bugün Şafak baskınıyla gözaltına alındılar.

0: İzmir'den bir görüntüyle devam edeceğiz. Bir binanın dış cephesini boyuyor üç kardeş. Binanın dış cephesini boyarken halatı kopan iskelenin çökmesi sonucu yaralanıyorlar. Yürekler ağza geliyor. O anlar da güvenlik kameralarına yansıyor.
1: İskelenin halatı koptu. Üç kardeş ölümle burun buruna geldi. İzmir'in Balçova ilçesinde üç kardeş 9 katlı bir binanın dış cephesini boyuyordu. Kardeşlerden ikisi iskelenin üzerindeydi, diğeri ise altında yürüyordu. O sırada halatı kopan iskele 7. kattan büyük bir gürültüyle üzerine düştü. İskeledeki iki kardeş ise havada asılı kalmıştı. Sonradan üzerlerine düşen parçalarla biri yere çakıldı, diğeri savruldu. Bina sakinleri hemen yardıma koştu. Yaralanan üç kardeş hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ağır.
0: Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümündeyiz. Milletimizin ortak hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor, pekiştirerek devam ediyor. İşte bu anlamlı günlerde aslında hala ne düşünüyoruz? O günlerin o heyecanı hala devam ediyor mu? Sokağa çıktık, herkese sorduk. Bakalım neler söylendi.

0: çıkmıyor.
1: Takvimler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde hasret sona erdi. Ayasofya'nın minarelerinden yeniden ezan sesleri yükseldi. Eşhedü en

0: O gün binlerce kişi Ayasofya'ya akın etti. Cuma namazıyla birlikte ise saflar doldu, taştı. İşte o tarihi günün üzerinden 6 yıl geçti. Peki vatandaşımız zincirlerini kıran Ayasofya için ne düşünüyor? Şimdi söz millette. Ayasofya'nın ibadete açıldığını ilk duyduğunuzda ne hissettiniz?
1: Ayasofya'nın ilk açılışını duyduğumda Almanya'da doğma büyümeyim. 6 sene önce açıldı herhalde.
0: Evet.
1: Yani ben çok mutlu ve gururluyum bu konuda. Yani benim ailem de öyledir. Almanlar ne desem şimdi, biz gururluyuz. Almanlar Ayasofya'yı, Hristiyanlar özellikle, kendilerine ait görüyorlar. Onlar mutsuzlar.
2: Çok güzel bir duygu burada ibadet edebilmek. Biz üstelik Fransa'dan geliyoruz. Hani orada bu maneviyata ulaşamadığımız için, üstelik tarihini de okumuş biri olarak, yani gerçekten etkilendim diyebilirim. Büyülendim yani.
0: Evet. Peki ilk içeri girdiğinizde ne hissettiniz?
2: İlk olarak kendimi buraya ait hissettim. Yani bir Türk olarak, Müslüman olarak.
0: Ne hissettiniz içeri girince?
3: İçeri girince bir Kabe'ye gitmiştim. Orada çok bir değişik bir atmosfer yaşadım. Bir de

0: da.
1: Ağladım. Bilmiyorum, çocuklarıma dua ettim, ağladım. O hissi yaşayan bilir. Yaşadım ben.
0: Aynen.
1: Yasın görsün, yaşasınlar. Çok güzel gerçekten.
2: İbadete açılalı 6 yıl oldu. Bununla birlikte neler hissettiniz? O tarihi günü hatırlıyor musunuz?
3: Hatırlıyoruz. Cuma namazıyla açılmıştı. Biz de geldik tabii, buralara giremedik de Aksaray'da kılabilmiştik cuma namazını.
2: O kadar bir kalabalık yoğunluk
3: evet,
2: vardı.
3: Evet, yani çok yoğundu, çok kalabalıktı. Bizim 60'lardan, 70'lerden sloganımız da Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın. Dedelerimizin, babalarımızın, rahmetli onlar göremediler. Biz gördük, bize nasip oldu. Bizden sonraki nesiller de inşallah hiçbir zaman kapandığını görmeyecekler. Nesiller boyu bu şekilde devam edeceğiz.
2: Peki,
3: Allah açandan, açtırandan, emeği geçenden, A'dan Z'ye herkesten razı olsun.
4: Müjdeler olsun! Ayasofya açıldı! Müjdeler olsun! Ayasofya
3: Ben daha sonra videodan izledim, bir tane abi burada bağırıyordu sokakta, Ayasofya açıldı, Ayasofya açıldı. Hani o 100 yıl önce gazeteler vardır ya, son haber, son dakika haber, şu anda son dakika. Aynı o abi bağırıyordu, çok duygulandık, biz de ağladık.
2: Evet. Dualarımızın kabul olmasıyla tekrar buranın ibadete açılması çok büyük mutluluk verici bir şey. İlk Ayasofya'nın açıldığını duyduğunuzda ne hissettiniz?
5: Ya çok sevindik. Ayasofya'nın açıldığını duyduğumuzda eğer ki imkanın olsaydı ben de gelecektim. Benim arkadaşlarım orada özel davetle oradan buraya geldiler. Çok mutlu olduk tabii. Bir Türk olarak biz yurt dışında kalıyoruz. Almanya'dan geliyoruz. Arabayla geldik. İlk burada otele yerleşip kızıma özellikle Ayasofya'yı, Sultanahmet'i, İstanbul'un böyle maneviyatlarını, Eyüp Sultan'ı gösterip o maneviyatı yaşaması için ziyaretlerimizi yapmak istedik.
6: 2-3 gün önce geldik İstanbul'a, Batman'dan geldik. Özellikle Ayasofya'yı görmek için geldim, yani öyle söyleyeyim. Ya insan ruhen, gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor. Dünyanın her bölgesinde insanlar gelip görüyorlar, fotoğraf çekiyorlar, duygularını, duasını ediyorlar, duygularını paylaşıyorlar.
7: Eski atalarımız kılıç hakkıyla almışlar. Epey bir zaman müze olarak kullanıldı. Cami olarak girip ibadet etmek de ayrı bir duygu.
2: Evet. Peki içeri girince yıllar sonra ne hissettirdi size?
7: Ya kalbimizin çarpıntısını hissettik. Yani atalarımız eskiden ibadet etmiş.
8: Yani biz çok memnunuz buranın açılışından dolayı. Yani büyük bir tarih yeniden doğdu.
2: Peki ne hissettiniz ibadete açıldığını duyunca?
8: Ya gururlandım. Yani bir Müslüman olarak ne demek? Yani çok anlatılmaz yani bu his. Yani gurur verici bir şey.
2: Evet.
8: Yani daha önce açılması gerekirdi. Ama daha önceki dönemlerde açılmadı. Reisimizden Allah razı olsun. Ayasofya'nın ibadete açılması yani bizi motive etti. İslamiyet açısından, İslamiyet'in zaten yaşanması babında burası çok büyük bir mabet. O yüzden yani ben gurur duyuyorum.
2: Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığı günü hatırlıyor musunuz?
9: Evet, çok iyi hatırlıyorum. Biraz evvel onu anlatıyordum.
2: Nasıldı peki? Ne hissettiriyor size?
9: Ya bir nebze de olsa atalarımızın buraya nasıl fethedildiğinde girdiklerini anlatıyor. Sonra şimdiye kadar neden kapalı olduğunu düşünüyorsun. Burası Fatih Sultan Cennet Mekan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın tapulu, şahsı yeri. Ve şimdiye kadar türlü türlü oyunlarla burayı kapalı tuttular. Ve nihayet o zincirleri kırdık ve burayı ibadete açtık. Yani Fatih Sultan Mehmet'in ilk cumayı burada kıldırmasını hatırlarsanız ne yapıyor? İlk önce soruyor bütün müderrisler orada, kıldıracak var mı diyor. Ondan sonra soruyor ikindi namazının diyor sünnetini terk eden var mı? Orada da hiç kimseden ses çıkmayınca diyor tamam ben kıldırayım. Şimdi böyle bir zatın eserini ibadete kapalı olması şu ana kadar doğru mu sizce?
10: Ben Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geliyorum. Yaklaşık bir 20 yıl önce üniversitedeyken gelmiştik. O zamanlar müze haliydi. Yani soğuk bir duruşu vardı ama şu anda böyle cami olunca içeri girdiğimde inanın tüylerim diken diken oldu. Yani burada emeği geçenlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ruhani havası inanılmaz güzel olmuş. Ben çok çok beğendim. Ellerine, emeklerine sağlık.
2: İbadet ederken ne hissettin içeride?
11: İçeride ibadet ederken çok mutluydum.
2: Nasıldı içerisi?
11: Güzeldi.
2: Neler yaptın?
11: Annemle oturduk. Ondan sonra dua ettik.
0: Beğendin mi?
12: Evet, çok güzeldi.
0: Ben

0: Ben de çok etkilendim. Yani daha önce de gelmiştim, ben ziyaret etmiştim ama bu kadar ayrıntılı bir şekilde ve çocuklarımla beraber ilk defa geliyorum.
1: Biliyorsunuz önceden ibadete kapalıydı.
0: Evet.
1: Şu an açıldıktan sonra Müslümanlar olarak farklı duygular içerisindeyiz. Siz ne hissettiniz girince?
0: Ya ben girdiğimde çok etkilendim gerçekten. Hani daha öncesinde 10 sene önce falan gelmişimdir muhtemelen. O da en az 10 sene. Çok fazla hatırlamıyorum açıkçası ama şimdi girdiğimde gerçekten hani hem ibadete açılmış olması ve turistlerin de gelip bu şekilde bizim ibadetimizi görmeleri, hani onda böyle başları kapalı bir şekilde giriyorlar falan, o gurur verici bir şey hepimiz için, yani onur edici bir şey. O yüzden ben çok beğendim, çok etkilendim.
2: Öncelikle burada emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayasofya'yı bize hizmete sundukları için, burada namaz kıldık, çok güzel şeyler bize nasip olduğu için teşekkürler ediyoruz. Tokat'tan geldim, ziyaret ediyorum. Hı. Ve Tokat'a yarın döneceğim.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: QNB'ye geçiyorum.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Google, arama sonuçlarında devreye aldığı yapay zeka destekli haber özetleri nedeniyle dünya devleriyle karşı karşıya geldi. İçerikleri telif ödemeden kullanan Google'ın bu hamlesiyle organik trafikleri bıçak gibi kesilen Reddit, Reuters ve Politico gibi yayıncılar isyan bayrağını çekti. Ciddi reklam geliri kaybına uğrayan yayıncılar içeriklerini Google'a tamamen kapatmayı masaya yatırdı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, halkbank.
0: Bir reklam.
10: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Reklam.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Sistem dondu, online satışım durdu.
13: Tami de çözülsün.
12: Nasıl?
13: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
12: Büyüksün.
13: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
12: Tami.
13: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
12: Yürü be Tami.
14: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin...

0: A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total

0: dinleyiciler Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları .com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: fix.com. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
5: Partinin yol haritası, meclis çalışmaları, terörsüz Türkiye süreci, küresel ve bölgesel konular, vatandaşlardan gelen talepler gibi birçok konu başlığı masada olacak. Ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına ilişkin yapılacak olan büyük kapsamlı etkinlik ve buluşmaya dair son detaylar bu toplantılarda karara bağlanacak. 28 Temmuz Salı günü Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temalı 2. İletişim Şurası'na katılması beklenen Başkan Erdoğan'ın daha sonra Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi Cumhurbaşkanı

0: Bakanlığı Külliyesi'nde kabul etmesi bekleniyor. Kabulde Türkiye ile Irak hükümeti arasındaki ilişkiler, enerji, ticaret ve güvenlik gibi konuların ele alınması planlanıyor. Başkan Erdoğan 29 Temmuz Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda küresel ve bölgesel konular başta olmak üzere terörsüz Türkiye, bölgede süren savaşlar ve gerilim, İran-ABD gerginliği, Hürmüz Boğazı krizi, ekonomi, orta vadeli program gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın 30 Mayıs tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Lübnan'daki son durum, İsrail'in saldırıları ve işgal adımları, Lübnan'ın güvenlik kaygıları gibi birçok konu başlığının masada olması planlanıyor. Ayrıca görüşmelerde Türkiye-Lübnan ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki son durum gibi başlıklarda kendisine yer bulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki yoğun programlarının ardından İstanbul'a geçmesi bekleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Georgia'da cumhuriyetçi seçmenlerle bir araya geliyor ve konuşma gerçekleştiriyor. Şimdi mitingde Donald Trump'ın konuşmasından çok ki en çok o ön plana çıkar genelde. Fakat burada rol çalan bir başka isim var. Şu arkada görmüş olduğunuz kişi Donald Trump'ın mimiklerini, el hareketlerini taklit ederken kameralara da yansıyor. Kürsüden destekçilerine sesleniyor o esnada ABD Başkanı Donald Trump. Bir kişi işte mimikleri, el hareketleriyle Donald Trump'ı taklit ediyor. Seyircinin yaptığı taklit canlı yayın görüntülerinde dikkat çekiyor. O esnada canlı yayında konuşuyor Donald Trump. Sosyal medyada da kısa sürede viral oluyor. Paylaşılan görüntüler milyonlarca kez izleniyor. Tabii esprili yorumlar da beraberinde geliyor. Mitingin önüne geçiyor. Yani Donald Trump'ın bile önüne geçebiliyor bir kişi hakikaten. Arkasındaki bu görüntülerle sosyal medyada da milyonlarca kez izleniyor. Ve amili voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde madalya yürüyüşünü sürdürüyor. Ay Yıldızlılarımız Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milletler Ligi finallerinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette 5-5'lik eşitliği bozan taraf Kanada oldu. 5-7'lik savunmada Gizem Örge, hücumdaysa Kısal ve Hande Baladin'le etkili oldu milli takımımız. Üstünlüğünü korudu. 21-22 setin son bölümünde hata yapmadı. Kanada ilk seti Kanada kazandı. İkinci seti 25-21 kazandı milli takımımız ve durum 1-1 oldu. Etkili performansıyla üstünlüğünü sürdürdü milli takımımız. Üçüncü seti de 25-21 aldı ve 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de üstün oyununu sürdürdü. Milli takım seti 25-17 aldı ve maçı 3-1 kazanarak son 4 takım arasına adını yazdırdı. Şimdi milli takımımız, kadın voleybol milli takımımız yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin maçını bekleyecek. Bu maçın, ABD-Çin maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı final maçı. Ardından final maçı, ardından da şampiyonluk gelir inşallah kadın milli voleybol takımımızdan. Ve ahbap soruşturması derinleştikçe derinleşiyor. Dün 6 isim ifadeye çağrılmıştı. Bugün 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Dün Fatih Portakal savcıya verdiği ifade sonrasında gazetecilere pişmanım demişti. Öte yandan işte bugün 6 ünlü daha ifade verdiler. O isimler arasında Hazal Kaya da var, Fatih Altaylı da var, Şahan Gökbakar da var.
2: Ahbap'ın kampanyaları, yardım kampanyaları nasıl gidiyor? O kampanyanın içindeydiniz. Çok büyük işler yaptınız.
0: Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'den sonra sunucu Fatih Portakal da adliyedeydi. Savcıya ifade verdikten sonra kameraların karşısına geçti, pişmanım dedi.
3: Yani aslında pişman olduk da söyledim. Neticede 2023 şartları arasında o şartlarda baktığımda
2: Evet, ya iyi bir dernek olarak kullanılıyor. AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar.

0: Ahbap soruşturması kapsamında Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve Özlem Gürses'in de aralarında bulunduğu 6 isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
1: Ahbap'a desteklerimizi bekliyoruz. Biz de burada Babala TV'deyiz, çalışıyoruz.
2: Asrın felaketinde Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur çağrı merkezi kurup birçok ünlüyle birlikte Ahbap Derneği için bağış toplamıştık.
3: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
2: Destek veren isimler arasında şarkıcı Gökhan Özoğuz da vardı. Ahbap'ı överken devlet yok çıkışı o dönemde de tepki çekmişti.
4: Biz gerçekten sahipsizmişiz, onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor.
2: Fatih Portakal ve Ece Üner ise Ahbap'a yönelik eleştirilere o dönemde tepki gösteren isimlerdendi.
5: Ahbap'ın kampanyaları, yardım kampanyaları nasıl gidiyor? O kampanyanın içindeydiniz. Çok büyük işler yaptınız.
2: Haluk Levent'in kahraman maskesi düşüp kumar tutkusu ortaya çıkınca adeta ahbaplık bozuldu. Destek paylaşımları tek tek silindi.
6: Türkiye'nin en güvendiği adam seçildi.
7: Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ya da bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
2: Gazeteci Ece Üner, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'den sonra Fatih Portakal da savcıya ifade verdi.
5: AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
2: Savcının yardım yapmak isteyen kişileri neden özellikle bu derneğe yönlendirdiğini sorusuna, amacım yardım yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurarak desteklerin en kısa sürede yerine ulaşmasına katkı sağlamaktı dedi.
8: Haluk Levent'le ilgili geçmişte karşılıksız çek konusunda birkaç olumsuz duyum almıştım. Ancak bu konuyu detaylı olarak araştırmadım. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Ben yardımlarımı ihtiyacı olan kişilere bizzat yapıyorum. Ben yapmış olduğum yayınlarda Babala TV ve Ahbap üzerine beyanlarda bulundum ve yayınlarımda bu kişilere yer verdim. Ancak buradaki kastım toplanan yardımların insanlara ulaştırılmasına yardımcı olmaktı. Bu şahıslara sınırsız bir güvenim söz konusu değildi.
5: Sevgili Haluk Levent, bak sana bir şey söyleyeceğim. Sana ne kadar yapıyorlarsa al arkadaşım bu parayı. Çünkü AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
9: Şimdi bu haberin arkasına böyle bir görüntü, böyle bir haber pes edirtecek bir haber. Muğla'da sokak ortasında bir genç bir adam fenalık geçiriyor. Muhtemelen kalp krizi, yere düşüyor. Hemen arkasından bir kişi geliyor. Zannediliyor ki ilk baktığınızda yardım edecek. Hayır, cüzdanını çalıyor cebinden. Ve sonra hiç kimseye haber vermeden uzaklaşıyor.
10: Yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını böyle boşalttı. Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Sokakta yürüyen bir genç aniden fenalaştı, baygınlık geçirip yere yığıldı. O sırada yoldan geçen bir kişi genci fark etti. Yanına gidip omzuna dokundu. Adam ambulansı aramak yerine etrafta dolaşıp keşif yaptı, ardından harekete geçti. Gencin hareket etmediğini görünce cebindeki cüzdanı çıkardı. İçindeki yaklaşık 6.000 lirayı alıp bölgeden uzaklaştı. Yerde yatan genç bir süre sonra çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen genç cüzdanındaki paraların olmadığını anlayınca şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasından kimliği belirlenen hırsız tutuklandı.
9: Şimdi ana muhalefetin gündemine bakalım. Özgür Özel artık yeni parti kuracağını çok net açıkladı. Henüz tarih belli değil partinin ne zaman kurulacağı. Sosyal medya üzerinden çok fazla isim hakkında açıklama geliyor. Bazıları bu durumu yalanlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Özgür Özel'le yeni bir partide yol alma konusunda. Peki ya Kemal Kılıçdaroğlu tarafı? Yol haritası netleşti deniyor. Kemal Kılıçdaroğlu Nahaber'e konuştu genel merkez kaynakları. Ve Kılıçdaroğlu'nun istifa kararı alan hiçbir milletvekiliyle temasa geçmediğini söyledi. Ve Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretleri için de sahaya ineceği açıklandı.

0: Birli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir milletvekiliyle partiden ayrılmaması yönünde görüşme yapmadığı öğrenildi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilini telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurguladı.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: 103 yıllık CHP geleneğine gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkez kaynakları arınma olarak ifade edilen sürecin örgütlerde tamamlandığını söyledi. İl başkanlıkları ile ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek MYK toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta MYK üyeleri vatandaşla buluşacak.
0: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte milletvekilleri de sahaya çıkacak. Genel Merkez tarafından il il görevlendirme yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
3: Dün İstanbul'da bir anda çok şiddetli bir fırtına etkili oldu. Çok kısa sürdü ama çok etkiliydi fırtına. Avcılar'dan bir görüntü gelecek şimdi ekranlarınıza. Bir reklam panosu bir vatandaşın üzerine düşüyor. Pek çok böyle görüntü var İstanbul'dan ama Avcılar'dakine bakalım.
1: Reklam panosu vatandaşın üzerine uçtu. Talihsiz adam ölümden döndü. İstanbul Avcılar'da etkili olan fırtınada rüzgarın şiddetine dayanamayan reklam panosu yerinden koparak savruldu. Dev pano sokakta yürüyen bir vatandaşın üzerine düştü. Talihsiz adam panonun altında kaldı. Sıkışan adam çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
3: Biz İstanbul'daki fırtınadan bahsediyoruz ama Çin'deki kasırgaya bakınca hiç kalıyor yanında. Çin'de birkaç gündür etkili oluyor kasırga ve beraberinde hortum. İki otomobil var. İkisi de kağıt gibi, oyuncak araba gibi havaya savruluyorlar. Çin'de etkili olmaya devam ediyor bu arada hortum ve kasırga.
4: Kasırganın ortasında hortum çıktı. Ağaçlar kökünden söküldü, otomobiller savruldu. Görüntülerin adresi Çin'in Zhejiang eyaleti. Doğanın öfkesi kameraya böyle yansıdı. Bölgede etkili olan kasırga dehşeti yaşattı. Oluşan dev hortum bir otomobili metrelerce havaya, bir diğerini ise yana savurdu. Ağaçları da kökünden söken kasırga geride ağır hasar bıraktı. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Zhejiang'daki olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı etkilemeye devam edeceği uyarısında bulunuldu.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nden bir görüntü gelecek şimdi ekranlarınıza. Arizona eyaletinden askeri bir tatbikat var. Fakat o esnada ABD deniz piyadelerine ait bir hava aracı alevlere teslim oluyor. Görüntüler ABD'nin Arizona eyaletinden ekranlarınıza geliyor. Bir havalimanında askeri tatbikat esnasında yerde bulunan bir hava aracı motor çalıştırılma esnasında alev alıyor. İlk belirlemelere göre uçağın sağ motor bölümünde çıkıyor yangın önce. Mürettebat acil durum prosedürünü uygulayarak motoru durduruyor ve uçağı saniyeler içinde güvenli şekilde tahliye ediyor. Alev alev yanan uçağa itfaiye ekibi de müdahale ediyor. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Rubio'nun bir açıklaması var İran'la ilgili. İlk defa belki de Rubio bu kadar sert konuşuyor. Donald Trump'ın aksine Rubio'nun bu süreçte daha ılımlı, işte diplomasiyi daha merkeze koyan açıklamalarını görmüştük. Rubio İran'la bir anlaşma yapmaya hazır olduklarını savundu. Bedel ödemeye devam edecekler dedi ve her gece bu bedel gittikçe de ağırlaşacak diye konuştu.

0: İran bize anlaşma için yalvarıyor dedi. Bedel ödemeye devam edecekler sözleriyle de tehdit etti. ABD ve İran arasında gerilim her geçen gün tırmanıyor. Karşılıklı saldırılar şiddetlenirken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının yapıldığı Filipinler'de konuştu. İran anlaşma yapmaya hazır değil, bedelini ödemeye devam edecekler dedi.
1: İran bize yalvarıyor, hem doğrudan hem de dolaylı olarak. Hadi bir anlaşma yapalım diyor. Her anlaşma yaptıklarında ya anlaşmayı bozuyorlar ya da değiştirmek istiyorlar. Yani anlaşma yapmaya hazır görünmüyorlar. Bu yüzden bedel ödemeye devam edecekler.
0: İran'ı anlaşmayı bozmakla suçlayan Rubio, artık mesaj gönderecek ülke kalmadı ifadesini kullandı.
1: Savunma sanayi altyapıları yerle bir oldu. Her gece fırlatma rampalarını, radarlarını kaybediyorlar. Milyarlarca dolarlık zarara uğruyorlar ve ekonomileri felaket durumda. Bu halde bu insanlar her gün bizi arayıp anlaşma için yalvarıyor. Bize ve üçüncü ülkelere mesajlar gönderiyor. Artık mesaj gönderecek ülke kalmadı.
0: Rubio bir gazetecinin İran'da rejim değişikliğini mi istiyorsunuz sorusu üzerine onları nükleerden arındırmayı istiyoruz yanıtını verdi.
1: Bence ABD nükleer silahsızlandırılmış ve asla nükleer silahı olmayacak bir İran arıyor. Bu bizim bir numaralı çıkarımız ve dünyayı oluşturdukları tehdit nükleer silaha sahip bu insanların varlığıdır. Donald Trump başkan olduğu sürece olmayacak.
2: Rubio böyle diyor, ABD Dışişleri Bakanı bedel ödeyecekler, bedel ödemeye devam edecekler diyor ama savaşın kazananı olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri de bedel ödüyor, ağır bir bedel ödüyor, ekonomik bedel. 40 milyar doları aşmış durumda şu ana kadar. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri Pentagon için 1 trilyon dolar daha harcama limitine izin vermiş durumda. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Suudi gemisine saldıran Husileri işaret ediyor, sorumluyu İran olarak gösteriyor. Tüm bunlar savaşın devam edeceği anlamına mı geliyor? Yani böyle bir bütçe talebinin olması ve buna böyle bir harcama izni gelmesi, Pentagon'a 1 trilyon dolarlık harcama izni gelmesi ne anlama geliyor? Washington'a dönelim. Gözler elbette bölgede. Savaş tırmanacak mı? Herkes bu soruyu soruyor. Herkesi etkiliyor. Dolaylı ya da doğrudan. İrfan hoş geldin yayına. Şimdi böyle bir harcama limitine izin verilmesi, 1 trilyon daha 40 milyar doları aşmışken şu an için dolaylı maliyeti, doğrudan maliyeti dolaylı henüz hesaplanamaz ama ve bölgeye baktığımızda Rubio da ilk defa çok sert konuşuyor. Tırmanacak mı? Devam edecek mi? Yeniden sert bir süreç mi başlayacak? Ne dersin İrfan?
3: Şimdi tabii hep bugüne kadar Donald Trump özellikle de 1,5 trilyon dolarlık bir bütçe üzerinde duruyordu. Haberlerimize çok yansıttım. Çok büyük pazarlıklar sonucu Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında. Bu rakam şu an itibariyle 1,15 trilyon dolarlık bir savunma harcamasına dönüşmüş durumda. Tabii Amerika'daki çift kanatlı bir sistem var malum. Temsilciler Meclisi 435 sandalye Temsilciler Meclisi'nden geçti. Malum orada 223'e 217, 5 sayı farkla Cumhuriyetçiler önde görünüyorlar ama tabii sorun şimdi Senato'da, yani 100 sandalyeli Senato'da buraya sunuldu. Buradan geçecek mi geçmeyecek mi onu göreceğiz ama her halükarda şu an itibariyle baktığımız
2: zaman ama Kasım'a kadar 25... yani ara seçimlere kadar geçmesi için zorluyorlar sanıyorum ki.
3: Kesinlikle, kesinlikle zorluyorlar. Ama kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman da %37'lik bir destek var. Amerikan halkında da çok ciddi bir o anlamda rahatsızlık var. Henüz oraya gelince şimdi İran bu savaş devam edecek mi? Yani sorundan şunu anlıyorum. Bu bütçeler arttırıldıkça savaşın tansiyonu yükseliyor mu demek istiyorsun sen? Ben öyle anlıyorum. Evet, şu anda yani tansiyon yüksek.
2: Bütçelerin yükseltiyor.
3: Evet. Evet ama ben bunu tabii sadece bu bütçelerin arttırılma isteğini savaşa hazırlık olarak algılamıyorum. Yani burada hem Beyaz Saray'ı hem Pentagon'u takip eden haber muhabiri olarak malum hep altını çizdiğim bir konu var. Donald Trump ABD'deki savunma sanayi şirketlerini beslemek zorunda. O açıdan da Donald Trump işte Netanyahu'ya günlerden hatta haftalardan bu yana buraya gelme mücadelesi veriyor Netanyahu. Sürekli olarak savunma sanayi şirketlerinin bütçelerini arttırarak Netanyahu'ya karşı bir baskı oluşturuyor. Yani dengelerini sağlamaya çalışıyor. Ama tabii Amerikan ana akım medyasında da çok farklı analizler var. Son günlerde gerçekten senin sorduğun gibi Merve, Amerika çok büyük bir savaşa mı gidiyor? Mesela Washington Post diyor ki analizlerinde Pentagon'un yalnızca İran operasyonlarını finanse etmekte

0: zorlanmadığını, aynı zamanda Hint Pasifik'teki Çin caydırıcılığı ve Avrupa'daki NATO yükümlülüklerini de aynı anda sürdürmeye çalıştığını vurguluyor. Gazete İran savaşının beklenenden daha pahalı hale geldiğini söylüyor. Mesela Reuters, Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarının sadece İran savaşı için değil, uzun vadeli Amerikan askeri kapasitesini büyütmeye yönelik bir çerçeve oluşturduğunu aktarıyor. Ki ben hep altını çiziyorum bunun. Habere göre tabii demokratlarsa savaşın maliyetinin büyüdüğünü ve Pentagon bütçesinin rekor seviyeye çıkarmasını çok sert şekilde eleştiriyorlar. Mesela Wall Street Journal savunma bütçesindeki artışın önemli bölümünün yapay zeka, insansız sistemler, füze savunması ve savunma teknoloji şirketlerine yönlendirileceğini, bunun da Amerikan savunma sanayisinin yeni büyüme dönemine girdiği şeklinde yorumlandığını yazıyor. Ama bunu sadece şu şekilde okumanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Buradaki havayı yansıtan bir gazeteci, bir televizyoncu olarak, evet, böyle bir ciddi bir senatoya şimdi 1,15 trilyon dolarlık bir bütçe sunulacak. Bu bütçe kabul edildikten sonra da İran'ın topyekün bir savaş ilan edeceği ben okumuyorum burada şu anda. Bu
1: Donald Trump'ın sonunu getirir. Daha uzun vadeli planlar için böyle bir adım atıldı.
0: Belki çok doğru.
1: Oradaki
0: doğru.
1: Bölgedeki konuşlanmanın alanının genişletilmesi de bu sebepten herhalde. Ya seni yorumlar.
0: Çok doğru ama... Evet, çok doğru. Yani Merve, ABD'deki savunma sanayi şirketleri çok ciddi bir güç. Bunlar özellikle 50 eyalete yayılmış vaziyetteler. Donald Trump neden şimdi şu anda 1,15 trilyon dolarlık bütçeyi arttırıyor? Çünkü Amerika'daki bu sistem, askeri endüstriyel kompleks sistemi, 50 eyalete fabrikalarını kurarak bir sistem kurmuşlar. Yani her senatörden, her temsilciler meclisi üzerinde buradan bir lobi çalışması yapıyorlar. Şayet desteklerseniz biz de sizi fonlarız, biz de size para aktarırız diyorlar. Yani olay sadece bir İran'a topyekün bir savaş geliyor mu şeklinde okumanın ben çok doğru olduğunu
1: çok
0: düşünmüyorum. Evet,
1: diyorsun.
0: Şu anda evet. Evet, ama bu genel bir sistemin büyütülme arzusu. Sadece bu Donald Trump'a bağlı bir şey değil. İşte 1961'de Eisenhower bunun ilk sıkıntısını ve ilk işaretini vermiş. Sonra da Biden verdi. Hatırlayacaksın. İşte ABD'deki asker endüstriyel komplekse dikkat etmek gerekir. Bunlar demokrasi için çok ciddi bir tehlike demişti. O açıdan da Donald Trump da bu asker endüstriyel kompleksi büyütmek zorunda. Yani sadece bir İran meselesi değil. İşte bir önce saydık. Asya, Çin ve diğer Amerika için tehdit olarak gösterilen ülkelere karşı.
1: Peki. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum. Kıymetliydi değerlendirmeler. Daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirdi İrfan Sapmaz. 40 milyar dolarlık bir harcama çok da önemli değil diyor. Özellikle silah şirketlerine dikkat çekiyor. Onların lobi faaliyetlerine dikkat çekiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve daha büyük bir planın parçası tüm bunlar diyor İrfan Sapmaz, ABD'deki temsilcimiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta belediye başkanı Mamdani, ABD hükümetine İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama emri uygulanması çağrısında bulundu. Yani bu durumu hatırlattı ve Mamdani kendi yönetiminin böyle bir yetkisi bulunmadığını, ancak federal hükümetin söz konusu emri yerine getirmesi gerektiğini söylüyor çok netlikle. Ve İsrail Başbakanı'nın işlediği suçları da tek tek saydı Mamdani ve Netanyahu bir savaş suçlusudur dedi.
2: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır.
3: ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi öncesi soykırımcı Netanyahu krizi devam ediyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani bir kez daha Washington yönetimine seslendi. Netanyahu'nun tutuklanmasını talep etti. Mamdani, New York yönetiminin Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını, ancak bu kararın uygulanması noktasında federal hükümetin sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Mamdani, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendirdi. Gazze'deki sivil kayıplardan ve insani krizden sorumlu olduğuna dikkati çekti.
2: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır.
3: Mamdani, Netanyahu'nun işlediği suçları tek tek sayarak tepki gösterdi.
2: 73 binden fazla insanın ölümünden, hayatta kalanların anestezi olmadan amputasyona maruz kalmasıyla on binlerce çocuğun sakat kalmasından, yeni doğan hastanelerin ve yardım merkezlerinin hedef alınmasından, yeni doğanların yaşama şansından bile mahrum bırakılmasından sorumlu.

0: olmuştur. Gıda ve insani yardımın onlara ulaşmasını engelleyerek sayısız insanı aç bırakmıştır. Yüzlerce yardım görevlisi ve gazetecinin vurularak öldürülmesinden sorumludur.
1: ABD Başkanı Donald Trump'tansa Netanyahu'ya açık destek geldi. ABD topraklarında bulunduğu sürece tutuklanmayacağını söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2024 yılında Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Savaşı sürecindeki iddialar sebebiyle tutuklama emri çıkarmıştı. İsrail yönetimi ise kararı reddetmiş, suçlamaların siyasi nitelik taşıdığı görüşünü savunmuştu.
2: Evet, sıcak bir gelişme. İstanbul'da Beyoğlu'nda metruk bir binanın çöktüğü bilgisi var. Bir son dakika gelişmesi. Görüntüler ekranlarınızda. Olaya ilişkin elimizde henüz net bir bilgi yok. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerin devam ettiğini görüyoruz. Bir emniyet şeridi çekilmiş olay yerine. Vatandaşlar da orada. Umarız olumsuz bir durum yoktur. Kimse yoktur. Metruk bir bina. Fakat böyle binalara bazen evsizlerin girdiğini, binanın içine yerleştiğini, o metruk binalarda kaldıkları da olabiliyor. Umarız böyle bir durum yoktur. Kimse yaşamıyordur içinde bu binanın. Etrafa bakıldığında olay meydana geleli biraz zaman geçmiş gibi görünüyor. Etrafta çok toz toprak yok, farkındaysanız sizler de. Bir metruk binanın çöktüğü bilgisi var. Elimizdeki bilgiler bunlar. Ukrayna-Rusya savaşı. Bugün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik ağır saldırıları vardı. Karşılıklı olarak Ukrayna'nın saldırıları var Rusya'ya. Dün hatırlarsanız Zelenski'nin açıklamaları vardı. Diplomasiye ikna etmek için bunları yapmak durumundayız, bunları yapmak zorundayız diyor Zelenski açıklamalarında. Çok ciddi bir enerji krizi yaşanıyor Rusya'da. Dün Putin bir basın toplantısı düzenledi. Akaryakıt krizi şimdilik geçici dedi. Ama topyekün bir saldırı altında olduklarını da ifade etti. Avrupa ülkelerini kastederek Putin. Şimdi baktığımızda harita üzerinde ciddi bir akaryakıt krizi yaşıyor derken enerji merkezleri hedef alınıyor. Rusya'nın, karşılıklı olarak Ukrayna'nın da. Moskova'da lojistik merkezleri, petrol depoları, elektro santraller bu bölgelerde. Moskova'yı hedef alan saldırıları da Ukrayna'nın arttı bu arada. Karşılıklı olarak yine başkentine Ukrayna'nın roket ve uzay sanayi işletmeleri, askeri savunma tesisleri, sanayi tesisleri, lojistik merkezleri hedef alınıyor. Odessa limanı, akaryakıt ve madeni yağ tankları, depoları, altyapı tesisleri, füze sistemleri, bataryaları, limanlardaki gemiler hedef alınmaya devam ediyor Odessa limanında da. İşte bu bölgede Azak ve Karadeniz'deki bazı gemilerde ya bilinçli olarak hedef alınıyor ya da İHA'lar, füzeler isabet ediyor. Daha dün Trabzon'da limana çekilen bir gemi vardı. Yine bir İHA'nın isabet ettiği bir gemi vardı. Petrol rafinerilerini hedef alıyor Ukrayna Rusya'da. Lojistik merkezleri, depoları. Dolayısıyla Ukrayna-Rusya savaşı da her an bitmeye yakın gibi görünse de oradaki tansiyon gitgide artar vaziyette. Bunlar sadece 18-22 Temmuz arasındaki saldırılar. Yani düne kadar olan saldırılar. Bugün pek çok saldırıları vardı. Hiçbiri de savaşın biteceğine yönelik bir sinyal değil ne yazık ki. Bu arada Rusya'da bir yangında meydana geldi. Ukrayna arasındaki Rusya ile karşılık saldırılar devam ederken Rusya Ukrayna'nın Sumi kentini hedef aldı. Rusya tarafından düzenlenen saldırılarda yine bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada Rus ordusunun saldırısı sonrasında akaryakıt istasyonunda geniş çaplı yangın meydana geldiği belirtildi. Açıklamada yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğü kaydedildi. Rusya geçtiğimiz günlerde Sumi kentine yine hava saldırısı düzenlemiş. 9 katlı bir apartmana isabet eden saldırıda 6 kişi yaralanmıştı. İstanbul'da bir iş yerini hedef alan, dehşet saçan suç çetesine çok ağır bir darbe indirildi. Geçtiğimiz gün görüntüleri ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi de operasyon görüntülerini getireceğiz ekranlara. Tetikçilerin saldırı öncesi ve sonrasında tüm dijital izlerini süren polis operasyonun için bugün düğmeye bastı. Yakalanan 6 şüpheliden ikisi de tutuklandı.

0: İstanbul'un Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde Haziran ve Temmuz aylarında iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılar aydınlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 10 kişilik Yeni Nesil suç örgütü deşifre oldu. Örgüt üyelerinin saldırı öncesi iş yerlerinin konumunu ve fotoğraflarını paylaştığı tespit edildi. Saldırı anı ve sonrasına ait videoları birbirine gönderen ikisi 18 yaşından küçük 10 örgüt üyesi tek tek belirlendi. İstanbul polisi harekete geçti. Eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 kişi yakalandı. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen örgüt üyelerinden ikisi tutuklandı, dördü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Açılışta biraz bahsetmiştik, İstanbul'da aidat kavgası yaşandı diye. Fahiş site aidatları uzun süredir zaten gündemde İstanbul'da. Silivri'de de bu sebeple bir kavga çıkıyor. İddia şu: yöneticiler keyfi aidat artışı yapıyorlar. Site sakinlerinden 130 bin lira ek gider istiyorlar. Site sakinleri de bu duruma öfkeleniyor. Yöneticiler arasında yumruklu bir kavga çıkıyor. O kavgada üstelik 3 kişi yaralanıyor.
2: Keyfi aidat artışı çileden çıkardı. Ek gider adı altında istenen 130 bin lira bardağı taşıran son damla oldu. Toplantıda site sakinleriyle yöneticiler birbirine girdi.
3: Kat mülkiyet kanununa karşı geliyorlar. Biz bunları uyardık. Olağanüstü toplantı talebi olduk. Talep kabul edilmedi.
4: Toplantı yapmayacağım deyip 1150 liralık aidatımızı 1500 lira yaptı.
2: Bahse konu olan konutlar Silivri'deki 481 daireli yerleşke. Sitedekilerin iddiasına göre yönetim önce site aidatlarını yükseltti, yetmedi 11.250 lira ve 130 bin liralık ek gider istedi.
5: İki taksitle öderim diye gelip söylediğim zaman bana Yaya Bey dedi ki kolumda dedi bilezikler var ya dedi, bozdur da ver dedi bana.
3: Böyle bir şey olamaz.
5: Böyle bir şey söylemedim ya.
2: 62 milyon lirayı aşkın ek gider talebi toplantıda açılınca kavga çıktı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 2 site yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Site sakinleri yönetimin değişmesi için imza topladı.
1: Beşiktaş bu sezonki ilk resmi maçına Avrupa sahnesinde bu akşam saat 21'de çıkacak. Siyah beyazlı takım ve karşılaşmaya dair son bilgileri alacağız. Aspor muhabiri Efecan Öztaş bizi bekliyor.
6: Teşekkürler, yayınlar diliyorum ben de sizlere. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu karşılaşmasında Midland'ı konuk edecek. Dolmabahçe'de oynanacak bu karşılaşma. Saatler 21'i gösterdiğinde başlayacak. Oldukça güzel bir hava olduğunu belirtelim Dolmabahçe'de. Beşiktaşlı taraftarlar da güzel havanın tadını aslında Dolmabahçe'de gün boyu çıkardılar. Yavaş yavaş da stadyuma girmeye başlıyor siyah beyaz ekibin taraftarları. Bugün tribünlerde yaklaşık 37 bin ila 38 bin arasında seyircinin olmasını bekliyoruz. Beşiktaş taraftarlar yaklaşık 2,5 ay süren aranın ardından artık takımlarını desteklemek için büyük bir coşkuyla beklemeye geçmiş durumdalar. Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo Burgos yönetecek. Danimarka temsilcisi geçtiğimiz sezonu Danimarka Ligi'nde ikinci olarak tamamlamıştı ve aslında şampiyonluk parolasıyla çıktıkları sezonda şok bir sezon geçirmiş oldular. Bunun da altını çizelim ki bizim de konuştuğumuz Danimarkalı gazete de bugün Beşiktaş'ın favori olduğunu söylüyorlar. Kadrolarının şu anda yaz transfer döneminde biraz daha güçlenme dönemine daha giremediklerini ve Aral Şimşir'in Trabzonspor'a transfer olmasından sonra güç ve kuvvetlerini kaybettiklerini, yerini dolduramadıklarını söylüyorlar. Bugün Beşiktaş'ın taraftarının karşısında daha büyük bir favori olduğunu, tabi buradaki alabilecekleri en iyi skorla da karşılaşmayı Danimarka'ya götürmek istediklerini belirtiyorlar. Beşiktaş'ın da yeni sezonda aslında yeni bir sayfa açtığını söyleyelim. Sergen Yalçın ve sportif direktör Serkan Reçber'in istifası sonrasında Vincenzo Italiano ile sportif direktör Önder Özen Beşiktaş'a gelmişti. Önemli transferlere imza attı Beşiktaş'ın yeni teknik ekibi. Oğuzhara, İlaf Akıllı, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Trossard'la iyi bir hamle yaptı Beşiktaş. Dediğimiz gibi yeni transferleriyle bugün göreceğe çıkacak Beşiktaş. Sezonun ilk resmi karşılaşmasını oynayacak. Bizler de Dolmabahçe'den şu anda aktaracaklarımız bu kadardı. Sözü tekrardan size stüdyoya aktarabilirim.
1: Beşiktaş'a baş

0: Başarılar diliyoruz bizler de. Güney Kore'de masa tenisi oynarken bir adam, yaşlı bir adam kalp krizi geçiriyor. Ve polisin yaptığı kalp masajı sayesinde yeniden hayata dönüyor. Görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. 73 yaşındaki Güney Kore vatandaşı masa tenisi oynadığı esnada kalp krizi geçiriyor. Birden yere yığılıyor. O sırada aynı salonda spor yapan bir polis durumu fark ediyor. Yaşlı adama müdahalede bulunuyor. Bilincini ve solunumunu kaybettiği belirlenen yaşlı adam sağlık ekipleri gelene kadar yaklaşık 10 dakika boyunca kesintisiz kalp masajı uygulanıyor polis tarafından ve yeniden nefes almaya başlıyor. Yaşlı adam olay yerine ulaşan ekiplerce hastaneye kaldırılıyor. Yemen. Yemen'i son dönemde hep Babülmendeb Boğazı'yla konuşuyoruz, Kızıldeniz'le konuşuyoruz. Ama Yemen'de bambaşka da bir acı var. İnsani bir kriz var, açlık riski var. Yaklaşık 4 milyon çocuk yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Ölümün pençesinde. Birkaç görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Biraz daha bölgedeki siyasetin ötesine geçelim. Yemen'deki Husilerin kontrolündeki hükümetin Sağlık Bakanlığı, Sana Uluslararası Havalimanı'na uygulanan kısıtlamaların sağlık kontrolünü, sağlık sektörünü, ülkedeki insani durumu ciddi şekilde olumsuz etkilediğini duyurdu bir kez daha. Ve Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı sözcüsü, başkent Sana'daki Sebin Hastanesi'ne yaptığı bu açıklamada Yemen'de yaklaşık 17 milyon kişinin şu an akut açlıkla karşı karşıya olduğunu, 5 yaş altındaki 3.6 milyondan fazla çocuğunsa akut yetersiz beslenmeden etkilendiğini belirtti. Bu çocuklardan 630 bininin hayatının doğrudan tehdit altında olduğunu ve yetersiz beslenme krizinin aşılamadığını ve bu krizin gitgide derinleştiğini belirtti. Bugün böyle bir haberle noktalıyoruz ne yazık ki. Dikkat çekmek istedik ama böyle de bir insani krize, dediğimiz gibi hep Yemen'in siyasetin merkezinde konuşuyoruz. Babülmendeb Boğazı'nı konuşuyoruz, Husileri konuşuyoruz, Kızıldeniz'i konuşuyoruz. Ama böyle de bir gerçek yaşanıyor bir yandan orada. Noktalıyoruz. Yarın inşallah saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar.
1: Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ve 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ve 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TÜİK verilerine göre Haziran'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %22, yıllık %2,9 artarak 194.740'a ulaştı. Yeni kayıtların yaklaşık yarısını motosikletler oluştururken, yılın ilk yarısında kaydedilen otomobillerde hibrit ve elektrikli modellerin toplam payı %49,4 oldu. Toplam taşıt sayısı 34,5 milyonu aştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7.

0: 7, şimdi Omoda Ceku showroomlarında.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Bir reklam.
10: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Hayallerime Medipol, geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: vadeli anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesela

0: virajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
5: Gelecek seninle gelecek. Medipol. Gelecek.
4: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen senenin ilk yarısında 1718 ton olan hamsi dış satımı bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 oldu. Memur emeklisi, dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ödemesinin tarihi de açıklandı. Enflasyon farkları yarın hesaplara geçecek. Özgür Özel yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel partinin ne zaman kurulacağını açıkladı. Özgür Özel siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos-Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyle ilgili ilk kez konuştu. CHP içinden yeni bir parti çıkıyor diyen Bahçeli, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen vekil sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılmalı ifadelerini kullandı. Türkiye'den İngiltere'ye Eurofighter eğitimi için personel gönderilecek. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa süre içinde uçuş eğitimlerine başlanmasının planlandığını açıkladı.
14: Akşam Ajansı'ndan merhaba.

0: Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında saldırılar son günlerin en yüksek seviyesinde. Tam da yayına girmeden dakikalar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan saldırılara ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Donald Trump diyor ki şimdiye kadar yapılanların en büyüğü olan bir saldırı yapmayı planlıyorum ve buna karar verme konusunda çok yakınım ifadesi kullanıyor. Ve devamında da eğer istersem İsrail 2 dakikada bu savaşa katılabilir ifadesini kullandı. Şimdi bütün bu açıklamalar yapılmadan önce ise gün içerisinde çok fena saldırılar vardı Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a. 12. saldırı dalgası yapıldığını açıkladı Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri tarafından İran'a ki bu saldırılar çok hızlı bir şekilde de karşılık vermeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı saldırılarda yine yayına girmeden dakikalar öncesinde İran'ın Keşm Adası'nda mesela bomba saldırı, daha doğrusu patlama sesleri geldiği bilgisi paylaşılmıştı. Ve İran'da Amerika'nın yaptığı bu saldırılara karşılık vereceğini net bir şekilde açıkladı. Diyor ki daha önceden dediği gibi eğer bize bu saldırıları yaparsanız biz de sizin bölgedeki üstlerinizi hedef almaya devam edeceğiz diyor.
1: ABD İran hattında şiddetli çatışmalar sürüyor. Tahran yönetimi bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam ederken Washington İran'a karşı 12. saldırı dalgasını gerçekleştirdi. İran basını ABD'nin Huzistan eyaletindeki Ahvaz ve Ramşir'le Hürmüzgan'ın Sirik kentine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Huzistan valiliği Ahvaz'ın bazı noktalarının füzelerle hedef alındığını açıkladı. Buşer eyaleti çevresinde de peş peşe patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a karşı 12. gece üst üste bir dizi hava saldırısı daha gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD güçleri, deniz kuvvetleri, füze ve insansız hava aracı depolama tesisleri dahil olmak üzere İran'ın askeri hedeflerine saldırı düzenledi.
2: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir anlaşma yapsalar anlaşmadaki her şeyi değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller ancak çok yakında hazır olacaklar.
1: ABD merkezli haber sitesi Axios yetkililere dayandırdığı haberinde Washington'ın devrim muhafızları ordusuna ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçaklarını kullanmaya başladığını öne sürdü. Öte yandan İran saldırılara ABD'nin Körfez'deki üslerini hedef alarak karşılık veriyor. Ürdün ve Bahreyn'e fırlatılan füzelerin yanı sıra hedefler arasında Kuveyt'teki ABD üssü Ali Es Salim de vardı. Devrim muhafızları bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığını iddia etti. Üsten yükselen duman uzak mesafelerden görüntülendi. İran'ın hedef aldığı bir diğer nokta Irak'ın kuzeyindeki Erbil oldu. Çok sayıda kamikaze İHA ile yapılan saldırının Irak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü duyuruldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medyada yaptığı paylaşımla savunma doktrinimiz nettir. Göze göz, İran'a yönelik altyapımızda dahil olmak üzere her türlü saldırı güçlü ve kararlı bir yanıtla karşılanacaktır ifadelerini kullandı. Kızıldeniz'de de tansiyon yüksek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğunu iddia ettikleri iki petrol tankerini İHA ve füzelerle hedef aldı. Bu Suudi petrol tankerlerine düzenlenen ilk saldırı oldu. İsabet alan saldırıda tankerler adeta alev topuna dönüştü.
0: Efendim Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaçırılan eski Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu kendisi. Maduro'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Bir sene sonra 2027 yılında Haziran ayında hakim karşısına çıkacak.
3: ABD tarafından ülkesinden kaçırılan eski Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores için tarihe geçecek yargılamanın zamanı belli oldu. Maduro çifti New York'ta 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak. ABD savcılığı New York'ta tutuklu olan Maduro ve eşini devlet gücünü kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı ağını desteklemekle suçluyor. Çift tüm suçlamaları reddediyor. Maduro'nun avukatları davanın düşürülmesi için devlet başkanı dokunulmaz

0: krizindeki en kritik süreçlerden biri olarak görülüyor. New York Federal Mahkemesi'ndeki dava bölgesel dengeler ve Venezuela'nın geleceği açısından yakından takip ediliyor. Yıllarca Venezuela'nın başında kalan Maduro için şimdi gözler New York'taki tarihi duruşmaya çevrildi.
1: Efendim, Tayland'daki bir terör saldırısının görüntüleri bunlar. Teröristler bir kontrol noktasına yaklaşıyorlar. Pek çok araba var. İşte biraz sonra göreceksiniz, pick-up var, motosiklet var, bir başka araç var. Makineli tüfekler var, ağır makineli tüfekler var. Kontrol noktasındaki askerlere, polislere saldırıyorlar. 5 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
2: Kamyonet ve motosikletle güvenlik noktasına yaklaştılar. Askerleri kurşun yağmuruna tutup kayıplara karıştılar. Terör saldırısı bu kez Tayland'ı kana buladı. Siyah giyimli bir grup ülkenin güneyindeki Narathiwat eyaletinde bir güvenlik kontrol noktasını gözüne kestirdi. Ellerinde ağır silahlar ve el yapımı patlayıcılarda bulunan teröristler motosiklet ve araçlarla girdikleri kontrol noktasına ateş açtı. Saldırganlar daha sonra el yapımı bombaları güvenlik noktasına fırlatarak sırra kadem bastı. Saldırıya hazırlıksız yakalanan 5 asker hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Tayland hükümeti teröristleri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Ülkenin Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Chanvirakulsa saldırıyı kınadı. Başbakan ayrıca saldırıda yaşamını yitiren askerlerin ailelerine ve yaralılara tazminat verileceğini açıkladı.

0: Memur emeklileri dul ve yetimler için verilecek olan maaş farklarının ne zaman ödeneceği belli oldu. %6,09'luk enflasyon farkı ile birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler yarın itibariyle hesaplarda olacak.
1: Memur emeklisi dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ödemesinin tarihi belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre enflasyon farkları 24 Temmuz'da hesaplara geçecek. %6,09'luk enflasyon farkı ile birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler yapılacak. SSK ve Bağkur kapsamında gelir ve aylık alan kişilerin aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı. Oluşan fark ödemeleri ilgili kişilerin aylık aldıkları banka veya PTT şubeleri üzerinden hesaplara aktarılacak. Aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere bir aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacak. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara bir aylık maaş farkı tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara iki aylık maaş farkı tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara üç aylık maaş farkı tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2.491.370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 milyar lira oldu.
0: Ahbap soruşturması kapsamında 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Adliyenin yolunu tutan Fatih Portakal savcıya verdiği ifade sonrası gazetecilere pişmanım dedi. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcısı 6 ünlünün daha ifadesini istedi. O isimler arasında Hazal Kaya ve Şahan Gökbakar da var.
2: Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz.
3: Ahbap'ın kampanyaları, yardım kampanyaları nasıl gidiyor? O kampanyanın içindeydiniz. Çok büyük işler yaptınız.
1: Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'den sonra sunucu Fatih Portakal da adliyedeydi. Savcıya ifade verdikten sonra kameraların karşısına geçti, pişmanım dedi.
4: Yani aslında pişman olduk da söyledim. Neticede 2023 şartları arasında o şartlarda baktığımda evet, yani iyi bir dernek olarak görünüyor.
3: AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
5: Ahbap soruşturması kapsamında Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve Özlem Gürses'in de aralarında bulunduğu 6 isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
2: Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz. Biz de burada Babala TV'deyiz, çalışıyoruz.
1: Asrın felaketinde Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur, çağrı merkezi kurup birçok ünlüyle birlikte

0: Ahbap Derneği için bağış toplamıştık.
1: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
0: Destek veren isimler arasında şarkıcı Gökhan Özoğuz da vardı. Ahbap'ı överken devlet yok çıkışı o dönemde de tepki çekmişti.
2: Biz gerçekten sahipsizmişiz, onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor.
0: Fatih Portakal ve Ece Üner ise Ahbap'a yönelik eleştirilere o dönemde tepki gösteren isimlerdendi.
3: Ahbap'ın kampanyaları, yardım kampanyaları nasıl gidiyor? O kampanyanın içindeydiniz. Çok büyük işler yaptınız.
0: Haluk Levent'in kahraman maskesi düşüp kumar tutkusu ortaya çıkınca adeta ahbaplık bozuldu. Destek paylaşımları tek tek silindi.
4: Türkiye'nin en güvendiği adam seçildi.
5: Ben böyle bir şey düşünmüyorum.
6: Ya da bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
0: Gazeteci Ece Üner, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'den sonra Fatih Portakal da savcıya ifade verdi.
3: AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
0: Savcının yardım yapmak isteyen kişileri neden özellikle bu derneğe yönlendirdiğini sorusuna, amacım yardım yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurarak desteklerin en kısa sürede yerine ulaşmasına katkı sağlamaktı dedi.
7: Haluk Levent'le ilgili geçmişte karşılıksız çek konusunda birkaç olumsuz duyum almıştım. Ancak bu konuyu detaylı olarak araştırmadım. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Ben yardımlarımı ihtiyacı olan kişilere bizzat yapıyorum. Ben yapmış olduğum yayınlarda Babala TV ve Ahbap üzerine beyanlarda bulundum ve yayınlarımda bu kişilere yer verdim. Ancak buradaki kastım toplanan yardımların insanlara ulaştırılmasına yardımcı olmaktı. Bu şahıslara sınırsız bir güvenim söz konusu değildi.
3: Sevgili Haluk Levent, bak sana bir şey söyleyeceğim. Sana ne kadar yapıyorlarsa al arkadaşım bu parayı. Çünkü AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
8: Feci bir kazanın görüntüsü Ardahan'da hafif ticari araçla bir SUV'nin çarpışması sonucu ortaya çıkan tablo böyle kafa kafaya çarpışıyor efendim araçlar ve bu kazada maalesef 4 kişi hayatını kaybetti.
0: Feci kaza 4 kişiyi hayattan kopardı. Ardahan Ardanuç Karayolu'nun Yalnızcan mevkiinde hafif ticari araçla SUV tipi araç kafa kafaya çarpıştı.
9: Sonucu çok.
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede hafif ticari araç sürücüsüyle aynı araçtaki iki kişinin hayatını kaybettikleri belirlendi. Hastaneye kaldırılan SUV tipi aracın sürücüsü ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 kişiyi hayattan koparan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
8: Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in telefonundaki inceleme sürüyor. İncelemede Soner'in ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmalar ortaya çıktı. Eski valinin kendisi aleyhine paylaşımda bulunan kişileri yakalattırıp işkence yaptırdığı belirlendi. Gelişme sonrası Ankara'da 2 kişi daha gözaltına alındı.
0: Eski vali Sonel'in telefonu incelendi. Kan donduran yazışmalar ortaya çıktı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve artık hayatta olmadığına kesin gözüyle bakılan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
10: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonu incelemeye alındı. Telefonda Sonel'e ve aynı zamanda ihraç edilen eski polis Gökhan Ertuğ'a ait WhatsApp yazışmaları tespit edildi.
0: Ortaya çıkan yeni belgeler birden fazla ağır suç şüphesini gündeme getirdi. Mesajların delil karartma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçları kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Soruşturma dosyasına giren belgelere göre eski valiye gönderilen mesajlarda yasa dışı dinleme ve takip itirafları yer aldı.
10: Tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in kendi aleyhinde paylaşım yapanları yakalattırıp işkence yaptığı belirlendi. İncelemelerin ardından Ankara'da operasyonun düğmesine basıldı ve iki şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
0: Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku da adliye önünde gözaltına alınan Vali Soner'in eşine seslendi.
5: Ben burada ona da sesleniyorum. Sen de bir annesin. Sen de çocuk doğurmuşsun. Allah için sen ne gördün? Git anlat. Oğlu ne yaptı, koca ne yaptı anlat.
0: 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüşmüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
8: Rojin Kabeş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada davanın en önemli delillerinden biri olarak görülen cep telefonunun şifresi Çin'de yapılan teknik incelemede de kırılamadı. Raporda cihazı müdahale edilmesi halinde tüm verilerin silinebileceği uyarısı yer aldı.
0: Rojin Kabayış'ın cep telefonu Çin'de de açılamadı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada cep telefonu incelemeye alınmıştı. Daha önce Şubat ayında İspanya'ya gönderilen ancak açılamayan cep telefonu ardından Çin'e gönderildi. Ama oradan da sonuç çıkmadı.
11: Rojin Kabayış'ın açılamayan cep telefonu yurt dışına Çin'e gönderildi. Burada yapılan teknik incelemeler sonucunda ise cep telefonu yine açılmadı.
0: Hazırlanan teknik raporda telefona müdahale edilmesi durumunda cihazdaki tüm verilerin silinebileceği uyarısında bulunuldu.
11: Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında ise cep telefonunun açılması için çalışmalar devam edecek.
0: Rojin Kabayış'ın telefonunda yer alan kayıtların soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bilgiler içerebileceği değerlendiriliyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.
8: Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yeni partiyi kurması artık an meselesi. Partinin kurucular kurulunu oluşturacak milletvekillerinden imzalar toplandı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı ise partiden ayrılmayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olan biten bölünmenin ötesine geçmiştir. Özgür Özel'in söylediği gibi karpuzla karpuz sapının ayrışması değildir. Kaygım odur ki ortada kabuğu çatlayan bir nar vardır ifadelerini kullandı.
12: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirdik. Grup yönetimince alınması gereken mecburi kararlar oy birliğiyle alındı.
0: Kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Milletvekillerinden imza toplandı. Gözler yeni partinin kuruluş dilekçesinin verileceği tarihe çevrildi.
12: Yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir.
0: Emir sık sık genel merkezi hedef aldı.
12: Milletvekili grubumuzda da herkes görecek ki bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
0: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Resmi işlemlerin sürdüğünü dile getirdi. Yakın bir tarihte partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim edileceğinin sinyalini verdi.
12: Her türlü hukuki başvuruyu yaptık. Her türlü siyasi başvuruyu yaptık. Ama yaptığımız her bir girişim genel merkezde fiili işgal durumunda olan bir avuç kifayetsiz muhterisin koltuk hırsı dolayısıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
0: Aralarında Gürsel Erol, Engin Altay ve Oğuz Kağan Salıcı'nın da olduğu CHP'nin tecrübeli isimleri partiden ayrılmayacak. Salıcı sosyal medya hesabından duyurdu kararını. Partimdeyim dedi, CHP'nin dağılma riskine dikkat çekti. Olan biten bölünmenin ötesine geçmiştir. Dağılma emareleri görülmektedir. Bunun adı Özgür Özel'in söylediği gibi karpuzla karpuz sapının ayrışması değildir. Kaygım odur ki ortada kabuğu çatlayan bir nar vardır. Dağılma emareleri dün değil Özgür Özel genel başkanken başlamıştır. Ayrılığın fikir babaları partiden kopuşu akıllarına çok önceden yerleştirmişlerdi ifadesini kullandı.
8: Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu'nun istifa kararı alan hiçbir milletvekiliyle temasa geçmediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretleri için sahaya ineceği açıklandı.
1: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir milletvekiliyle partiden ayrılmaması yönünde görüşme yapmadığı öğrenildi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilini telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurguladı.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: 103 yıllık CHP geleneğine gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkez kaynakları arınma olarak ifade edilen sürecin örgütlerde tamamlandığını söyledi. İl başkanlıkları ile ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek MYK toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta MYK üyeleri vatandaşla buluşacak.
1: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını ara vermesiyle birlikte milletvekilleri de sahaya çıkacak. Genel Merkez tarafından il il görevlendirme yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
0: Özgür Özel grup toplantısında CHP veda etmiş yeni parti kuracağını açıklamıştı. İşte bu gelişme Almanya'nın etkili yayın organı Der Spiegel'de kapak yapıldı. Yine hedefte Türkiye vardı.
2: Özgür Özel parti kuracağını açıkladı, yabancı basın manşetlere taşıdı. Özgür Özel'in yeni parti kuracağına ilişkin açıklamasına yabancı basın büyük destek verdi. Alman Der Spiegel, Özgür Özel'in yeni partisini kapak yaptı. Türkiye yine hedefe konuldu. Dergi kapağında Türk muhalefet politikacısı Özel yeni bir parti kurdu başlığını kullandı.
4: Domates üreticisinin narenciye
2: Spiegel kapağında ayrıca Türkçe, Türkiye'de demokrasi için yeni bir umut ifadesini de kullandı. Dergideki analizde Türkiye yine asılsız iddialarla hedefe konuldu. Öte yandan Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin de Özgür Özel'e tebrik mesajı gönderdiği bildirildi.
4: AK Parti katkıyı...
2: Özgür Özel'in yurt dışı temaslarındaki açıklamaları daha önce de Türkiye'de tartışma konusu oldu. Gittiği programlarda ve verdiği röportajlarda Türkiye'ye yönelik eleştirilerini dile getiren Özel'e ilk tebrikler de Batı'dan gelmiş oldu.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını roket santralinde yaptı. Toplantıda Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin'in vefatına ilişkin adli tıp raporunun beklendiği belirtirken bu süreçte varsayıma dayalı ifadelerden kaçınılması uyarısı yapıldı. Bakanlık Eurofighter Tayfun tedarik sürecine ilişkin de bilgi verdi.
5: Allah'ın Ankara yerleşkesinde gerçekleştirdiğimiz...
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Ankara'nın Lalahani ilçesindeki roket san tesislerinde gerçekleştirdi. Bakanlık toplantıda Yalova'daki 18. Anaüs Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Bilgin'in ölümüyle ilgili idari ve adli soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.
6: Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedeni belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmektedir. Önemli rica olunur.
2: Toplantıda Eurofighter Tayfun tedarik sürecine ilişkin de değerlendirme yapıldı.
6: Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sadi olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.

0: Rusya'dan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı yük gemisi Karadeniz'de drone saldırısına uğradı. Saldırıda bir makine personeli yaşamını yitirirken 3 mürettebat da yaralandı. Saldırı sonrası gemi Trabzon limanına ulaşırken Kaptan Bülent Çamözü yaşananları A Haber anlattı.
1: 01.00'da gemimiz Tama'nın 40 mil açığında vuruldu. Gemiyle irtibatımız kesildi.
2: Türk bayraklı yük gemisi Karadeniz'de saldırının hedefi oldu.
3: Rusya'da limandan kömür yükleyen Reyhan Sarı gemisi yola çıktıktan bir süre sonra uluslararası sularda Ukrayna'ya ait dronlarla saldırıya uğradı. İlk drone gördüğünüz gibi bacaya isabet etti. İkinci dronesa yaşam alanında Kaptan Köşkü'nün altında bir noktaya isabet etti.
4: Hedeflerin genelde yaşam mahalli olduğunu, insan öldürme olduğunu yani. Diyorum yani. Treynler dururken yaşam mahallini vuruyorlar. İnsan hedefi yapılan bir atış diye tahmin ediyoruz yani.
2: Dronlu saldırıda makine dairesinde görev yapan 54 yaşındaki Türk personel Savaş Çakar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 mürettebatsa sahil güvenlik helikopteriyle Samsun'a sevk edilerek tedaviye alındı.
1: En büyük dronlarla saldırmışlar. Bir kaybımız var, can kaybımız var. 3 de yaralımız var. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Bunların durumları şu an için stabil.
2: Saldırı sonrası seyrine devam eden gemi Trabzon limanına ulaştı. Saldırıda hayatını kaybeden Savaş Çakar'ın cenazesi gemideki demir yığınlarının altından çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gemi kaptanı Bülent Çamözü yaşananları A Haber'e anlattı.
4: Alarmlar falan çaldı. Herkes işte en alt kısma emniyet açısından kaçmamız gerekti. Kaçtık, toplandık. Toplanmada sayım yapıldığında bir kişinin eksik olduğunu fark edildi. Ama o kişiye tabii bu durumda ulaşma imkanımız olmadı. Hem aşırı bir duman vardı, zehirli bir gaz salıyordu. Hem de yani imkan verecek bir durumumuz yoktu. Vurulan kısımdaki kamerada duran şahıs, onu ulaşamadığımız için, ölü ya da kayıp bilemediğimiz için ulaşamadık. Uğraştık, saat 5'ten sonra da kamerasına geldik ama girilme şansı yok, enkaz halinde.
2: Geminin kömür yükünü boşalttıktan sonra limandan ayrılması bekleniyor.
0: Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamla taksici arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Yaşlı adama yumruk atarak yere düşüren taksi şoförünün ehliyeti iptal edildi. 180 bin lira ceza kesilen taksicinin aracı da 2 ay trafikten men edildi.
2: Trafikteki tartışma kavgaya dönüştü. Taksici attığı yumrukla yaşlı adamı yere düşürdü. Kameralara yansıyan olay Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı. Yolun karşısına geçen yaşlı adam burası yaya geçidi mi diye soran taksiciye iddiaya göre küfretti.
5: Abi yapma ya, abi yapma ya.
2: Elindeki poşetle taksiciye vurmaya çalıştı. Taksici ise yumruklarla karşılık verdi. Yaşlı adam aldığı yumruk darbeleriyle yere düştü. Arbede anları hem cep telefonu hem de taksinin kamerasına yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan taksi şoförünün ehliyeti süresiz iptal edildi. Aracı 2 ay trafikten men edilirken 180 bin lirada para cezası kesildi.
0: Şimdi biz hangi ara bu hale geldik dedirten bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Muğla'da bir genç fenalaşıyor bakın. Sıcak havadandır, kalp krizindendir, bir şeydir, fenalaşıyor. Yanına birisi yanaşıyor, yardım edecek gibi çömeliyor. O gencin cüzdanındaki parayı çalıp kaçıyor. Bu olay dün meydana geldi efendim. Tüm memlekette infial yarattı. Bu artık şahıs her kimse, bu karakter yoksunu, vicdansız insan daha sonrasında ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalandı.
2: Yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını böyle boşalttı. Müzik Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Sokakta yürüyen bir genç aniden fenalaştı. Baygınlık geçirip yere yığıldı. O sırada yoldan geçen bir kişi genci fark etti. Yanına gidip omzuna dokundu. Adam ambulansı aramak yerine etrafta dolaşıp keşif yaptı, ardından harekete geçti. Gencin hareket etmediğini görünce cebindeki cüzdanı çıkardı. İçindeki yaklaşık 6000 lirayı alıp bölgeden uzaklaştı. Yerde yatan genç bir süre sonra çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen genç cüzdanındaki paraların olmadığını anlayınca şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasından kimliği belirlenen hırsız tutuklandı.
0: Tekirdağ Çorlu'da bir apartman dairesinde meydana gelen iki kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı doğalgaz patlamasında bina önünde sohbet eden üç kişinin ölümden döndüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi.
2: Dairede meydana gelen patlama iki kişiye mezar olmuştu. Üç kişinin daha ölümden son anda kurtulduğu ortaya çıktı. 3 Temmuz gecesi Tekirdağ Çorlu'da 7 katlı bir binanın en üst katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle aynı katta bulunan bitişik 3 dairede de hasar oluştu. Pencerelerin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Vatandaşlar evlerini tahliye etti. Alevler ekipler tarafından söndürülürken patlamanın şiddetiyle bahçeye düşen bir kişi olay yerinde, bir vatandaş da hastanede hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı sırada binanın önünde bulunan 3 kişinin de ölümden döndüğü görüntüler ortaya çıktı. Bina önünde sohbet eden 3 kişi meydana gelen patlamayla birlikte alana düşen beton parçalarından son anda kurtuldu. Yapılan incelemeler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi.
0: Malum dünden beri İstanbul'da şiddetli bir fırtına var ve o fırtınanın meydana getirdiği bir kaza getireceğiz ekranlarınıza. Bakın bir reklam panosu fırtınadan uçmuş, o bir beyefendi muhtemelen o reklam panosunu yakalamaya gidiyor daha fazla uçmasın diye, ama o reklam panosu yerden kalkıyor ve beyefendi üzerine böyle bir yorgan gibi kaplıyor üzerini. Etraftaki vatandaşların yardımıyla o beyefendi reklam panosunun altından kurtarılıyor.
2: Reklam panosu vatandaşın üzerine uçtu. Talihsiz adam ölümden döndü. İstanbul Avcılar'da etkili olan fırtınada rüzgarın şiddetine dayanamayan reklam panosu yerinden koparak savruldu. Dev pano sokakta yürüyen bir vatandaşın üzerine düştü. Talihsiz adam panonun altında kaldı. Sıkışan adam çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Fahiş site aidatları uzun süredir gündemde. İstanbul Silivri'de tam da bu sebeple kavga çıktı. İddiaya göre yöneticiler keyfi aidat artış yaparken site sakinlerinden 130 bin lirada ek gider istedi. Site sakinleriyle yöneticiler arasında tekmeli yumruklu çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
2: Keyfi aidat artışı çileden çıkardı. Ek gider adı altında istenen 130 bin lira bardağı taşıran son damla oldu. Toplantıda site sakinleriyle yöneticiler birbirine girdi.
6: Kat mülkiyet kanununa karşı geliyorlar. Biz bunları uyardık. Olağanüstü toplantı talep olduk. Talep kabul edilmedi.
7: Toplantı yapmayacağım deyip 1150 liralık aidatımızı 1500 lira yaptı.
2: Bahse konu olan konutlar Silivri'deki 481 daireli yerleşke. Sitedekilerin iddiasına göre yönetim önce site aidatlarını yükseltti, yetmedi 11.250 lira ve 130 bin liralık ek gider istedi.
8: İki taksitte öderim diye gelip söylediğim zaman bana Yahya Bey dedi ki kolumda dedi bilezikler var ya dedi, bozdur da ver dedi bana.
6: Böyle bir şey olamaz.
8: Böyle bir şey söylemedim ya.
2: 62 milyon lirayı aşkın ek gider talebi toplantıda açılınca kavga çıktı.

0: Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Üç kişi yaralandı. Gözaltına alınan iki site yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Site sakinleri yönetimin değişmesi için imza topladı.
1: İngiltere'de Müslüman karşıtlığına kek dağıtarak tepki gösteren otizmli Joshua kampanyasını İstanbul'da da sürdürüyor. 12 yaşındaki çocuk camileri ziyaret ederek kek ikram yaptı. Joshua dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.
0: İki yaşındaki otizmli Harris camileri ziyaret etti, kek ikramında bulundu. İngiltere'de İslam karşıtlığına kek dağıtarak tepki gösteren Harris, iyilik mesajını İstanbul'a taşıdı. Joshua Harris, babası Dan Harris ve 11 Gazze'li çocukla Valide-i Cedid Camii'ne geldi. Harris ailesiyle Gazze'li çocuklar öğle namazının ardından üzerinde nefret etme kek yap yazılı şantayla caminin avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Baba oğlun İstanbul ziyareti büyük ilgi gördü. Harris'le sohbet eden de vardı, fotoğraf çektiren de.
2: It was a very much an accidental.
3: İnsanlar oğlumu görünce çok güzel tepkiler veriyor. Elini, alnını öpenler oluyor. Biz bu sevgi karşısında çok mutlu olduk.
0: İngiltere'de Ekim 2025'te Peterborough'daki bir camiye giren aşırı sağcı Alexander Hooper, cemaate ve polise saldırmıştı. Olayın ardından cami yakınlarında oturan Dan Harris ve 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua destek için kek yaparak dağıtmıştı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Harris ailesini kabul etmişti.
1: Hakkari'de 7 çocuk annesi Ayni Özbek'in tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşerek öldü. Yıllardır gözü gibi baktığı ineğinin öldüğünü gören Özbek gözyaşlarına boğuldu. Ayni teyzeye yardım eli gecikmedi. Yaşlı kadına 2 inek ve 2 buzağı teslim edildi.
4: Gözümüz gibi bakıyordum. Ailemizden bir fert gitmiş gibi biz üzüntüdeyiz.
0: Binbir emekle baktığı ineğinin başında saatlerce ağladı. Gözyaşları yürekleri dağladı.
4: Annemin nasıl eve götüreceğimi bilmiyor. İneğin başımdan ayrılmıyor. Çok üzüntülü.
0: Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Işık köyünde yaşayan Özbek ailesinin tek geçim kaynağı inek, talihsiz bir kaza yaşadı. Otladığı sırada yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan hayvan telef oldu.
4: Annemin ineğine ben bakıyordum. İşte biz ineği meraya bırakıyor otlatması için. Sulamaya geldiğimizde inek uçurumdan düşmüş, işte yuvarlanmış, böyle geldiğimizde ölmüştü.
0: Öğrenen 7 çocuk annesi Ayni Özbek, olayın yaşandığı sarp araziye koştu. Yıllardır gözü gibi baktığı ineğinin cansız bedenini karşısında gören Özbek, gözyaşlarına boğuldu.
4: Annemin nasıl eve götüreceğimi bilmiyor. İneğin başımdan ayrılmıyor. Çok üzüntülü.
0: Yardım eli gecikmedi. Ayni teyzeye 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi. Hüzün yerini sevince bıraktı.
1: Efendim, akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
0: İzmir'de bir binanın dış cephesini boyayan üç kardeş halatı koparak çöken iskelenin altında kaldı. Kardeşlerin sağlık durumu nasıl? Hatay'da oltayla balık tutan Erhan Aktürk denizde bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. Bakın çocuğu nasıl kurtardı. Çin'de etkili olan kasırga ve hortum iki otomobili havaya savurdu. Dehşet dolu anlarda neler yaşandı? Manisa'nın Şehzadeleri ilçesinde özel halk minibüsüyle panel van çarpıştı. Ölen ya da yaralanan var mı? Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
5: Tera Portföy
6: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Kardemir Çelik halka arz oluyor.

0: Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz...

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok.

0: uyuşturucu belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere. Direkt

0: sezon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Abdülkadir Uraloğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyoruz efendim.
11: Yükselen veri merkezimizde tamamlandığında 35.300 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden birisi olacak.
12: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelini attı.
11: Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak. İnşallah yapım çalışmalarımızı yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Gölbaşı Veri Merkezimizi 2028 yılının başında hizmete almayı planlıyoruz.
12: Bakan Uraloğlu, TürkSat'ın 6 aktif uydusuyla dünya uydu operatörleri arasında güçlü bir konumda yer aldığını belirtti.
11: Tüm TürkSat uydularımız 5,5 milyar nüfusa, yani yaklaşık 8.3 milyar olan dünya nüfusunun 3'te 2'sine hitap etmektedir. Özellikle %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TürkSat 6 ayı hizmete alarak da Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık.
12: TürkSat 6A üzerinden Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede yayın hizmeti sunuyoruz diyen Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A projesiyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
11: İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde TürkSat 6A'yı da başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacağız. Bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz. 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun aynı zamanda taşıyıcısı da olacaktır. Ya Allah, bismillah.
13: Efendim, akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir son dakika açıklaması var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten. İsrail'in işgalci, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in yanında beraberindekilerle beraber Mescid-i Aksa'ya girmelerini ve Mescid-i Aksa'yı işgal etmelerine bir tepki gösteriyor. Diyor ki Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukun ve tarihsel statüsünün korunması gerektiğini belirtiyoruz diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Ve devam edelim. Efendim, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 20 saatte kontrol altına alındı. Alevler 200 hektar alana zarar verdi. A Haber ekibi yangın söndürme helikopterine bindi, bölgeyi havadan görüntüledi.

0: şu an itibariyle büyük bir memnuniyet ifade edebiliyoruz ki yangını kontrol altına aldık.
1: Alevlerle mücadele saatlerce sürdü. Ekipler bölgede seferber oldu. Yangın kontrol altına alındı. Muğla Fethiye'ye bağlı Gökçeovacık mahallesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve İnlice mahallesine kadar ulaştı.
0: 6 dakika gibi kısa bir süre içerisinde 12-20 geçe büyük müdahalemizi gerçekleştirdik. Yangının başladığı an itibariyle meteorolojik şartlara baktığımızda özellikle orman yangınları açısından son derece sıkıntılı, riskli hava şartlarının olduğunu görüyoruz.
1: Alevlerin tehdit ettiği bazı evler tahliye edildi.
2: Açtık evden. Bahçenin kapısını açık bıraktık. Kümesleri açtık. Hayvanlar kendini kurtarsın diye.
1: Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken orman işçileri alevleri söndürmek için seferber oldu.
3: Günün ilk ışıklarında helikopterler ve uçaklar havadan çalışmalarına başladılar. Ve çok sarp bir arazi, bu sarp arazideki vadi arasındaki alevleri de söndürmeye çalışıyorlar.
1: Yaklaşık 20 saat süren çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın bölgedeki birçok eve zarar verdi.
3: İnlice'de alevlerden birçok ev etkilendi. İşte o evlerden bir tanesindeyiz şu anda kameraman arkadaşım İsa ile birlikte. Ve görmüş olduğunuz gibi evin tamamı alevlerden etkilenmiş, alevlere teslim olmuş durumda. Evde kullanılan eşyaların hiçbiri artık kullanılmayacak hale gelmiş.
0: Bu yangında yaklaşık tabii ölçüm neticesinde, hassas tespitler neticesinde ortaya çıkacak ama 200 hektar alan, ormanlık alanımız bu yangından etkilendi.
1: A Haber ekibi yangın söndürme helikopterine bindi, yanan alanları havadan görüntüledi.
3: Bir helikopterin yanında şu anda yavaş yavaş biz de yaklaşıyoruz. En üst tepedeki yangının en üst düzeyde olduğu yerlere doğru gidiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi çok sarp bir arazi. Yangının geldiği yerleri şu anda size gösteriyoruz. Büyüme potansiyelinin en yüksek olduğu yerlerde rüzgar saatte 50-75 km hızla esiyordu. Nem çok düşüktü. İşte ekiplerin başarısı, rüzgarı izin vermesi ve ekiplerin başarısı ile canlı başla çalışan ekipler, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, diğer ekipler şu anda yangını tamamen söndürdüler. Dediğim gibi altını çiziyorum. Büyüme potansiyeli olan bir yangındı.
1: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Sebebi her ne olursa olsun, ister bir piknik ateşi olsun, ister sönmemiş bir sigara izmariti, efendim ister bir kaynak makinesiyle çalışma, her ne olursa her bir kıvılcım, en ufak bir kıvılcım maalesef bu şartlarda çok şiddetli yangına dönüşebiliyor.
4: Dün İstanbul'da çıkan fırtına mega kenti alt üst etti. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Cadde ve sokaklarda yürümek neredeyse imkansız hale geldi. Mega kentte kayda geçen o korkutan manzaralar gelecek şimdi ekranlarınıza.

0: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, mega kenti fırtına vurdu. Hazırlıksız yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı. Bu görüntüler fırtınanın en çok etkilediği yerlerden biri olan Bakırköy'de kayda geçti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç Bakırköy'de bir caddeyi trafiğe kapattı.
1: Bu ağacın önündeydik biz, yaklaşık 4 kişi. Tam biz kaçmaya kalkışırken ayağımızın üstüne düştü. Florya'nın en işlek caddelerinden birisi. Bir mucizeydi yani arabanın veya herhangi bir kuryenin veya bir insanın olmaması.
0: Fırtınanın etkili olduğu bir başka ilçe ise Esenler'di. Şiddetli fırtınada bir binanın çatısı yerinden söküldü. Rüzgarın etkisiyle sokağa düştü. O sırada sokakta oynayan çocuklarla yoldan geçen bir kişi çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
2: Çatının tamamı uçtu. Yarısı şuraya düştü. Yarısı da burada araçların üzerine düştü. Çocuklar falan da oynuyordu. Son anda kurtuldular.
0: Üsküdar'da fırtına nedeniyle İBB'nin üniversite tercih çadırı uçtu. Bir kişi yaralandı. Avcılar'da fırtına nedeniyle sürüklenen tabela yolda yürüyen bir yayanın üzerine devrildi. Onun yardımına ise çevredekiler koştu. Küçükçekmece de fırtınadan etkilenen noktalardan biriydi. Kentsel dönüşüm kapsamında

0: Tahliye edilen 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar kuvvetli rüzgarın etkisiyle karşıdaki apartmana saplandı. O sırada evde bulunanlar ölümden döndü.
1: Fırtınadan sonra camdan baktım karşıdaki binanın bütün çatıları üstümüze doğru geldi.
2: Herkes maddi zarara uğradı ama cana da gelebilirdi. Benim burada kardeşim uyuyordu. Hani onu çağırdığım gibi zaten bu çatının burası böyle direkt çöktü.
0: Fırtına hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Çok sayıda uçak iniş sırasında pisti pas geçerken havada tur atmak zorunda kaldı. Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre zaman zaman etkili olan sağanak yağışın İstanbul'da 3 gün boyunca devam edeceği bildirildi. Cumartesi günü kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklığının 10 derece kadar düşmesi beklenirken, pazar günü sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği açıklandı.
3: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsüyle panelvan çarpmıştı. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
4: Minibüste panelvan çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kaza Şehzadeler ilçesi Manisa Turgutlu Karayolu'nda yaşandı. Karaoğlanlı'dan Manisa yönüne dönüş için manevra yapan özel halk minibüsü kavşakta kapalı kasa panelvanla çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4'ü ağır 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
3: İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan tır devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle TEM otoyolunda yoğunluk yaşandı.
4: Kontrolden çıkan tır devrildi. Şoför hafif yaralı kurtuldu. Kaza İstanbul TEM otoyolu Sultanbeyli istikametinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yola savruldu. Bariyerlere çarpan dev araç yol kenarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır şoförü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.
3: Efendim, günün kahramanı Erhan Aktürk Hatay'da oltayla balık tutuyor. Tam o esnada bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark ediyor. Çocuğa yüzme biliyor musun diye soruyor. Çocuk bilmediğini söyleyince hiç düşmeden atlıyor ve çocuğu kurtarıyor.
5: Boğuluyor aynen.
4: Saniyeler içinde suya girdi. Boğulmak üzere olan çocuğu böyle kurtardı.
5: Ben niye derinlerde yüzmeye çalışıyorum? Yüzmeyi bilmiyorum.
4: 40 yaşındaki Erhan Aktürk Hatay Arsuz'da oltayla balık tutuyordu. Amatör balıkçı o sırada bir çocuğun denizde çırpındığını fark etti.
5: Yüzmeyi biliyor musun?
4: Genç adam hiç düşünmeden suya daldı. Kısa sürede çocuğun yanına ulaştı. Erhan Aktürk boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kıyıya çıkardı. O anlar amatör balıkçının vücut kamerasına yansıdı.
5: Sen niye derinlerde yüzmeye çalışıyorsun? Yüzmeyi bilmiyorum. Bana bak. Muhammed iyi misin?
4: Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
5: Bir daha annem baban olmadan denize gelmiyorsun, tamam mı? Oğlum burası derin, niye giriyorsun?
3: İzmir'de bir binanın dış cephesini boyayan 3 kardeş halatı kopan iskelenin çökmesi sonucu yaralandı. Yürekleri ağza getiren o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4: İskelenin halatı koptu. 3 kardeş ölümle burun buruna geldi. İzmir'in Balçova ilçesinde 3 kardeş 9 katlı bir binanın dış cephesini boyuyordu. Kardeşlerden ikisi iskelenin üzerindeydi, diğeri ise altında duruyordu. O sırada halatı kopan iskele 7. kattan büyük gürültüyle üzerine düştü. İskeledeki iki kardeş ise havada asılı kalmıştı. Sonradan üzerlerine düşen parçalarla biri yere çakıldı, diğeri savruldu. Bina sakinleri hemen yardıma koştu. Yaralanan 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ağır.
3: Efendim görünmez kaza çok daha büyük bir hasar verebilirdi. Bakın görüntüler Erzurum'dan. Bir binanın 7. katından halı düşüyor. Aşağıda bir mağaza çalışanın kafasına, Allah'tan çok da bir hasar vermemiş kişiye.
4: Kafasına halı düştü. Neye uğradığını şaşırdı. Görüntüler Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kayda geçti. Bir binanın 7. katından düşen halı o sırada kaldırımda bekleyen mağaza çalışanının başına isabet etti. Başka bir halı da kaldırımda yürüyen adamın önüne düştü. Adam panikle kaçtı. Başına aldığı darbeyle hafif yaralanan mağaza çalışanı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Halının düştüğü anlar park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.
3: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
4: İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadının kullandığı forklift karşı yönden gelen tırın altında kaldı. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan forklift sürücüsü Gül Keskin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan tır sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu görüntüler Bolu'dan. TEM'de bir akaryakıt istasyonunda yabancı plakalı araç sürücüsüyle yakıt sırası bekleyen iki kardeş arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda gurbetçi sürücü tabancasıyla iki kardeşi ateş etti. Bacaklarından yaralanan kardeşler ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgansa gözaltında. Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde bot ve subboardlarla göle açılan kişiler olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ekibi 2,5 saat süren çalışmayla 35 kişiyi güvenli şekilde karaya ulaştırdı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan müşterinin imdadına restoran sahibi yetişti. Heimlich manevrasıyla 18 yaşındaki gencin boğulmaktan kurtarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ölümden dönen genç restoran sahibine sarılarak teşekkür etti. Erzurum'un Tekman ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Bazı evler, ekili araziler ve meralar su altında kaldı. Tonlarca hayvan yemi de sele kapıldı. Bölgede kapanan yolları açmak için çalışma başlatıldı. Bu görüntüler Bursa'daki İznik Gölü'nden. Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan İznik Gölü turkuaz renge büründü. Mevsimsel sıcaklığa bağlı olarak gölün dip kısmında yeterli oksijen bulunmaması nedeniyle alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla turkuaz renk oluştu. Marmara bölgesinin en büyük gölü olan ve turkuaz renge bürünen İznik Gölü drone'la görüntülendi.
3: Çin'de etkili olan kasırga ve hortum iki otomobili kağıt gibi havaya savurdu. İşte korku dolu anların yaşandığı o görüntüler.
4: Kasırganın ortasında hortum çıktı. Ağaçlar kökünden söküldü. Otomobiller savruldu. Görüntülerin adresi Çin'in Zhejiang eyaleti. Doğanın öfkesi kameraya böyle yansıdı. Bölgede etkili olan kasırga dehşeti yaşattı. Oluşan dev hortum bir otomobili metrelerce havaya, bir diğerini ise yana savurdu. Ağaçları da kökünden söken kasırga geride ağır hasar bıraktı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı Zhejiang'taki olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı etkilemeye devam edeceği uyarısında bulunuldu.
3: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
4: ABD'nin Arizona eyaletinde askeri tatbikatta korku dolu anlar yaşandı. ABD deniz piyadelerine ait MV-22 Osprey hava aracı alevlere teslim oldu. Yangın uçağın sağ motorunda başladı. Mürettebat acil durum prosedürünü uygulayarak uçağı güvenli şekilde tahliye etti. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Bu görüntüler de ABD'den. Araçları

0: amaca tırmanmaya çalışan sürücü başaramadı. Geri kayan arazi aracı defalarca takla atarak aşağıya yuvarlandı. Puanlar an be an kameralara yansıdı. Son görüntülerin adresi Filipinler. Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olan Taal Yanardağı'nda devasa patlama meydana geldi. Ana kraterden püskülen buhar ve kül bulutları metrelerce yükseğe ulaştı. O anlardan geriye bu görüntüler kaldı.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en önemli mesele yeni parti meselesi. Yeni parti kurulmasını kurulacak ama kimler gelecek, kimler gidecek? 135 milletvekilinden kaç milletvekili yeni partiye gidecek? Hala merak konusu. Birazdan detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaydı. Saat 14'te faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası beklendiği gibi faiz kararını %37'de sabit bıraktı. Onun da yansımalarını ekranlarınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimi artık savaş demek çok da mümkün. Zira iki ülkede birbirlerine karşı hedefleri vurmaya devam ediyor. Üstelik de Donald Trump'ın açıklaması var biraz önce. Donald Trump diyor ki şimdiye kadar en güçlü saldırıyı yapacağız İran'a. Bunu değerlendiriyoruz ve bunu yapmaya çok yakın ifadelerini kullandı. Onun da detaylarına bakacağız efendim öncesinde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan programıyla başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni haftayla birlikte yoğun bir mesai sürecine girecek. AK Parti MYK ve MKYK'yı toplayacak olan Başkan Erdoğan, Irak Başbakanını kabul edecek, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Ayrıca yeni haftada Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısıyla birlikte küresel ve bölgesel konuları da ele alması bekleniyor.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan!
0: NATO zirvesi ve 15 Temmuz programlarının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden Başkan Erdoğan, yeni haftayla birlikte Ankara'ya gelecek ve yoğun bir mesai sürecine başlayacak. 27 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da olması beklenen Başkan Erdoğan'ın AK Parti MYK ve MKYK toplantılarına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantılarda partinin yol haritası, meclis çalışmaları, terörsüz Türkiye süreci, küresel ve bölgesel konular, vatandaşlardan gelen talepler gibi birçok konu başlığı masada olacak. Ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına ilişkin yapılacak olan büyük kapsamlı etkinlik ve buluşmaya dair son detaylar bu toplantılarda karara bağlanacak. 28 Temmuz Salı günü Türkiye Yüzyılı, İletişim Yüzyılı temalı 2. İletişim Şurası'na katılması beklenen Başkan Erdoğan'ın daha sonra Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesi bekleniyor. Kabulde Türkiye ile Irak hükümeti arasındaki ilişkiler, enerji, ticaret ve güvenlik gibi konuların ele alınması planlanıyor. Başkan Erdoğan 29 Temmuz Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda küresel ve bölgesel konular başta olmak üzere terörsüz Türkiye, bölgede süren savaşlar ve gerilim, İran-ABD gerginliği, Hürmüz Boğazı krizi, ekonomi, orta vadeli program gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın 30 Mayıs tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Lübnan'daki son durum, İsrail'in saldırıları ve işgal adımları, Lübnan'ın güvenlik kaygıları gibi birçok konu başlığının masada olması planlanıyor. Ayrıca görüşmelerde Türkiye-Lübnan ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki son durum gibi başlıklarda kendisine yer bulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki yoğun programlarının ardından İstanbul'a geçmesi bekleniyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşanan ayrılık süreci hız kazanırken Özgür Özel cephesinde yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Sabah saatlerinde CHP milletvekilleri kapalı toplantıda buluştu. Yeni parti sürecini değerlendirdi. Kulislerde ise CHP'li belediye başkanlarının büyük bölümünün CHP'de kalacağı iddia ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise bir yandan hem saha ziyaretlerini artırıyor hem de kendi destekçilerine yeni partiye yönelik olumsuz açıklamalardan kaçınılması yönünde talimat verdiği iddiaları konuşuluyor.
3: Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
4: Köprüleri tamamen attı, yeni parti için düğmeye bastı. Özgür Özel yol haritasını netleştirmeye başladı. Kulisler hareketli, CHP'li milletvekilleri sabah saatte

0: yerinde mecliste kapalı kapılar ardında buluştu.
1: Yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz.
0: Özgür Özel'in katılmadığı o kritik toplantıdan sonra gözler yeni partiye geçecek vekillere çevrildi. Kulislerdeki iddia çok net. Vekiller CHP'den toplu olarak istifa edecek. Partinin kuruluş dilekçesinin Cuma günü İçişleri Bakanlığı'na sunulacağı, yetişmezse Pazartesi günü verileceği söyleniyor. İstifa edecek vekil sayısı sır gibi saklanırken yeni partinin ismi ve logosu da bitmek üzere. Hatta genel merkez binası bile tutuldu.
2: Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık.
0: Ancak evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Özgür Özel beklediği belediye başkanı desteğini bulamadı.
3: Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyette Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmayı tercih ediyorlar.
0: CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da yeni partiye kapıyı kapadığı söyleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de adeta Özel'e meydan okudu. Ankara, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Balıkesir gibi illerle Üsküdar ve Beylikdüzü'nün de CHP'de kalacağını iddia etti.
4: Ayrılma meyilinde olan hiçbir belediye başkanımız yok. Üsküdar'da ve Beylikdüzü'de partisinde göreve devam edecek.
0: Sadece belediyeler değil, vekillerden de ilk vetolar geldi. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'yi terk etmeyeceklerini duyurdu. Kulislere göre butlan kararına karşı kaleyi boş bırakmak istemeyen Özel, kendi ekibinden bazı isimleri CHP'de nöbetçi olarak bırakacak.
5: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazır, zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ise sahaya çıkamıyor eleştirilerine, peş peşe gerçekleştirdiği ziyaretlerle yanıt veriyor. Esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu bu kez tarım işçileriyle buluştu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına yeni partiye geçmesi beklenen isimlerle ilgili yorum yapmayın talimatı verdiği de iddia edildi.
6: Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz?
0: Bir diğer iddiaya göre ise Kılıçdaroğlu CHP'de büyük kopuşu engellemenin peşinde. CHP'li üyelere CHP'liyim partimde kalıyorum mesajları atılarak ön almaya çalışıldığı söyleniyor. Partide tavandaki kavga tabana da yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun yeni görevlendirme yaptığı Aksaray'da il başkanlığı devrinde eski yönetimin binaya zarar verdiği duvarlara yazılar yazdığı ortaya çıktı.
7: Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Politika faizi beklentilere paralel olarak %37'de sabit bırakıldı. Banka enflasyonda Temmuz ayında geçici yükseliş beklediğini belirtirken sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceği mesajını verdi.
8: Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 seviyesinde sabit tuttu. Kurul ayrıca gecelik borç verme faizini %40'ta, gecelik borçlanma faizini ise %35,5'te değiştirmedi. Karar metninde enflasyona ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir gerileme yaşandığı belirtilirken, öncü göstergelerin Temmuz ayında ana eğilimde geçici bir yükselişe işaret ettiği ifade edildi. Merkez Bankası, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girdiğine dikkat çekti. Bu gelişmelerin maliyetler, ekonomik faaliyet ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Merkez Bankası fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini yineledi. Kurul enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.
7: Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattına saldırılar aralıksız sürüyor. Çatışmaların yeniden alevlendirilmesiyle birlikte Orta Doğu'da tansiyon zirvede. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı 12. saldırı dalgasını yaptığını açıkladı. İran ise Körfez ülkelerinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri üslerini hedef alarak karşılık veriyor.
8: ABD İran hattında şiddetli çatışmalar sürüyor. Tahran yönetimi bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam ederken Washington İran'a karşı 12. saldırı dalgasını gerçekleştirdi.

0: İran basını ABD'nin Huzistan eyaletindeki Ahvaz ve Ramşir'le Hürmüzgan'ın Sirik kentine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Huzistan valiliği Ahvaz'ın bazı noktalarının füzelerle hedef alındığını açıkladı. Buşer eyaleti çevresinde de peş peşe patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a karşı 12. gece üst üste bir dizi hava saldırısı daha gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD güçleri, deniz kuvvetleri, füze ve insansız hava aracı depolama tesisleri dahil olmak üzere İran'ın askeri hedeflerine saldırı düzenledi.
1: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir anlaşma yapsalar anlaşmadaki her şeyi değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller, ancak çok yakında hazır olacaklar.
0: ABD merkezli haber sitesi Axios yetkililere dayandırdığı haberinde Washington'ın devrim muhafızları ordusuna ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçaklarını kullanmaya başladığını öne sürdü. Öte yandan İran saldırılara ABD'nin Körfez'deki üslerini hedef alarak karşılık veriyor. Ürdün ve Bahreyn'e fırlatılan füzelerin yanı sıra hedefler arasında Kuveyt'teki ABD üssü Ali Es Salim de vardı. Devrim muhafızları bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığını iddia etti. Üsten yükselen duman uzak mesafelerden görüntülendi. İran'ın hedef aldığı bir diğer nokta Irak'ın kuzeyindeki Erbil oldu. Çok sayıda kamikaze İHA ile yapılan saldırının Irak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü duyuruldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medyada yaptığı paylaşımla "Savunma doktrinimiz nettir. Göze göz, İran'a yönelik altyapımızda dahil olmak üzere her türlü saldırı güçlü ve kararlı bir yanıtla karşılanacaktır" ifadelerini kullandı. Kızıldeniz'de de tansiyon yüksek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğunu iddia ettikleri iki petrol tankerini İHA ve füzelerle hedef aldı. Bu, Suudi petrol tankerlerine düzenlenen ilk saldırı oldu. İsabet alan saldırıda tankerler adeta alev topuna dönüştü.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Georgia'da bir konuşma yapıyor sevgili seyirciler. Tam da Donald Trump'ın arka tarafında Trump konuşma yaparken bir kişi Donald Trump'ı taklit ediyor hareketleriyle. O görüntüler sosyal medyada çok kısa sürede gündem oldu. O anları izleyeceğiz.
0: ABD Başkanı Donald Trump kürsüde konuşuyordu. Ama gözler arkasında oturan tek bir kişiye çevrildi. Georgia'daki mitingin en çok konuşulan anı ne vaatler oldu ne de konuşma. Arka sıradaki taklit ustası gecenin yıldızı oldu. Trump konuşmasını sürdürürken arkasında oturan bir seyirci mimikleri, el kol hareketleri ve beden diliyle Trump'ı adeta birebir taklit etti. Konuşmanın ritmine uyum sağlayan o renkli performans canlı yayında da dikkatlerden kaçmadı. Right now, that at any time in the history of our country, and Americans are working today. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler milyonlarca kez izlendi. Trump konuştu, taklitçisi şovu kaptı yorumlarıyla görüntüleri paylaştı. Siyasetin önüne geçen o eğlenceli anlar yalnızca sosyal medyada değil, ABD gündeminde de günün en çok konuşulan görüntüleri arasında yerini aldı.
2: Roketsan, Lalahan tesislerine yerli ve milli füze sistemleri tek tek sergilendi. Türkiye'nin gurur tabloları şov yaptı.
0: Roketsan füzeleri bir bir boy gösterdi. Türkiye'nin gurur tabloları adeta şov yaptı. Türkiye'nin vurucu gücü Roketsan, Lalahan tesislerinde sergi salonunun kapılarını açtı. Basın mensuplarının ağırlandığı programda video gösterimi yapıldı. Roketsan imzalı yerli ve milli füzeler video kliple eş zamanlı olarak tavandan sarkıtıldı. Ortaya tüyleri diken diken eden görüntüler çıktı.
3: Hipersonik füze anlamında Türkiye'nin ulaştığı son noktayı simgeleyen Typhoon füzesinin Block 4 hipersonik versiyonunun hemen yanındayız. Başkan Erdoğan imzasını taşıyan Typhoon füzesi 9 metreyi aşan bir uzunluğa ve 7 tonun üzerinde de ağırlığa sahip.
0: Typhoon füze ailesinin yeni üyesi Block 4 hem hipersonik hız kabiliyeti hem uzun menzilli hem de

0: taşıdığı harp başlığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik vurucu gücünü önemli ölçüde artıracak bir sistem olarak öne çıkıyor. Hali hazırda Tayfun projesi kapsamında geliştirilen önceki sistemlerin seri üretim ve teslimat süreçleri devam ediyor. Kıtalar arası hareket edebilen Blok 4 ise Tayfun ailesinin en ağır, en büyük ve en hızlı versiyonu olarak konumlanıyor.
1: Çelik Kube'nin vurucu gücü Siper Blok 1 ve Siper Blok 2 füzelerini görüyorsunuz. Şu anda Siper füzeleri barış ve krizde etkin bir caydırıcılık sağlayan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleri olarak kayda geçiyor.
0: Gökvatanın kalesi Siper, savaş uçakları, seyir füzeleri, karadan karaya mühimmatların korkulu rüyası olarak öne çıkıyor. Hisar ailesi ise yerli ve milli hava savunma sistemimiz Çelik Kube'nin en hayati koruma katmanlarında.
1: Roketsan imzalı Hisar savunma sistemleri özellikle askeri üs, kritik birlikler, liman ve tesislerin hava tehditlerine karşı korunmasında hayati rol oynuyor. Alçak irtifada yaklaşan tehditler Hisar'a ile bertaraf edilirken orta irtifada hava savunması ise Hisar'a ile yapılıyor.
0: Dosta güven, düşmana korku veren bir diğer unsursa Akya torpidosu. Milli torpido Akya geçtiğimiz günlerde yapılan test atışında hedef gemiyi ortadan ikiye bölmüştü. Atmaca füzesi de Roketsan'da boy gösteren füzelerden oldu. Adıyla tüm dünyada nam salan füze, su üstü gemilere, denizaltı, hava platformu, sabit lançer ve taktik tekerlekli araçlara entegre edilebiliyor.
1: Gemi savar atmaca füzesi 250 km menzile, düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip bir seyir füzesi. Gelişmiş navigasyon uygulamaları sayesinde hedef seti hareketli su üstü ve sabit kara hedeflerinden oluşuyor.
0: Her türlü hava şartında kullanılabilen atmaca, dayanıklılığının yanı sıra yeniden saldırı yeteneğine sahip.
1: SOM seyir füzesi düşük radar izi sayesinde fark edilmeden 250 km uzaklıktaki hedefleri başarıyla imha edebiliyor. F-16 ve Akıncı TİHA'ların vazgeçilmez mühimmatı olarak öne çıkıyor. Kızıl Elma ve Kaan'la entegrasyon süreci ise devam ediyor. Roketsan aynı zamanda dünya çapında SİHA'larda başarısını kanıtlamış MAM mini akıllı mühimmat ailesinin de üreticisi. MAM C, L ve T serisi de işte ailecek burada.
0: Roketsan sergi salonunda dikkat çeken bir başka ürünse Şimşek 2 uydu fırlatma aracı oldu. 2025'te ilk olarak İDEF savunma fuarında görücüye çıkarılan Şimşek 2, Türkiye'nin bağımsız uzay erişimi vizyonunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Fırlatma aracı tamamlandığında 1500 kilogramlık faydalı yükü 700 kilometre üzerindeki güneş eş zamanlı yörüngeye taşıyabilecek.
2: Ahbap soruşturması kapsamında 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Adliyenin yolunu tutan Fatih Portakal savcıya verdiği ifade sonrası gazetecilere pişmanım dedi. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcısı 6 ünlünün daha ifadesini istedi. O isimler arasında Hazal Kaya ve Şahan Gökbakar da var.
3: Ahbap'ın kampanyaları, yardım kampanyaları nasıl gidiyor? O kampanyanın içindeydiniz. Çok büyük işler yaptınız.
0: Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'den sonra sunucu Fatih Portakal da adliyedeydi. Savcıya ifade verdikten sonra kameraların karşısına geçti, pişmanım dedi.
4: Yani aslında pişman olduk da söyledim. Neticede 2023 şartları arasında o şartlarda baktığımda evet, yani iyi bir dernek olarak görünüyor.
3: AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
5: Ahbap soruşturması kapsamında Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve Özlem Gürses'in de aralarında bulunduğu 6 isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
6: Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz. Biz de burada Babala TV'deyiz, çalışıyoruz.
0: Asrın felaketinde Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur çağrı merkezi kurup birçok ünlüyle birlikte Ahbap Derneği için bağış toplamıştı.
7: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
0: Destek veren isimler arasında şarkıcı Gökhan Özoğuz da vardı. Ahbap'ı överken devlet yok çıkışı o dönemde de tepki çekmişti.
8: Biz gerçekten sahipsizmişiz, onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor.
0: Fatih Portakal ve Ece Üner ise Ahbap'a yönelik eleştirilere o dönemde tepki gösteren isimlerdendi.
3: Ahbap'ın kampanyaları, yardım kampanyaları nasıl gidiyor?

0: kampanyanın içindeydiniz. Çok büyük işler yaptınız.
1: Haluk Levent'in kahraman maskesi düşüp kumar tutkusu ortaya çıkınca adeta ahbaplık bozuldu. Destek paylaşımları tek tek silindi.
2: Türkiye'nin en güvendiği adam seçildi.
3: Ben böyle bir şey düşünmüyorum.
4: Ya da bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
1: Gazeteci Ece Üner, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'den sonra Fatih Portakal da savcıya ifade verdi.
0: AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
1: Savcının yardım yapmak isteyen kişileri neden özellikle bu derneğe yönlendirdiğini sorusuna, amacım yardım yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurarak desteklerin en kısa sürede yerine ulaşmasına katkı sağlamaktı dedi.
5: Haluk Levent'le ilgili geçmişte karşılıksız çek konusunda birkaç olumsuz duyum almıştım. Ancak bu konuyu detaylı olarak araştırmadım. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Ben yardımlarımı ihtiyacı olan kişilere bizzat yapıyorum. Ben yapmış olduğum yayınlarda Babala TV ve Ahbap üzerine beyanlarda bulundum ve yayınlarımda bu kişilere yer verdim. Ancak buradaki kastım toplanan yardımların insanlara ulaştırılmasına yardımcı olmaktı. Bu şahıslara sınırsız bir güvenim söz konusu değildi.
0: Sevgili Haluk Levent, bak sana bir şey söyleyeceğim. Sana ne kadar yapıyorlarsa al arkadaşım bu parayı. Çünkü AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
6: 2024 yılındaki Şile Bezi Festivali bilirkişi raporunda Haluk Levent'in kardeşinin organizasyonda sahte gider göstererek milyonluk vurgun yaptığı belirtilmişti. İşte o organizasyondaki sanatçıların aldığı paralarla Berkant Acil tarafından kesilen faturalar arasında koca bir uçurum söz konusu. Peki süreci Haluk Levent'e götüren ne oldu? Neden işin ucu ahbaba dokundu? İşte skandalın perde arkası.
7: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
8: Gerçekte verilen düşük ama faturada yüksek tutarlı giderler gösterildi. Üstelik para paravan şirketler üzerinden dolaştırılarak izi de kaybettirilmeye çalışıldı. İddialar kadar vurgun da büyük. Ucuysa ahbaba uzandı.
9: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
8: Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in tutuklandığı festival yolsuzluğunda işin ucu Haluk Levent'e kadar dokundu. Bir taşın altından daha o çıktı.
10: Yıl 2024, 35. Şile Bezi Festivali. Organizasyonu Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil Koşan Adam firmasıyla düzenliyor. Ancak ihale yükümlülüğünü karşılayamadığı için Sur Müzik üzerinden yapılıyor tüm bu organizasyon. Ama dikkat çekici bir nokta var. Sanatçılara ödenen parayla gerçekte faturada gösterilenler arasında dağlar kadar fark var. Örneğin Sıla 625 bin lira almış konser için ama faturada 6 milyon 200 bin lira yazıyor.
8: Aynı festivalde Sena Şener 50 bin lira almış ama belediyeye 1 milyon lira fatura edilmiş. Can Bonomo 250 bin lira kazanırken belediyeye organizatör tarafından 2 milyon 250 bin lira fatura edilmiş. Sanatçıların toplam talep ettiği 1 milyon 930 bin lirayken belediyeye yaklaşık 10 katı olarak 22 milyon lira fatura gösterilmiş.
11: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
8: Bu belgeler Berkan Tacil ve Haluk Levent'in para akışını yapan Yeliz Kaya'nın tutuklanmasına sebep oldu. Üstelik bilirkişi raporunda paranın da önce organizasyon firmasından diğer firmalara, ardından şahıslara gönderilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
12: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
13: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
8: Sur Müzik paravan olarak kullanıldı. Arkasında Koşan Adam organizasyon firması yani Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil vardı. Bu tespit sanatçıların birçoğu tarafından da onaylandı.
14: Söz konusu işi bana Koşan Adam getirdi. Parayı Sur Müzik Organizasyon havale etti.
15: Söz konusu işi bana Koşan Adam getirdi. Parayı Sur Müzik Organizasyon havale etti.
8: Toplamda 38 milyon liralık ihale vurgunu için hazırlanan bilirkişi raporunda festival ihalesinden çıkan para trafiğinin ahbap soruşturmasındaki isimlerle kesiştiği de ortaya koyuldu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın 1,5 milyon dolarlık transfer yaptığı, Haluk Levent'in de ile Yeliz Kaya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı.
4: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
8: Bu organik ilişki Berkant Acil

0: Yeliz Kaya'ya attığı mesajlarda da ortaya döküldü. Bir mesajda sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın? Hiç düşünmedin mi bir bela gelse başına seni kim kurtaracak yazdığı görüldü.
1: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
0: Bir başka mesajda da Yeliz Kaya'ya atılan ekran görüntüsünde Haluk'un asistan olarak şahsi borçlarınız için ahbabın çeklerini nasıl kullandığınızı medyada görürsünüz mesajı yer aldı.
2: İstanbul'da bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşti teslim aldığı 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınlarla kayıplara karıştı. Kurye geride cevap bekleyen sorular bıraktı. Kuyumcu şikayetçi olurken ailesi ise oğullarının kaçırılmış olabileceğini iddia ediyor.
3: Milyonluk altınla sırra kadem bastı. Kuyumcu kuryesi kaçtı mı kaçırıldı mı?
4: Kağıthane bölgesinde motor terk edip ama gitti ama kaçırıldı yani. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz tabii ki.
3: Olay 20 Temmuz'da İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 30 yaşındaki Deniz Beşli bir kuyumcuda kurye olarak çalışıyordu. Beşli teslim aldığı 2 milyon 300 bin lira değerindeki yaklaşık 380 gram altınla yola çıktı. Ancak kuryeden bir daha haber alınamadı. Beşli'nin kullandığı motosiklet daha sonra terk edilmiş halde bulundu. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Gözü yaşlı aile oğullarının kaçırılmış olabileceğini iddia ediyor.
4: 2 milyon lira bir civarında para bulacağız diye bana baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi fakat kimlerin yaptığını söyletemedim. Hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bunun yetkililerimizin bulup buluşturup bizlere yardımcı olmasını rica ediyoruz.
3: Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor.
2: Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdüren bakanlık uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markalarını da kamuoyuyla paylaşıyor. Ve o görüldü ki bazı ürünler sadece etikette var, içerikte yok.
5: De var. Olmayan bir şey de yok ki. A'dan Z'ye her şey de var. Olan tüketici oluyor.
6: Üzerinde bal yazıyor ama içinde yok. Dana diye satılan kıymadaysa dana dışında her şey var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı son denetim gösterdi ki bazı ürünlerin etiketinde adı var, içinde kendi yok.
7: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını bir kez daha ifşa etti. Etiketinde koyun yoğurdu yazıyordu ama gerçek bambaşka çıktı. Koyun yoğurdu adı altında satılan yoğurttan inek sütü çıktı.
8: Yine hilelerle dolu bir sahayı görüyoruz. Yine taklit ve tahşiş ile aslında beyan edilen üründen çok farklı ürünler aslında satışa çıktığını görüyoruz.
6: Bakanlık gıda sahtekarlarının maskesini bir kez daha düşürdü. Taklit ve tahşiş listesini güncelledi. Bu kez alışılmışın dışında bir hile girdi listeye. Yaylacık Çiftliği isimli markanın koyun yoğurdunda inek sütü çıktı.
8: Ticari kaygılarla daha ucuz bir ürünün size daha yüksek maliyette satmanın temel bir yolu bu aslında.
9: Aldatıyorlar öyle. Her şeye kanıyoruz biz de. Alıyoruz, yiyoruz.
10: Yani sahtekarlık tabii. Sağlığımızdan oluyoruz. Dikkatli olmak gerekiyor tabii.
6: Antalya Muratpaşa'da faaliyet gösteren Cesim Gıda isimli firmanın dana kıyması da denetime takıldı.
7: Bir başka gıda hilesi ise dana kıymada ortaya çıktı. Yapılan denetimler sonucunda dana kıymanın içinde kanatlı eti ve sakat at tespit edildi.
11: Vatandaşın cebine göz dikiliyor. Başka bir şey değil. İnsanoğlu doyumsuz. Yani 3 kazanırken neden 5 olmasın diyor. Neden 10 olmasın diyor.
6: Üstelik sahtekarlık bunlarla da sınırlı kalmadı. Ne sütte süt var ne de tereyağında doğallık. Turnalar Çiftliği süt ürünleri markası tereyağına bitkisel yağ karıştırdı. Doy Horeca markasının tam yağlı taze kaşar peynirinde de yine aynı hile çıktı.
12: Tereyağını dekledim. İçine patates püresi koyuyorlar. Yine aldım ama beni kandırdılar yani. Var sahtekarlık var.
7: Nasıl anladınız peki içinde sahtekarlık olduğunu?
12: Olduğunu tereyağı köpürmüyor. Patates ortaya çıkıyor.
13: Sahtekarlık çok. En çok süt, ayran bunlarda.
6: Uzmanlar tüketicileri uyarıyor. Gıda alışverişlerinizi güvenilir ve denetlenen firmalardan yapın. Etiket bilgilerini ise dikkatle inceleyin.
14: Bilmediği yerden tamam oldu. Bilmediği insanlardan alışveriş yapılması lazım.
2: Başkan Erdoğan, asıllık hayalleri gerçeğe dönüştüren bir lider. Onlar

Bir tanesi de Ayasofya'nın yeniden camiye dönüşmesi. Yarın Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılı. Başta Ayasofya Camii olmak üzere Başkan Erdoğan döneminde atılan tarihi adımların yer aldığı editörün notu ekranlarınıza gelecek.

şu hatıra çok özel dersem bir başka anıma haksızlık etmiş olurum. Ama hepsinden öte tabii ki en önemlisi gençlik yıllarımın özlemi ve Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya'nın önündeki gençlik mitinglerimiz olmuştur. Ve o gençlik mitinglerimizde hep şunu söylerdi: Ayasofya açılacak. Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak. Allah'ımıza hamdolsun. Ve Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu. Bunu unutmak mümkün değil.

0: Peygamber Ocağı'ndaki oğlunun yemin törenine kadar giden ancak evladını göremeyen anneleri var.
1: Malıyız diye biz burada ikinci sınıf insan muamelesi, terlerin arkasından hayvanlar gibi muamele görüyoruz yani.
2: Siz buraya niye geldiniz? Niye?
1: Çocuklar, ben Eskişehir'den geliyorum. Kardeşim asker. Yemin törenine geldik. İçeriye almadık başımız kapalı diye.
2: Gerekçe ne gösterdi almamak için?
1: Kurbanlı olduğumuz için, başımız kapalı olduğu için.
3: Onun başından, onun başörtüsünü çekip çıkartmayı siz hangi insani anlayışla bağdaştırıyorsunuz?
0: Türkiye'nin ecdadının ona emanet ettiği camisinde namaz kılmak için yıllarca bekleyen vatandaşları vardı.
3: Ayasofya'yı kısa zaman önce biliyorsunuz camiden müzeye çevirmişlerdi. Şimdi biz de inşallah seçimden sonra tekrar müzeden ismi olarak camiye çevireceğiz.
0: AK Parti iktidarı döneminde dev eserlerin yanı sıra özellikle muhafazakar kesimin ayrımcılığa maruz kaldığı konularda da birçok adım attı. Zaten sorun olmaması gereken konular sorun olmaktan çıkarıldı. Aynı sınava giren, aynı puan alan ancak sadece İmam Hatipli olduğu için önceliği olmayan bir sistem vardı. İmam Hatip liselerine uygulanan katsayı uygulaması kaldırıldı. Öğrenciler arasındaki eşitsizliğe son veriyor. Türkiye'de başörtüsü yasağı sorunu yıllarca sürdü. Öğrenciler okullara alınmadı, dışlandı, okumasına engel olundu.
4: Siz hapse girdiğiniz zaman ben üniversite birinci sınıfta başörtüsü için mücadele veren bir öğrenciydim. O dönem size ve bize bu zulmü reva görenlerin bilmediği bir şey vardı. Biz dışarıdakiler, içeride olan sizden umut alarak ve inanç alarak büyüdük. Kendimizi ve davamızı büyüttük Sayın Cumhurbaşkanım. Efendim, ben ilk oyumdan itibaren bugüne kadar size her destek verdiğimde bir siyasi parti liderine ya da bir siyasi partiye oy vermedim.

0: Ben kendime bugün 15 yaşında olan kız çocuğuma ve daha doğmayan torunlarıma oy verdim Sayın Cumhurbaşkanım. O yüzden bugün siz bu ülkede sadece bir cumhurbaşkanı değilsiniz. Siz bizim kırık bir aynanın karşısında gördüğümüz umudun adısınız. Siz bu ülkede gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin adısınız Sayın Cumhurbaşkanım. Ve merhum Sezai Karakoç'tan ilhamla bilsinler ki gül var oldukça bülbüller şarkı söylemeye devam edecektir. Yani sevgili Cumhurbaşkanım, Rabbimin izniyle siz bu ülkenin başında var olduğunuz sürece bu dünya bu milletin şarkısını daha çok dinleyecektir efendim. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Var olun, daim olun Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Adımlar atıldı, düzenlemeler yapıldı. Karşı çıkanlar oldu. Ancak eğitimde başörtüsü sorunu çözüldü.
3: Kendi evlatların da dahil. İmam Hatip Lisesi mezunları üniversite hayallerini 13 yıl boyunca ya ertelemek ya da yurt dışında gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Önce 2011 yılında katsayı uygulamasını kaldırarak bir sene sonra da 4 artı 4 artı 4 sistemiyle ortaokul kısımlarını açarak İmam Hatiplerin bu fetret devrini hamdolsun biz sonlandırdık.
2: Ayasofya Camii.
4: Şu hatıra çok özeldi dersem bir başka anıma haksızlık etmiş olurum. Ama hepsinden öte tabii ki en önemlisi gençlik yıllarımın özlemi ve Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya'nın önündeki gençlik mitinglerimiz olmuştu. Ve o gençlik mitinglerimizde hep şunu söylerdi. Ayasofya açılacak. Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak. Allah'ımıza hamdolsun. Ve Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu. Bunu unutmak mümkün değil.

0: 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürüldü Ayasofya Camii. Birçok kişi, birçok nesil Ayasofya'da bir kez daha namaz kılmanın hayalini kurdu, mücadelesini verdi. Kimi o günleri göremedi, kimi hayaline kavuştu.
1: Bu karardan dolayı Danıştay'a da teşekkür ederiz. Çok da kıymetli, değer verdiğimiz Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederiz. Çünkü ecdadın bugün özgürleştiğini hissediyorum ben.
2: Havalara fırladım, buraya çıktım. Yani çok çok mutluyum, çok mutluyum. Allah razı olsun emeği geçen herkesten, bugüne kadar dua eden herkesten. Biz hatimleri indirdik kaç gündür. Allah'ın Rabbim kabul etti. Çok çok şükürler olsun.
3: Allahu Teala inşallah bunun enerjisinin üzerinden dünyada Türk-İslam Birliği'nin yeniden canlanmasını nasip eder bizlere.
4: Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a bize bu güzel günü yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetini geri aldık çok şükür.
0: Ayasofya 86 yıllık esaretten kurtuldu. 24 Temmuz 2020'de Ayasofya Camii'nde namaz kılındı.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Asırlık hayallerden bir diğeri. Türkiye'nin sembol meydanlarından Taksim'e cami hayal.
1: Metro geliyor yazsın.
2: Metro geliyor yazsın olduğu bölge zaten düşünmüş olan bilgidir. Rahim Efendi'den 20 yıl kadar öncesine dayalı bir çalışma bu. Ve bu konuda geçen yeni geçen tüm yöneticilere buradan dair bir teşekkür ediyorum. Ve inşallah buranın temelini atmak bize nasip olur.
0: Taksim'e cami hayalini dile getiren de, adım atan da her defasında engellendi.
3: Sivas'ın bir köyüne gidelim. Diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim'de bir cami yapacakmış. Ne diyecek bu köydeki adam? Allah razı olsun ya, ne güzel diyecek. Peki bire fosil kafa. Halk böyle söylerken sana ne oluyor? Sen niye Taksim'e cami yapılacak diye kuduruyorsun? İsterik nöbetler götürüyorsun.
0: Ancak onun da hayalinden vazgeçildi. Yıllar önce başlatılan mücadele başarıyla son buldu. 28 Mayıs 2021'de Erdoğan'ın katılımıyla Taksim Camii açıldı.
4: Taksim Camii bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Çünkü caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlar. Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur.
0: İstanbul'un birçok noktasından görülen tepesi, Çamlıca Tepesi'nde çanak antenlerin ve radyo vericilerinin oluşturduğu kötü bir görüntü var. Çamlıca Tepesi'ne İstanbul'un sembol mimarilerinden Türkiye'nin en büyük camisi açıldı. Çamlıca Camii de yapımı aşamasında eleştirilere maruz kaldı.
5: Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapma gelir ya? 60 bin kişilik cami. Bir kere doldursunlar ellerini öperim. Bir kere.
0: Ancak o eleştirilerin hepsi yersiz çıktı.
4: İstanbul'umuzun güzelliğine güzellik katan Büyük Çamlıca Camii'nin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidalarını kıyamete kadar eksik etmesin diye Rabbime dua ediyorum. Arif Nihat Asya'nın dizelerinde ifade ettiği gibi, Allah bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk 7 maddesi kabul edilen kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yeni kurallar öngörülüyor. Buna göre belirli trafik ihlallerini yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Yeniden sürücü belgesi alabilmek için psikoteknik değerlendirme, psikiyatri muayenesi ve sürücü kursunu yeniden tamamlama şartı aranacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısı.

0: sonunda.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türkü'nün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir Türkü'nün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, Anadolu'da bir söz vardır. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar belirler. Sevdiğinden, ailesinden kopanın da öyle. Ayrılık acısı çeken bir insan kayıp bir yolcudur adeta. Varlığın eksikliğini hissetmek tarifi zor bir ızdıraptır. Dünyadaki renkler solar, neşe yerini hüzne bırakır ve her şey anlamsızdır. Geçmişte yaşanan güzel anılar gün gelir sadece acıyı besler. Tıpkı Diyarbakır yöresine ait Suzan Suzi türküsünün hikayesinde olduğu gibi. Ayrılık acısını iliklerine kadar hissettirir.

Uzun yıllar önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde zengin bir Süryani ailesi yaşar. Suzan ailenin tek kız çocuğudur. Ailesi Suzan Suzi'yi çok sever ve bir dediğini iki etmez. Suzan da güzelliği ve nezaketiyle dinlere destandır. Her yıl Suzan'ın ailesi Kırklar Dağı'na gidip dua eder ve kurban keser. O yıl Suzan da onlara katılır. Dağda yakışıklı bir Türk delikanlısı Adil'le tanışır. Suzan Suzi ile Adil ilk kez göz göze geldikleri an hayatlarının birbirine bağlandığını hissederler. Suzan'ın sıcak gülümsemesi ve Adil'in derin bakışları onları birbirine saran güçlü bir bağın başlangıcı olur. Ancak Suzan ve Adil'in farklı dinlerden olmaları nedeniyle aşkları hoş karşılanmaz. Bu farklılık kalplerde yara, içeride sızı olur. Birlikte iyileşmek için bir şansları olsa da nafile. Aileleri bu ilişkiye karşı çıkar ve onları ayırmaya çalışırlar. Suzan'la Adil'in aşkı kısa sürede şehre yayılır ve Suzan'ın adı çıkar. Ailelerin baskısı ve toplumun kınaması karşısında Suzan ve Adil çaresiz kalır. Buna dayanamayan Suzan, Diyarbakır'daki on gözlü köprüden kendini Dicle Nehri'nin sularına bırakır. Her kelime eksik, her cümle yetersizdir artık. Sevdiğinin ölüm haberini alan Adil, tarifi imkansız bir acıyla sarsılır. Yüreğine kor ateşi düşer. Bu ateş söner mi, bu yara iyileşir mi? Bu soruların tek bir cevabı yoktur. Aklını oynatır Adil ve sevdiğinin ardından bu ağdı yakar.

0: Ozan'ın hikayesi sevdanın ne denli güçlü olabileceğini, toplumun baskısının da insan hayatında nasıl trajedilere yol açabileceğini gözler önüne serer. Ve türkü yüzyıllardır acının, ayrılığın ve çaresizliğin simgesi haline gelir. Suzan Suzi sadece bir türkü değil, aynı zamanda sevdanın ve ayrılığın evrensel hikayesidir.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, dezene teli değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: geldiniz. Bu akşam arka plandayız. Siyasetin ve dış politikanın sıcak başlıklarını anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık içeriden yeni bir parti çıktı ve yeni partinin doğum süreci nasıl ilerleyecek? Bugün Özgür Özel'in yeni açıklamaları var. 90 vekilin Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçeceğine ilişkin iddialar var ama bunların finansmanı nasıl sağlanacak? Yeni parti yeni finansmanı nasıl sağlayabilir? Bunların hepsi soru işareti. Belediye başkanları, vekiller, süreç nasıl işleyecek? Büyük belediyelerde, özellikle büyükşehir belediyelerinde durum ne olacak? Özgür Özel'in yol haritası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası, hepsini konuşacağız. Ahbap soruşturmasına dair bugün hem gazeteciler hem ünlü isimler ifadeye çağrıldı. Onların ifadeleri var, ayrıntılarıyla konuşacağız. Ayrıca Amerika-İran arasında gerilim devam ederken bugün karşılıklı saldırılar ve karşılıklı tehditler de sürdü. İran Kuveyt'i, Bahreyn'i hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer santral bölgelerini vuruyor. Hem de Suudi Arabistan'la ilişkin bu yeni nükleer tesisin kurulmasına dair bir anlaşma imzalandı ama orada da Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ı İbrahim anlaşmalarına zorluyor. Bu hem Filistin meselesi hem de Orta Doğu için büyük bir adım olabilir. Karşılıklı görüşler noktasında da hepsini ayrıntılarıyla konuşacağız bu akşam. Müsaadelerinizle konuklarımı takdim edeyim. Akademisyen, askeri stratejist Doktor Eray Güçler bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar hocam. Sağ olun.
0: Hukukçu Avukat Hadi Dündar. Hadi Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Merve Hanım. Sağ olun.
0: Efendim ve Ankara kulislerinin aranan ismi gazeteci Sayın Abdülkadir Selvi bu akşam bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi müsaadelerinizle önce tabii ki bu kulis bilgileri alan, aynı zamanda yeni partinin kurulacağına dair de ilk haberleri paylaşan isme, A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'a döneceğim hemen. İlter'e bugün neler konuşulduğunu soracağım. 90 vekilin imza süreci var ama bundan sonrası için Özgür Özel'in yeni yol haritasında neler var? Bugün neler yaşandığını bir özetleyebilir misin bize İlter? Hoş geldin yayına.

0: Teşekkürler Merve Tepe. Bugün oldukça hareketliydi. Baş döndürücü bir hareketlik vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü Özgür Özel çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürüyor. Yeni parti içinde dün itibariyle imzalar verilmeye başlandı. Yeni partinin kurucular kurulu milletvekillerinden oluşacak. Milletvekilleri dün imza vermeye başladılar. Yine bugün de Cumhuriyet Halk Partisi grubunda milletvekilleri yeni parti için imza verdiler. Ve şu anda edindiğimiz bilgiye göre toplam imza sayısı 91'e ulaştı. Özgür Özel'e yakın isimlerden edindiğimiz bilgi bu şekilde 91 rakamına ulaşıldığını ifade ediyorlar. Tabi bugün aslında saatler 23'ü gösterdiğinde burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya gelecekti. Yani yeni partinin kurucular kurulu üyeleriyle bir araya gelecekti Özgür Özel. Ancak o toplantının iptal edildiği bilgisi ulaştı ve hatta geride bıraktığımız dakikalarda da Özgür milletvekillerine mesaj gönderildi. O mesajda şu ifadeler yer alıyor. Neden 23'teki toplantı iptal edildi? Çünkü yarın saat 14'te bir toplantı gerçekleştirilecek. Bunun gerekçesine dair bir mesaj gönderildi. O mesajda şöyle yazıyor. Değerli arkadaşlar, akşam 23'te toplandığımızda yapacağımız işlemler gün boyu yapılan çalışmalarla tamamlandığı için bu akşam toplanma ihtiyacı ortadan kalkmıştır denildi. Vekillere gönderilen mesaj bu. Yarın saat 14'te Anadolu Kulübü'nde tüm arkadaşlarımızın eksiksiz ve mazeretsiz olarak Sayın Genel Başkanımızın da katılacağı toplantıya bekliyoruz denildi. Bu mesaj ulaştı milletvekillerine. Peki yarın ne olacak? Şimdi yarına dair taslak şu, henüz kesinleşmedi. Yine taslak olarak bu programı değerlendirebiliriz. Yarın İçişleri Bakanlığı'na yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi planlanıyor. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verildikten sonra Özgür Özel Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılacak. Kendisine kurmayları da eşlik edecek. Daha sonra cuma namazının ardından Özgür Özel'in gazetecilere kısa bir açıklama yapması bekleniyor. Yeni partiye ve bundan sonraki sürece dair bir değerlendirme ve ardından saatler 14'ü gösterdiğinde Anadolu Kulübü'nde Özgür Özel kendini destekleyen, yani yeni partinin kurucular kurulunu oluşturan milletvekilleriyle bir araya gelecek. Az önce de aktardım. Milletvekillerine gönderilen mesajda eksiksiz saat 14'te orada, yani Anadolu Kulübü'nde bulunmaları istendi. Böyle bir süreç yürüyor. Dediğimiz gibi hareketli, artık yeni parti için eli kulağında diyebiliriz. Zaten birkaç gündür de yeni partinin kuruluş dilekçesinin cuma günü veya önümüzdeki hafta pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verileceği ifade ediliyordu. Şu andaki en son aldığımız bilgiler, az önce Cumhuriyet Halk Partisi grubundaydım. Yine orada da aktardığım şekilde bilgiler dillendiriliyor. Taslak şu anda bu şekilde Merve Tepe.
1: Şimdi tabii çok soru işareti var. Mesela seninle daha önce konuşmuştuk İlter. 90-80 vekil geçebilir ama bu imza noktasında iş imza atmaya gelince geri adım atan vekiller olabilir demiştin. Görüyoruz ki sanıyorum şu an bu rakam beklentinin üzerinde mi, beklenen kadar mı ya da beklendiği gibi bir cayma yok mu? Kemal Kılıçdaroğlu 91 vekilin yeni partiye geçmesine ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi?
0: Şöyle, 80 civarında milletvekilinin geçebileceği zaten ifade ediliyordu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesi 2 hafta önce bu rakama ulaşılamaz şeklinde bir yaklaşım, bir değerlendirme ortaya koyuyorlardı. Ancak dün yine görüştüğümüz bir kaynak, genel merkez kaynakları şu bilgiyi paylaştılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir milletvekiliyle partiden ayrılmaması yönünde görüşme yapmadığını söylediler. Sayın Genel Başkan daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel dahil hiç kimse ayrılmasın mesajını vermişti. Bu görüşünü paylaşmıştı. Ancak tabii ki ayrılmak isteyen milletvekilleriyle de Kemal Kılıçdaroğlu birebir görüşmeler yaparak hayır ayrılmayın şeklinde bir temasının olmadığını ifade etti genel merkez kaynakları. Ve yine şunu aktardılar, şu görüşü paylaştılar bizimle. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi geleneğine gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandılar. Giden milletvekillerinin de önemli bir kısmının da birkaç ay içerisinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne döneceğini düşünüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde olan tecrübeli bir isim, yönetim

0: Günlerde meclis kapandıktan sonra MHK üyelerinin sahaya çıkacağını, milletvekillerinin sahaya çıkacağını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da İzmir'e gideceğini söyledi. İzmir'in önemi var. Tabii ki sembolik bir öneme sahip bir kent. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak nitelendirilen bir şehirden bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kente gideceğini ve orada bundan sonraki sürece dair mesajlar vereceğini ifade etti. Antalya'ya, Adana'ya, Osmaniye'ye, Gaziantep başta olmak üzere yine bu bölgede birçok ili ziyaret edeceğini dile getirdi. Bugün de doğrudan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir değerlendirme geldi. Polatlı'da vatandaşlarla, tarım işçileriyle bir araya gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Şunu söyledi: ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu: bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz dedi. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacak. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız ifadesini kullandı. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da en sıcak açıklaması, en güncel açıklaması bu şekilde Merve.
1: Şimdi şeyi soracağım bir saniye müsaadenizle Hadi Bey. Bu hani vekiller gitsin, giden geri döner gibi bir bakış açısı var dedin. Onu bir soracağım ama Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin logo vesaire, isim, işte yol haritası ya da hani bir slogan, değil mi?
2: Genel merkez.
1: Genel merkez yapısı muhtemelen hani biraz belki aynı isimler olduğu için belli olabilir ama hani kamuoyuna nasıl bir tanıtım süreci olacak, ona dair bir bilgin var mı, onu sorayım önce.
0: Şöyle Merve, o soruyu cevaplamadan şu sıcak bilgi hemen şu anda geldi, onu hemen paylaşayım. Meclis başkanlığına yarın sunulmak üzere milletvekillerinden ıslak imzalı istifa dilekçeleri alınmaya başlanmış. Bunu hemen az önce ulaşan bilgi, meclis başkanlığına yarın sunulmak üzere milletvekillerinden ıslak imzalı istifa dilekçeleri alınmaya başlanmış. Zaten imzalar tamamlandıktan sonra, yani yeni partinin kuruluşu için atılan imzalar tamamlandıktan sonra milletvekillerinin toplu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecekleri ifade ediliyordu. Yine görüştüğümüz dünkü bir kaynak, bir milletvekili, Özgür Özel'i destekleyen ve yeni partinin kurucular kurulunda yer alacak olan isim bu bilgiyi paylaşmıştı. Toplu bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı planladıklarını ifade etmişti ve nihayetinde meclis başkanlığına yarın sunulmak üzere milletvekillerinden ıslak imzalı istifa dilekçelerinin de alındığı bilgisi az önce geldi. Ve yine az önce yayının başında da aktarmıştım, kaç milletvekili şu ana kadar yeni parti için imza verdi. 91 rakamı şu anda da yine güncel rakam olarak paylaşmış olalım.
1: Size Merve, sorunuz var galiba değil mi? Hadi
3: evet, İlter Bey'e şunu sormak istiyorum. Birincisi, bugün 91 tane vekilden imza alındığı belirtiliyor ya, acaba burada ortak bir metin mi hazırlandı? Eğer ortak bir metin varsa bu metnin içeriğinde ne yazılıyordu? Ya da milletvekillerinden ıslak imzalı bir istifa dilekçesi diye belirtildi. Bunlar şahsi olarak mı başvuru yapacaklar böyle bir durumda, yoksa toplu bir şekilde gidip bir başvuru mu yapılacak? Üçüncüsü, istifalarda Sayın Özgür Özel önce istifa edip ondan sonra diğer vekiller mi istifa edecek, yoksa toplu bir anda böyle bir anda hepsinin istifa etme durumu mu söz konusu olacak ya? Bununla ilgili bir bilgi var mı acaba?
0: Şöyle imzalar Abdülkadir şunun için alınıyor. İmzalar
1: soracağım Abdülkadir Bey, o yüzden daha söz
0: yeni
1: vermedim.
0: Yeni partinin kurulması için
4: sıcak bilgiler
0: yeni
4: İlker'de.
0: Partinin kurulması için bu isimler kurucular kurulunu oluşturuyor milletvekilleri.
3: O metnin içerisindeki kurucular kurulu olabilecek 91 vekil mi belirtiliyor yani?
0: Evet, yani yeni partinin kurucular kurulu milletvekillerinden oluşacak ve şu anda da son bilgi 91 milletvekilinin milletvekili kurucular kurulunda yer alacak yeni partinin. İmza verildi.
3: Şöyle bir şey dolaşıyordu.
0: En son bilgi bu şekilde.
3: İlter, bu kurucular kuruluyla ilgili hani yeni partide işte bir sürü kesimi, yani birden fazla kesime hitap edebilmesi adına çok fazla akademisyen olacak, çok fazla farklı çevrelerden insanlar olacak, sadece milletvekilleri olmayacak diye bir işte haber dolaşılıyordu yani genelde. Peki burada sadece milletvekillerinden mi oluşacak?
0: Doğru, yoksa öyle iddialar Milletvekillerinden oluşuyor kurucular kurulu. Zaten Özgür

0: Özel de bunu açıklamıştı. Yeni partinin kurucuları milletvekillerinden oluşacak demişti. Ve hatta milletvekilleri yeni kurulacak partinin parti meclisinde de yer almaları bekleniyor. Böyle bir düşünce var Özgür Özel'in. Hmm. Parti mecliste şu anlamda önemli. Kurultaydan sonraki en yüksek, en yetkili karar alma organı parti meclisi. Yani kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz alışkanlıktan. Artık yeni partide alınacak olan önemli kararların altında imzaları olacak. İşte belediye başkan adayları parti meclisinde belirleniyor. Milletvekili adayları işte bu şekilde adaylar parti meclisinde belirleniyor. Ve bu milletvekillerinin de yeni partinin PMS'inde olacakları çok ifade ediliyor. Yani milletvekillerine yetki veriliyor bu anlamda.
1: Son bir soru sormak istiyorum.
2: Ama şimdi ama rica ediyorum. Buyurun.
1: Yeni partinin genel başkan yardımcıları belli mi? Partinin sözcüsü belli mi? Bununla ilgili bir bilgi var mı acaba?
0: Şu anda belli değil. Belki bu sorunun yanıtını yeni partide kurucular kurulunda henüz kimse bilmiyordur. Emin olabilirsiniz. Hani çok cevaplaması zor sorular. Şöyle, yeni parti kurulduktan sonra Özgür Özel yarın saat 14'te milletvekilleriyle bir araya gelecek. Orada tüm bu soruların cevapları ortaya çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabii evet. ki Özgür Özel'in kafasında, aklında bir liste vardır nihayetinde. Bir yönetim şekillenmiştir ama henüz sızan bir bilgi yok. Henüz hangi milletvekiline sorarsanız sorun. Şu anda bu sorunun yanıtını almak hakikaten kolay değil. Artık yarını beklemekte fayda var. Evet. Daha net bu soruya cevap verebilmek
2: için. Evet, aslında şöyle, tabii belli kim olduğu bu süreçte. Şimdi bu zamanda kamuoyunun göz önünde en fazla kim mücadele ettiyse muhtemelen biz yeni partinin oluşum aşamasında da o isimleri herhalde
1: i̇şte
2: göreceğiz.
1: İşte onlara yer vermeyeceklerini belirtiyorlar. Abdülkadir abi daha iyi bilecektir. Tamam. Veli Ağababa'ya mesela yer verilmeyecek.
2: Bir saniye soracağım bir müsaadenizle. Bir Eray evet. Hocam da bir sorsun.
3: Mansur Yavaş'ın durumu nedir? Ama ben onu merak ediyorum.
2: Ama açacağım bir saniye. Belediye başkanlarına ayrıca konuşacağız.
3: Hadi sıcak soru, bilgi. Sor,
2: tamam hadi.
0: Yani. Henüz ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin
2: ayrı ama ayrıca belediye başkanları zaten ayrı bir konu. Evet İlter.
0: Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde, şu anda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı Mansur Yavaş yeni partiye geçmeyecek, en azından bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Ama şöyle değerlendirilebiliyor bazen, işte Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyorsa bu Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket edeceği anlamına gelir şeklinde değerlendirmeler yapılabiliyor. Ama Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar şöyle diyor: Mansur Yavaş CHP'den ayrılması dahi bu Kemal Kılıçdaroğlu'yla, Mansur Yavaş'ın CHP'de kalması Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket edeceği anlamına gelmiyor şeklinde bir değerlendirme yapıyorlar. Tabii bir yandan da Cemil Tugay zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. O da
2: evet, onların hepsi soru işareti. Yani Cemil Tugay İzmir ne olacak? Ankara ne olacak? Hazine yardımı ne olacak? Büyük şehirler ayrılırsa nasıl bir hazine? Bunu biraz daha soracağım ama şu Silivri ağırlığını önce İlter sana sorayım, ondan sonra Abdülkadir Bey'e sorayım. Silivri ağırlığı olacak partide gibi bir bakış açısı var. Nasıl görülüyor oradan? Yani her iki tarafta bu Silivri ağırlığına ilişkin ne düşünüyor, ne konuşuyor?
0: Merve, o her zaman vardı zaten başından beri. Yani 38. olağan kurultaydan itibaren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu malum birlikte hareket ettiler. Ve nihayetinde bir değişim oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve başından beri aslında şu da ifade ediliyordu. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun düşüncesi yeni bir parti kurmak, yeniden başlangıç yapmak, bu şekilde topluma ulaşmak, yeni siyaset planları var şeklinde değerlendirmeler yapılıyordu. Hatta Özgür Özel'in Özgür Özel'den daha istekli, hani daha net bir ifadeyle bunu aktaralım, Özgür Özel'den daha istekli olduğu ifade ediliyordu yeni parti konusunda. Hatta Özgür Özel'in biraz geç kaldığı şeklinde, yeni parti kurmak için biraz geç kaldığı şeklinde değerlendirmeler yapılıyordu. Hatta Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu ifade edilen milletvekillerinin de bu yönde değerlendirmeleri vardı. Tabii onlar bu şekilde değerlendirilince haliyle Ekrem İmamoğlu'nun da fikrinin bu olduğu şeklinde bir durum ortaya çıkıyor. Ve nihayetinde yine konuştuğumuz bazı milletvekilleri de yeni parti artık kurmalıyız, çok geç kaldık şeklinde yorumlar yapıyorlardı. Artık süreç bu anlamda hemen hemen tamamlandı diye.

0: Biliriz. Yarın yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Henüz net olarak %100 bunu diyemiyoruz ama böyle bir plan var. Olmadı. Pazartesi günü önümüzdeki haftada kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilebilir. Şu andaki taslak böyle ama.
1: Evet, şimdi tabii ne oldu da süreç buraya geldi? Bunu şunun için soruyorum. Önce denildi ki Özgür Özel ayrılırsa eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden aslında o kadar da bir ağırlığı olmadığını gördüğü için bu süreci hemen başlatmadı denildi, değil mi? Yeni partinin kuruluş evet. sürecini. Sonra tam tersi eleştiriler geldi. Ben hem bu Silivri cephesinden bakış açısını hem de sizin gözünüzden bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun giden gitsin, hiçbir şey yapmıyorum, kimseyi aramıyorum, sormuyorum tutumunu merak ediyorum. Neden Kılıçdaroğlu da böyle bir yol izliyor?
2: Şimdi öncelikle yarın itibariyle İlter'in verdiği bilgiler çok önemli. Yarın itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi bölünecek. Hı hı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yarın itibariyle ana muhalefet partisi olma özelliğini kaybedecek. Ve mecliste yeni parti, 7. parti olarak meclise girmiş olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradaki tarzı, Kemal Kılıçdaroğlu aynen hani biz Çin stratejik sabır uyguluyor diyoruz ya, siyasette de bu stratejik sabrı uygulayan birisi. Netice itibariyle bunlar gidecekse giderler ve bunların ömrü bir seçimlik olur. Ben burada baba ocağında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Netice itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin rahatlıkla barajı aşacak bir oy oranına sahip. Ben bu süreci beklerim, daha seçimlere 1,5 yıl var diye bir hesap içerisinde. Bu hesabın doğru olan tarafları var, eksik olan tarafları var. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu eğer genel başkanlığı kaybettikten sonra bir paralel büro kurduğunda bu arınma sürecinin bir siyaset dilini ve tarzını oluşturup bunu bir siyasi mücadele olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde verseydi, yarın mutlak buttan kararı çıktığında bu kadar bir şaşkınlığa ve gerilime yol açmazdı. Yani o mücadeleyi vermedi. Verseydi onun bir tabanı olurdu, milletvekillerde grubu olurdu ve o siyaset tarzının bir dili olurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman hiziplerin bir gücü vardı. Onu vermedi. Mutlak buttan kararı çıktıktan sonra da bir takım yanlışlar yapıldı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gaz atılması, polis eşliğinde girilmesi gibi yanlışlarla, o yanlışlar da yeni partiyi kuracak olanları beslemiş oldu. Fakat burada şu var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve solun bir tarihi var. Merkez sağdan farklı olarak. Ayrılanlar büyük bir gürültüyle ayrılıyorlar ama ömürleri ya bir seçimlik oluyor ya iki seçimlik oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi yoluna devam ediyor. Zannediyorum Kılıçdaroğlu da buna güveniyor ama bunun mücadelesini parti içerisinde verip bir taban oluştursaydı çok daha güçlü olurdu. Çünkü milletvekilleri bazında Kılıçdaroğlu kemiksiz 70 milletvekiline sahip. Şu anda geriye 40 milletvekili kalıyor. Kalan 42 milletvekili kalıyor. Kalan 42 milletvekilinin en fazla 20-24'ü Kılıçdaroğlu'yla hareket ediyor. Hı hı. Diğerleri de üçüncü yolcular. Böyle bir zaaf ortaya çıktı. Ya Silivri konusuna gelince, bu partinin her yerinde, koridorlarında, genel merkezinde, genel başkanın makam odasında, koltuğunda Silivri'nin ruhu dolaşıyor olacak. Fakat bu süreç içerisinde şu yaşandı. Ekrem İmamoğlu, Hadi Bey'in sorusunda olan nokta, Ekrem İmamoğlu bu partide milletvekillerinin çok ön planda olmamasını istedi. Daha çok böyle akademisyenlerden ve yeni siyasete giren isimlerden, milletvekillerinden bir ekibin kurucu olmasını istedi. Ama Özgür Özel'in Silivri'deki görüşmede eğer böyle olursa biz milletvekillerini getiremeyiz, milletvekilleri gelmez, milletvekilleri güvence istiyor. Hmm. Milletvekillerine güvence vermemiz için onlara yeni dönemde milletvekili seçilme garantisini vereceğiz. Onlar partinin kurucusu olacak, onlar parti meclisinde olacak, kendilerini güvencede görecekler. Diyecekler ki ben buraya geçiyorum ama bunlar beni harcamayacak, ben yeniden vekil olacağım diye. Özgür Özel'in bu tezi geçerli oldu. Kabul ettirdi Özgür Özel. Milletvekili grubunun kurucu olması Özgür Özel'in isteğiydi. Başarılı oldu burada. Ekrem İmamoğlu bir parça geri adım attı. Ama partiyle ilgili çalışmalar zaten bitti. Bu hafta

0: başı itibariyle o çalışmalarda ön ders avla Bülent Tezcan yaptı. Perde gerisinde hazırladılar. Partinin programı ile ilgili çalışmalarda Ekrem İmamoğlu o Büyükşehir Belediyesi'ndeki ekibiyle birlikte hazırladı. Şu var, şu anda Özgür Özel daha güçlü. Çünkü milletvekilleri yanında. Hı hı. Ama partide Ekrem İmamoğlu'nun ruhu dolaşmaya devam edecek.
1: Ağırlık orada diyorsun. Evet. Buyurun, sorunuz var galiba Abdülkadir Bey'e.
2: Ben tabii bir şey sormak isterim.
0: Zor abi, soruları İlter'e sorun. O çünkü sahada.
2: Paylaştırayım.
1: Kolay sorun. Yani
2: şöyle de bir durum var. Şimdi siz bahsettiğiniz Kılıçdaroğlu'na kemiksiz olarak ifade ettiğiniz bir milletvekili kalabalığı var. Fakat şu açıdan da ben izninizle değerlendirmenizi isterim. Şimdi birincisi ortada bir parti logosu yok. Bir tabela yok. Şimdi bu 40 küsur milletvekilinden bu tabela ortaya çıktığı zaman İlter'in söylediği gibi kuruluş dilekçesi verildikten sonra biraz daha ete kemiğe büründüğü zaman sonbaharda daha geniş çaplı istifalar beklemeli miyiz? İkincisi burada muhtemelen eski partiye küskün teşkilatlardan ya da üyelerden ya da kimse eski milletvekillerinden belki bu partiye doğru bir yöneliş muhtemelen olabilir ama.
1: Hadi bir de kriz de çıkabilir. Mesela 90 vekili tabii aldınız gittiniz. O vekilleri bir arada tutmak da sanıyorum selvi değil mi? Bundan sonra Özgür Özel'in kendi içinde işi çok zor. Bu sefer sinirlenip diğer tarafa da bu sefer CHP ile yeni parti arasında vekil savaşı da başlayabilir.
2: Tam da onu soracaktım. Şöyle de katkıda bunlar İzle Merve Hanım. Çünkü bu bahsettiğimiz isimler normalde yeni çantadan çıkartılmış partiye katılmış değil.
1: Tabii.
2: Kamuoyunda hepsi yıpranmış ve aynı zamanda çeşitli vesilelerle hepsinin ayrı bir vukuatı olan kamuoyunda infial yaratmış hem CHP kesiminde hem Türk milletinde.
1: Siyaseti bilen isimler, yani nasıl oldukları önemli ama yıllardır siyasetin içindeki isimler sonuçta.
2: Ama büyük bir ihtimal şunu da dürüstçe söyleyeyim, yıllarca siyasetin içindiler ama siyaseti bırakmanın da bir zamanı var Merve Hanım. Yani kaç yaşına gelip 10 dönemde milletvekilliği bir zahmet yapmayın yani. Ve CHP'nin geldiği duruma baktığınız zaman da 12 seçim kaybettikten sonra tutup 13. sene yepyeni bir parti kuruyoruz deyip herhalde insanlar aptal yerine koyup yeni partiyle iktidar olacağız diye herhalde bir söylemde bulunmazlar diye düşünüyorum.
3: Yenilikçi oluyorlar Mete.
2: 12 seçim kaybedip yeni parti kurup seçim kazanacak, yani söyletmeyin beni ne olur. Yanlış anlamayın, size yönelik değil ama yani bu kadar da aptal değiliz yani.
1: Benim hiç alakam yok.
2: Aptal değil yani. Bu yani ben bunu öğrenmek istiyorum. Kopuşlar olacak.
4: Ben de bir soru sorayım.
2: Ama söylenme.
4: Beraber.
2: Bu cuma
4: teşekkürlerim demiş
1: oldum. Ya evet hocam, yapmayın rica ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Yapmayın. Bir bırakın akışımı yapayım müsaadenizle ama bu hiç beni bırakmıyorsunuz.
2: Cuma namazı.
1: Buyurun.
2: Yani bu hayır Abdülkadir abi cevaplamadı ama bu cuma namazı gidip ondan sonra açıklama yapması yeni bir söylem oluşturuyor anlamına mı gelir yani?
0: Ya şöyle tarihleri ve sembolleri çok önemli
4: istiyorlar. Bunlar olduğu için ayrı sormayın. Tersi olabilir mi? Yani bir süre sonra Özgür Özel'in yanındakiler geriye dönebilir mi? Bir de öyle bir iddia var.
1: CHP'ye.
4: Evet, CHP'ye geriye dönebilir.
1: Evet, İlter de aynı şey söyledi. Hani geriye yüzden olsa döner diye.
0: Şöyle, şimdi bir burada 24'ü eğer yarın dilekçeyi verirlerse İlter de biliyor. Lozan Anlaşması'nın yıl dönümüne getirecekti. Hı-hı. O nedenle 24'ünü seçtiler. Hacı Bayram'da cuma namazı kılmanın da buradaki esprisi şu. Atatürk 1. Meclisi açarken Hacı Bayram'da cuma namaz kılıyor. Oradan hocaların hoşamedileriyle birlikte yeni meclisin önüne getiriliyor ve orada dua edilerek yeni meclis açılıyor. Bu tür sembolik mesajları vermeye çalışıyorlar. Ha, diğer tarafa gelince şimdi bu yeni partinin kurulma sürecinde tam anlamıyla bir gezi ruhu hakim oldu. Öyle ki milletvekilleri, örneğin ortada olan ya da Kılıçdaroğlu'na daha yakın duran milletvekiller seçim bölgelerine gidince oradaki teşkilatların baskısıyla döndüler, Özgür Özel'in yanında yer aldılar. Böyle bir baskı var. Gezi de o zaman çok etkili olmuş. Hatta DSP'nin bölünme sürecinde de hiç unutmuyorum. Ben DSP'nin bölünme sürecinde bir CHP milletvekiliyle koridorda yürürken karşısındakine sordu. Seni aradılar mı dedi. Yok, telefonun başında bekliyorum, henüz aramadılar dedi. Biz kulise gittik, çay içerken haber geldi, milletvekili istifa etmiş. Bir baskı vardı üzerlerinde. DSP'yi çökerttiler. Kemal Derviş, İsmail Cem, Hüsamettin Özkan partisine geçmeler için patır patır milletvekilleri istifa etti. Telefon başında bile haber bekleyenler vardı. Netice itibariyle böyle bir gezi havası var. Milletvekilleri istifa ettirdi.

0: Bu yeni kurulan parti tek başına iktidar olacak diye anketler yayınlıyorlar. Hatırlarsanız Kılıçdaroğlu'nda aynı ankette %65 gösteriyordu. Ama şu var, 1,5 yıllık süre var. Bu süre içerisinde doğru siyaseti kim yaparsa, tabanda kimin karşılığı olursa o yoluna devam edecek. Kılıçdaroğlu şimdiye kadar işin doğrusu bir siyaset üretmedi. Bundan sonra takip edeceğiz, göreceğiz. Fakat siyasi tarih bize şunu gösterir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlar, Güven Partisi ayrıldı. İsmail Cemler'in partisi kuruldu. Doğru. Ondan sonra Mustafa Sarıgül parti kurdu. Muharrem İnce parti kurdu. Emine Ülker Tarhan parti kurdu. Hepsi de bir kısmı seçime bile gidemedi. Nefesleri yetmedi. Bunların biraz daha tabanda bir karşılığı olduğu anlaşılıyor ama öyle %38, hatta bugün biraz önce bir anket yayınladı. %48'e çıkmış. Dedim ki yani çok ayıp etmişsin. %48 gösterdi. Dedim ki çok ayıp etmişsin. Evet. Ya %48 verildi mi? %65 vermen gerekiyordu.
1: Neden 51
0: dedim.
1: Olmasın 48
0: böyle
1: ayrı senin.
0: Şey yapıyorlar. Şu var. Bu parti bir CHP'nin 3'te 2'sine hakim gözüküyor tabanla. Evet. Ama AK Parti'den, DEM Parti'den, MHP'den, İYİ Parti'den, Zafer Partisi'nden, Yeniden Refah'tan, Anahtar Parti'den yeni seçmen almış gözükmüyor. Evet. Şu ana kadar gözükmüyor.
1: Ama
0: bir ömrü olacak belli ki. Bir meclis desteği olacak bir süre seçimlere gidene kadar. Bu süre içerisinde Kılıçdaroğlu iyi politika uygularsa ortada olanlar, üçüncü yolcular bekliyor. Ora tutarsa oraya giderler. CHP eğer toparlarsa CHP'de kalırlar. Üçüncü yolcular.
2: Olmadı İYİ Parti'de.
0: Bundan sonraki sürece Kılıçdaroğlu'nun performansıyla Özgür Özel'in performansı belirleyecek.
1: Bağlı. Şimdi hissiyat değil tabii matematik konuşur bundan sonra. Bu partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden oy alacağı belli. 2023 seçimleri bize biraz daha milliyetçi kesimin ana seçimlerde etkili olduğunu göstermişti. Evet. Belediye seçimleri biraz daha ayrı dinamiklerle yapılıyor biliyorsunuz ama biz 2023 seçimlerinde çok fazla küskün milliyetçi seçmenin sandığa döndüğünü gördük. Dolayısıyla bu yeni partinin sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden belli bir oyu alması işte bu %48'ler rakamını gerçekçi olsun diye söylüyorum. Getirmeyebilir. İşin bir matematiği var. AK Parti seçmeninden de oy alması lazım. Küskün milliyetçi seçimi de sandığa getirmesi lazım. Özgür Özel bunu başarabilirse şayet şu an bu yeni partiye verilen destek, kamuoyu desteğinde bahsedilen rakamlara belki yaklaşabilir rakam ama onun dışında matematik bize açık açık zaten bunun çok mümkün olmadığını en azından şu an için söylüyor ama daha süreç tabii uzun. İlter, belediye başkanlarını soracağım ama sana özellikle İzmir'i sormak istiyorum. Şimdi İzmir'de durum belirsiz ve biraz tabii acaba ne olacak? Hatta kulislerde AK Parti'ye mi geçecek acaba gibi bir bazı sorular da sorulabiliyor. Bize de soruyorlar. Ne oldu İzmir? Niye öyle ortada kaldı? Acaba bir teklif mi bekleniyor vesaire diye. Bir duyum var mı belediye başkanlarına ilişkin? Ne konuşuluyor İlter?
3: Şöyle Cemil Tugay konusu biraz flu artık. Yani netlik kazanmadı. Cemil Tugay istifa etti malum Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yeni partiye geçeceğini yani yeni parti için istifa ettiğini ifade etmişti. Ancak geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Bağımsız olarak yoluna şu anda devam edeceğini dile getirdi. Özgür Özel'le bir anlaşmazlık yaşadığı ifade ediliyor Cemil Tugay'ın. Hatta Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederken Özgür Özel istifa etme şeklinde bir mesaj iletmiş Cemil Tugay'a. Yani en azından konuşulanlar bu şekilde. Cemil Tugay buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor. O nedenle aralarının açık olduğu ifade ediliyor. Cemil Tugay AK Parti'ye geçer mi? O da zaten yine uzun süredir siyaset kulislerinde dillendirilen bir konu. Hatta bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti Cemil Tugay. Şimdi bu ziyaretin ardından bu iddia yeniden gündeme geldi. Acaba sorular yine sorulmaya başlandı ama buna dair yani bu sorunun yanıtına dair net bir şey söyleyemiyoruz. Şu anda flu bir durum var ortada. İlerleyen süreçte bu sorunun yanıtını da almaya çalışacağız. Bir yandan da şu da önemliydi bugün bunu Merve bunu da yine aktarmak isterim. İşte üçüncü yoldan bahsettik Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Üçüncü yol denilince akla ilk gelen isim Oğuzkan Salıcı oluyor. İstanbul'un milletvekili. Oğuzkan Salıcı'nın bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara dair bir tespiti oldu. Sosyal medya hesabından

0: yaptığı paylaşım Cumhuriyet Halk Partisi içinde de çokça konuşuldu bu paylaşımı. Öncelikle Oğuzhan Salıcı partimdeyim dedi. CHP'den ayrılmayacağını ifade etti. Malumun ilamı zaten böyle bir adım atması beklenmiyordu. Şu andaki duruma ilişkin değerlendirmesi şöyle oldu Oğuzhan Salıcı'nın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları doğru teşhis edelim dedi. Olan biten bölünmenin ötesine geçmiştir, dağılma emareleri görülmektedir dedi. Bunun adı Özgür Özel'in söylediği gibi karpuzla karpuz sapının ayrışması değildir. Kaygım odur ki ortada kabuğu çatlayan bir nar vardır dedi. Bu tespitini de paylaştı. CHP'deki bu gidişatın hayra alamet olmadığını ifade etti aslında. Bunu ifade edelim. Bu arada yine bir sıcak bilgi. Özgür Özel'in yarınki programı geldi. Özgür Özel yarın cuma namazı programı paylaşıldı. Özgür Özel'in basın servisi tarafından bu program paylaşıldı. Özgür Özel yarın Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını 13.02'de cuma namazı 13.02'de cuma namazını kılacak. Basınla paylaşılan programı bu şekilde, ancak dediğimiz gibi milletvekillerine gönderilen mesajı da aktarmıştık. Saat 14'te de Anadolu Kulübü'nde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Milletvekilleri de zaten şu dakika itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeye başladılar. Böyle dinamik bir süreç, her an her şey olabiliyor. Evet. Biz de yetişmeye çalışıyoruz Merve.
1: İlter, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İlter Yeşiltaş Ankara'dan anlattı ayrıntıları. Şimdi son bir fotoğraf karesi paylaşacağım. Ondan sonra şu Haluk Levent'e ilişkin ahbap soruşturmasına ilişkin bugün ünlüler ifadeye gitti. Gazeteciler de var aralarında. Onlara geçeceğim ama Sayın Servi, şu fotoğrafı sormak istiyorum size. Buyurun lütfen. Özgür Özel'in iki fotoğrafı. Vedalar, kendisi Kılıçdaroğlu veda ederken 2023 tarihinde, bu da kendisi veda ederken yaşanan süreç. Ne anlatıyor bu iki fotoğraf bize?
2: Şöyle, Kılıçdaroğlu veda ederken o salondaydım. O salonda tek ağlayan kişi vardı. O da Özgür Özel'di. Ağlayarak gönderdi ama o da sonra hemen Ekrem İmamoğlu'yla Zoom toplantılarına katıldıkları, Kılıçdaroğlu'nu nasıl deviririz diye toplantı yaptıkları ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu da sırtımda hançerlerle.
1: Engin Özkoç da ağlıyordu diyorlar.
2: Valla ben orada salonda Özgür Özel'i görmüştüm. Şimdi bu ağlama daha sonra timsah gözyaşlarımı denildi. Evet, yani süreçte onu tamamladı. Ağlaya ağlaya Kılıçdaroğlu'nu devirdiler. Burada da yine kendisi veda ederken uzun bir konuşma yaptı. 1 saat 9 dakika süren bir konuşma yaptı. Neden ayrıldıklarını çok izah etmedi. Sadece mağdur olduklarını anlatmaya çalıştı. Ve dedi, benimle birlikte var mısınız dedi ve bir yola çıktı. Yola çıktığının en önemli işaretiydi. Çok ilginç. Yakasında Cumhuriyet Halk Partisi rozeti var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin makam araçlarını kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki odasını kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsüsünde ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüyor. Türk siyasi tarihinde de böyle bir şey yaşanmamıştı. Ayrı parti kuranlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler. Gittiler, partilerini kurdular. Özgür Özel ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin yuvasında, ocağında, koltuğunda oturarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldü. İki fotoğraf arasındaki fark bu.
1: Aslında hep böyle partinin içinden çıkan partiler diyoruz ama biraz sizin bahsettiğiniz duruma bakınca çok da öncekilerle aynı bir durum değil. Yani.
2: Evet, değil. Çok
3: o da bize şunu
2: Türk siyasetinde yaşanmayan bir örnek.
3: Bize şunu
2: olan
3: göstermiyor mu mesela Abdülkadir Bey? Yani bu burada Sayın Özgür Özel istifa ederken dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine halen ihtiyaç duyuyor.
2: Kullanıyor. Kullanıyor. Sonuna kadar kullanıyor.
3: İşte bir siyasi parti, eğer yeni bir ortaya çıkacak siyasi parti güçlü olduğunu iddia ediyorsa bunu kullanmaya ihtiyaç duyar mı?
2: Ya şöyle, bu
4: bir
2: siyasi...
4: Bir de Özgür Özel yani kendine güvenmiyor mu şimdi böyle bir...
2: Çünkü siyasi ahlak açısından bu sorunlu bir şey. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden açılacağı zaman Deniz Baykal SHP'deki görevinden istifa etti. Gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ni açtı. İşte yeni parti kuracaklar, Muharrem İnce ayrıldı gitti Memleket Partisi'ni kurdu. Mustafa Sarıgül yine hakeza öyle hareket etti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin her türlü imkanını kullanıyor. Genel merkezdeki boşalttıktan sonra meclisteki makam odasını kullanıyor. Makam araçlarını kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini takıyor. O grup salonu.

0: Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne tahsis edilmiş grup salonu. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin imkanlarıyla CHP'yi parçalıyorlar.
1: Ama ben seçilmiş başkanım Türk siyasetinde, diyor ya zaten.
0: Ama şöyle yani siyasette ahlak ahlak ahlak diye bunu dillerinden düşürmüyorlar. Eğer bir parti kuracaksan ayrılırsın, partini kurarsın. Hem bu partinin imkanlarını kullanıyorsun hem de bu partiyi içeriden bölüyorsun, parçalıyorsun. Bu ahlak açısından, siyasi etik açısından tartışmalı bir durum. Bir de bu işin, Türk siyasetinde örneği yoktur. Hı
2: hı. Bir de bu işin içerisinde halk nerede? Biz burada siyasetçilerden, milletvekillerinden konuşuyoruz. Gerçekten CHP seçmeni ya da CHP'ye gönül verenler şunu mu dedi? Mevcut CHP'den ayrılın, o partiye geçin de biz sizi destekleyeceğiz diye bir kanaat mı belirttiler? Bakın bu yayını unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini herhalde ben bu adamlardan daha iyi tanıyorum galiba. Bu insanlar altı oka oy veriyor. Türkiye'de siyasi partilerde oy verme eğilimi, halkın oy verme eğilimi lideredir ve partiyedir. Ne kadar kızgın olsun, küfür de ediyor olsun, alınmış da olsun gider gene kendi partisine verir.
1: Siz öyle düşünüyor musunuz Abdülkadir Selvi?
0: Ya şöyle çok yani, çok burada hakikat payı var.
1: Ne
0: burada
1: kadar oy alabilir ya da Cumhuriyet Halk Partisi?
2: En fazla %4. Ben bu şimdi tarih etsin. İzleyicilerimiz meraklıdır.
3: Kim %4?
2: En fazla genel seçim olsun 2028'de %4 alır.
3: Yeni parti mi? CHP mi?
2: Yeni parti.
3: Onu diyorum.
2: En fazla %4 alır.
0: Yani şimdi
2: yazın.
0: Bir adam
2: kesilsin 2028'de karşıma koyun.
0: Keselim.
1: Ben keserim. Koyarım. Bizde tamam, profesyonel bir
2: tabii, Hüseyin,
1: bu işi yapan biri
2: tabii,
1: var. Evet, Hüseyin profesyonel
2: olarak. En fazla %4.
3: Reji dikkate alacaktır bunu.
0: Ya bu.
1: Her şey kayıt altı. Bir de ben hatırlıyorum, hiç unutmuyorum biliyorsunuz her söylediğinizi. Buyurun.
0: Şimdi burada şu önemli. Şimdi Gezi ruhu hakim. Gezi ruhu CHP'yi parçalıyor. Hatırlarsanız Gezi ruhu ortaya çıktı ama Gezi ruhu seçim kazandıramadı. Kaybettirdi. Yani o zehirli bir ruh. Gezi ruhu DSP'yi parçalamıştı. Aynı hava vardı. Aynı yazarlar. Aynı anket firmaları. İşte İsmail Cem'lerin, Kemal Derviş'lerin partisi tek başına iktidar oluyor. %68'e bile çıkan bazı uçuk kaçık yazarlarımız vardı. Netice itibariyle %1.15 aldı. Şimdi burada da Gezi ruhu CHP'yi parçalıyor. Şimdi yeni parti kurduruyor ve bu partinin CHP'yle hiçbir ilgisi yoktur. Bu parti ANAP'ın yeni bir versiyonu olarak kuruluyor. Şimdi bunlar seçimde ne yapacaklar?
2: Yargıtay'dan da karar çıkarsa ne olacak abi?
0: Vallahi tabii şimdi orada da ayrı bir ikilem var. Şimdi burada şu önemli. Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir liderlik zaafı var. Kılıçdaroğlu iyi politikalarla CHP tabanının etrafına toparlarsa bunların tabandaki gücü zayıflar. Ama Kılıçdaroğlu bu pasif haliyle armut piş ağzıma düş diye devam ederse
3: şey
0: o zaman bunların seçimde en azından
3: Abdülkadir
0: CHP tabanının
3: abi,
0: 3'te 2'sini alma, %16 ile 20 arasında alma imkanları doğabilir ama daha köprülerin altından çok sular açar. CHP bir parti değil, onlar açısından bir kimlik. Evet. CHP seçmeni o açıdan çok zorlanır ama ya CHP seçmenisin sen, tıpış tıpış geri boy vereceksin, terliğe oy vereceksin devri de yok. Kendi içinde bir alternatif doğdu. O açıdan Kılıçdaroğlu'nun da iyi politika oluşturup tabanı kenetlemesi lazım.
3: Ya şöyle ifade ediliyor da Sayın Kılıçdaroğlu bir CHP'nin bölünmemesi, iki yasal süreçlerin tamamlanması noktasında o beklenen liderliği biraz ertelemiş gibi ifade ediliyor. Neden o beklenen liderliği ertelemiş diyorum? Bir liderlik var aslında. O da İlk konuşmasını bir cumartesi günü hatırlarsanız işte CHP genel merkezi önünden yaptığında çok tarihi bir konuşma yaptı. Yani FETÖ'den bahsetti, aldatıldıklarından bahsetti ama farkında olduklarından, arınmadan bahsetti. Yani acaba şöyle bir şey olabilir mi? Hani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu saatten sonra artık yani Sayın Kılıçdaroğlu zaten CHP'nin durumu hani ayrılacaklar ayrıldı. Geri kalanlar kendileri. İşte bu saatten sonra artık o beklenen liderliği ortaya koyma noktasında adımlar atacak.
2: 13 seçim kaybettikten sonra eğer bir liderlik bekleniyorsa hani Allah'a emanet yani CHP bence.
0: Şöyle şimdi Kılıçdaroğlu bu parti için muhalefet diş ağrısına benziyor. Rahat vermiyor, huzur vermiyor. Biz Ecevit'e 80'den sonra niye CHP'nin başına dönmediniz diye sorduğumuza bize şu cevabı verdi. Hiziplerin kavgasından bunalmıştım. Artık ülkenin sorunlarını değil, hiziplerin kavgasını izliyorduk. O yüzden CHP'ye dönmedim dedi. Yani şu anda Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı da o. Bunlar bir gitsin, hani dişimi çektireyim, ağrı gitsin, rahatlayayım diye.
1: Çünkü
0: ama
1: içeride de kendi rahat edemeyecek.
0: Edemiyor gibi. İşte grup toplantısı yapamıyor. Grup toplantısı yapamayan bir genel başkan. Ama şu var, Kılıçdaroğlu eğer partiyi kongreye götürür, normal kongreye götürür, delegeleri temiz yeniler, arınmayı sağlar. Ondan sonra da ben buraya kadar getirdim, bundan sonra şu kadrolar, genç isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak der ve bu gençler CHP içerisindeki gruplar, mesela Oğuz Kağan Salıcı'nın bugünkü çıkışının anlamı ne? Oğuz Kağan Salıcı genel başkan olmak istiyor. Diyor ki parti dağılıyor diyor. Ben diyor gelirsem toplarım diyor.
1: Bari ben kalayım.
0: Bu tür isimler çıkarlar. Eğer kendisi kongreye götürdükten sonra öyle bir gruba görevi devreder ve onlar da parti tabanında karşılık bulursa, ateşlerse, heyecan verirse, o zaman Özgür Özel'in şansı daha da zayıflar. Ama Kılıçdaroğlu maalesef şu anda CHP tabanında çok zor durumda. Evet. Hem siyaset üretmiyor hem de toplum, CHP tabanındaki karşılığı çok zayıflamış durumda.
1: Efendim şimdi teşekkür ediyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi meselesi ve yeni partiye bir virgül koyacağım. Birazdan tekrar geleceğiz bu ahbap soruşturmasına ilişkin, çünkü yeni gelişmeler var. Bugün aralarında gazetecilerin de olduğu, o dönem Ahbap Derneği'yle ilgili açıklama yapanlar ifadeye çağrıldılar. Bu isimlerin bazıları, birçoğu haber kanallarından da tanıdığımız isimler. Eski haberciler var, sunucular var. Sosyal medyada kendileri için çağrı yapan isimler var. Fatih Portakal, Öykü Serter, Ece Üner, şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Şaham Gökbakar, Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Fatih Koparan. Bu isimler bugün ifadeye çağrılan ve ifadesi açıklanan, ortaya çıkan isimler var. Hatta birazdan Fatih Portakal'ın da bir röportajı var, onu da paylaşacağım. Şimdi bu dönemde dediğim gibi o deprem döneminde bu isimler gerek kendi sosyal medyalarında gerek çalıştıkları haber kanallarında bazı duyurular yapıp Ahbap'a yardım çağrısı ya da işte bu bizim konuştuğumuz konular, işte devlet yok Ahbap var gibi açıklamalar yapan isimler soruldu kendilerine. Şöyle hızlıca bir ifadeleri hemen vermek isterim. Önce bir bakalım ne söylemişler. Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un ifadesi var. Gökhan Özoğuz diyor ki, yanıldığımızı gördüm. Ben de hayal kırıklığına uğradım. İyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Herhangi bir şekilde Ahbap Derneği için veya Oğuzhan Uğur'un belirttiği herhangi bir hesap için yardım toplama faaliyetim olmadı diyor Gökhan Özoğuz. Şimdi bu Gökhan Özoğuz'u önce verdim ki diğer isimler tabii biraz da hani haberci, işte kamuoyunun da yıllardır tanıdığı, bildiği isimler. Beyefendi şarkıcı ama Gökhan Özoğuz'la ilgili şunu söylüyor herkes. O dönem çok fazla bağış çağrısı yapmış ve kendisinin hiç bağış yapmadı ortaya çıkmış. Böyle bir ayrıntı var Gökhan Özoğuz'la ilgili. Sunucu Ece Üner, Ece Hanım da bugün adliyede ifade verdi. O da diyor ki, Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada ya da yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini de lanetliyorum diyor sunucu Ece Üner. Fatih Portakal'ın bir açıklaması var. Önce bir yazılı verelim arkadaşlar, sonra Fatih Portakal'ın sesini de paylaşırız. Pişman olduğumu söyledim. Neticede 2003 yılları arasında bu şartlarda baktığımda iyi bir dernek olarak gördüm ama bugüne gelip baktığımızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Kendime kızıyorum aslında. Yukarıda verdiğim ifadede aynı şekilde daha fazla sorgulayabilirdik diyor ama bugünkü ortam içerisinde üzülüyorum. Kendime üzülüyorum. Bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için ifadesi var. Bir de sanıyorum Öykü Serter'in ifadesi ortaya çıktı. Onu da verelim. Öykü Serter de diyor ki, herhangi bir kişisel ilişkim hayatımın hiçbir döneminde olmadı Haluk Levent'le. Kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim ya da para alışverişim de olmadı. Ahbap Derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım ifadesi var. Bunlar yazılı ifadeler. Sanıyorum sadece Fatih Portakal'ın bir röportajı var. Hemen onu bir paylaşalım. verelim Fatih Portakal sesine.
4: Geçmişte haber amaçlı

0: yüzden.
1: Belki bir kez polis görecek. Tabii bekliyor. Orada evet. Yani hatta pişman olduğunu da söyledi. Neticede 2023 Şerif Federasyonu'nda o şartlarda baktığımda evet ya iyi bir dernek olarak görünüyor. Ama bugüne gelip baktığımızda evet, ortaya çıkan tablo üzücü. Ve yani kendime kızıyorum aslında. Yukarıda verdiğim ifadeyle aynı şekilde. Yani daha fazla bir şey söyleyebilirdik ya da bilmedik ama bugünkü ortam içerisinde yani üzülüyorum. Kendimi üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetleri bir sanılmaya için başka bir şey demedim zaten.
2: Evet, Fatih Portakal'ın da ifadesi bu şekilde. Tabii şimdi bu isimler arasında dediğim gibi Gökhan Özoğuz'un biraz daha farklı olduğu söyleniyor. Çünkü o dönemde çok fazla bağış yapın, bağış yapın diye çağrıda bulunmuş ve sonrasında kendisinin hiç bağış yapmadığı ortaya çıkmış. Fatih Portakal'la Ece Üner tabii yıllardır habercilik yapan ve hani habercilikte de en aşağıdan yukarıya gelmiş isimler. Biraz daha kamuoyunun önünde takipçileri de çok fazla olduğu için biraz da tanınan isimler oldukları için bu dönemde hani belli kritik dönemlerde biraz daha ifadelerine, söylemlerine daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Onlar da pişmanlıklarını dile getirmişler. Çünkü hakikaten kitleleri etkileyebilecek de aslında bir durumları var. Hadi be sizi böyle alayım. Sanıyorum diğer ifadeler en azından ben görmedim yayına girmeden. Fatih Altaylı'nın, Özlem Gürses'in, Şahan Gökbakar'ın ifadeleri gelmedi.
3: Nasıl?
4: Gitmediler.
3: Gidecekler.
2: Bunlar daha gitmediler değil mi? Evet. Onlar yarın.
5: Ama benim merak ettiğim bir şey var. Buyurun başlangıçta efendim. Müsaade. Ya şimdi hakikaten bu deminki işte ifade edilen ifadeleri ortaya çıkan şahısların geçmişteki ahbap derneklerine yardım, can siperhane yardım talep etmeleri, yardım ve bağışta bulunmalarını halktan istemeleri söz konusu. Yani bunu net görüyoruz videolarda filan, bu paylaşımlar var. Fakat diyorlar ki biz böyle bir şey de yapmadık.
2: Ya, araştırılmadan o dönem
5: şu çelişkiyi ben vurgulamak istiyorum. Şimdi ben diyorum ki ya yardım edin. Halk işte ahbap var, başka bir şey yok. Devlet zaten ortada yok. Ama diyorum ki ya ben hiç yardım filan da etmedim. Yani bu inandırıcı mı yani?
2: Mesela açıdan... Gökhan Özoğuz'un durumunun değil, böyle olduğu, bu yüzden çok evet, eleştirildiği söyleniyor. Evet. Diğer isimler haberci olduğu için de, muhalif isimler de olduğu için.
5: Hayır canım hani, öyle değil. Bakın,
3: haberci dediğiniz haberi araştırarak girir. Ben ona itiraz edecek
2: zaten
3: değilim.
2: Zaten şöyle, zaten kendisi de ona itiraz ediyor.
5: Fatih Portakal. Yok, yani tam tersi. Fatih Portakal aleni çağrı yapıyor yani ahbaba yardım edin diye. Sadece Gökhan Özoğuz değil ki. Ya ama sonra da diyorlar ki ya biz hiç böyle bir şey yapmadık. Madem yapmadığın şeyi sen halktan niye istiyorsun o zaman? Yani dolayısıyla burada ifadeler açısından, hukuk tekniği açısından hayatın olağan akışına uygun olmayan bir durum söz konusu mu diye sayın avukatımıza sormak istedim.
3: Ben de bir şey sorabilir miyim, bölmeyeyim? Çok affedersiniz Merve Hanım. Hadi Bey, bu sürekli ünlülerin, ünlü olarak bilinen çeşitli meslek gruplarına dahil kişilerin bu işin içerisinde bir şekilde yer aldığı görülüyor. Bu hukuk karar verecek bunu ama bu savcılar ifade için çağrılma meselesini ben bir açıdan hani bu yaşanan olaylarla bunların davranışları, çağrıları, yönlendirmelerinin kasıtlı olup olmadığına dair yani bir savcılık illiyet bağını mı sorgulamak için bu isimleri
6: aslında
3: çağırıyor?
6: İkinizin sorusunun ortak noktası orası. Çünkü ileriki aşamalarda dosyada şunu göreceğiz yani. Birinin suçlu olabilmesi için suçtan haberdar olması gerekir. Yani bu derneğe para topladığında bu derneğin böyle bir yola başvuracağını biliyor olması lazım. Ya da daha sonra öğrenmişse ve bunu açıklamamışsa, halen bu dernek para toplamaya devam ettiyse ya da parlatmaya çalışmışsanız, o zaman yine aynı şekilde burada ortaya çıkabilecek bütün suçlardan sorumlu olacaksınız. Yani oradaki illiyet bağı tamamen bir suçun, bu suçtan haberiniz var mıydı, yok muydu, bunu öğrenmeye çalışıyor.
2: O yüzden bir yargılamaya dahil olmuyorlar gibi.
6: Şu an bilgi
2: gibi
6: amacıyla kendi ifadelerine başvuruluyor, ancak soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın ileriki aşamalarında eğer bu şahısların Ahbap Derneği ile olan başka bir bağlantısı çıkarsa, ya örneğin işte dijital materyaller şu an raporlaştırılıyor, bir mesaj, bir video, bir kayıt, bir e-mail çıkarsa ve bu şahıslar bundan haberdarsa, birlikte bunu yapmışlarsa, o zaman ne olacaktır? Bu suçun ortağı olacaktır. Mesela Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Sulh Ceza Hakimliği'ne bakıyoruz, savcılık tutuklama sebebine bakıyoruz. Ne görüyoruz orada? Dolaylı yolda ahbapla bir para transferinin olduğunu görüyoruz aile bireyleri arasında. Oğuzhan'ın abisi, aynı zamanda Haluk Levent'in işte bütün işleri üzerinden döndürdüğü Yeliz Kaya'nın

0: Dolaylı yoldan birbirleriyle para trafiğini ortaya çıkartmışlar. Ondan dolayı da bir bağlantı hali orada kurulabiliyor. Sadece birinin çıkıp bir derneğe para toplaması tek başına suç değil. Fakat bizim her şeyi hukuki açıdan da bakmamamız gerekiyor. Çünkü ceza hukuku ne söylüyor? Delil var mı diyor. Delil varsa ona göre hareket ediyor ve ona göre bir suçun oluşup oluşmadığını söylüyor. Fakat vicdani anlamda, ahlaki anlamda bunu sorguladığınızda burada delil aramazsınız. Burada sorumluluk ararsınız. Burada güven ararsınız. Oradaki insanların hepsi kime güvenerek bu Ahbap Derneği'ne bir bağışta bulundular? İşte bu az önce ismini saydığımız bütün şahısların ve onlar gibi olanların Ahbap Derneği'ni parlatması sonucunda insanlar güvenip buraya para aktardılar. Kimisi emekli maaşından kesti gönderdi. Kimisi çocuğun rızkını buraya gönderdi. Ancak kime güvendiler? Dediler ki ya işte yıllardır ekranda olan örneğin bir sanatçı. Eğer çıkıp bunu söylüyorsa, bu derneği parlatıyorsa, bu derneğe para gönderin diyorsa bir güven oluşturuyor ve ona göre para gönderiyor. Şimdi Gökhan Özoğuz'un suçlu olabilmesi için ceza adalet sisteminde onlarla bir bağlantının olması lazım. Bir para alışverişine giriyor olması lazım. Ya da bu suçu daha önceden biliyor olması lazım. Bu derneğin bu suçu işleyebileceğinin kanaatinde olması gerekir ki orada bir dosya eklenme durumu söz konusu olsun. Ancak bilmiyorsa ceza hukuku anlamında ekleyemiyorsunuz. Fakat vicdani anlamda tamamen sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak benim kişisel kanaatim, yani hukuk dışında hukukun tabii ki kriterleri var. Bu kriterler çerçevesinde soruşturma yürütülüyor. Fakat bana soracak olursanız burada şöyle bir yorumlamanın da yapılıyor olması lazım. Bakın dikkat ederseniz bu şahıslar yıllardır ekranlarda. Yıllardır Haluk Levent'i tanıyan tipler bunlar. Yani Haluk Levent'i ilk defa depremde keşfetmeyen olan şahıslardı. Bunlar Haluk Levent'in daha önce başka bir suça karıştığını biliyorlar. Kumar bağımlısı olduğunu biliyorlar. Defalarca işte soruşturma geçirip cezaevine girip çıktığını, soruşturma geçirdiğini ve en azından para yönetemeyecek bir durumda olduğunu biliyorlar. Bunu bilmek yeterli değil elbette ki. Para talep edersiniz belki düzelmiştir fakat bunu sorgularsınız. Bunu daha sonra sorarsınız. Örneğin az önce bir gazeteciden bahsettik. Bir gazetecinin en önemli özelliği nedir? Fikri bir takip yapmasıdır. Bir para talep edebilirsiniz. O günkü şartlarda herkes elinden geldiğince ZD'ye yardım etmek istiyordu. Bölgeye yardım etmek istiyordu ve vicdanen de kendini sorumlu hissediyordu hepimiz gibi. Fakat siz kalkıp bundan sonra bunu takip etmeniz gerekir. Bir derneğe 7 milyar para eğer toplanıyorsa
1: araştırması gerekir.
0: Araştırmayı da geçiyorum. Eğer bir derneğe 7 milyar para toplanıyorsa ve sizin onu parlatma, onu işte PR'ını yapma sonucunda bu paralar toplanıyorsa ve şunu da söylüyorsanız ben hiçbir derneğe güvenmiyorum. Dernekten kastım Kızılay'a güvenmiyorum. AKOT'a güvenmiyorum. Aynı zamanda AFAD'a güvenmiyorum. Onların parasının nereye gittiğini bilmiyorum diyorsunuz. Sadece paranızı Ahbap'a gönderin diyorsanız, bu cümleyi kullanıyorsanız bundan sonra o derneğin o parayı nerede harcadığını en azından sormanız gerekir. Yani burada illaki telefon açıp dernekten bilgi ya da rapor almak da yeterli değil yani. Ben bunu da yapmayabilirsin ama en azından sorabilirsiniz
2: zaten
0: yani.
2: Öyle bir karşılık da verilmez yani. Burada sanıyorum güvendikleri şey şu, herkesin de. Hayır, dokunulmazlık değil. Yok, onu öyle bir tartışmaya çekmek istemiyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Bir haberci için hani nacizane Abdülkadir Selvi de yıllardır gazeteci. Zaten kamuoyunda güveninizin sarsılması çok kötü bir şey.
1: Erozyon.
2: Yani bu çok kötü bir şey. Çünkü Fatih Portakal'da, Ece Üner'de. Yani ben Öykü Serter'in hatırlamıyorum o dönem bir şey söylediğimi bilmiyorum. Bir şey söyleyemem ama sonuçta ikisi yani haberci isimler olduğu için hani Fatih Bey'le Özlem Hanım'ın ifadeleri de muhtemelen. Çünkü bugün ben Özlem Gürses'in yayınına biraz baktım. O da mesela bugün olanları vesaire anlatıyordu ama burada şöyle bir şey var. Siz takip edilen ve sözüne itaat edilen bir isimlersiniz. Zaten burada sizin söyleminizin aksine bir sonuç çıktığında siz en büyük kozunuzu, güvenli oluşunuzu kaybediyorsunuz. Ya yani bu en büyük ceza yani aslında. Işte gazeteci için nacizane. Çünkü doğru. Hani bu birçok şeyi bu isimler de biz de hiçbirimize para için yapmıyorsunuz. Aynen. Yani burada ekran önünde konuşabiliyorsanız bir tane önemli hususu var. Sayın Abdülkadir Selvi de çok iyi bilir. Bizim birinci önceliğimiz güvendir.
1: İtimat.
2: Güven ve itibarımız sarsıldıktan sonra geri kalanı ne olursak olalım o kadar önemli değil. O yüzden ben Fatih Portakal ile Ece Üner'e burada hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü zaten kendi açıklamalarından karşılığı bu işin sonucu belli. Ama şunu söyleyeceğim, belki biraz onu yorumlayabilirsiniz. Burada asıl usulsüzlük sanıyorum bir denetleniyor, bir devlet denetleme

0: mekanizması var sonuçta değil mi bu derneklerin? Ama dernek denetlemesinden önce paralar yatırılmış, sonra çıkarılmış gibi bir durum var.
1: Şöyle bir durum söz konusu. Bu dernekle ilgili öncelikle Masaka bir hesaplarda bu Haluk Levent'le birlikte gözaltına alınıp tutuklanan şahısların hesapları Masa'nın radarına takılıyor. Masak bir bakıyor ki bu paraların açıklamalarında hep Ahbap ismini görüyorlar. Ahbap adına gönderilen paralar olarak görüyor. Daha sonra da bunu bildiriyorlar. Bunu bildirdikten sonra da bir Ahbap'la ilgili soruşturma başlatılıyor. Ve bu soruşturmalar gizli yapılır. Gizli yapılan soruşturmada teknik takip kararı da verilmiş, fiziki takip kararı da verilmiş. Bu ne demektir? Uzunca bir süre Ahbap Derneği ile ilgili bir telefon dinlemesi yapılmış. Zaten ki bazılarına tapelerle ilgili sorular sorulmuş. Yani o kendi telefonlarında konuştukları şeyleri kendilerine sormuşlar. 2025 yılında başlayan bir soruşturmanın halen devam ettiğini, devam eden bir soruşturmada Haluk Levent'in yurt dışına kaçacağı ihtimali üzerine bir gözaltı işlemi yapılıyor. Yoksa halen
2: hakikaten burada bir öyle oluyor. İstanbul'a geliyor, yurt dışı yasağı var. İzmir'e giderken de yakalanıyor yani.
0: Abdülkadir Bey, size bir soru geldi içeriden. Tabii. Sorabilir miyim? Şimdi Hüseyin diyor ki, Hüseyin Alemdar diyor ki,
3: İnşallah zor soru değildir.
0: Ben diyor tek bir şey merak ediyorum. Abdülkadir Selvi'ye sorar mısınız diyor. Şimdi bu isimler çıkıp şöyle de diyebilirlerdi. Haluk Levent devlete muhalefet yaptığı için içeri alındı da diyebilirlerdi ama şu an aslında itiraf ediyorlar. Tabii. Yanıl suçsuzdur da diyebilirlerdi deniliyor ama şu an aslında hani her şey ayan beyan ve kabul ediyoruz gibi bir açıklamaları var hepsinin.
3: Şöyle İBB davasında asrın yolsuzluğu ortaya çıktı. Dediler ki Cumhurbaşkanı adayı oldu ve muhalefet ettiği için alındı dediler. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı ile ilgili pavyonda delege pazarlığı yapıldığı ortaya çıktı. Dediler ki bu muhalefet ettiği için bunlar yaşanıyor dedi. Burada da söyleyebilirlerdi.
0: Tabii peki gazeteciler, kamuoyu değiştirir miydi o zaman bu söylemleri?
3: Ya iyice kendilerini bitirirlerdi. Yani özür dilemekte pişman olmak da.
0: Destek alırlar mıydı anlamında?
3: Şimdi pişman olmak da özür dilemekte bir erdemdir. Şimdi bakın Haluk Levent'in kardeşi asistanına ne diyor Yeliz Kaya'ya? Sen diyor Haluk'a nasıl güvendin de bunlar yapındın diyor. Haluk'a güvenilir mi diyor. Yarın başın yanarsa ne olacaksın diyor. Haluk arıyor diyor ki ödeme var diyor. Avukat diyor icraya koyacakmış, haber bekliyor. Ben diyor işte Washington'dayım diyor. Yeliz halledecek diyor. Sonra sinkaflı bir şey yazıyor kardeşi. Kardeşinin dahi güvenmediği bir adam bu. Şile Belediyesi'nde konserler almış Ahbap'a yardım diye. Aldığı paralarla sanatçılara ödedikleri arasında dağlar kadar fark var. Orada da dolandırmış.
0: Çok enteresan bir olay var. 250 bin lira vermişler sanıyorum Can Bonomo'ya. 2,5 milyon yazmışlar.
3: Hepsi öyle.
0: Öyle yani mi gerçekten? Yazılanlar, o kadar az mı vermiş? Yani şöyle ya, az mı demişler
3: mesela
0: ki,
3: Sıla'ya falan ödedikleriyle şeyler çok var.
0: 6 milyon mu öyle bir şey yazmışlar galiba.
3: Tabii. Şu var. Buradaki sorun şu Merve Hanım. Şimdi bu arkadaşlar devlete karşı olan...
0: Para mı aklamışlar burada?
3: Şöyle, o kendisi dolandırmış bunları. Ama bu gazeteci arkadaşlar, Uğur Dündar, duayen gazeteci geçinir değil mi? Hı hı. Diyor ki, siz buna diyor yardım toplarken, kefil olurken bir bilgisayarın tıkına diyor bassaydınız tık diye karşınıza çıkardı, bunun dolandırıcı oldu. Sen toplarken niye bilgisayarın tuşuna basıp da Haluk Levent diye yazmadın? Hadi duayen gazeteciydin.
0: Valla onu dedim
1: şimdi
0: ben.
1: Şey onu da şöyle belirtiyor.
0: Ben onu söyledim. Çok özür dilerim. Oğuzhan bu kadar Uğur muydu o? Oğuzhan Uğur'a dönüp de çocuklar sizinle iftihar ediyorum, gurur duyuyorum dediği videolar var mesela Uğur Dündar. Onlar da silinmiyor.
1: Merve Hanım, şöyle yani. Haluk Levent'le söyledi. Çok daha vahim. Şunu söylüyor Abdülkadir Bey. Diyor ki Haluk Levent daha önceki hayatında işte bir sürü suça bulaşmış olabilir. Bir insan suça bulaştı diye neden bu kadar kötü olsun ki? Belki akıllanmıştır ya diyor. Şimdi de öyle demiyor. Çalışıyor.
3: Şimdi de diyor ki bak bilgisayarın tuşuna baksaydınız ne oldu ortaya çıkar.
0: Siz niye bakmadınız?
3: Mahsun Kırmızıgül ne dedi? Senin dedi kumar borçlarından dedi seni Adana'da cezaevine Hilmi Topaloğlu'yla beraber götürdük be kardeşim dedi. Sonra tutmuş Ahbap'a yardım için hesap numara IBAN numaralarını yayınlamış. Şimdi de diyor ki niye diyor sen kumar oynadın? Kardeşim sen bunu cezaevine götürdüysen kumardan, dolandırıcılıktan, yolsuzluktan sen niye buna IBAN numaralarını, hesap numaralarını yayınlayıp sen de destek vermişsin? Biliyormuş bunlar bilerek yapıyorlar.
0: Peki.
3: Bilerek. Takiye. O ne biliyor musun? Bir
2: ben
3: cümle
2: o yüzden
3: söyleyeyim.
2: Sordum. Yani
3: uzatmadan bir cümle söyleyeyim. Erdoğan'a muhalif kimi buluyorlar?

0: Varsa
1: peşine düşüyorlar. O da çoğu zaman dolandırıcı çıkıyor. Dolandırıcıdan kahraman yaratmaya çalışıyorlar. Böyle de çuvallıyorlar.
0: Peki. Bir reklama gitmem lazım. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyeceğim. Aranlardan devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Google, arama sonuçlarında devreye aldığı yapay zeka destekli haber özetleri nedeniyle dünya devleriyle karşı karşıya geldi. İçerikleri telif ödemeden kullanan Google'ın bu hamlesiyle organik trafikleri bıçak gibi kesilen Reddit, Reuters ve Politico gibi yayıncılar isyan bayrağını çekti. Ciddi reklam geliri kaybına uğrayan yayıncılar içeriklerini Google'a tamamen kapatmayı masaya yatırdı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Ayasofya açılacak. Aziz bir kitap gibi açılacak.

şu hatıra çok özeldi dersem bir başka anıma haksızlık etmiş olurum. Ama hepsinden öte tabii ki en önemlisi gençlik yıllarımın özlemi ve Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya'nın önündeki gençlik mitinglerimiz olmuştur. Ve o gençlik mitinglerimizde hep şunu söylerdi: Ayasofya açılacak. Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak. Allah'ımıza hamdolsun. Ve Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu. Bunu unutmak mümkün değil.

0: Ekber.
1: 86 yıllık hasret bir cuma vakti vuslata erdi.
2: Ayasofya bütün zamanlarda ve bütün zeminlerde bizim için çok kıymetli bir mabet.
3: Çok memnunuz açıldığın için geldik burada cuma namazını kıldık.
4: 86 yıllık aranın ardından Ayasofya Cami 24 Temmuz Cuma günü 2020 yılında ilk cemaatle kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı. İbadete açılışın üzerinden tam 6 yıl geçti.
5: Yıllar sonra tekrar açıldı. Açılması gayet bizi mutlu etti. En azından tarihimize sahip çıkıyoruz.
1: Ayasofya sadece bir yapının değil, bir milletin kalbindeki derin inancın ve tarih şuurunun ifadesi.
2: Ayasofya Camii bizim için bütün tarihimiz boyunca çok önemli ve özel bir cami olmuştur. Osmanlı Devlet Protokolü'nde birinci derecede yer alan bir camidir. Cami-i Kebir olarak bilinmektedir. Hem Osmanlı tarihi boyunca hem milli mücadele tarihimiz boyunca hemen bütün önemli olayların Ayasofya Camii'nde ve civarında meydana geldiğini, kutlamaların, anmaların yapıldığı bir meydan olarak da biliyoruz.
6: Çok güzel oldu, açılamaz demişlerdi, açıldı. Aslında buna öncelerine kimse inanmıyordu. Herkes için iyi oldu. Biz de geldik, gördük. Bu ikinci sefer gelişim. Ülkemizde de buraya gelip görmek isteyenler varsa en kısa zamanda bekliyoruz.
7: Açanlardan Allah razı olsun diyoruz. İnşallah hep böyle olur. Güzel olur yani.
1: Ayasofya o dönem Danıştay'ın aldığı kararla yeniden cami statüsüne kavuştu. Aynı gün Başkan Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya 24 Temmuz 2020'de kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı.
8: Ukrevi bir şey var içeride. Çok büyük, geniş bir alan. Her tarafa baktığım zaman çok yüksek. İyi, güzel, iyi hissediyorum kendimi.

0: Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bir yandan Babilmendeb Boğazı'nın tamamen kapatılma riski var. O riskle birlikte bugün petrol 100 doları gördü. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri için tamamen kapatılmasında belli başlı hususlar var. Hem petrol fiyatlarını etkileyebilir hem de savaşı çok farklı bir boyuta getirebilir İran'ın Körfez'deki Kuveyt ve Bahreyn'deki saldırıları. Önce Tahran'a gideceğim. Ekber Karabağ Tahran'da İran cephesinden gelen son açıklamaları paylaşacak. Ekber.
1: Merve, teşekkür ederim. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Evet, yani senin de altını çizdiğin üzere esasında bugün itibariyle savaşın farklı bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Yani Kızıldeniz, Babilmendeb cephesinin açılmasıyla birlikte savaşın yeni bir devreye geçtiğini söyleyebiliriz. Esasında İran daha önce bu konuda uyarıda bulunmuştu, defalarca uyarıda bulunmuştu. Eğer işte saldırıların dozu artarsa, İran'a yönelik saldırılar daha da şiddetli bir şekilde devam ederse yeni cepheler açacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ve an itibariyle artık bugünden itibaren söz konusu cephenin de Amerika Birleşik Devletleri ve onun bölgedeki müttefiklerine karşı açıldığını söyleyebiliriz. Ki malum biliyorsunuz Husi'de pazartesi gününden itibaren Suudi Arabistan'a yönelik bir deniz kuşatması uyguladıklarını ifade etmişlerdi ve ardından da bugün itibariyle Suudi Arabistan'la bağlantılı olarak gösterdikleri iki gemiye yönelik saldırılar yaptı. Hatta bu saldırıların görüntüleri basında da paylaştı. Sosyal medyada da paylaştı ve ciddi anlamda gemilerde ateş çıktığını gördük. Ardından Donald Trump'ın bir açıklaması oldu. Husilere İran'ın taşeronu olarak, vekili olarak tırnak içinde tanımladı. Hem onları hem Tahran'ı eğer saldırıları bu bölgede yaparlarsa cezalandıracağını belirtti. Tabii Husilerin bu eylemi dünya çapında çok sayıda ülke tarafından kınandı. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri tarafından değil. Özellikle burada Pakistan'ın kınaması önem taşımaktadır. Çünkü biliyorsunuz Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bir güvenlik anlaşması da söz konusu. Hatta Pakistan eğer çıkarlarımıza yönelik bir saldırı söz konusu olursa burada kendilerine de müdahale olabileceğine ilişkin işte söylemlerde bulundu. İran kanadına gelince dediğim üzere işte İran daha ziyade savaşı Hürmüz Boğazı'nda ve çevresinde devam ettirmektedir. 12 gecedir arka arkaya bölgede çatışmalar yaşanmaktadır ve hala bu çatışmalar da devam etmektedir. Ben İran medyasını kontrol ettiğimde ülkenin güneyinden ve bazı bölgelerden hala patlama sesleri geldiğine ilişkin İran medyasında haberler söz konusudur. Bugün dikkat çeken husus neydi geçtiğimiz günlerde kıyaslandığında? İşte ilk kez Amerika Birleşik Devletleri ordusu bir bombardıman silahını, uçağını kullandı ve gelen bilgilere göre bunun da İngiltere'den kalkarak İran'ı bombaladığı ifade edilmektedir. Esasında bunu bir iddia şeklinde ilk başta Amerika Birleşik Devletleri medyası Axios gündeme getirdi. Fakat akşam saatlerinde İran devrim muhafızları da bir şekilde bunu onayladı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Okyanusu'nda bulunan uçak gemilerinin işte bu füze konusunda özellikle kruz füzesi konusunda yetersiz kaldırımdan dolayı işte Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir yönteme gittiğini devrim muhafızları açıkladı ve İngiltere'yi de uyardı. Sadece devrim muhafızları değil aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nın yapılan yatılı açıklamada da İngiltere uyarıldı. İngiltere'nin açık İran'ın işte bundan sonra meşru hedefi olabileceği ifade edilmiş oldu. Hatırlamak üzere bir iki gün önce yine Bulgaristan'dan da benzeri bir girişim söz konusu olmuştu. Üstlerini Amerika'nın işte kullanması için tahsis edebileceğini ifade etmişti ve bu konuyla ilgili meclisten de gerekli düzenlemeyi ve yasayı da çıkardı. Bugün İran'da konuşulan bir diğer mesele Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Tahran'a ziyareti konuşuldu. Birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Donald Trump'la bir görüşmesi söz konusu olmuştu Ali Zeydi'nin. Ve o işte ziyaret İran tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. Özellikle İran liderinin danışmanı, siyasi danışmanı Ali Ekber Velayeti bu ziyareti zamansız olarak ifade etmişti. Söz konusu işte Iraklı yetkiliyi tecrübesiz olarak değerlendirmişti. Ali Zeydi Tahran'dayken İran Dışişleri Bakanlığı'na acaba kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a bir mesaj mı getirdi yönünde soru da yöneltildi. Apasılak şöyle dedi ki bizim esasında bir arabulucuya ihtiyacımız yoktu. Yeterince alabulucu vardı. Mesele bizim için Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumudur dedi. Ayrıca işte Abbas Irakçı Zeydi'nin Donald Trump'la yaptığı görüşmeyle ilgili de İran'a bilgi vereceğini de ifade etti. Diğer taraftan İran'la

0: Irak arasında geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz sene yapılan bir güvenlik anlaşması söz konusuydu. Bu bölgedeki tırnak içinde Kürt gruplarının İran sınırından başka bir yöne, yani Suriye işte sınırına uzaklaştırılması için iki ülke arasında varılan bir anlaşma vardı. Ve İran medyasında yer alan haberlere göre Tahran yönetimi bu hususu da bir kez daha Bağdat yönetimine hatırlatmış olacaktır. Tabii bu grupların esasında Kuzey Irak'ta üstlendiğini, konuşlandığını ifade edebiliriz ve İran'ın da sürekli bir şekilde söz konusu bölgelere yönelik saldırıları oldu. Savaşın başından itibaren bu saldırılar yapıldı ve hala da devam etmektedir. Yani her gece işte çatışmalar olduğunda İran'ın vurduğu noktaların birine de Irak gelmektedir. Süleymaniye olsun, Erbil olsun, diğer noktalar olsun, bu grupları vuruyor ve bu gruplardan da gelen açıklamalara bakıldığında ciddi anlamda hem maddi olarak teçhizat bakımından hem insan bakımından ciddi anlamda zayiat verdiklerini söyleyebiliriz.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Turgut Alp Boyraz'a döneyim hemen. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz bizlerle. Biraz hem bu tabii beyklerle yapılan saldırı sonrası İngiliz üslerinden kaldırıldığına dair bir bilgiler geldi. Sonrasında İran'dan bir açıklama var. Artık İngiliz üsleri de meşru hedeftir deniliyor. Donald Trump'tan az önce açıklamalar geldi. Donald Trump da ben artık saldırıyı bir başka boyuta taşıyacağım. Orada yeni gelişmeler olduğunu göreceksiniz diyor. Turgut Alp, nedir Amerika'dan gelen son açıklamalar?
2: Donald Trump'tan önce aslında Mark Rubio konuştu, bugün Asya'daydı. Orada bir basın toplantısı düzenledi. Amerika Dışişleri Bakanı, İran bize yalvarıyor gibi klasik tezlerini tekrar etti. Ancak anlaşma yapmaya hazır değil dediler. Daha öncesinde Trump bu açıklamayı yapmadan önce basına yansımıştı. İsrail'e yakın olan Amerika'nın Axios basın kuruluşunda ABD'nin daha öncesinde saldırılarından daha büyük ölçekli saldırılara hazırlandığı yönünde. Donald Trump da bunu söyledi. Aynı zamanda Yemen'deki İran destekli Husilerin Hürmüz Boğazı tarafında değil de Kızıldeniz Boğazı tarafında Suudi Arabistan petrol tankerlerine uyguladığı abluka içinde İran'ı sorumlu tutacağız dedi. Bu ne açıdan önemli? Donald Trump'ı tam da köşeye sıkıştıran bir şey aslında. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için petrol sevkiyatı oradan yapılamıyor. Petrol fiyatları artıyor. Bu da Amerikalı seçmenlerin cebine yansıyor ve Trump'a tepki oluşuyordu. Buna ek olarak bir de Babul Mendeb Boğazı eklendi. Çünkü Suudi Arabistan Hürmüz tarafından petrolünü çıkaramadığı için bu İran'ın ablukasından dolayı Kızıldeniz tarafından çıkarıyordu. Oradan da güneye geçerken 29 kilometre genişliğinde bir boğaz var ve bu Yemen'de bulunan Ensarullah Husi Hareketi İran'a yakın bir grup. Onların da burada bir kontrolü var fiziki olarak. Onlar da şunu dediler. Dediler ki Suudi Arabistan bize 12 yıldır abluka uyguluyor. İşte bizim kontrolümüz altındaki Sana havaalanına iniş çıkışlar yok. Biz de burada abluka uyguladık Suudi Arabistan'a dediler. Ama açıkçası çok net bir şekilde bu İran'la Amerika arasında devam eden savaşın bir parçası. Bununla ilgili de İran'ı sorumlu tutacağız dedi ABD Başkanı Donald Trump. Şu an için anladığımız kadarıyla şöyle bir strateji izliyorlar. Çok yoğun bir şekilde İran'a saldırılar düzenleyerek İran'ı masaya yeniden oturtmak. Geçtiğimiz ay yapılan mutabakat anlaşması Trump'ın aslında birazcık hızlıca yaptığı bir anlaşma olmakla eleştiriliyor. Çünkü Trump kendisi de söylemişti hatırlarsan, bu anlaşmayı duyururken 2 haftalık rezervler kalmıştı. Dünya ekonomisi çöküşe gidiyordu. Bu anlaşmayı yapmasaydım aslında ben dünya ekonomisini kurtarıyorum gibi sözler söylemişti. Amerika içerisinde çok eleştirilmişti bu anlaşma. İsrail'i saymıyorum zaten. Onlar her türlü İran'la ilgili anlaşmaya karşı ve savaşın devam etmesini istiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de İran'a çok fazla taviz verildiği, işte hem maddi olarak hem Hürmüz noktasında gibi, bu sebeplerden de dolayı anladığımız kadarıyla bu anlaşmanın uygulanmasında pürüzler çıktı. İran dedi ki Hürmüz Boğazı benim egemenliğim altındadır, kontrolüm altındadır. Ben Hürmüz Boğazı Geçiş Otoritesi diye bir şey kurdum. Buradaki gemiler benim iznimle geçmek zorunda dedi. İzleyicilere yeniden hatırlatalım. Dünya petrol arzının %20'si buradan çıkıyor. Evet. Yani Körfez ülkelerindeki zengin petrol ülkelerinin petrolleri buradan çıkıyor ve İran daha sonra bu müzakerelerin sonucunda da bunlardan vergi almak istiyordu. Aynı şekilde buna şimdi Babül Mendeb de eklendi. Kızıldeniz tarafı da eklendi İran'ın müttefik olan Husiler üzerinden. Benim anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni bu çok ciddi derecede zorluyor. Evet. Ve daha agresif bir tutum içerisine giriyorlar. Evet. Ekber anlattı zannedersem, birçok nokta vuruldu. İran'da misilleme olarak bölge ülkeleri hedef alıyor. Evet. İşte benim şu an bulunduğum Ürdün son 24 saat içerisinde 2 kez hedef alındı. Bahreyn, Kuveyt yoğun bir şekilde hedef alınıyor. Yani her iki tarafta şunu diyor aslında İranlılar da, göze göz, dişe diş. Evet. İşte siz bizim sınır kapınızı vurursanız biz diğerini vururuz diye. Gerilim daha da artacak gibi.

0: gözüküyor. Diplomasiyle ilgili şunu diyorlar. Mark Rubio da söyledi. Diplomatik çabalar açık, biz varız ama İran hazır değil dedi. Bazı şeyler de yansımıştı. Arabulucuların Katar ve Pakistan'ın işte 10 günlük bir ateşkes gibi bir teklif sunduğu yönünde. Bunu İran tarafı da teyit etti. İçeriğini değil ama bir teklif olduğunu. Ancak şu an için diplomatik çabalar ikincil gibi gözüküyor. Bu savaş bölgeye yayılma eğilimi gösteriyor. Sen evet. Yayının başında söyledin. İngiliz üsleri de şimdi hedefte. Husiler de bu işe dahil olmuş durumda Yemen'de. Yani Kızıldeniz'de aslında dünya ticaretinin %12'sinin geçtiği bir güzergah. Evet. Oranın daha fazla kapanması dünya için belki de onlarca yıldır görülmemiş büyük bir ekonomik bunalım anlamına geliyor. İşte evet. Kuzeyde Rusya-Ukrayna tarafında da aynı şekilde saldırılar yoğunlaştı ve Rus petrollerinin çıkışında sıkıntı var. Ekonomik olarak ciddi derecede köşeye sıkışmış durumdalar. Anladığım kadarıyla İran da buna güveniyor. Daha önce yaptığı gibi coğrafi avantajını kullanarak baskı oluşturmaya çalışıyor. Bölge ülkeleri de son derece tedirgin. Hem kendileri fiziksel olarak hedef alınıyorlar hem de bütün bu piyasadaki karışıklık buraları da etkiliyor. Şu an için manzara böyle gözüküyor. O kısa vadede.
1: Birkaç bilgi vereyim, ondan sonra soruları alacağım. Tabii. Bu Babil Mendeb'le ilgili Husilerin elinde tuttuğu Babil Mendeb boğazına dair birkaç istatistik, ekonomik bilgi paylaşayım. Günde yaklaşık 59-60 geminin geçtiği bir yer burası. Yılda da yaklaşık 21 bin geminin geçtiği söyleniyor. Az önce Turgut Alp de söyledi. Küresel ticaretin %12'si burada. Küresel enerji ticaretinin de %8 ila 10'u yılda buradan geçiyor. Şimdi az önce arkadaşlarım bir altyazı geçtiler. Avrupa'da enerji krizi mi diye. Çünkü çok büyük bir kısmı taşınan enerjinin sıvılaştırılmış doğalgaz. Yani LNG olarak bildiğimiz bizim sıvılaştırılmış doğalgaz geçiyor buradan Avrupa'ya giden. Ve Avrupa'nın da ihtiyacı olan bu LNG'nin %8'i neredeyse buradan geçiyor. Bu da direkt olarak aslında bu fiyatların artması anlamına geliyor. Şimdi en kötü senaryoyu söyleyeyim. Konuşulan en kötü senaryo çifte boğaz kapatılması. Yani hem Hürmüz Boğazı kapalı, aynı anda Babil Mendeb Boğazı da kapalı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Dış Politika Komisyonu üyesi Ali Hezriyan'dan bir açıklama var. Diyor ki yaklaşık 30 milyon dolarlık ek maliyeti göze almak zorundalar şayet bunu yapacaklarsa diyor. Şayet çift boğaz kapanırsa, izleyicilerimiz için söylüyorum çünkü bizim için önemli. Neden bu konuları bu kadar konuşuyoruz? Enflasyon maddi olarak etkilediği için petrol fiyatının, Brent petrol fiyatının 200 dolar olması, tekrar ediyorum, Brent petrol fiyatının 200 doları bulması bekleniyor şayet bu çifte boğaz kapatılırsa. O yüzden çok hayati bir nokta, hem Avrupa için, hem bizim için, hem enflasyonla mücadele eden diğer ülkeler için, ama Turgut Alp'in de söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de burada savunamadığı tek konu var kendi ülkesinde. Çünkü Amerikalılar hakikaten gitmişsiniz orada vurmuşsunuz, saldırmışsınız, şu kadar para harcamışsınız, onunla ilgilenmiyorlar. Kendi benzin fiyatları ile ilgileniyorlar. Bugün boğazla ilgili kriz 100 dolara çıkardı petrolü. Yarın boğaz tamamen kapatılırsa iki boğazın kapatılması 200 dolar, Brent petrolde 200 doları konuşmamıza neden olabilir. Buyurun hocam, önce sizinle başlayalım.
2: Teşekkür ederim. Ben de Turgut Bey'e sormak istiyorum. Bu Aden Körfezi'nin son durumu ne? Yani şu an kapalı mı açık mı? Bunu bilmek istiyoruz. İkincisi de burada Suudi Arabistan'ın Orta Arabistan bölgesinden Yanbu limanına, yani diğer adı Kral Fahd Endüstri limanına 1200 kilometrelik bir boru hattıyla petrol taşımacılığı yapılıyor. Bu limanla ilgili bir İran'ın saldırısı oldu mu, ya da bu boru hattına yönelik bir saldırısı oldu mu? Bu liman çalışıyor mu?
0: Oraya bir saldırı olmadı hocam son dönemde kaydedilen. Aden, bu Babil Mendeb Boğazı'nın kapalılık durumu şöyle. Husiler dediler ki biz Suudi Arabistan'dan petrol çıkaran bütün tankerlere burayı kapattık, abluk uyguluyoruz dediler. Sahada bu karşılık buldu mu? Şu an için gelen bilgiler bulduğu yönünde. Hatta bugün Suudi Arabistan'dan çıkan ve Çin'e gidecek olan iki petrol tankerini hedef aldılar. Kruz füzeleriyle ve dronlarla, İHA'larla hedef aldıklarını duyurdular. Ve şunu söylediler, işte Suudi Arabistan farklı ülkelerin bayraklarını kullanarak buradan sanki Suudi Arabistan gemisi değilmiş gibi yöntemleri izlemeye çalışıyor. Ama bizim elimizde bunu takip edip belirleyebilecek teknoloji ve istihbarat var dediler. Aslında bu 29 kilometrelik küçük boğazın kapatılması nispeten kolay, açılması çok zor. Bugünkü drone ve füze teknolojisinde buraları kapatmak çok çok zor değil. Hı hı. Yemen'deki İran destekli Husilerin elinde de bu teknoloji var gibi gözüküyor.
1: Yapmışlar.
0: Dolayısıyla şu an için Tabii.

0: Yani balistik füzelerle Tel Aviv'e kadar da ulaşmışlardı yani.
1: Evet.
0: Bir de şöyle bir şey var, hani aslında Hürmüz Boğazı'nda tarihsel olarak İran bu açıdan hep kullanmış. Yani 2500 yıl öncelerinden beri, ilk İran İmparatorluğu Ahameniş döneminden beri İran kendisini şöyle görüyor. Doğuyla, Çin'le, Asya'yla Batı arasındaki ticaretin o Hürmüz Boğazı çevresinde kapı bekçiliğini ben yapıyorum diyor. Farklı dönemlerde, geçmişte de bunu kullanmış. Bugün modern dönemlerde bunu yapması daha kolay. İşte elektronik harp taktikleri, teknikleri, dronlar, küçük SİHA'lar, İHA'lar, füzeler.
2: Bu vurulan gemilerle ilgili bir bilgi var mı? Çin gemisi mi bunlar, Suudi Arabistan gemisi mi?
0: Çin'e giden Suudi Arabistan gemisi olduğu söyleniyor hocam. İngiltere kaynaklı, Britanya kaynaklı deniz takip kuruluşu var. Onlar da bunun vurulduğunu teyit ettiler. Ancak ölü veya yaralı yok dediler. Gemiler geri dönmek zorunda
1: Durdu
0: kaldı.
1: kalsın.
0: Önceki günde zaten yine güneye doğru giden Çin'e petrol taşıyacak gemiler U dönüşü yaparak ta kuzeye Süveyş kanalına yönelmişlerdi. Etrafından dolanarak Afrika'nın Ümit Burnu'ndan gitmek zorunda kalmışlardı.
1: Evet.
0: Yani şu an için bütün ticareti tıkadım demiyor Husiler. Ama Suudi Arabistan'ın petrol arzını tıkadım diyor. Zaten Hürmüz'den satamadığı için imkanı ölçüsünde buraya kaydırmıştı. Hocamın dediği gibi farklı güzergahlar gündeme geliyor. Ama bunlar son derece yetersiz şu an mevcut olanlar. Ama kısa orta vadede elbette ki bu bölge ülkeleri ve dünya Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek, Babülmendebi bypass ederek bunları satmaya çalışacak, boru hatlarına eminim ki yönelecektir. Zaten Umman'dan, Suudi Arabistan'dan, Ürdün'den, Suriye'den geçip Türkiye'ye gelecek olan bu
1: Evet.
0: planlanan Hicaz Demir Yolu'nun o modern hali de bu bağlamda değerlendirilebilir aslında.
1: Sizde bir son dakika
3: Evet.
1: var galiba.
3: Ben bir şey soracağım bir
1: Buyurun.
3: önce. Turgut Alp, diğer ülkelerin tankerleri oradan geçebiliyor mu? Onları engelliyorlar mı? Sadece bu Suudi Arabistan için geçerli mi, yoksa diğerler için de bu abluka uygulanıyor mu?
0: Aden Körfezi'ndeki yani Babülmendep'teki sadece Suudi Arabistan için. Husiler, Yemen'deki İran destekli Husiler sadece Suudi Arabistan için dediler. Ama Hürmüz Boğazı malumunuz bir herkese kapalı.
1: Herkese
0: İran
1: kapalı.
0: hatta son günlerde dedi ki bir damla bile buradan petrol geçemez. Biz satamıyorsak kimse satamaz dedi. Zaten bu 120 dolarlara kadar sadece Hürmüz çıkarmıştı bu petrol fiyatlarını. Şimdi Babülmendep Suudi Arabistan üzerinden eklendi. Günlük 4 milyon varillere yakın işte oraya kaydırarak batıdan Babülmendep üzerinden, Kızıldeniz üzerinden çıkarıp Asya'ya satmaya çalışıyordu Suudi Arabistan, Hürmüz kapalı olduğu için. Şimdi anlıyoruz ki etkili bir şekilde bu abluka uygulanmaya başladı ve o yol da kapandı. Sizin de dediğiniz gibi çift ablukaya doğru gidiyor. Şu an için sadece Suudi Arabistan. Zaten Suudi Arabistan'ın tankerleri oradan gidiyor ama onun dışındaki ticari gemilerin de kaygı içerisinde olduğu, durumun istikrarsızlık içerisinde olduğunu düşündükleri için ta Ümit Burnu'ndan Afrika'dan dolanmayı seçenlerin de olduğu yönünde bilgiler var açıkçası. Bu da ne demek? Yani Türkiye'ye gelecekse ekstra bir ay 10 gün demek veya Avrupa'ya gelecekse hem maliyet hem zaman.
1: Evet.
0: Hatta yani bir akrabam işte Çin'den bir şeyler getiriyordu. Dedi ki Kızıldeniz'de kafamız karıştı. İşte Ümit Burnundan dolaşmasını söyledik geminin dedi. Yani ithalat ihracat yapanlar da bu konuda endişeli. Her
1: Evet.
0: ne kadar Yemen'deki Husiler sadece Suudi Arabistan'ın bu gemilerine, petrol gemilerine uyguluyor olsalar bile bütün o dünya ticaretinin %12'sinin geçtiği güzergahın genel olarak böyle bir istikrarsızlığa gitmesi de söz konusu
1: Evet.
0: olabilir.
1: Navlun
0: Yani İran'ın elinde çok güçlü.
1: Var. Evet, navlun fiyatlarında
0: Tabii,
1: risk var. Bu da doğal olarak
4: sigorta
1: bizim için
4: yani.
1: Sigortacılarda sıkıntı var. Sigortacılar bir sorun olduğunu
0: Hem petrol
1: söylüyor.
0: Fiyatı yüksek.
1: Evet, hem de bu
0: Üç
1: bizim
0: şey var
1: alacağımız
0: aslında.
1: her
0: Hem
1: şeyin
0: petrol
1: de fiyatının artması. Elimdeki kalemin bile fiyatı
0: A'dan
1: artacak anlamına geliyor.
0: A'dan Z'ye şey. Yani
1: Şimdi,
0: şöyle, hem petrol
1: buyurun.
0: fiyatı artıyor. Gemiye alacağınız petrol pahalı. Hem sigorta firmaları çok daha pahalı sigorta
1: Tabii.
0: yapacaklar. Büyük riskler var.
1: Doğru.
0: Hem işte bir ay 40 gün daha geç getireceksiniz. O mesafede yaktığı yakıt var. Derken böyle 3-4 kalem birden çok son derece artıyor.
1: Evet.
0: Kuzeydeki durum da kızışmış durumda işte.
1: Evet.
0: Rusya-Ukrayna arasında orada da sıkıntılar var. Dünya piyasalarını
1: Evet.
0: belki de onlarca yıldır beklemeyen bir felaket bekliyor gibi
1: Şimdi
0: gözüküyor.
1: Mete Soltoğlu'nun bir sorusu olacak ama ben önce Mete Bey'e bir soru sorayım. Onu kısaca
3: Bu şey son
1: cevapladıktan sonra
3: dakikayı da vereyim
1: buyurun
3: isterseniz.
1: Hemen
3: Amerikan
1: hızlıca.
3: Senatosu Trump'ın İran'a karşı daha fazla askeri hareket için Kongre'nin onayını almasını şart koşacak bir kararı 49'a karşı 47 oyla reddetti diyor. Bu önemli
1: Trump'ı
3: bir
1: durdurma planı
3: gelişme.
1: Diyorsunuz.
3: Evet.
1: Peki, ben şunu
0: Kasım'a
1: sorayım.
0: Kadar zaman kazanmış oldu yani. Kasım'da senatodaki durum değişene kadar zaman
1: en
0: kazanmış oldu yani.
1: Zaman kazanmış oldu. Şimdi Mete Bey, sizinle daha önce de konuşuyorduk.

0: Husilerin durumuyla ilgili şöyle deniliyordu. İran, evet, İran destekli ama o kadar güçlüler ki yeri geldiğinde İran'ı da dinlemiyorlar. Yani orada İran'dan bağımsız da adım atabilirler ve Husileri kızdırırsanız Babil Mendeb zaten Husileri kızdırdığınız gün kapanır. Bunun için de İran'ın desteğini almasına gerek kalmaz gibi bir durum vardı. Böyle mi şu an hala durum, yoksa İran mı koordine ediyor? Önce bunu cevaplayıp ondan sonra soru sormaz rica
1: ederim. Yani hayır, öyle bir koordinasyon yok. İlk başlarda, daha önceki yıllarda böyle bir tek vücut görüş ve uygulama vardı. Fakat son dönemde özellikle Yemen'deki bu Husi hareketi içerisinde de bir ikiye bölünme var. Bir grup şunu savunuyor. Yani neticede biz Yemen içerisinde biz Zeydi kabilesiyiz ya da taraftarlarımız var. Silahlı bir gücümüz var. Ama dünya devlerine karşı Babel Mendeb boğazını kapatıp buradan vergi alacak kadar bir egemenlik ilanında bulunacak kadar ileri gitmemeliyiz görüşünü savunanlar. Hı. Yani pragmatist bir kanat var. Biz bu siyasi edinimlerimizi Yemen'in toprakları içerisinde, örneğin başbakanlık, genelkurmay başkanlığı, meclis başkanlığı gibi ya da bakanlıklarda bazı görev dağılımlarında kendimizi temsil ettirerek ekonomik anlamda da varlıklarımızı koruyarak Yemen'de entegre olmalıyız görüşünü savunanlar var. Fakat bir de Tahran penceresinden bakan bir grup var ki bu kazanımlarının, yani Yemen'in bulunduğu, Husilerin bulunduğu alanlardan Babel Mendeb Boğazı'nın kontrol altında tutularak İran'ın dış politika vizyonuyla beraber paralel bir şekilde kazanımlar elde edilebileceği, hatta ilerideki müzakerelerde Yemen'in yönetimi konusunda İran yanlısı olan grubun iktidara bir şekilde Batı tarafından bu anlaşmalarla da zemin hazırlanarak iktidara gelebilecekleri yönünde bir takım beklentileri var. Fakat buradaki en önemli gelişme, benim de tanıdıklarımın bulunduğu Husilere karşı oluşturulan hem Arap Emirlikleri destekli hem Suudi Arabistan destekli, örneğin Dirayel Vatan gibi, Vatan Kalkanı gibi ya da Arap Emirlikleri destekli ya da Yemen Meşru Ordusu'nda görev yapan insanlar son 1,5-2 aydır bir seferberlik halinde ve bunlar Arap Emirlikleri'nden gönderilen patlamaya ya da mayına karşı oldukça dayanıklı yeni model 2024-2025 model personel taşıyıcılar, zırhlı araçlar, yeni silahlar, ağır silahlarla donatıldı. Ve son günlerde özellikle aşiretler üzerinden ülkenin güneyinde başlayan, El Dahde tarafında başlayan ve muhtemelen tahminim Mağrib bölgesi, Taiz bölgesi ve en sonunda Hudeyde bölgesinin hedef alınacağı aşiretler üzerinden bir çatışma başlatılarak aslında adı konmamış ya da ilan edilmemiş bir kara harekatı başlatılmış gibi. Hmm. Muhtemelen Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi ve aynı zamanda sizin bahsettiğiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki hava gücünün de destek vereceği, belki İsrail'in de bir hedef bankasıyla, suikastlerle Ensarullah ya da Husi hareketinin liderliğini ortadan kaldırmaya çalışacağı İran dosyasından ayrı bir takım sıcak gelişmelere gebe. Bir de şu var. Hı hı. Burada Babel Mendeb Boğazı'na siz işaret ettiğiniz mesele hayli önemli. Bakın, Hürmüz Boğazı belli bir bölgeyi çok ciddi etkiliyor. Ama siz Babel Mendeb Boğazı'nı kapatmaya kalktığınız zaman bu Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, Afrika ülkelerinin, Kuzey Afrika ülkelerinin, hatta Kanada'ya kadar olan bir coğrafyanın lojistik hattını, yemesini, içmesini, gıdasını, ilacını, ham maddesini kesmiş olursunuz. Evet. Geçtiğimiz aylarda hatırlayın, Londra'daki 4 ülkenin katılımıyla bir koalisyon gücü oluşturulması fikri vardı. Bakın, bu ülkeler ki tahminim İngiltere, Fransa'nın başını çekeceği uluslararası seri sefer güvenliği koalisyonu ya da görev gücü gibi bu ülkelerin, 44 ya da 40 ülkenin donanmasını gönderip buranın seri sefer özgürlüğünün tekrar açılması için kademeli, zorlamalı ya da bir şekilde bir askeri harekat barındıracak, evet, ya da mayını temizleyecek bir askeri hamle mekanizması kurması, ilan etmesi ve harekete geçmesi Hürmüz'den ayrı olarak daha
0: şart
1: belirgin.
0: Şart ve mecbur. Yani şimdi bakın, mesela bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Merkez Bankası pas geçti ve görünüşe, evet, göre de Eylül-Ekim'e kadar, yani şu gidişat böyle giderse, evet, Merkez Bankası faiz indiremeyecek. Bunların hepsi bizimle bağlantılı, evet, olaylar. Sonra diyorlar ki bize, neden akşama kadar Trump konuşuyorsunuz, ekonomi konuşmuyorsunuz? Bunlar zaten düzelmeden biz de ekonomide, hayır, hani tek başımıza şimdi içe kapalı bir ekonomi değiliz ki. Bakın, 100 dolara Merve çıktı Brent petrol. Şimdi geldi 70 dolara kadar geldi. geldi. Orada da bir süre kalması lazım ki bizim benzin fiyatına yansısın.

0: yansıtsın biraz. Bugünden yarına bir şey artınca bugünden yarına yansıyor ama düşerken stabil kalması lazım. Hayır, bir de
1: bakın,
0: bir süre.
1: Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Dün gece ben baktığım zaman saat 4.30'da Batı Texas tipi petrol denen ya da işte Brent petrol tipi denen meselede Eylül ayı teslimatlı Brent ham petrolün fiyatı $90 üzerinden fiyatlanmış.
0: Tabii.
1: Şu an siz istediğiniz rakamı ekrana yansıtın. Eylül ayında teslimatı yapılacak Brent ham petrolün fiyatı lojistikçiler tarafından $90'dan fiyatlanmış. Siz konuşurken arada kaynadı biliyorum ama risk sigorta primi tam 4 gün önce %380 olarak artmıştı. Bunun içinde sigorta var. Güvenlik meselesi var. Artık bu gemilerin artık bir timle korunuyor. Özel güvenlik şirketleri ağır silahlı personel konuşlandırıyor. Ben hemen şuradan
0: hızlıca bir soruyu Halide Bey'e söz vereyim çünkü reklama gidecek birazdan. Evet. Buyurun.
1: Ben şunu söylemek, bakın burada bir sürü şey var. Hürmüz'den iki petrol tankeri meselesi değil. Bugün Ekber'in sorunu şu. Irak Başbakanı'nın İran'a çok önemli bir ziyareti oldu. Bu arada kaynadı. Burada çok gergin ilişkiler var. Örneğin Hüsrevi Hanekin Bağdat Demiryolu hattı projesi imzalandı dendi Ekber. Yani süt liman bir fotoğraf veriliyor. Fakat ben öğrendiğim kadarıyla Tahran'dan İran Ali Ezzedi'nin Irak Başbakanı'nın silahların devletin tekelinde toplanması ve 30 Eylül sonrası İranlı askeri danışmanlara Irak'ta ihtiyacın kalmaması konusundaki açıklamalarına çok kızgın olduğunu öğrendim. Ve burada gene Irak'la Suriye arasında petrol boru anlaşmasının imzalanmasının İran'ı çok kızdırdığını öğrendim. En önemlisi kaynaklarım İran'ın Irak Başbakanı Ali Ezzedi'nin kendisine İran'a yakın gruplara eğer silahsızlandırmaya kalkarsa, lav etmeye zorla kalkarsa Irak Başbakanı'ndan desteğini tamamen çekmek ve hükümeti düşürmekle tehdit ettiğini söylüyorlar. Biz Hürmüz'e bakarken İran'ın Irak yaklaşımında neler oluyor?
2: Değerli hocam şöyle söyleyeyim. Ali Zeydi biliyorsunuz az önce de söylediğim üzere İran'a gelmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Trump'la görüştü. Ve bu Trump'la görüşmesi İran'da çok tepkiyle karşılandı. Özellikle o aralarda da Ali Hamney için cenaze etkinlikleri vardı. Hatta İranlı bir yetkili az önce de ismini söyledim. Ali Ekber Velayeti ki İlker Lider'in danışmanıdır aynı zamanda. Siyasi danışmanıdır. İşte Ali Zeydi'nin üzgün olmamasını eleştirdi böyle. Bırakın başka bir şeyleri. Yani Ayetullah Ali Hamney'nin vefat dolayısıyla üzgün olmaması, işte kendisi için ağır ifadeler kullandı. Çoğu tecrübesiz, zamansız, bu ziyaretin zamansız olduğuna ifade etti. Tabii o ziyaret kapsamında yani Donald Trump'la Ali Zeydi arasında yapılan en önemli gelişmenin Irak'taki hocamın da söylediği üzere devlet dışındaki silahlı grupların bunların elinden silah alması meselesi oldu. Bu gruplar kimdir? Bu gruplar biliyorsunuz ki bu savaş sürecinde İran'a destek veren gruplar. Yani yani başka bir anlamı nedir? İşte Irak üzerinden yani Bağdat resmi yönetim üzerinden Amerika Birleşik Devletleri işte İran'la birlikte çalışan grupların silahsızlandırılmasını istiyor. Tabii İran'ın da buna evet diyecek bir hali yoktur. Bugün resmi açıklamada gelen resmi açıklamada tabii ayrıntılı verilmiyor. Ancak İran tarafı işte bu görüşmede Ali Zeydi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaretle ilgili de İranlı makamları bilgilendirdiğini belirtiyor. Bu ne demek oluyor? İşte orada neler görüşülmüştü? İran'da işte kendi görüşlerini karşı tarafa iletmiş oldu. Tabii işte İran Ali Zeydi'ni istemiyordu. Başka bir kimsenin işte Irak'ta başbakan olmasını istiyordu. Ancak Donald Trump ısrar etti. Israr etti. Üzerine gitti. Ve sonunda da başardı. Ve İran'ın istediği o kişiyi orada başbakan olmasını müsaade etmedi. Yani bu biz Irak'tan bahsediyoruz. Şimdi dün gece yapılan saldırılarda da Irak sınırı da Amerika Birleşik Devletleri tarafından ilginçti.
1: Selamçı.
2: Alındı. Tam sınır, evet Şelemçe. Yani tam sınır bölgesi ki an itibariyle çok sayıda İranlı bu bölgeden geçerek Irak'a geliyor. Ki malum biliyorsunuz Irak'ta Kerbela etkinlikleri, Erbayin etkinlikleri olacaktır. Ve her sene de çok sayıda İranlı oraya geliyor. Tam da sınır bölgesini yani Şelemçe sınır bölgesini vurdu ve gelen bilgilere göre ölen insanlar da vardır, işte yaralı insanlar da vardır. Özellikle bu süreçte yani tam Irak Başbakanı İran'dayken Amerika Birleşik Devletleri'nin bu eylemi yapması da bu başlı başına bir anlam taşımaktadır. Tabii bu savaş Irak içinde de ciddi kayıplar söz konusu getirdi, beraberinde getirdi. Evet. Dün Iraklı yetkililerden bir açıklama vardı. İran Amerika Birleşik Devletleri savaşı dolayısıyla Irak'ın sadece petrol kaybının 40 ila 45

0: milyar dolar olduğu ifade edildi.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Turgut Alp, var mı ekleyeceğim bir şey?
2: Yok, açıkçası bir de şu vardı, belki Ekber'de bir muhtemelen notlar vardır. Bir de İran'a gelen fiziksel banknot olan dolarların oradan tırlarla İran'a sokulmasından Amerika'nın rahatsız olduğu ve zannedersem geçtiğimiz Nisan ayında mıydı neydi? İran'a fiziksel dolar meselesini kestiği meselesi vardı. Bugün onun da bu görüşmede gündem olduğuna dair uluslararası basına bilgiler yansıdı. Bir de şey var işte, bu Ekber'in söylediği İran sınırının vurulmasına misilleme olarak İran'da Irak-Kuveyt sınırını vurdu. İşte Kuveyt'ten gelip Irak içerisinden geçip Türkiye'ye kadar giden o hattın bir tanesini, o kapıyı da vurmuş oldu. Misilleme yaptı İran. Yani diyor ki sen sınır kapısını vurursan ben sınır kapısını vururum. Evet. Sen su tesisini vurursan ben su tesisini vururum diye böyle bir sarmal içerisinde mesele devam ediyor. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sürekli açıklamalar yapıyor ama hani yok edeceğim vesaire diye, ama şu an için bu daha büyük saldırılar yapacağım demesi de bölgede endişeyle bekleniyor. Biz de takip ediyor olacağız.
1: Evet, çok teşekkür ederim Turgut Alp Boraz, Ekber Karabağ yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Hadi Dündar'la Ero Hoca'ya söz verecektim ama reklama gideyim, sözlerini keseyim. Çok kısa bir reklam, 5 dakika bir reklam vereceğiz. Aranın ardından, ara vermeden devam edeceğiz. Bekliyoruz.

0: güzelliğe bak. Harikulade. Mükemmel detaylar.
1: Mükemmel.
0: Tam bir sanat eseri.
1: Ne oldu şimdi?
0: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
2: Ha? Öyle bir dünya yok. Öyle
3: bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
3: Reklam.
5: Bir önde eşlik edecek sarıdır.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. TÜİK verilerine göre Haziran'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %22, yıllık %2,9 artarak 194.740'a ulaştı. Yeni kayıtların yaklaşık yarısını motosikletler oluştururken, yılın ilk yarısında kaydedilen otomobillerde hibrit ve elektrikli modellerin toplam payı %49,4 oldu. Toplam taşıt sayısı 34,5 milyonu aştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. AK Parti'nin hazırlanan çerçeve yasayı önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor.
8: Çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Kısa bir metin olacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
3: Teklifin en geç Ağustos ayı ortasına kadar meclisten geçirilmesi hedefleniyor.
8: Bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un hafta başında yaptığı siyasi partilere

0: yönelik ziyaretlerde çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkarılması konusunda bir ön mutabakat ortaya çıktı. Kurtulmuş siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmasa da genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Yasal düzenlemenin içeriğine ilişkin ipuçları verdi Kurtulmuş.
1: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmasını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyim. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
0: Bu kapsamda söz konusu teklif, yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Memur emeklisi, dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ödemesinin tarihi belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre enflasyon farkları 24 Temmuz'da hesaplara geçecek. %6,09'luk enflasyon farkı ile birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler yapılacak. SSK ve Bağkur kapsamında gelir ve aylık alan kişilerin aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı. Oluşan fark ödemeleri ilgili kişilerin aylık aldıkları banka veya PTT şubeleri üzerinden hesaplara aktarılacak. Aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere bir aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacak. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara bir aylık maaş farkı tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara iki aylık maaş farkı tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara üç aylık maaş farkı tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2.491.370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 milyar lira oldu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Canlı yayın.
4: İşte Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre hiçbir gemiden ücret alamazsın 26. maddesi. Fakat 42, 44 ya da 38. maddesine baktığımızda eğer siz o gemiye bir güvenlik hizmeti veriyorsanız ya da bir güvence veriyorsanız, ona eşlik ediyorsanız, o zaman bir ücret talep edebiliyorsunuz ki gemileri hepsini korkutup kendi kıyılarına götürmeye çalışıyordu ki bir para alsın. Acaba Kızıldeniz'de de böyle bir yola mı başvuracaklar Husiler aracılığıyla? İkinci sorum da, çünkü İran Husileri kullanıp acaba Kızıldeniz'deki bütün gemileri orada tabiri caizse haraca mı bağlayacak? İkinci sorum da şu, Husiler Suudi Arabistan'a yönelik genelde provokatif eylemlere imza atıyor. Uzun süredir bunu yapıyordu. Fakat burada çok fazla bir ileriye gitme durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Sadece Suudi Arabistan'ın ticari gemilerine karşı bir saldırının gerçekleşmiş olması, Suudi Arabistan'ın artık burada kırmızı çizgi aşıldı, Husilere yönelik bir girişim ya da bir saldırı durumu söz konusu olacak mı?
5: Ben şöyle izninizle hızlı söyleyeyim. Şimdi bu Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber Suudi Arabistan bütün petrol sevkiyatını Kızıldeniz tarafına kaydırıp oradan Süveyş kanalından idare ediyordu. Ya da Suriye üzerinden ya da Türkiye üzerinden geçecek enerji hatları, boru hattı, doğalgaz hattı vesaire. Bunlarla ilgili 2 sene içerisinde hayata geçecek, 2028'e kadar hayata geçecek projeleri değerlendirmeye almıştı. Fakat Babel-Mendeb Boğazı'nı kapattığınız zaman bunu İran ve Hürmüz Boğazı'ndan ayrı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Husiler dediğimiz Yemen içerisinde, Merve Hanım, bunu kesinlikle bir aşağılama ya da küçümseme için söylemiyorum. Halk arasında kullanıldığı için söylüyorum. Şimdi Yemen'in batı tarafı, Babel-Mendeb tarafı dağlık bir arazi ve zaten Yemen içerisinde Zeydi kabileleri ya da aşiretleri dağlılar olarak bilinir. Burada Yemen'in tarihinden gelen işte entelektüel, beyaz yaka tabir edilen bir sınıf, işte mürekkep yalamış, defter yemiş bir kesim var. Bir de böyle işte Zeydiler gibi daha kırsal alanlarda yaşayanlar var. Şimdi bunlar bu alanı tuttuğu için arada siyasi bir bölünme oldu. Yemen meşru hükümetine bakarsanız bir darbe, ama ötekiler de İran'ın desteklemesiyle orada çatışmalarla bir alan kazandılar. Fakat 4 sene öncesinde Suudi Arabistan aslında tarafları bir araya getirip bir mutabakata varıp, farkındaysanız Yemen'le ilgili bir dönem çıt çıkmıyordu.
3: Özür diliyorum. Bir son dakika bilgisi, Kuveyt'te siren seslerinin çaldığını söylüyor arkadaşlar.

0: Evet. Şimdi İran'ın kuvveti saldırıları doğru. başlamış, hatta devam ediyor diyebiliriz.
1: Muhtemelen Bahreyn'le Ürdün'de.
2: Kuvvet çok hassas bir noktaya biraz, doğru evrilmiş vaziyette. Birazdan detaylarını anlatırız.
0: Buyurun tamamlayın, ben Eray Hoca'yı alayım.
1: Burada Suudi Arabistan bir mutabakat sağlamıştı. Fakat Gazze'nin işgal edilmesi ve soykırımın başlamasından sonra Yemen'deki Husi grubu İran dış politika vizyonuna paralel olarak bir konumlandı. Epey de bir silah getirdiler. Şimdi Yemen'deki Husiler dediğimiz gemisi var, Kudüs 1, Kudüs 2, gemisi var, füzelerine sahip, anti-drone sistemlerine sahip ama
3: İHA'lara sahip. Bunun
1: evet,
3: zaten İHA saldırısı.
1: Hudeyne gibi ana bir arter var. Yani Husilerin beslendiği yer var. Bu İsrail'in de ABD'nin vurduğu yer. Güneyinde Taiz var. İşte içeride Marik gibi enerji yataklarının olduğu bir yer var. Ama burada kırmızı çizgi şuydu. Ne Suudi Arabistan sınırlarını ateşe atacak bir hamle yapacaktı ki yapmamıştı Husiler bugüne kadar. Hı hı. İşte kaçak insan kaçakçılığı, Suudi Arabistan sınırlarının ihlali. Ama en önemlisi petrol rafinerilerine karşı bir saldırıda bulunmuyorlardı. Ama bu 2022'de delindi. 2024'te bir kere teşebbüs edildi. Şimdi bununla beraber artık Suudi Arabistan limanlarından yanaşacak ya da kalkacak gemilere yönelik bir örgüt, Husiler bir örgüt, bir tehditte bulunduğunuz zaman Suudi Arabistan'ın da içinde bulunduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın askeri mekanizması var. Evet. Bir de Körfez Koalisyon Gücü vardı. Daha önce eski tarihi hatırlayanlar, bölgeyi takip eden izleyicilerimiz, meraklı olanlar hatırlayacak. Arabistan'ın ve Arap Emirlikleri'nin desteklediği silahlı güçler vardı. Hı hı. Fakat bu zaman zarfında bunlar düzenli ordu haline getirildi. Şu an çatışmalara başlayan gruplar Arabistan destekli ve Arap Emirlikleri destekli gruplar ve hava desteğini evet. Suudi Arabistan verecek. Hava bombardımanı bir da verecek. Bizim bakacağımız tarih hafta sonudur. Hafta sonu evet. Yemen'le ilgili muhtemelen cumartesi günü inşallah bir aksilik olmazsa A Haber'de biz Yemen'in Hudeyde Limanı'nın çok şiddetli bir şekilde vurulduğunu, Sana'nın çok şiddetli bir şekilde vurulduğuna şahitlik evet. edeceğiz maalesef. Peki. Yani Suudi Arabistan harekete geçecek. Kesinlikle geçecek Arap Emirlikleri'yle.
0: Evet. Şimdi müsaadenizle akıllı ekrana gideceğim. Eray Güçler'le birlikte. Eray Bey buyurun. Bütün zor soruları izleyicilerimizden bütün zor soruları talep ediyorum. Buyurun. Eray Hoca konuşamamış bu akşam, öyle diyor kendisi. Ben bir saat nasıl olsa aramızda yok, reklamda yok. Sizi konuşturacağım saat başına kadar. Buyurun. Şimdi Eray Hocam. Birkaç soru var çok kritik. Bir, kara harekatı güneye mümkün mü? Yani Amerikan Başkanı Donald Trump'ın başka bir boyuta geçeceği yer, geçecek dediği yer burası olabilir mi? İki, şu bölge buranın kapatılması. Bir de Körfez'e sıçraması için. Yani olası Suudi Arabistan'ın vereceği karşılık vesaire.
3: Buyurun, şunu da ekleyebilir miyiz izninizle? Yani Trump'a bir kara harekatı izninin verilmediği bir denklemde de o açılarında bir değerlendirme olur.
0: Yine yapılabilir mi diyorsunuz?
2: Evet. Bir daha alabilir miyim?
3: Trump'a bir kara harekatın izninin verilmemesine yönelik bir haber olmuştu. Buna rağmen acaba yine de bir
2: yani
3: kara harekatı başlatabilir mi?
2: Şu an kara harekatı isterlerse yapabilirler. Ama teknik olarak yapmaları uygun değil. Şartlar henüz daha oluşmadı. Yani isterse CENTCOM şu Umman'ın güneyinde iki tane Boxer ve Tripoli diye iki tane amfibi grubu tutuyor elinde. Şurada. Evet burada.
0: Şurada ve burada mı?
2: Evet tam olarak burada. İki tane Tripoli. Birinin adı Tripoli, o şeyden geldi, Kore'den geldi. Diğeri de Boxer, o da Amerika'dan geldi. İki tane amfibi Tugay seviyesinde, yani yaklaşık bir amfibi kolordu oluşturacak şekilde.
0: Ki zaten buralar şu an hala
2: ablukada.
0: Ablukada.
2: Ablukada ama bunun ötesinde şurası, yani şu.
0: Şurayı hemen çizelim. Buyurun.
2: Yani burada şu bölge.
0: Özel saldırı için bekleyenler.
2: Hürmüz Boğazı'na amfibi harekat yapmak için bekleyen amfibi grup. Yani bunu söyleyelim. Bir kere bunu çekmediler. Burada duruyorlar. Yani bu önemli. Bu da neyi gösteriyor? Aslında burada şartlar oluştuğunda, Hürmüz'de şartlar oluştuğunda amfibi harekat niyetlerinin olduğunu gösteriyor. Bakın. Bir de yine burada 82. Hava İndirme Tümenine bağlı bir hava indirme Tugay'ını da ellerinde tutuyorlar. Çok bilinmiyor ama ben söyleyeyim, 141. Topçu Tugay'ın unsurlarını da Küveyt'te,

0: Katar'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduruyorlar efendim. Onu da söylemek
1: Birleşik
0: lazım.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nde var, Küveyt'te var
0: ve Katar'da.
1: Katar'da.
0: Evet. Yani bu 141. Topçu Tugayı. Şimdi onların topçu tugaylarının kuruluşları biraz daha farklı. Hı hı. Çok sayıda. Yani sadece topçu bataryaları yok. Ateş destek vasıtası olarak çok namlulu roket atar sistemleri, füze lançerleri vesaire var. Geçtiğimiz günlerde zaten Kuveyt'ten İran'a yapılan saldırıyı yapan grup onlardı. Hani onu da söyleyeyim. Peki bu sorunuzun cevabı olarak buradaki durum nereye evrildi? Çok net söyleyelim. Ciddi şekilde kara saldırılarının olma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir döneme evrildik. Yani biraz daha veri olsa diyeceğim ki yakında kara saldırıları, kara savaşları başlayacak. Sebebi şu: yıpratma savaşlarından bir barış çıkmaz. Yani bu yıpratma savaşındaki durumu, dengeyi değiştirebilmek için kesin sonuçlu muharebeler gerekir. Kesin sonuçlu muharebeler de ancak kara savaşlarıyla alınır.
1: Peki yani şu da, şimdi kara, hep deniliyor ki kara, Amerika Birleşik Devletleri karadan gelecek.
0: Yok öyle değil.
1: Yok şöyle, mesela hani burada da bir sonuçta İran'da yıllardır bunu bekliyor deniliyor. Yani burada da İran'ın evet, güçlü
0: onu
1: bir...
0: anlatayım. Evet. Yani şimdi demin de söyledim. Şu şartlarda bir amfibi kolordun, bakın amfibi kolordunun şeye gitmesi, Hürmüz Boğazı'na bir kara saldırısı yapması intihar olur. Yani şu şartlarda yapmazlar. Ama bakın çok önemli veriler var. Bir tanesi, İsrail'e 100 civarında tanker uçağı geldi bakın. Şimdi bunun bir manası var askerlikte. Nedir? İsrail'den bundan sonra ABD'nin yapacağı hava saldırıları çok daha uzun süreli, çok daha yoğun olacak demektir.
1: Siz
0: neden?
1: Diyorsunuz ki buradan evet, hedef alacak.
0: Asıl bura ne zaman İran harekete geçecek bunu göreceğiz bakın. Yani şimdi bütün ısınıyor ortam, tamam mı? Ama bunun patlayacağı yer İsrail'den İran'a yönelik saldırıların başlayacağı. İsrail bunu bekliyor. Önce sahanın olgunlaşmasını bekliyor bakın şu an. Nedir bu? Şimdi 100 uçak, yüzden fazla aslında tanker uçağı. Her uçak yarım saatte, 30 dakikada 4 savaş uçağını havada ikmal edebiliyor. 4 çarpı 100, 400 uçak demektir. Bu da yarım saat demektir. Bunu kademelendirirseniz yani yaklaşık 50'şer, düzeltiyorum, 400 uçak, yaklaşık 200'er paketlerle ama sürekli İran'ın vurulduğu yeni bir duruma doğru gideceğiz. İşte Donald Trump'ın söylediği büyük saldırıyı düşünüyorum dediği var ya, anladığınız kadarıyla bu.
1: Peki,
0: yani şöyle da... özür dilerim, şöyle düşünün, hava saldırısı başlıyor ama bitmiyor, sürekli devam ediyor. Sürekli ama yani bir gün, iki gün, üç gün sürekli devam ettiği bir durum düşünün ve tanker uçaklarının muhtemelen Irak bölgesinde olacağını düşünüyoruz. Irak, Ürdün bölgesinde.
1: Buradan direkt olarak.
0: Evet, buralarda yakıt ikmalleri yapılıp sürekli uçakların yani yaklaşık 600-700 kilometre mesafeden sürekli ama yani nasıl diyelim, yani buna şey diyoruz biz, halı tarzı, volkan gibi yani lav gibi sürekli aktığı bir ateş durumunun olduğunu düşünüyorum.
1: Bir şey sorabilir miyim?
0: Birincisi bu.
1: Eray hocam, ikincisine geçmeden mesela hep deniliyor ki Amerika şu hattı, yani güney bölgeyi doğru zayıflatmak istiyor ya, sizin dediğiniz senaryoda artık İran'ın kuzeyini de şehirlerini de evet, hedef alabilir mi demek istiyorsun?
0: Evet, evet kesinlikle. Hmm. İş ona gidiyor zaten. Evet. Şimdi diğer ikincisini anlattığında zaten dediğin gibi ne yapıyor? Bakın dikkat edin, vurulan yerler buralar. Hı-hı. Tamam mı? Buralar. Bakın buralar. Hep buralar. Buralar. Ta nereye kadar, özür dilerim, şu olmadı. Evet,
1: şöyle
0: onu silelim. Yani
1: Pakistan sınırına
0: kadar.
1: Pakistan'ı
0: evet. Yani dikkat edin, evet, hep görmeyelim. İran'ın Basra Körfezi kıyısı vuruluyor. Evet. Niye? Niye buralar vuruluyor? Birkaç sebepten dolayı. Bakın aslında burada askeri amaçlardan çok başka amaçlar güdülüyor. İran'ın limanları nerede? Burada başka limanı var mı?
1: Yok.
0: Yok. İran'ın limanlarını kullanamaz hale getirirseniz İran ne olur?
1: Ticari anlamda.
0: Ekonomik yoksunluğa girer. Sadece bakın petrol ihracatı anlamında da değil.
1: Tabii.
0: Aynı zamanda İran'a gelmesi gereken mal ve yedek parça, malzemeler de gelemiyor.
1: Yani dış dünyaya da İran'ı kapatmak.
2: Orada şöyle bir, az önce sorduğum soruda Mete Bey'e, onun için özellikle ona dikkat ettim. Yani oradaki gemilerin geçiş iznini ya da gemileri tehdit etmeyi siz nereden yaparsınız? O kıyı bölgesinden yaparsınız.
3: Bu
2: yani
3: dedi.
2: O bölgeden yaptığınız için o tehlikeyi bertaraf etmek istiyor.
0: Yok,
2: yani.
0: Dur. Birincisi söyledim, ikincisi de senin dediğin.

0: Yani tek amaç yok burada.
1: Evet.
0: Bir, asıl stratejik amaç İran'ı ekonomik yoksunluğa sokup halkın tahammül gücünü zayıflatmak, direnme gücünü zayıflatmak. Yani konsolide oldu savaş nedeniyle halk, rejim etrafında konsolide oldu ama bu konsolidasyon gönüllü rızayla olan bir şey değil. Savaş nedeniyle halk konsolide oldu. Yani ABD ve İsrail'in saldırılarını rejimden daha tehlikeli gördükleri için rejim etrafında... peki tamam da bu konsolidasyon bu sebeple olduysa bu sebeple ne kadar durabilir? Yani burada bir ayrışmaya doğru gider. Evet. Praxis dediğimiz zirveye doğru çıkar bu halk desteği, bir süre sonra zayıflamaya ve ayrışmaya başlar. Sosyal bütünle rejim arasında mesafeler girmeye başlar. İşte bunu sağlamak için de deminki söylediğim şu yoğun vuruşların zamanı bekleniyor. Birincisi bu. İkincisi senin dediğin nedir? Bu bölgelerde dikkat edin, devrim muhafızlarının gemi savar bataryaları, mevzileri ve tahkimatları vuruluyor. Yani demin ne dedim hatırlarsanız, bu bölgede eğer paralize edebilirse İran'ın resmi güçlerini, bu bölgede ABD paralize edebilirse, yani merkezi yönetimle bu bölgenin arasındaki irtibatı koparır, buraları zayıflatır ya da çökertebilirse, işte o zaman bu şunlar harekete geçebilir. Yani şu amfibi grup işte o zaman harekete geçebilir. Ama onun öncesinde çok tehlikeli başka bir yer daha var. O da Küveyt. Bakın Irak'ın Küveyt'e girdiği dönemi hatırlayın. Değil mi? Körfez Savaşı öncesi aynı gibi. Şimdi aldığımız bilgi İran Küveyt sınırına kara askeri yığınak yapıyor.
2: Yani hocam nereden vuracaklar Küveyt'i?
0: Sınırdan yani.
2: Bakın buradan kendi...
0: Şurası.
2: Şuraya.
3: Evet, yani şurası. Muttaki de, eski Dışişleri Bakanı Muttaki de Kuveyt ve Bahreyn'i işgal etmeliyiz. Evet, oradaki bakın, Şii halk da bize destek verir diye geçen, açıklama yaptı.
0: Abdülkadir abi sen de burada. Evet. Geçen hafta bunu söyledim ben.
3: Evet.
0: Dedim ki bakın yani burada çünkü niye yıpratma savaşlarında artık öyle bir bunalım dengesi oluşur ki bunu aşabilmek için çok farklı hareket tarzları üretilmeye başlanır. Nedir? Kesin sonuçlu muharebelere girer ülkeler. İşte burada İran...
2: Muttaki'nin açıklaması evet. Geldi. Hemen verelim. Amerikan kara harekatı başlatır Amerika kara harekatı başlatır başlatmaz. İran'da Bahreyn ve Kuveyt yönelik kara harekatına başlayacaktır. Amerikan üstlerini kolayca ele geçirebiliriz
0: bakın,
2: diyor.
0: İşte geçen hafta söylediğimiz konu yani bunun birincil hedefi Küveyt'tir. Bahreyn tabi Bahreyn zor.
2: Neden?
0: Çünkü yaklaşık 350 kilometrelik bir deniz alanını geçmek zorundalar.
2: Şurası daha zor.
3: O Bahreyn'de de nüfusun %65'inin Şii olmasına güveniyorlar zannediyorum.
0: Ama oradan destek almak için. Doğrudur evet. Abdülkadir abi ama yani askeri teknik açıdan 350 kilometrelik bir mesafeyi geçirirken vurulurlar.
3: Doğru.
0: Yani o deniz onlara bir örtü ve gizleme sağlamaz. O yüzden en kolay yer Küveyt bakın. Evet. Küveyt'e girerse ne olur biliyor musunuz? Irak'ı da kontrol eder.
3: Ama şöyle
0: Irak üzerinde de
3: Saddam Hüseyin Küveyt'e bir girdi.
0: Evet.
3: Ondan sonra Orta Doğu'nun tarihi
0: değişti. Aynen öyle. Bakın İran bu hatayı yapmamalıdır. Ben onu söyleyeyim. Yani tutup da kara savaşları üzerinden bir aksiyon alır. Evet yani burada kara savaşları üzerinden bir aksiyon alırsa bu başka noktalara gider. Ama bu yıpratma savaşları o kadar tehlikelidir ki yani yıprana yıprana artık ülkeler başka halk tarzları aramaya başlarlar. En kolay halk tarzı da bir yere gidip işgal etmektir. Yani gider Küveyt'e, Küveyt'teki ABD, yani kendilerine göre diyorum. Gidip Küveyt'teki ABD, Küveyt'i ele geçirirler. ABD üstlerine el koyarlar, ABD'lileri tutuklarız filan diye düşünüyorlar. Ama bu o kadar kolay bir şey değil. Çünkü kara saldırılarının en hassas olduğu şey nedir biliyor musunuz? Ani ve yakın hava taarruzlarıdır. Yani ve bunu ABD burada yapar. Hani karadan da çok ciddi zayiat verirler. Denge nasıl oluşur onu bilmek zor ama Bahreyn'e girebileceklerini sanmıyorum. O İran içinde intihar olur. Yani buraya gelmeye çalışan güçler deniz alanında vurulurlar. Yani şu alanda vurulurlar.
2: Orada zaten geçişlerine izin vermezler.
0: Vermezler ama şurası...
4: Şöyle bir ihtimal daha konuşuluyor.
0: Şurası yani. Mümkündür. Bir de işte deminki söylediğim bu Husiler meselesi. Burada bir takım gelişmeler olacak. Biraz önce Mete de anlattı.
2: Aha.
0: Yani burası, şurasıdaki gelişmelere göre demin anlattığım İsrail'den İran'a yönelik hava tanker uçaklarıyla yoğun hava taarruzları süreci belirleyecek. Eğer şu alanı bu süreç içerisinde paralize edebilirlerse şu alanı bakın. Şu alanı
2: şöyle gösterelim bir saniye.

0: buyurun gösterin.
1: Şu alanı paralize edebilirlerse ABD güçleri şunlarla birlikte düşünüldüğünde en son safhada buraya bir
0: çıkarma
1: amfibi hareket yapabilirler.
0: Bir sorusu vardı az önce size, buyurun.
2: Şöyle yani İran'ın Kuveyt'e yönelik olan saldırısının en büyük sebeplerinden bir tanesi şu diye gösteriliyor. O da Kuveyt'te İran halkının içerisinde takdir edersiniz ki ABD Başkanı hep şunu söylüyordu. Ana muhalefet ya da muhalefet bir kesim varsa onu destekleyelim. İran'ı içeriden düşürelim yönetimini. Hı hı. Kuveyt'teki bazı kesimlerin İran içerisinde bir etkiye sahip olma ihtimali de söz konusu olabilir. Ondan dolayı Kuveyt'i en fazla tehdit olarak görme durumu söz konusudur diye düşünüyorum. Bir şey siyasi anlamda.
3: Bir şey söyleyebilir miyim? Yani şimdi biz burada Şubat ayında benim kendi tezim vardı. Hala da arkasındayım. İran'da bir rejim değişikliği olmayacak. İran rejimi dönüşecek.
2: İşte onu dönüştürmeyi Kuveyt'e bağlıyor.
3: Doğru ama burada bizim hiç konuşmadığımız işte ABD nereden işgal edilire artık bakış açısı indi. Evet. Buradaki mesele Körfez'deki monarşiler de değişiyor. Kuveyt dediğiniz ülkedeki en büyük sorunlardan bir tanesi emirlik ailesiyle parlamentonun didişmesi. Dikkat edin son birkaç yılda parlamento, emirlik ailesi, kraliyet ailesi tarafından defalarca feshedildi. Bir anlaşmazlık var. Yürümeyen bir monarşi var. Bu her ne kadar şu an görünmez olsa da Suudi Arabistan içinde var. Bu belli bir kesimdeki hızlı devlet katındaki sekülerleşme Suudi Arabistan'ın içerisindeki muhafazakarlar tarafından hoş karşılanmıyor. Umman tarafı hiç konuşmuyoruz. Umman'da son 5 ayda giren çıkan yabancının ve erkek hiçbiri kadın değil. Giren çıkan yabancının haddi hesabı yok. Ve Umman ne kadar gizlemeye çalışsa da Umman'da tuhaf tuhaf yerlerde patlamalar oluyor. Bakın bunları birleştirdiğiniz zaman bu sürecin sonunda evet belki kolu kanadı kırık bir İran'ı konuşacağız ama Körfez'de de işler eskisi gibi kalmayacak. Daha otoriter ama belki de daha Arap milliyetçiliği üzerinden şekillenmiş monarşiler göreceğiz. Ama Kuveyt dediğimiz meselede yumuşak karnının sebebi şu. Bakın Kuveyt %90 oranında ithal yapan bir ülke. Hiçbir üretimi yok. Bildiğiniz çöl. Hayat saat 8'de başlar. Çünkü hava sıcaklıklarından dolayı alışveriş merkezlerine gidersiniz.
0: Evet.
3: 8'de dondurmanızı da orada yersiniz, filme de orada gidersiniz, yemeğinizi de orada, namazınızı da orada kılarsınız. Sadece arabanıza, klimalı arabanıza binip eve gidip sosyal hayat dediğiniz bu. Ama Kuveyt'i özel kılan ne? Niye vuruluyor? Körfez'in en büyük yumuşak karnı elektrik. Bakın burada bizim bildiğimizin aksine Kuveyt'te elektrik üretiminden artan atık ısıyla su arıtma tesisleri besleniyor. İran su arıtma tesisini ilk vurmadı. Elektrik tesisini vurdu. Elektrik tesisi dediğiniz nedir? Su arıtma tesislerini kilitler, petrol pompalama istasyonlarını kilitler, basıncını ölçemezsiniz, kontrol edemezsiniz, şebekeye elektrik veremezsiniz. Kuveyt ordusu elektrik alamaz, askeri üsler elektriği tedarik edemez, elektrik tesislerini vuruyor. Askeri hedef dediğimiz zaman Kuveyt'te siyaseten de şekillendirmeye çalışıyor.
2: Bazı makalelerde şunu da gördüm yani. Mesela Kuveyt'in İran'daki altyapıyı vurma eğiliminin
3: elektrik,
2: olduğunu.
3: Elektrik. Bu bildiğimiz trafo. Hepimizin anladığı elektrik direği, trafo, güç merkezi, şalter ya da bununla ilgili ne kadar şirket varsa.
0: Yani bir de şöyle bir durum var tabii İran'ın gözünden söylüyorum. İran diyor ki hani benim başıma bunlar geldiyse bütün Körfez bundan nasibini
3: mütekabiliyet
0: alacak. Şimdi Kuveyt dinarı benim bildiğim kadarıyla dünyanın en değerli, eğer değişmediyse hala
3: aynı.
0: Dolardan da Euro'dan da sterlinden hala de aynı. Daha güçlü. İsviçre frankından da daha güçlüydü. En son benim bildiğim öyleydi. Dünyanın en değerli para birimi. Şimdi burada bir risk olması zaten ekonomik olarak da bütün Körfez ülkelerinin o çökmez ve sarsılmaz yapısını derinden etkileyecek. Abdülkadir Selvi'ye bunu siyasi olarak şöyle sormak istiyorum. Şimdi bu Babül Mendeb'in kapatılması durumunda petrolün $200 öngörüsü çok hayal bir öngörü değil. Şu durumda bile $100 geldi. Neden daha üstü görülmesin? Donald Trump bunu siyasi olarak ne kadar göze alabilir? İki, Körfez'in ciddi bir ne kadar bugünden yarına zayıflayabilecek bir durum yok aralarındaki ilişkide. Elbette realist soruyorum. Ama artık eskisi kadar Amerika'ya güvenmedikleri de çok aşikar. Körfez'in yeni bir yol çizmesi gerekiyor. Ne kadar Amerika'nın yanında durabilir ya da bu kadar

0: savunmasıyla ilgilenmiyor. İkincisi, bu savaş tabii komutanım orada askeri boyutuyla da anlatıyor. Hı hı. Bu savaş tamamen bir yıpratma savaşına dönüştü ve İran'ın bir hedefi var. Trump'a seçimi kaybettirmek. Kasım seçimleri nedeniyle Trump sıkıştı. O bir an önce ateşkesi sağlayıp anlaşmayı yapmak istiyor. Ama ateşkes sağlanmışken niye İran birdenbire orada geçen iki gemiye saldırarak bu süreci yeniden savaşa dönüştürdü? Çünkü burada bir akıl var. Trump'ı seçim yoluyla tasfiye etmek istiyorlar. O nedenle de bu savaşı yeniden parlattılar, büyüttüler. Trump'ın da çok bir çıkış planı yoktur. Bu savaşı, savaş kendi içerisine yeni bir evrildi, değişti, yeni bir noktaya geldi. İran savunmadan taarruza geçti ve siyasi hedef olarak da Trump'ın tasfiyesini koydu. Zannediyorum bunda da başarılı olacaklar. Bunda da başarılı olacaklar. Uzadıkça başarılı olacaklar.
1: Bunda başarılı olacaklar.
0: Şöyle, İran başarılı olacak.
1: İran bu süreci,
0: bu savaşı devam ettirdi. Önceki gün Trump'ın bir fotoğrafı vardı. Gelen tabuta, Amerikan askerinin tabutuna selam duruyordu. Bu selam durmalar arttıkça, petrol fiyatları yükseldikçe Trump içeride seçimi kaybeder.
2: Merve Hanım, bir şey söyleyeyim kısa. Bu anketlerde Trump sürekli yeniliyor vesaire olarak gözüküyor, güç kaybediyor, kabul oranı, işte rızası düşük gösteriliyor ama şunu bir hatırlatmakta fayda var. Trump başkanlık seçimlerini kazanmadan önce de bütün anketlerde geride gözüküyordu. Tam tersine herkes Kamala Harris'i beklerken anketlerde o öndeydi çünkü. Hı hı. Trump iktidara oturdu.
0: Ama bu kez farklı.
2: Bu kez farklı diyorsunuz.
0: Bu kez farklı çünkü eğer şimdi bu savaş devam eder de yeni tabutlar gelmeye devam ederse, ikincisi petrol fiyatları böyle yükselirse, Trump'ın seçimlerde, ara seçimlerde kolunu kanadını kırar. Hmm.
1: Bu arada bir bilgi var, bir şey paylaşayım. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi sosyal medyadan bir tweet paylaşmış ve İngiltere'ye hedef göstermiş. Bakın, çok önemli bir açıklama. Sykes-Picot dönemi çoktan sona erdi diyor. Diego Garcia'yı diğer kolonileriniz gibi kaybetmeniz için gün çok uzak değil. Hatırlatayım, Diego Garcia Amerika ile İngiltere'nin oradaki bağımsız bölgesi. İnsansızlaştırılmış bir ada orası ve İngiltere ile Amerika'nın orada ortak üssü, daha önce 4000 kilometrelik füze denemişlerdi değil mi İran? Evet.
2: Doğru.
1: Savaş sırasında. Evet. Birleşik Krallık diyor, İngiltere'ye sesleniyor, kendi sınırlarının kırılganlığı üzerinde düşünmekte ve İran'ın yeteneklerinin, askeri seçeneklerin çok ötesine uzandığını kabul etmekte bilgece davranır. Bir açık
0: Merve Hanım, bu savaş tehdit. Artık Amerikan-İran savaşı şimdi olmaktan çıktı.
1: Çıktı bu andan
0: bence itibaren. Bence İran'ın arkasında başka güçler de var. Hı. Amerika'yı bu savaşta aynı Rusya'yı Ukrayna'da yıprattıkları gibi bu savaşta da Amerika'yı yıpratacaklar. Trump Netanyahu'nun aklına güvenerek İsrail'in ipiyle girdiği kuyudan nasıl çıkacağını bilmiyor. Bu savaş başka bir savaş oldu.
1: Tamam, ben o zaman şunu söyleyeyim. Madem oraya kadar geldi, yani o 14 maddede anlaştılar. Burada neden geri adım attı bir Amerika? Neden tekrar saldırı? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de Körfez'de bir çarpışma bekliyor musunuz?
3: Şimdi
1: askeri olarak
3: bu başka bir savaşa evrildi diyor ya, bu Orta Doğu Savaşı'na evriliyor. Yani
1: bir Körfez Savaşı.
3: ABD mı? Bakın, ABD bir şekilde sıyrılır bu işten. Ödediği, yaptığı masraflar da Körfez'den çıkarır, tamam mı? Ama asıl mevzu, bakın demin neyi anlattık? Küveyt'i anlattık. Bahreyn'den bahsediliyor. Yemen'den bahsediliyor. Suudi Arabistan'dan bahsediliyor. Bu iş giderek bütün önleme gayretlerine rağmen İran Orta Doğu Savaşı'na doğru evriliyor. Yani ve dikkat edin, ABD burada İran koruyamamış, edememiş Orta Doğu'yu, çok da umurunda değil. İsrail önemli. Geri kalan diyor ki vurulsun diyor ya. Hatta ben size söyleyeyim yani. İran vursun diyor Orta Doğu'yu diyor. Tamam mı? Vursun.
1: Körfez umurunda
3: tabii
1: değil diyor.
3: Yani şimdi Orta Doğu ülkeleri iki tercih arasında. İran'ı mı tercih edecekler? ABD'yi mi tercih edecekler? Şu şartlarda İran'ı tercih etmeleri çok mümkün değil. Tamam mı? Yani İran'ın hem mezhebik yapısının farklı olması, hem rejimin farklı bir despotizm noktasında kendilerine göre bir başka boyutunun olması vesaire, gene ne olursa olsun ABD tarafında kalmak zorunda kalıyorlar. Hal böyle olunca, ama yani bu iş bir İran Orta Doğu Savaşı'na doğru her geçen gün
1: ama orada
3: evriliyor.
1: Da şöyle bir soru işareti yok mu şimdi Eray Hocam? Şimdi Körfez ilk günden beri karşılık verebilirdi.

0: değil mi?
1: Evet.
0: Askeri olarak karşılık verebilirdi. Ama Körfez vereceği her cevabın da İsrail'e yarayacağını çok iyi biliyor.
1: Doğru.
0: Ve Amerika ile bir yakınlık var. İsrail'e karşı biraz daha temkinliler
1: Doğru.
0: diyeyim. Doğru mu? Çıkarlar noktasında. O yüzden İran'la kafa kafaya çarpışmak aslında ve bölgeyi bir savaşa sürüklemek hiçbir Körfez ülkesinin de işine gelmeyebilir. Gelmez.
1: Ama bir
0: zaten.
1: Şey sorayım. Bakın bunun cevabını verdiğimizde durum daha da netleşir. Diyelim ki karşılık verdiler.
0: Körfez. Suudi Arabistan örneğin. Mesela Körfez.
1: Yok, hepsi topyekün diyelim. Bütün ülkeler Bahreyn. İran'a saldırdı.
0: Tamam.
1: Neyle saldıracaklar?
0: Amerikan silahlarıyla.
1: Neyle saldıracaklar? Uçaklarla.
0: Tamam, Amerikan uçakları.
1: Zaten Amerikan uçakları saldırmıyor mu? Yani bir şey değişmez. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla...
0: Nasıl? Mesela...
1: İran'ın şeyleri, tahkimatları Zaros Dağları'nın yaklaşık 200 metre altında olduğu için ABD bu kadar vurmasına karşılık İran karşısında askeri üstünlük elde edemiyor.
0: Yok, ben şunu soruyorum. Siyasi olarak da askeri olarak da Suudi Arabistan'ın kalkıp ben İran'a karşı savaş başlatıyorum demesiyle Suudi Arabistan'daki Amerikan üslerinin İran'ı vurması aynı şey değil.
1: Ya şöyle, iki sebebi var. Birini sen söyledin. Yani İsrail'in ekmeğine yağ sürmek istemiyorlar. Burada taraf olmak istemiyorlar. Özellikle İsrail'e taraf görünmek istemiyorlar. İki, askeri açıdan vursalar bile hava kuvvetleriyle vuracaklar. Yani yapabilecekleri fazla bir şey yok. Yani gidip de bir kara saldırısıyla İran'ı işgal edecek halleri ve güçleri zaten yok. Dolayısıyla zaten ABD bu anlamda yeterince hava saldırısı yapıyor. Bir de kendilerini hedef yapmanın bir anlamı yok.
0: Neden
1: yani.
0: Savaşa girelim?
2: Evet. Ama böyle bir tehlike atlatıldı ama tam olarak geçmiş değil. Hatırlarsanız Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Kurban Bayramı'nda Körfez ülkelerini ziyaret etmişti. 3 gün süren bir geziydi. Riyad'da bir toplantı yapılmıştı. O zaman Körfez ülkeleri toplu olarak İran'a savaş ilan etme kararı alacaklardı. Ve Türkiye'nin çabalarıyla bu önlenmiş oldu. Ama bu tehlike geçmiş değil. Çünkü İran yeniden Körfez ülkelerine saldırmaya başladı ve artırarak devam ediyor. Yani bu savaş
0: bunu
2: demek.
0: Tutan da işte Türkiye, Pakistan, Mısır vesaire
2: yara.
0: Bu arabulucu ülkeler.
1: Evet. Ya evet. Burada eğer şey olursa, böyle bir durum olursa özellikle Körfez hattından şimdi 200-300 kilometre ya, menzil içinde yani. Yani yoğun şu alanların Körfez ülkeleri tarafından bombalanması ortaya çıkabilir.
0: Şurası mı diyorsun?
1: Evet, şu alanı. Çünkü yaklaşık 200-350 kilometre arasında değişiyor. Yani
0: bütün
1: burada
0: güneyi aslında Amerika'nın vurmak
1: daha
0: istediği.
1: Daha fazla yoğun ama burada İran'ın
0: kesimine.
1: Avantajı bu tahkimatlar dağların derinliğinde yani. Ve şu anki teknolojiyle o derinliğe inebilecek bir silah yok. O yüzden ABD ne yapıyor? Bu füze tesislerini vurmak yerine santralleri, köprüleri, limanları vurarak ekonomik yoksunluk üzerinden İran'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.
0: Bu Kazma Dağı'nı sorayım. Şu Kazma Dağı
1: İsfahan
0: iki gündür
1: bölgesinde
0: çok konuşuluyor bu Kazma Dağı. Natanz nükleer tesisinin olduğu yer. Tam gösterebilir miyiz hocam şöyle haritada? Bir göster. Burayı hedef alacaklarını söylüyorlar. Ama orada da şunu sorayım, yani bu tehdit altındaki yerden nükleere uranyumu kaçırma ihtimali de yok mu bu
1: yok,
0: kadar
1: yok.
0: Hedef?
1: Bakın, bu İran'ın nükleer tesisleri 200 metrenin de altında.
0: Yeri.
1: İşte
0: evet.
1: Burası.
0: Evet.
1: Bu alanda. Yani şöyle. Burası yerin altındaki nükleer tesisleri vuramıyorlar. Çünkü o derinliğe inecek. Şu anki teknolojide bir mermi, bir silah, bir bomba yok.
0: Beykiler de
1: yok.
0: Vuramıyor.
1: Beykilerin özelliği 27 ton ağırlığında halı bombardımanı diyebileceğimiz ama yerin altına 200 metre altına inemeyen fakat satıhtaki hedefleri bir anda çok sayıda hedef vurabilen uçaklar bunlar. Ama bunlar 200 metrenin de altında. Peki ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar bakın, hani mesela zaman zaman diyorlar ki İran'ın nükleer tesislerini saldırdık. Aslında vurulan yerler şu nükleer tesislere, bakın görüyor musunuz? Durdurabilir mi Reci acaba?
0: Durdurabiliyor muyuz Berkay?
1: Teşekkür ederim.
0: Durdurduk
1: bakın,
0: hocam.
1: Şu aslında tesis bunun altında. Fakat bu tesisi, yer altındaki tesisin çalışabilmesi için besleyen 3 ana damar var. 1- jeneratörler var. Jeneratörler satıhta. 2- su tesisleri, su ikmal tesisleri var. 3- havalandırma tesisleri var. Yani aslında buraları vuruyorlar. Yani satıh üzerinde yer altındaki tesisi besleyen bu kolaylık tesislerini vuruyorlar. Bu ne oluyor? Bunlar vurulunca bir süre yer altındaki tesis duruyor.

0: Ama bakın zarar görmüyor. Ama duruyor. Bir süre sonra İran tekrar yapıyor bunları. Yani bir jeneratör koymak kolay bir şey yani. Ya da bir su arıtma tesisi deposu kurmak kolay bir şey. Varsa havalandırma santrallerini işte o türbinleri kurmak birkaç günlük iş. Yani tekrar onu onarıyor. İşte bu arada bekliyorlar. Tekrar yapınca bir daha saldırıyorlar. Yani aslında vurulan yer tamam santral bölgesi ama santral değil. Santral çünkü yer altında.
1: Yerin dibinde aslında.
0: Yani ondan dolayı böyle zaman zaman İran'ın bu nükleer tesisleri çalıştırmaması için yer üzerindeki kurduğu tesisleri vuruyorlar. Onu da belirtmek lazım. Şu anki teknolojik imkanlarla yerin 200-300 metre altındaki tesisleri imha edebilmek çok mümkün değil.
1: Bu biraz daha aslında.
0: Ama iş şurada tabii şu
1: boş çok, tehdit mi diyorsunuz yani?
0: Boş tehdit değil. Bakın yer üstündeki tesisler vurulunca doğal olarak yer altındaki tesis de çalışamaz duruma geliyor. Ama zarar görmüyor.
1: Zarar görmüyor.
0: Yani dolayısıyla yıpratma savaşı işte. Onlar vuruyor, İran bir daha yapıyor, tekrar çalıştırıyor. Bunu da biliyorlar. Çünkü yer üstünde tesis yaptıkları zaman uydudan vesaireden görüyorlar. Bu sefer tekrar gelip vuruyorlar. Ama asıl hedef burada nükleer santraller değil. Şu alanlardaki deminki saydığım ekonomik limanlar, tesisler, köprüler, yollar ki bunlar birlik hareketlerinin oluşma yani özellikle merkezden takviye almasını sınırlandırmak için, askeri hareketliliği sınırlandırmak için o köprüler ve menfezler vuruluyor. Dolayısıyla bu alanda anladığımız kadarıyla harbin bir Hürmüz harbi ya da Basra körfezi harbine dönüşmesinin asıl sebebi bu alanı paralize edip merkezden koparıp artık İran'ın bu alanda hareket kabiliyetini ortadan kaldırıp daha sonra bir kara saldırısıyla bu bölgeyi ele geçirip İran'ı diz çöktürmek noktasında. Bunu yapmak zorundalar. Eğer yoksa yıpratma savaşı sürekli devam eder. Bu arada vurulanlar hep Orta Doğu ülkeleri, ABD'nin de umurunda değil. Şimdi tabii şu noktada ben bir farklı bir şey söyleyeyim. Yani şu ana kadar 16 tane ABD askeri ölmüş. Çok önemli bir şey değil. Yani bu harbi 16 ABD askerinin ölmesi Donald Trump'ı etkilemez. Yani siyasi olarak bir çok fazla bir kayıp getirmez. Ha bu 16 1600'e çıkarsa o zaman ortalık karışır. Ama 1600'e çıkmaması için de zaten bir sürü tesislerini üstlerini boşaltmış durumdalar. Yani vuruyorlar evet ama gördüğünüz gibi çok da fazla öyle bir zayiat olmuyor. Yaralı falan oluyor ama ölüm olmuyor. Bu da Donald Trump'a şunu sağlıyor. Arkadaş ben zaten askerlerimi koruyorum ama vurulanlar da Körfez bölgeleri. Körfez eninde sonunda İran'a karşı topyekun savaşa girecek. Bunu bekliyorlar. İşte İsrail Şer örgütünün, terör örgütünün de beklediği an o andır bakın. Yani burada İsrail'i çok konuşmadık. İsrail işte bir takım provokasyonlarla işte ne bileyim mesela çok manidardır. Yani İran'ı tutup da tam ateşkes masasındayken gidip sivil gemileri, tankerleri vurmasının bir açıklaması yok yani. Hani madem öyle niye o zaman şeye oturdunuz değil mi? Yani bu kontrolsüz gruplar veya işte sahte bayrak operasyonuyla İsrail'i şüpheli hale getiriyor.
1: Peki. Hocam var mı ekleyeceğiniz
0: bir şey? Yok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Biraz da Mete Sohtoğlu'nu alacağım. Sonra Eray Hoca demesin ki haftaya Banu ele. Banu sen yoktun. Merve beni konuşturmadı demesin. Değil mi?
0: Yok demeyin.
1: Hocam sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Buyurun Sayın Eray Güçler. Babül Mendeb'ten mi başlayalım?
2: Şundan devam edeyim.
1: Buradan devam edelim. Bir bu bölgeyi bir anlatalım. İzleyeceğimiz için de söyleyeyim. Bu Kazma Dağı'nın haberleri son günlerde çok sık duyulmaya başlandı. Donald Trump'ın burayı hedef alacağına dair, buranın özellikle vurulması gerektiğine dair Natanz nükleer tesisinin İran'ın en büyük nükleer tesislerinden biri burası. Bu bölgede olması sebebiyle burası biraz daha önem kazandı. Buyurun.
2: Şundan dolayı. Şimdi bakın izleyicilerimiz şöyle düşünsün. Şimdi burada bir dağ silsilesi görüyorsunuz. Nükleer tesis nasıl bulundu ya da buradan nükleer tesis nasıl olur? Şimdi biz burada aylarca A Haber'de Natanz, Fordow gibi yerleri konuştuk. Fakat buraların vurulduğunu biliyoruz. Vuruldu dediğimiz yerde buranın örneğin şuradaki gördüğünüz bazı yerlerde maviyle çizdiğim yerlerde havalandırma kapakları var diyelim. Ya da girişler var. Buralar vuruldu ki buranın içerisine girilmesin.
1: Böyle belli bölgeler.
2: Gibi ya da burada kalemle de şey yapabilirim. Buyurun. Çizebilirim. İnce çizimi seçeyim. Bunu da denemiş olalım. Bunun gibi yerleri vurduğunuz zaman örneğin Merve Hanım'la biz buralara gelip işlem yapamıyoruz. Ama dağın altına baktığınız zaman İran bunları kasıtlı olarak buralarda planlama yapan bir ülke. 1950'lerden beri şu anki Kuzey Kore'nin mühendisleri bu yeraltı füze şehirleri ve yeraltı tesisleri meselesinde İran'a çok akıl hocalığı yaptı. Şimdi burasını siz kayalık olarak görüyorsunuz. Fakat buradaki tesisler bu hem uydu görüntüleri hem toprağın altındaki yeraltı araştırmalarına göre 90 ila 140 metreye kadar inen bir tesis yapısından bahsediyoruz. Burası nasıl ortaya çıktı derseniz, bakın burası sert tortul kayaçlar, kireç taşı, granit bir yapıya sahip toprağın altı. Yani bir mühendis için burayı delmek, işlemek, ehil bir hale getirmek, işler bir hale getirmek, yani mühendislik için mühendisliğe mukavemet eden bir coğrafyası var. Yani zor bir mühendislik, ama burada bunun üzerine beton katmanlarda attığınız zaman ortaya şu çıktı Fordow'da görüldüğü gibi. Bakın biz hep şunu gördük Fordow'da ya da başka bir nükleer tesisle. Amerika Birleşik Devletleri bu örneğin buraya bir bomba attı. Şuraya gördüğünüz yere bomba attı. Diyelim ki yeşille çizdiğim yerlere. Şimdi ikinci bombardmanda GBU-57 denen 60 metrelik ikinci mühimmatı da buraya attı. Bu derinlik şuraya kadar çöktü diyelim. İzleyicilerimiz şöyle düşünsün. Üçüncü, dördüncü bombardmanda bir tane daha attığı zaman gene buranın çöktüğünü düşünün. Granit olmasına rağmen bu derinlik gelebildiği yer şurası oldu. Yani biz İranlı yetkililer olsak biz buradaki santrifüjleri ya da alet ekipmanı kullanabilmek için bu ABD'nin açtığı delikten bu aşağı inip toprakları çıkartıp bu derinlikteki, hadi onu da kırmızı diyelim, şu gördüğünüz nükleer malzemeye ulaşmamız gerekiyor. Hı hı. Ama yaptırım altındayız, yedek parçamız yok. Bunu delecek elmas uçlu işte ne derler, o delen alet edevat yok, kepçe yok vesaire yok. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu sefer gene aynı taktiği izleyecek, ama bu sefer şunu söyleyeyim. Buradaki risk biraz daha derine bunu çökertmek, bakın sarıyla çökertmek. Ama bu sefer işte bu USS Boxer gibi amfibi güçler, yani normal deniz piyadesi olmayan güçlerle bu bombaların indiği sarı noktaya kadar karaya bir asker indirip belki özel kuvvetler operasyonu gibi burada bu kırmızı noktanın içerisindeki santrifüj, ki altında mesela bu kazma dağının uranyum zenginleştiren miksellerin olduğu değerlendiriliyor. Santrifüjlerin yer altındaki tesislerden buraya nakledildiği düşünülüyor. Burada da şuradan anlıyoruz. Bakın uydu görüntülerinde hep bir karşılaştırma yapılır. Örneğin bu uydu görüntüsünü bugüne ait olarak düşünelim.
1: Evet.
2: Biz şu an hepimiz bir istihbarat kuruluşuyuz. Şimdi baktığımız zaman bir ay önceki görüntülerde örneğin şurada bir beyazlık yoktu. Yani şurasını açık renk görüyorsunuz. Bu ne demek? Bir yerden toprak çıkartılmış, harfiyat toprağı, ve buraya dökülmüş. Ya da burada kamyon tekerlekleri izleri var. Şu gördüğünüz noktalarda.
1: Bir çalışma yapılmış. Ya.
2: Çalışma yapılmış. Bu burada bir işlemin olduğu anlamına geliyor. Hı hı. İstihbarat kuruluşları da karşılaştırmalı bu uydu fotoğraflarından baktığı zaman yeryüzünün bu toprak coğrafyası üzerindeki değişimleri okuduğu zaman şu sonuca varıyor. Burada bir inşaat çalışması var. Neden? Çünkü bir bakıyorsunuz burada kırmızıyla çizeyim. Şuraya havalandırma delikleri açılmış. Buraya hiç görülmeyen bir giriş açılmış. Ya da burada bir pist oluşturulmuş. Bir nakliye için. Peki. Hava pisti, işte orta,
1: yani
2: kargoça.
1: Bu uranyum buradan çıkarılmıştır diyorsunuz.
2: Hayır.
1: Ya
2: burada
1: da kaçırılmıştır.
2: Vardır. Ama burası için bir özel kuvvetler gibi
1: koruma yapılmış.
2: Yapıldı. Kat atıldı, beton atıldı Merve Hanım. Hı hı. Bu yani yeşilden sarıya inmesini engellemek için şöyle söyleyeyim. Buralara İran 4 kat beton blok attı. Ve buraya etkilemesin diye. İran'ın da açık söylemek gerekirse bombardıman bitse de bunu buradan çıkartacak bir teknolojisi yok. Çünkü buradaki herkesin kaçırdığı detay şu. Bunu çıkartabilmeniz için Amerika'nın ya da İsrail'in bu kazma dağı ya da diğer bölgelere vurabilmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bir raporu gerekiyor.
1: Peki.
2: Yani bu tesislere erişim olmasa da uydu görüntülerinden eldeki verilerle karşılaştırıp bir analiz yapması lazım. Ve demesi lazım ki Merve Hanım kazma dağına ineceksin ama buradaki radyasyon oranı, uydurarak söylüyorum, 50. Senin buna göre ekipman alman gerekiyor.
1: Peki.
2: Ama şu sarı noktaya indiğin anda radyasyon 90'a çıktığı zaman

0: senin bunu özel kuvvetlerinin alıp başka bir yere nakletmesi gerekebilir. Çünkü neden? Bombardmanla toprağa sızmış olabilir.
1: Evet.
0: Yani en büyük sorun bu.
1: Hüseyin diyor ki kazma dağ kazılamayacak.
0: Zor. Peki. Ama bombardman
2: ya
0: olacak.
2: Şu anki teknolojiyle Merve Hanım, Amerika'nın o yer altındaki nükleer tesisi vurabilmesi mümkün değil. Yani peş peşine bombalar dağıtsa o derinliğe inmesi imkansız gibi bir şey yani. Evet. Şu an. Çünkü şöyle bir şey var. GBU-57'ler 13,5 ton ağırlığında devasa bombalar.
0: Yeni nesil.
2: Bunlar eğer kumluk alansa 60 metreye kadar iniyor. Eğer granit şey fazla 40 metrelerde falan kalıyor. Yani demin de söylediği gibi Metin'in bu aldığımız açık kaynak bilgileri İran yer altında beton bloklar, çelik beton bloklar inşa etmek suretiyle zaten bu tür bombaların daha derine inmesini önleyici bariyerler oluşturmuş durumda.
1: Şimdi bu İran'daki hedefleri de konuştuktan sonra Amerika'daki tartışmalara geçeceğim. Az önce Abdülkadir Selvi'ye sormuştum siyasi olarak ne olabilir sonuçları diye. Biraz bunu yorumlamanızı isteyeyim. Tabii burada şöyle bir şey var. Amerika'da mesela senatörlerin yani eyaletlerin senatörleri biraz önemli kişilerdir. Çok tabii takip edilirler vesaire. Chicago'lu bir senatör, eski bir senatör o da. Savaş Bakanı Hegseth'e bayağı hesap soruyor. Ve diyor ki yani siz bunu yaptınız tamam da siz ne kazandınız, ne elde ettiniz? O da açıklama yapıyor. Diyor ki biz bugüne kadar 37,5 milyar dolar para harcadık. Savaşın bize maliyeti bu. Ek kaynağa ihtiyacımız var. Eğer bize bir fon sağlanmazsa askerlerin maaşını ödeyemeyiz diyor. Bir tartışmaları getirelim ekrana. Bir dinleyelim.
3: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
4: Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion.
3: And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the 8 months ahead?
4: Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
3: So the new number you've given me is what?
4: $37.5 billion.
3: And that represents the cost of the war through what period of time?
4: Through now for certain aspects of it, but also mill pay, O&M, other anticipated costs through September 30th.
5: You, sir, are the failure. Not the men and women who are on that front line, not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way, their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war. Win the war. The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show
4: leadership?
5: When will you show
4: leadership? Why don't you show some leadership and stand up to your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money? You want to stand up here and talk about the troops? You won't show any political courage to actually fund our department because you have Trump derangement syndrome and can't actually commit to anything meaningful. So I put this on you, Senator.
5: Secretary Hegseth, you have trillions, you have over $1 trillion. You're asking for $1.5 trillion. It's not a question of money. It's a question of leadership and understanding what it takes to actually win.
4: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
1: Evet, yani açık
2: bir yorum yapabilir miyim?
1: Çok kısa buyurun.
2: Hakikaten şimdi tabii çeşitli dünyanın çeşitli askeri uzmanlarının yazdıklarını da takip ediyoruz. Ben de bir emekli asker olarak, bir kurmay subayı olarak şunu söyleyeyim. Amerikan tarihinde, hatta böyle dünya tarihindeki en kötü planlanmış plan olarak paramparça çökmüş Amerikan savaş planını İran'da görüyoruz.
6: Aynen.
1: Bir planları yok aslında. Yani strateji konusunda yani Amerikan
2: sakallı
1: yönetimi,
2: adam doğru söylüyor.
1: Evet, Amerikan yönetimi en başından beri bu yüzden eleştiriliyor. Yani siz bu savaşa girdiniz ama niye girdiniz ve nasıl bir stratejiniz var? Abdülkadir Selvi, siyasi sonuçlar, siyasi sorular ve elbette bu işin siyasi olarak hem cumhuriyetler hem bu savaş bakanı da ben söyleyeyim size gelecek yıllarda muhtemelen kendisini çok konuşacağız. Tıpkı eski rahmetli Amerikan Dışişleri Bakanları gibi biliyorsunuz onlar da pek iyi anılmadılar. Kendisinin daha yaşı da genç, belki yargılandığı bile görülebilir. Çünkü kendisinin bu savaşa ısrarla Donald Trump'ı ve yönetimi soktuğuna dair de Amerika'da çok güçlü bir eleştiri var.
6: Hatta bir süre sonra Trump bunu azledebilirdi.
1: Evet.
6: Çünkü şu anda dünyanın en zor durumda olan adamı, lideri kim? Müşteba Hamaney mi, Donald Trump mı deseniz Donald Trump demek durumundayım. Neden? Çünkü işte komutanım da ifade etti, bir planları olmadığı ortaya çıktı. Hakikaten. Şimdi de bir çıkış planları yok.
2: Evet, yok.
6: Perişan vaziyette.
2: İhtimalat planları yok. Harbin asıl hedefine yönelmek yok. Mahdut hedefli harekat planının lojistiğini mahdut yapmak gibi bir stratejik hata içerisinde olduklarını da görüyoruz. Bundan nasıl çıkacaklar Pentagon? Hakikaten çıkabilirler mi? Ondan da ben çok emin değilim.
6: Şimdi Joe Kent, hatırlarsanız güvenlik direktörü, istifa ettiğinde dedi ki 18 istihbarat servisi şu anda İran bizim için bir tehlike oluşturmuyor diye briefing verdi. Ancak başkan bizim istihbarat servislerini değil İsrail'i ve Mossad'ı dinledi ve bu savaşa karar verdi. 27 Şubat günü o briefing veriliyor. 28 Şubat günü savaşı başlattı biliyorsunuz. Ve şu anda savaş şekil değiştirdi. Artık bu savaş bir Amerikan-İran savaşı olmaktan çıktı. Trump'ı tasfiye savaşına dönüştü. Diyor ki burada o senatör, tecrübeli birisi, bu iş bir para meselesi değil. Bu iş bir liderlik meselesi. Zaten öyledir. Yani eğer akıllı bir lideriniz varsa, başınızda Erdoğan gibi bir adam varsa sizi İran Savaşı'ndan uzak tutar. Ama başınızda Trump ve Netanyahu gibi bir adam varsa İran Savaşı'ndan sokar. Bakın Putin siyasi hayatın en yanlış işini yaptı. Kiev'e girdi. 48 saat içerisinde çıkacaktı. 5 yıl oldu. Aynı şeyi, hatayı Trump yaptığını şimdi anlıyor ve bu işin siyasi bedelini de dünya üzerinde ödeyecek tek kişi var, Trump.
1: Ben size bir şey sorabilir miyim? En başından beri
2: bu faturası
1: mesela,
2: Trump'a kesilecek, evet. Tabii ki.
1: Bunun faturası Trump'a kesilecek de şöyle bir bakış açısı da var en başından beri. Bu Hexet'i de azledebilir. Netanyahu'yu da işte çekip alabilir ve sonrasında diyebilir ki onlar yaptılar, ben masumum gibi de şöyle, bir beklenti var.
2: O sorumluluktan kurtulamaz. Başkan o çünkü.
6: Şimdi bir çıkış stratejisine ihtiyaç var. Hı hı. Ama şu ana kadar Trump'ın bir çıkış stratejisi olmadığı ortaya çıktı. Zaten İran Trump'ın aşil topuğunu yakaladı. Seçime gidecek. Seçimi kaybetmek istemiyor. Bu savaş devam ettiği sürece de Trump seçimi kaybedecek. Ve Trump'ın bir çıkış planının da olmadığı ortaya çıktı. Bu işlerde liderlik çok önemlidir. Eğer iyi liderlik yaparsanız evet buradan çıkabilirsin, ama şu ana kadar onu göremiyoruz. Ve burada yani Hexet'i de efendime söyleyeyim az dese, işte ben tamam buradan çıkıyorum dese de Amerika karizmayı çizdirdi. Hı hı. Yani şu ana kadar neydi? İşte Maduro'yu yatağından alan bir Amerika vardı. Şimdi ne oldu? İran'da hiçbir askeri ve siyasi hedefini gerçekleştiremeyen, tam tersine yetmedi Hürmüz'ün kapanmasına neden olan, yetmedi Babel Mendeb'in kapanmasına neden olan ve her geçen gün savaşın yayıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. İngiltere'yi tehdit ediyorlar. Bulgaristan'ı tehdit etmişlerdi. Yunanistan'ı tehdit etmişlerdi. Ve şu anda durum üstünlüğü İran'ın elinde. Burada eğer Trump bakın şunu yaparsa, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır yeniden devreye girip adil bir şartlarla yeni bir anlaşma için uğraşırsa bu bir çıkış planı olabilir. Onun dışında Amerika'nın kendisinin üretebileceği, kendisinin ortaya koyabileceği bir çıkış planı olmadığı ortaya çıktı. Zaman Trump'ın ve Amerika'nın aleyhine işliyor, zaman İran'ın aleyhine işliyor. Bence bu savaşı, hı, İran tek başına yürütmüyor. İran çok güçlü destekler alıyor. Hem teknolojik olarak hem akıl olarak ve Amerika'nın rakipleri İran üzerinden Amerika'nın burnunu sürtüyorlar.
1: Hadi Bey şunu sorayım size. Tabii şimdi dünya kamuoyu vicdanı şunu da soruyor. Maalesef güçlünün hukukunun geçtiği dönemde olduğumuz için uluslararası hukuka dair çok bir şey soramıyorum, sormak istemiyorum ama şimdi Maduro'yu yatağından aldınız, Abdülkadir Selvi hatırlat. İran'ın liderini öldürdünüz. Gazze'de çok büyük bir soykırım işlediniz ve bütün aslında hepimizi ilgilendiren dünya ekonomisine de çok ciddi bir krize soktunuz. Bunların hiç mi

0: bir karşılığı, bir yaptırımı, bir yargılaması olmayacak?
1: Şöyle, yani yaptırımını yapabilecek güç neresi? Birleşmiş Milletler Adalet Divanı ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bakıyorsunuz, bir soruşturma açtığında dahi ABD ve İsrail ne yapıyor? Oradaki hakimlerin, savcıların mal varlıklarını donduruyor. Onları itibarsızlaştırmak için bir politika uyguluyor. Bazılarına neredeyse tehditvari anlamda girişimler oluyor. Yani oradan bir kararın çıkma ihtimalini söz konusu olamayacağını gördük. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi en azından dünyanın gözü önünde bir savaş suçunu işleyen Netanyahu ve ekibiyle ilgili bir girişimde bulunması gerekirdi. Etkili bir girişimde. Fakat alınan kararların sadece kağıt üzerinde geçerli olduğunu ve dünyada hiçbir anlam ifade etmediğini hepimiz yaşadık. Diğer tarafta Birleşmiş Milletler'e baktığımızda burada Adalet Divanı'nın en azından bu eylemleri gerçekleştiren ülkelerle ilgili bir yaptırımın olması gerekirdi. Bunun ucunu nerede kaçırdılar? İşte İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemlerine sessiz kaldığınızda, ona herhangi bir şekilde bir müdahale etme durumunu söz konusu olmadığında, bundan sonra gerçekleşen bir olayda da müdahale edemiyorsunuz. Çünkü az önce sizin de söylediğiniz gibi güçlüyseniz haklı olarak görüyor. Madem uluslararası hukuk sistemi ya da kuruluşlar güçlünün yanında yer alıyorsa, mazlumun yerinde yer alabilecek cesarette değilse, o zaman onun varlığından bahsedemiyoruz. Zaten dikkat ederseniz uzun bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanı çıktı Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünyanın beşten büyük olduğunu söyledi. Bu dünyanın beşte büyük olmak kelimesinin ya da işte o doktrinin anlamı neydi? Sizin işte buradaki 5 tane ülkenin dünyadaki bütün işlemlere karar verilebilecek bir güce sahip olmamanız gerekir. Eğer bir adaletten bahsediyorsak herkese eşit bir şekilde bir hakkın dağıtılmış olması lazım. Eğer öyle bir durum, öyle bir sistem kurulmuş olsaydı emin olabilirsiniz ki Birleşmiş Milletler çok etkili bir şekilde bu dünyada gerçekleşen hukuka aykırı olan eylemleri hepsini durdurabilirdi. Fakat ne yazık ki bunları durduramıyor. Onun için az önce sizin de söylediğiniz gibi uluslararası hukukun hiçbir şeyinden bahsedemiyoruz. Çünkü hiçbiri geçerli değil. Geçerli olmayan bir hukuktan da bahsettiğinizde sadece bir gazel okuma durumu söz konusu oluyor. Ondan dolayı dünyadaki uluslararası hukukun ne yazık ki işlemediğini görüyoruz. Peki burada bu savaşı madem hukuk durduramıyorsa ne durdurabilir? O da ülkelerin kendi vatandaşları durdurabiliyor, yönetimlerini baskı altına alarak. Mesela şu an ABD'ye baktığımızda son anketlerde vatandaşın neredeyse %60-62 oranında ABD'nin İran'a yönelik müdahalelerin haksız, hukuksuz ya da en azından kendi çıkarları için uygun olmadığını söylüyorlar. Niye? Çünkü bir direkt kendi ekonomilerini etkilediklerinden dolayı buradaki akaryakıtın litresinin fiyatının neredeyse 2 katına çıktığı bir ortamda gündelik hayatlarını etkilediğinden dolayı böyle bir tepki var. Ve bu tepki eğer daha fazla olursa, daha büyük bir tepki ortaya çıkarsa belki yönetimlerin en azından bunu değiştirme durumu söz konusu
0: hiç
1: olur.
0: Hiç de bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani Amerikan halkının hiç de öyle umurunda değil. Yani biz daha çok konuşuyoruz.
1: Şöyle yapılan anketlerde şöyle söyleniyor. Halkın savaştan dahi haberi yok. Fakat bu savaştan haberdar olmasının tek sebebi gündelik hayata etkileyen bir
2: petrol
1: ekonomik
2: fiyatı.
1: Evet, petrol fiyatı.
0: Yani
1: gündelik
0: fiyatı,
1: gündelik hayata etkileyen bir durum yoksa olduğunda sadece haberdar oluyor. Doğru. Yoksa ABD'nin burada ne yapmış, ne etmiş, onu çok da yakından takip etmiyorlar. Bizim gibi değiller. 7'den 77'ye herkes siyaset konuşmuyor, siyasetle ilgilenmiyor zaten. Ondan dolayı da çok bir farkında değiller. Fakat o farkındalık oluşursa o zaman yönetimleri de aynı zamanda kontrol altına alma durumu da ortaya çıkabilir. Ve o Kasım seçimleri orada çok önemli. Tabii burada bence bu gidişatın temel göstergesini ortaya koyabilecek adım neresi olacaktı? 27 Ekim 2026 tarihinde İsrail'de gerçekleşecek olan seçimdir. Eğer bu seçimde Netanyahu ve ekibi değişirse o zaman çok farklı bir boyuta geçebiliriz. Ancak bu ekip değişmezse çok daha farklı bir durumla karşı karşıya kalacağız. Niye bunu söylüyorum? O bize şunu gösterecek. Az önce Abdülkadir Bey şunu söyledi. Dedi ki İran'ın arkasında bir güç var. Ve o İran'ın arkasındaki güç neyi istiyor? Trump'ın gitmesini istiyor. Eğer bu güç çok güçlüyse Netanyahu ve ekibi yine orada kalır ve kazanır. Ve ABD'yi de bu İran savaşından dolayı da ciddi anlamda yıpratır. Bir sonraki seçimde de Trump diye bir figür de kalmaz. Ancak eğer orada Netanyahu ve ekibi değişirse, benim tahminimce gördüğüm kadarıyla Netanyahu ve ekibi değişirse buradaki gücün çok daha farklı bir boyuta geçeceği, ABD'nin oradaki desteğini

0: tamamen keseceği. Çünkü dikkat ederseniz Senato'da dahi birbirlerine karşı ne kadar sert bir şekilde suçlayıcı olarak karşılıklı konuştuklarını gördük yani. Biri diğer tarafı suçluyor ve ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmediğini isnat ediyor. Hatta siz de şunu söylediniz ya az önce. İleriki günlerde belki yargılaması dahi olabilir yani.
1: Evet, bir hatırlatma yapabilir miyim?
2: Bir şekilde bir yol açılırsa buyurun lütfen.
1: İsrail'de yönetim değişse de hiçbir İsrail hükümeti seçimden sonra işgal ettiği, o zaman da ta kendi tarihlerinde çeşitli işgalleri vardı. Hiçbir toprak alanından çekilmedi. Şu an İsrail'de anketlerde İsrail eski genelkurmay başkanı Eisenkot'un ismi geçse de bir başka aşırı sağcı Netanyahu'dan kurtulup Eisenkot'a tutulmak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Neden? Çünkü Lübnan'da Dahiye doktrini diye durup durup anlattığımız yıkım üzerine, yok etme, insansızlaştırma üzerine kurulu Dahiye doktrininin mucidi İsrail eski genelkurmay başkanı Eisenkot ve bu adam İsrail Başbakanlığı'nda şu an Netanyahu'ya karşı ileride ve önde. 10 sandalye şu an bugün itibariyle fark var. Yani aslında Netanyahu kaybediyor. Biz Netanyahu'nun gidişine sevinirken Merve Hanım bir başka faşistin Eisenkot'un Dahiye doktrini mucidi olan Lübnan'daki Gazze'deki soykırımın fikri olarak altyapısını oluşturan adamın iyi Netanyahu gitti Eisenkot koluyor daha az insan ölecek demesine herhalde sevinmemeliyiz.
2: Yani,
1: İsrail hiçbir yerden çekilmeyecek.
2: Yok, ben zaten ara ara programda da laf açınca söylüyorum işte Ariel Sharon'lar sonrasında vesaire hangi isimler
1: hepsi birbirinden beter.
2: Ama hepsi birbirinden daha kötü. Şimdi son bölüme geldik artık. Şu konuyu da böyle bir hızlıca anlatalım. Ondan sonra konuklarıma diyeceğim ki bu iş nereye evrilecek? Çünkü az önce Mete Sohtoğlu dedi ki biz muhtemelen cumartesi gecesi Körfez'e karşılıklı Tahran arasında karşılıklı saldırılar göreceğiz dedi. Satır arasında kalmasın yani gündemin böyle alt başlıklarında kalmasın, bunu bir hatırlatmak isterim. Amerika ile Suudi Arabistan arasında bir nükleer anlaşma imzalanıyor efendim. Buna şöyle bir yorum yapılıyor. İran'ın bölgedeki nükleer geliştirmesine karşılık Amerika Suudi Arabistan'ı destekleyecek ve Suudi Arabistan'la ortak bir nükleer geliştirilecek ama bu bir uranyum zenginleştirme olmayacak deniliyor. Donald Trump'ın açıklaması da böyle, diyor ki Amerika Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında imzalanmakta olan sivil nükleer anlaşma onaylanacak. Uranyum zenginleştirme yapılmayacak ama buyurunuz ortalığın karışacağı yere. Ben diyor Suudi Arabistan'la bu anlaşmayı imzalarım. Suudi Arabistan'da İbrahim anlaşmalarına dahil olursa. Nedir İbrahim anlaşmaları biliyorsunuz. İsrail ile bölge ülkelerinin arasını düzeltmek için yıllar önce ortaya konulan ticari ekonomik ilişkileri geliştirmek istenen her durumda da, hatta bize de yaptılar değil mi birkaç ay önce. Türkiye'yi desteklerim ama Türkiye'de gelsin İbrahim anlaşmalarına bağlansın. Bunun maddeleri var, konuşuruz müsait bir zamanda. İşte ekonomik işbirlikleri, ticari anlaşmaların imzalanması, karşılıklı enerji anlaşmaları vesaire falan ama bunu imzalayan ülkede şunu resmen kabul etmiş oluyor. Evet, ben İsrail'le bölgede ilişkilerimi güçlendiriyorum ama Filistin davasından vazgeçiyorum. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam 2022-2021 o dönem El Nahyan mıydı Birleşik Arap Emirlikleri buna dahil olmuştu da sonra çünkü orada da en nihayetinde toplumlarda bir karşılığı bir Filistin devleti var. Yani herkes bir Filistin devletini savunuyor ve siz bu anlaşmayı imzaladığınızda direkt olarak zaten Filistin devleti yok demiş oluyorsunuz değil mi?
1: Halkla da karşı karşıya geliyorsunuz.
2: Halkınıza da karşı karşıya geliyorsunuz. El Nahyan galiba öyle bir sıkıntı yaşamıştı. Böyle şeyler olmuştu. Wall Street Journal, Amerikan gazetesi şöyle bir iddiada bulunmuş. O da diyor ki uranyum zenginleştirme yapılmayacak dedi Donald Trump ama Suudi Arabistan'da uranyum zenginleştirme yapılabilir. Bu anlaşmayla geliştirilen nükleer enerjinin silah yapımında kullanılma tehlikesi var. Amerika'yı, yani Amerika İran'ı bir yerde kendi yerinde kendi silahıyla mı vuracak aslında, ya da Suudi Arabistan İran savaşı mı? Ne düşünüyorsunuz Abdülkadir Selvi bölge için? Bu artık bir geri dönülmez savaşın başlangıcı mı, ya da Amerika bu Suudi Arabistan hamlesiyle, bu nükleer güç hamlesiyle ne destekliyor, ne istiyor?
3: Şimdi Suudi Arabistan da bir güvenlik şemsiyesi peşinde. Çünkü gördü ki Amerika'nın kendisini koruyamadığını. Pakistan'la biliyorsunuz biz savunma anlaşması yaptılar.
2: Biz de varız içlerinde.
3: Bu savunma anlaşmasına Türkiye'nin de dahil olmasıyla birlikte yeni bir savunma anlaşması da konuşuluyor. Pakistan'ın özelliği ne? Nükleer güce

0: sahip olması o açıdan tercih ediliyor Pakistan. Burada Amerika ile yapacakları anlaşmada tabi Amerika'nın İbrahim anlaşmaları şartını koşması bunun askıya alınmasına neden olabilir. Neden olabilir ama artık bölge ülkeleri hem kendi korumaları hem de bir nükleer güç olmadıkları sürece saldırıya maruz kalabileceklerini gördüler. Bu İsrail tarafından da saldırıya maruz kalabilirler. İşte Körfez'in asıl başka bir sorunu İran tarafından da. O nedenle kendilerine bir nükleer kuşatma, nükleer güvenceye sahip olmaya çalışıyorlar. Burada eğer İbrahim anlaşmaları şartını kesin olarak koymaz da geri adım atarlarsa bu anlaşma yapılır. Çünkü Suudi Arabistan tarafı da istiyor. Hı hı. Amerika tarafı da istiyor ama
1: Suudi Arabistan eğer İbrahim anlaşması dayatılırsa geri mi
0: çekilir? Dayatılırsa geri çekilebilir. Bölgenin asıl sorunu bölge ülkeleri kendi içerisinde çözmeli. Şimdiye kadar güvenliklerini Amerika'ya emanet ettiler. Trilyonlarca dolar para verdi. Bunun hiçbir işe yaramadığını gördük. İşte İsrail Katar'ı vurdu. İran, Körfez ülkelerinin hepsini delik deşik etti. Vurmaya devam ediyor. Şu ana kadarki harcadıkları trilyon dolarların onda biriyle kendi güvenlik savunma sistemlerini kursalarmış daha başarılı olurlardı. Buradaki çare şu. Bölge ülkeleri Türkiye'nin de Pakistan'ın da Mısır'ın da içinde bulunduğu yeni bir güvenlik ve savunma anlaşması yapmaları gerekiyor. Hı hı. Kendi savunmalarını bölge ülkeleri Türkiye ile birlikte kurmaları gerekiyor. Bu onları İsrail'e karşı da korur. Bu İran'a karşı da korur. Bu bölgenin istikrarını da sağlar. Ama yok buna gerek yok. Biz hala Amerika bizi korumaya devam eder derlerse kendileri gördük ki çıplak bir şekilde ortada kalırlar.
1: Buyurun.
0: Çare Türkiye'nin de içinde olduğu Pakistan ve Mısır'ın içinde olduğu
1: bir sistem.
0: Bir bölge savunma ve güvenlik sisteminin kurulması.
1: Bir yeni pakt aslında. Yeni bir pakt.
2: Körfez bölgesinde daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri'nde de sivil kullanımlı nükleer reaktör vardı. Hı hı. Buradaki asıl mesele askeri amaçlardan ziyade elektrik üretimi ve aynı zamanda yapay zeka çalışmalarının ihtiyacı olan elektrik üretimi için bir nükleer reaktörü ihtiyacı vardı. Fakat burada Amerika Birleşik Devletleri Savunma Sarayı'nda yaptığı gibi gene bir siyasi angajmanda bunu sopalarak kullanmaya çalışıyor. Yani İsrail'le el sıkış İbrahim anlaşmalarını imzala ama karşılığında da ben hem sana savunma sanayinde işte nükleer reaktör kurayım, şunu yapayım, bunu yapayım, silah satayım vesaire diyor. Suudi Arabistan'ın devlet doktrini var, devlet politikası var. Filistin devleti kurulmadan ve İsrail işgali bitmeden bu böyle bir anlaşmanın görüşmelerine dahi başlamayı ayıp sayıyor. Bu devlet kararı bir şeyin de değiştiğini ben düşünmüyorum. En azından kulağıma gelen ya da benim öğrendiğim yeni bir bilgi yok. Evet, nükleer bir sivil kullanımlı elektrik, dediğim gibi yapay zeka için çok ciddi bir enerji harcaması var. Bu şebekeyi güçlendirmek için nükleerden bir enerji üretimi gerekiyor. Ama burada Pakistan dışında üçüncü bir nükleer gücün, yani sivil kullanım da olsa bir nükleer reaktörün kurulması demek, bölge ülkelerinin aynı nükleer reaktörleri kendi ülkelerinde de kurması anlamına gelecektir.
1: O zaman hatırlayın, bizim de kurmamız lazım şimdi, gibi bir tartışma da çıkabilir.
2: Şimdi Kuveyt'te mesela biraz önce konuştuk. Hı. Kuveyt'te evet vuruluyor enerji tesisleri deyip geçiyoruz ama bugün Kuveyt'te mobil ne kadar jeneratör varsa devlet tarafından toplandı ve hem askeri hem de havacılık anlamında, güvenlik anlamında kullanılacak yerleri ilk önce acil olarak konuşlandırıldı. Yani bir enerji açlığı var. Bu sebepten dolayı da Suudi Arabistan'ın evet propaganda olarak baktığınız zaman böyle bir nükleer reaktöre evet dediği, İsrail'in çok sevindiği söylense de Suudi Arabistan'ın bu sizin bahsettiğiniz tarih önemli. 2022'den beri üzerinde uzlaşılamayan 4 tane 5 tane maddeden bir tanesiydi. ABD ile bir nükleer reaktör kurulması, İsrail'in işgalini bitirmesi, Filistin devletinin kurulması gibi. Zaten İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme anlaşmalarının maddelerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirildi. Hı hı. Sonuca varır mı? İsrail işgalini devam ettirdiği sürece Suudi Arabistan ağırdan alacaktır. Gerçekleşme ihtimali yok. Hı. Lakin bölge ülkelerinin aynı yolu izleyerek Çin'den ya da Rusya'dan ya da Amerika'dan benzer taleplerle sivil kullanımlı nükleer reaktör

0: mobil nükleer reaktör istemeleri olası ama Türkiye'de mobil reaktör üretiyor. Onu da ayrı bir bilgi olarak ekleyeyim.
1: Hadi Bey, buyurun, sizin de son sözlerinizi alayım.
2: Şöyle, bu savaş gerçekten dünyaya çok şey öğretti. Artık bütün ülkeler bu savaştan bir ders aldı ve bu savaş bittikten sonra dünya çok farklı bir yöne evrilecek. Özellikle savunma sanayi konusunda ya da ikili ilişkilerde kime güvenip güvenmeyeceği ile ilgili ciddi bir ders aldıklarını gördük. Tabii burada en önemli hususun kendi kendinize yetiyor olabilmeniz gerekir. Yetmediğinizde dünyanın en iyi sistemini kursanız dahi bu size yönelik bir saldırı gerçekleştiğinde o sistemi kullanamaz hale gelebiliyorsunuz ki Katar örneği bunun aslında en büyük göstergesidir. Onun için bundan sonraki süreçte nasıl Türkiye neredeyse 10 yıldan fazladır sadece savunma sanayine yoğunlaşıp bu konuyla ilgili derin çalışmalar yaptıysa bu savaştan sonra dünyadaki diğer ülkeler de aynı yola başvuracaklardır. Körfez ülkeleri onun için Türkiye ile yakın işbirliği içerisine girmek istiyorlar ve çok fazlaca Türkiye'nin tecrübesinden faydalanacaklardır diye söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim. Emre Hocam, buyurun.
3: Efendim, aslında bunun olma ihtimali yok. Yani size söyleyeyim. Yani ABD'nin tutup da Suudi Arabistan'da nükleer tesis kurması filan olacak bir şey değil. Önce onu söyleyeyim. Asla Suudi Arabistan'ın bir nükleer güce, kapasiteye ulaşmasına izin verilmez. Tamam. Bir kere onu geçiniz. O zaman ABD'nin kontrolünden çıkmaya başlar çünkü. Bu şey. Ama nedir? Donald Trump o açıklamayı yapınca kim zıpladı? İşte bu terörist. Netanyahu bak. Niye? Çünkü aslında Suudi Arabistan üzerinden İsrail'e mesaj veriliyor. Deniyor ki ya bak, seni İbrahim Anlaşması'na razı etmek için bakın ben böyle bir teklifte Suudi Arabistan'a bulundum. Ne diyor? Ya da bir tesis kuralım. Uranyumu ben getireyim. Benim kontrolümde bir tesis olsun. Yani senin topraklarında olsun ama ben çalıştırayım demektir. Yani senin kontrolünde olmasın. Onun da ötesinde zaten Suudi Arabistan'ın deklarasyonu var. İbrahim Anlaşmalarına Filistin özgür oluncaya kadar, Gazze bağımsız oluncaya kadar katılmayacaklarını deklare ettiler. Peki o zaman bu neden böyle oluyor? Çünkü bakın İsrail'de Ekim'de seçim var. Amerika'da da Kasım'da seçim var. Dolayısıyla yok efendim birbirlerine kızıyorlarmış. Onların hepsi takiye bakın. Her ikisinde birbirine ihtiyacı var. Tamam mı? Yani Kasım seçimleri için Donald Trump'ın Netanyahu'ya, Yahudi lobisine, Yahudi parasına, yolsuzluklardan yargılanmamak için de Ekim seçimlerinde Netanyahu'nun Donald Trump'a ihtiyacı var.
1: Herkesin herkese ihtiyacı var.
3: Bazen bu arka plandaki o büyük resmi okumak lazım. Belki bir ihtimal olarak da. Evet, ABD bunu yapmaz. Yani gidip de oraya Suudi Arabistan kontrolünde bir nükleer tesisi Suudi Arabistan'a vermez ama Suudi Arabistan Pakistan üzerinden bunu elde edebilir.
1: Peki.
3: Buna bir cevap alternatif olarak da bunu sunmuş olabilir.
1: Peki, bir yeni görüntü geldi. Hemen onu da paylaşayım. Biliyorsunuz İran Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla her gece gösteriler düzenleniyor Tahran'da. Zülfikar balistik füzesi Tahran'daki Azadi Meydanı'nda halka açık bir şekilde sergilenmiş efendim. Görüntü yenidir. Bir dinleyelim, bir izleyelim. Burada İran'da biliyorsunuz her gece hemen hemen bu Azadi Meydanı'nda hala İran ordusuna destek gösterileri var. İran ısrarla elinde hala çok güçlü kullanılmadık füzeler olduğunu söylüyordu. Zülfikar balistik füzesi de bu akşam Tahran'daki Azadi Meydanı'nda bir mesaj niteliğinde sergilenmiş.
4: Yenisi mi acaba? Çok ilginç.
1: Muhtemelen. Hala yenileri geliyor diyor yani.
4: Evet.
1: Evet, noktalıyoruz. Abdülkadir Selvi.
3: Kısa menzilli taktik füzedir Zülfikar. Hipersonik değildir efendim hızları. Tek elinde bir tek hipersonik füze, o da Fettah füzesi. Onun da dağılma yarıçapı 500 metre.
1: Peki. Teşekkür ederim Meral Güşar bilgi için. Abdülkadir Selvi, çok teşekkür ederim bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Mete Sohtoğlu, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hadi Dündar, çok teşekkür ederim bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Sayın Meral Güşar, çok teşekkür ederim. Meral Hocam, konuştunuz bayağı.
3: Konuştum.
1: Toplam bir saat konuştunuz.
3: Evet, teşekkür
1: sonra
3: ederim.
1: Sonra Banu ile haftaya demeyin.
3: Merve Bey'le konuştum. Her halükarda ismin geçecek haftaya
1: ama. Tamam. İyi çınlatın ama kulaklarım.
3: Evet, teşekkür ederim.
1: Banu'ya da sevgiler gönderelim. Noktalıyoruz efendim. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizleri izlediğiniz için. Cumartesi akşamı inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo, haberin radyosu.
1: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Bugün de ben Tahir İnan Gece Ajansı ile karşınızdayız. Saatler 2 gösterene hem Türkiye'nin hem dünyanın konuştuğu gündem başlıklarına değineceğiz. İlerleyen dakikalarda stüdyoda yine konuklarımız olacak. Gündemin o sıcak başlıklarını yeni ve sıcak bilgilerle birlikte yorumlayacağız. Ama öncesinde hem Türkiye hem de dünya gündemine haberlerimizle göz atacağız. Ki en önemli gündem başlıklarından birisi bugün de Hürmüz. Neden? Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri cephesi hareketliydi. Trump ölen Amerikan askerlerinin cenazelerini karşıladı. Hem de savaşa artık beklenen Husiler de dahil oldu. Son gelişmeleri izleyelim.
3: The Islamic Republic of Iran.
4: İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Buna hazır değiller. Ancak çok yakında hazır olacaklar.
5: Amerika İran'a 12. saldırı dalgasını tamamladı. Tahran başta olmak üzere pek çok noktada patlama sesleri duyuldu.
4: Venezuela'da zafer kazandık. İran'da da kazanıyoruz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela'yı bir araya getirdiğinizde dünya petrol piyasasının yaklaşık %62'sine sahibiz. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz.
5: İran'ın Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerine düzenlediği misilleme saldırılarında 4 Amerikan askeri öldü. Trump askerlerinin cenazelerini havalimanında karşıladı. Ürdün'deki üste saldırı anında yaşanan panik cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Suudi Arabistan'a deniz ablukası başlattıklarını duyuran Yemenli Husiler, Kızıldeniz'de Ensilya isimli Suudi gemisine düzenledikleri saldırıyla savaşa dahil oldu. Trump ise Husilerin saldırılarından İran'ı sorumlu tutacaklarını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi savaşın ilk gününde İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğü saldırı anını anlattı.
6: Bina birkaç saniye içinde ard arda 3 patlamayla sarsıldı. Son patlamada binanın sol tarafı tamamen yıkıldı. Tavan, duvarlar, her şey üzerimize çöktü.
5: Erakçi, Hamaney'in genel sekreter yardımcısı Hicazi ile enkaz altında kalmış.
6: Sonunda dışarı çıkabildiğimizde yoldan geçen birinin yardımıyla bakanlık binasına gittik. 3 gün boyunca hayatta kalanları ve vefat edenleri tespit etmeye çalıştık.
5: Amerika'nın 3 Ocak'ta askeri müdahale ile Venezuela'dan kaçırdığı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores New York'ta hakim karşısına çıktı. Federal yargıç ön celsede sadece duruşma tarihini belirledi. Maduro ve eşinin yargılanmasına 1 Haziran 2027'de başlanacak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ve bir de yeni parti Türkiye'de siyasetin ana gündemlerinden birisi malum. Yoğun bir trafik vardı hem Özgür Özel cephesinde hem Kılıçdaroğlu cephesinde. Öyle ki sabah saatlerinde CHP milletvekilleri kapalı toplantıda buluştu. Yeni parti sürecini değerlendirdiler. Kulislerde CHP'li belediye başkanları en çok konuşulan isimlerdi. Kimler yeni partiye, yani Özgür Özel'in ardından geçiş yapacaklar? Kimler CHP'de siyasete devam edecekler? Tabii burada da yeni bir tartışma başlamış durumda. Özgür Özel ve İmamoğlu ile birlikte bu desteklerini aralıksız sürdürenler, geride bırakmış olduğumuz bu süreçte CHP'de kalırsa bu nasıl yorumlanacak? Onlara göre bu bir ihanet mi olacak ya da farklı bir siyaset mi izlenecek?
7: Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
5: Köprüleri tamamen attı, yeni parti için düğmeye bastı. Özgür Özel yol haritasını netleştirmeye başladı. Kulisler hareketli. CHP'li milletvekilleri sabah saatlerinde mecliste kapalı kapılar ardında buluştu.
8: Yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz.
5: Özgür Özel'in katılmadığı o kritik toplantıdan sonra gözler yeni partiye geçecek vekillere çevrildi. Kulislerdeki iddia çok net. Vekiller CHP'den toplu olarak istifa edecek. Partinin kuruluş dilekçesinin Cuma günü İçişleri Bakanlığı'na sunulacağı, yetişmezse Pazartesi günü verileceği söyleniyor. İstifa edecek vekil sayısı sır gibi saklanırken yeni partinin ismi ve logosu da bitmek üzere. Hatta genel merkez binası bile tutuldu.
9: Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık.
5: Ancak evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Özgür Özel beklediği belediye başkanı desteğini bulamadı.
10: Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyette Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmayı tercih ediyorlar.
5: CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da yeni partiye kapıyı kapadığı söyleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de adeta Özel'e meydan okudu. Ankara, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Balıkesir gibi illerle Üsküdar ve Beylikdüzü'nün de CHP'de kalacağını iddia etti.
11: Ayrılma meylinde olan hiçbir belediye başkanımız yok. Üsküdar'da ve Beylikdüzü'de partisinde göreve devam edecek.
5: Sadece belediyeler değil, vekillerden de ilk vetolar geldi. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'yi terk etmeyeceklerini duyurdu. Kulislere göre butlan kararına karşı kaleyi boş bırakmak istemeyen Özel, kendi ekibinden bazı isimleri CHP'de nöbetçi olarak bırakacak.
12: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
5: Kemal Kılıçdaroğlu ise sahaya çıkamıyor eleştirilerine, peş peşe gerçekleştirdiği ziyaretlerle yanıt veriyor. Esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu bu kez tarım işçileriyle buluştu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına yeni partiye geçmesi beklenen isimlerle ilgili yorum yapmayın talimatı verdiği de iddia edildi.
13: Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz?
5: Bir diğer iddiaya göre ise Kılıçdaroğlu CHP'de büyük kopuşu engellemenin peşinde. CHP'li üyelere CHP'liyim partimde kalıyorum mesajları atılarak ön almaya çalışıldığı söyleniyor. Partide tavandaki kavga tabana da yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun yeni görevlendirme yaptığı Aksaray'da il başkanlığı devrinde eski yönetimin binaya zarar verdiği duvarlara yazılar yazdığı ortaya çıktı.
2: Gülistan Doku soruşturması. Her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor ama bu kez ortaya çıkan dehşet verici bir gerçekti. Bu kez ortaya çıkan çünkü dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in telefonundaki yazışmalardı. Yazışmalarla özellikle iki kişi arasında olanlar dikkat çekti. Suç ortaklarından olarak ifade edilen eski polis Gökhan Ertok'la ilişkisi ve o mesajlarda ortaya çıkan ibareler gerçekten de kan dondurdu.
14: Sence kız nerede öldürüldü?
15: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
5: Önce kayıp ardından intihar iddiası. Şimdi ise cinayet şüphesini güçlendiren itiraflar. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in telefonunda olaya ilişkin kan donduran mesajlar ortaya çıktı.
16: Kızınızı intihar et dedi de Tuncay Sonel bize.
5: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ile ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok arasında geçtiği öne sürülen yazışmalar soruşturma dosyasına girdi. Mesajlarda cep telefonunu kopyaladık, ön ve arka kamerasını izleyebiliyorsunuz, evine, mutfağına ve odasına böcek yerleştirildi gibi yasa dışı dinleme ve takip itirafları yer aldı. Telefondan çıkan kan dondurucu delillerden biri de işte bu fotoğraf. Yüzü kanlar içinde yerde yatan kişi, iddiaya göre valiyle ilgili sosyal medyadan olumsuz paylaşımlar yaptığı için evinden alınarak bu hale getirildi. Yazışmalarda işkence fotoğrafının valiye gönderildiği açıkça görülüyor. Tuncay Sonel'in yanıtı ise en az fotoğraf kadar dehşet verici. Olur kardeş. Bir diğer yazışmada ise Tuncay Sonel'in peş peşe talimatları var. Dağıt aslanım kardeşim. Torbacılar kimler? Gereğini yapalım. Pislik kimler? Yazıyor. İhraç edilen polise cevap olarak valiye tabanca fotoğrafı gönderiyor. Yazışmalar bununla da sınırlı değil. İhraç edilen polis Gökhan Ertok'un valinin talimatıyla Samsun'a gittiği, sosyal medyada vali aleyhine paylaşımlar yapan yabancı uyruklu bir kadını yurt dışına gönderdiği

0: kan donduran yazışmalar Ankara Emniyeti'ni harekete geçirdi. Yapılan incelemeler sonrası iki şüpheli daha gözaltına alındı.
1: Bu aralar ünlüler söyledikleriyle, itiraflarıyla ve özellikle de operasyonlarla, haklarındaki soruşturmalarıyla gündemden düşmüyorlar. Bu kez konuşacağımız dikkat çeken isim ünlü yönetmen ve senarist Ezel Akay. Bugüne kadar yapılan pek çok filmde onun imzası vardı, ya senaryosunda ya yönetmen koltuğunda. Ama geride bıraktığımız günün en sıcak haberlerinden birisi onlardan geldi. Bu kez film ya da bir dizi söz konusu değildi. Bu kez bir uyuşturucu operasyonuydu konu ve Akay'ın evinden bakın bu operasyonda neler çıktı.
0: Tüm bunlar ünlü yönetmenin evinden çıktı. Kardeşiyle gözaltına alınan Ezel Akay'ın ilk yorumuysa böyle oldu. Bursa İnegöl'de jandarma ekiplerini harekete geçiren, bugüne kadar yaptığı birçok filmle sesini duyuran Ezel Akay'la ilgili ihbar oldu. Ekipler ünlü yapımcı ve yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla harekete geçti. Kardeşi Eren Kazım Ay'la kaldığı eve operasyon düzenlendi. Aramalarda ele geçirilenler narkotik ekiplerini şaşkına çevirdi. Özel düzenekte yetiştirilmiş Hint keneviri ve çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. Ünlü yönetmen ve kardeşi gözaltına alındı. Akay kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Akay ve müzisyen kardeşi adliyeye sevk edildi.
1: Şimdi Türkiye genelinde denetimler aralıksız bir şekilde devam ediyor. Özellikle ortaya çıkan gerçekler şu ki maalesef fırsatçılar, dolandırıcılar bir türlü uslanmıyor, bitmekte bilmiyorlar. Daima gözlerini vatandaşın cebindeki o paraya dikiyorlar. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler vardı, markalar vardı. Bunları zaten bakanlık ilgili ağlarında, internet sitelerinde, sosyal medyasında paylaşıyor. Ama bazı detaylar var ki herkesi şaşkınlığa uğrattı. Çünkü bazı ürünler sadece etikette vardı. İçerikte böyle bir ürün yoktu.
2: Her şey de var. Olmayan bir şey de yok ki. A'dan Z'ye her şey de var. Olan tüketici oluyor.
0: Üzerinde bal yazıyor ama içinde yok. Dana diye satılan kıymadaysa dana dışında her şey var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı son denetim gösterdi ki bazı ürünlerin etiketinde adı var, içinde kendi yok.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını bir kez daha ifşa etti. Etiketinde koyun yoğurdu yazıyordu ama gerçek bambaşka çıktı. Koyun yoğurdu adı altında satılan yoğurttan inek sütü çıktı.
4: Yine hilelerle dolu bir sahayı görüyoruz. Yine taklit ve tahşiş ile aslında beyan edilen üründen çok farklı ürünler aslında satışa çıktığını görüyoruz.
0: Bakanlık gıda sahtekarlarının maskesini bir kez daha düşürdü. Taklit ve tahşiş listesini güncelledi. Bu kez alışılmışın dışında bir hile girdi listeye. Yaylacık Çiftliği isimli markanın koyun yoğurdunda inek sütü çıktı.
4: Ticari kaygılarla daha ucuz bir ürünü size daha yüksek maliyette satmanın temel bir yolu bu aslında.
5: Aldatıyorlar öyle. Her şeye kanıyoruz biz de. Alıyoruz, yiyoruz.
6: Yani sahtekarlık tabii. Sağlığımızdan oluyoruz. Dikkatli olmak gerekiyor tabii.
0: Antalya Muratpaşa'da faaliyet gösteren Cesim Gıda isimli firmanın dana kıyması da denetime takıldı.
3: Bir başka gıda hilesi ise dana kıymada ortaya çıktı. Yapılan denetimler sonucunda dana kıymanın içinde kanatlı eti ve sakat at tespit edildi.
7: Vatandaşın cebine göz dikiliyor. Başka bir şey değil. İnsanoğlu doyumsuz. Yani 3 kazanırken neden 5 olmasın diyor. Neden 10 olmasın diyor.
0: Üstelik sahtekarlık bunlarla da sınırlı kalmadı. Ne sütte süt var ne de tereyağında doğallık. Turnalar Çiftliği süt ürünleri markası tereyağına bitkisel yağ karıştırdı. Doy Horeca markasının tam yağlı taze kaşar peynirinde de yine aynı hile çıktı.
8: Tereyağını dekleyelim. İçine patates püresi koyuyorlar. Yine

0: tamam beni kandırdılar yani, var sahtekarlık var.
1: Nasıl anladınız peki içinde sahtekarlık olduğunu?
0: Olduğunu tereyağı köpürmüyor. Patates ortaya çıkıyor.
2: Sahtekarlık çok, en çok süt, ayran bunlarda.
3: Uzmanlar tüketicileri uyarıyor. Gıda alışverişlerinizi güvenilir ve denetlenen firmalardan yapın. Etiket bilgilerini ise dikkatle inceleyin.
4: Bilmediği yerden, çalmadığı bilmediği insanlardan alışveriş yapılması lazım.
5: Şimdi üniversite öğrencisi adaylarını yakından ilgilendiren, daha doğrusu onlarla birlikte verilerini yakından ilgilendiren bir haber var. Neden? Çünkü tercih sürecinde o başarı puanı ortalamasıyla birlikte özellikle bazı üniversitelerin fiyatları en çok düşündüren konular. Şimdi vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri bu yıl %159'a varan bir artış oranıyla gündemde. Tıp, diş hekimliği ya da hukuk programlarında da yıllık ücretler 4 milyon lira sınırına dayanmış durumda. Şimdi bazı üniversitelerde var ki fiyatları Oxford, Cambridge gibi dünyanın önde gelen üniversitelerini bile geride bırakmış durumda.
6: Çok pahalı, gerçekten ücretler çok pahalı.
3: Fiyatlar aldı başını gitti. Öğrenci de veli de isyan etti. Özel üniversitelerin bölüm ücretleri dünyanın en prestijli okullarını geride bıraktı.
7: Çok zam geliyor ve ailelerin bence karşılayabileceği miktarda değil. Yurt dışında okuma şansım olsaydı kesinlikle yurt dışında okurdum.
3: Sınavlar bitti ama öğrenciler tercih rehberleriyle baş başa kaldı. Puanı devlet üniversitesine yetmeyenler kara kara düşünmeye başladı. Zira yeni öğretim yılı için zam oranları belli oldu. Artış oranı %159'a kadar çıktı.
8: Bir yanda kuruluşu yüzyıllara dayanan köklü üniversiteler, diğer yanda ise Türkiye'deki özel ve vakıf üniversiteleri var. Fiyatları henüz 10 yılı geçmemiş üniversitelerde bile milyonları aşıyor. En yüksek fiyatlı bölümler ise tıp fakültesi, diş hekimliği ve bunun yanı sıra hukuk programları.
9: Avrupa'da, dünya çapında ismi duyulmuş üniversitelere baktığınızda neredeyse yarı fiyatına. Üniversitelerin böyle bir rakam istemesindeki hakkaniyetin ne olduğu artık çok net bir şekilde ortada.
7: Ya yüksek bence. Bana göre yüksek. İlk tercihim özel üniversite değil kesinlikle. Devlet üniversitesi olabildiğince.
3: Türkiye'deki özel üniversitelerin fiyatları yurt dışındaki birçok köklü üniversiteyi de geçmiş durumda. Mesela Oxford Üniversitesi'nde ücretler 37.380 pound yani 2.3 milyon liradan başlarken İstanbul'daki herhangi bir üniversitenin tıp fakültesi fiyatı 2 milyon liradan başlıyor ve neredeyse 4 milyon liraya kadar çıkıyor.
8: İlk tercih orta öğretim başarı puanı ve öğrencinin kendi puanıyla aldığı burs seçenekleri, bunların tümü okulların fiyat belirlemesinde büyük bir etken.
9: Fiyatları yüksek tutuyorlar ama işte yüz tercih sıralamasına göre, bir takım özel indirimlere göre %50 genellikle bir burs dağıtılıyor. Dolayısıyla bu fiyatlar yarıya yarıya ineceği için baştan fiyatı yüksek tutuyorlar.
3: Yaşanan bu mağduriyete karşı tepkiler çığ gibi büyürken, tıpkı Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara yaptığı gibi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda özel üniversitelere bir zam artışı sınırlandırması getirilmesi gündeme geldi. Yapılan toplantıya göre hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artış oranı %25'i geçmeyecek şekilde belirlenmesi hedefleniyor.
9: Afaki bir şekilde arttırılmış olan fiyatlar, bunların yıllık enflasyona göre mutlak surette düzenlenmiş olması gerekmekte. Orta öğrenimde de bu tür kararlar alındı.
5: Sıcak gelişmeler ardı ardına yaşanıyor Hürmüz'de, ama artık sadece görünen o ki Hürmüz'de değil. Babel Mendebi de bunların arasında, Sami'ye başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran çok sert bir şekilde birbirlerine saldırıyorlar. Öyle ki İran'ın yapmış olduğu saldırılar belki de savaş döneminden çok daha sert ve etkili. Amerika Birleşik Devletleri'nin o savaş sürecinde bile bu kadar cenaze aleni olarak gitmemişti. Şimdi hemen bölgeye dönelim. Tahran'da bizleri bekliyor A Haber muhabiri Ekber Karabağ. Ekber, kolay gelsin. Hoş geldin öncelikle.
10: Teşekkür ederim Tahir, sağ olasın.
5: Ekber, evet, bizler İran ve Amerika arasındaki ya da Körfez ülkelerine yönelik o yapılan saldırılardaki detaylara aşinayız artık. Ama en başından beri hep söylüyorduk. Husiler devreye ne zaman girecek diye. Son açıklamalar ve Husilerin savaşa dahil olduğu bu yorumlarıyla birlikte

0: birlikte merak ettiğimiz bir şey var. Husiler Suudi Arabistan'a yönelik yapacakları saldırı karşısında muhtemeldir ki kendilerine yönelik de Suudi Arabistan ya da bölgedeki diğer ülkeler tarafından saldırılar olacaktır. Bu saldırılara İran cevap verecek mi? Bunu neden soruyorum? Çünkü bugüne kadar İran Suudi Arabistan'a da evet füze fırlattı, Ürdün'e de fırlattı, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de fırlattı. Ama hedefinde bu ülkelerdeki Amerikan üsleri vardı. Şimdi böyle bir savaş ortamından bahsedersek, cepheden bahsedersek İran ne yapacak?
1: Tahir, güzel bir soru dedin. Bir soru. Yani eğer Türkleri yönelik saldırı söz konusu olursa İran tarafı ne yapacaktı? Esasında bugüne kadar, bu saate kadar İran'dan bu yönde bir açıklama gelmedi. Yani Türkleri yönelik bir saldırı yapılırsa ben böyle bir şey yaparım yönünde ne diplomatik kaynaklardan ve İran'daki askeri kanattan da bir açıklama gelmedi. Suudi Arabistan bunu yapar mı yapmaz mı bekleyip göreceğiz. Çünkü görüyoruz ki İran günlerdir, gecelerdir işte bölge ülkelerini vuruyor. Fakat bu ülkeler sadece kendilerini savunmakla yetiniyorlar. O yüzden Husiler Suudi Arabistan'a bu şekilde saldırı yapınca Suudi Arabistan buna misilleme yapar mı yapmaz mı, yoksa bu işi Amerika Birleşik Devletleri'ne mi havale eder? Yani aynen Hürmüz'deki olduğu gibi durum işte o bölgede de olur mu olmaz mı? İşte önümüzdeki günlerde bekleyeceğiz. Yani bu saldırıların şiddetine göre bunun önümüzdeki günlerde bekleyeceğiz. Esasında gün içinde ABD Başkanı Donald Trump bu konuyla ilgili İran'ı uyardı. İşte Husilerin tırnak içinde İran'ın vekili olduğunu, onun adına hareket ettiğinden dolayı bu saldırılardan dolayı İran'ın sorumlu tutuklarını ve eğer bu saldırılar devam ederse hem Husilere yönelik hem İran'a yönelik şiddetli saldırılar yapacakları yönünde ifadeler kullandı. Tabii malum izleyicilerimiz için şunu söyleyeyim ki işte Husiler pazartesi itibariyle Suudi Arabistan'a yönelik bir deniz ablukası başlattıklarını bildirmişlerdi. Ve dün bunu da hayata geçirdiler ve Suudi Arabistan'a bağlantılı iki petrol tankerini de vurduklarını ifade etti ve Suudiler. Esasında az önce Tahir senin de altını çizdiğin üzere İran bugün bu yöndeki uyarısını defalarca yapmıştı. Eğer saldırılar şiddetlenirse savaş sadece Hürmüz Boğazı'yla değil aynı zamanda yaylarak Babılvan'da Kızıldeniz ve diğer noktalara da sıçrayacak yönünde bugüne kadar defalarca işte haber üzerinden de işte İranlı yetkililere aktaran ben defalarca ifadeler kullanmıştım. Ve şimdi görüyoruz ki İran'ın o dediği de boş çıkmadı ve an itibariyle biz Hürmüz'ü tartışırken Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'e odaklanıp orayı açmaya çalışırken bırakın orayı açmayı ikinci bir cepheyle de karşı karşıya kalmış oldu. Tahir, son olarak da şunu belirteyim ki işte haber İran medyasında yer alan haberlere göre an itibariyle İran'ın güneyindeki saldırılar devam etmektedir. İran'ın bazı noktalarına yönelik saldırılar vardır ve İran'da buna misilleme olarak karşılık olarak Kuveyt'i bulmaktadır. Kuveyt'ten gelen haberlere göre Kuveyt hava savunma sistemleri de İran'dan gelen saldırıları püskürtmeye çalışıyor.
0: Evet Ekber, paylaştığım bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yani bölge belki de o Şubat ayında başlayan savaş sürecinden daha da gergin. Çünkü ekranı da biraz önce getirdik. Eskiden sadece Hürmüz Boğazı'nı takip ederdik ama artık Babil Mendebi de çok yakından takip edeceğiz gibi görünüyor. Suudi Arabistan konusunu özellikle Ekber'e sorduk. Çünkü Suudi Arabistan'ın hem Körfez ülkeleriyle olan işbirlikleri var, hem askeri işbirlikleri var hem de Pakistan'la olan askeri işbirlikleri var. Yani olası bir durumda Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırı başlarsa ve Suudi Arabistan'ın buna nasıl karşılık vereceği, neleri beraberinde getirecek, dünya bu konuda konuyu da yakından takip ediyor. Şimdi devam edelim, Avrupa'ya dönelim. İngiltere. İngiltere'de artan sıcaklar ve yağışların azlığı su krizini ortaya çıkardı. Pek çok tasarruf tedbirleri var. Yani araç yıkamak, bahçe sulamak, bunların yasaklanması gibi. Hatta daha da ilginci, hortum kullanımı yasaklandı.
2: Araç yıkamak, bahçe sulamak ve havuzları doldurmak yasak. İngiltere su kriziyle mücadele ediyor. Avrupa kavurucu sıcakların ardından su kriziyle karşı karşıya. İngiltere'de krizden etkilenen ülkelerden biri. Bu yıl normal yağışın yalnızca

0: %40'ı görüldü. Kavurucu sıcaklarla da su tüketimi normalin %10 üzerine çıktı. Su krizi sonrası tasarruf tedbirleri de devreye alındı. Ülkenin en büyük su dağıtım şirketlerinden Thames Water, 10 milyondan fazla müşterisini kapsayan tedbirleri duyurdu.
1: Londra'nın su sağlayıcı şirketi olan Thames Water, yaşanan olağanüstü sıcak ve kurak ilkbaharın ardından su kaynaklarını korumak amacıyla 10 milyon abonesini kapsayan bir hortum kullanma yasağı kararı aldı. Dün yürürlüğe giren daha doğrusu uygulama ve kısıtlama kapsamında bahçe veya hobi bahçelerinin sulanması, araç yıkanması, şişme havuz veya yüzme havuzlarının doldurulması ve pencerelerin temizlenmesi amacıyla hortum kullanılması yasaklandı.
0: Tedbirler kapsamında bahçe sulamak, araç yıkamak yasaklandı. Çocuk ve şişme havuzların doldurulmasına izin yok. Bahçeler kova veya sulama kabıyla sulanabilecek. Sağlık ve güvenlik gerekçesi bulunan durumlar yasaktan muaf tutuldu.
2: Avrupa Birliği Komisyonu, Google'ın dijital piyasalar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle iki ayrı para cezası kesti ki rekor ceza olarak ifade ediliyor. Toplam para 890 milyon euro.
0: Avrupa Birliği Komisyonu teknoloji devi Google'a yönelik yeni bir yaptırım kararı aldı. Dijital piyasalar yasası kapsamındaki ihlaller nedeniyle şirkete toplam 890 milyon euro para cezası verildi. Avrupa Birliği'nin incelemesinde Google'ın iki farklı alanda rekabet kurallarını ihlal ettiği belirlendi. İlk ihlal Google arama sonuçlarında ortaya konuldu. Komisyon şirketin alışveriş, otel, ulaşım ve spor gibi alanlarda kendi hizmetlerini üçüncü taraf platformlara göre daha ön plana çıkardığını açıkladı. Yapılan değerlendirmede Google'ın kendi ürün ve hizmetlerini daha görünür hale getirdiği, rakip hizmetlerin ise aynı avantaja sahip olmadığı belirtildi. Bu ihlal nedeniyle Google'a 460 milyon euro ceza kesildi. İkinci adres ise Google Play oldu. Avrupa Birliği Komisyonu uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara alternatif ve daha uygun satın alma seçenekleri sunmasının kısıtlandığını bildirdi. Bu kapsamda da şirkete 430 milyon euro para cezası uygulandı. Böylece Google'a verilen toplam ceza 890 milyon euroya ulaştı. Avrupa Birliği Komisyonu Google'ın söz konusu uygulamalara son vermesini ve kararlara 60 gün içinde uymasını istedi. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise şirketi küresel yıllık cirosunun %5'ine kadar günlük ek para cezaları bekliyor. Avrupa Birliği'nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik sıkı denetimleri sürerken Google kararı dijital piyasalardaki rekabet tartışmalarında yeni bir dönemin işareti oldu.
2: Öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi gündemin sıcak başlıkları var. Herkesin konuştuğu, tartıştığı, birazdan onlara da bakacağız ama önce yurtta başka neler yaşandı? Kısa bir haber turuyla ona da göz atalım.
3: Muğla Fethiye'de dün başlayan yangın tüm ormanlık alana yayıldı. Ekipler alevlere karşı canla başla mücadele etti. Birçok ev boşaltıldı. Yangın uzun saatler sonra kontrol altına alınabildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Yozgat'ta polisleri harekete geçirdi. Drift gösterisi şov meraklısı sürücüye pahalıya patladı. Kimlikleri tespit edilen iki sorumsuza 280'er bin lira idari para cezası kesildi. Ehliyetlerine de 60 günlüğüne el konuldu. Erzurum'da aniden bastıran yağış sonrası caddeler göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak kısa sürede sele döndü. Taşan dere koca bir mahalleyi bu hale getirdi.
4: Selden sonraki son durum.
3: Evleri ve ahırları su bastı. Mahalleliden tepki sesleri yükseldi.
5: Her sene vatandaşlarımız bu sıkıntıyı yaşıyor.
3: Avcılardaki bu görüntülerse şaşkına çevirdi. Üç hırsız bir iş yerinin klima motorunu el arabasına yükleyip göz göre göre çaldı. Güvenlik kameralarını hiçe sayan şüphelilerin rahat tavırları dikkat

0: çekti. Yakalanan iki şüpheli tutuklanırken diğerinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Kurye 380 gram altınla sırra kadem bastı. Kuyumcu şikayetçi oldu, ailesi kaçırıldı dedi. Polis İstanbul'da kaybolan genci her yerde aramaya başladı.
1: Nakidi teslim ediyor, oradan altını alıyor karşılığında. Ondan sonra Kağıthane bölgesinde motor terk edip kayıplara karışıyor. Ama gitti ama kaçırıldı yani. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz tabii ki. Başka bir şey aklımıza gelmiyor.
0: Ankara'da eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot için tören düzenlendi. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal son yolculuğuna uğurlandı.
2: Günlerdir yolsuzluk, rüşvet operasyonlarının yanı sıra ahbap soruşturmasını konuşuyoruz. Şimdi bu kapsamda da bazı dikkat çeken noktalara dikkat çektik. Son ifadesine başvurulan, ifadesi alınan isimler belki de en çok konuşulan isimler. Neden? Çünkü bu isimlerin pek çoğunu bizler ahbap var, devlet yok ya da tam tersi devlet yok, ahbap var derken, kahraman Haluk Levent derken, yardımlarınızı buraya verin çağrılarıyla hatırlıyoruz. Sadece asrın felaketini yaşandığı deprem döneminde değil, öncesinde de sonrasında da Atatürkçü Haluk Levent naralarıyla reklamları yapılıyordu, konserlere çağrılıyordu vesaire vesaire. Yani bir şekilde Haluk Levent'in esas PR'ını yapan isimler vardı. Onları hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi bu isimlerin ifadesine başvuruldu ve bu isimlerin ifadesinde ortaya şöyle bir sonuç çıktı. Bu isimler aslında Haluk Levent'in kumarbaz olduğunu biliyorlarmış. Çek senet işlerine bulaştığını biliyorlarmış. Bu isimlerin hiçbirisi Haluk Levent'e ve Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmamış, yakınlarını bağışta bulunmaması için teşvik etmiş, kendileri böyle söylüyorlar, ama tüm Türkiye'yi buraya bağış yapmak için de teşvik etmeyi unutmamışlar. Bir bakalım, detaylarını konuşacağız.
3: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
4: Bize gelen para hemen anında ahbap yetkililerine iletiliyor.
0: Asrın felaketinde Haluk Levent'in korosuna katılmış, devleti kötülemek için yarışa girişmişlerdi.
5: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
0: O isimler bugün verdikleri ifadede geçmişi inkar edip açıklamalarıyla çelişti.
6: Yanıldığımızı gördük, hayal kırıklığına uğradım. İyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
0: Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz ahbapa yardım toplamadığını iddia etti.
6: Haluk Levent'i gerek basından gerekse aynı sektörden olmamız nedeniyle ismen tanırım. Ancak kendisiyle herhangi bir zaman diliminde yüz yüze gelmedim. Herhangi bir şekilde Ahbap Derneği için veya Oğuzhan Uğur'un belirttiği herhangi bir hesap için yardım toplama faaliyetim olmadı.
0: Sunucu Ece Üner, 6 Şubat depremleri sırasında Haluk Levent'in 850 milyon liranın hesabını tek tek açıklayacağım sözleri üzerine neden böyle bir hesap vermek zorunda kalsın, Ahbap da bizim, Afat da bizim ifadesini kullanmıştı. Savcılık ifadesinde ise kandırıldığını ve pişman olduğunu söyledi.
7: Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum.
0: Fatih Portakal da AFAD'a karşı o dönem Ahbap'a açık destek veren ve bağış için yönlendirenlerin başını çekiyordu. O da soluğu savcılıkta aldı.
8: Sevgili Haluk Levent, bak sana bir şey söyleyeceğim. Sana ne kadar yapıyorlarsa al arkadaşım bu parayı. Çünkü AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
0: Fatih Portakal sabah saatlerinde savcılığa geldi. İfadesinde Ahbap'a bağış çağrısı yaptım ama kendim bağış yapmadım İtirafının ardından adliye çıkışı açıklama yaptı.
9: Daha pişman olduk da söyleyeyim. Kendime kızıyorum aslında. Yani daha fazla belki sorgulayabilirdik, edebilirdik ama bugün içerisinde yani üzülüyorum. Kendime üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdü.

0: emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
1: Ve sunucu Öykü Serter, o da Haluk Levent'le bağlantısının olmadığını öne sürdü.
2: Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldim.
3: Evet.
4: Haluk Levent'le herhangi bir kişisel ilişkim hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim veyahut para alışverişi olmadı. Ahbap Derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım.
1: Avukat Feyza Altun 6 Şubat depreminde sosyal medya hesabından Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum şeklinde skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Altun'un ifade için pazartesi günü savcılığa gelmesi bekleniyor.
5: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
1: Bu isimlere ek olarak deprem dönemi yaptıkları açıklamalarla Ahbap'a destek olan Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Fatih Koparan da savcılığa ifadeye çağrıldı.
6: Yani pek çoğunun ifadesinden anladığımız üzere aslında haberimize de geçiyordu. Görmedim, duymadım, bilmiyorum değil de meğer hepsi görmüşler, hepsi duymuşlar, hepsi biliyorlarmış da başka şeyler için birileri uğraşmış demek ki, takdir bu arada kamuoyunun. Ama ifadelerde dikkat çekenler var. Hafıza unutmaz. Hele ki devletin hafızası, milletin hafızası hiç unutmaz. Şimdilik basit özürlerle, şoke olduklarla, ahlarla vahlarla yaptıklarını üstüne örtmeye çalışıyorlar ama üstü örtülmeyecek kadar ortaya çıkan, çuvala sığmayan mızraklar var. Bunları da konuşacağız. Kimlerle birlikte? Kıymetli konuklarımız var. Onları da hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Avukat Mehmet Yılmazer bugün de bizlerle. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ediyorum. Siyaset bilimci doçent doktor Faik Tanrıkulu. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Teşekkürler.
6: Ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Saygılar, sevgiler, iyi yayınlar efendim.
6: Şimdi tabii konuşacağımız başka başlıklar da var. Mesela Şile Belediyesi'ni de konuşacağız. Çünkü aslında bu soruşturmayla bağlantılı bazı noktaları vardı. Hani ilk günlerde çıkmıştı bir sanatçıya işte 200 bin liralık fatura kesiliyor ama gerçekte 2,5 milyonluk bir ödeme gösterilmişti vesaire. Onların örnekleri de var. Onlara da hemen bakalım. Birazdan detaylarını daha da konuşacağız. Mesela Sena Şener konserine bakıyoruz. Belediyeye bu sanatçı için 1 milyon liralık bir fatura yazılmış. KDV hariç bu arada. Sanatçının beyan ettiği gelirse 50 bin lira. Babazula konseri. Belediyeye fatura 1 milyon, sanatçıya ödenen 25 bin. Can Bonomo, belediyeye, belediyeden bunun için alınan para 2 milyon 250 bin lira. Can Bonomo'ya ödenen 250 bin. Yine Erdal Erzincan, 1 milyon 750 bin belediyeye fatura edilirken kendisine ödenen para 37 bin 500 Türk lirası. Gazapizm konseri için 4,5 milyon lira belediyeye fatura kesilmiş. Gazapizm'in beyan ettiği fiili geliri bu konserden 166 bin. Sıla 6 milyon 200 bin lira fatura belediyeye. Sıla'nın faturası 625 bin. Yani arada 5,5 milyon liralık fark var. Devam ediyor işte Atiye, Melek Mosso, DJ Elize Öncel, Mutlu Ulusoy, Yusuf Emin gibi sunuculara da ödenen paralar var. Peki bunları kimler organize ediyordu? Yani hemen şu sağ taraftaki para kimin cebine gitti? Belediyeye 22 milyon 790 bin lira fatura edildi. Sanatçılara 1 milyon 900 bin lira para ödendi. Peki geriye kalan 20 milyon lira, hatta 21 milyon lira kimin cebine gitti? Bunları da konuşacağız. Ama önce bu Ahbap Derneği'ne bakalım. Şimdi bu soruşturmada neden bir bağlantı var demiştik? Çünkü bu organizasyon şirketleri arasında Haluk Levent'in abisinden de bahsetmiştik. Yeliz Kaya orada trafiğe takılmıştı. Yeliz Kaya Haluk Levent'in asistanıydı zira.

0: hesabında 2,5 yılda 20 milyar Türk lirası gibi bir para dönmüştü. Ama önce ünlülerle başlayalım. Şimdi geride bıraktığımız gün onların arasına yenileri de katıldı ifadesine başvurulan isimler. Mehmet Bey, bu arada bu isimler neden mesela ifadeye çağrılıyor? Hangi gerekçeyle, ne deniliyor?
1: Şöyle söyleyelim, yani bunlar bilgi alma gerekçesiyle aslında çağrılıyorlar. Aslında soruşturma kapsamında tanık sıfatı diyemeyiz ama bilgi alma tutanağı zaptıyla ifade veriyorlar. Sebebi ne? Bunun bir sebebi var tabii. O süreçte ahbaba yardım yapılmasına yönelik yaptıkları açıklamalar var. Özellikle 6 Şubat 2023 depremi sürecinde kendilerinin sosyal medyalarından, kendi bulundukları medya yapıları içerisinden her birinin işte ben AFAD'a değil, AFAD'a hatta Fatih Portakal'ın ifadesi var, işte AFAD'a para verilecek ama verilecek paranın nereye gideceğini ben bilemem, bilmiyorum. Ama ahbaba bu anlamda bir yönlendirmesi var açıktan. Ve bunu da hiç sonrasında da bugün yine adli önünde görüyoruz. Diyor ki işte pişmanım, böyle yapmamalıydım gibi açıklamalarla. Halbuki şunu söyleyelim, hukuk devleti duygularla değil delillerle işler. Dolayısıyla hukuk devleti algıyla esir alınamaz. Hukuk devleti bildiğimiz delillerle gerçekleri ortaya koyabileceğimiz bir mekanizmayı öngörür. Biz şunu gördük, aslında denetimin ve kurumsal şeffaflığın ancak devlet eliyle, bu tip bağış organizasyonlarında devlet eliyle yapıldığında bir güven oluşabileceğini gördük. Bu isimler de muhtemelen artık yeni gördüler.
0: Meğer hiçbiri sonrasında ahbap değilmiş.
1: Ya hiçbiri ahbap değilmiş, dost değilmiş, ahbap değilmiş.
0: Değil mi?
1: Yani, değil mi?
0: Yani şimdi dün konuştuk. Güngör Özarslan, Gökhan Özoğuz, Ece Üner, Öykü Serter, Fatih Portakal diyor ki, yani hepsi özetle diyor ki ya biz biliyorduk zaten Haluk Levent'in ne olduğunu.
2: Hepsinin ortak noktasına
0: biz para edelim. Vermedik, biz yatırmadık. Neden peki sizin güven duymadığınız bir isme, sizin para yatırmadığınız bir isme Türkiye Cumhuriyeti'nde, hatta dünyanın pek çok yerinden bağış toplanmasını istediniz, talep ettiniz, onun reklamını yaptınız. Bunun altında ne aramak lazım?
2: Şimdi 2023 Şubat ayına gitmek lazım. Büyük afet yaşandığında, asrın felaketi yaşandığında Türkiye'de bir kısım algı odakları, işte kendini sözde muhalif olarak tanımlayan, bu siyasetçi olabilir ya da başka bir şey olabilir, şöyle bir söylem geliştirdiler. Siz de A Haber olarak ilk andan itibaren sahadaydınız, o acıyı ve yardımları dünyaya aktardınız. Devlet yok, devlet geç kaldı. İlk başta devlet geç kaldı. Daha sonra enkaz kaldırma çalışmaları Türkiye seferber olduktan sonra birden işte orada sağ koordinasyonu bu tür şeyle daha AFAD'a geçer. Yardımlarda işte Kızılay gibi ya da devletimizin meşhur olarak tanıldığı insani yardım örgütler. İşte en bilineni İHA isim verebiliriz. Umut Kervan, aklıma gelenleri söylüyorum vesaire. Onlar sahadaydı. Birden biz ahbabı biliyorduk ama popüler çocuk bir ahbap Haluk Levent çıktı. Robin Hood. İşte şarkı falan söylüyor. Türkü. Bir de muhalif mahallenin çocuğu, evladı. Yani öyle de bir şey var söylemiyle. Sanal medya üzerinden bir algı oluşturuldu. Hatta algılar o kadar büyüdü ki değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan çıkıp ne bu dedi ya, Kızılay binlerce kişiye yardım dağıtıyor. Biz sağdayız, devlet burada dedi. Hani bu algıları yıkmak için. Daha sonra bir de buna babalacılar falan. Aslında bunlar 4-5 tane. Bunlar patlayanlar. Katıldı. Sayın Devlet Bey MHP lideri grup toplantısında ne oluyor? Ne bu ahbapçılar, babalacılar, devlet var. Bunlara kimse...
0: Bu işler böyle ahbap çavuş ilişkileriyle yürümezdi.
2: Dedi. Neden? Çünkü ya büyük bir afet. İnsanlar yakınlarını çıkartmaya, kurtarmaya çalışıyor. Soğuk bir taraftan Türkiye seferber olmuş yardımlar. Bir algı oluşturuldu. İşte burada hassasiyet çok önemli. Yapılan yayınlarla ahbap başlığımız olduğu için söylüyorum. İşte Babala TV'nin başka yaptıkları da var. İşte orada bir yalan üzerinden yardımları durdurdu. Baraj yıkıldı yalan üzerinden. Öyle yayınlar yapıldı ki o dönem hatırlattınız. İnsanların aklına soru işareti, ünlem işareti, virgül ne varsa hepsini koydular.
0: Yarıştılar. Ahbap demek burada, için yarıştılar.
2: Burada ne oldu? Ama burada ne oldu? Ahbabı bir cazibe

0: merkezi haline getirdi. Pişmanlıkları var. Yani söyleyeyim, bugün dedik pişman olduklarını söylüyorlar. Araştırmadıklarını söylüyorlar ifadelerinde. Değerli savcılarımız bunu da aldı. Ama burada bir vaka var sonuçta.
1: Ama çok özür diliyorum. Pişmanlık duyuyorlar. Araştırmadık diyorlar ama biz biliyorduk Haluk Levent'in kim olduğunu diyorlar.
0: Şimdi birkaç tanesi özür diledi.
1: Yeter mi?
0: Toplum vicdanına bakmak lazım. Kamuoyu vicdanına bakmak lazım. Burada çok önemli bir şey söylediniz siz. Tahir Bey, biliyorduk. Yani bu çok önemli bir şey.
1: Yani görmedim, duymadım, bilmiyorum değil. Gördük, duyduk, biliyorduk diyor.
0: Peki bu biliyorduk ve durumun ne olduğunu en net kim söylüyor biliyor musun? Haluk Levent'in kendisi söylüyor. Ben böyleyim zaten. Ben böyleyim diyor. Şimdi burada sorun ne?
2: Bu, yani bir anda hukuk, satabilirim diyor.
0: Hukuksal boyutuna savcılar, değerli hukukçular burada. Burada temel sorun ne biliyor musunuz? Hani bile bile lades olmak. Bunu muhalif mahallenin, Cumhur İttifakı, Erdoğan karşılıklarına, devlet karşılıklarına döndüren mahallenin Haluk Levent'i satın alması bile bile. Size bak çok önemli bir örnek vereceğim. Mahsun Kırmızıgül açıklamasını okudunuz mu?
1: Evet, burada izleyicilerimize de paylaştık.
0: Ya diyor, bir sezon filmden aldı senin cezaevindeydin. Yatıyordun, seni çıkarttık. Bir sezon diziden aldım parayı, senin banka borçlarını, seni kurtardım. Oldu mu diyor. Bizi de mahvettin diyor. Ama o metini okuduğumda ne var biliyor musun? Okudum, ben böyleyim. İşte şeyler var. Bunları pişman ve özür dilemeye hazırım. Vesaire vesaire. Aa, böyle
3: aynı zamanda da operasyon imması yapıyor.
0: Yani. Böyle diyecektim ama haba altından da sopa gösteriyor. Hala.
1: Evet evet.
0: Bir de burada konuşmadığımız bir şey var. Şimdi sıcak başlıkları konuşuyoruz. İfadeye gidenler, verilenler. Şimdi bu Ahbap üzerinden devşirilen paralar. Şimdi inceleniyor bilirkişi tarafından. Bir de ikili ilişkileri, gönül ilişkileri aldığı paralar. Gayrimenkullerin nakde çevrilmesi aldığı paralar. Kripto para üzerinden aldığı paralar. Paralar. Vallahi Sürün Osman'ın mezarda kemikleri sızlıyor.
2: Ben diyor. Onu açtı.
0: Ben diyor. Peki biz neden büyük soruyu sormuyoruz? Bir soruyu atlıyoruz biz. Para nerede? Bunların hepsi kumarda gitmedi.
1: Ya para... diyor ki daha yüzlerce kişiye borcum var. Bu birkaç kişiyi biz konuştuk.
0: Ya şimdi bu ahbap dışında konuşamayanlar var. Rezil olmaktan korktukları için. Bakın altını çizerek söylüyorum.
1: Haluk Levent'in tehdit ettikleri de var sanki.
0: İşte o metinde o var.
1: O metinde diyor ki...
0: İnsan içine çıkacak yüzünüz kalmaz diyor.
1: Diyor ki ben şu kadar borç para aldım. Bunun karşında hani benden aynı parayı alanlar da vardı.
2: Tefecilik de
1: suçladı. Kaç faiz de bunu geri alanlardı. Bu tefecilik...
2: Evet yani.
1: Soruşturmacı birimler
0: ve savcılar mutlaka bunu araştırıyorlardır. Haluk Levent tek başına mı? Yani şöyle diyelim, kendisi dediği için, itiraf ettiği için söyleyeyim. Bu bir kumarbazın kendini kurtarmak için kurduğu bir ekosistem mi? Birinci soru bu. Yoksa Haluk Levent yalnız değil mi? Bu biraz
1: o da şu mesajı mı veriyor yani ben yanarsam
0: yani o ben şimdi rakamlara bakıyorum.
1: Yakarım mı diyor.
0: Rakamlara şimdi bakıyorum. 2 milyar TL bizim parayla 3 milyar TL totalda biz toplamıyoruz. Şimdi bakın rakamlar
2: 190 milyon bahise gitti gerisi.
0: Ya işte öyle. Şimdi bilirkişi raporuna bakacağız. Masaka bakacağız. Peki Haluk Levent neden bu kadar büyüdü? Hiç bunu sordunuz mu?
1: Soracağım ama Faik hocama da bir açılış için söz vermek istiyorum. Şimdi Fatih Portakal'ın şöyle bir sözü var. Diyor ki paraları nereye harcadığı konusunda telkinlerde bulunabilir ve bunu açıklamasını isteyebilirdim. Ancak bunu yapmadım. Bu konuda sorumluluk duygusu hissediyorum. Özür dilemek gerekirse de özür dilemeye hazırım. İnsanlara yardımların bir an önce ulaşması amacıyla hareket ettim diyor. Yine başında... Bu şahıslara sınırsız bir güvenim söz konusu değildi zaten diyor. Anketlerde en güven duyulan kişi olarak görülmesi nedeniyle yardım için lehine beyanlarım olmuştu. Paraların nerelere harcandığı konusunda bir bilgiye sahip değildim. O günkü şartlarda denetleme gereği de duymamışlar. Duayen gazeteciler. Devam edelim bir sonraki sayfasına da bakalım. Ahbap'ın yanı sıra devlet kurumları olan AFAD ve Kızılay'ın da yayınlamış olduğu ihtiyaç listesini programlarında paylaştım. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Ben yardımlarımı ihtiyacı olan kişileri bizzat yapıyorum. Ahbap'a yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için pişman. Şimdi bahsetmiş olduğumuz isimler,

0: biraz önceki genel barkodumuzu bir verebilirse arkadaşlarım. Ahbap denildiğinde Haluk Levent'ten sonra gözümüzün önüne gelen isimlerden bahsediyoruz. İşte Babala TV, Ozan Özoğuz. İşte Gökhan Özoğuz'dan bahsediyoruz. Athena Gökhan'dan. Ece Üner'den bahsediyoruz. Öykü Serter'den, Fatih Portakal'dan. Dahası da var. Şimdi görünen o ki bu isimler kendileri güvenmediği için Ahbap'a para vermemişler. Ama toplumu yönlendirdiler. Devlet aleyhine çokça propaganda yaptılar. Bunu da biliyoruz. Şimdi buradan bazıları şu sonucu çıkarıyor. Ya demek ki bu isimler aslında siyaset yaptılar. Ya da siyasetin oyuncağı oldular. Sizce?
1: Bakın şimdi bu hasrın bir felaketi yaşanmış. Ve herkes acısıyla elindeki varlığı, yokluğu, yani o tırların gidişi, can havliyle insanların ellerinde varlığını, yokluğunu, binlerce fedakarlık yapmış bir süreçten bahsediyorsunuz. Ve sıcağı sıcağına insanlar anlamaya, çözüm bulmaya çalışıyor. Ve siz daha olayın, sürecin hangi boyuta gelip gelmediğini bilmeden doğrudan ideolojik bir saplantı ve yani burada ayrışma olmayacak bir önemli bir vakadan bahsediyoruz. Yani bazı konularda muhalif olabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama böyle bir asrın felaketini insanlar can havliyle o mücadeleyi verirken siz hangi akılla bu ayrışmayı yapıyorsunuz? Toplumsal derinleşmeyi, toplumsal infiali yapıyor oluyor olmak bu kadar basit mi? Yani ve şimdi ifadelere bakıyorsunuz. Şu bile başlı başına sözüm ona demokrat, özgür, işte adını ne tanım, hümanist, artık bütün tanımları kendilerine, çünkü öyle bir yakıştırma yapıyorlar. O zaman siz sahtekarsınız. Para yani, yatırmadım diyorsunuz.
0: Kandırılmadım, kandırdım.
1: Yani
0: özetle
1: hepsinin, bakın şimdi dördünün ifadesini, para yatırmadım. Demek ki siz zihninizde başlı başına bir şüpheniz var. Ama sırf bu ideolojik körlük için kalkıp bu milletin en acı, en hassas döneminde bunu bir siyasi bir infiale düşürme cüretini gösteriyorsunuz. Bu ikiyüzlülüktür. Bunun daha başka bir ifadesi yok. Yani madem o kadar size göre en ideal olanı buydu, o zaman yatırsaydınız. Samimiyet budur, öyle değil mi? İnanmadığın şeyi milyonlarca insanı yönlendirmek bu kadar basit olmamalı. Yani sözüm ona, gerçekten yardım ve iyi niyetli yardım yapmak isteyenleri de manipüle ettiniz. Ve bunun vebalini nasıl vereceksiniz? Ve şimdi bakın biz değil mi burada işte akademisyen, gazeteci, bizim bir toplumsal bir sorumluluğumuz var. Yani sıradan bir söylediğimiz her sözün bir bağlayıcılığı bir unsuru var. Dolayısıyla siz gazeteci olarak nitelendiriyorsunuz. Gazeteci sadece olayları anlatmak değil, aynı zamanda kamuoyu ve devletin, toplumun faydalı olan, ki bakın tırnak içerisinde söylüyorum, böyle bir olağanüstü bir afette bütün bu ideolojik körlüklerinizi bir tarafa bırakıp gerçekten toplumun ve o acı çeken insanlara merhem adına hareket etmeniz gerekiyordu. Ama şimdi bu kadar kolay bundan sıyrılamazsınız. Ben iyi kötü birçok Avrupa siyasetini daha çok yakınen bölge olarak takip ediyorum. Yani ben böyle bir örnek görmedim diyebilirim.
0: Değil mi?
1: Bu tür olağanüstü bir durumlarda kalkıp siz işte baraj patladı diyeceksiniz, insanları yanlış yönlendireceksiniz.
0: Devlet yok, Ahbap var. Ya böyle bir söz, devleti yok saymak, afetin en önemli bileşeni olan AFAD koordinasyonunu görmezden gelmek. Kızılay, Kızılay'ı karalamak, milleti belki kendi hitap ettiği kesimleri, seçmenleri Kızılay karşısında düşman etmek. Hatırlıyor musun, yani Kızılay'ın kan konusunda bile sıkıntı çektiği dönemler oldu. Neden? Sırf bu insanlar dedi diye.
1: Bakın şimdi 99 depremini ben hatırlıyorum. Yani tabii o zaman

0: böyle liseli çağlardaydım. Ama o zamanki atmosferi bir düşünün. AFAD diye bizim bir kurumsal bir şeyimiz yoktu.
1: Öykü Sarter bunu en iyi bilen isimlerden birisiymiş. Kendisi ifadesinde diyor ki ben diyor 99 depreminde muhabirdim. Orada neler yaşandığını gördüm. Psikolojim o kadar bozulmuştu ki hala onun etkisindeydim 2023'te. Şimdi
0: ya memur maaşları hatırlayın, Ecevit döneminde memur hatta o deprem paralarının, bakın devlet eliyle diyorum, nerelere gittiğiyle ilgili olarak yıllarca süren spekülasyonlar oldu.
1: Evet.
0: Yani hatta öyle bir hale geldi ki devlet maaşları ödeyemeyecek noktaya dahi erişti ve büyük bir kaos halinde vardı ki 99 depremi bununla kıyaslanamaz.
2: Bir de özel tüketim vergisi dediğimiz vergi zaten o dönemin ürünüdür hatırlarsanız.
1: ÖTV.
2: Onunla beraber tabii, aynen öyle.
1: Şimdi ama bakıyoruz hepsi, mesela en son Fatih Portakal diyor ki ya şu cümle benim en dikkatimi çeken cümle. Bir sorumluluk duygusu hissediyorum. Özür dilemek gerekirse de özür dilemeye hazırım diyor. Neyi bekliyor? Şimdi geçtiğimiz gün Gökhan Özoğuz'un da pişmanım şöyleydi böyleydi dediğini hepimiz gördük, duyduk. Ah ahbap vah ahbap dediğine şahit olduk. İfadesini gördük ama Gökhan Özoğuz da özür diliyor. Özür dilemeye hazır olduğunu o da söylüyor mesela. Ama iki gün önce bir üniversitenin mezuniyet töreninde konser verdi. Orada hiç bu dinleyenlerden, kendisini toplayan, kendisini dinlemeye gelen gençlerden hiç özür dilemedi.
3: Şimdi
1: ya biz böyle bir hata yaptık demedi. Aksine Mustafa Kemal Atatürk'ü seven herkesi biz destekliyoruz, onun izinden giden herkesi destekliyoruz diye yine Atatürk de üzerini kapattılar bu iş.
2: Nedamet getirmek bu işi çözecek bir şey midir, beyan mıdır? Bir kere hukuken bunu değerlendirmemiz lazım. Biz bir hukuk devleti içerisinde yaşıyoruz. Hukuk devletinde bu yapılanın aslında bir şekilde hani vasıflandırmaya elbette savcılık yapacaktır ama bu beyanlarının ve o süreçte yaptıklarının işte 217. madde kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna vücut ve sübut eder mi etmez mi bu beyanları, bunu değerlendirmeleri
1: şimdi
2: lazım.
1: Onu soracaktım. Şimdi bir pişmanlık duygusu yeter mi? Ya evet yaptık biz o dönem devleti, milleti devlet karşısında pozisyon almaya yöneltmeye çalıştık. Kızılay karşısında yöneltmeye çalıştık. İşte AFAD'ı karalamak için elimizden geleni yaptık. Onun için pişmanız. Sadece bu isimler için söylemiyorum. Genel olarak o gün bu pozisyonda olanlar için pişmanız.
3: Peki,
1: yani keşke olmasaydı. Tahir demek Bey, yeterli olacak mı?
3: Tahir
1: yasada
3: Bey
1: ya da kanunda böyle bir şey ne der?
2: Böyle bir şey olmaz. Ya bu açıklamayla işte sosyal medyayla, hukuk devleti sosyal medyadaki duygusal açıklamalarınızla ilgilenmez. Ya da işte savcılığa verdiğiniz beyanda ben pişmanım demenizle de o anlamda ilgilenmez. Neden? Çünkü bu suçun belirli oluştuğunun kavranabilmesi için belirli unsurlarının olması lazım. Bunlardan bir tanesi neydi? Gerçeğe aykırı bilgi. Gerçeğe aykırı bilgi var mı ve bu alenen yayılmış mı? Şimdi bunların hepsini evet diyerek hep beraber şey diyebiliriz. Bunların hepsini onaylayabiliriz. Bir de bu ülkenin iç ve dış güvenliği ve kamu düzeni ve genel sağlıkla ilgili bir tarafı var mı bunun? Kamu düzeniyle doğrudan ilgisi var. 6 Şubat 2023 depremi olduğu sırada kamu düzeniyle ilgili bir risk doğuyor zaten. Ve 11 ilde olmuş. Hani bu herhangi bir küçük kasabada bir ilçede olmuş da bir şey değil. 11 ilde olmuş. Yani ülkenin nereden baksanız %10'luk bir kısmında bu deprem meydana gelmiş ve bu deprem de yani 11 ilin hepsinde bir şekilde ağır derecede meydana gelmiş. Şimdi bununla beraber bu söylemleri içerisinde halkı işte korkuya, paniğe sevk etmek gibi bir saik var mı? Şimdi bakın zaten Oğuzhan Uğur'un bir cümlesini herkes hatırlıyor. İşte baraj patladı. Şimdi bu bir korku ve panik yaratma saiki taşır mı? Taşımaz mı bu cümlesi? Bu saik derken nedir? Bir amacı, bir uzak amacı nedir? Bunun yöneldiği şey nedir bu beyanın? Bir panik yaratmaktır. ben bunu yapmak istemedim demekle açıklanabilecek, kastının olmadığını ifade etmekle ispatlayabileceği bir durum da değildir. Söylediği şey halk arasında korku ve paniği yaratmaya yönelik bir şeydir. Peki bu elverişli midir? Bunu doğurabilir mi? Yani bunu yapmasıyla beraber kamu barışını bozmaya elverişli midir bu eylem? Söylediği bu söylem kamu barışını bozmaya tabii ki elverişlidir. Siz depremin olduğu bir bölgede kalkıp diyorsunuz ki baraj patladı aman ha kaçın. Bu bunun gibi bir durum. Evet. Yani orada nasıl bir sahikle, nasıl bir amaçla davrandığını bu cümlelerinden anlayabiliyoruz. Diğer isimlerinde Gökhan Özoğuz'unda, Fatih Portakal'ında o gün yansıttıkları, televizyonlarda ya da kendi sosyal medyalarından yansıttıkları belirli beyanları var. Zaten açıklanıyor ki ben AFAD'a güvenemem, paranın nereye gideceğini bilemem. Şimdi bakın, bazı şeyler basın özgürlüğü kapsamında eleştiri mahiyetinde düşünülebilir ama siz AFAD'ı o gün 11 tane ilde deprem olduğunda, aynı anda deprem olduğunda bu kadar büyük bir yıkım varken, böyle bir enkaz varken, bu enkazın olduğu anda kalkıp ben AFAD'a güvenemem dediğiniz an, ben işte ahbabı yönlendirdiğiniz an, ahbap da alır paraları böyle güzel uçurur. Şimdi bu ifadeleri siz duygusal olarak, siz sonuç olarak kamuoyu önünde bilinen, bir şekilde bu şöhretten kaynaklı olarak da kamuoyunun ilgisini çekebilen insanlarken daha sorumlu davranmanız gerekirken tamamen siyasi sahikle ya da başka sahiklerle bunu da bilemeyiz. Günün sonunda ciddi bir şekilde iç güvenliğin riske girmesini, kamu düzeninin riske girmesini isteyen ajanlar da olabilirler mi? Bu soru işareti, bilemem. Yani ben bir vatandaş olarak bir kere bunu bilemem. Bu amaca yönelmişler midir? Ve bir kişi değil bakın, iki kişi değil. Belki 8-10 kişi, belki 20 kişi bu anlamda öne çıkmış. Sosyal hayatı bu anlamda tehdit eder hale gelmiş. Siyaseten muhalefette kalacağız diye, siyaseten muhalif bir dil geliştireceğiz diye toplumun bir arada olması gereken bir dönemde, devlete sımsıkı sarılması, devletin de halka sımsıkı sarılması gereken bir dönemde ortada devlet yok diyorsunuz. Ortada AFAD yok diyorsunuz. Ortada Kızılay yok diyorsunuz.
1: Öyle bir noktaya gelmiş ki sırf oy devşirebilmek üzere, hükümeti yıpratmak için oradan ne yapsak da bir oy kazanabiliriz acaba düşüncesiyle afet kollayanlar var bu ülkede.
2: Şimdi maalesef
1: her afette daha yangın nerede başladı, yangına şu kadar uçak müdahale ediyor cümleleri kurulmadan önce
2: yanıyoruz diyorlar.
1: Sosyal medyada bir kampanya başlatılıyor.
2: Tabii.
1: Ve buna bu isimler
2: uluslararası çağrı yapılıyor. Call şimdi, for Turkey falan diye biliyorsunuz
1: örnekte,
2: sosyal medyada.
1: Örnekte Güngör Özarslan, yorumunuzu hı-hı alacağım. Mesela Fatih Portakal o afet döneminde ne demişti? Bir hatırlayalım mı? Şimdi ardından bugün
4: 1 milyar söylemleri de toplamış. Var. 1 milyar TL ve Haluk Levent diyor ki bundan sonra bu paraları artık bize değil AFAD'a yapın. Sayın sevgili Haluk Levent, bak sana bir şey söyleyeceğim. Sana ne kadar yapıyorlarsa al arkadaşım bu parayı. Çünkü AFAD'a veya başka bir kuruma giden paranın nereye gideceğinden ben haberdar değilim. Nereye harcanacağından da haberdar değilim.
5: İfademi verdim, o kadar. Gidebilirsiniz dediler. Haluk Levent Bey hiçbir itibatı. Ne oluyor? Bu geçmişte haber amaçlı. Belki bir ilk kez konuşmuş. Yani hatta pişman olduğumu da söyledim. Neticede 2023 şartları arasında o şartlarda baktığımda evet, yani iyi bir dernek olarak görünüyor. Ama bugün görünüyor.
6: Ama bugüne gelip baktığımızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Ve yani kendime kızıyorum aslında. Yukarıda verdiğim ifadede de aynı şekilde. Yani daha fazla belki sorgulayabilirdik, edebilirdik ama bugünkü ortam içerisinde yani üzülüyorum. Kendime üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürmeyecek.
1: Güngör Özarslan, devletin varlığını hissetmeleri için illa devletin savcısının karşısına mı çıkmaları gerekiyor?
7: Şimdi bu duruma nasıl geldi? Yani devlet varlığını hissettirir. Devlet devlettir. Bir yılda geçse, iki yılda geçse, 10 yılda geçse hissettirir. Siz az önce çok önemli bir şey söylediniz. Fatih Portakal'ın yayınında da anlattı ve diğer yayınlar üzerinde söylüyor. Bu algı, hatta ne diyelim, bu algının içine düşmeleri nasıl oldu? Sanal medya üzerinde. Baraj patladı sanal medya. Haluk Levent coştu sanal medya. Dağlara taşlara ahbap sanal medya. Biz afette 7'den 70'e insanlarımızı kurtarmak için mücadele ederken devlet ve millet olarak bize 5. kol faaliyeti çektiler.
1: Evet.
7: Şimdi ahbabım ve Haluk Levent'in görünürlüğü, bu yayınlar nerede yapıldı? Üst takım medyada yapılmadı, gazetelerde yapılmadı, televizyon haber kanallarında yapılmadı. Sanal medyada, işte mercaları biliyorsunuz, o zaman Twitter, YouTube, orada yapıldı. Kendilerini takip eden, az önce Ece Hanım onu söylüyor, hani yaptığım paylaşımları yaptı, onların üzerinde de klişe bir blog oluşturdular. İşte AFAD yok, o yok, bu yok, ahbap var. İşte devlet beni ahbap çavuş olarak tanımladı.
1: Diyor ki ahbabın, ahbaba gönderilen paraların peki, nereye gideceğini bilemediğim için Haluk sana ne gelirse al kardeşim. Yani tabii, Haluk tabii. Levent'e gidecek yani, paraları meğer hepsi biliyormuş.
0: Hayır, nasıl bilmiyordun? Geçmişi sicili kabarık olan bir insanın bugün de öyle bir hassas bir denge döneminde böyle aleni bir şekilde yani bilmemek için herhalde daha ne olması gerekiyor
1: dedik
0: yani?
1: Ya biraz önce Güngör Özaslan'la da biliyorlarmış meğer. Hepsi bildikleri için ahbaba yardımda bile bulunmamışlar. Bağış bile yapmamışlar.
2: Ama sen al kardeşim demişler.
1: Ama sen al, sana ne gelirse al. Ben vermem sana. Sana güvenmiyorum. Ama sen al.
7: Yani sizin bakış açınız çok çok önemli. Bunu bir de toplumun önüne koydular. Cazibe merkezi haline yaptılar. Yani bunları kendine göre benimseyen, takipçisi olan ve dediklerini önemseyen. Bu çok önemli.
1: Şimdi bir tweet atarız, özür dileriz, pişmanız, tamam bir oldu bitti. Yarın İzmir'in dağlarında çiçekler açar.
7: Bundan sonra
1: eşliğinde bir daha sahneye çıkarlar.
7: Bu olaylar yaşandıktan sonra, büyük afetten sonra paneller yapıldı. Afet haberciliği, afet zamanlara iletişim gibi. Bu kadar büyük olayı da biz ilk defa gördük. Aslında müdahale edilmesi gerekirdi. Şimdi müdahale etsen ne diyecekler? Devlet yardım toplamayı engelliyor. Hani bu tür yayınlar yapmayın.
2: Ankara'da Mansur Yavaş pandemi döneminde IBAN paylaştığında da aynı şeyi yaptılar, hatırlarsınız.
7: Yani devletin üstünde ya da devlete gölge edecek bir şey yok mu? Olmaz. Hele bu devletin adı Türk Devleti ise hiç olmaz. Olmaz. Ama bu algılarını yaptılar. Burada en üzücü ne biliyor musunuz? Bunun alıcısı oldu. Yani bu çok ciddi bir güvenlik açığı. Yani biz şimdi sonucu tartışıyoruz. Sonucu. Şimdi Haluk Levent'i biliyor. Aslında oraya da bakmak lazım. Oraya da bilinen bir kişinin kendisi en son itirafında da ben böyleydim. Bir yardım toplayan kurumun başında olması ve önde olması da hepimizin şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gereken bir konu.
1: Yani aslında bu kişiler kandırılmadı. Kandırılan bu sanatçılar, gazeteciler değilmiş anladığımız kadarıyla. Ama bir kandırılan var. Kandırılan bir toplum var. Kandırılan bir seçmen kitlesi var. Peki burada kandıran kimdi? Haluk Levent miydi? Şimdi bu isimler kandırılmadığına göre Haluk Levent'in reklamını yapanlar değil midir kandıran?
0: Şimdi bir sanatçı aslında Haluk Levent'in durumunu çok güzel özetliyor. Şunu diyor, zaten Haluk Levent hani o sanatçı kimliğinden kazandığı şeyi, itibarı kaybetmeye yüz tutmuştu. Dolayısıyla Ahbap Derneği işte bir başlangıçta sosyal medya üzerinden başladı. Onun için o itibar kazanmanın ve daha da ötesi o bağımlılık olduğu noktada veya da yaşadığı ekonomik kriz için büyük bir çıkış yani idi onun kendi idealinde. Hatta Mahsun Kırmızıgül de onu evet, biraz
7: bir sezonluk dizi bildirimi verdim. Oldu mu bu diyor.
0: Oldu. Hatta
7: bankalardan Mustafa, kurtardık seni.
0: Mustafa Topaloğlu'nun bir röportajı var. Bilmiyorum gördünüz mü? O da şeyi Haluk Levent'e ahbabı soruyorlar. Burada anlatamayacağım çok şeyler var diyor. Yani çok mevcutta yaşadığı o yaptığı yolsuzlukla ilgili olarak açıkçası ciddi imalarda bulundu.
7: Orada da az konuştuğumuz bir şey var. O dönemde sosyoloji, işte bu söylemler, algının çevresinde toplanan kimseler kendilerini ne olarak tanımladılar muhalifin yanında? Tamam, muhalif bir var. Atatürkçü tanımladılar. Atatürkçülüğü, kendi Atatürkçülerinin kendine göre tanımladıkları Atatürkçülük eşittir dürüstlük dediler. Şimdi o dönem afet zamanı en popüler Atatürkçü kimdi? Haluk Levent. Haluk Levent. Uğur Mumcu'nun rahmetli meslektaşımızın, o da bir suikastle katledildi, onu da belirtelim. Aslında bugünleri özetleyen bir şey vardı diyor. Eskiden diyor hırsızlar diyor eldiven takardı diyor. Yüzlerine, özür dilerim, yüzlerine kar maskesi takardı. Şimdi Atatürk maskesi takıyorlar diyor.
1: Şimdi bununla ilgili bir paylaşım getireceğim.

0: Haluk Levent şu anda birilerini kolluyor. Birileri ötesinde parayı kolluyor. Bu para nerede?
1: Cüngör Bey'e bu anlamda
0: ya
1: katılıyorum.
0: Ya Tahir Bey, neden sormuyoruz ya? Bu paranın, hadi kumarda bu kadarını yedin, bahiste bu kadarını yedin. Sadece...
2: Şimdi bunu neden konuşmuyoruz biliyor musun?
0: Evet.
2: Başta onu ifade edeyim. Biz bugüne kadar Geleceğiz Ajansı'nda evet tüm bilgi belgeler eşliğinde bu soruşturmaları takip ettik. Şu anda bir bilirkişi heyeti enine boyuna bir inceleme yapıyor. Buradan yoksa aktardık. Yeliz Kaya, biraz önce konser paralarını vesaire söyledik ya. Yeliz Kaya dediğimiz kişi Haluk Levent'in asistanı. 2,5 yılda sadece 2024, 2025, 2026 bu yıllarda Yeliz Kaya'nın banka hesaplarındaki para hacmi 20 milyar neredeyse Türk lirası. Şimdi deprem için toplanan para ya da ahbap için 7 milyar liradan bahsediliyor. O dönemki mali müşavirler ya şu kadar para girdi, şu kadar para çıktı diyor. Dekontlarda ortaya çıkardık. Nasıl dekontlarla oynadıklarını tapelere yansıyan görüşmelerinde bizzat kendileri söylüyorlar. Yanına bir sıfır atabilir miyiz bu dekontun diye. Bu paralar önümüzdeki günler daha net ortaya çıkacaktır. O zaman eminiz ki daha çok şey çıkacak ama bunu zaten kendisi şöyle söylüyor. Bana fazla güvenmeyin diyor. Her an satabilirim sizi. Şimdi Haluk Levent için bu sözlerden sonra kendi itiraflarından, veda mektuplarından ortaya çıkanlardan sonra pişmanız ama biz zaten onun ne olduğunu biliyorduk diyenler. Bir örnek olsun diye Özoğuz'un bir paylaşımı vardı. 2019 yılında attığı bir tweet.
1: Evet.
2: Diyor ki 10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi duruşu, doğruluğu, ileri görüşüyle Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır. Dönemler şartlarına göre değerlendirilir. Benim için ilklerini benimseyişi, ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklamasıyla bugünün Atatürk'üdür kendisi.
0: Şimdi bizim...
2: İmamoğlu. Yarın İmamoğlu çıksa, hani öyle bir şey yapacağını bilmiyorum. İmamoğlu da diyor bana bakan Atatürk'ü görür diye. Ama İmamoğlu da şöyle bir veda mektubu diye yazsa. Ya evet ben, hani varsayıyoruz yazmaz da. Ben böyle böyle bazı şeyler yapıldı, edildi. Bir şekilde kabul etse yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu. Gökhan Özoğuz ne diyecek? Ya biz aslında biliyorduk İmamoğlu'nu mu diyecek?
0: Şimdi Gökhan Özoğuz ne iş yapıyor? Şarkı söylüyor değil mi?
2: Şarkıcı evet.
0: O şarkı söylemeye söylesin, işine baksın. Türkiye'de biz bunu söyleyeceğiz. Biz çok efendiz. Bak tekrarlıyor. Kimse alanın dışına çıkmasın. Şimdi abiyane tabir vardır. İzleyicilerimizin müsaadesiyle söyleyeyim. Yanlış anlaşılmayayım. Ağzı olan konuşuyor diye bir laf var. Şimdi bu memlekette şarkıcı, sanatçı. Gel Haluk Levent de şarkı söylüyor değil mi? Haluk Levent de şarkıcı, sanatçı. Sanatçı, bestekar falan. Kendi alanlarının dışına çıkıp Ekrem İmamoğlu bu 2019'daki bir paylaşım. Türkiye'de bir şey yapıyor, siyaset yapıyor. CHP'de şundan buna bir mücadelesi var. Buna tırnak içinde ne derler biliyor musun? Buna beni İBB'nin konserlerine çağır. Yağcılık. Bak başka bir şey demiyorum. Yağ. Yağıyla yani yağcılık. Yağcılık. Her şey Benjamin Franklin için. Dolar için, para için.
2: Yani onu mu der?
0: Ya biraz ben bunu sordum. bunu neden bir
2: başta aslında İmamoğlu'nu biliyordum da konser peki, almak için bunları söylemeye mecbur.
0: Anadolu'da gariban bir ilçedeki CHP'li belediye başkanı için neden demiyor? Demiyor para Ekrem'de.
2: Şimdi Şile Belediyesi'ni sormak lazım. Yani İstanbul'da
0: bakın
2: bizler biliyoruz İstanbul'daki ilçeler dahil pek çok şehirdeki en azından yeni CHP yönetimiyle organizasyonu, adayları şekillendiren, onları görevlere getiren, aday olmasını sağlayan ve şu anki CHP, daha doğrusu bunlar, bir önceki CHP yönetimini şekillendiren isim İmamoğlu'ydu.
0: Bunlar siyasi tarihi de bilmiyor. İşte şarkı söylemeye devam etsinler diyorum da. Şimdi sevenleri de vardır, onları tensis ediyorum. Hani kendisi bir sanatçı olduğu için. Ben söyledikleri üzerine diyorum bunu. Şarkı söylemeye devam etsin diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de öldü. Atatürk'ten sonra diyor değil mi? Şimdi Atatürk'ten sonra gelen birçok başbakanlarımız var, önemli kişiler var. Sadece birini söyleyeceğim. Bülent Ecevit. Başbakan, o da Atatürkçü. Atatürk hiç kimse gelmemiş. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na Merhum Profesör Doktor Necmettin

0: Bakan Başbuğ Alparslan Türkeş, Milliyetçi Cephe, onlarla birlikte ortaya irade, bir sürü şey var. Bunlar tarihi de bilmiyor. İşte her şey konserlere çıkmak için. Bu bir, bak, bu bir hastalık. Yani şu andaki sadece mevcut iktidar için değil. Bu sanatçı kesen 1 Kasım, hepsini tenzih ediyorum, aydınımızda böyle bir şey var. Bir de bunların şu versiyonu var. Avrupa'da gidiyorlar, PR'lı dolar vererek ödül alıyorlar. Avrupa'da PR lobileri var. 100 bin dolar veriyorsun, sana para, şey veriyor. Bütün Avrupa medyası seni yazıyor. Ödül veriliyor onlara. Şöyle kalemi tutarak görüyorum. İşte bunlar bazen oyuncu oluyor. Bazen sanatçı oluyor. Bazısı kendini yazar, çizer, aydın olarak diyor. Bu ödülümü Türkiye'de ezilen mazlum demokrasi savaşçıları için alıyorum. Böyle elini kaldırıyor. Sonra uçağa atlayıp o kötüledikleri ülkenin gümrüğünden bayrağına geliyor. Bunlar 200. Kötüleyeceksen bakın. Kötüleyeceksen gelmeyeceksin. Delikanlı olacaksın. Mert olacaksın. Gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin. Bu ülke kötü ya. Hani bu ülkede acayip hiç şey
1: yaşanmaz.
0: Bu bir hastalık. Bakın bu bir hastalık. Bu iş Erdoğan karşıtlığının da ötesine geçip Tahir Bey, işte Ahbap olayında gibi devlet karşıtlığına geliyor. Bu bir hastalık. Kronik bir hastalık. Tedavi edilmesi gerekir. Biz de söyleyeyim, yani bu memlekette ya dayanamayacağım. Adam depremde gelmiş, AFAD mücadelede çoluk çocuğunu kurtarmak için. Sadece gerçekten çok etkilendim. Adıyaman valimiz hatırlıyor. Adıyaman'daki valilerimizden, koordinatör valilerimizden biri hatırladı. Sanırım Kayseri valisi atanmıştı.
2: Kayseri valisi. Evet. Var onun Çelik mi? Sesi verecek, isterseniz
0: verin.
2: Yani, arkadaşlarım da
0: yani bir anda bunlar, bir anda o kamyon dinleyelim. Şoförü. Hatırlıyor, aynı olay değil mi? Kamyon şoförümüz.
1: Tabii gazeteci Ersin Çelik.
2: Valisi, evet. Kayseri valisi bugün. Evet.
0: Yani bir anda Ahbap çavuşlar, dolarlar, eurolar. Oh ne güzel dünya. Millet acısı içinde. O videoyu da verirsiniz. Vali durdur ya kamyonu. Bu diyor, biz diyor depremde kurtarma yapıyoruz, enkaz kaldırıyoruz. Kamyonun devlete lazım diye. Emredersin valim diyor. Gece 2 oluyor, 3 oluyor. Yani bu dediğimiz gündüz saatlerinde kurtarma. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle sıkıla sıkıla diyor. Ben gidebilir miyim diyor. Ne oldu diyor vali bey. Vali bey diyor. Benim dedi ailem de enkaz altında diyor. Ben oraya gidiyordum diyor. Devlet çağırdı diye durdum diyor. Devlet çağırdı diye 15 saat durmuş, gitmemiş. Orada Anadolu garibanı, gariban bizim insanımız, euro dolar o bu. Şarkıcılar şarkı söyleyecek.
2: Bak. Bugün Gökmen Bey, Kayseri valisi olan, o dönem AFAD koordinatör valisi Gökmen Çiçek'in söyledikleri hala hafızalarda. Yani kim vardı kim yoktu aslında net olarak söylüyor. Sayın Valimiz anlattığı o anısında.
3: Kamyon durdu. Dedim ki ben AFAD koordinatör valisiyim. Kamyona ihtiyacımız var. Kamyonuna el koyuyoruz. Bugün boyunca bu kamyon arama kurtarma ekiplerini enkazların başına götürecek. Emredersiniz Sayın Valim dedi. Hemen kamyonuna arama kurtarma ekiplerini yükledik. Gece 11'e kadar, saat bu bahsettiğim olay 12 falandı. Gece 11'e kadar enkaza arama kurtarma ekiplerini taşıdı o kamyon. Gece saat 11 olduğunda artık efendim kamyona ihtiyacımız kalmadı. Arkadaş gidebilir dediklerinde vali beyle görüşebilir miyim demiş. Geldi. Sizin de beni ziyaret ettiğiniz kriz merkezindeki bölgeye. Dedi ki Sayın Vali, arkadaşları taşıdım. Dedi bana da bir arama kurtarma ekibiyle gidebilir miyim? Bana da bir arama kurtarma ekibi verir misiniz? Dedim niye? Dedi ki benim ailem enkaz altında. Siz arabama el koyunca ailemin yanına geçiyordum. Ama siz arabaya devletin ihtiyacı var. İşte milletin ihtiyacı var deyince söyleyemedim. Arkadaşlarım ona şahit. Ya niçin söylemedin? Niye bunu bize bildirmedin deyince Sayın Valim koskoca devletin valisi çıktı. Arabanla arama kurtarma ekiplerini taşıyacağız dedi. Devletin ihtiyacı olan bir şeye ben söyleyemedim.
2: Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e teşekkür edelim. Bunu şimdi, bize hatırlattığı şimdi, için.
0: Şimdi 10 puanlık soruyu sorayım. Bunu yapan o kamyon şoförü mü büyük? Bu şarkıcılar mı büyük? Şarkıcılık mesleği için söylüyorum. Bu arkadaşlar diyeyim. Mesleğini söyleme. Bu zatlar mı büyük? Soruyu tekrarlıyorum. Bu kamyon şoförü mü büyük? Adam. Hani adam ya bunlar. Adam. Yoksa mesleklerini söylemem. Yanlış anlaşılma olabilir. Olmasa böyle devlet yok diyenler mi? Adam.
2: Ulan Türkiye Cumhuriyeti dediğimizde millet sahibi millettir. Bunu biliyoruz. AFAD'da mesela, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Tahir kurumudur. Bey. Sahibi millettir. Kızılay'ın da sahibi tarihiyle birlikte Tahir, bu millettir.
0: Tahir Bey, söylemeyin.
2: Milleti yoksa yanlar. Ahbabı kahramanlaştırdılar. Biz bu kahramanları karalamak için ellerinden geleni

0: Yaptılar. Sadece bu kamyon şoförü değil, AFAD çalışanlarını da o gün duyduk, dinledik. Ailesi enkaz altındayken önce başka canları kurtarma görevinde o kahramanlığı gösteren gerçekten bu devletin dostları, ahbapları vardı. Bu devletin kahramanları vardı.
1: Hatırlıyor
0: böyle
1: musunuz?
0: Sosyal medya
1: bakın,
0: kahramanları
1: hatırlıyor
0: vesaire.
1: Musunuz? Ayrım değil, ayrım yapılıyor denildi ya. Tabii. Ben hala hatırlıyorum. İnanamıyorum ya.
2: Evet. Kavga çıkarmaya çalıştı.
1: Bazı iller
3: şimdi biz gazeteci şey? Olarak konuşulurken ne demek istediklerini biliyorum o algılar üzerinde. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a oynadılar. Devlet mevlet değil.
0: Algılar, biraz önce.
3: Algılar bakın buydu. Söylemleri böyle. Cumhurbaşkanımız nedir? Devletin vücut bulmuş halidir. Devletin başıdır. Ordunun başıdır. Milletin başıdır.
0: Milletin iradesini teslim tabii, ettiği
3: kişidir.
0: İsimdir.
3: Kişidir. Ve oradaki hizmeti gölgelemeye çalıştılar. Acı var. Herkes acılı. Bizim acımız ya. Şimdi bir deprem bölgesine git. Yakını kaybetmeyen yok ki. Ya yaralısı var ya bir yakını kaybetmiş. Herkes seferber olmuş. Şimdi o dönem en muhalif kimdi siyaseten? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Bey. Aynen şu açıklamayı yaptı Tayyip Bey hafızanı sonra. Dünyanın bütün arama kurtarma ekipleri gelseydi bu enkazı gene kaldıramazlardı. Gelseydi. Büyük bir mücadele verildi. Üçüncü yılına geldiğimizde evler teslim etti. Artık almayan kalmıyor. Kalmıyor. Devlet gerekeni yaptı. Ama üzüldük. Bakın ciğerimiz yandı. Benim en çok bunda şey yaptığım nedir biliyor musun? Bağırdım. Ya acının üzerinden bari bunu yapmayın.
0: İşte bakın muhalifsiniz.
3: Tamam muhalifsiniz anlıyoruz.
0: Erdoğan'ı. Ben hala içinden. Merdan Yanardağlar, yani, Fatih yani. Altaylılar. Biraz önce işte bu o yeni ifadesine başvurulan isimlerden arasında bulunan doğayan gazeteciler vesaire bunlar vardı. Özetle bakın biz şu konuyu işlerken Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptıklarını bunlarla kıyaslamıyoruz bile.
3: Buna geçmeden
0: biz onların yaptıkları neydi sadece bunu hatırlatıyoruz. Bakın biraz önce Gökhan Özoğuz bugünün Atatürk'ü dediği, Atatürk'ün sancağını taşıyan kişi dediği Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla yargılanıyor şu anda. Onun yönettiği, onun idare ettiği Cumhuriyet Halk Partisi şaibeli kurultaylarla, davalarıyla anılıyor. Pavyonlarda yapılan pazarlıklarla anılıyor. İşte o belediyelerden birisi Şile Belediyesi. Şimdi siz biraz önce bir soru sordunuz. O Berkan Tacil denilen bir isim var. Fatura kesen isim. Kim Berkan Tacil? Haluk Levent'in kardeşi. Onun o kestiği faturalarda kayıp bir 20 milyon gördük ya orada. Şimdi sanatçıya verilenle belediyeye kesilen fatura arasında. Siz dediniz ya bu büyük paralar nerede? Şimdi en azından şu rakamlar ortaya çıktı. Ya şu sadece Berkant Acil'e mi gitti? Berkant Acil'e mi gitti? Yoksa arkasında başka kimler neler var? Bunlar da ortaya çıkacaktır. Şile Belediyesi bugünün en çok konuşulan konularından birisi. Dün başka bir belediyeyi konuşuyorduk. İşte evet. İzmit Belediyesi'nde bir iddia var.
2: Evet.
0: Araç ihalesi için 3 kilogram mıydı altın? 3 kilogram evet. Altın belediye başkanına verildiği iddiası var. Şimdi bu belediye başkanlarının pek çoğu Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gören, bugünlük liderimiz Özgür Özel diyen isimlerden bahsediyoruz. Ki o dönem İmamoğlu'ndan destur almayan isimlerin bazılarının belediye başkanı bile olamadığından bahsediliyor. İddialar bu yönde. Şimdi Şile Belediyesi'nde en son ne olmuş bir izleyelim, hatırlayalım. Şimdi bir de bunun üzerinden konuşmaya devam edelim.
1: Evet.
0: Bir
1: evet.
4: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
5: Gerçekte verilen düşük ama faturada yüksek tutarlı giderler gösterildi. Üstelik para, paravan şirketler üzerinden dolaştırılarak izi de kaybettirilmeye çalışıldı. İddialar kadar vurgunda büyük. Ucuysa ahbaba uzandı.
6: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
5: Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil'in tutuklandığı festival yolsuzluğunda işin ucu Haluk Levent'e kadar dokundu. Bir taşın altından daha o çıktı.
7: Yıl 2024 35. Şile Bezi Festivali organizasyonu Haluk Levent'in kardeşi Berkan Acil Koşan Adam firmasıyla düzenliyor. Ancak ihale yükümlülüğünü karşılayamadığı için Sur Müzik üzerinden yapılıyor tüm bu organizasyon. Ama dikkat çekici bir nokta var. Sanatçılara ödenen parayla gerçekte faturada gösterilenler arasında dağlar kadar fark var. Örneğin Sıla 620

0: 25 bin lira almış konser için ama faturada 6 milyon 200 bin lira yazıyor.
1: Aynı festivalde Sena Şener 50 bin lira almış ama belediyeye 1 milyon lira fatura edilmiş. Can Bonomo 250 bin lira kazanırken belediyeye organizatör tarafından 2 milyon 250 bin lira fatura edilmiş. Sanatçıların toplam talep ettiği 1 milyon 930 bin lirayken belediyeye yaklaşık 10 katı olarak 22 milyon lira fatura gösterilmiş.
2: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
1: Bu belgeler Berkan Tacil ve Haluk Levent'in para akışını yapan Yeliz Kaya'nın tutuklanmasına sebep oldu. Üstelik bilirkişi raporunda paranın da önce organizasyon firmasından diğer firmalara, ardından şahıslara gönderilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
3: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
2: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
1: Sur Müzik paravan olarak kullanıldı. Arkasında Koşan Adam organizasyon firması, yani Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil vardı. Bu tespit sanatçıların birçoğu tarafından da onaylandı.
4: Söz konusu işi bana Koşan Adam getirdi. Parayı Sur Müzik Organizasyon havale etti.
5: Söz konusu işi bana Koşan Adam getirdi. Parayı Sur Müzik Organizasyon havale etti.
1: Toplamda 38 milyon liralık ihale vurgunu için hazırlanan bilirkişi raporunda festival ihalesinden çıkan para trafiğinin Ahbap soruşturmasındaki isimlerle kesiştiği de ortaya koyuldu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın 1,5 milyon dolarlık transfer yaptığı, Haluk Levent Levent'in Yeliz Kaya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı.
2: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
1: Bu organik ilişki Berkan Tacil'in Yeliz Kaya'ya attığı mesajlarda da ortaya döküldü. Bir mesajda sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın? Hiç düşünmedin mi bir bela gelse başına seni kim kurtaracak yazdığı görüldü.
6: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz, biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
1: Bir başka mesajda da Yeliz Kaya'ya atılan ekran görüntüsünde Haluk'un asistanı olarak şahsi borçlarınız için Ahbap'ın çeklerini nasıl kullandığınızı medyada görürsünüz mesajı yer aldı.
7: Evet hocam, Berkan Tacil, yabancı gelmesin bu isim ama Haluk Levent'in kardeşi bu isim. O organizasyonları yapan isim 20 milyon, 21 milyon neredeyse bunun sorulacağı isimlerden birisi. Bakın rakamları tekrar belirtelim ki en dikkat çeken rakamlardan birisi belki de mesela Sıla konseri. Sıla konseri için belediyeye 6 milyon 200 bin liralık bir fatura kesiliyor KDV hariç. Sıla'ya ödenen para, daha doğrusu Sıla diyor ki benim işte gelirim, bu beyan ettiği gelir bu konserden 625 bin lira.
8: Muhtemelen yani, gider da göstermeye çalıştı ama 6 milyonluk bir şeyde gider sanatçının ne olabilir yani?
7: Hocam İBB dosyasında evet. Neleri görmüştük.
8: İşte evet.
7: Ama bir ilçe belediyesi ve festival Şilebezi Festivali. 5 milyon 575 bin lira arada fark. Şunların toplamına baktığımızda o festival kapsamında arada olan para, sanatçılara ödenen 1 milyon 931 bin lira, belediyeden alınan, belediyeye fatura edilen ama kime gittiği, kimlere gittiği meçhul olan para 20 milyon 858 bin Türk lirası.
9: Sonuçta belediyeye fatura eden organizasyon şirketi değil
7: evet.
9: mi? Evet. İşte, organizasyon şirketine giden bir para var. Organizasyon şirketi sanatçının beyan ettiği fiili gelirin dışındaki rakama ilişkin muhtemelen bir açıklama yapmış olması lazım. Şöyle. Yani belediyeye evet belki bekliyordur bu açıklamayı değildir ama matematiksel olarak şunu demesi lazım. Ya organizasyon şirketinin sağladığı konser aparatı olur, ne bileyim işte hoparlör olur ekip vesaire, sadece olur, ekibi olur gibi. Bunları gider de göstermiş olması lazım.
10: Burada ince bir nokta var. Şimdi Mehmet Bey önemli. Hı-hı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de benzer bir durum oldu.
9: Evet.
10: Mansur Yavaş sizin dediğiniz gibi aynen savundu kendisine.
9: Hı-hı.
10: Şimdi Tayyip Bey burada Mehmet Bey çok önemli bir soru soruyor. Sanatçı bu parayı aldım diyor. Şimdi bu işler iki türlü şey olur. Yani işin raconunu anlatayım. Yani genelde de bu tür yapan yasa dışı ya da mevzuat dışı gidenler bir parayı bir yerden bir yere

0: sevk etmek için. Evet. Yani burada görünen iddia dahilinde savcılarımız araştırıyor. Belediyeden para çıkartmak için fatura şişirmek. Yani bir liralık işi 10 lira gibi gösterip o firmaya ödeme yapıyorsun bunu. O 9 lira işte bir şekilde paylaşılıyor, iç ediliyor. Yani bu konserde diğer konularda da olabiliyor. Şimdi değerli savcılarımız burada neye bakıyorlar? Bir, bu faturalandırma mevzuata uygun yapıldı mı? Birinci soruna bakıyorlar. Evet. Bu konser ihaleye çıktı mı? Doğrudan temin mi? Mevzuata göre ona bakıyorlar.
1: Doğrudan temin olamaz böyle
0: şimdi
1: rakamlar.
0: Şimdi bir firma adı veriliyor. Koşan Adam mı? Ne onun bir organizasyon, evet, firma adı söylüyor. Şimdi o firma bu parayı kendi hesabına yattı. Bu firma bu parayı sanatçı dışında nasıl dağıttı? Bir, hesabında mı tuttu? Ahmet'e, Mehmet'e, ona buna mı verdi? Verdi. Zaten
2: Şerken neyle verdi? Bir
0: eğer
2: de,
0: firma soruşturma dahilinde firma bu işin içindeyse Tahir Bey, bu organize bir suç. Örgütlü bir suç. Yani bu bir nitelikli dolandırıcı ya da bir parayı iç etmek değil. Hı hı. Örgütlü bir suç. Bu daha da arkası gelebilecek konu. Bir de bu sanatçılar konusu gene. Tabii sevenleri var, kitleleri var. Hep belirli sanatçılar gitmiş konsere. Benim de o dikkatimi çekiyor.
3: Yani genel Şile Belediyesi Festival line'ımızda, barkımızda verelim. Buyurun.
0: Evet ki hep belirli bir sanatçılar gitmiş ama şimdi günün sonunda bakıyorlar. İşin ilginci ne biliyor musun? Bunu da savunuyorlar biliyor musunuz? Yani bu yanlışlığı da savunuyorlar. Yani bu böyle oluyor diyorlar.
3: Konserde böyle mi vermeyelim? Konsere de mi gitmeyelim?
0: Onu, hayır, onun bir tık üstüne gidiyorlar.
3: Mevzuyu yanlış anlıyorum.
0: Hayır, konser vermeyelimin üstü de bu işler böyle yürüyor. Bakın aynen bu şekilde bunu savunuyorlar ama savcı ve soruşturmacılar o işin öyle yürüdüğüne bakmıyor. Yani belgeye bakıyor. Bakın siz burada vermişsiniz, bilgiye bakıyor. Bir de bu rakamları veriyorsunuz ya, bir şey, bu milletin parası. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bu belediyeler size emanet olarak verildi. Babanızın parasını dağıtmıyorsunuz. Bu milletin vergileriyle tüyü bitmemiş yetimin, hepimizin hakkı olan, hakkı olan insanlar, bu parayı koruyacaksınız diye, helalinden arayacaksınız diye.
3: Yani şu rakamı koruyun diye sanatçıya 37.500 lira verilen bir konser belediyeye neden 1.750.000 liraya? Bakın hani burada yine 1-0'dan bahsettik. Burada belki neredeyse 2-0 atacağız.
2: Aynen.
3: 37.500 lira ödeniyor Erdal Erzincan şimdi konseri
0: çok,
3: için Erdal Erzincan'a.
0: Çok değerli bir söz vardır, atasözü gibi. Birisi ya da birileri haramzade olunca helalin tadını unuturmuş.
3: Ama şöyle bir bakış açısı var. Hani bu o araba konusunda da görmüştük ya. Özgür Özel'e tahsis edilen, evet, araba konusunda. Ya sonuçta CHP'de, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'de devletin topladığı vergilerden elde ettiği gelirle ne hazineden para alıyor. Ha oradan belediye yaptırmış, ha belediyeden alacak
2: belediyesi
3: yaptırmış,
2: vermiş demişti.
3: Şimdi çıkıp ileride ya biz bu sanatçıların hepsinin sahne almasına hiçbir yerde karşı değiliz. Türkiye'de konserleri, sosyal etkinlikleri en çok destekleyen hükümetin kim olduğunda herkes iyi biliyor. Sanatçıya en çok değer verenin kim olduğunda herkes iyi biliyor. Suça karışmadığı müddetçe. Bugün mesela bir yönetmen kardeşi alındı. Evi yani
2: çenelerle doluydu.
3: Uyuşturucu
0: tarlası. Yasaklı madde. Bu ihalelerle ilgili bir şey söyleyeyim.
3: Şimdi benim normal mi?
0: Bitirin de bir şey.
3: Siz biliyorsunuz ya hani ya, bu işler mi böyle gidiyor dediniz ya. Normal mi bu? Her böyle belediyede böyle mi oluyor?
0: Ya gerçekten bu neden oldu? Bakın bunları neden yaptılar? Ekrem İmamoğlu bir algı yarattı. İkinci kazandığında algı yarattı. Pazar günü seçim olsa Cumhurbaşkanıydı. Türkiye'de her şey değiştiydi. Türkiye'de bütün dengeler bir rahatlık vardı. Şimdi bu dosyalar için genelinde söylüyorum. Bunlar reaksiyon olarak girdi ya, başladı yani. CHP'deki, CHP'li belediye ve kişilerdeki yolsuzluk iddiaları başladı. 100 tane, 150 tane gidiyor en son Şile gidiyor. Bu işin başında, başladığında Türkiye'de oluşan algı nasıldı? Algı, az önce sanatçının şeyini söyledi, şarkıcının işte Atatürk'ten sonra filan diyor. Böyle algılar oluşturuyordu. Her şey çok güzel filan oluyordu. Çiçekler, böcekler havada uçuyordu. Gömlekler, beyazlar filan şey yapılıyordu. Bir rahat bir iklim oluşturdular da, iklim. Ama az önce Uğur Mumcu'ya andık tekrar onu. Evet. Diyor banka soyarken kar maskesi, hırsızlık yaparken de Atatürk maskesi takıyorlar. Algıların üzerine oluşturduğu bir zaman. Ben bu

0: belediyelerin, bakın bu işler çok oldu. Belediyenin ihalesiyle ilgili de her zaman söylediğim bir şey var. Bu ihale yapma, bak yanlış anlaşılmasın. Belediyeler ihale yapamaması gerekir.
1: Ki kavga şuraya bak. Teklif veren diğer firmalar bak,
0: geldiğimiz zaman itibariyle artık her şey çok ilerledi. Nanoteknoloji, hukuk mevzuatıyla bu bir tek elden yapılıp kontrol edilmesi lazım. Partisine bakılmaksızın. Yani karşında Şile Belediyesi var, tüzel kişilik olarak. Bir sanatçıya o herhangi diyelim
2: Kendi menajerlik firması var.
0: Hayır değil, bildirecek, kamu ihale kurumu mu yapacak, yeni kurulacak bir sistem mi yapacak? Benim Şile Bezi Festivalim var. Şu sanatçıyı getireceğim. Bunlar tek elden, bu para tek elden harcanacak. O zaman bunu yapamazlar.
2: Mesela şöyle bir olay dönmüş. Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz diyor ki, Şile Belediyesi Festivali'nin ihalesi koşan adama, yani Haluk Levent'in kardeşi Berkant Ağcil'in firmasına verildi. Ancak kağıt üzerinde ihaleyi Sur Müzik aldı. Teklif veren diğer firmalar da Sur Müzik'le bağ olan
3: Aslında
2: firmalardı.
3: ihaleye fesat var.
1: Fesat karıştırıyor yani.
2: Belediyeye kesilen faturalarla sanatçıların fiilen aldıkları ücretler arasında milyonlarca liralık fark oluştu. Şimdi bu konserler, yani bunlar
0: O
2: üzerinden de
0: teklif veren firmalara da bakılması gerekir. Yani
2: şimdi bağlantılı olduğu belli
0: burada
2: edilmiş.
0: hülle yapıyorlar. Hülle. Bakın bir koşan adam üzerine oluyor. Başka bir firma kesiyor ve diğerleri de dosyacı deriz biz bunlara, çantacı.
3: Çantacı derler.
0: Hepsine bakacaksın. Bakacaksın. İşte ben bundan dolayı bu sistemin değişmesi gerektiğini söylüyorum. Eğer sen bunu tek elden yapıp profesyonelce, merkezi bir şekilde yaparsan ne belediye ne bu firmalarla uğraşırsın.
2: Hocam hani derler ya, hükümeti yıpratmak için sanata ve sanatçıya değer verilmiyor, ya sanatçıya değer vermiyor. Ne işte burada yani sanatçıya
0: Peki
2: 1 milyon 750 bin lira
0: benim
2: alıyorlar
0: de
2: Erdal Erzincan için.
0: Şarkılarını, türkülerini dinlediğim sanatçılar var bunların arasında. Şunu söyleyeceğim. Siz bunlar olurken bu sanatçılarımız neden sustu? Ya faturaları biliyorlarsa. Bakın faturaları biliyorlarsa. Bakın faturaları bilmiyorlarsa. Mesela sanatçıya şu denmiştir. Sen 250 bin alacaksın. Hani anlaşma bu şekilde.
3: Muhtemelen bilinmiyordur.
0: Ama biliyorlarsa dedim ben hocam.
3: Tabii.
0: Eğer biliyorlarsa bu, bakın bu işte başka bir şey. Yani aslında 1 milyon TL olup kendisinin 50 bin lira aldığını biliyorsa ben 50 bini alayım.
2: Şey mi var diyorsunuz? Yani faturada kendisini beyan ettiğinde, örnek veriyorum Sıla, ben sadece 625 bin lira aldım ama bir de fatura dışı bir gelir mi olabilir? Bunun
0: İşte
2: imasında mı bulunuyor?
0: savcı şimdi senin dediğine bakıyor. Savcının işi bu zaten. Cumhuriyet savcılarımız. Bunlar hep araştırıyor. Hani şöyle bir şey vardır, gazetecilikte kullanırız. Burnuma pis kokular geliyor. Geliyor. Burada kötü ne biliyor musun? Kötüsü. Ahbapta konuştuğumuz gibi. Bakın bu çok önemli bir şey. Bunun normal kabul edilmesi. Yani bu olurken olan, Cumhuriyet savcısı bunu tespit etmeseydi, bu iş patlamasaydı biz bunu öğrenebilecek miydik?
2: Güngör Özarslan işte
0: yani Sayın Devlet Bahçeli'nin tam dediği tam ahbapçılar ve çavuşlar ilişkisi. Tam yani.
2: İşte bir algı var. Hayk hocam şimdi deniliyor ki bunun üzerinden de bir algı oluşacak. İşte sanatçılara da mı, mesela şu sanatçılar ifade için şöyle bir çağrılsa hemen onun üzerinden bir algı, işte belki Gökhan Özoğuz, işte Oğuzhan Uğur için bile söylenmeye başlandı bunlar. Ama ya işte Türkiye'de sanatçıların da önü kesilmeye çalışılıyor, bilmem neler. Ya önleri çok
0: Mesela
2: açıkmış. Bunu
0: hangi
2: gördüm.
0: bana onu
2: Şuna
0: diyenlere sorayım.
2: şahit oldum.
0: Hangi sanatçı bana bir tane Türkiye'de, şimdi diyorlar ya bana, Türkiye'de hangi sanatçının önü kesilmiş? Hangi şarkıcının
2: Şimdi
0: önü
2: şuna
0: kesilmiş?
2: şahit olduk. Geçtiğimiz günlerde yine ünlü bir popçu, ünlü bir şarkıcı bir konser verdi geçtiğimiz aylarda. Ya bazı gidenlerin şöyle sosyal medya paylaşımlarında, hatta böyle bizzat da diyaloglarında denk geldik. Diyorlar ki ne kadar özlemişiz eğlenmeyi, konseri ne kadar özlemişiz. Ya şunu söyledim, dedim ki bir de bu adam yasaklı bir adam değil.
3: Değil.
2: Bu adam her sene fahiş fiyatlarla, tabii ününden dolayı, biletlerini satıyor, gelirini elde ediyor ve vaktinin çoğunu zaten Türkiye'de değil, yurt dışında geçiriyor. Ya hayır, o öyle değil. Nasıl? Ya çok özlemişiz. Öyle bir eğlendik ki biz bu ortamı çok özlemişiz. Ya geçen sene de bu adam konser verdi.
0: Bakın size
2: Ondan önce de verdi. Sanatçılar işte bu
0: Tay
2: konularda hep sessiz kalıyorlar ama onların isimleri üzerinden Türkiye'de birileri siyaset devşirmeye çalışıyor. O sanatçı hakkında hiçbir soruşturma yok, hiçbir yargılama yok. Sadece yurt dışından belli dönemlerde gelir, Türkiye'de çok yüksek ücretlerle konserini verir, ardından yeniden o

0: paraların büyük çoğunluğuyla gider yurt dışına.
1: Peki, bunu nerede devam eder. Bunu nerede yapıyorlar dediğinizde? Gene sanal medya ve algı.
0: Şimdi
1: toplum mühendisliği
0: konu oraya geliyor. Sanal bir algı üzerinden yönetilen bir kesim var. Sanal bir algı üzerinden yürütülen bir siyaset var. Sanal medyanın algısıyla oluşturulan kahramanlık kişilikleri var. Kişiler var. Haluk Levent işte bunun en net örneği. Yani bu bize şunu gösteriyor sanırım.
1: Sanal liderler
0: sanal medya,
1: var.
0: Adı üstünde sanal.
1: Zelenski gibi.
0: Gerçekle bir alakası
1: yok. Ama algı toplum medyası. Bakın bunun algoritmaları var. Bunun fonları var. Siz de sadece iki seçimden örnek vereceğim.
0: Bir hocamdan yorumunu alayım, bir örneği dinleyeyim lütfen.
1: Bir seçimi patates soğanla bitirdik. Algılar üzerinde.
0: Algı.
1: Bir seçimi de kent lokantalarıyla bitirdik. Hepsini sanal medyadan yaptılar.
0: Şimdi bizlerin bakın, yorumları belki siyasi gelebilir hocam, o yüzden bilimsel olarak bir akademisyen olarak Faik hocamdan bu durum nasıl yorumlanmalı? Yani şimdi, bu kişilerin içine düştüğü buhran mı demeliyiz, algı mı demeliyiz, oyun mu demeliyiz?
2: Aslında şöyle, ben geçen bir araştırma okudum. Günümüz sosyal medya, dijital platformlarda %80 holokasyon dedikleri, yani algoritmalar üzerinden toplumu yönlendiriyorlar veya da toplumda bir infial oluşturuyorlar. Dolayısıyla bakın geçtiğimiz belki kamuoyunda çok yer almadı ama 150 tane FETÖ'cü hesap, nasıl o hesapların yönetildiği, Türkiye'deki o derinleşmeyi, ayrılmaşmayı, infiali oluşturmak üzerine 150 tane hesaba operasyon yapıldı. Ve ben daha da ilginci söyleyeyim, bu dijital medya platformları bir tekel. Dolayısıyla bununla ilgili de itirafçılar var. Yani bir dönem Facebook'ta çalışıp nasıl çocukların cinsel tahrik yaparak algoritmada insanların ahlak dışı yapması ile ilgili rahatsızlıkla ilgili bir yaşadığı durumu itirafını yapıyor. Dolayısıyla bu hesaplar veya sosyal medyadaki şeyler tesadüfen olmuyor. Bunu bir tarafa koymak gerekiyor. Bunun yurt dışı ayağı var. FETÖ tarafı var. Yani bugün işte değil mi, Ukrayna Ukrayna Başbakanı Zelenski neydi, bir komedyendi. Yani şu an düşünebiliyor musunuz, yani Ukrayna'nın yaşadığı duruma 6 milyon insan göç etmiş, milyonca insan ölmüş ve onu kim öne çıkardı? Birileri, ki ben tesadüfen olduğunu düşünmüyorum. Birileri onu o algoritmalar üzerinden iktidara taşıyıp böyle bir savaşın ateşine sokmak istedi. Net. Şimdi dolayısıyla tabii bu Arap Baharı ile birlikte artık devletin hakim olamadığı bir noktaya doğru. Bakın şu an Avustralya'da, İngiltere'de, Fransa'da neden yasaklıyorlar? Çözüm onu düne kadar Türkiye'de bazı bununla ilgili olarak yasal değişiklik yapmaya kalktığında kıyameti özgürlüğe kopardılar. Özgürlük. Şimdi bu ülkeler
0: Avrupa Birliği, evet, 900 şu an milyon euro Google'a ceza kesmiş. Şimdi aynı ceza Türkiye'de söz konusu olsa,
2: ya İçişleri Bakanı'nın tweetini paylaştırmadılar, kısıtladılar ya. Bunun daha bir şeysi var mı? Yani sözüm ona, Amerika'daki bu platformların, kaldı ki Türkiye'de bununla ilgili düzenleme yapacağı zaman kıyameti kopardılar, ki Almanya, ben biliyorum, o yasaları takip etmiştim, çok daha ağırını yaptılar. Şimdi bugün bütün Avrupa ülkeleri 15 yaşın altında çocukların kullanmasına, biz örnek bunu yapıyor olsaydık, sözüm ona, bu sanatçılar ya özgürüz, demokrasi, batılı şeyler vesaire. Işte. Evet, bu ülkeler o zaman yaptığı zaman gayri ihtiyari anti demokrat birileri mi oluyor? Bu bir. Yani dolayısıyla devletin bu konudaki infial yaratabilecek sosyal medya ile ilgili olarak tabii ki bir denetim mekanizması olacak. Bunu birçok ülkeler yapıyor. Bakın Almanya mesela ne yapıyor? Şiddet veya da infial olacak olan haberleri veya tweetleri doğrudan platformlara şey yapmadan kısıtlayabiliyor. Hocam, bu kadar önemli.
0: A Haber sosyal medya ekibiyle birlikte çalıştığımız dönemlerde şöyle bir şeye şahit oldum. Bizzat o Facebook üzerinden. Meta şöyle yapıyor. Mesela Türkiye'nin terörle mücadele haberi. Sosyal medya hesabımıza ekranda verdiğimiz haber. Sosyal medyaya yüklenildiğinde terörle mücadele geçiyor ya orada.

0: o haberlere erişim engeli geliyordu. Türkiye'de başörtüsü zulmüyle ilgili ekranda verebildiğimiz tüm Türkiye'deki daha sert bir denetim mekanizmasına sahip olan RTÜK tarafından denetlenen bu yayınlardan ziyade sosyal medyaya bu haberi atardık. Bir engelleme gelirdi. Başörtülü kadınlara yönelik saldırılar.
1: Gazze
0: attığımızda
1: meselesi.
0: Engelleme gelirdi. Ama terör örgütü mensupları, teröristler kahraman olarak gösterildiği o çatışma görüntüleri vesaire bunlar gayet erişim açık. Şimdi biraz önce mesela şunları
1: şimdi bakın ekranlara getirdik. Şu tweet özellikle çok dikkatimi çekti. Naim Bağbiroğlu. Evet. Ana akım medyada da her gün en çok seyredilen vakit aralığında her günde sözüm ona güya aydın özgürlükçü olduğunu iddia eden ki bir canlı yayında da tartışmıştık onunla enteresan yani Türkiye'nin tezlerini değil sanki Amerika'nın şu ifade olur mu? Ya askerlik yapmışsınız ondan sonra sözüm ona şu an akademisyenlik yapıyor bir üniversitede bir zamanlar FETÖ'yü savunanlar çoğu şimdi ahbaba saldırıyor. Bu nasıl bir ifade ya? Yani bunun hangi kefeye koyabilirsiniz yani? Böyle bir ifade olur mu? Yani ahbaba saldırıyor oluyor olmayı FETÖ ile neredeyse eş değer oluyor olmayı ya
0: bu ülkede
1: getiriyor.
0: Cumhurbaşkanı adaylığı yapmış bir adayı olmuş bir isim. Muharrem İnce, Ahbap, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a yönelik işte operasyonlarını ve linç kampanyalarını derhal sonlandırın diyor. Pelin Batu devlet yoktu ama halk vardı diyor. İşte Fatih Altaylı, Bengi Başer, Oğuzhan Uğur, Merdan Yanardağ, Nevşin Mengü, Ümit Dikbayır, Berna Laçin.
1: Ki bakın Haluk Levent kaç defa açıklayacağını, denetlendiğini iddia etti. Geçtiğimiz Taha Hüseyin Karagöz 2023'teki bir ziyaretini İşte açıklayacağız, şey yapacağız, ziyaret ettiği sırada bunu söyledi ama günün sonunda ayrıldıktan sonra hiçbir şeysi, belge, bilgi bunları yansıtmadığını söyledi.
0: Hocam kimse sorgulamadı. Ben dün de yayında dile getirdim. Başka bir yardım kuruluşu olsaydı, mesela İHA ile ilgili neler yaptılar bu isimler? İHA ile ilgili, hani özel bir yardımlaşma kurumun diye ifade ediyorum. İHA ile ilgili... Hani yöneticilerinden tutun işte bağlantılarına ya neredeyse kütüğüne varıncaya kadar çıkaran isimler Ahbap'la ilgili Ahbap'ın şöyle kurucularını verdiğimizde hiçbir şey söylemediler. İşte bu siyasiler bugün Türkiye'de yeni bir parti oluşumuyla gündemdeler ama bu konu gündemlerinde yok. Şimdi sanal kahramanlıklar, sanal algılar üzerinden biraz önce Güngör Yavuz Aslan da hatırlat. Siyaseti tamamen artık oradan üretebildiklerini düşünüyorlar. Bir afet olduğunda ilk işleri buradan nasıl siyaset devşirebiliriz? Bunun peşinde koşanlar şimdi bir parti arayışındalar. Şimdi bugüne kadar Özgür Özel'i sosyal demokrat bir kişiliğiyle biliyoruz. Hani hatta Sosyalist Enternasyonel'e bizi yalnız bıraktınız ya da gidip onlarla kucaklaştığı videoları.
1: Ya bir ara biliyoruz. Şimdi o aklıma geldi.
0: Şimdi ne diye bir parti kuracaklar? İşte bu özgürlükler, bu yolsuzluklar hiç gündemlerinde yokken ya da bunlar üzerinden mi bir parti oluşumu olacak?
2: Ahbap'ta o dönem deprem sırası kendisinin de tweet'i var Özgür Özel'in.
0: Kendisinin canlı
2: zaten
0: yayında
2: onun da bugün ana muhalefet lideri olma hevesine düştüğü için onun bugün çıkıp bu konuyla ilgili aslında toplumdan bir özür dilemesi gerekmez mi? O da sonuç olarak bir siyasetçi idi, muhalefet partisi içerisindeydi. O da devleti, muhalefet partisi lideri ya da grup başkan vekiliydi. O sorumluluk içerisinde bir milletvekili olarak onun da paylaşımları yine Ahbap'a yönelikti. Ve toplumun bu anlamda, Ahbap'a bağış verenlerin bu anlamda kandırılmasına, bir şekilde onların bir şekilde 500 lirasını, 1000 lirasını tek tek toplattırarak, onları oralara yönlendirerek Haluk Levent tarafından aslında soyulmalarına neden olmuş değil mi? Ya da Güngör Yavuz Asar'ın dediği gibi sadece Haluk Levent mi soydu? Şimdi bakın ceza soruşturmalarında ve kovuşturmaya döndüğünde de bizim özellikle yargılama esnasında dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi şudur. Sanık malumunuz sanığın yalan söylemesi suç

0: değildir. Sanık bir mizansen kurgular savunma olarak. Sonuçta bir iddianame var ve bu iddianame karşısında bir mizansen kurgular. Mizansen kurgularken kimilerinin üzerini örtmeye çalışabilir, kimilerini masumlaştırmaya çalışabilir, evet, kimilerini suçun dışına itebilir. Bazı suçları tamamen kendisi üstleniyor olabilir. Onu da şu saflıkta yapar işte. Biz ben kumarbazım, ben şöyle batırdım, böyle yan yattım, böyle çamura battım derken birilerinin üzerini toprakla örtmeye çalışıyor aslında. Aslında bu ifadelerinin, o veda mektubunun bu şekilde okunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Siz bir hukukçu olarak böyle öngörüde bulunabiliyor musunuz?
0: Tabii bunun arkasından, arkasından başka şeyler çıkacak. Bir karartma var çünkü yani.
2: Bir parantez açayım. Yani MASAK raporu hani en dokunulmaz kurumlardan biri. Dolayısıyla hesap hareketleri, yapılan şey, hani şöyle bazısı diyor ya işte, diyelim bazı iddianamelerle gizli tanık vesaire. Ya MASAK raporu net.
0: Aşkım.
2: Para oradan geliyor, buradan gidiyor. Bunun nasıl bir açıklaması olabilir? Nasıl bir savunması olabilir?
0: Yani bakın,
2: bir dakika, dernek
0: lazım
2: hesabından öyle siz, yani ben de sivil toplumda bulunuyorum. Dernek hesabından siz öyle rastgele şahıslara para gönderemezsiniz. Bir dernek yasası ancak bir gideriniz olacak. Ya, tabii, veya da yaptığınız bir uygulama olacak.
3: Harcama
2: şahısa evet belge
3: belli
2: olacak. Sen şahısa para atıyorsun, ben borç aldım, onu geri ödeyecektim. O senin babanın malı değil ki.
1: Bahsediyoruz. Güngör Özal'sa 15 günlük bir süreç. En başında Haluk Levent ne dedi sosyal medyadan? Ben derneğin parasına hiçbir şekilde dokunmadımla başladı.
2: Sonra
1: veda
2: aldım ödeyecektim.
1: Ne dedi? Ya dokundum ama sadece 2026'da. Şimdi 15 günde dokundumunu kabul eden ve 2026 ile başlayan bu sürecin 2025'i, 2024'ü, 2023'ü,
3: 2017'de kuruluyor.
1: 2017'sine varıncaya kadar herhalde çıkacaktır.
3: Şimdi neden böyle söylediklerini değiştirdi? Savcılar önüne evrak koydu. Şimdi bunu demeden önce evrakları görmemişti.
0: Bilmiyordu yani, sonuçta.
3: Yani burada hesap hareketleri, kendisinin kefil gösterdiği çekleri kullanması, WhatsApp yazışmaları aklıma gelen. Şimdi Türkiye'de
1: demek ki devlete güveniyorlarmış.
3: Şimdi şöyle,
1: devletin belgesine göre ifadelerini değiştirdiklerine
3: çok güzel
1: göre
3: bir yere getirdiniz. Yok dediğiniz devlet yaptı bunu.
0: Evet.
3: Kulaklarından tuttu. Şimdi fıkra gibi deriz ya, soruşturmalar, iddianameler var. İşte kamuoyunun bildiği CHP'li belediyeler ve Ahbap. Hep bir sosyolojinin etrafında. Şimdi buna siz de biz bir yazı yazsak, köşe yazısı yazsak, ben başlığını buldum. Fıkra gibi. Nasıl fıkra biliyor musunuz? Nasrettin Hoca fıkrası. Biliyorsunuz Nasrettin Hoca'nın evine hırsız giriyor. Komşuları geliyor ki kapıyı neden kapatmadın? Neden kilit vurmadın? Hoca evini gözetseydin. Herkes hocayı suçluyor. Hoca diyor hepimizin bildiği fıkra. Ya diyor, hırsızın hiçbir suçu yok. Şimdi bu son açıklamaları üzerinden aynısını bunu yapıyorlar. Yine bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Algılar zamanı. Şimdi genelde şikayet eden CHP'li ya da CHP'ye yakın. CHP'ler biz yaptık. İtirafçı CHP'li. Bunda da Cumhuriyet Halk Partisi'ni tenzih ediyorum. Bunda da belirli bir sosyoloji etrafında.
0: Kandırdıkları da yani, belirli bir sosyoloji.
3: Şöyle ne yapmaya çalıştı? Ne oldu biliyor musun? Yani Sülün Osman'dan Robin Hood çıkmaz. Çıkmaz. Şimdi burada da farklı bir şey söyleyeceğim. Atladığımız bir şey var. Şimdi bu Ahbap'a bağışlar üzerinden, Ahbap'ın parasını diyelim, iç etme. Tabii soruşturuyor şu anda, iddia ve hepsi şüphe üzerine. Dışında rakamlar 80 milyon, 160 milyon TL bildiğimiz verenler var. Verip alışlar var. Sonra gayrimenkullerini çok yüksek fiyattan Ahbap Derneği'nin çekleriyle ya da Ahbap Derneği'nin kefile satanlar var. Satanlar var. Şimdi hukukta çok kullanılan bir şey var. Bu hayatın olağan akışına ters. Paralar gelmiş gitmiş. Ahbap bir. Bu saydıklarım iki. Gayrimenkuller. Bir de kripto para işi var. Queen. Ne diyorlar ona? O iş var.
1: Coinler.
3: Kurulan şirketler var. Şirketler var. İddia dahilinde yurt dışında Haluk Levent'in oturma aldığı ve orada kurduğu şirket.
1: İsviçre'deki şirketleri.
3: İddia dahilinde kripto parayla çıkan paralar var. Ya kardeşim, bu para nerede? Bu para kime gitti? burada başka bir şey çıkacak. Ben size söyleyeyim.
0: Bir de Başaran Holding mevzusu var.
3: Tabii.
0: Başaran Holding ya işte vefat eden kızı sebebiyle yardım bir şeyler kuru yurt başı yapılacakmış vesaire. Evet.
1: Ama bu sebeple inanın şikayetçi olan isim o.
0: Evet.
1: Görüntüler ortaya çıktı ki bu borç öncesinde birbirlerine
0: yani başka bir şey var yani.
3: Şarkı şimdi şöyle bu verilen paraları diyeyim. Gidip desek bir öğrencimiz zor durumda, bir burs verin. Bir hastamız var. Hani belki biraz çene yapıp gazeteci falan deyip ona 5.000-10.000 verdirtiriz de.
0: Ama bu kadar
3: verdi, rakam. Kimse kimseye 80 milyon TL vermez. Tayyip yani.
1: Şunu bakın, merak bunu... ediyorum. Güngör Özasan mesela Haluk Levent'in kişiliğini anladığımız kadarıyla pek çok kişi biliyor. Hani Haluk Levent'in şu veda konuşmasında ben yeterince iyi bir insan değilim. İşte kumar hastalığım var vesaire. Gördüğümüz kadarıyla bunu herkes biliyormuş. Sanatçılar da biliyormuş, gazeteciler de biliyormuş. Hatta ve hatta hukukçular da biliyormuş Haluk Levent'e borç veren, iş adamları da biliyormuş. Peki evet. Bunu bile bile işte bir günün sonunda Haluk Levent bir şarkıcı değil mi? Bir şarkıcıya neden milyon dolarlar borç verirsiniz?
3: Burada başka bir şey var zaten. Başka bir şey, yani bu hem bilirkişinin hem soruşturmacı birimlerin içinde. Şimdi Tahir Bey bir yerde para hareketi varsa, para hareketleri de hayatın olağanlaştığı akışına tersse ve rakamlar yüksekse bu göründüğü gibi değildir.
0: Başka
3: şimdi
0: bir şey
3: ifadesinde
0: var.
3: İniş çıkışlar var. En son o vedadan önce var ya, aslında o bir ön alma. Bakın unutmayın, o bir şeyin önünü alıyor. Bu iş büyüyecek. Gerçekten büyüyecek yani, film gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Bu iş bu yani, bu iş sadece bir kumarbazın, hani isim üzerinden gitmeyelim, kumarbazın kendisini kurtarmak için yaptığı bazı olaylar silsilesi değil. Haluk Levent benim gördüğüm, benim okumam bu, sadece tek başına değil bu işte. Bunun yurt dışı ayağına bakılması gerekir.
1: Şu görüntü, şu Başaran Holding'in patronu burada Haluk Levent masada.
0: Güzel gitar çaldı diye 80 milyon TL vermiş olamaz herhalde.
1: Haluk Levent şarkı söylüyor ama şu, bu görüntüden kim bilir kaç
3: bir de
1: hafta
3: şöyle bir
1: sonra
3: iddia var. Daha
1: Sayın Başaran Haluk Levent'ten
3: başka isimlerin oldu. De olduğu şöyle bir iddia var. Başka bir isimlerin ifşadan korktuklarından, yani bu duruma düştüklerini gidip müracaat etmeyen kişiler olduğu söyleniyor. Yani bu bir iki kişi, beş altı kişiyi konuşuyoruz ya böyle yüksek rakamlardan. Ben onun için yani bu iş başka bir şey.
1: Ama Haluk Levent işaret ediyor, diyor ki yüzlerce kişi var diyor daha borç aldığım, benden faizle
0: para
1: parasını yani geri isteyenler var diyor.
4: Ödedim diyor faiziyle 3-4 kat fazlası.
1: Ödedikleri de var. Hala olanlar da var.
4: Hatta
1: ki
4: Fransız yani gurbetçilerden çok
3: bana şey bu borç yapmış. Verenler tefecilik yaptı demeye getiriyor.
1: Ama araya şöyle de ekliyor, diyor ki ben diyor işte 3 tane 18 işte cinsel taciz mağduru olan kız çocuğunu okutuyorum. Ben şimdi milyonlarca, binlerce, on binlerce, yüz binlerce insana ulaştırılması için ya sana gönderilen paraları sorarken herkes, sen okuttuğun 3 tane insanı sadece söylüyorsun. Şimdi bakın bundan sonra başıma neler gelecek hep birlikte göreceğiz diyor. Ama bir kumar tutkunu müzisyen bunlara yenilmeyecek. Aylarca beni işleyecekler. Onlar işlemeden ben söyleyeyim diyor. Battım, çıkamadım. İyi bir hayat yaşayamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun. Tüm rezilliklerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım.
0: İtiraf edilebilecek. İtiraf edilebilecek. Bundan dolayı işte iddia oynamaktan ya da kumar oynamaktan dolayı bir suç değil, sadece ahlaki olarak erozyona uğradığını ifade edecek.
3: Hocam, Mehmet
0: ama
3: Hocam,
0: örteceği başka bir yer var.
3: Şimdi burada
0: orada
3: gördünüz mü? Bakın. Hı-hı. Bakın. Yaptığı cinliğe bakın.
1: Tabii. Şu yetiyor mu? Çıkan her şey karar defterine bağlandı. Kurtarıyor mu?
3: Bakın ben dernekçilikle uğraştım. Öyle değil. Karar defterine karar aldım diye bu tüzüğe, mevzuata, yasalara uygun olacak.
4: O kararcı olma ilişkili.
3: Yalnız
4: olacak.
3: Burada başka bir şey var, atlamışık. Şimdi bu kışkırtıyor bir de millete. Tabii. Valiliklere diyor AFAD'a şey yaptınız.
0: İçişleri Bakanlığı'na
3: bakın,
0: mail atın
3: okuyun,
0: diyor.
3: Tahir Bey.
1: Sadece bana değil.
3: Provokasyon
1: siz
3: yapıyor.
1: Ahbap bağışçılarına da kumpas kurmuş oldular. Hakkınızı arayın. Valiliklere, İçişleri Bakanlığı'na mail atın. Deprem döneminin tüm harcamalarını makbuz makbuz, fatura fatura isteyin. bu kadar yıpratılmışken belki kimse arkamda durmayacak. Haklılar ama siz ya, kendi hakkınızı arayın. Ya, sen, insanlar ahbabı şu an soruyorlar. Ona dair 3 da yıldır tek bir açıklama diyor. Yapmamız.
3: Tahir Bey, şunu neden demiyoruz? Neden siz çok efendi konuşuyorsunuz Tahir Bey? Sen kimsin? Devlete hesap soracaksın. Sen kimsin? Devlete hesap soracaksın millete. Bakın burada provokasyon da var. Yani normal vatandaşa diyor ki ahbap dışında yaptığınız bağışlar var diyor. Devlete onun harcamalarını sorun.
4: Hayır bir diyor. De diyor ki harcamana makbuz fatura etsin. Onda sen sorumlusun. Devlet ya, değil ki.
3: Hayır bu devlete hayır. Tüm harcamalarını diyor. Deprem tüm. Döneminin ahbap harcamaları tabii demiyor.
0: Tüm harcamalarını diyor.
3: Bakın ahbapın yaptığı harcamaları demiyor. Makbuz
0: diyor.
3: fatura isteyin diyor. İstiyor. Sen kimsin devlete hesap soracaksın? Sen kendi hesabını ver.
1: Tekrar yıldır. Hayır sen kendi hesabını ver. Babın makbuzlarını, faturalarını istiyor. Her seferinde açıklayacağım, bir yayın yapacağım, açıklayacağım. En son dedi ki ya beni gözaltına almasaydınız ben böyle yapacaktım. Bu konu söz konusu olmayacak.
3: Devlet milletinin vicdanında aklanmıştır. Size Adıyaman'da orada arama kurtarma olan jandarma askerlerimiz var. Hatta hani asker çıkmadı falan diyorlar ya onlarla. Evet. Onlarla Elazığ'dan bir
4: ya.
3: Tim gelmişler. Ha, bir tim demeyin, bir birlik gelmişler. Yanlış söyledim. Çünkü bunlar jandarma özel harekat. Siz de askerliğini yazı yaptınız. Biz diyorlar sabahın ilk saatlerinde bir abi dedim Elazığ'dan nasıl geldiniz buraya? Ne dedi biliyor musun? Allah kuvvet verdi geldi. Biz de nasıl geldiğimizi bilmiyoruz. Hani asker çıkmadı diyorlar ya. Bırakın oradaki birlikleri. İlk harekete geçen ordumuz ve AFAD zaten ya. Yani bu resmi belgelerle, saatiyle.
1: Hocam JAK timleri diyoruz ya.
3: Evet, şimdi, jandarma özel harekat.
1: Jandarma.
3: Arama özel, kurtarma.
1: Arama kurtarma ekibi. Türkiye'nin en deneyimli. Şimdi eğer asker de çıkmadı diyorlarsa JAK'ın çalışmalarını hani normal kışalardaki askerlerden önce JAK oradaydı zaten. Asker oradaydı zaten, jandarma oradaydı zaten.
0: Zaten en kolayı sanal algı üzerinden yok dedikleri zaman biz istediğimiz kadar var diyelim yok algılanıyor.
1: Hayır, nasıl olsa
0: böyle burada, oluyor zaten.
3: Burada şunu diye sen ilk önce kendi hesabını ver.
0: Tabii.
3: Devlet hesap verir. Devlet yasalara ve mevzuata uygun bir şekilde vatandaşına, herkese hesabını verir. Sen bilinçsiz, sen gir ilk önce kendi yaptıklarının hesabını ver. Sen kimsin ki milleti kışkırtıp hesap sormaya kalkışıyoruz.
1: Ahbap bağışçıları, şimdi devletten önce, devlet zaten takip ediyormuş, biz bunu anladık. Yani 2025 yılındaki teknik ve fiziki takipleri vesaire de gördük. Ama ahbap bağışçıları bizzat Haluk Levent'ten 3 yıldır...
0: Fatura soruyor,
1: makbuz soruyor, rapor soruyor. Nerelere harcandı bu paralar? Bizzat ahbap bağışçıları soruyor. Şimdi... Burada işte bugün alınmasaydım hayatın olağan akışına aykırı olarak pazar günü operasyon düzenlendi diyor. Mehmet Bey bugüne kadar onlarca yüzlerce dava dosyasıyla karşı karşıya kal. Pazar günü operasyon yapmak hayatın olağan akışına aykırı mı şey?
0: Yok canım ceza soruşturmasıysa bu. Pazar günü de oluyor, Kurban Bayramı'nda da oluyor, Ramazan Bayramı'nda da oluyor.
1: Gecenin birinde tabii, de olur, sabah 8'inde de olur.
0: Kurban Bayramı'nın birinci günü mesela bir suç ceza sorgusuna girdim. Bu geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda. Dolayısıyla olmaz bir şey değil. Bunu zaten böyle garip algılıyor. Hayatın olağan akışında hiç görmemiş gibi davranıyor olmaları da ilginç. Ama bakın şunu söyleyeceğim. Bu metin aslında bir şekilde bir şeyleri örtmenin metni. Evet, İçişleri Bakanlığı'na mail atın diyor, devletten hesap sorun diyor. Evet, ben borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım, kaybettim. Güngör Bey'in sorduğu gibi, peki para nerede? Geri kalan para nerede? Yani siz iyi birisi değilsiniz, zaaflarınız var, bütün bir... Rakamı kumarda kaybetmiş olamazsınız. Zaten kumara harcanan para bilirkişi heyetinin de tespitleriyle ortaya çıkacak. Diğer para nerede? Bu kadar para akışı ve bu kadar hacim nasıl oluştu? Bu hacimlerin hepsi deprem döneminde elde ettiğiniz işte 7 milyar gibi bir rakam çıkıyor. O 7 milyarla sınırlı değil. Diğer rakamlar nereden geldi? Şimdi bakın toplu olarak bir yere paranın yöneldiği, transferin yöneldiği durumlarda birileri bir şekilde suçtan elde ettikleri gelirleri ya da işte sonuç olarak kara para dediğimiz kara parayı aklamak için bu yapıyı da birlikte kullanmış olabilirler. Bu var. Bunu kimler kullandı? Sonuç olarak elden ele gelen paralar ya da transferlerle gelen paralar var. Bunu kimler kullandı? Bunu

0: tespiti lazım. Bir de hatırlarsanız ifadesinde bir dövizciden bahsediyor. Bakın Türkiye'de bazı paraların aklanması, transferi, yurt dışına çıkarılması konularında da ilginç bir şekilde dövizciler kullanılıyor. Çünkü bunun karşılığı başka ülkede başka birileri var, onların anlaştığı, oradan nakit olarak teslimi sağlanabiliyor belirli paraların. Bunlara biz dosyalarda rastladık. Efendim?
1: Komisyon alıyorlar.
0: Tabii komisyon karşılığında bu sağlanıyor. Kayıt hatta dışı, ilginç bir şekilde İmamoğlu dosyasına gelin. İmamoğlu dosyasında da buna benzer bir dövizci gündeme geldi.
2: Evet, evet.
0: Şimdi bu işin bu tarafları var. Buralardaki o transferle kimler adına yapıldığı, niçin yapıldığı da tanık beyanlarıyla ya da açıklayacak olanlar varsa, çekinenler varsa bir şekilde bu hususları açıklayacak isimlerin de gündeme gelmesi lazım. Zaten soruşturma gitgide derinleştikçe, ki derinleşmeye başladı. Oğuzhan Uğur açıkça söylüyor zaten, diyor ki biz diyor Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
2: Bir şey soracağım son olarak, noktalayacağım ama sosyal medyada da çok konuşuldu bu konu. Oğuzhan Uğur ya tutuklu yargılanma riskiyle karşı karşıyasın, ifaden alınıyor ve ısrarla kendisinin elden bir aile dostu iş adamı, ismini vermek istemediğim bir aile dostu iş adamından para aldım. Ya şimdi Masak'a takılmış bu. Masak sana diyor ki bu neden? Emniyette de soruluyor, savcılıkta da. Bu paranın kaynağı ne? İsmini vermek istemiyor ısrarla. Şimdi ya bir insan neden mesela tutuklu yargılanacağını bile bile
0: öyle bir koruması ya da
2: neden şöyle vermez bu ismi? O ismi ifşa etmemek, hani mahremiyet için mi?
1: Ya da şey gerçekte değil. Öyle biri var mı?
0: Ya da bir şey örtmek istediği için bir şey söylemez birisi. Bir de soruşturmanın ne kadar derinleşeceğini öngörmediği için her soruyu bu kadar ayrıntılı, detaylı cevaplamaz sarıklar. Bir yerleri kapalı tutarlar. Çünkü karşısına gelip gelmeyeceğini bilmeden açıktan zarfa gelip açıklama yapmak istemezler. Yani bu bir insani içgüdüdür bir taraftan. Dolayısıyla işin o tarafları daha da bence genleşecek ve derinleşecek diye düşünüyorum.
2: Şimdi tüm bunlar bir şekilde birileriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor. Bu bağlantılı olan isimlerin hangi siyasi partiyi destekledikleri biliniyor. Ya da bu isimlerin ortak buluştuğu noktada hangi siyasi partili belediyelerin olduğu ortaya çıkıyor. Buzdağının o görünmeyen yüzünde daha kimler çıkacak? Bunları da merak ediyoruz. Ama merak ettiğimiz bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel. Özgür Özel bu konuyla ilgili neden hiç konuşmuyor? Yani İmamoğlu dosyasındaki o yolsuzluk vesaire soruşturmalarıyla ilgili konuşmadığını biliyoruz zaten.
0: Evet.
2: Şimdi bu konudaki sessizliğini neye yormalı? Bu sessizlikle birlikte ilan edeceği, ki yarın, artık bugün önemli bir gün, Özgür Özel bu arada Cuma çıkışında Hacı Bayram Veli Camii'nden sonra istifasını vesaire konuşabilirmiş.
0: Yeni Ahbap Partisi kuruyor. Böyle bir şey yani açıkçası.
2: Yeni Ahbap Partisi. Bu yeni partide,
1: partisi.
2: Yeni partinin gündeminde aynen bunlar olacak mı?
0: Ben hiç zannetmiyorum, çünkü daha önce de sosyal medyadaki ve o dönemki açıklamalarına baktığımızda zaten Ahbap'a o dönemde açık destek verdiğini, o aynı benzer ifadeleri o da kullanıyor. Dolayısıyla bugün dönüp Haluk Levent'le ilgili bir pişmanlık dile getirir mi, ki dile getirmesi lazım, muhalefet partisi olacak.
2: Kimler özür diledi
0: onun da özür dilemesi, belki en azından pişmanlık ifade etmesi gerekir. Ama bunu Özgür Özel yapar mı derseniz zor. Çünkü gerçekten hani herhalde yeni bir organizasyon, yeni bir Ahbap Partisi peki kuruluyor.
2: Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
2: kıymetli ediyorum değerlendirmelerinizden dolayı. Ayk Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
2: kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Gün görüyoruz Aslan. Çok teşekkürler. Aslında bizler akademisyen de hukukçuların yanı sıra bu tür konuları daha çok yaşadığımız ve konuştuğumuz için, hatta yeri geldiğinde bunları konuştuğumuz için eleştirildiğimizden dolayı karalama kampanyaları başladı. Söyleyecek daha çok fazla şey çok var ama bizler yine bu süreci bilgi ve belgeler eşliğinde ilgili yargı makamlarının

çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak karşısında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişte son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum.

0: okuyan dinleyiciler. Yıllar yılı Türk milletinin mukadderatını elinde tutmuş olan bir zümrenin 10 yıl boyunca yaptıklarından bir kısmı Yüksek Adalet Divanı'nın huzuruna çıkarılmış bulunmaktadır. Türk adaletinin kılı kırk yaran ananevi dikkati şüphesiz bunlar hakkında en uygun kararın verilmesine yetecek ve Türk hakimleri adalet tarihinin parlak sayfalarındaki değişmez yerlerini muhafaza edeceklerdir.
1: Türkiye 27 Mayıs 1960 darbesiyle vesayet karanlığına gömüldü. O günden sonra ülkeyi yıllarca seçilmişler değil, atanmışlar yönetti. Demokrasi filizleri her yeşerdiğinde kopartıldı. Halk yokluğa, yoksulluğa, gıda ve akaryakıt kuyruklarına mahkum edildi. Ülkede terör ve anarşi tırmanırken sokaklarda yıllarca kan döküldü.
2: Kardeş acısı zormuş.
3: Yurtsuz bıraktılar, evsiz bıraktılar, evlerimizi hep yaktılar, yıktılar.
1: İşte bu ortamda demokrasiye 12 Eylül'le ağır bir darbe daha vuruldu.
4: Silahlı kuvvetler kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: Milletin acılarına yenileri eklendi. Travmalar, korkular daha da büyüdü. Tam ümitlerin tükendiği bir dönemde Turgut Özal halka umut oldu. Tank paletleri altında can çekişen milli iradeyi düştüğü yerden kaldırdı. Devlette kurumsallaşmayı, bozulan otoriteyi yeniden sağladı. Kalkınma hamlesini başlatarak iş adamlarının önünü açtı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin temelleri o günlerde atıldı.

0: Turgut Özal'ın çocukluk hayali pilot olmaktı. Ancak Mersin Silifke'de geçirdiği bir kaza hem onun hem de ülkenin kaderini değiştirdi. Henüz 12 yaşında okula giderken sol kolu dirsekten kırıldı. Doktorlar kolun kesilmesi gerektiğini söyledi. Ailesi ikna olmuştu. Ancak Özal direndi. "Ben kolsuz yaşayamam" diyerek bir yol bulunmasını istedi. İkna edilemeyince de başka çareler aranmaya başlandı. Turgut Özal, Yörüklerin ünlü kırık çıkıkçılarına götürüldü. Yapılan tedaviyle kolu kurtuldu. Ancak kırılan kol diğerinden 2-3 santimetre kısa kalmıştı. İşte bu olayla pilotluk hayali sona eren Özal, Türkiye'nin kaderini değiştirecek yola girmiş oldu.
1: Silifke'de biraz yaramaz.

0: Ağaç tepelerinden ayrılmazdım. Bir kaza oldu, kolum kırıldı. Kolumun kırıklığı 2,5 sene sürmüştür. Hatta o yüzden mesela asker olmak, pilot olmak öyle istiyordum. Fakat bu kol kırıklığı bu işe mani oldu.
1: Turgut Özal çocukluğunda pehlivan hikayelerini çok seviyordu. Hayran olduğu pehlivanlardan biri de Çolak Molla lakaplı Molla Mümin'di. Kırılan kolu diğerinden kısa kalınca kardeşleri kendi aralarında Özal'a Çolak Molla demeye başladı. Özal ailesinin Çolak Mollası asla geri adım atmayan, cesur, aklına koyduğunu yapan bir kişilikteydi. Derslerinde de çok başarılıydı. Girdiği her okulu dereceyle tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olunca elektrik idaresinde çalışmaya başladı. Burada tanıştığı Semra Özal'la 1954 yılında evlendi.
2: Rahmetliyle aynı dairede çalışıyorduk. O teknik serviste, ben istatistik bölümünde çalışıyordum. Tanışmamız öyle oldu. Çok iyi bir insandı, çok iyi bir babaydı, çok müşfik bir babaydı ve çok iyi bir kocaydı.
1: Birkaç sene sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek ekonomi eğitimi aldı. Özal, Türkiye'ye dönünce elektrik idaresine bu kez genel müdür yardımcısı olarak atandı. Aynı zamanda Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşunda görev aldı. İşte o dönem Başbakan Adnan Menderes'le tanışıp birlikte çalıştı. Menderes de Turgut Özal'ı sevdi, yakından ilgilendi. Ülkenin yakın tarihine damga vuran iki liderin yolu o dönem bir süre kesişmişti.
3: Menderes döneminde elektrik işleri etüt idaresindeydi. Özal'la aşağı yukarı 1950'den 1965 yılına kadar o dairede çalıştı. Aşağı yukarı 15 yıl. Türkiye'nin elektrifikasyon planlamasında önemli rol oynadı. Keman Barajı dahil önemli planlamalarda rol aldı.
4: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişte son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bütün emelim süratle bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik düzen kurmak ve devletin idaresini milletin iradesine terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz.
1: Ancak 27 Mayıs darbesi 10 yıl süren demokrasi baharını bitirdi. Başbakan Adnan Menderes iki bakanıyla birlikte idam edildi. Dünya demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen o darbeyle ülkenin yarım asrı çalındı. O günden sonra ülkeyi seçilmişler değil, kendilerini Türkiye'nin sahibi gören bir grup atanmış yönetti. Milletin evlatları geri adım atmadı, direndi. Ülke için mücadele etti. Darbe sonrası yaşanan sancılı süreçte Özal, Süleyman Demirel'le birlikte Adalet Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Kendisi memuriyete devam ederken Demirel ise 1964'te Adalet Partisi'nin başına geçti. Bir yıl sonra da parti tek başına iktidar oldu.
5: İnsan hak ve hürriyetlerine dayanan, hukuk devletini bütün icatlarıyla gerçekleştirmek, diğer taraftan iktisadi ve sosyal kalkınmamızı demokratik plan çerçevesinde yürütmek, kısaca hürriyet ve refahı bir arada tahakkuk ettirmektir. Bunun için de refahı tabana yaymak, halkı fakirlikten kurtarmak, yeni iş imkanları açmak, medeni hizmet, nimet ve vasıtalarını köye, kente, bütün vatan sattığına ulaştırmak yolunda devamlı gayretler sarf etmekteyiz.
1: Özal da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na atandı. Kısa sürede önemli çalışmalara imza attı. Özel sektörün desteklenmesi için teşvik birimini kurdu. Kalkınma fonunu hayata geçirdi. sanayileşme hamlesi için yasal düzenlemeler de yapıldı.

0: 10 Ağustos 1970'te ekonomiye nefes aldıran kararlar hayata geçti. Özal müsteşardı. Ancak Süleyman Demirel'le yakınlığı nedeniyle ekonomi ve maliye bakanları bile onun kontrolündeydi.
1: Bugün devlet planlama teşkilatı denildiğinde akla gelen en önde bir numaralı Turgut Özal'dır. Bu Demirel'in başbakan olduğu iktidar yıllarında böylesine önemli bir görev yaptı. Daha sonra da 24 Ocak kararları öncesinde azınlık hükümetinde de hem planlama müsteşarlığı hem de başbakanlık müsteşarlığı yaptı. Peki Adalet Partisi'nin bunca insan varken neden Turgut Özal iki müsteşarlığı birden yürüttü, uzun süre planlama müsteşarlığı yaptı? Belli ki bu Turgut Özal'ın kalitesidir, Turgut Özal'ın dirayetini gösteriyor. Yani Turgut Özal hiçbir zaman koltuğu üzerine oturtmadı. Yani oturduğu koltuk onunla şeref buldu. Onunla ülke önemli hizmetlere imza attı.
0: Turgut Özal'a Takunyalı denmeye işte o dönem başlandı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda abdest alırken Takunya giyip namaz kılması birilerini rahatsız etmişti. Yıllarca bu konu hiç unutulmadı. Bazı kesimler tarafından yaşamı boyunca da hep Takunyalı olarak anıldı.
2: Bazen Devlet Planlama Teşkilatı'nın tuvaletinde ayağında Tokyo suyla abdest alırken görebilirdiniz. O yüzden de adımız Takunyalı'ya çıkmıştı. Bizim bütün takıma, Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki arkadaşlara, yani açıkçası o zaman Marksist olmayan herkese Takunyalı derlerdi. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanı olduğumu söylediğimizde sen hangi takımdansın, Takunyalı mısın yoksa diye sorarlardı. Bu Turgut Bey'in abdest almasıyla alakalı bir hadisedir.
0: 27 Mayıs'ın ardından Genelkurmay'ın gölgesi meclisin üzerinden senelerce kalkmadı. 1971'e gelindiğinde ise tankların namlusu bir kez daha demokrasiye çevrildi. Askerler 12 Mart'ta hükümete muhtıra verdi. Ordunun isteği üzerine Başbakan Demirel istifa etti.
3: Bugün Başbakan olarak Sayın Nihat Erim Bey'e vazife teklif etmiş bulunuyorum. Kendileri lütfen kabul buyurmuşlardır. Önünüzde yeni başbakanımızı tebrik ederim. Tebrik ederim. Hayırlı ve başarılı olsun. Teşekkür ederim.
4: Hükümetin teşkili Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra üzerinde durulacak bir konudur.
5: Arkadaşlar, birkaç gün önce de söylediğim gibi yeni hükümeti hızla çalışarak ve aralıksız çalışarak bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunabildim. Kendileri sunduğum listeyi lütfen tasdik buyurdular ve şu andan itibaren Türkiye'nin yeni hükümeti çalışmaya başlamıştır.
0: Ekonominin başınaysa Atilla Kara Osmanoğlu geçti. İlk icraatı da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Özal ve ekibini görevden almak oldu.
6: 12 Mart müdahalesinden sonra hükümet istifa etti. Biz de takriben 1-1,5 ay sonra ayrılmak mecburiyetinde kaldık.
0: Büyük bir ekonomist, başarılı bir bürokrattı Özal. Dünya da onu yakından takip ediyordu. Çok geçmeden Amerika Birleşik Devletleri'nden teklif geldi. Dünya Bankası Başkanı Robert Strange McNamara bizzat Özal'la görüşerek onu birlikte çalışmaya ikna etti. Özal yeniden Amerika'ya yerleşti. Ancak aklı, yüreği Türkiye'deydi.
6: Dünya Bankası'ndan bir teklif aldım. Amerika'ya gittim. Dünya Bankası'nda yanı başında IMF de vardı. Bu idareleri çok yakından tanımak fırsatını buldum. Bir, mali çevrelerle ilgilendim. Bunun yanında da dünyanın muhtelif yerlerini gezme, oradaki insanlarla tanışma, özellikle teknik ve ekonomik sahada daha fazla bilgimi artırma imkanına kavuştum.
0: Artık siyasete girmeye de hazırdı. Ancak Türkiye'den beklediği çağrı bir türlü gelmedi. Süleyman Demirel, Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan

0: olunca birlikte yola çıktığı arkadaşlarına kapıları kapattı. Hal böyle olunca Necmettin Erbakan Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Muhafazakar kanattaki isimler de Erbakan'ın ardından gitti.
1: O zamanki Adalet Partisi yönetiminin bir olumsuz tavrı var. Nitekim rahmetli Erbakan Hoca da Adalet Partisi'nden aday olmak istediğinde ona da engel çıkarılmış idi. Bu emsalleri yan yana getirirsek böyle bir hissi şeyde vardır, olumsuzlukta vardır.
0: Süleyman Demirel 1977 seçimleri için Özal'a adaylık sözü vermişti. Ancak daveti nedense yapmadı.
2: Bunlar birbirlerini daha önceden tanıyorlardı. Ve Turgut Özal'ın Adalet Partisi'ne girdiği takdirde kendisine rakip olabileceği endişesinde olduğunu zannediyor. Bu bir yorumdur tabii. Demirel'i böyle bu işte lekelemek istemeyiz ama politikanın genel yapısı olarak insanlar tabii rakibinin gelip rakip olabilecek kişinin gelip önüne geçmesini istemeyebilir.
0: O da yakınlarının ısrarı üzerine Türkiye'ye dönerek Milli Selamet Partisi'nin İzmir adayı oldu. Seçimi de çok küçük bir farkla kaybetti.
3: Kadere inanmak lazım. Ben kadere inanırım. Turgut Bey 1977 seçimlerinde Adalet Partisi'nden aday olmak istedi. Bu niyetini de Süleyman Bey'e söyledi. Süleyman Bey, Turgut zamanı var falan dedi. Tabii Süleyman Bey'in iş dünyasını niye öyle dediğini bilebilmemiz mümkün değil. Süleyman Bey onu aday yapmadı. Bunun üzerine Turgut Bey de Milli Selamet Partisi'nden, Erbakan Hoca'nın partisinden İzmir'den aday oldu, seçilemedi.
4: İlgi kaybetti. Çünkü 1980 ihtilalinde milletvekilleri olanların hepsi yasaklı hale geldi. Yani o öyle bir şey olsaydı ne 24 Ocak kararları kolay kolay alınırdı.
3: Ne başbakan olabilirdi, ne başbakan yardımcısı, ne parti kurabilirdi.
5: Benim için bu seçim bir önemli tecrübe olmuştur. Seçimde başarılı olamadım. İnsan kazanır da kaybeder de.
0: Özal'ın işte o seçimi kaybetmesi ona başbakanlık, cumhurbaşkanlığına giden yolları açtı. Eğer seçimi kazanıp İzmir milletvekili olsaydı 12 Eylül'de diğerleri gibi yasaklı siyasiler arasına girecekti. Turgut Özal böylece hayatındaki kritik bir dönüm noktasını daha kazasız geçmiş oldu.
3: Göklerden gelen bir karar vardır, kaderin üzerinde bir kader vardır. O da Turgut Bey'in kaderindeymiş. İyi ki 1977'de milletvekili seçilmemiş. İyi ki Milli Selamet Partisi'nden senatör adayı oldu, seçilememiş.
0: Ülke büyük bir sınavdan geçiyordu o dönem. Sokaklarda terör ve anarşi durmazken yokluk, yoksulluk tüm ülkeyi sarmıştı. Ordu siyaseti kuşatmış, darbenin ayak sesleri de artık duyulmaya başlamıştı.
1: Türkiye bir siyasi istikrarsızlık içerisinde, bir kaos içerisinde, toplum bölünmüş, bir şehirden bir şehre gitme imkanı yok. Hatta Ankara'nın tuzlu çayırda olanı Bahçelievlere, Bahçelievler'de olan tuzlu çayıra gidemez. Çünkü orada sol görüşlü olanlar, beri tarafta sağ görüşlü olanlar, can güvenliği yok, mal güvenliği yok, devletin fabrikaları yakılıyor. Akşam kahvede oturanlar taranıyor, içsiz bir günah insanlar. Çoğu zaman şunu ben biliyorum ki günde 5 vakit ezan yerine yatsı namazından ezanın okunamadığı, sabah namazına insanların gidemediği dönemler yaşandı.
0: Türkiye 1979 sonbaharında yine sandığa gitti. O seçimde ekonomik krizin sorumlusu görülen CHP'nin oyu %41'den 29'a düştü. Ecevitli yıllar bitmişti artık. Süleyman Demirel'in Adalet Partisi ise %47 oy aldı.
6: Kabul. Kabul. Kabul. Ama tabii Kerhan.
7: Hükümet için güvensizlik söz konusu olamamış. Buyurun Sayın Başkan.
8: Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
0: Demirel 12 Kasım 1979'da azınlık hükümetini kurunca başbakanlık koltuğuna 6. kez oturdu. Başbakan Süleyman Demirel ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak için hareket

0: de geçti. Ancak bunun için yıllardır tanıyıp güvendiği Turgut Özal'a ihtiyacı vardı. Görüşüp ikna ederek ekonomi konusunda sınırsız yetkiler verdiği Özal'ı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak atadı. Ekonomi dahisi artık Türkiye için umuttu.
1: Planlama dairesinin başına adam arıyorum, müsteşarlığa adam arıyorum. Hükümet yeni kurmuşum.
2: Bu hükümetin yapması gereken en önemli iş Türkiye'yi bu çıkmazdan kurtarmak. Yani ekonomik çıkmazdan kurtulamazsa bir ülke başka yanlışlıklara da bu ekonomik sıkıntılar gerekçe oluşturur.
1: Ve yapılacak işler de şunlardır. Benim 100 günüm var. Bu 100 gün zarfında Türkiye yokluktan kurtulacak. Yani sokaklarda bu hissedilecek. Akaryakıt yok diye bir şey ortaya yerden kalkacak. İşte bu. Bunda bana yardımcı olacaksın.
0: Turgut Özal ülkeye, millete aşıktı. Hemen kalkınma hamlesini başlatacak 24 Ocak kararlarını hazırladı. Ancak açık açık müdahale tehdidinde bulunan komutanların da ikna edilmesi gerekiyordu. Özal genelkurmaya giderek sıkı yönetim koordinasyon kuruluna briefing verdi.
3: Başbakan Demirel dedi ki ben şeyi göndereyim dedi Turgut Özal'ı. Size bu 24 Ocak kararları hakkında bilgi versin. Geldi Genelkurmay'da ve ben kuvvet komutanları ve karargahta bazı jil başkanlarının bulunduğu salonda bize bilgi verdi.
4: Evren Paşa'ya dönerek ekonominin bu halini bildikten sonra bazı şeyleri düşünmekte herhalde yarar var paşamlarımız. Yani siz muhtıra veriyorsunuz. Yarın da belki darbe yapacaksınız. Sonra başınız belaya girer. Ekonomi de elinizde kalır demek istedi.
3: İlk intibarımız olumlu oldu. Olumlu oldu. Hakikaten o öyle bir karara ihtiyaç vardı Türkiye'nin. Çünkü batağa gidiyor.
5: 24 Ocak kararlarından evvel Türkiye'de yokluklar, kıtlıklar, kuyruklar vardı. Millet bir tüp kazanmak için, iki tane margarin almak için uzun kuyruklarda beklerdi. Ampul da yoktu, tuz da yoktu, şeker de yoktu. 24 Ocak kararları sonucunda bütün bunlar yoklar, var olur haldi.
2: 24 Ocak kararlı böyle bir atmosfer içerisinde alındı ve Türkiye'de çok şey değişti.
0: Evren ve kuvvet komutanlarının onayı alınınca 24 Ocak kararları çıkarıldı. İhracatın önü açılmaya başlandı. Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alındı. Döviz alım satımı serbest bırakıldı. Yabancı sermaye yatırımları teşvik edildi. Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırıldı. İşte bu adımlarla Türkiye'de yeni bir dönem başladı. %150'lere çıkan enflasyon gerilemeye başladı. Fabrikalar yeniden üretime geçti. Çok geçmeden yağ, tüp, benzin kuyrukları sona erdi.
6: O kararların tüm bir gecede çıkmıştır. Böyle diye arkadaşlarıma benim dediğim şey şudur. Burada dairenize sorulacak falan bir şey yoktur. İşte anlatıyoruz hadise budur. Bu kararla bu akşam alınacaktır. Bu şudur. Yani o kararların alınacağına o akşam itiraz eden olursa yerine yeni görevli gelirdi. Başka türlü hükümetler işlemez.
7: Türkiye'de her şeyin kuyruğu vardı, yokluk vardı. Hemen kısa bir zaman içinde bütün her şey var oldu. Yani kara borsa kalktı, her şey piyasaya çıktı.
2: Yokluklar ortadan kalktı. Kısa süre içerisinde Türkiye dışarıdan kredi bulur hale gelebildi. Kısa süre içerisinde Türkiye geleceğe bir ölçüde güvenine bakabilir hale geldi. Türkiye iyiye gidiyor tarzındaki bir imaj büyük ölçüde yavaş yavaş yeşermeye başladı. 24 Ocak kararlarıyla birlikte dışarıdan Türkiye bakışında da önemli bir değişiklik oldu.
8: Türkiye'nin siyasi, fikri ve iktisadi olarak dünyaya açılmasıydı.
9: Yapmakta olduğumuz hareket, yapmakta olduğumuz iş, ekonomiyi yeniden yönlendirme ve bir reform, bir ıslahat hareketidir.
8: 24 Ocak kararlarının alınmasındaki en temel etken Süleyman Bey'in darbeden önceki son başbakanlığıydı. Ekonomi gerçekten bozulmuştu. 70'lerden

0: itibaren döviz vesaire hiçbir şey kalmamıştı. Çünkü Türkiye bir yerde bir Sovyet ülkesi gibiydi. Kapalı bir ekonomiydi. Bunu açabilmek için 24 Ocak kararları başlatıldı. Ama aslında bu kararların özü 1970'te başlar. 1970'te Süleyman Bey seçimi kazandıktan sonra Turgut Bey Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı yapmıştı. O zaman bu kavramlar ortaya kondu. Maalesef 1971 Mart muhtırası, muhtıradan sonra seçilmiş hükümeti devreden çıkarıp yerine CHP'den, ekonomiden, siyasetten, hiçbir şeyden anlamayan bir Nihat Yerim adındaki bir şahsı başbakan yapılması 70'li yılların maalesef ekonomik olarak filan kaybına yol açtı. 1980'de bu 24 Ocak kararları alındı.
1: Bugün eğer o 24 Ocak kararları alınmasaydı sonraki olumlu gelişmelerin hiçbirisi mümkün olmayabilirdi. Çünkü 24 Ocak kararları sonraki gelişmelerin sağlam temellerini atmış oldu, oluşturmuş oldu.
2: Ekonomi düzeliyordu. Ancak 12 Eylül'de tankların namlusu yine demokrasiye çevrildi. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in emriyle tam bir yıl önce hazırlıklarına başlanan bayrak harekatı için asker kışladan çıktı. 12 Eylül sabahı saat 4'te ordu yönetime el koydu.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri, Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştu.
4: İşlemeyen demokrasiyi, bozulmuş demokrasiyi tekrar demokrasinin diğer kaideleriyle birlikte getirmek için bu harekatı yapmak zorunda kaldı.
2: Darbe için terör ve anarşi gerekçe gösterilmiş, senelerce her kapıyı açmak için kullanılan irtica tehdidi de unutulmamıştı. 27 Mayıs Cuntası'nın 4 Ocak 1961'de çıkardığı İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi de darbeye hukuki gerekçe yapıldı.
4: Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
2: Türkiye sonu görünmeyen karanlık bir tüneldeydi artık.
4: Aziz arkadaşlarım, sizler de bu olayları görüp duydukça eminim ki en az benim kadar üzüntü duymaktasınız. Ancak şuna inanınız ki bu satılmış zavallılar bir avuç azınlıktır ve siz onların hepsini bir anda yok edebilecek güçtesiniz. Asil sessizliğinizi ve sabrınızı güçlerinin kanıtıymış gibi göstermek isteyenler nasıl yanıldıklarını bir zaman gelecek acı bir şekilde göreceklerdir.
2: Başbakan Süleyman Demirel ve kabinesi görevden alındı. Meclis lağvedilirken partiler de kapatıldı.
5: Radyo ve televizyon haberlerinde de duyduğunuz gibi ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir.
6: Saat 4 civarında dışarıda gelip, o dışarıda polisler falan var. Onların tabancalarını falan istiyorlar. Ben de verin dedim. Alt katına üst kata çıktım. Eşime söyledi, böyle böyle bir durum var. Sen burada kal. Çünkü uçuş hareketlerde sonra ne olacağı belli olmuyor. Kesinlikle kalmam dedi. Kalmazsan hadi bakalım toparlan gidelim.
2: Henüz 27 Mayıs'ın etkilerini üzerinden atamayan Türkiye'nin, milletin yaraları 12 Eylül'le derinleşti. Çok geçmeden siyasilere de sürgün yolu göründü. Süleyman Demirel'le Bülent Ecevit Hamza Koy'a, Necmettin Erbakan'la Alparslan Türkeş ise Uzunada'ya gönderildi. 7 yıl sürecek siyasi yasaklar da başladı. O gün ülkenin üzerine çöken zifiri karanlık

0: tam 3 sene kalkmadı. Askeri yönetim emekli Oramiral Bülent Ulusoy'u başbakan olarak. Ekonomi için de Özal düşünülmüştü. 24 Ocak kararlarıyla ekonomiyi rahatlatan Turgut Özal, askerlerin bile takdirini kazanmıştı. Ekonominin rayından çıkmaması için ona ihtiyaçları vardı.
1: Gördüler ki çok kısa bir zamanda Turgut Özal ekonomiyi düzeltmeye başladı. Zaten Turgut Özal bu kararları alıp tatbik etmeden evvel Genelkurmay'a briefing verdi. Onlar da Turgut Özal'ın bunu yapacağına inandılar. Dolayısıyla ülkenin içinde bulunduğu durumu bildikleri için, Turgut Özal'ın da kabiliyetlerini gördükleri için onu çağırdılar ve Türkiye ekonomisi ona teslim ettiler.
2: 12 Eylül sabahı saat 10.30'da Turgut Bey Genelkurmay Başkanlığından arandı. Özel kalem vasıtasıyla Genelkurmay Başkanı ve o zaman galiba ilan edilmişti Devlet Başkanı Kenan Evren Paşa'nın kendisiyle görüşmek istediğini, bunun için ricada bulunduğunu söylediler. Bu ricada bulunma lafı bizi çok rahatlattı. Çünkü bu bir darbeydi, belli olmazdı. İşin içinde merkez komutanlığına gitmek de var.
3: Başbakan olarak da Turan Feyzoğlu'nu düşünmüştüm. Turan Feyzoğlu'nu çağırdı, kendisiyle görüştük. O pek taraftar değildi. Ama bizim ricamız üzerine İslam'ı kabul etti. Başbakanlığı. Ve kendisine o zaman sorduk, bakanlara kimleri yapalım diye. Kendisine sorduğumuzda o bazı isimler verdi ve bir aralık dedi ki ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığını Turgut Özal'ı getirer.
0: Kenan Evren Özal'ı Genelkurmay'a çağırarak ekonominin başına geçmesini rica etti. Yakınları hatta Süleyman Demirel bile Özal'dan teklifi kabul etmesini istedi.
4: O teklif üzerine rahmetli Özal Süleyman Demirel'i aradı, bunu biz biliyorum doğrudan, aradı ve onun iznini istedi. Çünkü bir evvelki hükümette hem başbakanlık hem planlama müsteşarıydı. Demirel'in de aynen şunu dediğini biliyorum.
5: Türkiye bizim için her şeyden önemlidir. Siyasi şartlara vesaireye falan hiç önemseme. Böyle bir görev veriyorlarsa kabul et.
0: Ülke kritik bir eşikten geçerken özellikle ekonomideki emekler heba edilmemeliydi.
6: Bu alınan kararların istikrarlı bir şekilde uygulanması gerekiyordu. Bu işin mimarı da, bu işin motoru da rahmetli Turgut Özal'dı. Dışarıdaki insanlar da bu politikanın devamı için burada kilit isim olarak Turgut Özal'ı önceden de tanıyorlardı. Başarılarını biliyorlardı. Dolayısıyla 12 Eylül yönetimi açısından da bir teminat teşkil etti. Bu politikanın devam etmesi gerekiyordu. Eğer bu politika devam etmeseydi Türkiye bugün tahmin edilemeyecek büyük sorunlarla, büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirdi. Onun için Turgut Özal bu politikanın devamı açısından vazgeçilmez insandı.
0: Özal, askeri yönetim tarafından ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığına getirildi. Maliye ve Ticaret Bakanlıkları kendisine bağlandı. Yakın arkadaşı Kaya Erdem'in Maliye Bakanlığı'na atanmasını sağladı. Turgut Özal böylece 24 Ocak kararlarını devam ettirdi.
7: 10 yıllık bir dönemde muasır medeniyet seviyesine aradaki farkı kapatarak yaklaşmak ilk bakışta çok zor bir hedef olarak görülebilir. Ama inanıyorum ki doğru ve gerçekçi politikalar uygulandığı ve milletimizin teşebbüs gücü tam manasıyla ortaya çıkartıldığı, zeka, kabiliyet ve çalışkanlığı seferber edildiği takdirde bu hedefe varılması zor olmayacaktır.
8: Türkiye yasaklar ülkesiydi. Fikri açıdan da yasaktı, zikri açıdan da. Yurt dışına çıkmak 3 senede birdi. 1 dolar bile bulundurmak yasaktı. Anayasadan daha uzun Türk parasını koruma kanunu vardı. Binlerce sayfa. Her şey yasak. İthalat son derece düşük. Şunu belirteyim. Topu topu ihracatımız 4 milyar dolar bile değildi. İhraç ettiğimiz ürünler tamamen zirai üründü. İhraç etmiyorduk zaten. Yabancı şirketler gelip kendi şart ve fiyatlarıyla bizim mallarımızı satın alıyordu. Çünkü dışarıda pazarlama gücümüz yoktu. Çünkü yurt dışıyla konuşacak telefonlarımız yoktu. Bu kadar basit.
0: Türkiye'nin ihracatı o sene darbeye rağmen 2.8 milyar dolardan 3.6 milyar dolara çıktı. Askerler bile yaşananları şaşkınlıkla izliyordu.
8: Askerler de, subaylar da, Kenan Evren ve ekibi de ekonominin yönetilmesi için bu işi bilen birisinin gerektiğini anlayacak kadar sağduyuya sahiptiler. Turgut Bey zaten Devlet Planlama Teşkilatı'nın müsteşarıydı. Bir de kendisine başbakan yardımcılığı sıfatı verilerekten hem ekonomiyi düzeltmesi hem de Turgut Bey'in yurt dışında ekonomik açıdan çok ciddi itibarı olduğu için yurt dışına da, yani Avrupa ve Amerika'ya da bu konuda güvence verilmiş oldu.
0: Ancak 1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden İzmir adayı olan Takunyalı olarak anılan Turgut Özal'a karşı ön yargıları ise hiç geçmedi. 12 Eylül darbesi asla unutulmayacak travmalara neden oldu. Yüreklerde derin yaralar açtı. Milli Güvenlik Konseyi'nin talimatıyla siyasiler hakkında da peş peşe davalar açıldı. Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan 11 ay, MHP lideri Alparslan Türkeş 4,5 yıl, Bülent Ecevit ise 5 ay hapis yattı. Hadi. 12 Eylül Cuntası, öncekilerin aksine anayasayla kalıcı olmak için harekete geçti. 18 Ekim 1982'de alelacele hazırlanan anayasa halk oyuna sunuldu.
9: Ben bu anayasaya kefil oluyorum.
0: Ancak sandığa giderken hayır oy pusulalarının mavi rengini telaffuz etmek bile neredeyse yasaklanmıştı. Hal böyle olunca 1982 anayasası %92'lik oy oranıyla kabul edildi. Kenan Evren ise aynı oylamada Cumhurbaşkanı seçildi.
10: %90'ı aşan bir iştirak, %91'i aşan bir kabul oyuyla anayasa kabul edilmişti. Bunu zat halimize takdim ediyoruz.
11: Efendim, teşekkür ediyorum. Bu neticesinin evvela memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
0: Darbeciler gelecekte yargılanmamak için gerekli yasal düzenlemeyi anayasaya koymayı da unutmamıştı.
9: Bu milleti şu badeden kurtarmak için bu işin içine atıldı. Peki bittikten sonra biz gidiyoruz. Hadi Cumhurbaşkanı seçilin. Biz de mahkemeye veremediyseydik.
0: Uzun yıllar ayrışmaya neden olan kılık kıyafet yönetmeliği de o dönem çıktı. İşte bu kararla başörtülü gençlere eğitim ve iş dünyasının kapıları kapandı. 28 Şubat postmodern darbesinin temelleri de böylece atılmış oldu. Askeri yönetim her alanda baskısını artırıyordu. Turgut Özal başbakan yardımcısıydı. Ancak gözaltındaki siyasiler arasında ağabeyi Korkut Özal da vardı. Cuntayla Özal arasında zaman zaman krizler de yaşandı. Özellikle serbest pazar, yabancı sermaye ve gümrük vergileri konusunda anlaşmazlıklar çıktı. Birkaç defa Özal görevinden ayrılmak istedi. Ancak izin verilmedi.
4: Özal askeri dönemde pek rahat hareket edemedi. Demirel döneminde mevkii müsteşarlıktı. Başbakan yardımcısı değildi ama yetkileri daha fazlaydı. Askeri dönemde daha zorluklarla karşılaştık.
0: Serbest piyasa ekonomisine geçilince o dönem bankerler ortaya çıktı. Bunlardan en meşhuru da namı değer banker Castelli, yani Cevher Özden'di.
12: Çünkü güvenli bir yol seçti banker Castelli.
13: Banker Castelli.
0: Halktan yastık altı birikimlerini yıllık enflasyonun 4 katı faizle topladılar. Ancak 1981 sonunda bankerler batmaya başladı. Castelli de bankaların mevduat sertifikası satmayı bırakması üzerine 1982'de iflasını açıkladı. İşte bu olayın ardından Cunta'nın talebiyle Maliye Bakanı Kaya Erdem istifa etti. 13 Temmuz'da ise Özal görevi bıraktı.
3: Castelli olayı muazzam bir olaydı. Ve o Castelli olayını biz kolaylıkla hallettik. Ama o 12 Eylül'ün verdiği yetkilere dayanarak hallettik. Daha o gece basına yasak koyduk.
14: Zaten konseyde bir ölçüde bu hadisenin sorumluluğunu bir takım

0: kimselerin üzerine yıkmayı da gayet normaldir. Ben bunu yadırgadığım için de söylemiyorum. Sorumludur, doğrudur. Yani bir Maliye Bakanı sorumludur bu işten. Dolayısıyla bunun istifa etmesini istemek de bence tabiydi.
1: Ayar'da mı bir beyanat oldu? Kasteli olayı çıkmadan evvel diğer banker olayları başladığında bir beyanat verdi. Dedi ki bu para yatıranlar bize sorumluluğundan mı yatırdı? Kumar oynadılar. Kumarı da kaybettiler deyince herkes bankerlere hücum etti. Ve o kriz başladı.
2: Banker Castelli olayı sebebiyle toplumda çok ciddi bir infial meydana geldi. Halbuki Turgut Bey'in tezi bu tür olayların olabileceği, insanların uyarıldığı, çok fazla kar etmek isteyenlerin riskli olabileceği. Dolayısıyla riskini bile bile Banker Castelli'ye para yatırdıkları vatandaşların, bankalar dururken gidip bankerlere paralarını kaptırdıkları istikametindeydi.
3: Askerler acaba iyi mi yaptık, doğru mu yaptık diye şüpheye düştüler. Özal da müsteşar olarak, başbakan yardımcısı olarak işlerin gitmediğini, yani önünün kapaldığını hissedince istifa etti.
4: Türkiye Özal'ı tanıyordu artık. Ülkeye umut, karanlık tünelden çıkış yoluydu. Millet de ferasetiyle bunu hissetmişti. Gittiği yerlerde sevgiyle karşılanırken çevresinde toplananlar parti kurmasını istiyordu. Ancak 56 yaşında kalbi de rahatsızdı artık. Siyaset için geç kaldığını düşünüyordu. Fakat vatan ve millet aşkı öyle büyüktü ki hayalini kurduğu Türkiye ve hedeflerinden vazgeçemiyordu. Bunları vatanım için gerçekleştiremezsem Allah bana ahirette hesabını sorar demişti oğlu Ahmet Özal. İşte bu düşüncelerle çıktı yola.
5: Turgut Özal'ın siyasete gireceğini ilk yazan gazeteci benim. Tercüman gazetesinde manşet oldu. Turgut Bey başbakan yardımcısıydı. Yazmak üzere soruyorum dedi. Alkışlanmaya başladınız. Kürsüye çıkmaya başladınız. Kalabalığın içine giriyorsunuz. Alkışlar hoşunuza gidiyor. Süleyman Demirel'den sonraki başbakanlığa mı soyunuyorsunuz? Adalet Partisi'nin yerine geçecek partinin liderliğine mi soyunuyorsunuz dedi. Soru bu dedi. Dedi ki ben bu seyahatleri o amaçla yapmıyorum dedi. Fakat alnımda yazılıysa, kaderimde varsa evet dedi.
2: Şili'ye gitti, oturdu. Bir ay geçmedi. Bir gün telefon açtı. Ya Mehmet, evet. Hani senin şu parti kurma işin vardı ya. Evet. Buraya bir gelebilir misin? Bir onu görüşelim. Hay hay dedim. Gittim çünkü o sırada gelen Maliye Bakanı ve yeni kadro, yeni ekip onun ayrılışından sonra 24 Ocak kararlarını birer birer değiştirmeye başlamıştı. Oturduğu yerde küplere biniyordu.
4: Başbakan yardımcılığından ayrılmasının ardından Mehmet Keçiciler, Ekrem Pakdemirli ve Hüsnü Doğan gibi yakın dostlarını Antalya'ya çağırdı. Oradaki toplantılarda siyasete atılıp parti kurmaya karar verildi. İsminin de Anavatan olması kararlaştırıldı.
6: Parti kurmaya karar verdi. Parti kurma çalışmalarında ona en fazla yardımcı olan Mehmet Keçecilerle bendim. Mehmet Keçeciler tüzüğü hazırladı. Ben de parti programını hazırladım.
7: Ne zaman ki 12 Eylül rejimi tamamen kendi kuklası olacak, biri göya sağda biri solda iki tane suni parti kurmaya karar verince ondan sonra Turgut Bey, Kaya Erdem Bey yardımcısı bunlarla Türkiye bir yere gidemez diye ortaya çıktılar. Çünkü biri Horoz Partisi, Turgut Sunal Paşa'nın kurduğu bir partiydi. Öbürü Halkçı Parti, başına tek özelliği rahmetli İsmet Paşa'nın özel kalem müdürlüğünü yapmış olan bir zattı. Bunların Türkiye'ye ekonomik, siyasi, uluslararası ilişkiler açısından bir yere götürme şansları olmadığını gören başta Turgut Bey yeni bir parti kurmaya karar verdi. Kimse ona şans tanımadı ama halk o şansı ona tanıdı.
0: Deve Partisi falan gibi yani o amblemler de düşünülmedi değil. Fakat daha çok Anadolu fikri, Anadolu'yu söylersek Trakya dışında kalmış olur demişti. Anavatan Partisi o.
4: Antalya'daki tatilin ardından Özal, eşi Semra Hanım'la Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan

0: Ulu Ahmet Özal'ın yanına gitti. Burada doktorların tavsiyesiyle diyete başlayarak 2 ayda 113 kilodan 86'ya indi. Türkiye'ye dönünce parti kurmak için Junta'dan, dolayısıyla Kenan Evren'den izin alması gerekiyordu. Evren'le görüşmesinde sinirler yine gerilmişti.
1: Kendisine dedim ki Özal, sana itimat etmemiş olsaydık biz başbakan yardımcılığını vermezdik.
2: Senin parti kurmana müsaade ederiz. Ama senin bir geçmişin var dedim. Sen MSP'den aday oldun bir tarihte. Ve o tandanslı bilinirsin dedim. Eğer kurduğun partiye böyle MHP'lileri, MSP'lileri koyacak olursan kapatırız senin partiyi. Katiyen efendi. Emin ol dedi, hiç merak etmeyin. Peki, görüşü kurduk. Sevinerek gittik.
3: Anavatan Partisi'ne izin veriş de kerhendir tabiri caizse. Çok işten gelerek değil. Çünkü konsey idaresi Milliyetçi Demokrasi Partisi dedikleri amblemi horoz olan, başında da bir emekli orgeneral rahmetli Turgut Sunal, iktidarı onunla götürmeye çalışıyor. Muhalefet eden eski başbakan ve müsteşarı, o da rahmetli oldu, Necdet Çel. Ona da Halkçı Parti'yi kurduruyorlar. Partinin kurucu kadroları zaten konseyin onay verdikleri. Yani bir Hacivet Karagöz gibi perde arkasında konsey, ama sahnede de muazzalı iki parti. Turgut Özal'a izin vermelerinin sebebi ki bugüne kadar hep bu yanda bir genel mutabakat var. Nasıl olsa Özal kazanamaz. Bu ikisinden birisi kazanır. Ama dış dünyaya da Türkiye'de bir demokratik seçim olduğu görüntüsünü vermek için Anavatan Partisi'nin kurulmasına izin vermiş oldular.
0: Evren izin verdi. Ancak şartlarını da sıralamıştı. Aslında junta bir sağ, bir de sol partinin seçime girmesini istiyordu. Fakat dünyaya demokrasinin tam olarak işlediğini göstermek için Özal'ın da parti kurmasına izin verildi. Seçimde ciddi bir oy alacağını da düşünmüyorlardı. 56 yaşında siyasete atılan Özal hemen hazırlıklara başladı. O dönem siyasi yasaklı olan Demirel, parti kurmasın, bize katılsın mesajı gönderdi. Ancak Özal bir yola girmişti artık. Geri de dönmedi. Böylece eski iki yakın arkadaşın yıllarca sürecek siyasi rekabeti başladı.
1: 12 Eylül'den sonra sol kesimde büyük bir darbe vuruldu. Sol kesime. Bu terör olaylarından dolayı. Şimdi sağ çok kuvvetli. Eğer bir parti sağda, bir parti solda kurdurmaya kalkarsak sağ çok büyük bir çoğunlukla iktidara gelir. Anayasayı da değiştirir. O bakımdan sağda iki parti olsun istedik. Birisi işte Turgut Sunal'ın partisi, birisi de Turgut Özal'ın partisi.
2: Benden yardım istedi. Ben o yardımı niye verecektim? Yardım vermedim parti kurmasına. Çünkü benim siyasi hayatım sona ermiş değildi ki. Kaldı ki benim davamı sürdüren arkadaşlarım vardı. Bu arkadaşlarım da parti kurmaya hazırlanıyorlardı. Ve benim direktifimle hazırlanıyorlardı. Ben onlara destek verdim. O Büyük Türkiye Partisi.
3: Siyasi rekabet girdi. Eskiden başbakan, bürokrat, iki abi, kardeş, ailece de görüşen insanlar olmaktan çıkıyor. Maalesef siyaset bazen kardeşi kardeşe bile karşı karşıya getirir. Ben hatırlıyorum, ben de o zaman siyasetin içindeyim. Turgut Bey'in şöyle bir açıklaması oldu. Buna Demirel'in de çok kızdığını en yakınlarından da duydum. Rahmetli Turgut Bey dedi ki, Süleyman Bey'in en başarılı olduğu yıllar benim müsteşar olduğum yıllar. Yani o dönemdeki başarıyı bir ölçüde kendisiyle simgeleştirmiş olmasından dolayı Süleyman Bey'in Turgut Bey'e çok kızdığını biliyoruz.
0: Özal, Junta'nın baskısı nedeniyle kurucu üye bulmakta bile sıkıntı yaşadı. Sonunda tüm engelleri aşarak 20 Mayıs 1983'te hizmet kapısı

0: dediği Anavatan Partisi'ni kurdu. Arı amblemini ise bizzat Özal çizdi. Farklı kesimler ANAP çatısı altında buluştu. Eski kavgacı politikacılardan hiçbirini partiye almadı. Teşkilatların %95'i ilk kez siyasete giren isimlerden oluştu.
1: Hem Anavatan ismi hem onun amblemi, programı büyük ölçüde Turgut Özal'ın kendi kafasında şekillendirdiği bir projedir.
2: Anavatan ismini Özal buldu. Nugosuna gelince
3: Turgut Bey İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuydu. Arı çalışkanlık sembolüdür. Ondan sonra bu parti çalışkan bir parti olacak. Gençlerden oluşuyor ediyor. Diğer partiler biraz geriatrik, çok yaşlılardan oluşan bir partiydi. Biz o zamanlar gençtik tabii. Senesi 83, neredeyse 40 sene önce. Sembol o şekilde çıktı.
2: Onun da etkisi oldu. Fakat kendisine o konuda müşavirlik eden bir iki kişinin de yardım olduğunu tahmin ediyorum. Yani partinin ismini ve logosunu Özal kararlaştırdı diyebilirim yani.
0: ANAP teşkilatlanmasını kısa sürede tamamlayınca 6 Kasım 1983'teki seçim için çalışmalara başlandı. İlk miting de Kırıkkale'de yapıldı. Alanda yaklaşık 500 kişi toplanmıştı. Özal mikrofonu aldı. Fakat sadece 5 dakika konuşabildi. İşte o gün meydanlarda başlayan yolculukta Özal bir süre sonra kitleleri peşinden sürükleyen bir hatip haline geldi. Gittiği her yerde miting meydanı tıklım tıklım doluyor. Millet Özal'ı bağrına basmıştı.
4: Ordu'ya gittim. Turgut Bey'in mitingini gördüm. Çıldırmış halk. Böyle bir şey. Ondan sonra mitingden indi. Otobüse bindik. Benim geldiğimi görünce hoş geldin falan dedi. Yanındaki de talimat verdi. Yemekte Yavuz Bey benim yanıma otursun diye. 100 tane gazeteci var. Oturduk filan. Ne görüyorsun dedi. Tek başına iktidara geliyorsunuz dedi.
0: Ancak bu ilgi çok geçmeden Cunta'yı rahatsız etti. Askeri yönetim Turgut Sunalp'e Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni kurdurmuştu. Amaçları MDP'yi iktidara taşıyıp ülkede kalıcı olmaktı. Bunun için ANAP'ın durdurulması gerekiyordu. Kenan Evren, Özal'ı genelkurmaya çağırarak Milliyetçi Demokrasi Partisi ile birleşmelerini istedi.
2: Bir gün Özal'la ben çalışırken Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Yıldırım Aktürk'le teşviğin başındaki arkadaş Profesör Ekrem Pakdemir'le. Onlar geldiler ve Özal'ın Kenan Evren'in kurdurduğu partiyle birlikte hareket etmesini söylediler.
0: Ancak Özal, düşüncelerimiz farklı bahanesini öne sürüp teklifi kabul etmedi. Ilımlı mesajlar verince de Evren direkmedi.
2: Neticede Özal onu kabul etmedi. Askerler de Özal'ın parti kurmasına bir bakıma göz yumdular diyelim. Çünkü fazla bir oy alacağını düşünmüyorlardı da o yüzden.
3: Kenan Evren ve ekibinin çıkarmış olduğu anayasaya halkın büyük bir çoğunlukla oy vermesi ümitlendirmişti. Yani Kenan Paşa'nın izinden giderler diye. Ama Türk halkının sağduyusu başkaydı. Anayasa evetle Türkiye yönetecek olan partinin yine Kenan Evren ve diğer generaller tarafından oluşturulan partiler olmasının mümkün olmayacağını anladılar.
1: Turgut Bey bu türlü yapılarla kendi programını, kendi düşüncesini hayata geçiremeyeceğini bildiği için, çünkü bunları içeriden de biliyor. Bu türlü telkinlere ister doğrudan ister dolaylı itibar etmedi. Müstakil bir parti kurmayı daha doğru buldu.
3: Turgut Bey onu kabul etmiş olsaydı ortaya Nasreddin Canan'ın kar helvası gibi tadı tuzu olmayan, işe yaramayan bir parti çıkacaktı.
0: Turgut Özal ve ANAP'a ilgi her geçen gün artınca askeri yönetimdeki korku ve panik büyüdü. Seçim çalışmaları sürerken Kenan Evren bir kez daha devreye girdi. Özal'a parti kur dediysek bu kadar hızlı çalış demedik mesajını gönderdi. Ancak Türk siyasetinin cesur yüreği tehditlere boyun eğmedi. Krizleri de ustaca yönetti. Milli iradeyi düştüğü yerden kaldırmak için çıktığı yolda her adımı, önünü, ardını düşünerek attı.
5: Bu iş kolay değil. Bir ülkenin kalkınması kolay değil. Hele 1970'lerin siyasetiyle

0: hiçbir yere götürülemez. Bu 1980'lerin siyaseti, hatta dahasını söyleyeyim 1990'ların ve ülkeyi 2000'e götürmenin siyasetini biz götürüyoruz. Öyle götürdük, öyle götürmeye de devam edeceğiz. Gerisi lafı güzeldir.
1: Askeri yönetim son hamlesini de seçime 2 gün kala yaptı. Turgut Sunalp'in isteğiyle Kenan Evren bu kez kameraların karşısına geçerek isim vermeden ANAP'a oy vermeyin çağrısında bulundu.
2: Enflasyonu ancak ve ancak kendilerinin aşağıya çekebileceğini, anarşi ve terörün başlıca sebebinin ekonomik kriz olduğunu, herkesi ev sahibi yapacaklarını, orta direği yalnız kendilerinin ayakta tutabileceğini, neredeyse köy yollarına varıncaya kadar asfalt yapacaklarını, bir ekip çalışmasıyla değil, ancak kendisinin bunları gerçekleştirebileceğini ve daha birçok tatlı vaatleri dinlediniz. Konsey icraatını devam ettirecek ve bir daha memleketi kargaşa ortamına sürüklemeyecek bir yönetimi iş başına getireceğinize inanıyor. Bu seçimin yurdumuza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar.
3: Şimdi aslında askerin tepkisi ANAP'ın seçimi kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğu ortaya çıkınca başladı. Son gündü, bir cumartesi günüydü. Edirne'de miting yapmıştık. Otobüste geri dönüyorduk. Saat 7'ydi. Biraz zor olsa da otobüsteki televizyondan haberleri açtık ve Kenan Paşa'nın konuşması vardı. Özeti şuydu: yarın bir seçim olacak, Turgut Özal'a oy vermeyin. Özeti buydu. Ondan sonra Turgut Bey bunu dinledikten sonra otobüsün önündeydi. Ben yanımda Vehbet İnçerler'le oturuyordum. Ayağa kalktı. Arkadaşlar hayırlı olsun, seçimi kazandık dedi.
4: Kenan Evren çıktı. Özal'a oy verilmemesi yönünde konuşmalar yaptı. Yani Özal'ın önünü kesmek istedi. Demek ki Özal'ın iktidara gelmesini, Özal'ın söz sahibi olmasını istemiyor. Yani o kendi düşüncesinde, kendi yapısında bir iktidar olmasını istiyordu. Bir de kim hükümeti vermekten de eğer sualleriniz varsa, bayağı tereddüt ettiler, beklediler, geç verdiler hükümeti.
5: Milletçe sandık başına gideceğiz. Genel seçimler yapılacak. Milletçe aldığımız nice dersten ve 3 yıllık bir aradan sonra memlekette yeniden siyasi hayat başlayacak. Şimdi böylesine önemli bir seçimin arefesinde elimizi şöyle bir şakağımıza koyup iyice düşünelim. Ben derim ki Türkiye 6 Kasım seçimlerinden sonra siyasi hayatın başlamasıyla, yalnız siyaset yoluyla refaha erişmeyecektir. O halde 6 Kasım seçimleriyle ekonomik sıkıntılarımıza tek çare artık slogancı bir zihniyeti değil, sağlam bir ekonomik zihniyeti iktidara getirmektir.
1: Özal'la milletin buluşmasını ne tehditler ne de yasaklar engelleyebildi. Türkiye 6 Kasım'da sandık başına gitti. Anavatan Partisi oyların %45'ini alarak 211 milletvekili çıkardı. Halkçı Parti ikinci, Cunta'nın kurdurduğu Milliyetçi Demokrasi Partisi ise üçüncü oldu. Büyük bir sürpriz yapan Özal ilk sınavını başarıyla geçmişti. İşte o seçim Türkiye için de yeni bir başlangıç oldu.
6: Ben Sayın Anavatan Partisi Başkanı Turgut Özal'ı bu seçimlerden aldığı neticeden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum memleketimize ve partisine. Ve başarılar diliyorum.
4: Hiç umulmuyordu. Yani Özal'ın iktidar olacağı hiç umulmuyordu. 211 milletvekili iktidar oldu. Bir milletvekili de boş kaldı. Yani kendi, yani askerlerin bazı engellemeleri sebebiyle bir yerde aday da gösteremedi. 211 milletvekili iktidar oldu.
1: ANAP seçimi kazanmıştı. Ancak Turgut Özal askerlerin tepkisini çekmemek için teşkilatlardan kutlama yapılmamasını istedi. Kameraların karşısına çıktığında ise biraz şaşkın, biraz da temkinliydi.
7: Bizim 200'ün üzerinde çıkarabileceğimiz gözüküyor ama tahminim önümüzdeki 200 saat sonra daha kalan netice ortaya çıkacaktır.
8: Böyle bir sonucu bekliyor.
7: Tahmin ediyorum. Daha